0: stopere hamle için şu anda konuşulan isimleri soracağım. Orta saha isimleri soracağım ve sağ öne U23 kategorisinde bir oyuncu alınacağı konuşuluyor. Ne profil olmalı ve isim var mı? Bunu da sormak istiyorum abi.
1: Ben sağ ön tarafı kulüp her ne kadar U23 diye düşünse de ben çok önemli bir transfer geleceğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Çabot'la görüştüler, uzun zamandır da görüşüyorlar stoper anlamında. Yani buraya bu oyuncuyu monte etmeye çalışıyorlar ama bonservisine maalesef takılmış durumda Beşiktaş takımı. Ama ilerleyen günlerde başka bir stoper çıkar mı? Çıkabilir Beşiktaş'ta, ama ben her şeye rağmen Beşiktaş'ın yani güçlü bir sol ayaklı stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Oyun zekası yüksek, oyunu arkadan kurabilen, ayakları çok değerli olan bir stopere ihtiyacı olduğunu net bir şekilde görülüyor bu. Bunu söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş takımı bence bu iki tarafı hallettikten sonra orta sahayı bir şekilde halledebilir. Zaten Newcastle'la oynayan Willock konuşuluyor. Biliyorsun. Stoper orta saha anlamında. Ya bu transfer de yapılırsa yani Beşiktaş'ın yaklaşık 3 transfere ihtiyacı var, ama bu 3 transfer olmayıp 2 transfer olursa o da kabulümüzdür. Beşiktaş ama bu kadro yapılanmasıyla, bu oyuncu kimliğiyle, bu teknik adamın becerileriyle bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını sinyallerini verdi bize 4 maçta. İzleyip görmekten başka çaremiz yok. Ama Beşiktaş çok doğru yolda olduğunu söylemek lazım.
0: O zaman şunu sorayım. Sağ kanat oyuncusu olarak U23 diye sormayacağım. Soruyu şu şekilde biraz daha teknik bir soru olarak sormak istiyorum, evet. Hocanın İster istemez Mourinho'yu kullanım biçimi biraz daha, özellikle iç saha maçlarında o bindirdiği zaman hep ceza sahasının içinde, yani hep ceza sahasının içine doğru koşan, bazen topla bazen topsuz şekilde görüyoruz. Yani alacağı sağ kenar oyuncusunun, hocanın birazcık daha o içeride değil de dışarıda konumlanacak bir oyuncu mu olmasını bekler Emre Eren, ve bu oyuncu tipinde nasıl bir özellik ister Vincenzo Italiano oyunu diye sorayım.
1: Ben sağ önde oynayan oyuncunun ters ayaklı bir oyuncu olacağını düşünüyorum Beşiktaş takımındaki transferi. Ya içeriye kat edecek. O kat ettiği anda da o Mourinho'nun arkaya sızacak pozisyonlarda Mourinho'ya çok ciddi pozisyonlar yaratabilecek bir özellikli oyuncu olmasını bekliyorum. Böyle bir oyuncu geldiği takdirde hem Mourinho'dan istediğiniz performansı alırsınız, hem kenar oyuncusundan da içe kat ederek ceza alanın içine girerek şut atabilir, İçeriye doğru pas atabilir, çok iyi sızmalar yapabilir. Ya bu özellikle bir oyuncu, yani Trossard'ın değişik kanadında, yani aslında Salah gibi bir oyuncu olsaydı Beşiktaş takımında zaten konuşulacak bir mevzu yoktu, ama doğru. Bu bölgeyi de ciddi oyuncularla Önder Özel özellikle ilgileniyor ve tabii ki Vincenzo Italiano raporunda ilgileniyor. Burada çok önemli oyuncular var ama ser verip sır vermiyor yönetim kurulu. Buraya ama Beşiktaş mutlaka özelliği çok yüksek ama içe kat edebilecek bir oyuncu potansiyeli arıyor.
0: İçe kat edebilecek buradaki aslında kilit özellik olduğunu ben de anlıyorum. Kesinlikle. Abi söylediğin cümlelerden.
1: Mourinho'nun o üçüncü bölgedeki o ofansif gücünü de kullanmak istiyor Beşiktaş, ki bunda da çok faydalı oluyorlar. Yeri geliyor ikinci santrafor gibi soldan gelen ataklarda Mourinho cezaların içinde bitiveriyor. Ki bugün de bir pozisyona girdi böyle. Birkaç pozisyona girdi hatta. Evet. Yani bu özelliklerini sahaya yansıtabilecek bir sağ bek diye düşünüyorum.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum Emre abi. Müsaadenle tabii ki. Yani tabii ki Semih Kılıçsoy'un kulüpte kalıp kalmayacağını merak ediyorum. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Ve aynı zamanda tabii ki Endidi bugün oyuna girdi. Oyuna girdiği zaman da ben en azından ilk 5-6 dakika çok istekli bir adam gördüm, ama sürdürülebilir mi bunu bilemeyiz. Yine de bu iki isimle alakalı tasarruf ne yönde olur? En azından Emre Eren'in tahmini nasıl?
1: Orta sahaya blok tarzında bir oyuncu olursa Endidi ile yollar ayrılacak. Ama bu tarz bir oyuncu yakalayamazsa Beşiktaş Endidi ile yola devam edecek. Ama Mustafa Eren ekip ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş takımı büyük bir ihtimalle bu sene Mustafa Eren ekip olundan ayrılacak. Kiralık gönderebilirler. Ama Semih Kılıçsoy'u kesinlikle tutacağını düşünüyorum Beşiktaş.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek
0: üzere. Çok teşekkürler. Evet. Emre Eren bizimle beraberdi. Tabii ki Emre abiyle de konuşmak çok çok büyük bir zevk. Çok çok büyük bir keyif. Beşiktaş maç sonlarında özellikle Emre abiye de bir böyle bir en azından 15-20 dakika danışmak bizler adına çok büyük keyif oluyor. Tıpkı Alper Üstün'de danıştığımız gibi. Peki. O zaman Thiago Jalo'nun açıklamaları varmış ki Jalo'dan ilk haberi Alper Üstün'den almıştık. Oyuncunun sakatlık sebebiyle oyundan çıktığını zaten sizlere aktarmıştık, ama durumunun iyi olduğunu zaten kendi de ifade ediyor, ama bir de kendi ağzından duyalım dinleyicilerimiz. Aynı zamanda Beşiktaş taraftarı şu anda arabalarında, yolda, evlerine dönerken bizleri dinlerken en azından Jalo'nun ağzından da duysun.

0: Evet istiyorum.
1: We could score more goals, but we didn't score. I think we have to be a little bit more cold. But there is many positive things. The team is playing very well. I think we can control a little bit more the ball, but it's something that with the time we will improve. And physically, I feel okay. The doctor told me I'm okay, and step by step I will be even better than I am right now.
2: Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğunu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım.
3: 4 maçta gol yemeyen bir
1: Oh, this is something that I like, clean sheet, for many years. I've been playing many clubs that always, we always thinking about clean sheet, and this is one of the things that I want to have more and more. The team is playing well without the ball, very good, and we should keep like this because if we don't concede goals, we are more close from the victory because we have talents, we have many players that can do the difference, and we'll improve more and score more goals and have more clean sheet for sure.
2: Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Bu gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var. Farkı yaratacak oyuncularımız var gol yemediğimiz müddetçe. Daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz.
4: We are having a good partnership with Emil. We played 4 matches together. Would you like to say about that performance with you and him? And what would you like to say about Mirza's performance? Because his performance, your performance is giving much confidence. What would you like to say about that?
1: Emran is playing good. I think he's improving a lot. I don't know if it's because he's playing with me, but he's improving a lot, and this is great. I'm improving also a lot playing with him, and it's really important also the communication. We've been we're speaking a lot about what we should do better, and this is great. When it's like this, it's easy to play good and to help the team.
2: Emirhan iyi oynuyor, gelişiyor. Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum onunla oynadığım zamanlarda. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman, bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor.
5: Peki, teşekkür ederiz.
1: Thank you so much.
5: Peki, son soru.
1: Last question.
4: His teammates, Vlahovic, you played short time, but you were teammates before. What would you like to say about Vlahovic?
1: Oh, I could speak many things about him, but I will be short. He is a person that I like a lot. He's a professional player. We always had a really good relation, and I think he will help us a lot. I think he is here. You told me he is here, but I didn't see him. But for sure, when I see him, I will give a big hug because I love him. I love the way he plays. I love the way he's professional. He always wants to improve. For sure, you guys will like him.
2: Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası söylemem gerekirse çok sevdiğim bir oyuncu, çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim ama gördüğümde kendisine kocaman bir sarılacağım ben de. Benim sevdiğim şekilde oynuyor. Benim sevdiğim şekilde bir performans gösteriyor. O da kendini geliştiriyor. Sizler de kendisini mutlaka seveceksiniz.
5: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Thank you. Thanks.
6: Evet, şimdi de Vincenzo Italiano'nun maç sonu açıklamalarına gidiyoruz.
7: O yüzden oradaki ritüeli sürdürüp Comedy Senti Adesso diyerek başlayacağım.
8: Mi sento felicissimo per quello che siamo riusciti a fare. Penso è stato confermato che ogni partita in Europa è difficile. Questa squadra che abbiamo incontrato è una squadra tosta, una squadra che se non l'affronti bene ti può mettere in difficoltà, e siamo riusciti anche oggi a creare tanto, potevamo fare molti più gol e a superare il turno e arrivare in finale. Era quello che volevamo, obiettivo raggiunto, e siamo tutti contenti.
9: Bugün gerçekten ekstra mutluyum, çok çok mutluyum. Önemli görevi başardık bugün ve bugün de aynı zamanda gördük ki Avrupa'da gerçekten kolay maç yoktur, her maç zordur. Bunu konfirme etmiş olduk bugün. Gerçekten zor bir rakibe karşı oynadık. Eğer onlara karşı planlı bir şekilde oynamasaydık bize gerçekten zorluk çıkartabilecekti. Bugün aynı zamanda daha fazla gol atabilirdik. Şans yarattık ama bunları gole çeviremedik. Daha fazla çevirmemiz gerekiyor bunları gole. Görevimizi başardık, bu turu atladık. Şimdi önümüzde final turu var.
10: Maç öncesinde Önder Özen'le konuşma fırsatımız oldu. Şunu söyledi: ben hocayı uyardım dedi. Dikkat et, aşık olursun Beşiktaş'a. Ve şu anda da görüyorum bunu dedi. Bu aşk hikayesi için bir şeyler söylemek ister mi hoca?
8: Ma voglio dire che ogni volta che entro qui dentro è un'emozione incredibile. Nel riscaldamento avevo la pelle d'oca e ho detto ai ragazzi: è impossibile non fare una grande prestazione per noi, per questa gente, per quello che ci stiamo giocando. E devo dire che un'atmosfera come questa non l'avevo mai vista. Ho visto grandi palcoscenici, ma un qualcosa del genere è davvero incredibile, e personalmente non si può non dare l'anima durante una partita. Quindi quando la squadra va forte come è andata forte oggi, perché per 80 minuti ha giocato veramente una grande partita, soprattutto è spinta da questo grande stadio e questo pubblico incredibile.
9: Gerçekten çok heyecan verici bir stadımız var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Özellikle bugün de ısınmada taraftarı duyduktan sonra tüylerim diken diken oldu. Burası gerçekten çok heyecan verici ve mükemmel, insanların duygularıyla oynayan bir yer. Ve yani çocuklara da söyledim maçtan önce. Yani bu buraya çıktığınızda burada mükemmel oynamamak ya da performansınıza %100 vermemek imkansız bu taraftar önünde. Bizi gerçekten çok itiyorlar. Bizi gerçekten oyunda tutuyorlar. O yüzden taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ve Avrupa'da da, yani dünyada çok fazla stadyuma gittim, çok fazla sahnede bulunduğumu söyleyebilirim ve böyle bir atmosferi gördüğümü daha önce hiçbir yerde söyleyemem. Gerçekten görmedim. Burası benim için çok ayrı bir yer. Burada gerçekten ruhunuzu ateşliyor. Daha da ruhunuzla oynamaya başlıyorsunuz burada çıktığınızda. Maç hakkında şunu söyleyeyim: 80 dakika boyunca bence harika bir maç çıkarttık. Ama burada da tabii ki de taraftarımızın çok büyük bir emeği var. Onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum.
7: Ben de saha içinden kısaca bir şey sormak istiyorum. Bu turla beraber Beşiktaş'ın birebir baskıları çok daha net yapmaya başladığını gördük. Bizim ligimizde takımlar genellikle eksik baskı yapar. Hoca da zaten lig başlayınca bunu görecek. Birebir baskı yapan takım sayısı azdır. Beşiktaş'ı bu yoğunlukta düzenli bir şekilde birebir rakiplere giderken görecek miyiz?
8: Ma chi, noi o la squadra avversaria?
11: No, anche noi continuiamo a fare sempre mentre.
8: Ah, ok. Ma dipende sempre da quello che incontreremo. Se gli avversari iniziano la costruzione da basso, è normale che bisogna e dare subito pressione, cercare di sporcare questo palleggio, perché le squadre che lo ricercano è perché vogliono farti male arrivando dietro le spalle della difesa, e cercheremo di andare a riconquistare questa palla. I ragazzi lo stanno facendo molto bene, stiamo riconquistando tanti palloni, la pressione la stiamo facendo bene. Nel primo tempo qualcosa abbiamo sbagliato, però non siamo ancora neanche a 70 giorni di lavoro, quindi la perfezione non ce l'avremo, lavoreremo, perfezioneremo, ma questo è un aspetto che cercheremo di riproporre, perché abbiamo anche forza fisica, abbiamo impatto e secondo me possiamo conquistare tanti palloni.
9: Tabii ki de her zaman rakibe göre değişebilir bu baskı türümüz. Yani rakibimiz daha oyun kurulumu yapıyorsa, kaleden daha kısa oynuyorsa, tabii ki o zaman daha şiddetli basmanız gerekir. O topları kazanmanız gerekir. Daha çok araya girmeniz gerekir. Çünkü onlar da ne yapmak istiyorlar? Sonra bizim arkamızı oynamak isteyip bize zarar vermek istiyorlar. O yüzden bunu engellemek için tabii ki de bizim baskı yapmamız gerekiyor. Bence bugün de baskımız gayet iyiydi. Çok fazla da top kazandığımızı söyleyebilirim. Sadece ilk yarıda bazı hatalar yaptığımızı söyleyebilirim. Ama çok normal, çünkü neredeyse 70 gündür beraber çalışıyoruz ve kimsenin mükemmelliyet beklemesi bence normal olmaz. Ama mükemmelliğe yakın olacak bu takım, daha da ileride daha da iyi olacağımı söyleyebilirim. Daha da fiziksel olarak güçleneceğiz, daha baskılı oynayacağız, aynı zamanda daha da iyi olacağız ileride, bunu hep beraber göreceğiz.
10: Cenk Bey, ben kızacak ama son soruyu sormam ya. Vlaovic sormadan bırakma ihtimalim yok. yani duygudan bahsetti hoca. Bu stadyumun yarattığı duygudan.
0: Ondan istediğim şey, ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini.
10: Ve Vlaovic de bence duyguyla beslenen bir oyuncu. İyi bir lider. Sahada olmayan şeyleri de yapabilecek bir oyuncu. Santrafor tiplemesi olarak. Hocayla iyi bir ilişkileri var. Bütün buralardan bakınca hayal ettiği şeyler çok yukarılarda mı hocanın?
8: Ma indubbiamente lo conosco bene, anzi molto bene. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto un grande lavoro insieme. È un ragazzo che ha ambizione, ha fame, ama vincere, è competitivo. C'ha 26 anni, questo è importante dirlo, 26 years, è ancora giovane, può dare tantissimo a questa maglia, è felice di essere arrivato al Besiktas, è un campione a parer mio e speriamo di metterlo nelle condizioni di fare tanti gol e lui di mettersi a disposizione della squadra, del gruppo e di questi tifosi. Io credo che sia arrivato al Besiktas un numero 9 di altissimo livello.
9: Tabii ki de onu tanıyorum. Hatta çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Çünkü beraber çok güzel işler yaptık. Kendisi hakkında şunu söyleyebilirim. Çok aşık bir oyuncu. Çok iyi iş yapmak isteyen bir oyuncu. Kazanmaya aşık olan bir oyuncu. Çok saldırgan bir oyuncu. Ama en önemli şey 26 yaşında olması. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok genç bir oyuncu. Ve bence bu formayla çok güzel işler yapacak. Bu formayı çok güzel bir şekilde terleteceğini düşünüyorum. Onunla konuştum zaten. Geldiği için buraya çok mutlu. Ve benim gözümde kendisi şampiyon bir oyuncu. Onu gol attırmaya çalışacağız. Bütün bir takım olarak hedefimiz onu beslemek olacak. Ve bence taraftarımız da ona hayran kalacaktır. Buna %100 inanıyorum. Gerçekten Beşiktaş şu anda çok yüksek, inanılmaz bir 9 numaraya sahip olduğunu söyleyebilirim.
10: Gatsemiyle.
6: Evet, Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını sizlere dinlettik. Şu anda da basın toplantısının bir kısmını da sizlere dinletelim istiyorum. Çünkü ister istemez tabii ki Vincenzo Italiano'nun oynattığı oyun çok çok değerli. Bizlere gösterdiği oyun çok çok değerli. Beşiktaş mutlu, Beşiktaş taraftarı mutlu. O halde biraz da Vincenzo Italiano'nun basın toplantısından sizlere bazı kısımları dinletmek isteriz.
12: Beşiktaş çok güçlü bir oyun oynuyor. Geçen sene de belirli sekanslarda bu güçlü oyunu oynuyordu. Fakat biraz önce arkadaşımız da sorduğu gibi bitiricilikle alakalı sorun vardı. Beşiktaş'ın hücumdaki bu bitiricilik problemini sadece ceza sahasıyla çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlar veya merkeze takviye gerektiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.

0: fortuna. Intanto ripeto il fatto che bisogna lavorare per diventare una squadra che quando crea deve essere concreta, deve fare gol, deve avere quel cinismo della grande squadra, e lì ci si può lavorare. Poi abbiamo aggiunto, secondo me, un attaccante forte, parlo di Vlahovic, abbiamo aggiunto un attaccante che fa gol, un attaccante che viene a dare forza a questa squadra, si aggiungerà a tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi penso che se lo mettiamo nelle condizioni di far gol, lui li può fare. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere questa concretezza davanti. Credo che il mercato ancora è lungo e la società è attenta e vigile su tutto, e vedremo, perché adesso abbiamo l'ufficialità di giocare in Europa, abbiamo il playoff, ma l'ufficialità in Europa ce l'abbiamo, speriamo di arrivare nell'Europa, quella più importante, e siccome si giocherà giovedì, domenica, abbiamo bisogno di una squadra di valore, una squadra forte, una squadra che possa reggere queste competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
1: Tekrar ediyorum kendime. Daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü şans yaratıyoruz, fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri, yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyona sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun, daha önümüzde günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan, şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
2: Merhabalar. Eagle Media, Bülent Uslu. Şimdi bazı istatistikler vermek istiyorum. 15 yıl sonra, Schuster'den sonra gol yemeden atlanan tur. İlk turdan bahsediyorum. Bu 15 yıl sonra gelen bir rekor. Avrupa Ligi'nin ikinci grup aşamasında iki maçta toplamda 202 top kazanma ile Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. İki maçta rakibi 10 kişi kaldı diye yendi denilen Beşiktaş, ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen bu sefer kazandı. Ve hocamızı şu anlamda tebrik ediyorum. Sevgili İtalyano'yu, belki kendisi bilmiyor ama Beşiktaş Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör siz oldunuz. Tebrikler. Şimdi sorumuza gelelim. Hocamızın lakabı rotasyon ama 141 maç üst üste rotasyonla maça çıkan hocamız maalesef fazla rotasyon yapamıyor. Hocamızın istediği şekilde rotasyon yapabilmesi için kaç transfer ihtiyacımız var? Ve bu transferlerde biliyoruz ki Vlahovic transferinde çok etkili oldu, birebir etkili oldu. Bu önümüzdeki transferlerde de yine kendisi etkili olacak. Teşekkür ederim.
0: Ma intanto sono contento di questi numeri, di questi record. Ma più di tutto sono contento per il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo, che era quello del playoff, e ci tenevamo tantissimo, quindi se ci siamo arrivati senza subire gol, creando così tanto e battendo qualche record, questo mi fa piacere, però la cosa più grande siamo riusciti ad ottenerla. ripeto, giocando partite 3 a settimana ci vogliono obbligatoriamente le rotazioni, giocando ogni 3 giorni ci sono giocatori stanchi, ci sono giocatori che avranno fatica per qualche botta subita, perché non recuperano, quindi quindi domenica per me le rotazioni sono molto importanti. Avere anche una squadra di valore ti permette di essere sempre competitivo, di essere forte, di essere capace di fare grandi prestazioni, e di questo penso la società lo sa, e a fine di questo periodo, soprattutto a settembre, sono convinto che avremo una squadra che possa competere in tutte le competizioni.
1: Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. Hiç gol yemedik. Çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendime, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz. Ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz.
3: Evet, sizlere Vincenzo Italiano'nun basın toplantısında dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Ben Can Genç. Bir sonraki maç sonu programında ve dakika skor programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Radyo Gol.
8: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birebir programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyiz ve birebir programında bugün Yakup Çınar'layız. Cihan Dişli yok. Cihan Dişli izinde ben Göksel'in Çağrı Saraç, Yakup Çınar'la birlikte sizlerleyiz ve hemen numaramızı hatırlatarak başlayalım. 0212 273 1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de bizlerle mesajlarınızı, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Yakup abi hoş geldin.
10: Hoş bulduk Göksel'in. Nasılsın?
9: Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın?
10: İyiyim, teşekkür ederim. Tatile çıktın sen de.
9: Evet.
10: Rahat bir kafayla döndün.
9: Yani bir ailemin yanına Kocaeli'ye gittim, geldim
10: süper
9: aslında.
10: Süper. Kocaeli neresi?
9: Derince.
10: Derince.
9: Tabii güzel. Ben orada doğdum, büyüdüm.
10: Güzel, güzel.
9: Peki abi, Galatasaray'da gündem sakin gibi gözükse de başkan tarafından gelen açıklamalar var. Dün Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları vardı ve o açıklamadan öne çıkan 3 başlık vardı aslında. Benim tabii detaylara indiğimizde senin anlatacakların vardır ama benim öne çıkarttığım, yani Dursun Özbey'in açıklamalarında 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz. 2 alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım ve en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım şeklinde açıklamalar var. Vardı. İlk olarak dünü sen nasıl değerlendirirsin?
10: Ya sondan başlayalım. Hani doğru zamanda doğru transferler. Abi yani bu kadar geç kalmışken mesela bu cümleyi kullanmak kafalarda soru işareti yaratır. Birincisi, hani hep en başından itibaren şunu söylüyoruz. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. İyi bir omurgası var, iyi bir kadrosu var, oturmuş bir kadrosu var. İstikrarlı şekilde her sezon üzerine koyarak daha başarılı oluyor. Şimdi Okan Hoca ilk 3 sezonunda Avrupa'da başarılı olamadığı için, ilk sezon zaten Avrupa'ya gidememiş takım. Yani Okan Hoca'nın geldiği sezon Avrupa yoktu. Sonraki 2 sezonda Avrupa'da başarılı olamamıştı. Hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi'nde. Evet. Böyle kendisinden böyle bütçe olarak çok düşük takımlara karşı ilginç skorlar almıştı ve Avrupa konusunda eleştirilmişti. Ama geçen sezona dönüp baktığımız zaman, özellikle deplasmandaki maçları bir kenara koyarsak, o biraz böyle

0: kalite farkından dolayı ortaya çıkmıştı. Şimdi burada 5-2 yeniyordu Galatasaray, gidip Juventus'ta ecel terleri döküyordu.
1: Evet.
0: Onun dışında hani bu sıkıntıyı yaşamasına rağmen Süper Lig'de öyle ya da böyle şampiyon oldu. Hani bu şampiyonlukta Fenerbahçe'nin kötü oyunu, Trabzonspor'un son haftalardaki düşüşü, bunların hepsinin etkisi var. Ama nihayetinde Galatasaray geçen sezonu şampiyon tamamladı. Şampiyon tamamlayınca zaten 35-40 milyon euro direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun, ayak bastı parası alıyorsun. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde ekstra geçen sezon başarılı oldu. Normalde 30-35 ayak bastı parası alıyorsun ama Galatasaray çeyrek finalin kapısından döndü. Bir 30-35 de öyle aldı. Yani toplamda 65-70 milyon euro. Tribün gelirlerine bakıyorsun, 120-130 milyon euro seviyelerinde. Türk futbol tarihinde böyle bir rakam yok. Evet. Düşün bak, yayın gelirinden, o farkı anlatabilmek adına söylüyorum Göksen'in, yayın gelirinden Galatasaray'ın kasasına giren rakam 20-25 milyon dolar. Ama tribünden, tribün dediğim bunun içinde loca var, kombine var, maç günü gelirleri var, maç günü satılan bilet sayısı var. Bunların tamamı 130 milyon euro. Yani nereden baksan 4 katı 5 katı. Hani bütçe inanılmaz arttı. Gelirler inanılmaz arttı. Sponsorluklar tarihi seviyede. Forma satışı 1 milyon 150 bin. Türk futbol tarihinde bu kadar forma satan yok. Nasıl sattın bunu? Vizyonla. Osimhen'e 70 milyon euro verilir mi diye biz de şey yapıyorduk. Ya abartmayalım falan diyorduk. Ama gelinen noktada evet, pazarda fiyatlar inanılmaz artmaya başladı. Yani futbolcu fiyatları inanılmaz arttı. Ya sözleşmesi elinde olan oyuncuya imza parası verip sana gibi kadrona katacaksın. Bir böyle formül var. Bir de 70 milyon euro verip kendini kanıtlamış Osimhen gibi bir adam alacaksın. Aldığın zaman da pişman olmadığının farkını bu sezon net bir şekilde vardı Galatasaray. Şimdi tüm bunları niye anlatıyorum? Galatasaray'ın eli rahat. Çünkü hani ben çıkıp şey demedim, Galatasaray'ın 500 milyon euro bütçesi var, ben demedim, Galatasaray'ın yöneticisi söyledi.
1: Evet.
0: Tamam, bunu sadece transfer için söylemedi ama hani burada transfere ayrılan 100 küsür milyon euroya yakın bir rakam var. Limitlere bakıyorsun, Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Trabzon'a göre limitleri daha fazla. Zaten resmi olarak da açıklandı, yani harcayabileceği para daha fazla. Belki nakit sıkıntısı yaşıyor olabilir kulüp. Çünkü hani Galatasaray'ın aylık maaş bütçesi 10-11 milyon euro seviyelerinde. Kolay değil yani. İşte tribün gelirinin tamamı oraya geliyor. Bu sadece net. Bir de bu işin brüt tarafı var. Neyse, şimdi param var, zamanım var. Zaten stres yok. Şampiyon olmuşsun. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmuşsun. Kongreye gidiyorsun. İşte mali genel kurulu yapıyorsun. Yetki istiyorsun. Sana yetkiyi bütün kurul üyeleri veriyor. Taraftarın seni eleştirdiği ya da hani işlerini çıkmaza sokacak işlere girdiği bir durum söz konusu değil. Seçim tehlikesi yok. Seçime tek başına girdi, tek başına kazandı. Evet. Bu kadar rahat ortamda Galatasaray 65 gün transfer yapmıyorsa o transfer sezonu Galatasaray adına kötü geçiyor demektir abi. Bunun başka açıklaması olamaz. Çünkü hani en başta söyledim ya, omurgan belli. Nereye transfer yapman lazım? Şimdi Icardi gitti. Süreç inanılmaz kötü yönetildi. 60-65 gün Galatasaray Icardi'den haber bekledi.
1: Evet.
0: Beklemeyecek abi. Beklemeyecek. Yani futbol artık böyle. Evet, Icardi yeni nesilleri Galatasaraylı yaptı. Icardi Galatasaray'da 2 tane şampiyonluk kazandı. Icardi'nin Galatasaray'a sadece sağ içi değil, sağ dışında da çok önemli katkıları oldu. Ama futbolda dün yok abi, bugün var. Dün Icardi vardı, bugün Osimhen var. Osimhen'e odaklanman lazım. 60-65 gün süre geçti. Çünkü kontenjan belli. Yani sen bu federasyona güvenemezsin abi. Kontenjanın değişmesini beklediler. Kontenjan da değişmedi. Çünkü bir transfer listesi yapılmıştı. 5 bölgeye transfer yapacaktı Galatasaray. 5 bölge için 5'er tane oyuncu vardı. İlk 3 sıradaki oyuncuların birçoğu hani kontenjan dışı, yani 23 yaş üstü oyunculardı. İşte Bruno Fernandes Galatasaray'ın transfer gündemindeydi.
1: Evet.
0: Şimdi Lukaku Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaraylı bir yöneticiyle görüştü. Bu arada hani Fenerbahçe'ye de hayırlı olsun. Şimdi plan program belli ama aksiyon alma konusunda Galatasaray sıkıntı yaşadı. İlk önce şey dediler. Şu Icardi'nin süreci belli olsun. O belli oldu. Dünya Kupası bitsin. Dünya Kupası bitti. Onun dışında Oyuncular kampla şey takımlarına dönsün. Hı. Döndü takımlarına. Ama gelinen noktada işte yaklaşık 60-65 günde aldığın tek oyuncu Ugo Cukwu.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray'ın kadrosu geçen sezon bu ligin üzerindeydi. Geçen sezon ligin en iyi kadrosu Galatasaray'daydı. Ama an itibariyle en iyi kadro Galatasaray'da değil abi. Galatasaray'ı çok zorlayabilecek kadrolar var. Bugün Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'dan çok daha iyi. Sayalım abi. Guendouzi, Kante, önlerinde Asensio. Galatasaray'a geliyorsun. Torreira'yı koydun. Yanına koyacağın 8 numara kim olacak? Hadi en iyisini koyuyorum. Gabriel Sara.
1: Evet.
0: Ya da İlkay. Lemina 6 numara çünkü yani. Lemina Torreira'yı. Şampiyonlar Ligi'nde böyle senden üst seviyedeki takımlara karşı oynatırsın.
1: Liverpool karşısında.
0: Yani aynen öyle. İşin savunma tarafında Lemina'dan yararlanırsın. Dönüp Fener tamam ikisini koydun. 10 numaraya kimi koyacaksın? Yunus'u koymak zorunda kaldın. Mertens ayrıldığı günden beri Galatasaray'ın 10 numarası yok. Ki Okan Hoca'nın 10 numara da değil biliyor musun? O aslında yardımcı forvet gibi. Hı. Yani Mertens Galatasaray'da 10 numara oynamadı. Mertens Galatasaray'da bildiğin ikinci forvet gibi oynadı. Ama bu adamın o yaşa rağmen ekstra bir pres özelliği vardı. Ön alan baskısı. Mertens Galatasaray'dan gittikten sonra Galatasaray'ın bütün planları sadece 9 numara üzerine kurulmaya başlandı. Evet. Yani topu Osimhen'e atalım, Osimhen golü atsın. Bu belki böyle büyük maçlarda zaman zaman iş yapıyor ama Süper Lig'de 36 tane maç oynuyorsun. Bu 30 maçta rakipler kapanıyor sana. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Yani ki Dünya Kupalarının liglere yansıması mutlaka oluyor. Bir de ekonomik farklar var. Şimdi Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u bir kenara koy. Diğer takımların bütçelerine bak. 20'de biri kadar falan. Eyüp Spor'un söyleyeyim. 5 milyon kayyumda olduğu için 5 milyon euro harcadılar transfere toplamda.
1: Evet.
0: Şimdi bu takımın Beşiktaş'tan puan alabilmesi ya da kazanabilmesi için ne yapması gerekiyor? Savunma yapması gerekiyor abi. Savunma futboluyla puan alabilir. Onun dışında mucize olur zaten. Dünya Kupası'nda biz bunu gördük işte Paraguay'ın bizim A milli takıma karşı oynadığı o oyun. Onun dışında Avustralya'nın bizim milli takıma karşı oynadığı oyun ki onun dışında da bir sürü takım var. Yani Arjantin'den, İngiltere'den, Almanya'dan puanlar alan ve galibiyetler çıkartan
1: Paraguay, Fransa vardı mesela.
0: Evet, yani bir vardı. Sürü sayabilirsin. Çünkü teknik direktör izliyor ve etkileniyorlar bu oyundan. Adam diyor ki ya karşıda 2 milyarlık takım var. Öbür takım 30 milyon euroluk takım ve bundan puan alıyor. Nasıl alıyor? Savunma oyunu. Yani savunmayı açmak kolay değil. O yüzden Galatasaray'ın skorer bir 10 numaraya ihtiyacı var. Mertens vari. Yani hem orada pres yapacak, hem gol atacak, hem asist yapacak. Mertens inanılmaz zeki bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Yani her şeyin ötesinde fiziksel anlamda sıkıntı yaşasa bile onu tolere edebilecek futbol zekası vardı. Arkadaşlarını yönlendirmesi, topun oyunda durduğu yer, birçok şey söyleyebiliriz. Ya ben Galatasaray tarihinde kornerden işte ceza sahası dışına top açılıp gol atıldığını Mertens geldikten sonra gördüm. Bunu daha önce hiç kimse denemedi. Oraya topu atabilen oyuncu yok mu? Var tabii ki. Bugün 3. ligdeki oyuncu bile sahanın her yerinde topu istediği yere gönderebiliyor. Bu futbol zekasına sahip bir 10 numaraya ihtiyaç var. Ya bu ihtiyaç artık ya bilinen bir şey. Fenerbahçe'de 2 tane var. Asensio'yu da oynatabiliyorsun orada. Talisca'yı da oynatabiliyorsun 10 numara.
1: Evet.
0: Dönüyorsun Galatasaray'a. Baba yani Bruno Fernandes'le açtığın gündem şu anda Batrakova gelmiş durumda. Bu da taraftarda hayal kırıklığı yaratıyor. Taraftarda artık isyan noktasına geliyor. Galatasaray'da şu yok abi. Galatasaray biz 4 sene şampiyon olduk. Bu yönetim çok başarılı oldu. Bu yönetim 2 sene daha gider diye bir hava yok Galatasaray. Galatasaray'da bu arada diğer kulüplere de yansımaya başladı Göksel'in. Her sezon şampiyon olmak zorundasın. Hedefin şampiyonluk olmalı. Eğer sen şampiyonluktan çıkıyor, muhteşem futbol oynarsın. Anladın mı? 4 atarsın, 5 atarsın ama rakibin de senin kadar iyidir. 2 sezon önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kapıştığı dönem. Galatasaray 3 puan farkla şampiyon oldu. 102 puanla Fenerbahçe 99 puan topladı. İki takım da 4 atıyordu, 5 atıyordu. 4 atıyordu, 5 atıyordu. Yenilmiyordu yani.
1: Evet.
0: Öyle bir istatistik yok zaten. olmaz, bir daha da gelmez. Ki o zaman da 20'likli takım, 20 tane takım vardı. O yüzden o puanlar o kadar yukarıya çıkmıştı. Ama işte Galatasaray taraftarı da benim anlattığım gibi düşünüyor. Ya sadece olay şey değil. Ya 70 gün oldu. Beşiktaş Vlahovic'i indiriyor. Fenerbahçe Lukaku'yu indiriyor. Siz hala transfer yapmıyorsunuz. Olay bu değil işte. Galatasaray taraftarı senin bütün kombineni bitirmiş zaten.
1: Ama abi hedef ne burada şimdi? Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyorsa taraftar evet haklı bir isyan, ama lig içinde yine şampiyonla oynayabilecek, senin de söylediğin gibi bir kadro var elde.
0: Ya şampiyonla oynayabilecek kadron var ama bu sefer rakiplerin daha güçlü Göksel'in. Tabii. Abi transfersizliği taraftara anlatamazsın. Yani senin paran ya da yok, bu kimseyi ilgilendirmez, taraftarı ilgilendirmez. Taraftar hep iyi kadro görmek ister. Ya taraftar dediğin adam, tamam mı? Maçları izleyen, takip eden insanlar. Gerçekten hani zamanını, vaktini ona ayırıyor. Gece kaçta biliyor musun? 1:30-2'de yayın açtım mesela YouTube'da. İşlerim vardı, dışarıdaydım. O gün içinde yayın açamamıştım. Gece 2'de yayın açtım. 3000 kişiyiz yayında. Uyumuyor abi millet. Evet. 2 saat yayın yap. Yani abi kapatma diyorlar. Çünkü bir şey duymak istiyor. Takip ediyor. Biliyor. Fenerbahçe'nin şu Tumgraz maçlarını takip etti. İçerideki maçı takip etti. Yani Fenerbahçe'de bir düzelme var. Aziz Yıldırım geldikten sonra doğru adımlar atmaya başladı. Yani işin sadece böyle medyayı etkileyerek, medyaya çıkarak, şov yaparak olmadığını gösterdi. Zaten deneyimli bir adam. Beşiktaş'a bakıyorsun. Ben sana söyleyeyim, yani daha biz izlemedik. Ligin en iyi transferlerinden bir tanesi Trossard abi. Geçen sezon Premier Ligi Arsenal maçlarını izleyenler. Şimdi Martinelli konuşuyoruz ya. Martinelli Premier Lig'de Trossard'ın yedeğiydi abi. Yedeğiydi. Ben 18 milyon euroya aldı Beşiktaş Trossard'ı. Martinelli için... Özellikle programın ikinci bölümünde transfere dair bilgiler var. Onları paylaşacağız tabii ki, ama şimdi Trossard'sız Beşiktaş bile şu anda Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ki Vlahovic'i de aldılar. Önemli bir forvete ihtiyaçları vardı. Orta sahaya, savunmaya hala transfer yapmaları gerekiyor. Serdar Adalı biliyor, bu sezonda şampiyon olamazsa Beşiktaş, seneye seçime giderler, başka bir başkan gelir. Fenerbahçe de aynı şekilde. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamasın, Aziz Yıldırım mecburen bırakmak zorunda kalacak. Kimse bakmaz abi. Şampiyonluğa. Galatasaray da aynı şekilde. Şimdi orada da bile bile Lades olur mu Galatasaray yönetimi, insanın aklına geliyor. Şimdi ben bunu düşünüyorum. Taraftar düşünüyor. Kardeşim diyor ki transfer yapmazsanız bu takım 6. 7. haftaya. 6. hafta Trabzonspor maçı var zaten. Milli ara öncesinde. Yani 6 haftalık bir periyot var. Galatasaray o 6 haftaya 5 puan 6 puan geride girsin. Ben sana söyleyeyim, yani şu an sosyal medyada o isyan eden Galatasaray taraftarı Okan Buruk'u istifaya kadar götürür. Gözünün yaşına bakmazlar abi. Zaten geçen sezon özellikle oynanan futbolu, saha içindeki o sistemi kimseyi tatmin etmedi.
1: Evet.
0: Bak ne diyorum, bak. Hem ligde şampiyon oldun hem Şampiyonlar Ligi'nde nerelere geldin. Ama herkes diyor ki baba Osimhen vardı, o yüzden oldu. Bu haksızlık, o apayrı bir şey. Sabır yok, tahammül yok. 6. hafta oldu. Okan Buruk 5 puan geride girdi. Galatasaray taraftarı istifaya kadar gider. Sonrasında yönetim bu puan farkı devam etti. 7'ye 8'e çıktı. Olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kalır Galatasaray. Kimse şeye bakmaz. Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu. Ondan sonra bir sürü tesis yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, ona bakmazlar. Zaten diyorum ya, hem Dursun Başkan'ın hem Okan Hoca'nın Galatasaray taraftarının gözünde kredisi yok. Hep bunu söylüyorum. Bugün Dursun Özbek Beşiktaş'ın başkanı olsaydı Beşiktaş'ta 3 farklı noktada heykeli dikilirdi. 4 sene üst üste şampiyonluktan bahsediyorum ya.
1: Evet.
0: Kolay değil yani. Kolay değil. Sen bugün gelirlerini Avrupa'nın en büyük 10 kulübü, 11-12. kulübü seviyesine getirdiysen bu çok çok önemli bir şey. Şimdi buraya işlerin gelmesinin sebebi en büyük şey iletişim. Doğru iletişim yapamıyor Galatasaray. Şimdi diyorum ki, şunu söylüyorum. Diyorum biz bu kadarını düşünüyoruz. 6. haftada Okan Hoca gider diyoruz. Sezonu Dursun Özbek tamamlayamaz diyoruz. Dursun Özbek 4 yıl üstte şampiyon olan kulübün başkanı. Sence bunları düşünüyor mudur, düşünmüyor mudur?
1: Kesinlikle düşünüyordur.
0: Düşünüyordur tabii ki abi. Ve her sezon, bu da 4 sezonda Galatasaray'ın şampiyon olmasının en büyük nedeni Galatasaray'ın hep rakiplerinden daha iyi kadrolarının olması. Mesela Fenerbahçe adı sanı bilinmeyen bir sürü oyuncuya gidiyordu. Galatasaray ilk döneminde gitti mesela Torreira'yı getirdi, Mertens'i getirdi, Icardi'yi getirdi. Evet. Yani bu adamlar kendilerini kanıtlamış adamlar. Mertens İtalya liginde Napoli efsanesi. Tutmayalar şampiyonluk kazandı.
1: Zaha falan da yani isimli.
0: Evet, geldik şampiyonluğa, evet, katkı yaptı yani. Hı. Hani bu yani adam
1: Crystal
0: Palace'ın yıldızını
1: aldı Galatasaray'a.
0: Crystal Palace'ın ilahını aldı.
1: Evet, yani kulüp efsanesi.
0: Evet demek abi, kulüp efsanesi. 12-13 sezon oynamış. Hı. Ve bu adam Manchester United'a gidip olmamış, geliyor Galatasaray'da, gitti Manchester United'a gol attı. Yani evet, hayalinin şey, hayatının en büyük hayalini Galatasaray'da gerçekleştirdi. Ya bu tarz adamların lige, takımlarına ciddi anlamda katkıları oluyor. Çünkü bizim ligde geçen sezondan bir örnek vereceğim. Galatasaray Trabzon'a deplasmanda mağlup oldu. 4-1 bitmişti galiba. Hı. Trabzon inanılmaz bir hava yakaladı. Ve önünde de fikstürüne baktığın zaman Galatasaray'dan daha kolay bir fikstür vardı. Ama işte küçük detaylar ve nüanslar bu ligin kaderini belirliyor. Küçük dediğim, Fenerbahçe iki forvetini göndermese belki geçen sezon şampiyon olacak. Trabzon'un kadrosu onu açı olmadığı zaman, Galatasaray'daki gibi Osimhen olmadığı zaman, bu ligde her takıma karşı zorluk yaşıyor. Çünkü kilidi oradan açıyorsun. Galatasaray Trabzon'u yendi, Trabzon Galatasaray'ı yendi, kendi sahasında şampiyonluk potasına girdi. Hiç beklenmedik bir şekilde. Ama Onuachu'suz gittiği ilk deplasmanda puan kaybetti.
1: Evet.
0: Şimdi onlar da bazı şeyin farkına vardılar. Salah transferini o yüzden yaptılar. Yani Trabzon'da her şey yerli yerindeydi. Ama eksik neydi abi? Taraftarı heyecanlandıracak bir adama ihtiyaç vardı. Kombine sattırabilecek bir adama ihtiyaç vardı. Ya şehir bir anda böyle tamamen havası değişti Salah transferiyle. Kesinlikle. Onlar da motiveler ve şuna inandılar. Şimdi ya kardeşim, biz Salah'ı aldık. Sıfır kombine, hani 1200-1300 falan kombine satmış Trabzonspor. Düşün yani, sezon başlamış, 1,5-2 ay geçmiş, sadece 1200-1300 kombine satmış. Salah bir geldi, 12.000-13.000 kombine sattılar. Hiçbir TS Club mağazasında Trabzonspor forması kalmadı.
1: Evet.
0: Trabzonspor tarihinde böyle yok. Yani futbolda bu tarz işleri yapmak lazım. Galatasaray da bunu 4 yıldır yapıyordu. 5. yıl. Şimdi bunu, hani ben gazeteciyim sonuçta. Evet, ben Galatasaraylıyım. Ben de üzülüyorum en az taraftar kadar. Ben de istiyorum. Şimdi ben şöyle, ekmeğimi Galatasaray'dan kazanan bir insanım. Galatasaray'ın transferi geliyor. Ben havalimanına gidiyorum, canlı yayın yapıyorum. Hmm. Anlık 10.000 15.000 kişi izliyor. Hani heyecan verici şeyler. Ben Salah'a karşılamaya gittim. Trabzon'un çünkü transfer sürecini çok yakından takip etmiştim. Haberlerini ilk ben vermiştim.
1: Tabii. Mesajlar da geliyor zaten abi. Büyük bir sempatisi var şu an.
0: Evet. Trabzonların aynen o şekilde. Yani muhteşem bir transfere imza attı. İşte bu vizyonu, hani bak mesela 2000, bu Şenol Güneş'in 2 yıl üst üste Fikret Orman döneminde şampiyon olduğu dönem. Pepe'lerin, evet, Mepe'lerin geldiği dönem.
1: İkinci dönem Pelişka.
0: Evet abi. Her yerde Beşiktaş konuşulmuyor muydu? 4 yıldır da her yerde Galatasaray konuşuluyor.
1: Evet.
0: Şimdi 5. yılda bunları yapmayınca da taraftar diyor ki, kardeşim yani kafalara şey geliyor, hani Ultra Aslan liderinin bir açıklaması vardı, sonra gözaltına alındı. Hani şampiyonluğu, hani şu söylem var, iddia var daha doğrusu. Belli bir kesim ciddi anlamda diyor ki, yeni sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Bu iddia, söylem. Ben buna hiç inanmıyorum bu arada. İnanmıyorum yani, açık ve net söyleyeyim yani. Çünkü kadrosu iyi olan, abi top direğin 90'dan çıkıyor, bilmem ne oluyor, kırmızı kartı, penaltısı, osu busu. Yani büyük kulüpler bunu hissettiğin anda zaten müdahale edilir, anladın mı?
1: Yakup abi, bu bir söylem diyorsun mesela, ama Fenerbahçe bir teknik direktör getiriyor ve o teknik direktör çıkıp bizim şampiyonuz çalınmıştı zaten, tescillendi diyor. Ve bu konuda kimse bir şey demiyor mesela.
0: Abi o skandal zaten, ama bir şey diyeceğim, İsmail Kartal'ı ciddi, ya Fenerbahçeliler ciddiye almıyor.
1: Ama bu bir iddia yani.
0: Ya Ümit Özat, seversin sevmezsin, bence Fenerbahçe'yi en iyi yorumlayan, objektif bakan insanlardan bir tanesi. Her zaman zaman böyle sağa sola kaydığı zamanlar oluyor tabii ki, ama gelirken mesela denk geldi. Diyor ki, kardeşim 3 sezon bir takımı çalıştırıp şampiyon olamayıp dördüncü kez gelen ikinci adam İsmail Kartal. Bir Trabzonspor'da Şenol Güneş var ki Trabzon'daki ağırlığını biliyorsun Şenol Güneş'in. Evet. Yani Trabzon bir tarafa, Şenol Güneş bir tarafa. Dünya Kupası, milli takım başarıları, Beşiktaş'taki şampiyonlukları.
1: Aynen, o süreçte yaşadığı şeyler var.
0: Ama baba İsmail Kartal, İsmail Kartal Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Gönderildiği zaman Anadolu Hisarı'nda restoranı var abi, kahvede tavla oynuyor abi.
1: Tabii, bir İran'a gitti.
0: Evet, orada da olmadı. O yüzden hani ya onların da farklı bir tercihi var. Aziz Yıldırım yanına Dirk Kuyt'u getirdi. Hı-hı. Anladın mı? İsmail Kartal'la başladı. Devam edecek. Olmadı, İsmail Kartal gider, Dirk Kuyt'la devam eder. Ama Galatasaray'ın özelinde de şunu söylüyor Galatasaraylı yetkililer. Hani gazeteciyim dedim ya, bir taraftan Galatasaraylıyım, bir taraftan gazeteciyim. Bunu onlara da soruyoruz abi. İletişim halindeyiz yani. Ben Galatasaray'ın hocasından başkanına, transfer komitesine iki günde bir, üç günde bir sürekli iletişim halindeyiz. Yani bunu söylüyoruz artık, hani taraftar isyan etme noktasına geldi. Onların söylemi de şu, hani başkanın da aslında söyle diyor. Hani ben sırf alkış alacağım diye Galatasaray'ı zarara uğratmam diyor.
1: Evet.
0: Ve gerçekten bazı oyuncular üzerinde piyasa inanılmaz yükselmiş durumda. Yani 2 sezon önce 10 milyon euro verdim. Bak Galatasaray'dan örnek vereyim. Torreira'yı 6,5 milyon euroya aldı. Şu anda Torreira'nın seviyesinde bir oyuncuyu Avrupa'dan 30'dan aşağı alma ihtimalim var mı? Yok. Davinson Sanchez seviyesinde bir stoper. Ki Galatasaray 26-27 yaşında 9,5 milyon euroya aldı. Şu anda Davinson Sanchez'e 30 milyon euro teklif var. 4 sezon sonra bak. 30 yaşına gelmiş bir oyuncudan 30 milyon euro Como kulübü veriyor. Yani piyasa inanılmaz yükselmiş durum. Galatasaray'ın 10 numara için planlarından bir tanesi. Burada şimdi olmayanları konuşuyoruz ya da işte hedefleri konuşuyoruz. İkinci bölümde daha böyle net transfer isimleri üzerinden gideriz. Mesela Bruno Fernandes. Şimdi Manchester United'ın bir yıllık sözleşmesi var bu adamla. Ve devam etmek istiyorlar. Yeni sözleşme imzalamak istiyorlar. Bu adamın da sözleşmesinde serbest kalma bedeli 65 milyon euro. Şimdi Bruno Fernandes'i alabilmen için Manchester United diyor ki kardeşim bu parayı ödemen lazım. Şimdi 32 yaşında, evet dünyanın belki de şu anda Avrupa'nın, dünyanın kendi mevkisindeki en formda oyuncularından bir tanesi. Geçen sezon Manchester United Carrick geldikten sonra ayağa kalktı. Orada ciddi anlamda katkı veren, liderlik özelliklerini sahaya yansıtan isimlerden bir tanesi Bruno Fernandes'i. Şimdi Manchester bir taraftan sözleşme görüşmesi yapıyor oyuncuyla ama maaşını düşürmeye çalışıyor. Çünkü orada net, yanlış bilmiyorsam 12 milyon pound kazanıyor. Hı hı. Şimdi bu önemli bir rakam.
1: Evet.
0: Manchester da bu rakamı düşürüp 2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Oyuncu da maaşında tam tersi düşürme yerine son sözleşmesi olacağı için iyi bir maaş beklentisi içerisinde. Bir yılda sözleşmesi var kulübüyle. Kulüp de diyor ki kardeşim uzatmasan da ben seni burada tutarım diyor. Almak isteyen de 65 milyon pound'u ödesin. Şimdi Bruno Fernandes'i alma şansın var mı? 20 milyon euro da maaş istiyor.
1: Yok yani.
0: Yok abi. 65 milyon euro bonservis. Hani biz de konuşuyoruz tabii ki. Hani Bruno Fernandes'in gelebilme ihtimalinden biz de bahsettik. Ama hani o dönem bu şartların bu şekilde olduğunu bilmiyorduk. Serbest kalma bedeli.
1: Ben şu para kazanırsın mesela abi ama Fernandes'ten sonra bunu kazanamazsın.
0: Kazanamazsın abi. Kazanamazsın ve Bruno Fernandes Galatasaray'a en kötü 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Aldı diyelim Dursun Özbek, hani diyor ya Galatasaray'ın geleceğini satmam. Farz edelim ki bu riske girdi. 65 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyecek bir. 20 milyon eurodan 3 yıllık maaş 60 da öyle. Etti sana 125 milyon euro. Maaşın 60 milyon euro ya 3 yıllık. Evet. Bunun %60'ı kadar da vergi ödüyorsun. 36 milyon euro. 125'e 36'yı ekle 151 milyon euro. Hadi menajerlik parası o şu bu. Çok rahatlıkla 170-180 milyon eurolara çıkıyor.
1: Evet.
0: Abi Bruno Fernandes bu yüzden alınmıyor işte. Anladın mı? İşin hesabı kitabı bu.
1: Sadece şey değil, Transfermarkt değeri üzerinden bakılıyor ama.
0: Tabii abi, orada 25 milyon euro yazıyor ama adamın 67 milyon, işte 65 milyon euro serbest kalma bedeli var.
1: Evet.
0: Onun dışında konuşulan isimlerle alakalı diyorum ya, bütçe. Şimdi mesela uzun süredir, ikinci bölümde yine daha detaylı böyle net şekilde anlatırım. Uzun süredir Batagov ismi konuşuluyor Rusya'da. Yaklaşık 2-2,5 ay önce benim yayınlarımda, hem de burada bahsettiğim oyunculardan bir tanesi, son dönemde çıkışa geçmiş Lokomotiv Moskova'nın en iyi oyuncularından bir tanesi, 21 yaşında Rusya milli takımına seçiliyor. Ben çok izlemedim bu arada. İşte Mertens'e benzetenler var. İşte Mertens'in genç hali diyorlar. Mertens'in genç hali şu anda 100 milyon eurodan aşağı olmaz bence bu arada.
1: Ama çok yanıltıcı değil mi? Yani Rusya ligi sonuçta şu anda çok alt seviyede. Şampiyonlar Ligi yok. Milli takım diyorsun. Milli takım bir yere katılamıyor.
0: Evet abi. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten kafalardaki soru. Mesela Ponomarenko da aynı şekilde. Evet. Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'le 22 tane gol atmış ama bu ölçü değil. Türkiye Ligi de Avrupa Ligi için ölçü değil. Çünkü bak, Vedat Muriç'in ilk gittiği takımda çok başarılı olamadı ilk sezonlarında. Onun dışında Türkiye Ligi'nden Sörlot Leipzig'e gitti biliyorsun. Evet. İlk gittiği sezon başarılı olamadı. Ve Avrupa'daki scoutlardan aldığımız bilgi şuydu. Artık Türkiye Ligi'ndeki gol sayısı Avrupa'daki takımları çok ilgilendirmiyor.
1: Cenk Tosun gitti mesela.
0: Evet abi. Bupenza gitti. Bupenza'ya da çok iyi paralar verdiler. Rahmetli oldu kendisi. Ona da çok iyi para verdiler ama olmadı. Yani ölçü değil. Bu liglerden oyuncu almış. Şimdi Ponomarenko'ya gidiyorsun Ukrayna Ligi'nde. Bir sezon oynamış, 20 tane gol atmış. Ama işte güvenemiyorsun abi. Mudrik Chelsea aldı mesela. Orada farklı ilişkiler de var tabii ki. 80-100 milyon euroya yakın para ödediler. Alınan verim ortada abi. Yani çok şey değil. Ha, ona rağmen Galatasaray mesela, öyle ya da böyle Galatasaray'ın izleme komitesi bu Batrakov'u izliyor. Okan Hoca izliyor. Öncelik farklı oyuncular da olsa listede 4. 5. sıradaki oyunculardan bir tanesi. Abi Rusya pazarı da enteresan. Şimdi para göndermek istesen hangi bankayla göndereceğim, onun sıkıntısı var. Yani mali konular da sıkıntı. Onun ötesinde menajerleri, yani oyuncunun menajerleri, önce diyorlar ki oyuncunun 20 milyon euro serbest kalma bedeli var. Sonra araştırıyorsun 5 büyüklük için. Ya bu adamın 2 sezondur 5 büyüklük için 20 milyon euroya serbest kalma bedeli var. Bunu Benfica görmedi. Bunu Sporting Lisbon Porto görmedi. Bunu Fransa'da işte Rennes görmedi. Saint-Étienne görmedi. İşte Premier Lig'den takımlar görmedi. Bir tek Galatasaray'ı gördü. Onu da geçtim. İlk aşamada oyuncu Avrupa'dan teklif bekledi. O teklif geldi. Şimdi oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ama Lokomotiv'in de en iyi oyuncusu. Sonuçta oranında bir taraftar kitlesi var. Adamlar diyor ki benim en iyi oyuncumu satamazsın abi. Galatasaray 25 istiyorlardı. Oyuncuya 25 bonservis vermeyi kabul etti. Ona rağmen hala transfer gerçekleşmiyor. Bu da neyden kaynaklanıyor? İşte plansızlıktan kaynaklanıyor. Doğru hedefe, doğru zamanda, doğru rakamla gitmen gerekiyor. Galatasaray tarihinde ben bu kadar hani az transferin yapıldığı, plansız bir dönem olduğunu hatırlamıyorum abi. Devre arası da öyleydi. Devre arası benim tweetim var. Yöneticiler kafayı yemiş. Yakup Çınar nasıl böyle bir tweet atar? Ben şöyle bir tweet attım. Dedim ki 20 yıldır Galatasaray'ı takip ediyorum. Ben devre arasında bu kadar kötü bir transfer dönemi süreci görmedim. Artı dedim Sasha Boy'u da sakat sakat aldılar. Baba sende iki tane sağ bek var. Singo'yu oynatıyorsun. Salah'ı oynatıyorsun. Gidip senin 10 numaran yok. 10 numaran yok. Gidip Sasha Boy'u alıyorsun.
1: Evet.
0: Senin sağ kanatta Sanem var. Yunus Akgün'ün var. 20 küsür milyon euro satın alma opsiyonu. Allah'tan ki şey değil. Zorunlu değil opsiyon. Oyuncunun ismini unuttum ya, sağ taraftaki. İspanya'dan gelen oyuncu. Siyahi. Neyse gitti. Abi Aspirilla. Abi verim alamadın. Mesela Niyaga'yı aldın. Evet, en doğru transfer oydu belki ama sadece 90 dakika oynayabildi yarım sezonda. Bir tek Noah Lang'dan verim alabildin. Ama hani Noah Lang da senin sol kanatta oynatabileceğin adamlar vardı. Direkt ihtiyaç halindeki adamın değil. Senin sol stopere ihtiyacın var. Hep dediler ki bak, iki sezondur Galatasaray transfer komitesi ve Galatasaray'ın içindeki yönetim baba orta saha. Nerede abi baba orta saha? Lemina ile niye sözleşme uzattın? Galatasaray taraftarı da bunu söylüyor. Yani evet, akla mantığa sığmayan bir hareket. Çünkü ne? Şu anda diyorsun ki denk gelirse, fırsat doğarsa, Gabriel Sara giderse. Baba, Gabriel Sara niye gidiyor? Gabriel Sara'yı tut elinde. Gabriel Sara'da bir potansiyel var. Gabriel Sara Brezilya milli takımını görmüş bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Anladın mı? 6'da koy oynasın. 8'de koy oynasın. Kafasına vur otur de otursun. Öyle bir adamdan bahsediyoruz.
1: Şu artan bir performansla bir turnuvada çok rahat bu Brezilya milli takımına seçilebilir.
0: Kesinlikle. Sakatlığı nedeniyle gidemedi zaten. Yani

0: ne kadar kaliteli bir oyuncunu derbi maçlarda, özellikle Fenerbahçe maçlarında zaten gördük. Ama Lemina mesela artık düşüşe geçmiş bir oyuncu. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalıyorsun. O zaman Ugocuk Uyu niye aldın? Şimdi o da işin savunma tarafındaki oyuncularından bir tanesi. Doğru. Abi hücuma alman lazım. Hücum. Sana şöyle söyleyeyim bak. Türkiye Ligi'nde az önce de belirttim ya. 30 tane maçta senin rakiplerin kapanıyor zaten. Evet. Sen orta sahayı bak net söylüyorum sana. İlkay, Sara önlerinde Yunus'la da çıkabilirsin abi Türkiye Ligi'nde. Çıkarsın abi. Derbi maçları dışındaki senaryoda çıkarsın yani. Senin oraya böyle kemik bir Torreira gibi, Lemina gibi bir 6 numaraya ihtiyacın yok. Ha bu 6 numaraya ya da nerede ihtiyacın var? Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyacın var.
1: Evet.
0: E bunu Lemina zaten kısıtlı yapıyor. E sen Ugocuk Uyu çekiyorsun oraya. Yani alınan adam da çok şey değil. Bak iyi performans gösterebilir. Ben hiçbir oyuncu için erken konuşmak istemiyorum. Ha ben açtım 4 tane 5 tane maçını izledim. O maçlardan bir tanesi Arsenal maçıydı. Trossard'a aşık oldum. O kadar iyi oynamıştı o maçta. İnanılmaz iyi oynamıştı. Ben bu kadar yetenekli olduğunu düşünmüyordum. Ugocuk'un ayağına o maçta top değmedi mesela. Burnley Arsenal maçı. İnternette var, açsınlar baksınlar, 90 dakika. Yani bir 90 dakika boyunca bir oyuncunun ayağına top değmiyorsa kafalarda bir soru işareti olmalı. Ama zaten beklenilen seviye değil. Şimdi ne diyorlar? Rangers diyorlar. Sara giderse. Kamavinga diyorlar. İşte bugün Guardian'ın haberi var. McAllister'ı sormuş Galatasaray. Galatasaray herkesi soruyor. Galatasaray Göksen'i de sorar. Bonus kafa. Radyo Gol'de. enteresan tarzda. İşte bir oyuncu var falan. Hani menajerler öneriyor zaten. İş evet. Şu an çığırından çıkmış durumda. Yani senin planlaman alt üst oldu. Transfer listesi paramparça oldu. O oyuncularla alakalı yaptığın girişimlerin hepsi sonuçsuz kaldı. Sen şu anda menajerlerden gelecek haberleri bekliyorsun.
1: Evet abi, sana bu konuda mesela çok kızıyorlar görüyorum ama haklı olduğun şuradan belli yani.
0: Ben kimi söylüyorsam onunla görüşüyorlar abi.
1: Hayır şöyle abi, mesela Salah Beşiktaş'ta anıldığında şey demiştin işte, önce Galatasaray önerildi. Yani herkes mi önce Galatasaray öneriliyor şeklinde bir tepki vardı ama çok mantıklı. Çünkü menajerler bir ülkeye yöneldiyse ilk şampiyondan başlarlar, sonra diğer büyük takımlara geçerler falan. Yani aslında bütün menajerler ilk Galatasaray öneriyordur oyuncuları. Ki Lukaku'da da var bu durumda.
0: Abi Lukaku'da da var. Bak başka bir şey daha söyleyeyim mesela. Şimdi Batrakov konuşuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Batrakov Beşiktaş'a önerilmiş. Beşiktaş beğenmemiş mesela. Hı hı. Anladın mı? Yani bu nokta da var. Beşiktaş'a yakın bir menajer Batrakov önce Beşiktaş'a önermiş. Hani böyle bir oyuncuya ihtiyacınız var mı? Rusya Ligi'nden çıkarabiliriz diye. Beşiktaş beğenmemiş abi bu oyuncuyu. Onun dışında dediğin gibi yani. Ben şunu yapmıyorum abi. Yani kalkıp sabah böyle rüya görüp kalktığımda Orkun Galatasaray'a önerildi. Salah Galatasaray'a önerildi. Greenwood'u duymadım mesela. Onun dışında Lukaku. Ya ben Lukaku'nun Galatasaraylı bir yöneticiyle telefonda konuştuğunu. 10 gün önceki olay. Konuşuyorlar. Oyuncu zaten Türkiye Ligi'ne gelmek istiyor. Hı-hı. Salah da öyleydi mesela. Salah'ın 2 ay önce Türkiye Ligi'ne geleceğini biliyorduk biz. Çünkü benim program partnerim Kaya Temel. Çok hakimdi sürece. Ve şunu net biliyorduk. Oyuncu Türkiye Ligi'ne gelecek. 80 milyon euro El İttihat'tan teklif vardı. Hani Trabzonspor Başkanı dedi ya, bizim verdiğimiz paranın 4 katı teklif evet. var. Adam gitmek istemiyor abi. Mısır evet Müslüman bir ülke ama rahat yaşayan insanlar. Salah da mesela alkolünü de alıyor ama eşi mesela tesettürlü. Gece kulübüne de gidiyor ama adam Cuma'ya da gidiyor, anladın mı? Ha, yaşam tarzı bu. Kimse eleştirebilir bunu asla. O yüzden... Hani Bodrum'dan ev alıyor, Türkiye'yi beğeniyor. Bir de biliyorlar abi, şimdi Salah bu sezon Galatasaray stadına 2 kez geldi. Salah'ın aslında gelmek istediği kulüp Galatasaray'dı. Ve Dünya Kupası'nda Galatasaray'a da daha düşük maaşa gelecekti bu arada. Adamın parayla işi yok. Göksen'in. Evet. Şimdi Trabzon'dan diyorlar, Trabzon'dan 20-25 kazanacak. Baba bu adam yıllık zaten Adidas'tan, tamam mı? Adamın şey sponsoru... ulusal sponsoru 25-30 milyon euro sadece oradan alıyor.
1: Tabii 2-3 sene öncenin Ballon d'Or.
0: Evet evet abi, ve son 5 sezonda Ballon d'Or'da ilk 5'e giren oyuncudan bahsediyoruz. Her yıl 1 milyon forması satan adamdan bahsediyoruz. Bu adam Galatasaray tribünlerini de gördü. Türk taraftarlarının ona olan ilgisini de gördü. Hı. Zaten bu adamı dünyanın her yerinde ilgi var. Ama şu anda Trabzon'da mesela

0: sokağa çıkma ihtimali yok. Türkiye'de de sokağa çıkma ihtimali yok. Çünkü Salah Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de gidip fotoğraf çekilip. Şimdi Salah Dünya Kupası öncesinde Galatasaray'a önerdi. Galatasaray'da Dünya Kupası performansını takip etti. Yani acaba hani belki Icardi yerine düşünülebilirdi, anladın mı, ikinci forvet. Çünkü Salah sana ikinci forvette oynar, sana sağ kanatta oynar, on numarada oynar. Oynar yani. Ha, kariyer anlamında tabii ki bir düşüş yaşadı. Ama hani Galatasaray'la görüştüler, yani Galatasaray'a biz gelebiliriz dediler. Olmadı. Fenerbahçe'yle de görüştüler. Beşiktaş'la da görüştüler. Son tahlilde adam, kimse inanmıyordu Trabzonspor'a gideceğine. Evet. Ben de süreci çok yakından bildiğim için başkan yalanlamasına rağmen Trabzon'a gideceğini ısrarla söyledim. Bugün de Trabzonspor taraftarı bunu söylüyor. Ki Galatasaray'da böyle bu sezon dillere pelesenk olan bir cümle var. Kiralık satın alma opsiyonu. Abi diyorlar, senin de kiralık satın alma opsiyonuyla Trabzonspor muhabiri yapalım diye. Ve Trabzon'da Galatasaray formasıyla gezebilecek tek Galatasaraylı sensin diye böyle güzel mesajlar alıyor. Şimdi ben böyle Galatasaray'da bir sürü süreç takip ettim.
1: Trossard soruyorlar abi. Trossard için de Galatasaray'da var mıydı böyle bir süreç?
0: Abi vardı tabii ki ya. Yani benim hayatta vermeyeceğim şey kaynağımdır, anladın mı? Kaynak bu meslekte namustur abi.
1: Evet.
0: Kaynağını satan her şeyi satan abi. 10 senedir 15 senedir böyle çok güvendiğim insanlar var. İngiltere'de var, İtalya'da var, bilmem nerede var. Trossard olayı da aynı şekilde.
1: Versen de inanmıyorlar burada abi. Kaynağı da işte menajer oyunu falan
0: yok,
1: diyorlar.
0: Yok baba yani. Hayır yani ben vermek zorunda değilim. Yok,
1: verme zaten.
0: Aynen öyle. Galatasaray'da da böyle takip ettiğim bir Aral Şimşir süreci var mesela. Trossard'a geleceğim. Aral Şimşir süreci var mesela. Aral Şimşir Galatasaray'a görüşmeleri başladı. Konuya hakimim. Dedim ki Galatasaray Aral Şimşir'le görüşmelere başladı. Şimdi süreç devam etse, aldığı para, anlaşılan rakam, ne zaman Türkiye'ye geleceği, yani bu Salah süreci gibi, tamam mı? Baştan sona giriş, gelişme, sonuç şeklinde transferi vereceğim. Ya baba 12 milyon euroya anlaştılar. Okan Hoca iki kez FaceTime görüşmesi yaptı oyuncuyla. Milli takımdaki Galatasaraylı oyunculardan fikir aldılar. Milli takım antrenmanlarında nasıl? Oradaki mesela hal tavır davranışları nasıl? Her şey okey. Ama Dursun Başkan dedi ki kardeşim ben yedek kalacak oyuncu 12 milyon euro vermek istemiyorum dedi. Sonraki sürece hakimim. Galatasaray olmadı, Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor haberini de ilk ben verdim. Aslında Trabzonsporların ilk gönlünü orada kazandım. Aral Şimşir transferinde. Galatasaray. Trossard da aynı şekilde. Baba son 4 yılın şampiyonu Beşiktaş olsa önce Beşiktaş'ı önerirler. Ya da Fenerbahçe olsa, direkt Şampiyonlar Ligi'ne giden takım Fenerbahçe olsa Fenerbahçe'yi önerirler. Ya bu şeyden değil. Bu adam sarı kırmızı renklere aşık, Galatasaray taraftarı. Hayır abi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ve Galatasaray son 4 sezondur düzenli olarak şampiyon oluyor. Bu yüzden Galatasaray'ı tercih ediyor. Adam diyor ki kardeşim bunlarda daha çok para vardır. Bütçeler daha iyidir. O kafayla geliyorlar. Bu yüzden yani Trossard şeye çok kızıyorlar mesela. Orkun Kökçü olayına, ya kimin görüştüğünü daha iyi biliyorum. Kimin önerdiğini daha iyi biliyorum. Babası bile biliyor. Orkun'un babası bile biliyor. Sonra baktılar ki Galatasaray'da öyle bir ışık yok. Bu arada Galatasaray net olarak Orkun'u almadığı için pişmandır abi. Çünkü gelinen noktada şu anda o standartlarda bir oyuncu, yerli oyuncu bu ligde yok şu anda abi. İsmail Yüksek var, Orkun var. Orkun da İsmail Yüksek'in iki adım önünde. Şey özür dilerim, Orkun İsmail'in iki adım önünde. Salih Özcan aynı şekilde. Galatasaray'a önerildi ama Okan Hoca istemedi.
1: Evet.
0: İstemedi yani, bu bir gerçek.
1: Abi Zaniolo 10 numarada olmaz mıydı? Neden kalmadı? Okan Hoca mı anlaşamadı demiş bir dinleyicimiz.
0: Baba Zaniolo kişisel problemleri olan, yedek kaldığı zaman ciddi anlamda problem çıkartan oyunculardan. Mesela insanlar şeyi de söylüyor. John Duran, John Duran. Biz de burada konuştuk. Mesela ben o zaman mesela sağ dışı olaylarına çok hakim değildim John Duran'ın. Ama hani ona çok yakın bir insan. Aynı zamanda Fenerbahçe kulübünün içinden biriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Ne dedi biliyor musun Göksel'in? Ben dedi Fenerbahçe'nin yerinde olsam. Şimdi hani son dönemde çünkü şey çıktı, 5 milyon euroya bu transfer bitiyor, sonra 10 milyon euroya çıktı. 5 milyon euro da kulübünün beklentisi vardı. Fenerbahçe'nin yerinde olsam Al Hilal'in oyuncusuydu galiba, 5 milyon euroyu ben el altından Al Hilal'e veririm, John Duran'ın Galatasaray'a.

0: gitmesini sağlar. Bu adam
1: El-Nasır'dı galiba abi.
0: El-Nasır. Yani bu adam seni şampiyonluktan edebilecek bir adam. Evet. Bu o kadar arıza bir adam. Saha içindeki kalitesi zaten tartışılmaz. Ama problemli bir adam. Ya hani aynı adam, çünkü aynı kaynağım çok hakim konulara. Zenit Başkanı ile konuşuyor. Zenit Başkanı John Duran için şunu söylüyor. Ben bunu affedersin bir yerimden uyduramam, tamam mı? Zenit Başkanı diyor ki hayatımda gördüğüm en kötü insan diyor. Bak futbolcu demiyor. En kötü insan. Ya iki gün telefonlarına ulaşamıyorlar John Duran'ın.
1: Evet.
0: Üçüncü gün yine yok. Dördüncü gün yine yok abi. Sonra bir yakınına ulaşıyorlar. Hani kulüp seni arıyor bulamıyor diye. Bu dönüyor. Tatildeydim diyor.
1: Oo.
0: Evet abi. Ya onun ötesinde Unai Emery, Aston Villa'da beraber çalıştılar galiba.
1: Sakin bir insandır Emery de.
0: Evet. Yani bu adamın hani, ki onlar da iyi para verip almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir 10-15 milyon euro falan ödemişlerdi John Duran transferi için. Yani bu adamın hani sağ dışındaki problemleri olduğunu anlıyor. Unai Emery bugün Perşembe, yarın Cuma, yarın takıma izin verecek, tamam mı? John Duran'a da antrenmanından önce diyor ki yarın diyor seni arayacağım diyor, belki görüşebiliriz diyor. Hani bazı konuları böyle bir kahve içerek seninle konuşmak istiyorum diyor. John Duran tamam diyor abi. Bir gün sonra, ki hani konulara ne kadar hakim birinden dinlediğimi anlasınlar diye anlatıyorum. Unai Emery bir gün sonra John Duran'ı arıyor. Seninle diyor hani dün konuşmuştuk, yüz yüze görüşelim. Ya o da diyor ki hani yüz yüze görüşmeyelim, benim şu anda gelme şansım yok diyor. Şey FaceTime yapalım görüntü. Ya kafayı mı yedin diyor, hani dün konuşmuştuk diyor, aynı şehirdeyiz diyor. Şey yapalım, yüz yüze görüşelim, sana anlatacaklarım var. Kusura bakma diyor, dün son dakika bir şey oldu diyor, özel uçağa atladım, ben şu an diyor Kolombiya'dayım diyor.
1: İnanılmaz.
0: Evet abi. Ya bunun gibi bir sürü hikaye var. Ha iyi özelliği, mesela Fenerbahçe'nin içinden duyduğum bir şey yine. Altyapı, bütün kazandığı primleri altyapı oyuncularına dağıtıyormuş. Ha bu farklı bir şey. Senden beklenen bu değil. Evet güzel bir hareket. Ama Fenerbahçe'de hiçbir oyuncuyla iyi ilişkisi olmadığı söyleniyor. Şimdi bu tarz oyuncular takım bozabilir. Yani oradaki ahengi bozabilir, değiştirebilir. O yüzden Galatasaray almadı mesela oyuncu. Yoksa Galatasaray John Duran'ı 5 milyon euroya alamaz mıydı maaşla? Çoktan indirirdi ve birçok Galatasaray taraftarı da beklerdi. Derdi ki bak en azından hani alabileceğimiz adamları aldık, gerisini de bekleriz. Hani bunun planı böyle mesela, hani ne derler ona? Disiplin testi mi diyelim, başka bir şey mi diyelim, onu geçemeyen 4-5 tane oyuncu var mesela bu sezon transfer gündemi. İsimleri vermeyeceğim çok fazla ama John Duran'ı herkes bildiği için söylüyorum. Bu nedenle de gerçekleşmiyor transferler. Ama onun dışında Galatasaray yönetiminin özellikle söylediği şey, bu benim için kesinlikle bahane değil, ben gazeteciyim, ben yine işin objektif tarafından bakmaya çalışıyorum ama taraftarı bu şekilde tatmin edemezsiniz abi. Taraftar şunu hep düşünüyor. Ya acaba gerçekten şampiyonluğu sattılar mı? Taraftar bunu düşünür abi.
1: Evet.
0: Hani yayının başından bu yana anlattığım şeyler, yani sen malikanede oturuyorsun, havuzlu milyon dolarlık. Hı. Ama Ortaköy'e gideceksin, evden çıkıyorsun, araban yok, yürüyerek gidiyorsun. Onun gibi bir şey yani. Galatasaray taraftarı öyle hayal ediyor.
1: Yerdallara da tepkiler geliyor mesela. Voleybolda, basketbolda müthiş transferler.
0: Evet, evet. Çünkü hani Mecit Mert Çetinkaya, yeni yöneticilerden bir tanesi, basketbol, erkek basketbolda özellikle, hani önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmaya onların çalışıyorlar.
1: Yorumlarına baktığında abi futbola,
0: evet abi,
1: isyan var.
0: Aynen öyle. Maalesef. Yani özetle Galatasaray yönetimi fiyatlar çok yüksek diyor. Hı. Maliyetler çok yüksek diyor. Hani bu tarz adamları evet kadromuza katacağız. Zaten zaman da yok. Bu saatten sonra dediğim gibi plan program tamamen değişti. Listeler tamamen değişti. Ve şu anda sadece menajer önerileriyle gelen, işte Okan Hoca'nın, scout ekibinin izleyip karar verebileceği oyuncular olacak. Onun ötesinde mutlaka 4 tane transfer yapacaklar. Bir tane 10 numara. Olmazsa olmaz. 10 numara. Bir tane yedek forvet Icardi'nin yerine. Bir tane Barış'a alternatif bir oyuncu. Bir tane de özellikle hazırlık maçlarındaki performansından sonra Abdülkerim'e alternatif değil bak. Bunu Galatasaray yönetiminden konuştuğum insanlar söylüyor. Abdülkerim Bardakçı'yı yedek bırakabilecek bir sol stoper. E şimdi 4 tane oyuncu alacaksın. Bir tane yabancı kontenjanın var.
1: Evet.
0: Yani U23 dışında. Diyelim ki 10 numaraya bir tane baba orta saha aldın. 10 numara aldın. Geriye kalıyor 2 tane yabancı kontenjanın. U23 statüsüne uyan. İki tane zaten var. Bir tanesi Ugucuklu, bir tanesi Renato Niega. Niega'nın kesinlikle ve kesinlikle kiralık gönderilmesine tasvip etmiyorum. Kesinlikle takımda kalmalı. Çünkü inanılmaz potansiyel var. Bu sene daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum. İki tane kontenjan kalıyor. Bir tanesini sol kanada kullanacaksın. Bir tanesi de stopere kullanacaksın. Yedek forveti de yerli. Deniz Gül, Bertu Yıldırım, o tarz bir oyuncu alacaksın. Ana plan bu. Ana plan bu. İkinci bölümde böyle genişletiriz, isimler üzerinden konuşuruz. Onun dışında şimdi Galatasaray kadrosunu açıp baktığın zaman 10 numara bölgesi sosyal medya hesapları da yok yazıyor. Yok yani Galatasaray'ın 10 numarası yok. Sol tarafa bakıyorsun, Barış Alper Yılmaz tek, alternatifi yok. Salah'ı çekebilirsin, Sané'yi ya da Yunus'u da çekebilirsin zaman zaman ama baktığın zaman alternatif yok. Abdülkerim'e bakıyorsun, sol stoper, alternatifi yok. E yabancı sınırının 10'la sınırlı olduğu kadroda 2 tane senin sağ bekin var yabancı.
1: Evet.
0: Bir tanesi Salah'ı, bir tanesi Singo. Bu lüks abi. Şimdi oraya yerli oyuncu alabilirsin. Göztepe'de Arda Okan Kurtulan. 8 milyon eurolar şu anda çerez parası oldu.
1: Yelert de takımda değil mi abi hala?
0: Takımda ama büyük ihtimal gönderilecek. Mesela Nelson da takımda. Büyük ihtimal gönderilecek.
1: Yani sağ beklerde aslında 3 yabancı baktığımız.
0: Yani 3 yabancı var ama Yelert gitti. E, Kaan Ayhan'ı da orada oynatabiliyorsun. Çok ekstra durumlarda Barış Alper Yılmaz'ı da çekebiliyorsun oraya.
1: Evet.
0: Ya Sergen Yalçın'ın bir sözü var. Hani şey diyor. Sağ bek sol bek idare etsin yeter. Sana ne kadar katkı verebilir ki? Senin 10 numaranın, senin kanat oyuncularının üst düzey olması lazım. İyi olması lazım. E sen 10 tane yabancı oyuncunun olduğu kadroda 2 tane kontenjanını sağ beke ayırmışsın. Planlamanın ne kadar kötü olduğunu bu. Galatasaray'ın sezon başında şuna karar vermesi lazımdı. Şimdi Rangers, Kamavinga, McAllister konuşuluyor. Hı hı. Baba o zaman Lemina ile sözleşme uzatmayacaktın. İşte yabancı kontenjanı bu şekilde olacaksa iki tane sağ bekin olmayacak. Oraya yerli bir alternatif bulman. Sol taraf bak güzel mesela. Jakobs. Bence bu sezona şu anda Türkiye Ligi'nin en iyi sol beki. Bunu da devam. Geçen sezon 50 küsur maç oynadı. Dünya Kupası'na gitti. Hazırlık maçlarında o sinyali alabiliyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü hepsini yerinde izledim. Görebiliyorsun. O fiziksel kaliteyi. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında. Ligde Kazımcan'ı da oynatırsın. Eren'i de oynatırsın zaman zaman. Ama derbilerde ki bu adam sol stoper de oynayabiliyor. Yani Abdülkerim Bardakçı diye. Sol tarafında sıkıntı yok. Ama sağ tarafta iki tane ki Salah'ı beklentilerin üzerinde performans ortaya koyuyor. E Singo 6-7 milyon euro maaş alıyor. Şimdi Newcastle'ın istediği söyleniyor. Ya bu tarz ayrılıklar da yaşanırsa o zaman böyle fırsat transferleri ondan sonra kaliteyi biraz daha yukarıya arttıracak adamlar da kadroya katılabilir. Galatasaray yönetiminin düşüncesi bu. Zaman daralıyor. Muhtemelen ki şunu söyleyeyim açık açık söyleyeyim yani bunu herkes biliyor. Uğurcan Çakır'ı 20 seviyelerinde bitirebiliyordun Haziran ayında isteseydin. Uğurcan o zaman da Galatasaray'a gelmek istiyordu. Ama hep böyle Ederson'un peşinde koştu Galatasaray. İşte Emiliano Martinez'in peşinde koştu. Farklı kalecilerin peşinde koştu. Olmayınca bu sefer döndün Trabzon'a. Trabzon'da senden 30 aldı abi.
1: Evet.
0: Ne oluyor? Daha fazla para harcamak durumunda kalıyorsun. Ya, genel olarak hani transfer konusundaki plan program yanlış ama bunu doğruya çevirmek isteyen bir Galatasaray yönetimi var. Eleştirileri sonuna kadar hak ediyorlar. Sosyal medyada Galatasaray taraftarının yaptığı eleştirileri. Çünkü bu kadar plansızlık olamaz. Sen de söyledin. Kardeşim voleybolda yapmıyorlar bunu. Doğru işler var. Basketbolda yapmıyorlar. Doğru işler var ama işte bir camianın lokomotifi de futbol branşı. Fenerbahçe basketbolda, voleybolda şampiyon oluyor ama hani genel olarak işte gazete sayfalarında 3. sayfada kutu oluyor ya da işte dördüncü sayfada görebiliyorsun haberi. Futbol abi. Herkes futbolla yatıyor, futbol

0: onunla kalkıyor. Ya dün bir tane neredendi? Dubai'den pilot arkadaş. Yayınımı izliyor. Abi adam kafayı yemiş durumda. Abi diyor inanamıyorum diyor ya. Uykularım kayıyor. Oğlum uyu diyorum, uçak uçak kullanıyorsun. Sen pilotsun falan diyorum. Abi inanılmaz diyor. Yani üzülüyorum diyor. Ben bile diyor hani transfer ihtimali duyduğumda diyor bütün işte acaba nereden gelebilir diye böyle uçak şeylerine bakıyorum. En azından hakimim konulara falan. Yani millet abi dün bizim kasap arıyor beni. Alakasız bir yerdeyim. Dedim acaba mahallede sokakta bir şey. Ya Yakup'cum diyor bu transferler ne oldu? Abi herkes artık ilgilendiriyor. Evet. Yani oğlumun arkadaşları oğluma soruyor. Eşimin arkadaşları eşime soruyor. Annemle konuşuyorum ya diyor hala diyor bu yönetim diyor transfer yapamadı diyor. Sen diyor yayında diyor hep birilerini söylüyorsun. Bak o yüzden insanlar da seni de eleştiriyor diyor. Artık diyor söyleme diyor bu isimleri. Ama diyorum ya sana Aral Şimşir süreci en başından hakimim iş Trabzon'a gitti. Rodrigo Mora Porto'nun 10 numarası. Farioli geldikten sonra biraz gözden düştü derken sistem içerisinde ona yer kalmadı. Yedek adam 2-8 oynatıyor. Onu da 8'e evirmeye çalıştı. Olmadı. Çok yetenekli bir 10 numara. Porto'dan çıkacak. Mendes'le Okan Hoca görüşmüş. Hepsine hakimim. Ne kadara çıkacağını da biliyorum. Adamlar geçen sezon 70 milyon euro teklif varken vermediler. Bu sene değerini kaybetti. 50'ye kadar düştü. Roma'ya da aynı şartlarda zaten görüşmeler devam etti. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcaktı ama mesela yarısını 25'e verelim dediler, olmadı. İşte 10 milyon euro kiralama bedeli ödeyin, 40 milyon zorunlu satın alma opsiyonu dediler. Başkan dedi ki 19 yaşındaki adama 50 milyon euro bağlayamayız dediler. Evet. Yani bir sürü faktör ortaya çıkıyor ve işler gerçekleşmiyor. İşte bunlar çok fazla olunca taraftar da isyan ediyor abi doğal olarak.
1: Tabii suçlayacak da birini arıyor taraftar.
0: Salah geliyor Trabzon'a hemen hashtag yönetim işte transferler nerede? Onun dışında Lukaku geliyor, Vlahovic geliyor hemen. Nihayetinde hala ligin en iyi forveti ve en iyi kalecisi Galatasaray'da. Ama eksik olan bölgeler var, oraya mutlaka ve mutlaka takviyeler yapılması gerekiyor. Çünkü bu artık takıma da sirayet etmiş durumda. Ben bugün bunu 3 gün önce söyledim. Bir yayınımda söylemişim. Ya kendi YouTube kanalımda ya Digifutbol'da tam hatırlamıyorum. Şimdi Galatasaray forma satamıyor. Şu anda Trabzonspor ve Fenerbahçe, hatta Beşiktaş Galatasaray'ın önüne geçmiş durumda. Geçen sezona göre %33 forma satışı düşüyor. Galatasaray Villarreal ile kendi sahasında oynuyor Göksel'in. Tribünde sadece 15 bin taraftar var ve Osimhen sahada.
1: Evet.
0: Normal sezon başladığında Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi, Süper Lig bileti bulabilmen imkansız. İmkansız. Ama abi konuşuyorum işte herkese. Abi diyor niye forma alayım ki diyor. Yönetim transfer yapmıyor diyor. Ha, kafasının bir kenarı. Bunlar diyor şampiyonluğu satmışlar diyor. Ben niye forma alayım ki diyor. Şu an loca aldığı için kombinelere 500 bin lira 1 milyon para verdiği için pişman olan insanlar var. Çünkü Galatasaray'ın şampiyon olmayacağına inanmıyorlar. Bir de hani ben şunda iddialıyım. Hani Galatasaray haberleri konusunda iddialıyım. Kemerburgaz konusunda da iddialıyım. Şimdi son bir haftadır evet hep dışarısı konuşuluyor. Okan Hoca'nın hazırlık maçındaki patlaması normal değil. Kemerburgaz'daki kaynaklarımı aradım. Açtım telefonu, ya dedim ki ne oluyor? Dışarıdaki hava içeriye de yansımış durumda. Okan Hoca bu takımın evet kamera önünde bunu söylemek zorunda. Şampiyon olacağına inanıyor. Hani biz yine şampiyon olacağız diyor. Ama içeride öyle değil. Hoca mutsuz. Hocanın kafa önünde geziyor Kemerburgaz'da. Hoca, oyuncular şampiyonluk konusunda çok umutlu değiller. Zaten en tehlikeli şey bu. Bu bir tarafa, forma satmıyor dedim. Baba 4 sene üstte şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımın formasında göğüs sponsoru, o da geçen sene anlaşmıştı Pasifik. Onun dışında bir tane ekstra sponsora 5-6 yer, bak lig başlayacak 4 gün sonra ne 4 gün yarın başlayacak lig. Galatasaray ilk maçına çıkacak. 20-25 gün sonra Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray formasındaki sponsorlukların hepsi boş.
1: Evet.
0: Taraftar ne düşünüyor? Zaten şampiyon olamayacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. O zaman markalar niye sponsor olsun? O zaman biz niye maça gidelim? Galatasaray niye transfer yapsın? Bu sefer komplo teorileri gündeme geliyor.
1: Tabii isimlere de geleceğiz. Sorular da var. Bir ara vermemiz gerekiyor Yakup abi.
0: Evet,
1: araya
0: ara
1: gidelim.
0: Verelim abi. Bir dinlenelim.
1: Aranın ardından hem mesajlarla hem isimlerle hem de yarınki karşılaşmayla devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz, birebirde Yakup Çınar'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi bu arada maçların hakemleri açıklandı ve Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçında Batuhan Kolak düdük çalacak ki yazan dinleyicilerimiz de var. Karşılaşmayla ilgili hem yorumlarını alayım hem bu atamayla ilgili yorumlarını alayım. Nasıl bir ilk 11 beklersin?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Kimsenin umurunda değil. Batuhan Kolak. Çorum spor maçı nasıl umurunda olur? Ben geçen gün bir yayınında söyledim yine. Yani Galatasaray taraftarının böyle naçizane sesi olmak adına dedim ki inşallah Galatasaray Çorum'dan 5 yer.
1: Çok öyle mesaj var bu arada.
0: Niye biliyor musun? Niye biliyor musun abi? Bu yönetimin öyle bir aksiyon alma şeyi var. Havası var. 2 sezon önce hatırla, Beşiktaş Süper Kupa maçı Olimpiyat Stadı 5-7 Galatasaray.
1: Evet.
0: O günden sonra hani o tokadı yedikten sonra çok güçlü şekilde ayağa kalktı. Geçen sezon Süper Kupa maçı, Saadettin Saran başkan, işte yağmurluktur, odur budur. Geldiler Olimpiyat'ta görsel şov yaptılar, Galatasaray'ı yendiler abi. Sonrasında bir yönetim sirkelendi. Yani o tokadı yedi, yine ayağa kalktı. Şu anda taraftar şey atıyor. İsmi nedir? Çimçik atıyor. Anladın mı? Yönetim çok şey olmuyor. Ama saha içinde gelebilecek olumsuz bir sonuç, hani bu yönetimin en azından aksiyon alma konusunda daha böyle hızlı reaksiyon aldıracağını düşünüyorum. Ha, olur olmaz tabii ki bilmiyoruz bunu ama Kemerburgaz'da ilk bölümün sonunda söylemiş, hava çok iyi değil.
1: Evet.
0: Yani evet, hazırlık maçları Galatasaray son 4 sezonda şampiyon olurken de hazırlık maç performansları hiçbir zaman ölçü olmadı. Çok kötü başladı. Ben bütün kampları yerinde takip eden biri olarak söyleyeyim. Mesela Venezia maçından önce sabah 2 saat antrenman vardı. O 2 saat antrenmanla akşam maçına çıktı oyuncular. Ve bunu Okan Hoca her sezon aynı şekilde yapıyor. Geçen sezon geçtiğimiz 3 yıla göre en iyi yükleme yapılmıştı takıma. Hani hem yükleme yapılırken hem maç oynamak bir şekilde hani maç performansını %100 etkiliyor. Şimdi hem transfer yapmıyorsun hem hazırlık maçları kötü sonuçlar geliyor. Taraftar iyice demoralize olmuş durumda. Çorum maçı kolay bir maç olmayacak. Uğur Uçar, ki Uğur Uçar ve Okan Hoca aynı takımda futbol oynadılar Galatasaray'da. 2007-2008 sezonu, ben de o dönemde kulüpte muhabir olarak çalışıyordum. Teknik direktörlük kariyerine Uğur Uçar iyi bir başlangıç yaptı. Pendik Spor. Önce Arda Hoca'nın yanındaydı. Sonra Pendik Spor. Pendik Spor'dan Çorum Spor'a geçti. Ki Pendik'i de zirveye yakın yerde bıraktı. Çorum Spor'u Süper Lig'e çıkardı. Genç bir teknik adam. O da kendini bir şekilde göstermek isteyecek. Galatasaray taraftarının hani üzüldüğü noktalardan bir tanesi, Çorum Spor bu transfer döneminde Galatasaray'dan daha fazla bonservis harcaması yaptı, transfer evet. harcaması yaptı. Baktığın zaman Galatasaray Ugocuklu'yu kiraladı. Onun dışında şimdi Aspirilla gitti, Noalank gitti, Sasha Boy gitti, Ahmet Kutucu gitti. Öyle ya da böyle yedek kulübesindeki 4 alternatif oyuncundu senin.
1: Evet.
0: Ya senin o yüzden diyorum ya, ben bazen hala ısrarla söylüyorum. Ya bu takımın en az 5 tane Ugocuklu dışında 5 tane transfer yapması lazım. Yedek kulübesini de güçlendirmek adına. Ama taraftar da inancını kaybettiği için, ya Yakup abi 60 gün 65 günde yapmadılar. Şurada Eylül'ün 4'ünde bitiyor transfer. Bugün ayın kaçı? 13'ü.
1: 13.
0: Ya 20 gün kaldı abi. 20 gün kaldı. Daha ötesi var mı? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 20 ya. Yani hemen geçti.
1: 3 ay bitti.
0: Ya 2 ay geçmiş, 60 gün. Bak 60'ı geriden sayamam abi şu anda. Yoruluruz yani. Ama 20'yi bir tek nefeste sayabiliyorsun. O yüzden bizim planımız, programımız vardı. Baba bırakın bunları. Ne plan var ne program var. Transfer konusunda, devre arası da dahil, kötü süreç yönetiyorsunuz. Kötü yani süreçler.
1: Şu an peki ismi geçenler kimler abi? Kevin De Bruyne ismi vardı ama.

0: Oldu orada son.
1: Ya Lukaku gibi mesela. Hı hı. Şimdi detaylı anlatayım ki insanlar desin ki ya Kevin De Bruyne deyip Galatasaray alabilir almayabilir değil. Kevin De Bruyne Napoli'ye gittikten sonra hani keşke bu takıma gelmeseydim diyor. Niye diyor? Ofansif oynamaya alışkın bir oyuncu. Napoli'nin de sezon içerisindeki maçlarının büyük bir bölümü işin savunma tarafıyla alakalı. Hı. Kevin De Bruyne neden de işin savunma tarafıyla isteklerde bulununca teknik direktörü bundan rahatsız oluyor. Ki gol asist sayısında ciddi bir düşüş var. Yani hücum oynayabilecek bir takıma gitmek istiyor. Ama 35 yaşında şimdi siz Bruno Fernandes'leri konuşup Brahim Diaz'ları konuşup işte öyle ya da böyle İşin ucundan köşesinden Musiala isimleri gündeme gelip iş düşüş yaşamış artık kariyerinin bitme noktasına gelmiş Kevin De Bruyne'ye gelirse sıkıntı olur. Kevin De Bruyne Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ama bu kontenjan varken böyle bir ihtimalin hani çok söz konusu olabileceğini sanmıyorum. Düşük bir ihtimal. %1-2 ihtimal Kevin De Bruyne ismi. Şimdi 10 numaraya kimi alacak Galatasaray? Yani asıl transfer yapması gereken mevki bu. Dün Guardian, Athletic özellikle Bruno Fernandes'in sözleşme görüşmeleriyle alakalı Manchester United tarafında sıkıntı olduğuna dair haberler geçmeye başladı. Bu da Galatasaray taraftarını biraz heyecanlandırdı ama yani Bruno Fernandes sürecini ilk bölümde anlattım. Yani 130-140 milyon eurolara çıkan bir bütçeden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Rodrigo Mora konusu bir hafta çok yakından takip ettim. 19 yaşında aslında Okan Hoca'nın istediği oyunculardan bir tanesi, inanılmaz potansiyelli. Eğer kendini gösterebilse çok rahat böyle Real Madrid Barcelona yapabilecek seviyede leblebi gibi ceza sahası içinde adam geçen bir oyuncudan bahsediyor. Evet. Yani üst düzey yetenekleri olan bir adamdan bahsediyoruz.
0: Geçen sezon kötü diyoruz mesela, ben 3-4 maçını anlattım, sonradan girip inanılmaz katkı var.
1: Evet, yani hani kalitesini ortaya koyuyor. Hani sen de izlemişsin, ben de açtım izledim çünkü evet. Bir hafta boyunca adam iki kişinin arasından çıkıp gidiyor abi, anladın mı? Yani atıyorum o oyuncu 10 yaşında olsun, bütün dünyadaki altyapı kulüpleri, önem veren kulüpler o oyuncuyu kadrosuna katmak ister. 75-70 milyon euro değer bulmuş bir oyuncu, 19 yaşında 50 milyon euro maliyeti olunca vazgeçildi. Şu anda Arsenal'deki oyuncunun ismi neydi? Vaneri miydi?
0: Envaneri.
1: Envaneri.
0: Ethan Envaneri.
1: Aynen. Vaneri diye okunuyor galiba. Tam olabilir, bilmiyorum ama. Envaneri diye yazılıyor. Vaneri. Geçen sezon Marsilya'daydı. Greenwood'un arkasındaydı. Daha çok böyle sağ tarafta oynattıkları için verim alamadılar. Bir de sanki böyle performansı düşmüş gibi gözüküyor ama Arsenal'de hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Şu an Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Arsenal evet bu oyuncuyu göndermek istiyor ama mutlaka geri dönüşle alakalı sözleşmeye bir madde yazdırmak istiyor. Galatasaray da buna çok sıcak bakmıyor. Vaneri Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi. Özellikle Galatasaray scout ekibi, izleme komitesi oyuncunun hazırlık sürecindeki maçlarını izlediğinde gerçekten oyuncudan etkileniyorlar. Oyuncunun bir kumaşı var, bir kalitesi var. Hatta Dortmund Arsenal maçında gol de atmıştı yanlış bilmiyorsam. Özellikle Arteta işin savunma tarafıyla alakalı da bu hazırlık maçlarından sonra birkaç röportajında Vaneri'nin savunma tarafında böyle övdüğü açıklamalar var. Eksik yönlerinden bir tanesi bu oyuncunun ama onu da geliştirdiğini söylüyorlar ki İngiliz gazeteler de bunu yazmaya başlıyor. Arsenal taraftarı da o hani inanılmaz ofansif bir oyuncuydu ama hani işin savunma tarafında geliştirmiş diyor. Uzaktan şutları olan, Galatasaray'da şu anda uzaktan şut atabilecek oyuncu yok abi.
0: Evet.
1: Yok yani. Bunda öyle bir özellik de var. Kulübün beklentisi 40 milyon euro. Onda sıkıntı yok. Galatasaray bu seviyelere çıkmış durumda zaten 10 numara transferi için ama Arsenal geri dönüş için öncelik ve hani 40'a veriyor ama atıyorum tam rakamı bilmiyorum. İşte biz istersek bu adamı bir sezon sonra, iki sezon sonra 50-60'a alabiliriz şeklinde bir madde koydurmak istiyor. O yüzden orada bekleniyor. Gelinen noktada şu anda hani en ciddi isim Batrakov, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki Rus oyuncusu. 2 sezondur ciddi işler yapıyor kulübünde. Orada da kulüp tarafı taraftarı karşısına almak istemiyor. Hala bir süreç devam ediyor.

0: ama oyuncu tarafı artık hani Avrupa'nın 5 büyük liginden o istediği teklifi alamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak mücadele eden bir takımda forma giymek istiyor. Şu an en sıcak kulüp Galatasaray. Birkaç gün içerisinde bu Batrakov konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Hani %100 pozitif bitiyor demiyorum. Çünkü işte Vaneri var. Onun dışında birkaç tane daha ismi hiç çıkmamış oyuncular var Galatasaray'ın görüştüğü. Çünkü artık diyorum ya, akşam pazarı şeyine döndü. Bildiğin transfer tahtasında sezon açılırken Okan Hoca'nın, başkanın, Abdullah Kavukçu'nun oturduğu planlama 5 bölge, 5'er tane oyuncu. O liste şu an baştan aşağı aşağı inmiş durumda. Yeni oyuncular her gün gündeme geliyor. Artık biz de yetişemiyoruz. Dün Balogun diyorlar. İşte bugün McAllister ismi çıktı. Ya her gün yeni bir isim çıkıyor. O yüzden hani ben de ısrarla şu olacak, bu olacak seviyesine de söylemek istemiyorum. 10 numara transferi bu şekilde. Yani iş şu anda Vaneri Batrakov arasında. Başka bir isim de araya girebilir. Yani U23 kontenjanını oradan yana kullanmak istiyor. Galatasaray'da hiç anlamlandıramadığım bir şekilde Leao ismi çok yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bence bunun etkilerinden bir tanesi İtalya'daki menajerlerden etkilendiler. Hı hı. Çünkü evet, Fenerbahçe ciddi şekilde Leao'yu istedi. Hatta işte Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer İtalya'ya gitti. Milan kulüp binasında İtalyan yetkililerle de konuştu. Baba, İtalyanlar bu transfer konusunda normal adamlar değil. Niye normal adamlar değil? Şimdi menajer şey diyor sana. Güçlü menajer. Gardisi, Mendes'i. Ya biz diyor bu adamı 40'a çıkartırız diyor. Hı hı. Sen atlayıp gidiyorsun abi. Kulüp binasına giriyorsun. Adam diyor ki bak şimdi aradaki farkı söyleyeyim. 60 istiyoruz diyor. Ve bunu diyor kiralık vermeyiz diyor. Keş istiyoruz bu parayı. Baba, Türkiye Ligi'nde hiçbir takımın şu anda 60 milyon euroyu keş verme ihtimali söz konusu bile değil. 50'yi de veremez, 40'ı da keş veremez şu anda. Fenerbahçe Greenwood'u 4 taksitte almadı mı?
1: Evet.
0: Galatasaray Osimhen'i 3 taksitte aldı. Uğurcan Çakır'ı 10 taksitte aldı. Marketten şey alır gibi yani, anladın mı? Doğru. Çamaşır makinesi, buzdolabı alır gibi taksitte alıyor abi Türk kulüpleri. Ama İtalya'ya gidince işler değişiyor. Yani 40 milyon euro satın alma opsiyonuna bitecek dediğin Leao şu anda 60 milyon euro istiyorlar. Ve şu hani süreci çok yakından takip eden kaynaklarım olduğu için söylüyorum. Leeds United ve Aston Villa 50+5 milyon euro teklif yapıyorlar Milan'a. Ama oradaki sıkıntı da şu. Oyuncunun maaşını karşılayamıyorlar. Oyuncu şu anda Milan'da 10 milyon euro net kazanıyor. 10 milyon euro net İngiltere'de 20 milyon euro demek. Brüt.
1: Evet.
0: O parayı da hani işte Bruno Fernandes, ondan sonra Haaland, işte McAllister, Salah, o tarz adamlar alıyor abi. Kalkıp da bu parayı, bir de düşüşe geçmiş Leao'ya, hani bonservisi verelim diyorlar. Bu adamda sonuçta bir kumaş var. Hı. Bu adam kaliteli. Portekiz milli takımının oyuncularından bir tane. Bir de Leao yani ses getirir, anladın mı? Her şeyin ötesinde maaş kısmı var. Galatasaray 9 milyon euroya Leao ile anlaştı. Leao tarafında sıkıntı yok. Leao gerçekten Galatasaray'a da gelmek istiyor. Bu arada ben şunu söylemiyorum. Hani Fenerbahçe istemiyor değil. Fenerbahçe de o bonservisi verirse Leao'yu ikna eder. Hı hı. Eder yani. Ama rakamlar çok yüksek.
1: Evet.
0: İşin içinde Fenerbahçe tarafında Mendes var. Galatasaray tarafında Gardi var. Ya Avrupa'nın en çakal iki tane menajeri, anladın mı? Hı hı. Bu adamlar şimdi Galatasaray taraftarı ya Gardi şöyle Gardi böyle, baba Gardi babasının ayrına yapmıyor bu işleri. Gardi para kazandığı için yapıyor bu işleri.
1: Doğru, evet.
0: Ya ben çok net söyleyeyim, hani sürece hakim olduğum için. Sen mesela Trossard transferinde Gardi ismini hiç duydun mu herhangi bir yerde?
1: Duymadım.
0: Hiç kimse duymadı. Hiç kimse duymadı. Hatta Beşiktaş tarafı, Beşiktaş muhabirleri üzerinden yalanlatmaya çalıştı. Ama Trossard'ın Arsenal tarafını Gardi çözdü abi. Çünkü Arsenal sportif direktörü Gardi'nin kankası abi. Hatta o transferden en az 2 milyon euro para kazandığını biliyorum. 2 milyon.
1: Takımla özdeşleştirmeye gerek yok diyorsun yani.
0: Gerek yok tabii ki abi. Çünkü yani seni yarı yolda bıraktığı transferler de oldu. Erden Timur son dönemde Gardi ile uyandıktan sonra, piyasayı öğrendikten sonra hiç çalışmamaya başladı. Çünkü belli bir şeyden sonra sana zarar veriyor. Zarar veriyor derken mali anlamda da zarar veriyor. Şimdi kolay değil. Siz şimdi mesela Osimhen'i transfer ediyorsunuz. Osimhen'in maaşı ne kadar? 20 milyon euro. Menajerine %10 komisyon vermek zorundasınız. Evet. Ne yapıyor? 2 milyon euro. Gardi de istiyor senden komisyon. Bir de 2 de ona verdin. Böyle. Senelik 5-6 milyon euro. Yani kulübün bir sezonda harcayabileceği menajer parasını sen sadece Gardi'ye vermek zorunda kalıyorsun. Ya taraftar diyor ki ya bunlar beceriksiz zaten, transfer yapamıyorlar kardeşim. Gardi yapıyor transferi. Bu da yanlış yaklaşım. Evet. Kimin parasını harcıyorlar abi? Ya da yöneticiler kimin parasını harcıyor? Kendi taraftar parasını harcıyor. Taraftar
1: şöyle diyor abi. Gardi sanki Galatasaray'ın sportif direktörüymüş.
0: Tabii. Gardi de zaten o havaya girdiği için Dursun Özbek. Gardi kendi kaynaklarını kullanarak şeyde açıklamalar yaptı işte. Sky Sports. Almanya'ya açıklamalar yaptı. Ben dedi Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi hayali kuruyorum. Sen kimsin baba ya? Ben yüz yüze şeyde karşılaştım mesela. Ben onu eleştirdiğim için çok şey yapmaz bana. Torino'da karşılaştım. Juventus maçı öncesinde yanında bir Türk menajer de vardı. Ondan sonra şey dedi Gardi yanındaki menajer. Yakup bana çok sallıyor dedi. Dedim ki ben doğruları söylüyorum dedim. Çünkü hani evet yaptığın transferler var ama hani yarı yolda bıraktığına Hermoso mesela, Galatasaraylı yöneticileri dedi ki atlayın gelin İtalya'ya, Hermoso'yu bitiriyoruz. Evet. Galatasaray yöneticileri gitti 3 gün dönemedi. Cenk Ergün istifa etmek zorunda kaldı. Ne gerek var abi, bak Göksel'in Galatasaray kulübünden bahsediyorum bak. Ondan Galatasaray kulübü.
1: Beşiktaş süreci yaşandı abi. Gardi'nin ikinci seçeneği de Beşiktaş oluyor genelde Türkiye'de.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Hermoso için çünkü Beşiktaş'ta tabii da yaşanmış.
0: Ya adam oğlum o kadar çözmüş ki artık Türkiye Ligi'ni. Bize Galatasaray sosyal medya hesapları da onun şeyini gazına çok geliyor. Boğaz Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçerken bir tane fotoğraf atıyor. Gardi artık Fenerbahçe ile çalışacak haberleri çıkmaya başlıyor.
1: Benzer bir şey Buçilaba'da deniyor abi. Yani Osimhen sayesinde tamam tanındı ama başka oyuncularla ilgili haberler yalanlamaya falan başladı. Hatta senin Salah.
0: Evet olayı. Abi Salah haberi onun öncesinde Atalanta'dan Atletico Madrid'e giden oyuncu kimdi? Unuttum ismini şimdi ya. Sol kanat Fenerbahçe'de istedi. Nijeryalı yine. Osimhen'in milli takımdan arkadaşı.
1: Lukman.
0: Şimdi Lukman'la ilgili ben bir tane haber yaptım. Buçilaba da şeyle Nijeryalı ya. DM'den yazdı. O zaman muhabbetimiz var. Direkt açık tweet atmıyor. Bana dedi ki %100 senin haberin fake dedi. Ya ben de ona dedim ki şimdi abi her şeyi bilemezsin sen, anladın mı? Benim kaynaklarım bu bilginin %100 doğru olduğunu söylüyor. O bana sen patlayacaksın dedi. Sonra haber 3 gün sonra bana yazdı, seni tebrik ederim, bu haber doğruymuş, ben direkt Lukman'la konuştum, Galatasaray çok ciddi seviyede görüşüyor ama hani farklı şeyler var, olma ihtimali biraz düşük gibi, tebrik etti beni, tamam mı? Neyse, sonra açık şekilde artık hangi özgüvenli olursa herkesin haberini yalanlamaya başladı.
1: Salah da sonra özür diledi abi senden.
0: He?
1: Salah olayında özür diledi.
0: Ya evet abi, ben Salah haberi veriyorum mesela. Diyor ki Türk kulübünün başkanı böyle. Ya sen bilmiyorsun ki Türk kulübünün başkanı baba. Erden Timur yani bizim hani benim de mesela kişisel olarak çalıştığım en düzgün Galatasaray'a ciddi anlamda değerler katmış bir yöneticiden bahsediyoruz. Bu adamlar kulüplerinin çıkarlarını düşünmek zorunda. Davinson Sanchez transferi, Konya deplasmanındayız. Yanımda Emre Kaplan da var. İkimiz de şimdi yanlış hatırlıyorum, hakkını da verelim. Yağız Sabuncuoğlu yazmıştı galiba. Davinson Sanchez Galatasaray'a gelmek üzere falan diye. Şimdi transfer komitesinde kim var? Erden Timur. Erden Timur'a yazdık. Direkt şey yazdı. Sanchez yalan. Ama bir gün sonra Galatasaray resmi olarak Sanchez'i açıkladı abi. Anladın mı? Çünkü öyle bir süreç ki Trabzon Salah süreci de öyle mesela. Trabzonspor başkanının renk vermemesinin sebebi Beşiktaş'ın her an devreye tekrar girebilme ihtimaliydi. Kimse inanmadı. Serdar Adalı bir hafta boyunca çevresindeki insanlara Salah Arabistan'a gidecekmiş diyordu. Ama bir taraftan da muhabirler beni arıyordu. Ben biliyorum.

0: Yani Serdar Adalı sordu. Hala ihtimal var mı Trabzon ihtimali? Beni her arayana şunu söylüyordum. %99 Trabzonspor bu transferi bitirecek diyordum. Çünkü o kadar hakimim konuya. Parasından ya ben Salah Trabzonspor sürecinde artık son 3-4 günde böyle ciddi anlamda bir sessizlik olduğu dönemde açtım Mısır-Türkiye ilişkilerini falan araştırmaya başladım. Siyasi ilişkiler son dönemde. Bir baktım normalde Sisi ile Erdoğan papazdı. Ama son dönemde ilişkiler inanılmaz seviyeye gelmiş. Yunanistan bundan rahatsız, İsrail bundan rahatsız. Hani orada bu transferi bozabilecek siyasi bir olay da yok. Tam tersi pozitif. Şimdi mesela Tok milli bir marka. Bunun Avrupa'ya, Arabistan'a, Afrika'ya açılma süreci var. Belki işte Salah'la Mısır'a tanıtacaklar. Mısır'a çünkü dikkatimi çekti. Salah'ın uçağı şeye indi İstanbul Havalimanı'na. Tok eşlik etti ona. Ha, bu tarz markalarla çalışacaklar. Bu arada gayet normal bir şey. Bunu Beşiktaş da yapabilirdi. Fenerbahçe de yapabilirdi. Sonuçta Salah'tan bahsediyoruz. Herkesin, her markanın çalışmak isteyeceği oyunculardan bir tanesi. Evet. Ben bu transfer sürecini çok iyi böyle bilgileri paylaştığım için bile bazı markalar beni arıyor. Diyor ki ya Salah'a nasıl ulaşabiliriz? İşte bu hizmeti ona nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. 83 milyon takipçisi olan adamdan bahsediyoruz.
1: Olayın öyle. Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki iyi yayınlar Yakup Çınar'a sorar mısın? Osimhen konusu Sky Sports'ta bir haber çıktı Al Hilal'le ilgili. Doğruluk payı var mı? Bu
0: yok altında? Abi bir de şeyden çıktı 65 milyon euroya gidecek evet. falan diye çıktı. Sonra işte tepkiler gelince ya 130 milyon euroya kadar çıkabilirler şeklinde. Osimhen Arabistan'a gitmek isteseydi Galatasaray'a gelmeden önce 40-50 milyon euro maaşla giderdi. Salah'taki gibi. Salah Trabzon'a 20'ye imza atacağını 80'e Arabistan'a giderdi.
1: Evet.
0: Osimhen'in ayrılık ihtimali şöyle olur bak. Hani ihtimal var tabii ki. Sonuçta transfer dönemi. Atletico Madrid işte Julian Alvarez'i hala satmadı değil mi?
1: Yok satmadı.
0: 150'ye sattı diyelim. 130'a Galatasaray'ın kapısını.
1: Gidecek gibi Barcelona'ya gidecek. He,
0: Galatasaray Atletico Madrid Galatasaray'ın kapısını çaldı. Dedik kardeşim 130 veriyoruz. Osimhen de gider baba. Ben Osimhen'den aidiyet beklemem. Profesyonel bu adam sonuçta anladın evet. mı? O zaman olur ama böyle 130'ların altında falan bu transfer piyasasında Galatasaray'ın bırakacağını sanmıyorum. 100'lere falan hayatta bırakmaz. 65'lere bugün Osimhen'i satıyor 65'e satıyorum desen bir sürü yatırımcı Osimhen'i almak ister. Alalım da kar edelim diye anladın mı? 75'e aldığın adam 65 imkansız.
1: Peki yavaş yavaş da sona geldik Yakup abi. Son olarak eklemek istediğin.
0: Martinelli çok fazla konuşulan bir isim. Evet orada hani Gardi Arsenal ilişkisine dikkat çekmek istiyorum. Ama bence burada Martinelli konusu biraz taktik. Yani Galatasaray'ın asıl istediği oyuncu Leao. Leao'ya İngiltere'den çok ciddi teklifler olmasına rağmen maaşını karşılayamıyorlar. Leao Şampiyonlar Ligi arenasında bir takımda forma giymek istiyor. Galatasaray'ın da ana hedeflerinden bir tanesi. Çünkü bu kadar spektaküler transferler yapılmışken ya hani Martinelli mi Leao mu ben ikisini de istemem. Rashford'ı isterim mesela. Anladın mı? Normal şartlarda evet. ya da atıyorum çünkü Martinelli evet 25 yaşında geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyiydi ama Premier Lig'de çok fazla böyle ana oyunculardan bir tanesi olmadı. Leao'da bir düşüş var ya, ikisi de risk gibi gözüküyor bir anlamda ama sanki şu anda masada Martinelli ismi var. Hı. Çünkü Leao'da da Martinelli'de de Gardi işleri yürütüyor. Biraz böyle Martinelli'yi Galatasaray alacak bakın Milan yoksa bu Leao sizde kalacak 10 milyon euro maaşını ödemek zorunda kalacaksınız. Problem yaratırsa değeri iyice düşecek. Taktiği yürütülüyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani Martinelli ihtimali de söz konusu ama Leao'nun biraz daha böyle Galatasaray'a yakın olduğunu, yakın derken hani çok yakın değil tabii ki ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Yakup abi ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Için. Senin de ağzına sağlık.
1: Keyifli bir programı geride bıraktık ve haftaya yeniden aynı saatte Yakup Çınar burada olacak efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle.

0: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Naci hoş geldin.
4: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
3: Galatasaray gündemi çok yoğun, tüm detayları konuşacağız. Öncelikle dilersen şuradan başlayalım. Hakikaten Galatasaray'da yapılamayan transferler aylardır gündemde ve sesler daha da yükselmeye başladı. Çok merak ediyorum, eski yöneticiler nasıl bakıyor mesele?
4: Ya taraftar tepkisiydi ya da eleştiriydi artık bütün Galatasaray camiasının tamamına, bütün paylaşlarına nüfuz etmiş durumda bu tedirginlik. Yani hafta içinde beni Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Ali Dürüst, Sayın Ali Aşaş, yani Galatasaray'ın önemli ve değerli isimleri artık bu durumla ilgili bilgi almak ya da fikir alışverişinde bulunmak için aradılar.
3: Soru şu mu? Neden transfer yapmıyor? Dursun Özbek sorusu.
4: Sadece transfersizlik değil Galatasaray'ın problemi. Aslında Galatasaray'ı yönetenler belki de içerideki huzursuzlukların ya da içerideki problemin çok daha fazla farkında ve buna dikkat çekiyorlar. Yani Galatasaray'ın olayı 3 tane oyuncu indirdim bitti değil. Ve nitekim de bugün siyah giymemin sebebi de bu. Yani Galatasaray'ların birçoğu karamsar durumda çok açık bir şekilde. Yani 4 sene üst üste olmuş bir kulübün taraftarı ve camiası tedirgin duruma düşüyorsa bu olay sadece transfersizlikle açıklanamaz. Ki bugün beni işte Sayın Başkan'ın en büyük destekçisi, yönetimin en büyük savunucusu kalkıp bu fotoğrafı çizmeye çalışanlar aslında tamamıyla linç kültürüyle ya da hedef göstermek adına bu hamleyi yapıyorlar. Niye bunu söylüyorum? Güçsüzken eleştirmek kolaydır. Güçsüzken tepki göstermek kolaydır. Ben 23 Mayıs'ta Sayın Başkan Dursun Özbek seçimi kazandıktan sonra neredeyse bir ay boyunca bütün yayınlarda Digifutbol'da şuna dikkat çektim. Galatasaray'da güç savaşları var. Galatasaray'da koltuk kavgaları var. Galatasaray'da ego savaşları var diye açıkçası bugünlerin gelebileceğine dikkat çekip şunu söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray bu treni 96-2000'de kaçırdı. Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üst üste şampiyon olan takım unvanını ıska geçti, pas geçti. Hani diyorlar ya, ya 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon oldu. Bir sene de Fener olsun, bir sene de Trabzon olsun, bir sene de Beşiktaş olsun ne olur? Hayır abi, olmaz. Bu sezon Galatasaray için her şampiyonluklardan, her sezondan çok daha kıymetli benim için. Çünkü Türk futbol tarihinde bir ilki imza atacak Galatasaray. Ve 96-2000'de özür diliyorum, benzer hatalar ve benzer yanlışlıklarla, benzer güç zehirlenmeleriyle, benzer ego savaşlarıyla Galatasaray 5 sene üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı. Ben bunun sinyallerini ve uyarılarını Mayıs sonunda, Haziran başında hiç kimse a demezken dile getirmiştim. Endişelerimi, korkularımı, Galatasaray'ın en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu söylemiştim. Buyurun arşive girin bakın. Ama transfer tepkileri olduğunda Sayın Şahan Gökbakar'ın bir tweetiyle, bir yanıtıyla kalkıp sanki ben Galatasaray yönetiminin avukatıymışım düşüncesi ön plana çıktı. Hayır kardeşim, ben bugün de tepkiyi gösterirsin, eleştiriyi gösterirsin ama üslup, ama saygısızlık asla ve asla. En başarısız Galatasaray başkanına dahi ben üslup ve saygı konusunda asla ve asla o çizgiyi geçmem. Geçmedim, geçmeyeceğim de. Ha, Okan Buruk'un yanında, Okan Buruk'un savunucusu. Evet abi, benim bütün Galatasaray teknik direktörleri aram iyi oldu. Fatih Terim, Hamza Hamzoğlu, işte Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Mustafa Denizli, Erik Geres, Mancini, Prandelli hepsiyle ya da bütün başkanlarla. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Geçin bunları. Geçin bunları. Ha şu anda evet, Galatasaray yönetimi başarılı mı? Hayır abi, başarılı değil. Zaten ben bunun bugünlerin geleceğini dediğim gibi seçimin ertesi günü yaptım. Ya Nelson, hala Nelson'la sözleşmeyi feshedemiyorsun. Cankat, ikinci kalecim Günay teşekkürler diyemiyorsun. 3 tane transferi yapamıyorsun. 4 değil bak, 3 dedim. İlerleyen bölümlerde anlatacağım. Icardi ile güzel vedalaşamıyorsun ya da seçime tek liste gireceksin. Güçlü bir kadro kuramıyorsun. O zaman evet, Sayın Başkan burada %100 yanlış yapmıştır. %100 hatalıdır. Bunları söylemek lazım zaten Galatasaray için. Ama ben o gün ne dedim? O Şahan Gökbakar'ın tweeti üzerine. Ya başkan da yönetim de diyor ki, aldığım bilgiyi ilettim. Ne dedim? Sakin olun, gerekli takviyeleri yapacağız. Bugün, o gün tarihlerden yanlış hatırlamıyorsam 2 Temmuz'du. Bugün 2 Temmuz. Daha Galatasaray'ın önünde çok uzun zaman var ifadesini kullanmıştım. Ama son 3 haftadır aynı eleştiriyi ve tepkiyi ben de gösteriyorum. Evet, haklısınız. Galatasaray çok geç kaldı. Ama Galatasaray'ın olayı transfersizlik değildi. Galatasaray'ın olayı seçimden sonraki

0: koltuk savaşlarıydı, ego yarışlarıydı çok açık bir şekilde. Ve o günler bugünlere sebebiyet verdi. Ben o günlerde uyarmıştım. O günlerde dikkat demiştim. Ve hala söylüyorum, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır çok açık bir şekilde. Ya Galatasaray şampiyon olmuş 4 yıl üstte. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. En rahat, en kolay oyuncuyu çekebilecek kulüp Galatasaray'ken abi şu anda Beşiktaş Vlahovic çekiyor, Trossard çekiyor, Fenerbahçe Ake çekiyor, Greenwood çekiyor, Lukaku çekiyor, Vedat Muriç çekiyor. Abi Galatasaray'da hala tık yok. Yani Galatasaray taraftarı tepki göstermesin, eleştiri yapmasın da ne yapsın? Çünkü bugün ayın 12'si ve sadece kaldı 21 gün ya, 3 hafta. Sen 2 ayda yapamadığını 3 haftada, hani şapkadan tavşan değil başka bir şey çıkarması lazım artık Galatasaray'ın. Çünkü olay sadece transfersizlik değil Galatasaray'da. Ama transferde de bu noktada olmak çok doğal abi, Galatasaray taraftarını ve camiasını tedirgin etmesi. Bundan doğal bir şey yok.
1: Yani bu konuyu çok uzun süredir konuşuyoruz. Çok üzerinde durmadan hızlıca diğer transfer maddelerine tabii geçmek istiyorum. Çünkü temel beklenti transferde ne olacak konusu. Ama şu ortaya çıkıyor bence Naci. Yani Galatasaray'da bir kaynak sorunu var.
0: Ya Galatasaray'da kaynak sorunu yok. Ve şöyle bir şey var.
1: Ve bir ek yapayım. Şimdi gerçekten kulüpler açısından çok zor bir tabloyla karşı karşıyayız. Örneğin Galatasaray bu yıl şampiyon olamazsa önümüzdeki sezonun işinin çok daha zor olduğu gerçek ekonomik açıdan. Ya da Beşiktaş ya da Trabzon ya da Fenerbahçe. Bu bir gerçek. Şampiyonluğun böyle bir durumu var. Çünkü Türkiye'deki yayın gelirleri yıllık 100 milyon euro olsa idare edebilir vaziyette oluyorsun. Ama Galatasaray'ın aldığı yayın geliri 13 milyon euro falan. Yani para oralarda. Özellikle o yüzden buralarda şampiyonun altın değerinde olduğunu, sportif başarı dışında mali anlamda da altını çizmek lazım. Ama benim de aklımın almadığı bir nokta var Naci. Dursun Özbek kaynaklar konusunda sorun yaşamasa bence ya gider bitirir, bu kadar dayağı yemez. Yani aklım almıyor çünkü. Sen ne dersin?
0: Ya bir kere benim de artık aklım almıyor ama her gideceğin oyuncu da 20, 30, 40, 50, 60 milyon euroluk olmasına gerek yok ki Aydın. Burada plansızlık var. Nasıl olsa hallederiz, yaparız mantığı var.
1: Geçmişte yapmış.
0: Bir de Sayın Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray'ın geleceğini düşünerek her zaman öyle hareket eder. Bir bütçe planlaması var. Evet, Galatasaray en önemli atımlık kurşununu ve barutunu geçen yıl harcamıştır. 140 milyon euro gibi bir bonservis bedeli yükünün doğru altına girmiştir. 117 milyon euroluk bir takım maliyetine imza atmıştır. Bunlar vergilerle 170-180 milyon eurodur. Ve Galatasaray'ın bonservislerle birlikte 2025-26 sezonu için ödediği rakam tam 300 milyon eurodur. İşte bu noktada Sayın Başkan Galatasaray'ın ödeyebileceği miktarda bir bütçeyle, takım maliyetiyle devam edilmesi gerektiğini söylüyor. İçerideki oyuncuların çok maliyetli olduğunu ve nitekim adımların bundan sonra daha tedbirli ve doğru atılması gerektiği kanaatinde ki işte Galatasaray'ın bir anlamda sıkıntılı bir sürece girmemesi için. Çünkü Galatasaray kendi yağıyla kavrulan bir camia. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi ayıran en önemli faktör bu. Galatasaray'da kulüp başkanı 300 milyon euro hibe etmez. Galatasaray'da her masaya oturan 50'şer milyon euro, ne bileyim işte 5'er milyon euro, 10'ar milyon euro para vermez. Galatasaray'da ender görülür. O da kasa kolaylığıdır. O yüzden Galatasaray'ın kendi yağıyla kavrulması gerektiği için belki de bu noktada Sayın Başkan Dursun Özbek çok titiz davranıyor. Ama ben bu titizliği savunuyor muyum? Abi şu anda bana işte Rafael Leao, bana ne bileyim Can Uzun, bana Kamavinga değil, bana belki Aral Şimşir lazımdı. Bana belki Salih Özcan lazımdı. Bana belki arkaya Ahmetcan Kaplan ya da Ümit Akdağ lazımdı. Ya da bana öne John Duran lazımdı belki. Bunları pas geçmesine en büyük tepkiyi gösteriyorum ben. Ali istemedi, Veli hayır dedi. Öteki onu bozdu, öteki şunu yaptı. X futbolcuyla o görüştü, Y futbolcuyla o görüştü ama onun görüştüğüyle o istemedi. İşte bunlar Galatasaray'ı bu noktaya getirdi. Ve ben bunları ne zaman söyledim? Mayıs ayı sonunda seçimin ertesi haftası dile getirdim.
1: Devam ediyorum.
0: Tabii ki.
1: Temel konu tabii transfer. Biraz oraları işleyelim, sonra diğer detaylara bakalım dilersen. Barış Alper gidiyor mu gitmiyor mu şimdi? Nedir sonra?
0: Barış Alper Yılmaz'a şu anda resmi teklif yok Aydın. Tamam, bundan iki hafta önce Barış'ın temsilcisi Sayın Başkan Dursun Özbek ile de bir araya gelmiş. Nitekim de o günlerde Everton kulübünün ilgi yazısı ve sözlü olarak da 35 artı 5 milyon euro, yani totalde 40 milyon euroluk bir resmi teklif geleceğini iletmiş. Başkan da şunu dile getirmiş Sayın Dursun Özbek. Önce bir teklif gelsin, resmi teklif yapsınlar, konuşuruz ve ayrıyetten de Galatasaray'ın böyle bir transfer operasyonunda tamam diyeceği rakam 35 artı 5 40 milyon euro gibi bir rakam değildir, 50 milyon eurodur. O günden bugüne de Galatasaray kulübüne gelen resmi teklif yok. Ben bunu bütün önemli kaynaklara da sordum. Şu anda Barış Alper Yılmaz'la alakalı Galatasaray'ın masasında tarih 12.

0: 2 Ağustos resmi teklif yok. Zaten beklenen teklifinde, daha doğrusu oyuncunun hayalini kurduğu tarafında Everton değil Tottenham olduğunu da dile getirmiştim. Ama bugün yok ve aynı zamanda da Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak gibi bir projeksiyonu ve planı da yok.
1: O zaman Leo'ya niye gidiyor?
0: Gelir diye. Gelir diye bekliyordu Galatasaray. Leo'yu o günlerde hatırla.
1: Barış Alper'e.
0: Tabii 50 milyon euroluk teklifi getir.

0: Barış Alper Yılmaz
1: Hayır,
0: takımda
1: o
0: kalırsa.
1: bölgeye Galatasaray çok net bir şekilde yatırım yapacak.
0: Yani Barış
1: O
0: Alper'in
1: bölgeye hamle
0: arkasına
1: yapacak. Evet.
0: kalsa dahi.
1: Barış Alper Yılmaz'ın arkasına da demeyebiliriz ama çift kanat oynayan, yani her iki kanatta da
0: Anladım.
1: oynayabilen ya da zaman zaman o kaymalarla 10 numara pozisyona da evrilebilen bir, ne diyeyim, oyun modeli yapacak Galatasaray. Yani hücum bölgesine Okan Hoca takviye istiyor. Belki de Barış'ı bahsedilen isimler geldikten sonra sol tarafta değil de sağ açıkta göreceğiz.
0: Sane.
1: Ya da transferin son günlerinde Barış Alper Yılmaz'a bahsettiğimiz 50 milyon euroluk resmi teklif geldiğinde Galatasaray'ın eli daha güçlü olacak. Yani şimdi Barış Alper Yılmaz'ı hatırlayalım süreci. Ne zaman o fırtına kopmuştu? Geçen sene transfer sezonunun son günlerinde, değil mi? Galatasaray o yüzden bırakmamıştı. Şimdi bir anlamda Galatasaray backup'ını yapıyor. Galatasaray hazırlığını yapıyor.
0: Tamam, şimdi konuyu biraz daha sadeleştirmek için söylüyorum. Çünkü Barış Alper'in kaldığı durumda Galatasaray'a gidip de Leao gibi bir oyuncuyu,
1: Alacak abi, alacak. Galatasaray o bölgeye transfer yapacak.
0: tamam, ama bir 10 liralık oyuncu almak var duruma göre, bir de 2 liralık oyuncu almak var. Yani burada belirleyici Barış Alper ya. Yanlış mı yorumluyorum ben?
1: Abi şöyle, Barış Alper Yılmaz'ı sağda da kullanıyorsun, sol tarafta da kullanıyorsun, öne de atabiliyorsun,
0: Anladım.
1: Osimhen'in yedeği de yapabiliyorsun. Yani oraya Galatasaray çok iyi bir isim istiyor. Ve nitekim de Rafael Leao konusunda oraya geçeyim. Milan kulübü istemiyor. Milan kulübü 55 milyon euro da diretiyor. Galatasaray aslında Rafael Leao'yla çok büyük bir mesafe kat etti. Oyuncunun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirmiştik. Ama Milan kulübünün şu ana kadar Galatasaray'ın düşündüğü ve planladığı gibi o inadı kırılmış değil. Milan kulübü 55 milyon euro bonservis bedeli istiyor Rafael Leao için. O yüzden şu anda oraya girizgah yapayım. Bence buradaki en önemli isimlerden bir tanesi bu haftaki programımızda. Dilerim ki artık Galatasaray, hani bir sonraki hafta bu oyuncunun transferini konuşuruz. Galatasaray'a katacaklarını konuşuruz. Artık bunu biz de istiyoruz. Martinelli. Leao'nun önüne geçmiş durumda. Galatasaray Martinelli ile ilgili olan görüşmelerini hızlandırmış durumda ve Arsenal kulübüne Brezilyalı kanat oyuncusu için teklifini 45 milyon euroya çıkardı ve Martinelli'nin Arsenal kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalmış durumda. Hatırlayalım, biraz hafızaları da tazeleyeyim. Sezonun bitiminin ardından Arsenal sportif direktörü André Barty, George Gardi ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Sayın Başkan Dursun Özbek ve Sayın Abdullah Kavukçu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Nitekim de Arsenal kulübüyle Galatasaray'ın ilişkileri bu noktada iyi durumda ki yıllar evvel Sayın Erden Timur zamanında Lucas Torreira'yı da Galatasaray Arsenal kulübünden kadrosuna katmıştı. Galatasaray Martinelli konusunda masada ve bu oyuncuyu, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışıyor. Nitekim de Premier Lig'den de talipleri var oyuncunun ama orada bir anlamda Galatasaray Arsenal olan ilişkilerini devreye sokup daha iyi bir bonservis bedeli, oyuncuya daha iyi bir kontrat şartı sunup Martinelli'yi transfer etmek istiyor. Kaldı ki takım oyununa sağlayacağı katkı baz alınarak Martinelli'yi teknik heyette çok ama çok sıcak baktığını söyleyebilirim.
0: Yani Leo'nun önünde görüyor.
1: Bonservis rakamları sebebiyle. Biri 55, biri 45, bir de yaşları. Martinelli bir de Leo'dan daha genç durumda şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam 26 yaşında galiba Martinelli.
0: Emin değilim ama sonuç itibariyle transferdir bu.
1: Tabii
0: Her
1: ki.
0: transferde
1: Belki
0: olduğu gibi
1: Leao'ya da dönebilir iş yani.
0: olabilir. Yani bakarsın
1: Veya
0: şimdi.
1: zaten transferde bu tip stratejiler ve taktikler vardır. Arkadaşım düşmüyor musun? Ben onu alıyorum. Peki
0: Yani bir
1: diyebilirsin.
0: gün bak
1: Ya
0: söyleyeyim
1: oyuncuyu
0: Naci.
1: kırarsın ya kulübü.
0: Söyleyeyim Naci. Sen de daha önce de bunu konuştuk. Bir gün bundan birkaç hafta sonra Fenerbahçe gidip Leao'yu alırsa şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü yeri gelmişken onu da altını çizeyim. Fenerbahçe'de hedef özellikle golcü konusunda Pavlidis'ti. Yani başkanın özellikle o oyuncu konusunda daha ısrarcı olduğunu biliyorum. Ama kulüplerin tavırları, bonservisler, Lukaku'nun geldiği koşullar nedeniyle tercihin işini de ondan yana yapıp bence Fenerbahçe elindeki kaynağı da Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumuna göre o bölgeye bir nokta atışı daha yapabilir. Bu kim olabilir? Gidip Leao'yu alabilir. Transferdir ve süreklilik arz eden sürekli değişen bir
1: Tabii ki.
0: tablodan bahsediyoruz.
1: Aynen.
0: Peki bir de mesela ben bunu duymuştum. Sana da öyle sorayım Naci. Dursun Özbek özellikle çok uzun süredir bu Batragov için çok uğraşıyor diye. Nedir abi Batragov transferinde?
1: Batrakov için ya biraz dedim ya, yani o trenleri kaçırdı
0: İstiyor. İstiyor
1: Galatasaray.
0: daha
1: Rahat
0: doğrusu.
1: olduğu
0: Çok istiyor.
1: dönemleri kaçırdı Galatasaray ama evet, yani Batrakov net bir şekilde işte Sayın Başkan'ın da yönetiminde, teknik heyetinde sıcak baktığı bir oyuncu zaten. Teknik heyete sormadan Sayın Başkan kalkıp al bunu getirdim oynatıyorum diyemez. O ayrı bir konu ama bu noktaya en çok motive olan isimlerden bir tanesi Sayın Başkan. Ama biraz geç kaldığını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Lokomotiv Moskova kulübünü kırmak kolay olmayacaktır. 20 milyon euroluk teklif reddedilmişti. 25 milyon euroluk resmi teklifi yaptı Galatasaray, Lokomotiv Moskova.

0: Futbol kulübüne. Bentekin burada Rus kulübünü kırmaya çalışıyor. Ha, oyuncu açık bir şekilde Galatasaray'a gelmek istiyor. Avrupa macerasını başlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Ve nitekim de 3,5 milyon euro maaş. Onu söyleyeyim. 3,5 milyon euro maaş karşılığında Galatasaray Batrokov'la okeyleşmiş durumda. Daha doğrusu temsilcisiyle diyelim. Ve temsilcisi özellikle bu işin Galatasaray'a kırılmasını ve Galatasaray'a imza atmasını istiyor. Bekleyip görmek lazım. Zaten bir anlamda oradan çıkacak sonuç da Galatasaray'ın 10 numara konusunda stratejilerine açık bir şekilde yön verecek.
1: Bu
0: Bir de
1: Canus'un da peki?
0: Arsenal'de konuşulan, özür diliyorum, Nwaneri. Neri.
1: Evet,
0: Genç bir oyuncu,
1: Nwaneri.
0: 19 yaşında. Haluk abi dün söylemiş ilk kez. Martinelli paketinin içinde o da var. Ama Arsenal Martinelli pazarlığında Galatasaray'a sıcak bakıp masaya otururken Nwaneri konusunda biraz ne diyeyim? Önyargılı ve
1: Vermek
0: soğuk
1: istemiyorum.
0: yaklaştığını ifade edeyim.
1: Peki
0: Evet,
1: bu Canus
0: oyuncunun çok talibi varmış Premier Lig'den ve gelişim göstermesi için de
1: orada tutmak istiyor.
0: Galatasaray oynama garantisi vesaire falan gibi vaatlerde bulunmak istiyor pakette ama Arsenal açıkçası Premier Lig'de gelişimini göstermesini daha çok arzuluyor oyuncunun.
1: Demişken 10 numara meselesi, bir Canus'un da bir şey var mı?
0: Yok 50. Frankfurt 50 diyor.
1: Vermiyor dursunuz demek değil mi?
0: Yani Frankfurt 50 milyon euro istiyor. Şu ana kadar da Sayın Başkan sıcak bakmıyor. Ya bir de Can Uzun için şöyle bir düşünce var. Can Uzun'u en çok isteyenler dahi Galatasaray'da teknik direktörü, yöneticisi, ne bileyim scout'u vesaire onlar dahi 50 milyon euroluk rakamın
1: Çok olur.
0: Can Uzun için çok olduğunu dile getiriyorlar. Bir ürünün ederi vardır ya o ederin çok üstünde görülüyor Can Uzun için
1: Böylelikle Dursun
0: istenen.
1: Özbek'te ben size demiştim arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Bu iş parayı vermeyelim. Notasına doğru daha hızlıca gitti demek ki. De Bruyne.
0: Abi Kevin De Bruyne Galatasaray'a
1: De
0: öneriler.
1: Bruyne mi diye okunuyor?
0: Ya vallahi tam
1: Çok
0: telaffuzu bilemiyorum.
1: değişken.
0: Yani De Bruyne Galatasaray'a bir Belçika'da kulübü olan iş insanı üzerinden teklif ediliyor.
1: Son dönemde şikayetleriyle gündeme gelen iş insanı diyeyim.
0: Evet ben çok fazla adını ismini de anmak istemiyorum. Nitekim de Mertens'e de kendisi çok samimiydi bu arada. Onu belirteyim. Belçikalı olan De Bruyne de yakın dostuymuş menajeri vesaire. Galatasaray'a geliyor ama Galatasaray kulübünün Napoli ile olan ilişkileri zaten iyi. Napoli De Bruyne ile birlikte Lukaku'nun da kontratından, sözleşmesinden çıkmak istiyor. Yaşları belli bir noktaya geldi. Kontrat maliyetleri yüksek ve nitekim de Galatasaray hem De Bruyne'ye hem de Lukaku'ya hayır diyor açık bir şekilde.
1: Geliyor Galatasaray ikisi de.
0: Tabii, ya Napoli ile olan zaten Osimhen transferi başta olmak üzere Napoli ile çok yoğun bir geçmişi var
1: Tamam.
0: Galatasaray'ın. Nitekim de zaten bu oyuncular tabii ki Galatasaray'da sunuluyor. Galatasaray Napoli ile görüşüyor. Kontrat maliyetleri vesaire son durumları. Galatasaray iki isme de yani De Bruyne Galatasaray'ın gündeminde yok. Onu açık bir şekilde söyleyebilirim. Lukaku da zaten Türkiye pazarına düşmüş bir oyuncuydu. Marketin içindeydi. Beşiktaş'a da teklif edildi.
1: Evet.
0: Hani alır mısınız diye Galatasaray düşünmüyor. Yedek santrafor Galatasaray'a da lazım biliyorsun ama Galatasaray oraya U23 düşünüyorum deyip
1: Konuyu
0: teşekkürler diyor.
1: kapatıyorum.
0: Aynen öyle.
1: Peki devam ediyorum. Şimdi bu Leicester Lig başlıyor tabii. Cuma günü Galatasaray Çorum maçıyla Süper Lig'in startını verecek. Bu Leicester konusu biraz aslında öyle bir döneme denk geldi ki hiçbir transfer gelmedi. Sadece bu çocuk geldi. Yaptığı her şey de göze batar oldu. Leicester'in sözleşme şartları nelerdir? Galatasaray oraya bir para bağladı. Ne düşünüyor yönetimi? Yani doğru hamle olarak görüyor mu bu
0: Abi
1: maçları
0: şöyle
1: özellikle
0: söyleyeyim.
1: izledikten
0: Zaten
1: sonra?
0: bugün Galatasaray yönetimine olan tepkilerin bu noktada olma gerekçelerinden hani o maddelerde çok alt sıradadır ama bunlardan bir tanesi de taraftarı kızdıran noktalardan biri de alınan tek oyuncunun da beklenen performansı sergileyememesi. O güçlü oyunu sahada ortaya koyamaması. Şimdi Leicester konusunda da vur abalıya yapmamak lazım. Evet geldi. Abi bir şey var mı? Et mi? Balık mı? Hiç kimse anlayamadı. Leicester 6 mı? 8 mi? Kesici mi? Pasör mü? Geçiş oyuncusu mu falan hiç kimsenin şu anda net bir görüşü ve hakimiyeti yok. Ve o yüzden de tabii ki Galatasaray taraftarı da doğal olarak en problemli gördüğü yer olan merkez orta sahada abi Leicester'in o açığı kapatamayacağını düşünüyor şu anda. Ve nitekim de tabii ki bütün oklar da oyuncuya odaklanmış durumda. Çünkü çare Leicester şeklinde alındı bu oyuncu. Ama ben konuştuğumda şunu dile getiriyor her taraf. Bir, Leicester'in kontratındaki net 20-25 maç diyordum ben her yayında. Onu özellikle sordum, bilgisini almak istedim. Leicester'in sözleşmesinde 18 maç süre alması halinde satın alma opsiyonu devreye giriyormuş. Yani 18 maçta ilk 11 oynaması da şart değil. 1 dakika dahi süre alsa o karşılaşma bandında yani opsiyon maddesinde bir kriteri tamamlamış oluyor.
1: Ve Galatasaray bu
0: 1
1: durumda
0: dakika
1: kaç
0: dahi
1: milyon
0: süre
1: euro
0: alsa.
1: verecek?
0: Söylemiştik işte kaçtı?
1: 30 mu?
0: 25,5 milyon euro. Yani totalde 28,5 milyon euroluk bir paket. Leicester paketi. eğer ki opsiyon maddesi devreye girerse. Ama şunu dile getiriyor herkes. Bir, Leicester'i ideal kadroyla, ideal 11'le, as takımla izlemedik. Ama bu performansı sürdürmesi halinde Leicester bizim beğenmiyorsak çıkış yapabileceğimiz bir oyuncu. Bu da Ocak ayına kadar netleşir, belli olur. Ve eğer ki o istenilen performansı sergileyemezse hiç sezon sonunu beklemeden teşekkür edip yolları ayırabiliriz. Ama oyuncu son derece iyi niyetli, oyuncu son derece istekli. Bekleyip görelim, biraz zaman verelim diyor herkes.
1: Peki bir de şeyi merak ediyorum. Okan Buruk'un bu gideceklerle ilgili ya da Galatasaray'ın satmayı düşündüğü oyuncularla ilgili raporu ne?
0: Abi hoca çok net. Hocanın canı sıkkın bir kere transfersizlik sebebiyle. Yani Galatasaray taraftarı kadar Okan Hoca da bugün tedirgin, bugün endişeli, bugün düşünceli, bugün üzgün. Yani 4 sene üst üste şampiyon olan takımın içinde bulunduğu nokta, taraftarın tepkisi, tribün ambiyansı, camianın tepkileri vesaire Okan Hoca'yı da huzursuz etmiş durumda. Sadece onun değil, içerideki oyuncuları da açıkçası tedirgin ediyor. Yani biz şampiyon olmadık mı? Evet, takviye lazım ama biz buradayız düşüncesi hakim futbolcularda da. Ve Okan Hoca şunu söylüyor. İşte kontenjan boşaltma adına ya da teklif gelen oyuncularla alakalı. Ben hiç kimsenin gitmesini istemiyorum. Ben transfer istiyorum. Ben transfer istiyorum diyor. Transferleri bekliyorum diyor Okan Hoca. En az 3 takviye de yapmayı planlıyor. Şimdi oradaki olayı da söyleyeyim. Niye? Çünkü Galatasaray ne alacak? %100. 10 numara, sol kanat ve yedek santrafor. Ne kaldı geriye Galatasaray'ın alması gereken, hep Hoca eleştirdiğimiz sol stoper. Yedek sol stoperi yok Galatasaray'ın. Şimdi artık Okan Hoca da şunu dile getiriyor bir kez daha. Sol stoper alınmasına karar verilmişti. Ama bu kontenjan konusu, işte bazı gidilen yerli futbolculardaki problemler sebebiyle Okan Hoca da diyor ki ben herkesin kalmasını istiyorum. Jakobs var, Lemina var, Eren var, Kazım Can var. Hepsi kalıyor diyor.
1: Ben bir tanesini kullanırım.
0: Ben bir tanesini sol stoper oynatırım diyor.
1: Peki Salah'a gidiyor mu?
0: Salah'a teklif yok abi. Hatta şunu söylüyorlar. Hani menajeri anladığımız kadarıyla bu tip bir açıklamalar ya da bilgi servisinde bulunuyor. Ama Şelay'e 10 milyon euroluk vesaire herhangi bir teklif bizim masamızda bulunmuyor. Sara da gitmez ifadesini kullanıyorlar ki Gabriel Sara'nın ben geçen hafta ilk kez bu programda anlatmıştım. Göktürk'te ev aldığını, yeni eve taşındığını dile getirmiştim. Onu da belirtelim. Tabii Gabriel Sara bence de yani şu an Galatasaray'ın yani en kreatif, en yaratıcı oyuncusu.
1: Son iki hazırlık
0: ama teklif de yok bu arada Aydın. Onu da söyleyeyim. Altını çizeyim.
1: Yani hazır durumda daha doğrusu onu söylemek lazım.
0: Tabii Sara. Net.
1: Bu Osimhen'in kaptanlık meselesi vardı ya, sen geçen hafta anlatmıştın. Çok da bir ses getirdi. Bir halde konuşuldu.
0: Evet.
1: Şimdi abi Osimhen kaptan olacak mı olmayacak mı Naci? Osimhen bu durumda Galatasaray'ın kaptanları kimler?
0: Osimhen kaptanlık bandını kabul etmedi.
1: Niye?
0: Geçen hafta zaten ilk burada anlatmıştık. Niye takmadığını açmıştık. İyice detaylandırmıştık ve hafta boyunca da herkes yayınlarında bahsetti. Osimhen net kararını verdi. Galatasaray'ın ikinci kaptanı, üçüncü kaptanı olmayacak. Dokuzu da giymeyecek. Geçen hafta da söylemiştim. Icardi'ye olan saygısı ve çok iyi bir siyaset adamı olması sebebiyle sanki Icardi'nin dokuzunda, sanki Galatasaray'ın kaptanlık bandında gözü ya da düşüncesi varmış gibi algılanmaması için bunu istemiyor Victor Osimhen ve nitekim de 45 numarayla ve Galatasaray'ın en önemli oyuncusu olarak forma giyecek. Galatasaray'ın birinci kaptanı Abdülkerim, ikinci kaptanına Okan Hoca karar verecek yönetimle birlikte. İşte Yunus Akgün altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Uğurcan Trabzonspor'da kaptanlık yapmış bir oyuncu. Kalırsa Barış Alper bu takımın en önemli yerli oyuncularından bir tanesi. Zaten üçüncü kaptan olarak artık çok fazla forma şansı bulamayacağı için söylüyorum. Kaan Ayhan var. Bu şekilde bir kaptanlık dağılımı yapılacak. Ama zaten Osimhen de sahada Galatasaray kaptanlığı görevini tam anlamıyla yerine getirebilecek bir oyuncu profilinde değil. Yani Osimhen çok büyük bir süperstar. Ama süperstarlar zaman zaman stratejik, yani saha içinde de öfke kontrolünü iyi ayarlar.
1: Sakinlik önemli.
0: Yani Villarreal maçında da bam teline basıldığı an oyuncuya saldırmak falan, hani kaptanı herkes öyle durdurmaz. Yunus, Barış falan neredeyse birbirlerine giriyorlardı Osimhen'i sakinleştireyim
1: evet,
0: derken.
1: Evet, evet.
0: O yüzden o öfke kontrolü sebebiyle sanki Osimhen'in de kaptanlık bandı takmaması sağlıklı olmuş gibi duruyor.
1: Yani oyuncu da böyle sorumluluk almak istememiş. Ben istemiyorum demiş ya. Yoksa Galatasaray bunu teklif etti.
0: Tabii.
1: Peki. Naci ağzına sağlık.
0: Son bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Ya ben Cankat Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Villarreal maçında da oyuna girdi. İkinci yarıda kalesine 14 şut gelmiş. 7 kurtarış yapmış. Yine sadece 45 dakikalık performansıyla maçın oyuncusu seçildi. Artık Galatasaray Cankat Yılmaz'a Galatasaray'ın ikinci kalecisi olduğunu ne zaman deklar edecek? Ne zaman

0: O unvanı verecek. Ben çok merak ediyorum. Lütfen artık can katı X bir kulübe kiralamayı düşünmesin ya da oyuncuyu bu düşünceye sevk etmesin Galatasaray. Sonuna kadar o kaleyi hak ediyor can kat. Günay da abi olarak ister teknik heyette yer alsın, ister üçüncü kaleci olarak kalsın. Ama Galatasaraylı altyapısından yetişen can katı izlemek ister diyorum. İzleyicilerimiz de beğenip bize destek olursa çok ama çok mutlu oluruz. Herkese teşekkürler. Güzel
1: Eksik
0: günler.
1: olmasınlar. Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina

0: Sine yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu işin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahović Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahović'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahović bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahović'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahović'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl, 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş hani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahović'ten daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Radyo Gol.
4: Birebir.
5: Birebir.
4: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birebir programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyiz ve birebir programında bugün Yakup Çınar'layız. Cihan Dişli yok. Cihan Dişli izinde ben Göksel'in Çağrı Saraç, Yakup Çınar'la birlikte sizlerleyiz ve hemen numaramızı hatırlatarak başlayalım. 0212 273 1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de bizlerle mesajlarınızı, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Yakup abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Göksen'in, nasılsın?
6: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Tatile çıktın sen de.
6: Evet.
5: Rahat bir kafayla döndün.
6: Yani bir ailemin yanına Kocaeli'ye gittim geldim
5: süper.
6: Aslında.
5: Süper. Kocaeli neresi?
6: Derince.
5: Derince.
6: Tabii güzel. Ben orada doğdum, büyüdüm.
5: Güzel, güzel.
6: Peki abi Galatasaray'da gündem sakin gibi gözükse de başkan tarafından gelen açıklamalar vardı. Dün Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları vardı ve o açıklamadan öne çıkan 3 başlık vardı aslında. Benim tabii detaylara indiğimizde senin anlatacakların vardır ama benim öne çıkarttığım, yani Dursun Özbey'in açıklamalarında 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz. 2 alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım ve en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım şeklinde açıklamalar vardı. İlk olarak dünü sen nasıl değerlendirirsin?
5: Ya sondan başlayalım. Hani doğru zamanda doğru transferler. Abi yani bu kadar geç kalmışken mesela bu cümleyi kullanmak kafalarda soru işareti yaratır. Birincisi, hani hep en başından itibaren şunu söylüyoruz. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. İyi bir omurgası var, iyi bir kadrosu var, oturmuş bir kadrosu var. İstikrarlı şekilde her sezon üzerine koyarak daha başarılı oluyor. Şimdi Okan Hoca ilk 3 sezonunda Avrupa'da başarılı olamadığı için, ilk sezon zaten Avrupa'ya gidememişti takım. Yani Okan Hoca'nın geldiği sezon Avrupa yoktu. Sonraki 2 sezonda Avrupa'da başarılı olamamıştı. Hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi'nde. Evet. Böyle kendisinden böyle bütçe olarak çok düşük takımlara karşı ilginç skorlar almıştı ve Avrupa konusunda eleştirilmişti. Ama geçen sezona dönüp baktığımız zaman, özellikle deplasmandaki maçları bir kenara koyarsak, o biraz böyle kalite farkından dolayı ortaya çıkmıştı. Şimdi burada 5-2 yeniyordu Galatasaray, gidip Juventus'ta ecel terleri döküyordu.
6: Evet.
5: Onun dışında hani bu sıkıntıyı yaşamasına rağmen Süper Lig'de öyle ya da böyle şampiyon oldu. Hani bu şampiyonlukta Fenerbahçe'nin kötü oyunu, Trabzonspor'un son haftalardaki düşüşü, bunların hepsinin etkisi var. Ama nihayetinde Galatasaray geçen sezonu şampiyon tamamladı. Şampiyon tamamlayınca zaten 35-40 milyon euro direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun, ayak bastı parası alıyorsun. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde ekstra geçen sezon başarılı oldu. Normalde 30-35 ayak bastı parası alıyorsun ama Galatasaray çeyrek finalin kapısından döndü. Bir 30-35 de öyle aldı. Yani toplamda 65-70 milyon euro. Tribün gelirlerine bakıyorsun, 120-130 milyon euro seviyelerinde. Türk futbol tarihinde böyle bir rakam yok. Evet. Düşün bak, yayın gelirinden, o farkı anlatabilmek adına söylüyorum Göksen'in. Yayın gelirinden Galatasaray'ın kasasına giren rakam 20-25 milyon dolar. Ama tribünden, tribün dediğim bunun içinde loca var, kombine var, maç günü gelirleri var, maç günü satılan bilet sayısı var. Bunların tamamı 130 milyon euro. Yani nereden baksan 4 katı 5 katı. Hani bütçe inanılmaz arttı. Gelirler inanılmaz arttı. Sponsorluklar tarihi seviyede. Forma satışı 1 milyon 150 bin. Türk futbol tarihinde bu kadar forma satan yok. Nasıl sattın bunu? Vizyonla. Osimhen'e 70 milyon euro verilir mi diye biz de şey yapıyorduk ya, abartmayalım falan diyorduk. Ama gelinen noktada evet, pazarda fiyatlar inanılmaz artmaya başladı. Yani futbolcu fiyatları inanılmaz arttı. Ya sözleşmesi elinde olan oyuncuya imza parası verip sana gibi kadrona katacaksın. Bir böyle formül var. Bir de 70 milyon euro verip kendini kanıtlamış Osimhen gibi bir adam alacaksın. Aldığın zaman da pişman olmadığının farkını bu sezon net bir şekilde vardı Galatasaray. Şimdi tüm bunları niye anlatıyorum? Galatasaray'ın eli rahat. Çünkü hani ben çıkıp şey demedim. Galatasaray'ın 500 milyon euro bütçesi var, ben demedim. Galatasaray'ın yöneticisi söyledi.
6: Evet.
5: Tamam, bunu sadece transfer için söylemedi ama hani burada transfere ayrılan 100 küsür milyon euroya yakın bir rakam var. Limitlere bakıyorsun. Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Trabzon'a göre limitleri daha fazla. Zaten resmi olarak da açıklandı. Yani harcayabileceği para daha fazla. Belki nakit sıkıntısı yaşıyor olabilir kulüp. Çünkü hani Galatasaray'ın aylık maaş bütçesi 10-11 milyon euro seviyelerinde. Kolay değil yani. İşte tribün gelirinin tamamı oraya geliyor. Bu sadece net. Bir de bu işin brüt tarafı var. Neyse, şimdi param var, zamanım var. Zaten stres yok, şampiyon olmuşsun. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmuşsun. Kongreye gidiyorsun. İşte mali genel kurulu yapıyorsun. Yetki istiyorsun. Sana yetkiyi bütün kurulu üyeleri veriyor. taraftarın seni eleştirdiği ya da hani işlerini çıkmaza sokacak, işlere girdiği bir durum

0: söz konusu değil. Seçim tehlikesi yok. Seçime tek başına girdi, tek başına kazandı. Evet. Bu kadar rahat ortamda Galatasaray 65 gün transfer yapmıyorsa o transfer sezonu Galatasaray adına kötü geçiyor demektir abi. Bunun başka açıklaması olamaz. Çünkü hani en başta söyledim ya, omurgan belli. Nereye transfer yapman lazım? Şimdi Icardi gitti. Süreç inanılmaz kötü yönetildi. 60-65 gün Galatasaray Icardi'den haber bekledi.
1: Evet.
0: Beklemeyecek abi. Beklemeyecek. Yani futbol artık böyle. Evet, Icardi yeni nesilleri Galatasaraylı yaptı. Icardi Galatasaray'da 2 tane şampiyonluk kazandı. Icardi'nin Galatasaray'a sadece sağ içi değil, sağ dışında da çok önemli katkıları oldu. Ama futbolda dün yok abi, bugün var. Dün Icardi vardı, bugün Osimhen var. Osimhen'e odaklanman lazım. 60-65 gün süre geçti. Çünkü kontenjan belli. Yani sen bu federasyona güvenemezsin abi. Kontenjanın değişmesini beklediler. Hmm. Kontenjan da değişmedi. Çünkü bir transfer listesi yapılmıştı. 5 bölgeye transfer yapacaktı Galatasaray. 5 bölge için 5'er tane oyuncu vardı. İlk 3 sıradaki oyuncuların birçoğu hani kontenjan dışı, yani 23 yaş üstü oyunculardı. İşte Bruno Fernandes Galatasaray'ın transfer gündemindeydi.
1: Evet.
0: Şimdi Lukaku Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaraylı bir yöneticiyle görüştü. Bu arada hani Fenerbahçe'ye de hayırlı olsun. Şimdi plan program belli ama aksiyon alma konusunda Galatasaray sıkıntı yaşadı. İlk önce şey dediler. Şu Icardi'nin süreci belli olsun. O belli oldu. Dünya Kupası bitsin. Dünya Kupası bitti. Onun dışında oyuncular kampla şey takımlarına dönsün. Döndü takımlarına. Ama gelinen noktada işte yaklaşık 60-65 günde aldığın tek oyuncu Ugocuk bu.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray'ın kadrosu geçen sezon bu ligin üzerindeydi. Geçen sezon ligin en iyi kadrosu Galatasaray'daydı. Ama an itibariyle en iyi kadro Galatasaray'da değil abi. Galatasaray'ı çok zorlayabilecek kadrolar var. Bugün Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'dan çok daha iyi. Sayalım abi. Guendouzi, Kante, önlerinde Asensio. Galatasaray'a geliyorsun. Torreira'yı koydun. Yanına koyacağın 8 numara kim olacak? Hadi en iyisini koyuyorum. Gabriel Sara.
1: Evet.
0: Ya da İlkay. Lemina 6 numara çünkü yani. Lemina Torreira'yı. Şampiyonlar Ligi'nde böyle senden üst seviyedeki takımlara karşı oynatırsın.
1: Liverpool karşısında.
0: Yani aynen öyle. İşin savunma tarafında Lemina'dan yararlanırsın. Dönüp Fener, tamam ikisini koydun. 10 numaraya kimi koyacaksın? Yunus'u koymak zorunda kaldın. Mertens ayrıldığı günden beri Galatasaray'ın 10 numarası yok. Ki Okan Hoca'nın 10 numara da değil, biliyor musun? O aslında yardımcı forvet gibi. Hı. Yani Mertens Galatasaray'da 10 numara oynamadı. Mertens Galatasaray'da bildiğin ikinci forvet gibi oynadı. Ama bu adamın o yaşa rağmen ekstra bir pres özelliği vardı. Ön alan baskısı. Mertens Galatasaray'dan gittikten sonra Galatasaray'ın bütün planları sadece 9 numara üzerine kurulmaya başlandı. Evet. Yani topu Osimhen'e atalım, Osimhen golü atsın. Bu belki böyle büyük maçlarda zaman zaman iş yapıyor ama Süper Lig'de 36 tane maç oynuyorsun. Bu 30 maçta rakipler kapanıyor sana. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Yani ki Dünya Kupalarının liglere yansıması mutlaka oluyor. Bir de ekonomik farklar var. Şimdi Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u bir kenara koy. Diğer takımların bütçelerine bak. 20'de 1'i kadar falan. Eyüpspor'un söyleyeyim. 5 milyon kayyumda olduğu için 5 milyon euro harcadılar transfere toplamda.
1: Evet.
0: Şimdi bu takımın Beşiktaş'tan puan alabilmesi ya da kazanabilmesi için ne yapması gerekiyor? Savunma yapması gerekiyor abi. Savunma futboluyla puan alabilir. Onun dışında mucize olur zaten. Dünya Kupası'nda biz bunu gördük, işte Paraguay'ın bizim A milli takıma karşı oynadığı oyun. Onun dışında Avustralya'nın bizim milli takıma karşı oynadığı oyun, ki onun dışında da bir sürü takım var. Yani Arjantin'den, İngiltere'den, Almanya'dan puanlar alan ve galibiyetler çıkartan
1: Paraguay, Fransa vardı mesela.
0: Evet, yani bir sürü vardı. Sayabilirsin. Çünkü teknik direktör izliyor ve etkileniyorlar bu oyundan. Adam diyor ki ya karşıda 2 milyarlık takım var. Öbür takım 30 milyon euroluk takım ve bundan puan alıyor. Nasıl alıyor? Savunma oyunu. Yani savunmayı açmak kolay değil. O yüzden Galatasaray'ın skorer bir 10 numaraya ihtiyacı var. Mertens vari. Yani hem orada pres yapacak,

0: hem gol atacak hem asist yapacak. Mertens inanılmaz zeki bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Yani her şeyin ötesinde fiziksel anlamda sıkıntı yaşasa bile onu tolere edebilecek futbol zekası vardı. Arkadaşlarını yönlendirmesi, topun oyunda durduğu yer, birçok şey söyleyebiliriz. Ya ben Galatasaray tarihinde kornerden ceza sahası dışına top açılıp gol atıldığını Mertens geldikten sonra gördüm. Bunu daha önce hiç kimse denemedi. Oraya topu atabilen oyuncu yok mu? Var tabii ki. Bugün 3. ligdeki oyuncu bile sahanın her yerinde topu istediği yere gönderebiliyor. Şimdi bu futbol zekasına sahip bir 10 numaraya ihtiyaç var. Ya bu ihtiyaç artık ya, bilinen bir şey. Fenerbahçe'de 2 tane var. Asensio'yu da oynatabiliyorsun orada. Talisca'yı da oynatabiliyorsun 10 numara.
1: Evet.
0: Dönüyorsun Galatasaray'a. Baba yani Bruno Fernandes'le açtığın gündem şu anda Batrakova gelmiş durumda. Bu da taraftarda hayal kırıklığı yaratıyor. Taraftarda artık isyan noktasına geliyor. Galatasaray'da şu yok abi. Galatasaray, biz 4 sene şampiyon olduk. Bu yönetim çok başarılı oldu. Bu yönetim 2 sene daha gider diye bir hava yok Galatasaray. Galatasaray'da bu arada diğer kulüplere de yansımaya başladı Göksel'in. Her sezon şampiyon olmak zorundasın. Hedefin şampiyonluk olmalı. Eğer sen şampiyonluktan çıkıyor, muhteşem futbol oynarsın. Anladın mı? 4 atarsın, 5 atarsın ama rakibin de senin kadar iyidir. 2 sezon önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kapıştığı dönem. Galatasaray 3 puan farkla şampiyon oldu. 102 puanla Fenerbahçe 99 puan topladı. İki takım da 4 atıyordu, 5 atıyordu. 4 atıyordu, 5 atıyordu. Yenilmiyordu yani.
1: Evet.
0: Öyle bir istatistik yok zaten. Olmaz, bir daha da gelmez ki o zaman da 20 ligli takım, 20 tane takım vardı. O yüzden o puanlar o kadar yukarıya çıkmıştı. Ama Galatasaray taraftarı da benim anlattığım gibi düşünüyor. Ya sadece olay şey değil. Ya 70 gün oldu. Beşiktaş Vlahovic'i indiriyor. Fenerbahçe Lukaku'yu indiriyor. Siz hala transfer yapmıyorsunuz. Olay bu değil işte. Galatasaray taraftarı senin bütün kombineni bitirmiş zaten.
1: Ama abi hedef ne burada? Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyorsa taraftar, evet haklı bir isyan, ama lig içinde yine şampiyonla oynayabilecek, senin de söylediğin gibi bir kadro var elde.
0: Yani şampiyonla oynayabilecek kadron var ama bu sefer rakiplerin daha güçlü Göksel'in.
1: Tabii.
0: Abi transfersizliği taraftara anlatamazsın. Yani senin paran ya da yok, bu kimseyi ilgilendirmez, taraftarı ilgilendirir. Taraftar hep iyi kadro görmek ister. Ya taraftar dediğin adam, tamam mı? Maçları izleyen, takip eden insanlar. Gerçekten hani zamanını, vaktini ona ayırıyor. Gece kaçta biliyor musun? 1.30-2'de yayın açtım mesela YouTube'da. İşlerim vardı, dışarıdaydım. O gün içinde yayın açamamıştım. Gece 2'de yayın açtım. 3000 kişiyiz yayında. Uyumuyor abi millet.
1: Evet.
0: 2 saat yayın yap. Yani abi kapatma diyorlar. Çünkü bir şey duymak istiyor, takip ediyor, biliyor. Fenerbahçe'nin şu Tumgraz maçlarını takip etti, içerideki maçı takip etti. Yani Fenerbahçe'de bir düzelme var. Aziz Yıldırım geldikten sonra doğru adımlar atmaya başladı. Yani işin sadece böyle medyayı etkileyerek, medyaya çıkarak, şov yaparak olmadığını gösterdi. Zaten deneyimli bir adam. Beşiktaş'a bakıyorsun. Ben sana söyleyeyim, yani daha biz izlemedik. Ligin en iyi transferlerinden bir tanesi Trossard abi. Geçen sezon Premier Ligi Arsenal maçlarını izleyenler. Şimdi Martinelli konuşuyoruz ya. Martinelli Premier Lig'de Trossard'ın yedeğiydi abi. Yedeğiydi. Ben 18 milyon euroya aldı Beşiktaş Trossard'ı. Martinelli için özellikle programın ikinci bölümünde transfere dair bilgiler var. Onları paylaşacağız tabii ki ama şimdi Trossard'sız Beşiktaş bile şu anda Avrupa'da yoluna devam ediyor ki Vlahovic'i de aldılar. Önemli bir forvete ihtiyaçları vardı. Orta sahaya, savunmaya hala transfer yapmaları gerekiyor. Serdar Adalı biliyor, bu sezonda şampiyon olamazsa Beşiktaş seneye seçime giderler, başka bir başkan gelir. Fenerbahçe de aynı şekilde. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamasın, Aziz Yıldırım mecburen bırakmak zorunda kalacak. Kimse bakmaz abi şampiyonluğa. Galatasaray da aynı şekilde. Şimdi orada da bile bile Lades olur mu Galatasaray yönetimi insanın aklına geliyor. Şimdi ben bunu düşünüyorum. Taraftar düşünüyor. Kardeşim diyor ki transfer yapmazsanız bu takım 6. 7. haftaya. 6. hafta Trabzonspor maçı var zaten. Milli ara öncesinde. Yani 6 haftalık bir periyot var. Galatasaray o 6 haftaya 5 puan 6 puan geride girsin. Ben sana söyleyeyim yani şu an sosyal medyada o isyan eden Galatasaray taraftarı Okan Buruk'u istifaya kadar götürür. Gözünün yaşına bakmazlar abi. Zaten geçen sezon özellikle oynanan futbolu, saha içindeki o sistemi kimseyi tatmin etmedi.
1: Evet.
0: Bak ne diyorum, bak hem ligde şampiyon oldun hem Şampiyonlar Ligi'nde nerelere geldin. Ama herkes diyor ki baba Osimhen vardı o yüzden oldu. Bu haksızlık, o apayrı bir şey. Sabır yok, tahammül yok. 6. hafta oldu, Okan Buruk 5 puan geride girdi. Galatasaray taraftarı istifaya kadar gider. E sonrasında yönetim bu puan farkı devam etti. 7'ye 8'e çıktı. Olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kalır Galatasaray. Kimse şeye bakmaz. Dursun Özbek 4 sene üstte şampiyon oldu. Ondan sonra bir sürü tesis yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Ona bakmazlar. Zaten diyorum ya, hem Dursun Başkan'ın hem Okan Hoca'nın Galatasaray taraftarının gözünde kredisi yok. Hep bunu söylüyorum. Bugün Dursun Özbek Beşiktaş'ın başkanı olsaydı Beşiktaş'ta 3 farklı noktada heykeli dikilirdi. 4 sene üstte şampiyonluktan bahsediyorum ya.
1: Evet.
0: Kolay değil yani. Kolay değil. Sen bugün gelirlerini Avrupa'nın en büyük 10 kulübü, 11-12. Kulübü seviyesine getirdiysen bu çok çok önemli bir şey. Şimdi buraya işlerin gelmesinin sebebi en büyük şey iletişim. Doğru iletişim yapamıyor Galatasaray. Şimdi diyorum ki, şunu söylüyorum. Diyorum biz bu kadarını düşünüyoruz. 6. haftada Okan Hoca gider diyoruz. Sezonu Dursun Özbek tamamlayamaz diyoruz. Hı hı. Dursun Özbek 4 yıl üstte şampiyon olan kulübün başkanı. Sence bunları düşünüyor mudur, düşünmüyor mudur?
1: Kesinlikle düşünüyordur.
0: Düşünüyordur tabii ki abi. Ve her sezon, bu da 4 sezonda Galatasaray'ın şampiyon olmasının en büyük nedeni Galatasaray'ın hep rakiplerinden daha iyi kadrolarının olması. Mesela Fenerbahçe adı sanı bilinmeyen bir sürü oyuncuya gidiyordu. Galatasaray ilk döneminde gitti mesela Torreira'yı getirdi, Mertens'i getirdi, Icardi'yi getirdi. Evet. Yani bu adamlar kendilerini kanıtlamış adamlar. Mertens İtalya Ligi'nde Napoli efsanesi.
1: Tutmayalar şampiyonluk kazandı. Zaha falan da yani isimli.
0: Evet, geldik şampiyonluğa katkı yaptı yani. Hı. Hani bu yani adam
1: Crystal
0: Palace'ın
1: yıldızını aldı Galatasaray.
0: Crystal Palace'ın ilahını aldı.
1: Evet, yani kulüp efsanesi.
0: Evet demek. Abi kulüp efsanesi 12-13 sezon oynamış. Hı. Ve bu adam Manchester United'a gidip olmamış, geliyor Galatasaray'da gitti Manchester United'a gol attı. Yani evet. hayatının en büyük hayalini Galatasaray'da gerçekleştirdi. Ya bu tarz adamların lige, takımlarına ciddi anlamda katkıları oluyor. Çünkü bizim ligde geçen sezondan bir örnek vereceğim. Galatasaray Trabzon'a deplasmandan mağlup oldu. 4-1 bitmişti galiba. Hı. Trabzon inanılmaz bir hava yakaladı. Ve önünde de fikstürüne baktığın zaman Galatasaray'dan daha kolay bir fikstür vardı. Ama işte küçük detaylar ve nüanslar bu ligin kaderini belirliyor. Küçük dediğim Fenerbahçe 2 forvetini göndermese belki geçen sezon şampiyon olacaktı. Trabzon'un kadrosu onu aç olmadığı zaman Galatasaray'daki gibi, Osimhen olmadığı zaman bu ligde her takıma karşı zorluk yaşıyor. Çünkü kilidi oradan açıyorsun. Galatasaray Trabzon Galatasaray'ı yendi, kendisi aslında şampiyonluk potasına girdi. Hiç beklenmedik bir şekilde. Ama Onuachu'suz gittiği ilk deplasmanda puan kaybetti.
1: Evet.
0: Şimdi onlar da bazı şeyin farkına vardılar. Salah transferini o yüzden yaptılar. Yani Trabzon'da her şey yerli yerindeydi. Ama eksik neydi abi? Taraftarı heyecanlandıracak bir adama ihtiyaç vardı. Kombine sattırabilecek bir adama ihtiyaç vardı. Ya şehir bir anda böyle tamamen havası değişti Salah transferiyle. Kesinlikle. Onlar da motiveler ve şuna inandılar. Şimdi ya kardeşim, biz Salah'ı aldık. Sıfır kombine, hani 1200-1300 falan kombine satmış Trabzonspor. Düşün yani, sezon başlamış 1,5-2 ay geçmiş, sadece 1200-1300 kombine satmış. Salah bir geldi. 12.000-13.000 kombine sattılar. Hiçbir TS Club mağazasında Trabzonspor forması kalmadı.
1: Evet.
0: Trabzonspor tarihinde böyle yok. Yani futbolda bu tarz işleri yapmak lazım. Galatasaray da bunu 4 yıldır yapıyordu. 5. yıl. Şimdi bunu, hani ben gazeteciyim sonuçta. Evet, ben Galatasaraylıyım. Ben de üzülüyorum en az taraftar kadar. Ben de istiyorum. Şimdi ben şöyle, ekmeğimi Galatasaray'dan kazanan bir insanım. Galatasaray'ın transferi geliyor. Ben havalimanına gidiyorum. Canlı yayın yapıyorum. Hmm. Anlık 10.000-15.000 kişi izliyor. hani heyecan verici şeyler. Ben Salah'a karşılamaya gittim. Trabzon'un çünkü transfer sürecinin

0: Çok yakından takip etmiştim. Haberlerini ilk ben vermiştim.
1: Tabii. Mesajlar da geliyor zaten abi. Büyük bir sempatisi var şu an.
0: Evet. Trabzonların aynen o şekilde. Yani muhteşem bir transfere imza attı. İşte bu vizyonu hani bak mesela 2000 bu Şenol Güneş'in 2 yıl üst üste Fikret Orman döneminde şampiyon olduğu dönem. Pepelerin geldiği dönem.
1: İkinci dönem Pelişko.
0: Evet abi, her yerde Beşiktaş konuşulmuyor muydu? 4 yıldır da her yerde Galatasaray konuşuluyor.
1: Evet.
0: Şimdi 5. yılda bunları yapmayınca da taraftar diyor kardeşim, yani kafalara şey geliyor hani. Ultra Aslan liderinin bir açıklaması vardı, sonra gözaltına alındı. Hani şampiyonluğu, hani şu söylem var, iddia var daha doğrusu. Belli bir kesim ciddi anlamda diyor ki yeni sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Bu iddia, söylem. Yani ben buna hiç inanmıyorum bu arada. İnanmıyorum yani, açık ve net söyleyeyim yani. Çünkü kadrosu iyi olan abi, top direğin 90'dan çıkıyor, bilmem ne oluyor. Kırmızı kartı, penaltısı, olsun busu. Yani büyük kulüpler bunu hissettiğin anda zaten müdahale edilir, anladın mı?
1: Yakup abi, bu bir söylem diyorsun mesela ama Fenerbahçe bir teknik direktör getiriyor ve o teknik direktör çıkıp bizim şampiyonuz çalınmıştı zaten, tescillendi diyor. Ve bu konuda kimse bir şey demiyor mesela.
0: Abi o skandal zaten, ama bir şey diyeceğim, İsmail Kartal'ı ciddi, ya Fenerbahçeliler ciddiye almıyor.
1: Ama bu bir iddia yani.
0: Ya Ümit Özat diyorsun. Seversin sevmezsin, bence Fenerbahçe'yi en iyi yorumlayan objektif bakan insanlardan bir tanesi. Her zaman zaman böyle sağa sola kaydığı zamanlar oluyor tabii ki ama gelirken mesela denk geldi. Diyor ki kardeşim 3 sezon bir takımı çalıştırıp şampiyon olamayıp 4. kez gelen 2. adam İsmail Kartal. Bir Trabzonspor'da Şenol Güneş var ki Trabzon'daki ağırlığını biliyorsun Şenol Güneş'in. Evet. Yani Trabzon bir tarafa, Şenol Güneş bir tarafa. Dünya Kupası, milli takım başarıları, Beşiktaş'taki şampiyonlukları. Ama baba İsmail Kartal Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Gönderildiği zaman Anadolu Hisarı'nda restoranı var abi, kahvede tavla oynuyor abi.
1: Tabii, bir İran'a gitti.
0: Evet. Orada da olmadı. O yüzden hani ya onların da farklı bir tercihi var. Aziz Yıldırım yanına Dirkkayt'ı getirdi. Hı-hı. Anladın mı? İsmail Kartal'la başladı. Devam edecek. Olmadı. İsmail Kartal gider. Dirkkayt'la devam eder. Ama Galatasaray'ın özelinde de şunu söylüyor Galatasaraylı yetkililer. Hani gazeteciyim dedim ya. Bir taraftan Galatasaraylıyım, bir taraftan gazeteciyim. Bunu onlara da soruyoruz abi. İletişim halindeyiz yani. Ben Galatasaray'ın hocasından başkanına, transfer komitesine 2 günde bir, 3 günde bir sürekli iletişim halindeyiz. Ya bunu söylüyoruz artık, hani taraftar isyan etme noktasına geldi. Onların söylemi de şu, hani başkanın da aslında söylediyor. Hani ben sırf alkış alacağım diye Galatasaray'ı zarara uğratmam diyor.
1: Evet.
0: Ve gerçekten bazı oyuncular üzerinde piyasa inanılmaz yükselmiş durumda. Yani 2 sezon önce 10 milyon euro verdim. Bak Galatasaray'dan örnek vereyim. Torreira'yı 6,5 milyon euroya aldı. Şu anda Torreira'nın seviyesinde bir oyuncuyu Avrupa'dan 30'dan aşağı alma ihtimalim var mı? Yok. Davinson Sanchez seviyesinde bir stoper. Ki Galatasaray 26-27 yaşında 9,5 milyon euroya aldı. Şu anda Davinson Sanchez'e 30 milyon euro teklif var. 4 sezon sonra bak. 30 yaşına gelmiş bir oyuncudan 30 milyon euro Como kulübü veriyor. Yani piyasa inanılmaz yükselmiş durum. Galatasaray'ın 10 numara için planlarından bir tanesi. Burada şimdi olmayanları konuşuyoruz ya da işte hedefleri konuşuyoruz. İkinci bölümde daha böyle net transfer isimleri üzerinden gideriz. Mesela Bruno Fernandes. Şimdi Manchester United'ın bir yıllık sözleşmesi var bu adamla. Ve devam etmek istiyorlar. Yeni sözleşme imzalamak istiyorlar. Bu adamın da sözleşmesinde serbest kalma bedeli 65 milyon euro. Şimdi Bruno Fernandes'i alabilmen için Manchester United diyor ki kardeşim bu parayı ödemen lazım. Şimdi 32 yaşında, evet dünyanın belki de şu anda Avrupa'nın, dünyanın kendi mevkisindeki en formda oyuncularından bir tanesi. Geçen sezon Manchester United Carrick geldikten sonra ayağa kalktı. Orada ciddi anlamda katkı veren, liderlik özelliklerini sahaya yansıtan isimlerden bir tanesi Bruno Fernandes'i. Şimdi Manchester bir taraftan sözleşme görüşmesi yapıyor oyuncuyla ama maaşını düşürmeye çalışıyor. Çünkü orada net, yanlış bilmiyorsam, 12 milyon pound kazanıyor. Hı hı. Şimdi bu önemli bir rakam.
1: Evet.
0: Manchester'da bu rakamı düşürüp 2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Oyuncu da maaşında tam tersi düşürme yerine son sözleşmesi olacağı için

0: iyi bir maaş beklentisi içerisinde. Bir yılda sözleşmesi var kulübüyle. Kulüp de diyor ki kardeşim uzatmasan da ben seni burada tutarım diyor. Almak isteyen de 65 milyon pound'u ödesin. Şimdi Bruno Fernandes'i alma şansın var mı? 20 milyon euro da maaş istiyor.
1: Yok yani.
0: Yok abi. 65 milyon euro bonservis. Hani biz de konuşuyoruz tabii ki. Hani Bruno Fernandes'in gelebilme ihtimalinden biz de bahsettik. Ama hani o dönem bu şartların bu şekilde olduğunu bilmiyorduk. Serbest kalma bedeli.
1: Ben şu para kazanırsın mesela abi. Ama Fernandes'ten sonra bunu kazanamazsın.
0: Kazanamazsın abi. Kazanamazsın. Ve Bruno Fernandes Galatasaray'a en kötü 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Aldı diyelim Dursun Özbek, hani diyor ya Galatasaray'ın geleceğini satmam. Farz edelim ki bu riske girdi. 65 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyecek bir. 20 milyon eurodan 3 yıllık maaş 60 da öyle. Etti sana 125 milyon euro. Maaşın 60 milyon euro ya 3 yıllık. Evet. Bunun %60'ı kadar da vergi ödüyorsun. 36 milyon euro. 125'e 36'yı ekle 151 milyon euro. Hadi menajerlik parası o şu bu. Çok rahatlıkla 170-180 milyon eurolara çıkıyor.
1: Evet.
0: Abi Bruno Fernandes bu yüzden alınmıyor işte. Anladın mı? İşin hesabı kitabı bu.
1: Sadece şey değil, Transfermarkt değeri üzerinden bakılıyor ama.
0: Tabii abi orada değil. 25 milyon euro yazıyor ama adamın 67 milyon işte 65 milyon euro serbest kalma bedeli var.
1: Evet.
0: Onun dışında konuşulan isimlerle alakalı diyorum ya bütçe. Şimdi mesela uzun süredir ikinci bölümde yine daha detaylı böyle net şekilde anlatırım. Uzun süredir Batagov ismi konuşuluyor Rusya'da. Yaklaşık 2-2,5 ay önce benim yayınlarımda hem de burada bahsettiğim oyunculardan bir tanesi son dönemde çıkışa geçmiş Lokomotiv Moskova'nın en iyi oyuncularından bir tanesi, 21 yaşında Rusya milli takımına seçiliyor. Ben çok izlemedim bu arada, işte Mertens'e benzetenler var, işte Mertens'in genç hali diyorlar. Mertens'in genç hali şu anda 100 milyon eurodan aşağı olmaz bence bu arada.
1: Ama çok yanıltıcı değil mi yani? Rusya ligi sonuçta şu anda çok alt seviyede, Şampiyonlar Ligi yok, milli takım diyorsun, milli takım bir yere katılamıyor.
0: Evet abi. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten kafalardaki soru, mesela Ponomarenko da aynı şekilde. Evet. Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'le 22 tane gol atmış ama bu ölçü değil. Türkiye Ligi de Avrupa Ligi için ölçü değil. Çünkü bak, Vedat Muriç'in ilk gittiği takımda çok başarılı olamadı ilk sezonlarında. Onun dışında Türkiye Ligi'nden Sörlot Leipzig'e gitti biliyorsun. Evet. İlk gittiği sezon başarılı olamadı. Ve Avrupa'daki scoutlardan aldığımız bilgi şuydu. Artık Türkiye Ligi'ndeki gol sayısı Avrupa'daki takımları çok ilgilendirmiyor.
1: Cenk Tosun gitti mesela.
0: Evet abi. Bupenza gitti. Bupenza'ya da çok iyi paralar verdiler. Rahmetli oldu kendisi. Ona da çok iyi para verdiler ama olmadı. Yani ölçü değil. Bu liglerden oyuncu almış. Şimdi Ponomarenko'ya gidiyorsun Ukrayna Ligi'nde. Bir sezon oynamış 20 tane gol atmış. Ama işte güvenemiyorsun abi. Mudrik Chelsea aldı mesela. Orada farklı ilişkiler de var tabii ki. 80-100 milyon euroya yakın para ödediler. Alınan verim ortada abi. Yani çok şey değil. Ona rağmen Galatasaray mesela öyle ya da böyle Galatasaray'ın izleme komitesi bu Batrakov'u izliyor. Okan Hoca izliyor. Öncelik farklı oyuncular da olsa listede 4. 5. sıradaki oyunculardan bir tanesi. Abi Rusya pazarı da enteresan. Şimdi para göndermek istesen hangi bankayla göndereceğim, onun sıkıntısı var. Yani mali konular da sıkıntı. Onun ötesinde menajerleri, yani oyuncunun menajerleri önce diyorlar ki oyuncunun 20 milyon euro serbest kalma bedeli var. Sonra araştırıyorsun 5 büyüklük için. Ya bu adamın 2 sezondur 5 büyüklük için 20 milyon euroya serbest kalma bedeli var. Bunu Benfica görmedi. Bunu Sporting Lisbon Porto görmedi. Bunu Fransa'da işte Rennes görmedi. Saint-Étienne görmedi. İşte Premier Lig'den takımlar görmedi. Bir tek Galatasaray mı gördü? Onu da geçtim. İlk aşamada oyuncu Avrupa'dan teklif bekledi. O teklif geldi. Şimdi oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ama Lokomotiv'in de en iyi oyuncusu. Sonuçta oranın da bir taraftar kitlesi var. Adamlar diyor ki benim en iyi oyuncumu satamazsın abi. Galatasaray 25 istiyorlardı. Oyuncuya 25 bonservis vermeyi kabul etti. Ona rağmen hala transfer gerçekleşmiyor. Bu da neyden kaynaklanıyor? İşte plansızlıktan kaynaklanıyor. Doğru hedefe, doğru zamanda, doğru rakamla gitmen gerekiyor. Galatasaray tarihinde ben bu kadar hani

0: transferin yapıldığı, plansız bir dönem olduğunu hatırlamıyorum abi. Devre arası da öyleydi. Devre arası benim tweetim var. Yöneticiler kafayı yemiş. Yakup Çınar nasıl böyle bir tweet atar? Ben şöyle bir tweet attım. Dedim ki 20 yıldır Galatasaray'ı takip ediyorum. Ben devre arasında bu kadar kötü bir transfer dönemi süreci görmedim. Artı dedim Saşa Boy'u da sakat sakat aldılar. Baba sende iki tane sağ bek var. Singo'yu oynatıyorsun. Salah'ı oynatıyorsun. Gidip senin 10 numaran yok. 10 numaran yok. Gidip Saşa Boy'u alıyorsun.
1: Evet.
0: Senin sağ kanatta Sanem var. Yunus Akgün'ün var. 20 küsür milyon euro satın alma opsiyonu. Allah'tan ki şey değil. Zorunlu değil opsiyon. Oyuncunun ismini unuttum ya, sağ taraftaki. İspanya'dan gelen oyuncu. Siyahi. Neyse gitti. Abi Aspirilla. Abi verim alamadın. Mesela Niyaga'yı aldın. Evet, en doğru transfer oydu belki ama sadece 90 dakika oynayabildi yarım sezonda. Bir tek Noah Lang'dan verim alabildin. Ama hani Noah Lang da senin sol kanatta oynatabileceğin adamlar vardı. Direkt ihtiyaç halindeki adamın değil. Senin sol stopere ihtiyacın var. Hep dediler ki bak, iki sezondur Galatasaray transfer komitesi ve Galatasaray'ın içindeki yönetim baba orta saha. Nerede abi baba orta saha? Lemina ile niye sözleşme uzattın? Galatasaray taraftarı da bunu söylüyor. Yani evet, akla mantığa sığmayan bir hareket. Çünkü ne? Şu anda diyorsun ki denk gelirse, fırsat doğarsa, Gabriel Sara giderse. Baba Gabriel Sara niye gidiyor? Gabriel Sara'yı tut elinde. Gabriel Sara'da bir potansiyel var. Gabriel Sara Brezilya milli takımını görmüş bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Anladın mı? 6'da koy oynasın. 8'de koy oynasın. Kafasına vur otur de otursun. Öyle bir adamdan bahsediyoruz.
1: Şu artan bir performansla bir turnuvada çok rahat bu Brezilya milli takımına seçilebilir.
0: Kesinlikle. Sakatlığı nedeniyle gidemedi zaten. Yani ağrıları vardı, sızları vardı ki bunun fedakarlıklarını yapan oyunculardan bir tanesi. Mesela ilk geldiği dönemde ilk 6-7 hafta herkes eleştirmiş. Ya bu oyuncuya neden bu para verildi? Championship'ten böyle bir oyuncuya bu para verilir mi diye. Premier Lig'de her sezon en az 4 tane 5 tane oyuncuya 40-50 milyon euro Premier Lig takımları ödeyip Championship'ten oyuncu alıyor.
1: Evet.
0: Şimdi Gabriel Sara'nın da ne kadar kaliteli bir oyuncunu derbi maçlarda, özellikle Fenerbahçe maçlarında zaten gördük. Ama Lemina mesela artık düşüşe geçmiş bir oyuncu. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalıyorsun. O zaman Ugocuk Uyu niye aldın? Şimdi o da işin savunma tarafındaki oyuncularından bir tanesi. Doğru. Abi hücuma alman lazım. Sana şöyle söyleyeyim bak. Türkiye Ligi'nde az önce de belirttim ya, 30 tane maçta senin rakiplerin kapanıyor zaten. Evet. Sen orta sahayı, bak net söylüyorum sana, İlkay, Sara önlerinde Yunus'la da çıkabilirsin abi Türkiye Ligi'nde. Çıkarsın abi. Derbi maçları dışındaki senaryoda çıkarsın yani. Senin oraya böyle kemik bir Torreira gibi, Lemina gibi bir 6 numaraya ihtiyacın yok. Ha, bu 6 numaraya ya da nerede ihtiyacın var? Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyacın var.
1: Evet.
0: Bunu Lemina zaten kısıtlı yapıyor. Sen Ugocuklu'yu çekiyorsun oraya. Yani alınan adam da çok şey değil. Bak iyi performans gösterebilir. Ben hiçbir oyuncu için erken konuşmak istemiyorum. Ha, ben açtım 4 tane 5 tane maçını izledim. O maçlardan bir tanesi Arsenal maçıydı. Trossard'a aşık oldum. O kadar iyi oynamıştı o maçta. İnanılmaz iyi oynamıştı. Ben bu kadar yetenekli olduğunu düşünmüyordum. Ugocuk'un ayağına o maçta top değmedi mesela. Burnley Arsenal maçı internette var, açsınlar baksınlar. 90 dakika yani, bir 90 dakika boyunca bir oyuncunun ayağına top değmiyorsa kafalarda bir soru işareti olmalı. Ama zaten beklenilen seviye değil. Şimdi ne diyorlar? Rangers diyorlar Sara giderse. Kamavinga diyorlar. İşte bugün Guardian'ın haberi var, McAllister'ı sormuş Galatasaray herkesi soruyor. Galatasaray Göksen'i de sorar. Bonus kafa. Radyo Gol'de. enteresan tarzda. İşte bir oyuncu var falan. Abi menajerler öneriyor zaten. İş evet, şu an çığırından çıkmış durumda. Yani senin planlaman alt üst oldu. Transfer listesi paramparça oldu. O oyuncularla alakalı yaptığın girişimlerin hepsi sonuçsuz kaldı. Sen şu anda menajerlerden gelecek haberleri bekliyorsun.
1: Evet abi, sana bu konuda mesela çok kızıyorlar. Görüyorum ama haklı olduğun şuradan belli yani.
0: Ben kimi söylüyorsam onunla görüşüyorlar abi.
1: Hayır şöyle abi, mesela Salah Beşiktaş'tan

0: Anıldığında şey demiştin işte, önce Galatasaray önerildi diye. Yani herkes mi önce Galatasaray öneriliyor şeklinde bir tepki vardı ama çok mantıklı, çünkü menajerler bir ülkeye yöneldiyse ilk şampiyondan başlarlar, sonra diğer büyük takımlara geçerler falan. Yani aslında bütün menajerler ilk Galatasaray öneriyordur oyunculara, ki Lukaku'da da var bu durum dedi.
1: Abi Lukaku'da da var. Bak başka bir şey daha söyleyeyim mesela. Şimdi Batragov konuşuyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Batragov Beşiktaş'a önerilmiş. Beşiktaş beğenmemiş mesela. Hı hı.

0: dediğin gibi yani ben şunu yapmıyorum abi. Yani kalkıp sabah böyle rüya görüp kalktığımda Orkun Galatasaray'a önerildi. Salah Galatasaray'a önerildi. Greenwood'u duymadım mesela. Onun dışında Lukaku. Ya ben Lukaku'nun Galatasaraylı bir yöneticiyle telefonda konuştuğunu. 10 gün önceki olay. Konuşuyorlar. Oyuncu zaten Türkiye Ligi'ne gelmek istiyor. Salah da öyleydi mesela. Salah'ın 2 ay önce Türkiye Ligi'ne geleceğini biliyorduk biz. Çünkü benim program partnerim Kaya Temel. Çok hakimdi sürece. Ve şunu net biliyorduk. Oyuncu Türkiye Ligi'ne gelecek. 80 milyon euro El İttihat'tan teklif vardı. Hani Trabzonspor başkanı dedi ya bizim verdiğimiz paranın 4 katı teklif var. Adam gitmek istemiyor abi. Mısır evet Müslüman bir ülke ama rahat yaşayan insanlar. Salah da mesela alkolünü de alıyor ama eşi mesela tesettürlü. Gece kulübüne de gidiyor ama adam cumaya da gidiyor, anladın mı? Ha, yaşam tarzı bu. Kimse eleştirebilir mi bunu? Asla. O yüzden hani Bodrum'dan ev alıyor, Türkiye'yi beğeniyor. Bir de biliyorlar abi şimdi Salah bu sezon Galatasaray stadına 2 kez geldi. Salah'ın aslında gelmek istediği kulüp Galatasaray'dı. Ve Dünya Kupası'nda Galatasaray'a da daha düşük maaşa gelecekti bu arada. Adamın parayla işi yok. Göksen'in. Evet. Şimdi Trabzon'dan diyorlar, Trabzon'dan 20-25 kazanacak. Baba bu adam yıllık zaten Adidas'tan, tamam mı? Adamın sponsoru. Ulusal sponsoru 25-30 milyon euro sadece oradan alıyor.
1: Tabii 2-3 sene öncenin Ballon d'Or.
0: Evet, evet abi. Ve son 5 sezonda Ballon d'Or'da ilk 5'e giren oyuncudan bahsediyoruz. Her yıl 1 milyon forma satan adamdan bahsediyoruz. Ya bu adam Galatasaray tribünlerini de gördü. Türk taraftarlarının ona olan ilgisini de gördü. Zaten bu adamı dünyanın her yerinde ilgi var. Ama şu anda Trabzon'da mesela sokağa çıkma ihtimali yok. Türkiye'de de sokağa çıkma ihtimali yok. Çünkü Salah Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de gidip fotoğraf çekilip Salah Dünya Kupası öncesinde Galatasaray önerdi. Galatasaray'da Dünya Kupası performansını takip etti. Yani acaba hani belki Icardi yerine düşünülebilirdi, anladın mı, ikinci forvet. Çünkü Salah sana ikinci forvette oynar, sana sağ kanatta oynar, 10 numarada oynar. Oynar yani. Ha, kariyer anlamında tabii ki bir düşüş yaşadı. Ama hani Galatasaray'la görüştüler, yani Galatasaray'a biz gelebiliriz dediler. Olmadı. Fenerbahçe'yle de görüştüler. Beşiktaş'la da görüştüler. Son tahlilde adam, kimse inanmıyordu Trabzonspor'a gideceğine.
1: Evet.
0: Ben de süreci çok yakından bildiğim için başkan yalanlamasına rağmen Trabzon'a gideceğini ısrarla söyledim. Bugün de Trabzonspor taraftarı bunu söylüyor. Ki Galatasaray'da böyle bu sezon dillere pelesenk olan bir cümle var. Kiralık satın alma opsiyonu. Abi diyorlar, senin de kiralık satın alma opsiyonuyla Trabzonspor muhabiri yapalım diye. Ve Trabzon'da Galatasaray formasıyla gezebilecek tek Galatasaraylı sensin diye böyle güzel mesajlar alıyor. Şimdi ben böyle Galatasaray'da bir sürü süreç takip ettim.
1: Trossard soruyorlar abi. Trossard için de Galatasaray'da var mıydı böyle bir süreç?
0: Abi vardı tabii ki ya. Yani benim hayatta vermeyeceğim şey kaynağımdır, anladın mı? Kaynak bu meslekte namustur abi.
1: Evet.
0: Kaynağını satan her şeyi satan abi. 10 senedir 15 senedir böyle çok güvendiğim insanlar var. İngiltere'de var, İtalya'da var, bilmem nerede var. Trossard olayı da aynı şekilde.
1: Versen de inanmıyorlar bu da abi. Kaynağı da işte menajer oyunu falan
0: yok,
1: diyorlar.
0: Yok baba yani. Hayır yani ben vermek zorunda değilim. Yok,
1: verme zaten.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Galatasaray'da da böyle takip ettiğim bir Aral Şimşir süreci var mesela. Trossard'a geleceğim. Aral Şimşir süreci var mesela. Aral Şimşir Galatasaray'a görüşmeleri başladı. Konuya hakimim. Dedim ki Galatasaray Aral Şimşir'le görüşmelere başladı. Şimdi süreç devam etse, aldığı para, anlaşılan rakam, ne zaman Türkiye'ye geleceği, yani bu Salah süreci gibi, tamam mı? Baştan sona giriş, gelişme, sonuç şeklinde transferi vereceğim. Ya baba 12 milyon euroya anlaştılar. Okan Hoca 2 kez FaceTime görüşmesi yaptı oyuncuyla. Milli takımdaki Galatasaraylı oyunculardan fikir aldılar. Milli takım antrenmanlarında nasıl? Oradaki mesela hal tavır davranışları nasıl? Her şey okey. Ama Dursun Başkan dedi ki kardeşim ben yedek kalacak oyuncu 12 milyon euro vermek istemiyorum dedi. Sonraki sürece hakimim. Galatasaray olmadı, Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor haberini de ilk ben verdim. Aslında Trabzonsporların ilk gönlünü orada kazandım. Aral Şimşir transferinde. Galatasaray. Trossard da aynı şekilde. Baba son 4 yılın şampiyonu Beşiktaş olsa önce Beşiktaş'ı önerirler. Ya da Fenerbahçe olsa direkt Şampiyonlar Ligi'ne giden takım Fenerbahçe olsa Fenerbahçe'ye

0: önerirler. Ya bu şeyden değil. Bu adam sarı kırmızı renklere aşık, Galatasaray taraftarı. Hayır abi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ve Galatasaray son 4 sezondur düzenli olarak şampiyon oluyor. Bu yüzden Galatasaray'ı tercih ediyor. Adam diyor ki kardeşim bunlarda daha çok para vardır. Bütçeler daha iyidir. O kafayla geliyorlar. Bu yüzden yani Trossard şeye çok kızıyorlar mesela. Orkun Kökçü olayına. Ya kimin görüştüğünü daha iyi biliyorum. Kimin önerdiğini daha iyi biliyorum. Babası bile biliyor. Orkun'un babası bile biliyor. Sonra baktılar ki Galatasaray'da öyle bir ışık yok. Bu arada Galatasaray net olarak Orkun'u almadığı için pişmandır abi. Çünkü gelinen noktada şu anda o standartlarda bir oyuncu, yerli oyuncu bu ligde yok şu anda abi. İsmail Yüksek var, Orkun var. Orkun da İsmail Yüksek'in iki adım önünde. Şey özür dilerim, Orkun İsmail'in iki adım önünde. Salih Özcan aynı şekilde. Galatasaray önerildi ama Okan Hoca istemedi.
1: Evet.
0: İstemedi yani, bu bir gerçek.
1: Abi Zaniolo 10 numarada olmaz mıydı? Neden kalmadı? Okan Hoca mı anlaşamadı demiş bir dinleyicimiz.
0: Baba Zaniolo kişisel problemleri olan, yedek kaldığı zaman ciddi anlamda problem çıkartan oyunculardan. Mesela insanlar şeyi de söylüyor. John Duran, John Duran. Biz de burada konuştuk. Mesela ben o zaman mesela sağ dışı olaylarına çok hakim değildim John Duran'ın. Ama hani ona çok yakın bir insan. Aynı zamanda Fenerbahçe kulübünün içinden biriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Ne dedi biliyor musun Göksel'in? Ben dedi Fenerbahçe'nin yerinde olsam. Şimdi hani son dönemde çünkü şey çıktı. 5 milyon euroya bu transfer bitiyor. Sonra 10 milyon euroya çıktı. 5 milyon euro da kulübünün beklentisi vardı. Fenerbahçe'nin yerinde olsam Al Hilal'in oyuncusuydu galiba. 5 milyon euroyu ben el altından Al Hilal'e veririm. John Duran'ın Galatasaray'a gitmesini sağlar. Bu adam
1: El Nasır'dı galiba abi.
0: El Nasır, El Nasır. Yani bu adam seni şampiyonluktan edebilecek bir adam. Evet. Bu o kadar arıza bir adam. Saha içindeki kalitesi zaten tartışılmaz. Ama problemli bir adam. Ya hani aynı adam, çünkü aynı kaynağım çok hakim konulara. Zenit başkanıyla konuşuyor. Zenit başkanı John Duran için şunu söylüyor. Ben bunu affedersin bir yerimden uyduramam, tamam mı? Zenit başkanı diyor ki hayatımda gördüğüm en kötü insan diyor. Bak futbolcu demiyor. En kötü insan. Ya iki gün telefonlarına ulaşamıyorlar John Duran'ın.
1: Evet.
0: Üçüncü gün yine yok. Dördüncü gün yine yok abi. Sonra bir yakınına ulaşıyorlar. Hani kulüp seni arıyor bulamıyor diye. Bu dönüyor. Tatildeydim diyor.
1: Oo.
0: Evet abi. Ya onun ötesinde Unai Emery. Aston Villa'da beraber çalıştılar galiba.
1: Sakin bir insandır Emery de.
0: Evet evet evet. Yani bu adamın hani ki onlar da iyi para verip almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir 10-15 milyon euro falan ödemişlerdi John Duran transferi için. Yani bu adamın hani sağ dışındaki problemleri olduğunu anlıyor. Unai Emery bugün perşembe, yarın cuma, yarın takıma izin verecek, tamam mı? Evet. John Duran'a da antrenmandan önce diyor ki yarın diyor seni arayacağım diyor, belki görüşebiliriz diyor. Hani bazı konuları böyle bir kahve içerek seninle konuşmak istiyorum diyor. John Duran tamam diyor abi. Bir gün sonra ki hani konulara ne kadar hakim birinden dinlediğimi anlasınlar diye anlatıyorum. Unai Emery bir gün sonra John Duran'ı arıyor. Seninle diyor hani dün konuşmuştuk yüz yüze görüşelim. Ya o da diyor ki hani yüz yüze görüşmeyelim. Benim şu anda gelme şansım yok diyor. Şey FaceTime yapalım. Görüntü ya kafayı mı yedin diyor. Hani dün konuşmuştuk diyor. Aynı şehirdeyiz diyor. Şey yapalım. Yüz yüze görüşelim, sana anlatacaklarım var. Kusura bakma diyor, dün son dakika bir şey oldu diyor. Özel uçağa atladım ben şu an diyor Kolombiya'dayım diyor.
1: İnanılmaz.
0: Evet abi. Ya bunun gibi bir sürü hikaye var. Ha iyi özelliği mesela Fenerbahçe'nin içinden duyduğum bir şey yine. Altyapı, bütün kazandığı primleri altyapı oyuncularına dağıtıyormuş. Ha bu farklı bir şey. Senden beklenen bu değil. Evet güzel bir hareket. Ama Fenerbahçe'de hiçbir oyuncuyla iyi ilişkisi olmadığı söyleniyor. Şimdi bu tarz oyuncular takım bozabilir. Yani oradaki ahengi bozabilir, değiştirebilir. O yüzden Galatasaray almadı mesela oyuncu. Yoksa Galatasaray John Duran'ı 5 milyon euroya alamaz mıydı maaşla? Çoktan indirirdi ve birçok Galatasaray taraftarı da beklerdi. Derdi ki bak en azından hani alabileceğimiz adamları aldık, gerisini de bekleriz. Hani bunun planı böyle mesela hani ne derler ona? disiplin testi mi diyelim, başka bir şey mi diyelim, onu geçemeyen 4-5 tane oyuncu var mesela bu sezon transfer gündemi. İsimleri vermeyeceğim çok fazla ama John Duran'ı herkes bildiği için söylüyorum. Bu nedenle de gerçekleşmiyor transferler. Ama onun dışında Galatasaray yönetiminin özellikle söylediği şey, bu benim için kesinlikle bahane değil. Ben gazeteciyim. Evet, ben yine işin objektif tarafından bakmaya çalışırım ama taraftarı bu şekilde tatmin edemezsiniz abi. Taraftar şunu hep düşünüyor. Ya acaba gerçekten şampiyonluğu sattılar mı? Taraftar bunu düşünür abi.
1: Evet.
0: Hani yayının başından bu yana anlattığım şeyler, yani sen malikanede oturuyorsun, havuzlu milyon dolarlık ama orta köye gideceksin, evden çıkıyorsun, araban yok, yürüyerek gidiyorsun. Onun gibi bir şey yani. Galatasaray taraftarı öyle hayal ediyor.
1: Diğer dallara da tepkiler geliyor. Mesela voleybolda, basketbolda müthiş transferler.
0: Evet, evet. Çünkü hani Mecit Mert Çetinkaya, yeni yöneticilerden bir tanesi, basketbol, erkek basketbolda özellikle, hani önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmaya çalışıyorlar.
1: Yorumlarına baktığında abi futbola,
0: evet abi,
1: isyan var.
0: Aynen öyle maalesef. Yani özetle Galatasaray yönetimi fiyatlar çok yüksek diyor. Hı. Maliyetler çok yüksek diyor. Hani bu tarz adamları evet kadromuza katacağız. Zaten zaman da yok. Bu saatten sonra dediğim gibi plan program tamamen değişti. Listeler tamamen değişti. Ve şu anda sadece menajer önerileriyle gelen, işte Okan Hoca'nın, scout ekibinin izleyip karar verebileceği oyuncular olacak. Onun ötesinde mutlaka 4 tane transfer yapacaklar. Bir tane 10 numara. Olmazsa olmaz. 10 numara. Bir tane yedek forvet Icardi'nin yerine. Bir tane Barış'a alternatif bir oyuncu. Bir tane de özellikle hazırlık maçlarındaki performansından sonra Abdülkerim'e alternatif değil bak. Bunu Galatasaray yönetiminden konuştuğum insanlar söylüyor. Abdülkerim Bardakçı'yı yedek bırakabilecek bir sol stoper. Şimdi 4 tane oyuncu alacaksın. Bir tane yabancı kontenjanın var.
1: Evet.
0: Yani U23 dışında. Diyelim ki 10 numaraya bir tane baba orta saha aldın. 10 numara aldın. Geriye kalıyor 2 tane yabancı kontenjanın. U23 statüsüne uyan. 2 tane zaten var. Bir tanesi Uğurcuklu, bir tanesi Renato Niega. Niega'nın kesinlikle ve kesinlikle kiralık gönderilmesine tasvip etmiyorum. Kesinlikle takımda kalmalı. Çünkü inanılmaz potansiyel var. Bu sene daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum. İki tane kontenjan kalıyor. Bir tanesini sol kanada kullanacaksın. Bir tanesi de stopere kullanacaksın. Yedek forveti de yerli. Deniz Gül, Bertu Yıldırım, o tarz bir oyuncu alacaksın. Ana plan bu. Ana plan bu. İkinci bölümde böyle genişletiriz. İsimler üzerinden konuşuruz. Onun dışında şimdi Galatasaray kadrosunu açıp baktığın zaman 10 numara bölgesi sosyal medya hesapları da yok yazıyor. Yok yani, Galatasaray'ın 10 numarası yok. Sol tarafa bakıyorsun, Barış Alper Yılmaz tek, alternatifi yok. Salah'ı çekebilirsin, Sané'yi ya da Yunus'u da çekebilirsin zaman zaman ama baktığın zaman alternatif yok. Abdülkerim'e bakıyorsun, sol stoper, alternatifi yok. Yabancı sınırının 10'la sınırlı olduğu kadroda İki tane senin sağ bekin var yabancı.
1: Evet.
0: Bir tanesi Salah'ı, bir tanesi Singo. Bu lüks abi. Şimdi oraya yerli oyuncu alabilirsin. Göztepe'de Arda Okan Kurtulan. 8 milyon eurolar şu anda çerez parası oldu.
1: Yelert de takımda değil mi abi hala?
0: Takımda ama büyük ihtimal gönderilecek. Mesela Nelson da takımda, büyük ihtimal gönderilecek.
1: Yani sağ beklerde aslında 3 yabancı baktığımız.
0: Yani 3 yabancı var ama Yelert gitti. Kaan Ayhan'ı da orada oynatabiliyorsun. Çok ekstra durumlarda Barış Alper Yılmaz'ı da çekebiliyorsun oraya.
1: Evet.
0: Ya Sergen Yalçın'ın bir sözü var. Hani şey diyor. Sağ bek sol bek idare etsin yeter. Sana ne kadar katkı verebilir ki? Senin 10 numaranın, senin kanat oyuncularının üst düzey olması lazım. İyi olması lazım. Sen 10 tane yabancı oyuncunun olduğu kadroda 2 tane kontenjanını sağ beke ayırmışsın. Planlamanın ne kadar kötü olduğunu bul. Galatasaray'ın sezon başında şuna karar vermesi lazımdı. Şimdi Rangers, Kamavinga, McAllister konuşuluyor. Hı hı. Baba o zaman Lemina ile sözleşme uzatmayacaktın. İşte yabancı kontenjanı bu şekilde olacaksa iki tane sağ bekin olmayacak. Oraya yerli bir alternatif bulman. Sol taraf bak güzel mesela. Jakobs. Bence bu sezona şu anda Türkiye Ligi'nin en iyi sol beki. Bunu da devam, geçen sezon 50 küsur maç oynadı. Dünya Kupası

0: Kupası'na gitti. Hazırlık maçlarında o sinyali alabiliyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü hepsini yerinde izledim, görebiliyorsun. O fiziksel kaliteyi. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında. Ligde Kazımcan'ı da oynatırsın, Eren'i de oynatırsın zaman zaman. Ama derbilerde ki bu adam sol stoper de oynayabiliyor yani Abdülkerim Bardakçı diye. Sol tarafında sıkıntı yok ama sağ tarafta iki tane ki Salahi beklentilerin üzerinde performans ortaya koyuyor. Singo 6-7 milyon euro maaş alıyor. Şimdi Newcastle'ın istediği söyleniyor. Ya bu tarz ayrılıklar da yaşanırsa o zaman böyle fırsat transferleri ondan sonra kaliteyi biraz daha yukarıya arttıracak adamlar da kadroya katılabilir. Galatasaray yönetiminin düşüncesi bu. Zaman daralıyor. Muhtemelen ki şunu söyleyeyim, açık açık söyleyeyim yani bunu herkes biliyor. Uğurcan Çakır'ı 20 seviyelerinde bitirebiliyordun Haziran ayında isteseydin. Uğurcan o zaman da Galatasaray'a gelmek istiyordu. Ama hep böyle Ederson'un peşinde koştu Galatasaray. İşte Emiliano Martinez'in peşinde koştu. Farklı kalecilerin peşinde koştu. Olmayınca bu sefer döndün Trabzon'a. Trabzon'da senden 30 aldı abi.
1: Evet.
0: Ne oluyor? Daha fazla para harcamak durumunda kalıyorsun. Ya genel olarak hani transfer konusundaki plan program yanlış. Ama bunu doğruya çevirmek isteyen bir Galatasaray yönetimi var. Eleştirileri sonuna kadar hak ediyorlar. Sosyal medyada Galatasaray taraftarının yaptığı eleştirileri. Çünkü bu kadar plansızlık olamaz. Sen de söyledin. Kardeşim voleybolda yapmıyorlar bunu. Doğru işler var. Basketbolda yapmıyorlar. Doğru işler var ama işte bir camianın lokomotifi de futbol branşı. Fenerbahçe basketbolda, voleybolda şampiyon oluyor ama hani genel olarak işte gazete sayfalarında 3. sayfada kutu oluyor ya da işte 4. sayfada görebiliyorsun haberi. Futbol abi. Herkes futbolla yatıyor, futbolla evet. Kalkıyor. Ya dün bir tane neredendi? Dubai'den pilot arkadaş. Yayınımı izliyor. Abi adam kafayı yemiş durumda. Abi diyor inanamıyorum diyor ya. Uykularım kayıyor. Oğlum uyu diyorum, uçak kullanıyorsun. Sen pilotsun falan diyorum. Abi inanılmaz diyor. Yani üzülüyorum diyor. Ben bile diyor hani transfer ihtimali duyduğumda diyor. Bütün işte acaba nereden gelebilir diye böyle uçak şeylerine bakıyorum. En azından hakimim konulara falan. Yani millet... Abi dün bizim kasap arıyor beni. Alakasız bir yerdeyim. Dedim acaba mahallede sokakta bir şey. Ya Yakup'cum diyor, bu transferler ne oldu? Abi herkes artık ilgilendiriyor.
1: Evet.
0: Yani oğlumun arkadaşları oğluma soruyor. Eşimin arkadaşları eşime soruyor. Annemle konuşuyorum ya diyor, hala diyor bu yönetim diyor transfer yapamadı diyor. Sen diyor yayında diyor hep birilerini söylüyorsun. Bak o yüzden insanlar da seni de eleştiriyor diyor. Artık diyor söyleme diyor bu isimleri. Ama diyorum ya sana, Aral Şimşir süreci en başından hakimim, iş Trabzon'a gitti. Rodrigo Mora Porto'nun 10 numarası. Farioli geldikten sonra biraz gözden düştü derken sistem içerisinde ona yer kalmadı. Yedek adam 2-8 oynatıyor, onu da 8'e evirmeye çalıştı, olmadı. Çok yetenekli bir 10 numara. Porto'dan çıkacak, Mendes'le Okan Hoca görüşmüş, hepsine hakimim. Ne kadara çıkacağını da biliyorum. Adamlar geçen sezon 70 milyon euro teklif varken vermediler. Bu sene değerini kaybetti, 50'ye kadar düştü. Roma'ya da aynı şartlarda zaten görüşmeler devam etti. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcaktı ama mesela yarısını 25'e verelim dediler, olmadı. İşte 10 milyon euro kiralama bedeli ödeyin, 40 milyon zorunlu satın alma opsiyonu dediler. Başkan dedi ki 19 yaşındaki adama 50 milyon euro bağlayamayız dediler.
1: Evet.
0: Bir sürü faktör ortaya çıkıyor ve işler gerçekleşmiyor. İşte bunlar çok fazla olunca taraftar da isyan ediyor abi doğal olarak.
1: Tabii suçlayacak da birini arıyor taraftar.
0: Salah geliyor Trabzon'a, hemen hashtag yönetim işte transferler nerede? Onun dışında Lukaku geliyor, Vlahovic geliyor hemen. Nihayetinde hala ligin en iyi forveti ve en iyi kalecisi Galatasaray'da. Ama eksik olan bölgeler var. Oraya mutlaka ve mutlaka takviyeler yapılması gerekiyor. Çünkü bu artık takıma da sirayet etmiş durumda. Ben bugün bunu 3 gün önce söyledim. Bir yayınımda söyledim. Şimdi ya kendi YouTube kanalımda ya Digi Futbol'da, tam hatırlamıyorum. Şimdi Galatasaray forma satamıyor. Şu anda Trabzonspor ve Fenerbahçe, hatta Beşiktaş Galatasaray'ın önüne geçmiş durumda. Geçen sezona göre %33 forma satışı düşüyor. Galatasaray Villarreal'le kendi sahasında oynuyor Göksel'in. Tribünde sadece 15 bin taraftar var ve Osimhen sahada.
1: Evet.
0: Normal sezon başladı.

0: Yılında Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi Süper Lig bileti bulabilmen imkansız. İmkansız. Ama abi konuşuyorum işte herkese. Abi diyor niye forma alayım ki diyor. Yönetim transfer yapmıyor diyor. Ha, kafasının bir kere. Bunlar diyor şampiyonluğu satmışlar diyor. Ben niye forma alayım ki diyor. Şu an loca aldığı için kombinelere 500 bin lira 1 milyon para verdiği için pişman olan insanlar var. Çünkü Galatasaray'ın şampiyon olmayacağına inanmıyorlar. Bir de hani ben şunda iddialıyım. Hani Galatasaray haberleri konusunda iddialıyım. Kemerburgaz konusunda da iddialıyım. Şimdi son bir haftadır evet hep dışarısı konuşuluyor. Okan Hoca'nın hazırlık maçındaki patlaması normal değil. Kemerburgaz'daki kaynaklarımı aradım. Açtım telefonu ya dedim ki ne oluyor? Dışarıdaki hava içeriye de yansımış durumda. Okan Hoca bu takımın evet kamera önünde bunu söylemek zorunda. Şampiyon olacağına inanıyor. Hani biz yine şampiyon olacağız diyor. Ama içeride öyle değil. Hoca mutsuz. Hocanın kafa önünde geziyor Kemerburgaz'da. Hoca, oyuncular şampiyonluk konusunda çok umutlu değiller. Zaten en tehlikeli şey bu. Bu bir tarafa forma satmıyor dedim. Baba 4 sene üst üste şampiyon olmuş Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımın formasında göğüs sponsoru o da geçen sene anlaşmıştı Pasifik. Onun dışında bir tane ekstra sponsora 5-6 yer bak lig başlayacak 4 gün sonra şey ne 4 gün
1: Yarın.
0: yarın başlayacak lig. Galatasaray ilk maçına çıkacak. 20-25 gün sonra Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray formasındaki sponsorlukların hepsi boş.
1: Evet.
0: Taraftar ne düşünüyor? Zaten şampiyon olamayacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. O zaman markalar niye sponsor olsun? O zaman biz niye maça gidelim? Galatasaray niye transfer yapsın? Bu sefer komplo teorileri gündeme geliyor.
1: Tabii isimlere de geleceğiz. Sorular da var. Bir ara vermemiz gerekiyor Yakup abi.
0: Evet,
1: Araya
0: ara
1: gidelim.
0: verelim abi. Bir dinlenelim.
1: Aranın ardından hem mesajlarla hem isimlerle hem de yarınki karşılaşmayla devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz, birebir de Yakup Çınar'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi bu arada maçların hakemleri açıklandı ve Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçında Batuhan Kolak düdük çalacak ki yazan dinleyicilerimiz de var. Karşılaşmayla ilgili hem yorumlarını alayım hem bu atamayla ilgili yorumlarını alayım. Nasıl bir ilk 11 beklersin?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Kimsenin umurunda değil. Batuhan Kolak. Çorum spor maçı nasıl umurunda olur? Ben geçen gün bir yayınında söyledim yine. Yani Galatasaray taraftarının böyle naçizane sesi olmak adına dedim ki inşallah Galatasaray Çorum'dan 5 yer.
1: Çok öyle mesajlar bu
0: Ha.
1: arada abi.
0: Niye biliyor musun? Niye biliyor musun abi? Bu yönetimin öyle bir aksiyon alma şeyi var. Havası var. 2 sezon önce hatırla Beşiktaş Süper Kupa maçı Olimpiyat Stadı 5-7 Galatasaray.
1: Evet.
0: O günden sonra hani o tokadı yedikten sonra çok güçlü şekilde ayağa kalktı. Geçen sezon Süper Kupa maçı Saadettin Saran başkan işte yağmurluktur odur budur. Geldiler olimpiyatta görsel şov yaptılar Galatasaray'ı yendiler abi. Sonrasında bir yönetim sirkelendi. Yani o tokadı yedi yine ayağa kalktı. Şu anda taraftar şey atıyor. İsmi nedir? Çimçik atıyor. Anladın mı? Yönetim çok şey olmuyor. Ama saha içinde gelebilecek olumsuz bir sonuç. Hani bu yönetimin en azından aksiyon alma konusunda daha böyle hızlı reaksiyon aldıracağını düşünüyorum. Ha, olur olmaz tabii ki bilmiyoruz bunu ama Kemerburgaz'da ilk bölümün sonunda söylemiş. Hava çok iyi değil.
1: Evet.
0: Yani evet hazırlık maçları Galatasaray son 4 sezonda şampiyon olurken de hazırlık maç performansları hiçbir zaman ölçü olmadı. Çok kötü başladı. Ben bütün kampları yerinde takip eden biri olarak söyleyeyim. Mesela Venezia maçından önce sabah 2 saat antrenman vardı. O 2 saat antrenmanla akşam maçına çıktı oyuncular. Ve bunu Okan Hoca her sezon aynı şekilde yapıyor. Geçen sezon geçtiğimiz 3 yıla göre en iyi yükleme yapılmıştı takıma. Hani hem yükleme yapılırken hem maç oynamak bir şekilde hani maç performansını %100 etkiliyor. Şimdi hem transfer yapmıyorsun hem hazırlık maçları kötü sonuçlar geliyor. Taraftar iyice demoralize olmuş durumda. Çorum maçı kolay bir maç olmayacak. Uğur Uçar ki Uğur Uçar ve Okan Hoca aynı takımda futbol oynadılar Galatasaray'da. 2007-2008 sezonu ben de o dönemde kulüpte muhabir olarak çalışıyordum. teknik direktörlük kariyerine Uğur Uçar iyi bir başlangıç yaptı. Pendik Spor. Önce Arda Hoca'nın yanındaydı. Sonra Pendik Spor. Pendik Spor'dan Çorum Spor'a geçti. Ki Pendik'i de zirveye yakın yerde bıraktı. Çorum Spor'u Süper Lig'e çıkardı. Genç bir teknik adam. O da kendini bir şekilde göstermek isteyecek. Galatasaray taraftarının hani üzüldüğü noktalardan bir tanesi. Çorum Spor bu transfer döneminde Galatasaray'dan daha fazla bonservis harcaması yaptı, transfer evet. harcaması yaptı. Baktığın zaman Galatasaray Ugocuklu'yu kiraladı. Onun dışında şimdi Aspirilla gitti, Noalan gitti, Sasha Boy gitti, Ahmet Kutucu gitti. Hı. Öyle ya da böyle yedek kulübesindeki 4 alternatif oyuncundu senin.
1: Evet.
0: Ya senin o yüzden diyorum ya, ben bazen hala ısrarla söylüyorum. Ya bu takımın en az 5 tane Ugocuklu dışında 5 tane transfer yapması lazım. Yedek kulübesini de güçlendirmek adına. Ama taraftar da inancını kaybettiği için ya Yakup abi 60 gün 65 günde yapmadılar. Şurada Eylül'ün 4'ünde bitiyor transfer. Bugün ayın kaçı? 13'ü.
1: 13.
0: Ya 20 gün kaldı abi. 20 gün kaldı. Daha ötesi var mı? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 20 ya. Yani hemen geçti.
1: 3 ay bitti.
0: Ya he, 2 ay geçmiş, 60 gün. Bak 60'ı geriden sayamam abi şu anda. Yoruluruz yani. Ama 20'yi bir tek nefeste sayabiliyorsun. O yüzden bizim planımız, programımız vardı. Baba bırakın bunları. Ne plan var ne program var. Transfer konusunda devre arası da dahil kötü süreç yönetiyorsunuz. Kötü yani süreçler.
1: Şu an peki ismi geçenler kimler abi? Kevin De Bruyne isim vardı ama ne oldu orada sonra?
0: Ya Lukaku gibi mesela. Hı hı. Şimdi detaylı anlatayım ki insanlar desin ki ya Kevin De Bruyne deyip Galatasaray alabilir almayabilir değil. Kevin De Bruyne Napoli'ye gittikten sonra hani keşke bu takıma gelmeseydim diyor. Niye diyor? Ofansif oynamaya alışkın bir oyuncu. Napoli'nin de sezon içerisindeki maçlarının büyük bir bölümü işin savunma tarafıyla alakalı. Kevin De Bruyne neden de İşin savunma tarafıyla isteklerde bulununca teknik direktörü bundan rahatsız oluyor. Ki gol asist sayısında ciddi bir düşüş var. Yani hücum oynayabilecek bir takıma gitmek istiyor. Ama 35 yaşında şimdi siz Bruno Fernandes'leri konuşup Brahim Diaz'ları konuşup işte öyle ya da böyle işin ucundan köşesinden Musiala isimleri gündeme gelip iş düşüş yaşamış artık kariyerinin bitme noktasına gelmiş Kevin De Bruyne'ye gelirse sıkıntı olur. Kevin De Bruyne Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ama bu kontenjan varken böyle bir ihtimalin hani çok söz konusu olabileceğini sanmıyorum. Düşük bir ihtimal. %1-2 ihtimal Kevin De Bruyne ismi. Şimdi 10 numaraya kimi alacak Galatasaray? Yani asıl transfer yapması gereken mevki bu. Dün Guardian, Athletic özellikle Bruno Fernandes'in sözleşme görüşmeleriyle alakalı Manchester United tarafında sıkıntı olduğuna dair haberler geçmeye başladı. Bu da Galatasaray taraftarını biraz heyecanlandırdı ama yani Bruno Fernandes sürecini ilk bölümde anlattım. Yani 130-140 milyon eurolara çıkan bir bütçeden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Rodrigo Mora konusu bir hafta çok yakından takip ettim. 19 yaşında aslında Okan Hoca'nın istediği oyunculardan bir tanesi. İnanılmaz potansiyelli. Eğer kendini gösterebilse çok rahat böyle Real Madrid Barcelona yapabilecek seviyede leblebi gibi ceza sahası içinde adam geçen bir oyuncudan bahsediyor. Evet. Yani üst düzey yetenekleri olan bir adamdan bahsediyor.
1: Geçen sezon kötü diyoruz mesela, ben 3-4 maçını anlattım sonradan girip inanılmaz katkı verdi.
0: Evet yani hani kalitesini ortaya koyuyor. Hani sen de izlemişsin, ben de açtım izledim çünkü evet. bir hafta boyunca. Adam iki kişinin arasından çıkıp gidiyor abi. Anladın mı? Yani atıyorum o oyuncu 10 yaşında olsun. Bütün dünyadaki altyapı kulüpleri, önem veren kulüpler o oyuncuyu kadrosuna katmak ister. 75-70 milyon euro değer bulmuş bir oyuncu. 19 yaşında 50 milyon euro maliyeti olunca vazgeçildi. Şu anda Arsenal'deki oyuncunun ismi neydi? Vaneri miydi?
1: Envaneri.
0: Envaneri.
1: Ethan Envaneri.
0: Aynen. Vaneri diye okunuyor galiba. Tam olabilir bilmiyorum ama. Envaneri diye yazılıyor. Vaneri. Geçen sezon Marsilya'daydı. Greenwood'un arkasındaydı. Daha çok böyle sağ tarafta oynattı.

0: yaptıkları için verim alamadılar. Bir de sanki böyle performansı düşmüş gibi gözüküyor ama Arsenal'de hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Şu an Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Arsenal evet bu oyuncuyu göndermek istiyor ama mutlaka geri dönüşle alakalı sözleşmeye bir madde yazdırmak istiyor. Galatasaray'da buna çok sıcak bakmıyor. Vaneri Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi. Özellikle Galatasaray Scout ekibi izleme komitesi oyuncunun hazırlık sürecindeki maçlarını izlediğinde gerçekten oyuncudan etkileniyorlar. Oyuncunun bir kumaşı var, bir kalitesi var. Hatta Dortmund Arsenal maçında gol de atmıştı yanlış bilmiyorsam. Özellikle Arteta işin savunma tarafıyla alakalı da bu hazırlık maçlarından sonra birkaç röportajında Vaneri'nin savunma tarafında böyle övdüğü açıklamalar var. Eksik yönlerinden bir tanesi bu oyuncunun ama onu da geliştirdiğini söylüyorlar ki İngiliz gazeteler de bunu yazmaya başlıyor. Arsenal taraftarı da o hani inanılmaz ofansif bir oyuncuydu ama hani işin savunma tarafında geliştirmiş diyor. Uzaktan şutları olan Galatasaray'da şu anda uzaktan şut atabilecek oyuncu yok abi.
1: Evet.
0: Yok yani. Bunda öyle bir özellik de var. Kulübün beklentisi 40 milyon euro. Onda sıkıntı yok. Galatasaray bu seviyelere çıkmış durumda zaten 10 numara transferi için ama Arsenal geri dönüş için öncelik ve hani 40'a veriyor ama atıyorum tam rakamı bilmiyorum. İşte biz istersek bu adamı bir sezon sonra, iki sezon sonra 50-60'a alabiliriz şeklinde bir madde koydurmak istiyor. O yüzden orada bekleniyor. Gelinen noktada şu anda hani en ciddi isim Batrakov, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki Rus oyuncusu. 2 sezondur ciddi işler yapıyor kulübünde. Orada da kulüp tarafı taraftarı karşısına almak istemiyor. Hala bir süreç devam ediyor. Ama oyuncu tarafı artık hani Avrupa'nın 5 büyük liginden o istediği teklifi alamadı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak mücadele eden bir takımda forma giymek istiyor. Şu an en sıcak kulüp Galatasaray. Birkaç gün içerisinde bu Batrakov konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Hani %100 pozitif bitiyor demiyorum. Çünkü işte Vaneri var. Onun dışında birkaç tane daha ismi hiç çıkmamış oyuncular var Galatasaray'ın görüştüğü. Çünkü artık diyorum ya akşam pazarı şeyine döndü. Bildiğin transfer tahtasında sezon açılırken Okan Hoca'nın, başkanın Abdullah Kavukçu'nun oturduğu planlama 5 bölge 5'er tane oyuncu. O liste şu an baştan aşağı aşağı inmiş durumda. Yeni oyuncular her gün gündeme geliyor. Artık biz de yetişemiyoruz. Dün Balogun diyorlar. İşte bugün McAllister ismi çıktı. Ya her gün yeni bir isim çıkıyor. O yüzden hani ben de ısrarla şu olacak bu olacak seviyesine de söylemek istemiyorum. 10 numara transferi bu şekilde. Yani iş şu anda Vaneri Batrakov arasında. Başka bir isim de araya girebilir. Yani U23 kontenjanını oradan yana kullanmak istiyor. Galatasaray'da hiç anlamlandıramadığım bir şekilde Leao ismi çok yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bence bunun etkilerinden bir tanesi İtalya'daki menajerlerden etkilendiler. Çünkü evet Fenerbahçe ciddi şekilde Leao'yu istedi. Hatta işte Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer İtalya'ya gitti. Milan kulüp binasında İtalyan yetkililerle de konuştu. Baba İtalyanlar bu transfer konusunda normal adamlar değil. Niye normal adamlar değil? Şimdi menajer şey diyor sana. Güçlü menajer. Gardisi, Mendes'i. Ya biz diyor bu adamı 40'a çıkartırız diyor. Sen atlayıp gidiyorsun abi. Kulüp binasına giriyorsun. Adam diyor ki bak şimdi aradaki farkı söyleyeyim. 60 istiyoruz diyor. Ve bunu diyor kiralık vermeyiz diyor. Keş istiyoruz bu parayı. Baba Türkiye Ligi'nde hiçbir takımın şu anda 60 milyon euroyu keş verme ihtimali söz konusu bile değil. 50'yi de veremez, 40'ı da keş veremez şu anda. Fenerbahçe Greenwood'u 4 taksitle almadı mı?
1: Evet.
0: Galatasaray Osimhen'i 3 taksitle aldı. Uğurcan Çakır'ı 10 taksitle aldı. Marketten şey alır gibi yani, anladın mı?
1: Doğru.
0: Çamaşır makinesi, buzdolabı alır gibi taksitle alıyor abi Türk kulüpleri. Ama İtalya'ya gidince işler değişiyor. Yani 40 milyon euro satın alma opsiyonuna bitecek dediğin Leao şu anda 60 milyon euro istiyorlar. Ve şu hani süreci çok yakından takip eden kaynaklarım olduğu için söylüyorum. Leeds United ve Aston Villa 50 artı 5 milyon euro teklif yapıyorlar Milan'a. Ama oradaki sıkıntı

0: da şu, oyuncunun maaşını karşılayamıyorlar. Oyuncu şu anda Milan'da 10 milyon euro net kazanıyor. 10 milyon euro net İngiltere'de 20 milyon euro demek. Brüt.
1: Evet.
0: O parayı da hani işte Bruno Fernandes, ondan sonra Haaland, işte McAllister, Salah, o tarz adamlar alıyor abi. Kalkıp da bu parayı, bir de düşüşe geçmiş Leao'ya, hani bonservisi verelim diyorlar. Bu adamda sonuçta bir kumaş var. Bu adam kaliteli. Portekiz milli takımının oyuncularından bir tane. Bir de Leao yani ses getirir, anladın mı? Her şeyin ötesinde maaş kısmı var. Galatasaray 9 milyon euroya Leao ile anlaştı. Leao tarafında sıkıntı yok. Leao gerçekten Galatasaray'a da gelmek istiyor. Bu arada ben şunu söylemiyorum. Hani Fenerbahçe istemiyor değil. Fenerbahçe de o bonservisi verirse Leao'yu ikna eder. Eder yani. Ama rakamlar çok yüksek.
1: Evet.
0: İşin içinde Fenerbahçe tarafında Mendes var. Galatasaray tarafında Gardi var. Ya Avrupa'nın en çakal iki tane menajeri, anladın mı? Bu adamlar şimdi Galatasaray taraftarı, ya Gardi şöyle, Gardi böyle. Baba, Gardi babasının ayrına yapmıyor bu işleri. Gardi para kazandığı için yapıyor bu işleri.
1: Doğru, evet.
0: Ya ben çok net söyleyeyim, hani sürece hakim olduğum için. Sen mesela Trossard transferinde Gardi ismini hiç duydun mu herhangi bir yerde?
1: Duymadım.
0: Hiç kimse duymadı. Hiç kimse duymadı. Hatta Beşiktaş tarafı, Beşiktaş muhabirleri üzerinden yalanlatmaya çalıştı. Ama Trossard'ın Arsenal tarafını Gardi çözdü abi. Çünkü Arsenal sportif direktörü Gardi'nin kankası abi. Hatta o transferden en az 2 milyon euro para kazandığını biliyorum. 2
1: milyon. Takımla özdeşleştirmeye gerek yok diyorsun yani böyle.
0: Gerek yok tabii ki abi. Çünkü yani seni yarı yolda bıraktığı transferler de oldu. Erden Timur son dönemde Gardi ile uyandıktan sonra, piyasayı öğrendikten sonra hiç çalışmamaya başladı. Çünkü belli bir şeyden sonra sana zarar veriyor. Zarar veriyor derken mali anlamda da zarar veriyor. Şimdi kolay değil. Siz şimdi mesela Osimhen'i transfer ediyorsunuz. Osimhen'in maaşı ne kadar? 20 milyon euro. Menajerine %10 komisyon vermek zorundasınız. Evet. Ne yapıyor? 2 milyon euro. Gardi de istiyor senden komisyon. Bir de 2 de ona verdin. Böyle. Senelik 5-6 milyon euro. Yani kulübün bir sezonda harcayabileceği menajer parasını sen sadece Gardi'ye vermek zorunda kalıyorsun. Ya taraftar diyor ki ya bunlar beceriksiz zaten, transfer yapamıyorlar kardeşim. Gardi yapıyor transferi. Bu da yanlış yaklaşım.
1: Evet.
0: Kimin parasını harcıyorlar abi? Ya da yöneticiler kimin parasını harcıyor? Kendi
1: tarafta
0: parasını harcıyor.
1: Şöyle diyor abi. Gardi sanki Galatasaray'ın sportif direktörüymüş.
0: Tabii. Gardi de zaten o havaya girdiği için Dursun Özbek. Gardi kendi kaynaklarını kullanarak şeyde açıklamalar yaptı işte. Sky Sports Almanya'ya açıklamalar yaptı. Ben dedi Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi hayali kuruyorum. Sen kimsin baba ya? Ben yüz yüze şeyde karşılaştım mesela. Ben onu eleştirdiğim için çok şey yapmaz bana. Torino'da karşılaştım. Juventus maçı öncesinde yanında bir Türk menajer de vardı. Ondan sonra şey dedi Gardi, yanındaki menajer, Yakup bana çok sallıyor dedi. Dedim ki ben doğruları söylüyorum dedim. Çünkü hani evet, yaptığın transferler var ama hani yarı yolda bıraktığına. Hermoso mesela, Galatasaraylı yöneticileri dedi ki atlayın gelin İtalya'ya, Hermoso'yu bitiriyoruz.
1: Evet.
0: Galatasaray yöneticileri gitti, 3 gün dönemedi. Cenk Ergün istifa etmek zorunda kaldı. Ne gerek var abi, bak Göksel'in Galatasaray kulübünden bahsediyorum bak. Ondan Galatasaray kulübü.
1: Beşiktaş süreci yaşandı abi. Ya. Gardi'nin ikinci seçeneği de Beşiktaş oluyor genelde Türkiye'de.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Hermoso için, çünkü Beşiktaş'ta tabii da yaşanmış.
0: Ya adam oğlum o kadar çözmüş ki artık Türkiye Ligi'ni. Bize Galatasaray sosyal medya hesapları da onun şeyini, gazına çok geliyor. Boğaz Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçerken bir tane fotoğraf atıyor. Gardi artık Fenerbahçe ile çalışacak haberleri çıkmaya başlıyor.
1: Benzer bir şey Buçilaba'da deniyor abi. Yani Osimhen sayesinde tamam tanındı ama başka oyuncularla ilgili haberler yalanlamaya falan başladı. Hatta senin Salah.
0: Evet olayı. Abi Salah haberi onun öncesinde. Atalanta'dan Atletico Madrid'e giden oyuncu kimdi? Unuttum ismini şimdi ya. Sol kanat, Fenerbahçe'de istedi. Nijeryalı yine. Osimhen'in milli takımdan arkadaşı.
1: Şey, Lukman.
0: Lukman. Lukman. Şimdi Lukman'la ilgili ben bir tane haber yaptım. Buçilaba'da şeyle, Nijeryalı ya. DM'den yazdı. O zaman muhabbetimiz var. Direkt açık tweet atmıyor. Bana dedi ki %100 senin haberin fake dedi. Ya ben de ona dedim ki şimdi abi her şeyi bilemezsin sen. Anladın mı? Ya benim kaynaklarım bu bilginin %100 doğru olduğunu söylüyor. O bana sen patlayacaksın dedi. Sonra haber 3 gün sonra bana yazdı. Seni tebrik ederim. Bu haber doğruymuş. Ben direkt Lukman'la konuştum. Galatasaray çok ciddi seviyede görüşüyor. Ama hani farklı şeyler var. Olma ihtimali biraz düşük gibi. Tebrik etti beni, tamam mı? Neyse. Sonra açık şekilde artık hangi özgüvenli olursa herkesin haberini yalanlamaya başladı.
1: Salah da sonra özür diledi abi senden.
0: He?
1: Salah olayında özür diledi.
0: Ya evet abi, ben Salah haberi veriyorum mesela. Diyor ki Türk kulübünün başkanı böyle. Ya sen bilmiyorsun ki Türk kulübünün başkanı baba. Erden Timur, yani bizim hani benim de mesela kişisel olarak çalıştığım en düzgün, Galatasaray'a ciddi anlamda değerler katmış bir yöneticiden bahsediyoruz. Bu adamlar kulüplerinin çıkarlarını düşünmek zorunda. Davinson Sanchez transferi, Konya deplasmanındayız. Yanımda Emre Kaplan da var. İkimiz de şimdi yanlış hatırlıyorum, hakkında verelim. Yağız Sabuncuoğlu yazmıştı galiba. Davinson Sanchez Galatasaray'a gelmek üzere falan diye. Şimdi transfer komitesinde kim var? Erden Timur. Erden Timur'a yazdık. Direkt şey yazdı. Sanchez yalan. Ama bir gün sonra Galatasaray resmi olarak Sanchez'i açıkladı abi. Anladın mı? Çünkü öyle bir süreç ki, Trabzon Salah süreci de öyle mesela. Trabzonspor başkanının renk vermemesinin sebebi Beşiktaş'ın her an devreye tekrar girebilme ihtimaliydi. Kimse inanmadı. Serdar Adalı bir hafta boyunca çevresindeki insanlara Salah Arabistan'a gidecekmiş diyordu. Ama bir taraftan da muhabirler beni arıyordu. Ben biliyordum yani, Serdar Adalı sordu. Hala ihtimal var mı Trabzon'un ihtimali? Beni her arayana şunu söylüyordum. %99 Trabzonspor bu transferi bitirecek diyordum. Çünkü o kadar hakimim konuya. Parasından ya ben Salah Trabzonspor sürecinde artık son 3-4 günde böyle ciddi anlamda bir sessizlik olduğu dönemde açtım Mısır-Türkiye ilişkilerini falan araştırmaya başladım. Siyasi ilişkiler son dönemde. Bir baktım normalde Sisi ile Erdoğan papazdı. Ama son dönemde ilişkiler inanılmaz seviyeye gelmiş. Yunanistan bundan rahatsız, İsrail bundan rahatsız. Hani orada bu transferi bozabilecek siyasi bir olay da yok. Tam tersi pozitif. Şimdi mesela Tok milli bir marka. Bunun Avrupa'ya, Arabistan'a, Afrika'ya açılma süreci var. Belki işte Salah'la Mısır'a tanıtacaklar. Mısır'a, çünkü dikkatimi çekti. Salah'ın uçağı şeye indi, İstanbul Havalimanı'na. Tok eşlik etti ona. Bu tarz markalarla çalışacaklar. Bu arada gayet normal bir şey. Bunu Beşiktaş da yapabilirdi, Fenerbahçe de yapabilirdi. Sonuçta Salah'tan bahsediyoruz. Herkesin, her markanın çalışmak isteyeceği oyunculardan bir tanesi. Evet. Ben bu transfer sürecini çok iyi böyle bilgileri paylaştığım için bile bazı markalar beni arıyor. Diyor ki ya Salah'a nasıl ulaşabiliriz? İşte bu hizmeti ona nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. 83 milyon takipçisi olan adamdan bahsediyoruz. Olayın öyle.
1: Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki iyi yayınlar Yakup Çınar'ı, sorar mısın? Osimhen konusu Sky Sports'ta bir haber çıktı Al Hilal'le ilgili. Doğruluk payı var mı? Bu
0: yok altında? Abi bir de şeyden çıktı. 65 milyon euroya gidecek, evet, falan diye çıktı. Sonra işte tepkiler gelince ya 130 milyon euroya kadar çıkabilirler şeklinde. Osimhen Arabistan'a gitmek isteseydi Galatasaray'a gelmeden önce 40-50 milyon euro maaşla giderdi. Salah'taki gibi. Salah Trabzon'a 20'ye imza atacağını 80'e Arabistan'a giderdi.
1: Evet.
0: Osimhen'in ayrılık ihtimali şöyle olur bak. Hani ihtimal var tabii ki. Sonuçta transfer dönemi. Atletico Madrid işte Julian Alvarez'i hala satmadı değil mi?
1: Yok, satmadı.
0: 150'ye sattı diyelim. 130'a Galatasaray'ın kapısını.
1: Gidecek gibi Barcelona'ya gidecek. He,
0: Galatasaray, Atletico Madrid Galatasaray'ın kapısını çaldı. Dedi kardeşim 130 veriyoruz. Osimhen de gider baba. Ben Osimhen'den aidiyet beklemem. Profesyonel bu adam sonuçta, anladın, evet, mı? O zaman olur ama böyle 130'ların altında falan bu transfer piyasasında Galatasaray'ın bırakacağını sanmıyorum. 100'lere falan hayatta bırakmaz. 65'lere bugün Osimhen'i satıyor, 65'e satıyorum desen bir sürü yatırımcı Osimhen'i almak ister. Alalım da kar edelim diye, anladın mı? 75'e aldığın adam 65 imkansız.

0: Peki yavaş yavaş da sona geldik Yakup abi. Son olarak eklemek istediğin.
1: Martinelli çok fazla konuşulan bir isim. Evet. Orada hani Gardi Arsenal ilişkisine dikkat çekmek istiyorum. Ama bence burada Martinelli konusu biraz taktik. Yani Galatasaray'ın asıl istediği oyuncu Leao. Leao'ya İngiltere'den çok ciddi teklifler olmasına rağmen maaşını karşılayamıyorlar. Leao Şampiyonlar Ligi arenasında bir takımda forma giymek istiyor. Galatasaray'ın da ana hedeflerinden bir tanesi. Çünkü bu kadar spektaküler transferler yapılmışken ya hani Martinelli mi Leao mu, ben ikisini de istemem. Rashford'ı isterim mesela. Anladın mı? Normal şartlarda. Evet. Ya da atıyorum çünkü Martinelli evet 25 yaşında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyiydi ama Premier Lig'de çok fazla böyle ana oyunculardan bir tanesi olmadı. Leao'da bir düşüş var. Yani ikisi de risk gibi gözüküyor bir anlamda. Ama sanki şu anda masada Martinelli ismi var. Hı. Çünkü Leao'da da Martinelli'de de Gardi işleri yürütüyor. Biraz böyle Martinelli'yi Galatasaray'a alacak bakın Milan, yoksa bu Leao sizde kalacak, 10 milyon euro maaşını ödemek zorunda kalacaksınız. Problem yaratırsa değeri iyice düşecek. Taktiği yürütülüyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani Martinelli ihtimali de söz konusu ama Leao'nun biraz daha böyle Galatasaray'a yakın olduğunu, yakın derken hani çok yakın değil tabii ki, ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki Yakup abi, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. İçin senin de ağzına sağlık.
0: Keyifli bir programı geride bıraktık ve haftaya yeniden aynı saatte Yakup Çınar burada olacak efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
4: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı, önce kaleye sonra direğe, nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, 100 kere Alex, 1000 kere Alex, golün ismi Alex. Emre gol olsun, oldu.

Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Naci hoş geldin.
4: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
3: Galatasaray gündemi çok yoğun.
1: Şimdi... Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Emre Tilev ile uyandırma servisi başlıyor.

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Efendim günaydın, herkese mutlu sabahlar.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Efendim günaydın, herkese mutlu sabahlar.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Efendim günaydın, herkese mutlu sabahlar.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Mutlu sabahlar. Saatler 7.02'yi gösteriyor ve tarihler 14 Ağustos'ta sizlerle birlikteyiz. Ve hattımızda süper bir isimle başlıyoruz. Cuma günü haftanın son çalışma günü, son iş günü ve İlhan Uzundurkan Üstadımızla başlıyoruz. Radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar abimiz. Sayın Uzundurkan günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İdare ederiz, bomba gibi olmaya çalışıyoruz.
0: Arkadan minik kediciğin de sesi geliyor.
1: Duman.
0: Duman.
1: Peki. Duman diyor ki ne yayını, önce bana mama vermen lazım diyor.
0: Ya yerim ben onu ya. Önce onlar. Evet, hakikaten dünyanın en tatlı varlıkları. Efendim valla Beşiktaş, hani Duman nasıl mama istiyorsa Beşiktaş da galibiyet istiyordu ve o galibiyete ulaştı. Muazzam bir başarı. Kara Kartal şimdi playoff'ta. Onunla başlayalım.
1: Vallahi Beşiktaş galibiyet kadar da oyun Vlahovic'i istiyor. Yani çok iyi bir orta saha kurgusu var. Orta sahayı hızlı geçiyor. Ters toplar falan. Ama gol vuruşunda tabii sıkıntısı vardı. Onu da gidermiş oldu şimdi. Çok önemli bir transfer yaptı. Ve Beşiktaş da beklediğimin çok üstünde bir transfer yatırımıyla. Ben burada Önder Özen'i de tebrik etmek lazım. Yani çok iyi adamlar aldı ve bir anda hani yarışın içine doğru giriyor. Tabii buradan playofflardan çıkıp gruplara kalırsa çok iyi olacak. Bunda var ama yeni oyuncuların tabii hazır olması, o

süreç Beşiktaş için biraz can sıkıcı ama yani Beşiktaş geçen yılki Beşiktaş'ın üstüne bir kat değil 3 kat falan koyarak lige geliyor. Bakalım hem ligde hem Avrupa'da neler yapacağı, ne kadar nefesinin olduğunu göreceğiz. Hala takımın en önemli yıldızı Orkun Kö-

0: hemen Mertens'in Galatasaray'daki pozisyonu gibi forvet arkasına doğru gelebiliyor. Oradan da şutlar, pas dağıtımında çok iyi işler yapıyor.
1: Peki Beşiktaş'ın şimdiki rakibi Žalgiris oldu. Diğer tarafta da Fenerbahçe'nin de rakibi Lyon. Rakipleri de değerlendirip Süper Lig'e geçelim.
0: Vallahi Žalgiris galiba Şampiyonlar Ligi'nde elemelerinden elendi
1: Evet.
0: ya da öyle bir, evet, orada boş bir takım değil ama Beşiktaş onu geçebilir. Benim korkum Lyon'dan, Fenerbahçe tarafında. Yani Lyon çok kolay bir rakip değil ve Fenerbahçe'nin oyunu da güçleniyor tabii ama şeyin ne kadar Lukaku tabii hazır mı değil mi, oralara bakmak lazım. Yani ikisinde geçme şansı Beşiktaş'ın %60'sa Fenerbahçe'nin de 51 gibi görünüyor.
1: Peki şimdi önümde maçkolik size de yansımıştır. Maçkolü atmıştım hani bir şeye bakayım diye. Özellikle Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçını erteleme isteği de karşılıksız kaldı. Bunu nasıl yorumlarsınız? Daha ilk dakikadan bir ipler hafif gerildi mi?
0: Ya ilk hafta ertelemek tabii sıkıntı yaratır daha ilk haftadan. Şimdi hiçbir şey, zaten ne diyeceksin, yorgunum mu diyeceksin yani. Onun için hani yoğun kış olur, kış temposu olur, aşırı bir yorgunluk olur. Kupada oynuyorsundur hafta arası falan. Hani şimdi zaten sezon başından beri zaten hazırlık maçları ve Avrupa maçları oynadın. Yani ligde Gençler Birliği maçı da aman aman yani Fenerbahçe'yi zorlayacak bir maç değil. Onu ertelediğin zaman Beşiktaş'ınkine de ertelemen lazım falan gibi bir sürü ders çıkacak. Sonra Galatasaray'da isteyecek, sonra Trabzon. Yani onun önünü açmamak lazım. Mümkün olan hani o ertelemelerin bence Mart ayında oralara kadar geldiğin zaman, Mart'tan Nisan'da bir mantığı var ama şu anda hemen sezonun başında zaten takım istemesinde ve takım oyunla forma girme durumunda, yani artık maç yaparak forma girmek durumunda. Boş geçtiğinde neyin şey yapacaksın, yani Lukaku'yu mu hazırlayacaksın falan, yani onlar çok Fenerbahçe'nin işine yaramazdı ama Fenerbahçe orada bir deneme yaptı. Bakalım federasyon ne kadar neyi yapıyor diye. Bence.
1: Peki, bugünlük başlıyor Galatasaray maçı. Çorum Spor Lig'in yeni takımı. Enteresan bir mücadele bizi bekliyor.
0: Çorum'da bir daha böyle Galatasaray'ı yakalayamaz. yani Galatasaray hiç umut veren bir şey göremedik. Bu kadar, bütün hazırlık maçlarında zaten kötü sonuçlar aldı. Oyuncu transferi yapmadı, yapamadı. Bakalım göreceğiz. Çok ilginç maç. Çorum'da tabii gücü belli. Onlar da son dakikalarda birilerini aldılar falan ama hani nedir ne değildir, Çorum aslında vitrine bu gece çıkıyor.
1: Bu arada Çorum'un çok güçlü bir sahibi var. Daha doğrusu başkanı
0: Evet.
1: var. Özellikle
0: Evet.
1: nikahla gündeme gelmişti hatırlayacaksınız.
0: Biliyorum
1: Kırmızı
0: yani
1: elbise
0: sonuçta
1: giyen
0: onlar
1: telefona inmişti.
0: evet
1: Arça kurup.
0: Arça kurup zaten sponsor ve bütün harcamaları onlar yapıyor. Sonuçta ama sadece parayla olacak olsa Türkiye'de çok zenginlerin takımları oldu. Hem kendileri battı hem takımları.
1: Lig biraz erken başlıyor mu? Yani bunu eleştirdim. Sizin de fikrinizi almak isterim. Ben şöyle listeye baktım. İspanya, İtalya, Almanya mesela haftaya başlıyor. İngiltere başladı. Ama İspanya ve İtalya son hafta başlıyor. İspanya'da 23-24'ü gibi başlıyor. Biz biraz erken mi başlıyoruz?
0: Bir haftanın günahı olmasın, bir hafta erken başladık diye. Ama dünyanın her yeri çok sıcak. Avrupa
1: Evet.
0: hele bu sefer çok daha sıcak. Yani kuzey ülkelerinde bile 30 derece sıcaklıklar var. Ama yapacak bir şey yok, spor durmuyor. Bir takvimi var. O takvimin içinde de bitirmesi gereken

0: lig var, kupa var, Avrupa var, olacak. Dediğim gibi milli maçlar çok süper. Artık Milletler Ligi'nde birincilikteyiz. Orada da maçlar var. Arka arkaya onların araları da var. Takvim sıkışık.
1: Bu arada herkese minik bir uyarı yapayım. Ben dün yine hastanedeydim. Göğüs hastalıklarının önü ve dahiliyenin önü ana baba günüydü. Neden derseniz klimayı açıp önünde yatan hasta geliyor. Sıcaktan bunalan hasta geliyor. Çok çok enteresandı yani.
0: Hayır.
1: Herkes grip olmuş. Hatta anneme dedim ki sen burada otur. Ben dedim dışarıda bekleyeyim. Zaten fifiriyim biliyorsunuz bu konularda. Peki. Kasımpaşa Trabzonspor maçı 15 Ağustos Cumartesi yarının maçı.
0: Kasımpaşa bayağı iddialı hazırlanıyor. Trabzon'da şimdi tarihin en güçlü kadrolarından birine ulaştı ama tabii ilk haftaya bunların hangileri nasıl oynayacak, neler yapacak. Zor maç Trabzon açısından da, Kasımpaşa açısından da. Sanki beraberlik kokan bir maç gibi görünüyor.
1: 15 Ağustos Cumartesi gününün bir başka maçı, daha doğrusu 4 maç var. Konya Çaykur Rizespor saat 19'da, Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor 21.30'da, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı da 21.30'da. Gençlerbirliği'nin tahtası açıldı. Oraya İrfan Can Eğribayat gitti. Sıkıntılar vardı Gençlerbirliği'nde. Başkent temsilcisi biraz toparlanıyor.
0: Ama tabii işte o da kadro kurmakta çok zorlanan takımlardan biri. Biliyorsun geçen yılda son anda kaldı ligde. Bakalım Fenerbahçe orada tabii mutlak favori, hatta Fenerbahçe rotasyon da yapacaktır diye düşünüyorum ama maça çıkarken Aziz Yıldırım rotasyon yaptırmaz. İlerleyen dakikalarda bayağı bir rotasyona gidecektir Avrupa'yı düşünerek.
1: Ve pazar günü Başakşehir Kocaelispor'la oynayacak 19'da. 21'de ligin yeni takımları karşı karşıya geliyor. Ahmet Sportif Faaliyetler ve Erzurum. Zannediyorum Doğu derbisi diyebiliriz buna. Ve 21.30'da da Beşiktaş Eyüpspor.
0: Valla evet. Beşiktaş için de
1: Beşiktaş
0: kolay
1: yine
0: maç.
1: Vlahovic'i getirdi. Ona hiç değinmedik sizle birlikte olamamıştık.
0: Vlahovic tabii, yani söyledim de maçın başında dünkü maçı yorumlarken, yani Beşiktaş acil golcü, acil golcü diyordu. O golcüyü getirdi. Beşiktaş'ın Eyüpspor karşısında mutlak favori maçı farklı kazanır diye düşünüyorum. Çünkü Eyüpspor'da daha yeni tahtasını açtı. Onlar da çok genç bir kadro kurdular. Yani epey bir transfer yaptılar. Çünkü zaten ligi geçen yıl zaten küme düşecek diye bakılıyordu. Son haftalardaki üstün çıkışı o gençlerle, kendi altyapısındaki çocuklarla falan büyük iş yapmıştı. Şimdi de onu biraz daha güçlendirdi ama tabii ilk maç Beşiktaş'la oynamak tabii büyük dezavantaj onun içinde.
1: Peki, inanılmaz bir taraftar desteği de var Beşiktaş'ta. Geçen yıllarda inanmışlık yoktu. Yani nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Ben Emrecan'dan biliyorum. Onun hep kombineleri vardır biliyorsunuz. Geçen yıl mesela 4 maça gitti toplam kombineyle. Bu yıl da ben almayayım kombine dedi. Şimdi pişmanlıklar içerisinde kafayı duvara vuruyor. Ben nasıl kombine almadım diye. Beşiktaş taraftarı dün de çok ateşliydi. Çok hoşuma gitti.
0: Yani herkes bir umut, ülkede o kadar bir moralsizlik
1: Evet ya.
0: var ki onun için insanların sığınabileceği, tek mutlu olabileceği yerler maçlar görünüyor. Maçlar ve konserler, ikisi de tıklım tıklım, her şehirde, sadece Beşiktaş'ta değil Fenerbahçe'de öyleydi. Trabzon'da imza töreni bile bu kadar etki yaptı. İlk defa 20 bin kombine sattı Trabzon falan. Baya böyle bir renkli ve tarihin en renkli ligi, yani bütün takımlar yıldız dolu ve ilk defa Galatasaray'ın bu ligi de alıp götürür diyemediğimiz bir sezon başlangıcı.
1: Hatta hiçbir takım için onu diyemiyoruz.
0: Yani işte şimdi hani ben hep diyordum ya işte Fener Galatasaray kafayı oynar. Beşiktaş'ta Trabzon'un mücadelesi niye bu kadar para harcıyorlar 3'te 4'e olmak için diyordu. Büyük bir çabayla Trabzonspor'u şampiyon yapmak gibi bir şey de var, mücadele var. Siyasi kanatta onu da yakından izlemek lazım.
1: Efendim, tabii özellikle transfer süreci çok hareketli geçti bu haftada. Romelu Lukaku geldi. Lukaku'nun transferini de biraz konuşmak isterim. Vlahovic gibi. Bu transferi nasıl yorumlarsınız? Ve özellikle Fenerbahçe'de ayrılıklar da sezon başlarken devam etmeye başladı. Yani kadroyu azaltmaya çalışıyor sarı-lacivertler.
0: Vallahi Fenerbahçe'nin stadın önüne bunları
1: Pervasa'da işte son
0: dizip işte
1: pazar.
0: aynen öyle demesi lazım yani son fırsat kapatıyoruz deyip o kadar çok oyuncusu var ki bunların maaşlarını geçen yılki gibi Aziz Yıldırım vermez yani geçen yıl 103 milyon euro rakipler başka takımlarda oynayan futbolcularına Fenerbahçe maaş ödedim ya da maaş desteği verdi. Fred gitti. En çok İsmail Kartal sevmiştir. Hep oyuna oynatmak istiyor. İlk 11'de almak istiyordu. Artık öyle bir derdi kalmadı. Artık isteyese de Fred yok. Lukaku tabii önemli golcü. Herkes söylüyor işte çok sakatlanıyor diye. İnşallah sakatlanmadan Fenerbahçe'nin çünkü Talisca ile bir yere kadar yani oradan sonrası kış geliyor, şu oluyor, bu oluyor, hava sakatlıklar yani mecburen bir tane merkez santrfora ihtiyacı vardı, onu da buldu. Onu da iyi bir transfer yaptı, tamam yaşlı falan ama o yaşlar yani 34 demek, 38'e kadar bu işin yolu var 4 yıllık. Fenerbahçe'ye hizmet edebilir yani.
1: Efendim, faili meçhullerle ilgili Sayın Akın Gürlüğün yoğun çabası sonrası Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanma hadisesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı. Biri firarda. Ve Sayın Bakan Akın Gürlek işi işte 10 günde çözdü. Peki neden 2015'ten bugüne kadar çözülememişti? Siz bir hukukçusunuz, onun için soruyorum.
0: Yani çözülmeyen binden fazla böyle olay var. Bir mahkeme sürecine bakmak lazım yani. Yani sonunda tutuklanmış olmaları suçlu oldukları anlamına gelmez.
1: Masumiyet kalibesini
0: Mahkeme,
1: ıskalamayalım.
0: evet, aynen mahkeme sürecinde ne diyecekler, ne yapacaklar, ne kanıtlar ortaya koyacak savcı onları istemek lazım.
1: Peki dün yine Yüksel Yıldırım Samsunspor Başkanı'nın açıklamaları vardı. Yüksel Başkan gibi milyarder olsam 1 milyar harcarım diyorlar dedi Yüksel Başkan. Harcadın bu sene şampiyon oldun. Ondan sonra ne olacak? Yine şampiyonluk isteyecekler. Bak Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. 5.'yi de istiyorlar. Dursun Başkan'a çok üzülüyorum. O yüzden ben 30 yaşındaki oyuncuyu hayatta almam. Elinde kalır, patlar dedi. Bir de Musabba'yı 750 bin euroya aldık. 5 milyona Fenerbahçe'ye sattık. Geri döner mi sorusunu sormuşlar ona. Bu konuyla ilgili de yaptığı zannediyorum öyle bir geri dönüşün olmayacağı konusunda. Sizin fikriniz nedir bu konuda?
0: Musabba'yı ben 750'ye aldım. Onlar 5 milyonu aldılar. Oynatmadıkları Musabba'dan şimdi 10 milyon
1: Evet.
0: istiyorlar. Şimdi
1: Fenerbahçe formasını giydirince mi öyle oluyor diyorlardı.
0: Yani şimdi bu adamcağızın parası var ama bunun bir akıl hocasına ihtiyacı var. Bir de psikoloğa ihtiyacı var. Yani parayla olmuyor bu iş. O şöyle bir ruh haline giriyor. Ben bu kadar param var. Takım da iyi. Hiç kimse beni ne konuşmuyor. Abi sen Samsunspor'da yapıyorsun bunu gel. Kolay iş değil yani. Eyüpspor'u da aldı birileri. Sonra başlarına gelmeye kalmadı. Yani sen bu işler o kadar kolay işler değil. Murat Sancak da Adanaspor'da bak başına neler geldi. O sen uzaksın diye, gözlerden ıraksın diye başarılısın. Sen bu

0: işi biraz daha medyatik yaparlarsa başına olmadık işler gelir onun için. Otursun oturduğu yerde takım oynasın. O da keyfini sürsün. Büyük maçlar öncesi zaten onu arıyorlar. O da böyle ortalığa bir şeyler söylüyor. Onunla mutlu oluyor. Anlıyorum çok parası var, parasının karşılığında niye ben normal büyük zenginler gibi saygı görmüyorum hikayesinde biraz eziliyor gibi geliyor bana. Bir psikolojik destek alsın, konuşacağı şeyi zamanında ve yerinde konuşsun, boş konuşmasın ya, boş yapma diye bir laf var.
1: Samsunspor Göztepe maçı da pazartesi. Onu da atlamayalım. Kırmasın sonra bize sayfamız gelsin.
0: Maçın kralı ya işte.
1: Çok güzel maç.
0: Aynen.
1: Peki, efendim Avrupa Atletizm Şampiyonası da tüm hızıyla devam ediyor ama lig derken Avrupa maçları o biraz gölgede kaldı.
0: Vallahi bir de bizimkiler böyle hep ya 3000
1: Frene
0: metre
1: kalıyoruz
0: miydi, 2000
1: sürekli. İyi işler
0: metre,
1: yapıyoruz.
0: ama finale kalıyoruz ama finalde de hep sonuncu oluyoruz yani. O kadar dün işte 3000 metre miydi, bizim kızcağız neredeyse 500 metre falan fark yedi ya. Yani milletin buralarda finale kalıyorsun ama finalde de böyle sonuncu olmamak lazım. 200 metrede 7. oldu bizim çocuk. Ben izliyorum yani, ben izliyorum ama benden başka izleyen yok diye hissediyorum yani etrafımda.
1: Kesin yani ben de aynı fikirdeyim. Çünkü hatta hani ben şeyi de açtım böyle telefondan seyredeyim diye. Ne seyrediyorsun dediler. Dedim Avrupa Atletizm Şampiyonası'na bakıyorum. Böyle bir bank var hastanenin önünde oturuyorum. Aa
0: Ya tabii orada da pist yarışlarından çok daha çok
1: falan dedi. Ersu önemli orada
0: başı.
1: sırtladı. Ersu
0: Evet,
1: doğru
0: şey
1: diyorsun ha.
0: Duplantis geçen sefer es geçmişti sakatım diye. 5.90'ı geçemeyince morali bozuldu, sakatım dedi gitti. Şimdi orası önemli. Daha çok dün tabii erkekler disk atma, 3 adım atlama ve şey vardı, dekatlon yarışları vardı. Onun için artık hafta sonuna doğru finallerde çok daha zevkli olur. Kaçırmasınlar, Eurosport canlı veriyor.
1: Evet
0: TRT
1: zaten
0: Yıldız'da veriyor.
1: son hafta 15-16'sı bitiyor.
0: Evet, aynen. Çok iyi şeyde, gündüz saatlerinde alternatif olabilir. Bir de maçlar bittikten sonra da işte tam maçların karşısında gelecek önemli finaller, oralarda işte atletizm sevenler baksınlar.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Var mı
0: Ben
1: eklemek
0: teşekkür
1: istediğiniz?
0: ederim. Herkese iyi hafta sonları, sana da iyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Sayın İlhan Uzundurkan bizlerle birlikteydi, zamanı paylaştık ve veda edeceğiz. Ama reklamlar için veda edeceğiz. Yani bir yere gitmiyoruz Allah izin verirse. Buradayız, saat 7:20 reklamına gidiyorum. Ardından tekrar size geleceğim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: ulaşamadık kendisini. Gelen mesajlar var. Hemen o mesajları okumak isterim. Sevgili Derfin Yunus Taneden gelmiş. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. Günün ilk ışıklarıyla kendisini selamlıyoruz. Üstadım, konuklarımıza, dinleyicilerimize, Radyo Gol ailesine sevgiler, saygılar, keyifli yayınlar dilerim. Adnan Suvari Süper Lig'e bu akşam Galatasaray Çorumspor açılış maçıyla başlıyor. Hayırlı olsun tüm takımlara başarılar demiş. Evet, ligin adı da Adnan Suvari Ligi oldu. Göztepe'den tanıdığımız efsanevi spor adamı. Ünal Özak bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmış. Ünal Özak'ın da bir yazısı var. Onu takip etmenizi Eurohops'ta Tarık Bibarovic ve Alperen Şengün'le ilgili çok özel bir yazısı var. Onu takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi ulaşamamıştık ama o bize ulaştı. Şu anda da hattımızda sevgili psikologumuz Sayın Emine Erdoğan var. Doktor öğretim görevlisi. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar, hoş buldum.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Serin bir İzmir sabahından herkese günaydın diyorum.
0: Soğuk değil mi bugün İzmir gerçekten?
1: Evet, bugün güzel bir Ağustos sabahı, uzun zamandır olmayan bir serinlik var.
0: Serinlik ve rüzgar var. Yani benim bulduğum alanda da muazzam bir fırtına var. Zaten
1: Evet.
0: bütün Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun bir yağışlı, fırtınalı, soğuk bir hava. Özellikle denizci arkadaşları, denize çıkacakları uyaralım. Balıkesir'den ta Ege'ye, Bodrum'a kadar saatte 80, hatta 80'in de üstüne çıkacak bir rüzgar hızına ulaşma durumu varmış. Herkesin çok dikkatli olmasını öneriyoruz. Efendim lig başlıyor biliyorsunuz. Bugün Galatasaray Çorumspor maçıyla 2026-2027 futbol sezonu başlıyor. Neler söylersiniz sezon başlarken ilk hafta, birinci hafta maçları ve heyecanlıyız hepimiz. Futbol nasıl bir ne diyeyim oyundur ya da ya halk karşılığı nasıl olan bir öğedir bu kadar kitleleri peşinden sürükler değil mi? Hiç böyle bir şeyi araştırmak aklınıza geldi mi efendim?
1: Futbol dünya genelinde de baktığımız zaman taraftar sayısı ve izlenme piyasa değeri en yüksek olan spor dalı olarak birinci sırada yer alıyor. Türkiye'de bir futbol ülkesi mi? Yani şimdi taraftar sayısı ve pazar olarak baktığımızda evet, sıklıkla oyunların izlendiği, insanların coşkuyla bir takım aktiviteler içerisine girdiği bir spor, ama bana sorarsanız biz futbol ülkesi pek de değiliz aslında. Çünkü bizim spor alanında başarılarımız genelde diğer dallardan geliyor, voleybol ve basketbol gibi. Ama tabii futbol kadar ses getirmiyor maalesef. Bunun sebebini de ben şey olduğunu düşünüyorum. Tabii bu yapılan bir takım araştırmalar neticesinde de doğrulandı. Futbol diğer spor dalları gibi çok bir, yani mahalledeki çocuk bile bir tane topla beraber arkadaşlarıyla buluşup çok küçük yaşlardan itibaren oynayabildiği için ulaşılabilirlik seviyesi çok kolay olduğu için direkt olarak beyne kazınıyor çok küçük yaşlardan itibaren. Bu sebeple biraz da aslında işte taraftar olma veya bu spor dalını devam ettirme etkisi daha fazla oluyor. Yeni sezon içinde yani işte geçen sene ne olduysa, ondan önceki sene ne olduysa, bu sene de bu şekilde insanlar takımlarını desteklemeye devam edecekler. Fenerbahçeliler için ekstra bir sempati duyuyorum bu yıl onlara, çünkü geçen yıl çok üzüldüler vesaire. Tabii ben Beşiktaşlıyım ama herkese başarılar diliyorum. Yani iyi olan kazansın.
0: Peki, Sayın Emine Erdoğan'la birlikteyiz. Efendim, ligin heyecanı başlarken transferlerin coşkusu da taraftarda farklı bir yansıma gösteriyor. Mesela Trabzonspor Sallah'ın transferiyle hayatı durdurdu. Keza Fenerbahçe'ye gelen Lukaku büyük bir coşkuyla karşıladı. Vlahovic geldi. Taraftarın bu aidiyet duygusunu psikolojik olarak açıkladığınızda hangi sonuca varıyorsunuz? Genelde psikologlar kendilerini bir yere ait hissetme duygusu üzerinden okuyorlar bu işi ama siz nasıl bakarsınız?
1: Bu çok doğru bir bakış açısı aslında. Bu sadece taraftar olmakla alakalı değil, bir insanın fanatik seviyelerde, yani normalin üstünde seyreden bir bağlılığı olduğu konularda genelde işte bu tip sorunlarla karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz. Bir yere ait hissedememe veya kendini henüz gerçekleştirememiş olma. Bu sebepten dolayı da herhangi bir olguya sıkı sıkıya tutunma durumu. Bu sadece futbol olmak zorunda değil tabii ki. Ama ekstradan şöyle bir şey de var. Şimdi atıyorum solo yapacağı bir aktiviteye körü körüne tutunmak, mesela örgü örmekten örnek vereyim. O aktiviteye karşı aidiyet duygusu geliştirmektense bu şekilde birçok taraftarın olduğu, birçok insanın da içinde bulunduğu bir olguya aidiyet hayatı geliştirmek daha kolay. Çünkü sizi orada direkt olarak içine almaya hazır, kabul etmeye hazır bir güruh var zaten. Bu sebeple de insanlar daha çok tercih ediyor tabii ki futbol taraftarı olmayı. Giderek de birbirini besleyen bir durum haline geliyor yani.
0: Peki birazcık psikoloji konuşalım. İnsan neden bazen gerçeği bilmesine rağmen yanlış karar vermekte ısrar eder?
1: Bu çok derin bir konu oldu. Bu psikolojiden ziyade aslında biraz felsefenin konusu diyebiliriz. Birçok sebebi var. Organik olarak bakalım mesela. Baktığımız zaman direkt olarak beynin çalışma fonksiyonlarıyla ilgili bunu açıklayabiliriz. Bazen bazı şeyler ters gider. Ya da o an haz getireceğine, mutluluk getireceğine inandığımız için Freud'un açıkladığı süper ego devre dışı kalır ve tamamen içimizdeki itle hareket ederiz. Daha sonrasında tabii insan duyguları gelişmiş bir varlık olduğu için pişmanlık yaşar veya yaşamaz veya yaşamamak için kendini manipüle eder diyeyim. Çünkü beyin kötü şeyleri silmeye programlı bir organ, sanılanın aksine. Kötü tecrübeleri ve kişinin kendisiyle ilgili olan kendini eleştirel bir noktaya koyduğu o düşünceleri silmeye programlı bir organ olduğu için bu tip şeyleri siler. Şimdi organik olarak bu şekilde açıklayabiliriz. Psikolojik olarak bununla ilgili çok fazla spekülasyon var. Hangi birini anlatsam şimdi boş kalabilir.
0: Peki süper ego diyoruz ya hadiseye. Süper egoyu işlerken özgüvenle ego arasındaki sınır nerede başlar?
1: Özgüven çok farklı bir kavram aslında. Ne süper ego, ne id, ne ego bunların hiçbirinin arasında yer almıyor. Çok farklı bir noktada yer alıyor. Mesela ego tam ortada yer alıyor. Bizim hani halkımızın halk dilinde egodan bahsetmiyoruz tabii ki burada. Dengeleyici olan insan egosundan bahsediyoruz. Hani derler ya dışarıda egon ne kadar yüksek falan. Bu kötü bir şey olarak algılanır ama psikoloji literatüründe aslında çok da sağlıklıdır bir insanın egosunun yüksek olması. Çünkü dışarıdaki sosyal normlar ve ahlaki değerlerle insanın kendi içerisinde dürtüleriyle, ilkel dürtüleriyle aldığı kararların tam ortasında yer alıp bunu çok güzel bir şekilde dengeler. Fazla süperego, yani mesela fazla ahlaki kurallara uymak, toplum gözünde yer edinmek vesaire gibi kişinin karakterini zedelemeye başlar. Kişi de ben kimim olgusunu oluşturur. İlkel dürtülere fazlaca uymak da zaten hayvanlaşmak anlamına geliyor. Ego bu ikisinin tam ortasında yer alıyor. Ha, şöyle bir şey, bir yorum yapabiliriz belki. Ego ne kadar yükselirse kişinin öz farkındalığı o kadar yüksek olacağı için belki de bir nokta

0: özgüvenine de bir pompa etkisi yaratabilir.
1: Peki, mesela futbolda bir oyunu kötü oynadığında teknik direktörün eleştirileri, kazanması için bazen ortaya koyduğu sert tavırlar oyuncu üzerinde nasıl yansımalar oluşturur?
0: Bunu yapmaları lazım. Sadece futbolun nazarında değil ama işte teknik direktör, oyun koçları vesaire. Çünkü yönettikleri şey bir grup ve üzerinden milyon dolarların döndüğü bir grup. Bu sebeple de oyuncular da bunun son derece farkındalar. Spor bir disiplin işidir. En ufak bir ucu kaçırmada her şeyin tepe taklak olacağını bilirler. Çünkü bu işe yeni başlayan insanlar değil bu insanlar. Bu sebeple hem sağlam bir vücut hem de demir gibi bir psikolojiye sahip olmaları tabii ki de bekleniyor. Zaten dikkat ettiyseniz futbol oyuncularının birçoğu erken yaşta aile kurarlar. Ben bununla da bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Çok erken yaşta evlenip çocuk sahibi oluyorlar. Bunun sebebi bence yani evrimsel psikolojiye dayandırırsak erkeklerin korunması gereken bir aile, bir kadın, bir çocuk, iki çocuk artık neyse olduğunda bunu devam ettirmek ve onlara yaşamları için kaliteli bir hayat sağlamak için bir şeyleri daha sıkı sıkıya yapmaları gerektiği anlamına geliyor. Sanırım bununla da yani o sert tavırla vesaire mücadele edebilmek için bir başa çıkma mekanizması olarak da ben erken evlendiklerini düşünüyorum mesela.
1: Feridun Bey'den gelmiş. Diyor ki eşim benim egomdan sürekli şikayetçi diyor. Egomu nasıl törpüleyebilirim diyor.
0: Yani halk dilindeki egodan bahsediyorsak onunla da egodan ziyade belki Feridun Bey'in eşi hani kendini beğenmişlik veya kendini çok sevmekten bahsediyor olabilir diye tanımlayacağım. Çünkü dediğim gibi yani psikolojideki egonun yüksek olması iyi bir şey. Nasıl törpüleyebilir? Aslında beyefendi ilk adımı atmış bulundu. Çünkü bunun farkına varıp bu soruyu sorması bile güzel bir adım. Öz farkındalığı arttırma çalışmaları olabilir. Toplumsal bir takım etkinliklerde yer alabilir. Sorumluluk projelerinde, gönüllülük projelerinde. Bu tip şeyler insanı daha çok kendine getirip aslında bir noktada kendinden de uzaklaştırıp gerçeği görmeyi vesaire sağlıyor. Ama tabii kastettiği şey buysa.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz ya burayı da tamamlayalım. Burası da eksik kaldı dediğiniz bir şey Sayın Emin Erdoğan.
0: Yoktur. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kucak dolu sevgiler. Efendim beraberliğimiz reklamlardan sonra devam edecek ama dün Ziya Daren de bir konunun altını çizdi. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe biliyorsunuz Türk kaleci konusunda uzak ara ülkenin en başarılı kulüplerinden biri. Yıllarca Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber, daha sonra Volkan, ondan sonra keza yine önemli isimler o kaleyi korudu. Şimdi Mert kalede bir Türk kalecisi ki Livakovic ve Ederson'un önünde daha önce Altay da vardı. İrfan Can Eribayat bir müddet Göztepe'den geldi kaleyi korudu. Bu noktada dün akşamki idmanda enteresan bir anekdot yaşanmış. Onu anlattı bana Ziya. Hatta yazdı. Gençler Birliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenmanında dikkat çeken bir detay vardı abi diyor. Onu anlatmak isterim sana demiş. Doruk Yazıcı 2011 doğumlu. Henüz daha 15 yaşında. Dikkatinizi çekerim. 2011 doğumlu ve 15 yaşında. Fenerbahçe'nin A takımıyla antrenmana çıkmış. Ve antrenmana A takımında çıkan en genç oyuncu unvanını almış. U9 takımından beri Fenerbahçe altyapısında forma giyiyor Doruk Yazıcı. Hem Fenerbahçe'nin kendi yaş grubunun birinci kalecisi konumunda hem de diğer yaş gruplarında çok önemli. Milli takımın da kalecisi, Fenerbahçe kalecisi olarak yıllar süren bir belki de emaneti alacak ve taşıyacak çok ciddi anlamda. Ama Fenerbahçe dün antrenmanında 15 yaşındaki bir gence, İsmail Kartal, kaleyi devretmiş oldu. Bu da gerçekten çok önemli bir ayrıcalık. Ziya Darende'ye de benle bu kıymetli bilgiyi paylaştığı için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim hattımızda süper süper bir isim var. Sevgili Profesör Doktor Hasan Güngör hocamız. Kendisine kocaman bir günaydın diyorum. Hoş geldiniz, saygılar hocam.
1: Günaydın hocam, kolay gelsin.
0: Hocamı Instagram'dan da takip edebiliyorsunuz. Orada da çok değerli açıklamalar yapıyor ama bugün de saat başına kadar birlikteyiz ve hocama aklınıza gelebilen kalp sağlığı ile ilgili sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. Hocam da bunları büyük bir içtenlikle ve güzel bir şekilde yanıt veriyor. Ama önce hocamın tutkusuna, hocamın sevdasına, hocamın mutluluğuna gidelim. Hocam Beşiktaş sizi heyecanlandırıyor değil mi artık?
1: Vallahi hocam, biz Beşiktaş taraftarı olarak çok mutluyuz. 4 maçta gol yemedik. Bir kere o bizim için çok önemli. Kalemizin güvende olması. Ve geçen hafta konuştuğumuz artık forvet istiyoruz, forvet istiyoruz derken forvetimiz de geldi.
0: Serdar Adalı'ya kızanlar zannediyorum en güzel yanıtları alıyorlar. Ben kenarda İtalyana'yı çok beğeniyorum hocam. Bir oyuncu
1: tabii,
0: kadar
1: tabii, bizim,
0: performans.
1: Bizim bu seneki en büyük şansımız bir İtalyano, ikincisi de kaleci gibi duruyor. Tabii daha şeyi görmedik, forveti ve Trossard'ı görmedik. Ama İtalyano şu anki performansıyla ve kalecimiz performansıyla şu an bizim gönüllerimizi fethetmiş durumda.
0: Peki Vlahovic transferini nasıl okursunuz?
1: Vallahi taraftarın çok istediği bir oyuncuydu. Yaklaşık zaten bir aydır bunu taraftar bekliyordu. Yani yaklaşık bir aydır konuşuluyor. Muhtemelen Vlahovic de bekledi. Başka teklifler gelecek mi gelmeyecek mi diye. Öyleydi zaten, öyle konuşulmuştu. Uygun teklif muhtemelen Beşiktaş'tan geldi. Bir tabii yaşının genç olması biraz böyle Mario Gomez'e benzetiliyor. Taraftarı heyecanlandırdı. Umarım güzel bir sezon olur bizim için artık. Biz de şampiyonluğu istiyoruz biliyorsunuz hocam. Kaç yıldır hasret kaldık. Sonuçta bir takım şampiyon olacak. Ama hani bizim birinci amacımız şampiyon olmak. Ama ikinci amacımız, bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum, güzel kaliteli bir lig izlemek. İşte Fenerbahçe'nin de transferleri çok güzel. Trabzonspor Salah'ı aldı. Galatasaray çok büyük bir transfer yapmadı ama zaten kadrosu çok kötü değil. Umarım güzel bir lig olur hocam. Kaliteli bir lig izlemek istiyoruz biz de.
0: Dušan Vlahović bugün saat 19.03'te Tüpraş Stadyumunda imza atacak. Taraftara açık ve büyük bir coşkuyla da karşılanacaktır diye düşünüyorum.
1: Orada olmak isterdim hocam. Zaman olmayınca keşke İstanbul'da olsak giderdik ama nasip olmadı.
0: Hocam ben zaten şey diyorum, siz İstanbul'da olsaydınız anladığım kadarıyla böyle Beşiktaş'ta stadın yanında falan bir evde otururdunuz.
1: Yani ben stadın karşısında ev alırdım hocam. Ben hep söylüyorum, benim hanımla bazen konuşuyoruz da. Ya diyorum, ben diyorum İstanbul'da olsam stadın karşısından bir ev alırdım diyorum. Ya da bir ev tutardım, oradan seyrederdim.

0: Hocam bu tutku nereden geliyor? Yani Beşiktaş sevdası sizi kim Beşiktaşlı yaptı?
1: Hocam beni Beşiktaşlı yapan kişi amcamdır. Büyük amcam Muhittin Güngör. Sağ olsun. O zaman tabii köydeyiz. Sene işte ben 1980 doğumluyum. İşte böyle 86-87 Beşiktaş'ın böyle çok iyi olduğu dönemler. Tabii Süleyman Seba'nın çok büyük şeyi vardır yani rahmetlimiz. Allah rahmet eylesin. Dün ölüm yıl dönümüydü. Rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.
0: Amin.
1: O dönem bir Beşiktaş'ın tam böyle iyi dönemiydi. Bir de o işte Metin Ali Feyyaz, işte Süleyman Seba'nın duruşu şeyi. Bizi işte amcamın da şeydi ama çok ilginç bir hikayem de vardır. O dönem amcam bu Doğan Şahin diye kuşlar var ya tabii kartal bulmak çok zor şey olarak.
0: Araba değil
1: Bizim
0: mi
1: o
0: bunlar?
1: bölgede
0: Arabalar vardı. Babamın da
1: yok
0: şahin
1: araba
0: vardı.
1: değil. Hayır kuş olarak
0: Aa,
1: Doğan kuşu,
0: gerçek
1: Şahin
0: kuş.
1: kuşu var ya
0: He.
1: gerçek kuş. Tabii kartal çok bizim oralarda yok. Ama Doğan Şahin çok fazla bir şeydi. İşte onu avcılar avlardı böyle. Hani eti falan yenmezdi ama muhtemelen şeylere zarar veriyor diye. Artık sebzelere mi zarar veriyor, bir şeye zarar veriyor muhtemelen. Ve avcılardan bir tanesi Şahin ya da Doğan kuşunu vurmuş. İşte amcam onu gitmiş doldutturmuş böyle. İçi doldurulur diye eskiden öyle bir şey vardı. Hayvanların içini pamukla doldurup böyle şeylere koyarlardı. Evlerde yukarıya koyarlardı, işte girişe koyarlardı. İşte gümüşlükler vardı, oraya koyarlardı. Amcam kuşu doldurtturmuş böyle kocaman. Benim fotoğrafım da var, ben size atarım onunla. Onu getirdi bizim oraya. Hediye etti. Onu görünce ben bir de Beşiktaş'ın bandanaları vardı böyle alnımıza şeyimize böyle takardık kafamıza. Tam Beşiktaş bandanasıyla öyle öyle devam etti. Tabii o kuşun gelmesi bende çok büyük şey yaratmıştı Emre Hocam.
0: Kuş bambaşka bir serüveni de beraberinde getirmiş. Beşiktaş'ın
1: Aynen.
0: Şampiyonlar Ligi, özür dilerim, Avrupa Ligi serüvenini Zalgiris engelini de geçer mi ve gruplara kalır mı?
1: Bence geçer. Bizim en zor rakibimiz bence Midtjylland'dı hocam. Yani şey olarak baktığımız zaman ben Zalgiris zaten çok iyi durumda değil şu an kendi şeyinde de. Ben çok büyük bir sıkıntı beklemiyorum ama tabii biliyorsunuz hocam büyük konuşmamak gerekiyor. Her zaman mütevazı olmak lazım. Maçlar biliyorsunuz sahada oynanır. Ama tabii o güne kadar muhtemelen Trossard'da bizim biraz daha hazır olacaktır. İşte bir hafta kaldı. Haftaya oynayacağız. Öyle biliyorum ben. Umarım iyi bir maç olur. Biz de bir şeye kalırız. Avrupa Ligi'ne kalırız. Güzel maçlar izleriz. Yalnız oradan çok güzel horoz sesi geldi hocam. Duydunuz mu? Sizin
0: Hocam
1: oradan.
0: benden geliyor horoz sesi. Yan
1: Evet
0: tarafta
1: evet
0: bir
1: evet. Valla
0: böyle
1: çok çok güzel ya. Çok
0: tavuklar,
1: güzel.
0: horozlar var. Onlar arasında uyuyoruz hocam.
1: Olsun o zaman. Bu da çok güzel bir duygudur.
0: Kesinlikle hocam. Peki, saygıdeğer hocam. Şimdi sorularınızı da
1: Sorular
0: bekliyorum. Bu
1: geldiyse
0: arada
1: evet.
0: ben 273 10 10'u açamıyorum bugün. O yüzden bana 0533 265 39 95'e lütfen sorularınızı yöneltin. 0533 265 39 95'e sorularınızı yöneltmenizi rica ediyorum. Hocam, bir değerli dostumuz diyor ki, Emre Bey hocam günaydın, iyi yayınlar. Hasan hocamın radyoda dinlerken sesini 60'lı yaşlarda tonton biri olarak düşünmüştüm diye.
1: Yok yok ben 1980 doğumluyum vallahi hiç şey değilim. Benim mesela şöyle burada da aynı şey yaşanıyor. Şimdi biz tabii ismimizi hep duyuyorlar böyle hastalar işte. Tabii her teyze amca Instagram, Google o şeyleri bilip bakmadığı için fotoğrafımıza. Şimdi beni böyle çok yaşlı işte saçı dökülmüş, gözlüklü böyle kilolu böyle koca tonton bir adam zannediyorlarmış. Tabii isim hep Hasan Hoca, Hasan Hoca diye duyuyorlar. Şimdi bir geliyorlar tamam böyle işte fit, bir genç bir adam görüyorlar. Biz hani kendimize göre genç hissediyoruz. Hasan Hoca nerede diyorlar. Özellikle bunu 7-8 sene önce daha çok yaşıyordum ben. 39 yaşında profesör olmuştum o dönem. Bazen teyzeler ve amcalar gelirdi üniversitede çalışırken. Biz Hasan Hoca'ya gelmiştik. Asistanlar bakıyor ya bazen biliyorsunuz bizim
0: Evet.

0: polikliniklerde, üniversite hastanelerinde. Sonucuya gelmiştik derlerdi. Tam içeri girip ben de şey derim, böyle bazen böyle çok ton ton teyzeler, amcalar gelirdi. Teyze, ben Hasan Hoca'nın asistanıyım. Hasan Hoca biraz çok yaşlı olduğu için yavaş geliyor. Onun gelmesi 5 dakikayı bulur. O gelene kadar diyorum ben sizin işte anamnezinizi alacağım, formunuzu dolduracağım. Kendisi biraz ağır adamdır, yavaş gelir diyordum böyle. Ondan sonra tabii çocukları beni az buçuk biliyorlar. Tabii sosyal medya, Google'a baktıkları için onlar böyle bir gülücük atıyorlardı. Ben bir göz işareti yapıyordum. Ondan sonra soru sormaya başlayınca hastamız anlıyordu. Böyle bir şakalaşıyorduk aramızda.
1: Gerçekten çok değerli Hasan hocam ve yorumlarıyla.
0: Estağfurullah.
1: Yok
0: Estağfurullah.
1: gerçekten öyle hocam ya, inanılmaz bir teveccühünüz de var. Çok değerli
0: Estağfurullah.
1: bilgiler de aktarıyorsunuz bize. Hocam şunu soracağım. Havalar bir sıcak bir soğuk. Bu bağlamda özellikle kalp sağlığıyla ilgili
0: Evet,
1: nelere dikkat
0: evet.
1: etmemiz gerekiyor? Çünkü şimdi
0: Şimdi.
1: mesela inanılmaz bir rüzgar var, fırtına var
0: Evet,
1: İstanbul'da.
0: evet, evet, evet. Şimdi bu mevsimlerde en çok şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir kere sıcak havada bizim pıhtılaşma riskimiz artıyor. Deriden su kaybıyla beraber tansiyon düşme, yükselme risklerimiz artıyor. En çok bilmemiz gereken şey şu. Bir, biz bu mevsimlerde, bu havalarda bir kere tansiyonlarını ara ara kontrol etmelerini istiyoruz hastalarımızın. Bir, tansiyon ilaçlarını güncellemek gerekebiliyor. Çok düşüyor tansiyon çünkü ve üstüne bir de ilaç aldığı zaman Allah korusun travmaya, kafa travmasına kadar gidebiliyor.
1: Nasıl yani?
0: İkincisi,
1: Tansiyon
0: tabii
1: ilacı kafa
0: düşüyor.
1: travması mı yapar?
0: Hayır, tansiyon ilacı alan birisini düşünün. Tansiyonu yüksek olduğu için hava çok sıcak, vücuttan yaşlı zaten hepsi. Vücuttan su kaybıyla beraber, sıcak havayla beraber bilmeden, ölçmeden tansiyonun ilacını almaya devam ettiğinde normalde mesela kış ayında 16-17 iken tansiyon işte ilaç alıyor. Zaten 12'ye 11'e düşüyor. Bir de üstüne ilaç alınca tansiyon 7-8'e düşüyor. Allah korusun kafa travması, kanama riskine kadar gidebiliyor. Ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. Biz hep hastalarımızı uyarıyoruz. Tansiyon ilaçlarınızı güncellemek gerekebiliyor yaz aylarında dedi. İkincisi, kalp yetersizliği olanlarda biz idrar söktürücüler veriyoruz biliyorsunuz. Ama çok sıcak olduğundan deriden özellikle insanlar derisinden çok su kaybederler. Su kaybı çok artınca ödem azalıyor. Üstüne idrar söktürücü aldığınızda bu sefer siz hem tansiyonunuz düşüp hem böbrek yetmezliğine gidebiliyorlar. Allah korusun. Ona çok dikkat etmek lazım. Üçüncü olarak az önce söylediğim gibi sıcak havalarda kalp krizi riski artıyor. Özellikle pıhtılaşma riski çok artar. Dördüncü olarak vücuttan tuzların kaybıyla işte bizim için önemli olan sodyum, potasyum, magnezyum gibi minerallerin kaybıyla beraber ritim bozukluğu riski artabiliyor. Bir de bu tür böyle mevsim şeylerinde işte bir gün sıcak oldu, çok sıcak, 2 gün sonra fırtına çıktı, yağmur yağdı, hava sıcaklık aniden düştü. Gribal enfeksiyonlara meyil artıyor ve perikardit adını verdiğimiz kalp zarı iltihabını görebiliyoruz. Onlara çok dikkat etmeler gerekiyor. Kabaca 4-5 tane parametre var bizim dinleyicilerimizin bilmesi gereken.
1: Hocam bizim en çok yanlışlarımızdan biri şu. Şimdi tabii ben, siz de çok vakıfsınız ve çok bana büyük destek oluyorsunuz her fırsatta. Sevgili annemin rahatsızlığı dolayısıyla İstanbul'dan İzmir'e geldim. Bu ara yeşim de geldi. İlgilenirken dün, işte 3 gün önce, yeşimin tansiyonu küçük 10'a çıkmış, büyük de 15 olmuş. Öyle olunca annemin dil altı almış. Dedim ki ya kime sordun? Yok dedi, öyle oluyormuş dedi. Ya dedim, saçma sapan kararlar
0: Yok, ezber
1: veriyorsunuz.
0: olmaz.
1: Ya
0: Yok,
1: evet.
0: ezber olmaz.
1: Şimdi bu
0: Yok,
1: hataya
0: yok.
1: bu seviyede, yani benim karım üniversite mezunu. Yani yıllardır iş dünyasında önemli görevler üstlenmiş biri. Bu insanlar bile bu hataları yapabiliyor ki bu eğitim düzeyiyle zannediyorum çok doğru orantılı değil. Ne önerirsiniz?
0: Değil.
1: Bu noktanın altını özenle çizmek
0: Evet,
1: istiyorum.
0: evet.
1: Çünkü
0: Çok, çok
1: hakikaten ben
0: önemli.
1: de evdekilerle çok tartıştım bu konuyu.
0: Bizim ülkemizin en büyük sorunlarından birisi hocam komşudur. Komşunun ilacı, komşunun söyledikleri işte annemizin ilacı şu. Şimdi çok basit gibi görünse de bakın tansiyonunuz yükseldi. Dil altını aldınız. Dil altının ne olduğunu söylemeyeceğim. Genellikle kullanılan zaten bir tane dil altı vardır. Çok basit gibi görünse de bu ilaçların 3-4 tane ciddi yan etkileri olabiliyor. Bir, ödem yapabiliyor, alerjik reaksiyon. Bir anda boğazımız işte hani alerjik reaksiyonlarda şişer ya biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Onu yapabiliyor. Eğer sizde böbrek yetmezliği varsa böbrek yetmezliğini arttırabiliyor. Üç, potasyum yüksekliği varsa potasyumu daha da arttırıp ölüme kadar gidebilecek bir süreci tetikleyebiliyorsunuz. O yüzden her ilacın öyle ezbere patır patır alınmaması gerekiyor. Mesela antibiyotikte de biz bunu çok yapıyoruz. Ağrı kesici de çok yapıyoruz. Hastalanıyor, biraz ateş çıkar gibi oluyor. Bir tane antibiyotik alıp bırakıyor. Yani antibiyotik öyle normal ağrı kesici gibi ya da bir tane tansiyon ilacı gibi alınıp bırakılacak bir ilaç değildir. Sürekli kullanılması gerekiyor. Başladığınız andan itibaren en az 5-7 gün devam etmeniz gerekiyor ve uygun antibiyotik zaten size hekim tarafından verilmesi gerekiyor. Tetkiklerinize bakarak en çok yaptığımız hatalardan biri budur hocam. Buna çok dikkat etsin dinleyicilerimiz.

0: Evet, bir kez daha Hasan hocamı arayalım. Hattan düştü zannediyorum hocam.
1: Buyurun,
0: Hocam
1: hazırım, bekliyorum işte.
0: hattan düştük. Bir kez daha
1: Buyurun.
0: birlikte olalım. Saygıdeğer hocam.
1: Buyurun.
0: Şimdi Betül Hanım var, benim sadık dinleyicilerimden biri. Betül Hanım
1: Evet.
0: der ki burada zaman zaman takılan stentlerle ilgili Çin malıydı, oydu, buydu gibi tanımlamalar yapılıyor diyor. Hangisi doğrudur? Bir de ilaç meselesi
1: Evet.
0: var bu
1: Evet.
0: stentlerle kullanılan. Bu konuya bir açıklık getirebilir mi hocam?
1: Aynen. Şimdi biz zaten şu an bizim dünyada da artık ilaçlı stentler adını verdiğimiz stentleri kullanıyoruz. İlaçlı stent ne demek? İçine işte o stent bir işte kobalt, krom gibi bazı metal alaşımlardan yapılan bir çatı sistemidir. Bu çatı sistemlerinin içine ilaç emdirilir. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar. Bunlar yavaş yavaş salınarak stentin tekrar daralmasını engelleyen çok gelişmiş bir teknolojiyle yapılmış maddelerdir. Zaten biz artık neredeyse 10 yıldan beri ilaç kaplı olmayan çıplak stent adını verdiğimiz stentleri kullanmıyoruz. İlaçlı stent kullanıyoruz. Şimdi bu stentlerin tabii üretildiği yerler ve göre markaları var. İşte nasıl Çin'de üretilen otomobil varsa, işte Amerika'da üretilen otomobil, Almanya'da üretilen otomobil varsa, stentler genellikle işte Çin malı, Hint malı, Amerikan malı ya da Alman malı olabiliyor. Tabii Çin ve Hindistan'da üretilen stentler ne kadar da olsa nasıl Çin'de üretilen bir arabayla bir Alman arabasını kıyaslamak çok doğru olmaz. Ufak tefek farklılıkları olabiliyorlar. Özellikle stentlerin strat dediğimiz o metal gövdelerin çok ince, çok daha güzel böyle yani damarın içinden zorluk geçirirken işte darlığın içinden geçirirken daha güzel kayıyor kaliteli stent. Sizi daha az zorda bırakıyor. İşte balonun üzerinden sıyrılması kolay olmuyor. Yani başınıza bir şey gelme ihtimali biraz daha düşük oluyor. Ve stentlerin pıhtılaşma riski, tekrar daralma riski bazı stent gruplarında yapılan çalışmalarda daha az olduğu gösterilmiş. O yüzden biz genellikle yani stent kullanırken kaliteli ve son teknolojiyle üretilmiş daha ince alaşımdan oluşturulmuş stentleri kullanmayı daha çok tercih ediyoruz ve stentler yabancı madde olduğu için zaten bir yıl boyunca bu stent oturana kadar halkın anlayacağı dilde mutlaka aspirin ve beraberinde çok güçlü bir kan sulandırıcı vermek gerekiyor.

0: Gerekiyor.
1: Hocam bununla ilgili bir soru var. Süleyman
0: Buyurun.
1: Bitmez. Diyor ki
0: Buyurun.
1: benim doktorum gün aşırı bir ekopirin içmemi istedi. Hocam sıcak havalarda pırtı riski var dedi. Ekopirini
0: Evet.
1: sıcak havalarda her gün içebilir miyim demiş.
0: Şöyle
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256.
7: Emre Tilevle uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz stüdyomuzuyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Hasan Güngör hocamla bir araya geldik ve ayrıntılarına, detaylarına, yorumlarına kulak verdik. Bizler çok önemli bilgiler affedersiniz aktardı. Şimdi Mehmet Akif Aksoy hocama gideceğiz. Futbol matematiğiyle futbolu birleştiren adam. Bakalım bize Mehmet Akif hocam neler söyleyecek. Mehmet Akif hocam o da bir seyahatten geldi. Sabaha karşı İstanbul'a indi. Oradan İzmir'e geçti. Ama buna rağmen sizinle birlikte olmaktan büyük keyif alacağım dedi. Ben de kendisini arıyorum ve şu anda da zannediyorum hattımızda. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Hasan Güngör hocamın kıymetli bilgilendirmelerinin ardından sizlerle beraberiz. Hocam şimdi dün de birazcık konuştuk sizle. Siz de bana çok değerli bilgiler paylaştınız. Lig öncesi hazırlık dönemi ama onun öncesinde Fenerbahçe'nin ön eleme ve Beşiktaş'ın ön eleme serüveni. 20 dakika hatta 18 dakika süremiz var. Buyurun hocam bu 3 kavram üzerinde beraber analiz yapalım.
1: Tamamdır. Şimdi öncelikle şöyle, biz geliştirdiğim yöntemin, analiz yönteminin neler yaptığını, kabiliyetinden kısaca bir söz edeyim. Bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz olabileceği için bundan biraz söz edelim. Ondan sonra söylediğiniz şekilde analizlerimize başlayalım. Şimdi matematiksel olarak bazı problemlerin üzerinden üstesinden gelemiyoruz. Çok karmaşık, iç içe geçmiş olan problemler oluyor. Bunları da farklı araçlar kullanarak modellememiz gerekiyor. Şimdi futboldaki bizim incelememiz gereken birçok parametre aslında iç içe geçmiş, karmaşık bir yapıdan oluşuyor. Bundan dolayı analizleri yaparken yeni araçlara ihtiyacımız oluyor. Bu noktada da uzun bir süre üzerine çalıştığım bir yöntemi geliştirdim ve bu senenin başından itibaren, daha doğrusu geçen senenin başından itibaren uygulamalarını yapıp sonuçlarını aldıktan sonra sizinle paylaşıp bu şekilde analizlerini dinleyicilerle buluşturmaya başladık. Üç farklı disiplini içeren ve karmaşık problemleri çözme kabiliyetine sahip bir modelimiz var. Bir analiz yöntemimiz var. Şimdi öncelikle lig başlıyor. Bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah

herkesin keyif aldığı takımların ve oyuncuların keyif aldığı bir sezon geçiririz. Şimdi Beşiktaş'tan bir başlayalım. Aslında Beşiktaş yeni bir yapılanmaya giriyor. Yapılanmasıyla beraber yavaş yavaş ritim tutmaya başladı. Yavaş yavaş aslında oyun kimliğine kavuşmaya başladı. 4 tane maç yaptı, ön eleme maçı yaptı. Bu 4 ön eleme maçının analizlerine

0: maçta bir dalgalanma vardı ama onun dışında sürekli bir artış, diğer parametrelerde de sürekli bir artışımız oldu. Oyun gücü özellikle giderek artmaya başladı. Hücum geçiş gücünde artışlar olmaya başladı. Saha hakimiyetini daha fazla artırıp daha baskın bir şekilde kurmaya başlıyor. Şimdi bazı maçlara baktığınız zaman aslında Fenerbahçe'de de söz edeceğiz. Takımlar akıllı oynamayı öğrendiler. Yani skor avantajı sizdeyken biraz rakibi hem yorup hem rakibin açığını arayacak şekilde. Belki bazı dinleyiciler şeyi düşünebilir. Hani bu tam anlamıyla kapanma değil. Rakip takıma topu bırakıp evet gelsin. Zaten ben iyi savunuyorum. Zaten ben pozisyonu yakalayacağım, gideceğim mantığıyla hareket edip bu şekilde oynayabiliyorlar. Oyun aklı gelişmeye başlıyor. Onu vurgulayayım. Pres organizasyonu Beşiktaş'ta çalışmaya başladı. Güzel işlemeye başladı. Özellikle oyun gücü, alan kontrolü ve geçiş emniyetinde çok iyi noktaya geldiler. Yani bizim yaptığımız bu değerlendirdiğimiz skor, sistem analitiği skoruna göre çok iyi bir skora ulaştılar. Bu da onlar için tabii çok iyi ve çok güzel gelişmeler. Geçen seneki duruma göre eksik olan ve tamamlaması gereken aslında parametreler. Tabii burada bunlardan söz ederken her şey güllük gülistanlık mı? Hayır, değil. Birazcık daha geliştirilmesi gereken yönü var. Özellikle hücum verimliliğini çok geliştirmesi gerekiyor. Sanırım bir forvet alacaklar Juventus'tan. Şimdi alacakları forvet...
1: Aldılar, Vlahovic'i aldılar. Geldi Vlahovic.
0: Aldılar. Yüksek olasılıkla biraz daha şey olacak. Bu hücum verimliliğini birazcık daha geliştirecek. Yani skor olarak birazcık daha ileri taşıyabilecek bir oyuncu. Yani çeşitliliği artıracak ve takımın şu anki eksik olan bir yapısını iyileştirecek. Öyle görünüyor. Tabi bu noktada da hem Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Trabzon'da buna dahil edebiliriz. Hücum hattındaki özellikle forvet konumunda Galatasaray'dan daha üstün duruma geldiler. Çünkü Galatasaray tek bir oyuncuya bağlıyken onların en azından alternatifleri var. Fenerbahçe de çünkü başka bir forvet daha aldı. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman sürekli bir artış, sözünü ettiğimiz parametrelerde sürekli bir artış var. Yani her maç üzerine koyarak gidiyor. Bazı maçlar yine dengeli oynamayı tercih ediyor. Ama yine de sistem analitik skorlarına baktığımız zaman evet dengeli bir artış ve sürekli bir artış şeklinde gidiyor. Maç içi kırılganlık dediğimiz bir durum var. Aslında darboğaz olarak isimlendirdiğimiz. Bu maça ne kadar hakim olduğu ve maç kazanma durumunun ne olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bu ne kadar düşükse kırılganlık o kadar daha az siz rakip takıma avantaj sağlıyorsunuz ya da pozisyon veriyorsunuz. Fenerbahçe şunu sağlamaya başladı. Yavaş yavaş bunu düşürmeye başladı. Yani şu son 4 maçlık eleme periyoduna baktığınız zaman 39 olan parametre yani değeri 25'e kadar indi. Bu çok ciddi bir seviye. 25'e inmesi çok çok ciddi bir seviye. Bunu daha da aşağı çekebilirlerse çok ciddi bir noktaya gelmiş olacak. Fenerbahçe'nin bu 4 maçlık periyot içerisinde en çok gelişen yönleri geçiş savunmasını sağlıklı yapması, orada bir sıkıntı vermemesi, sistem esnekliği, sistemin uyguladığı sistemin dengeli bir şekilde işlemesi. Bunlar en çok artış gösteren sanırım 90 skor olarak 90'ın üzerinde değer alan değişkenleri. Yalnız şöyle bir şeyimiz var Fenerbahçe'de bu sefer. Son pas kalitesi bunu geliştirmesi gerekiyor. Yani aldığı santraforları iyi değerlendirebilmesi için bunu mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Karar kalitesi bir şekilde bunun artık odaklanma eğitimleriyle, antrenmanlarıyla mı nasıl yapacaklarsa bir şekilde bu karar kalitesini iyileştirmeleri gerekiyor. Ceza sahası içi üretkenlikte şu anlık bir problem var. Yani forvetler takıma entegre olup takım ritmi oluştuktan sonra nasıl olur onu ölçmek lazım ama şu anlık bu 4 maçlık seviyede evet ceza sahası içi üretkenlik biraz sıkıntılı görünüyor. Kapanan savunmalara karşı rakip savunmayı açabilmesi için birazcık daha bir o beceriyi geliştirmesi lazım. Onun üzerine birazcık daha çalışması lazım. Muhtemelen yine çünkü Vedat sanırım 75. dakikada 75'li 77. dakikadan sonra oyuna dahil olmuştu ki o da daha tam hazır değil. Onlar hazır

0: olduktan sonra belki yüksek bir olasılıkla bu kapanan savunmalar birazcık daha açılmak durumunda kalabilecek. Çünkü ceza sahasını işgal edebilecek onun savunma oyuncularını rahatsız edebilecek bir profilleri var onların. Fenerbahçe ritmini bulmaya başlıyor. Yani şu anda hem hazırlık dönemindeki hazırlık maçları hem de oynadığı iyi yani Şampiyonlar Ligi öneleme maçları oynuyor sonuçta. Kaliteli maçlar çıkarması nedeniyle ritmini yavaş yavaş yakalamaya başlıyor. Şu anda yıldızlara bağımlı bir takım olmaktan çıkıp oyun aklı olan bir takıma dönüşüyor. İsmail Hoca'nın burada ciddi bir dokunuşu var. Yani güzel bir noktaya doğru gidiyor Fenerbahçe ve gerçekten bu sene içerisinde iyi işler yapacak gibi görünüyor. Şimdi eğer biz şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe hem hazırlık dönemi geçirdiler, hazırlık maçları yaptılar, hem de 4 tane ön eleme maçı oynadılar. Dolayısıyla Galatasaray ve Trabzonspor'a nazaran lige daha hazır konumdalar. Şundan dolayı en azından takım ritmi nispeten daha oturmuş durumda ve daha fazla bir şekilde oluşmuş. Şimdi Fenerbahçe'nin diğer takımlarla karşılaştırdığımız zaman, diğer 3 takımla karşılaştırdığımız zaman maç ritmi ve gelişen sistem yapısı bakımından diğerlerinin önüne geçiyor. Galatasaray'da farklı sistemleri uygulayabilmesi, takımdaki oyuncuların birbirini uzun süredir beraber oynaması ve birbirini tanıması nedeniyle sistemsel bir üstünlüğü var. Trabzonspor
1: Burayı
0: sıçrama
1: anlamadım
0: potansiyeli.
1: hocam. Şimdi Fenerbahçe öne geçiyor dediniz. Galatasaray'ın sistemsel üstünlüğü var dediniz. Orada bir
0: Şu
1: tezat
0: şekilde.
1: olmuş. Orayı bir
0: Yok, şu şekilde.
1: açarsanız.
0: Şu şekilde. Şimdi Fenerbahçe maç ritmi bakımından önde.
1: Daha
0: Şimdi
1: erken
0: sürekli maç.
1: sezonu açtı ve Şampiyonlar
0: Evet, evet,
1: Ligi
0: evet.
1: ön elemeleri oynadığı için 4 fazla maçla başladı sezona.
0: Aynen. En azından 4 fazla maçla sezona başladı. Kampı daha erken açtı. Ama Galatasaray'a baktığımız zaman Galatasaray eksikleri var. Evet, kabul ediyoruz. Ama oyuncular birbirini tanıyor. Oyuncular birbirini biliyor. Yani en azından kimin ne yapacağı en azından o konu hakkında bir bilgileri var. Galatasaray Fenerbahçe'ye nazaran daha farklı sistemleri saha içerisinde maç esnasında üretebilen ve oynayabilen bir yapıya sahip. Geçen sene de bu şekildeydi. Bu sene de şu anda yeni katılan oyuncuların adaptasyonuyla beraber bunu tabii tekrar hesaplamak gerekecek. Çünkü İsmail Hoca'nın oyun anlayışı nasıl olacak, bu oyuncuları nasıl yönetecek onu bilemiyoruz. Daha görmedik. Yani en azından şu anki maçlar bize şey vermedi, sonuç vermedi. Onları görmek gerekiyor. O yüzden sistemsel üstünlük derken bu durumu kastettim. Trabzon'a baktığımız zaman Trabzon'da şey yaptı, bir Salah'a transfer etti. Bu transferi yapan akla diyelim, teşekkür etmek lazım. Çok ciddi çalışılmış, belli ki iyi çalışılmış. Hem şimdi baktığınız zaman bir oyuncu sadece bir oyuncu transferi olmayabiliyor. Yani baştan sona bir şehri, ondan sonra baştan sona bütün takımı harekete geçirebilecek bir transfer olabiliyor aslında. Yani siz Salah gibi bir oyuncuyu transfer ettiğiniz zaman diğer oyuncuların onun arkasında oynayan ya da onunla beraber oynayan oyuncunun özgüveni de artabiliyor. Takıma olan güveni de artabiliyor. Dolayısıyla bu da maç içindeki motivasyonlarını arttırdığı için olumlu etkisi çok ciddi şekilde olacak. Trabzon taraftarı da zaten takımın arkasında duran ve hani tırnak içerisinde ateşli bir taraftar olarak tabir ettiğimiz bir taraftar grubu olduğu için takımı özellikle iç saha maçlarına ciddi şekilde sürükleyip götürebilecek bir transfer olarak görüyorum. Bu noktada ciddi bir katkısı olacak. Bu noktada da sıçrama potansiyeli olacak. Daha onlar da maç ritmini yakalamadılar. Beraber maç oynamaları gerekiyor ve bunu bir uyum sürecinin geçmesi gerekiyor. Ondan sonra dediğim gibi tekrardan bir analizini yapıp normal seviyeye geldikleri zaman 7. 8. haftadan sonra artık takımlar maç ritmini yakaladıktan sonra şimdi Beşiktaş'ta ise daha çok maç içi disiplini elde tutan, maç içi disipline daha fazla önem veren bir takım olarak öne çıkıyor. Tabii onlar da çok fazla transfer yaptılar. Onlar da hoca değiştirdiler. Yeni bir sistem, yeni bir akıl, maç aklı, oyun aklı geliyor. Onun da oturması için bir zaman gerekiyor. Ve dolayısıyla bunları da sezon içerisinde görmemiz gerekiyor. Şimdi bütün takımları değerlendirdiğimiz zaman şu şekilde bir sonuç çıkıyor. Benim sistem analitiği sonuçlarına dayanarak bunu söylüyorum. Yani takımlarda ilerleme var, gelişim var. Sadece şu, yani sabretmek gerekiyor. Yani taraftar olarak da sabretmek gerekiyor, yönetim olarak da sabretmek gerekiyor. Eğer ki mesela Italiano iyi bir hoca, İsmail Hoca iyi bir hoca. Fatih Hoca zaten kendini kanıtladı. Fatih Tekke Hoca. Okan Hoca zaten uzun zamandır çalışıyor. Evet, bazı kısıtlamalar var. Bazı Galatasaray adına konuşuyorum. Bazı eksikler var. Diğer takımlar transferler yaptılar. Takımın oturması, takım oturduktan sonra maç kaybedecek, normaldir. Uzun bir maraton bu. Hem Avrupa'da maç yapacaklar, hem Türkiye'de maç yapacaklar. Nihayetinde oynayan insanlar da yani bilemiyoruz. İşin psikolojik yönü de var. Yani içte ne olup ne olmadığını bilemiyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben. Galatasaray'a baktığımız zaman hazırlık maçlarında seviyesini ortaya koyamadı. Gerçek kimliğini ortaya koyamadı. Yani bunun en büyük parametrelerinden bir tanesinin aslında motivasyon ve psikolojik etken olduğunu görüyoruz analizlerde. Yani takımın kalitesi ya da takımın oyun şekliyle alakalı bir şey yok. Oyuncularda ciddi bir psikolojik baskı olabilir ya da ciddi bir moral bozukluğu olabilir, bilmiyorum. Bu psikolojik bir etkenden dolayı sahaya kendilerini tam yansıtamadıklarını görüyoruz. Oyunlarını yansıtamadıklarını görüyoruz ki zaten son maçta hem Okan Hoca olsun, Osimhen olsun reaksiyonlardan onu görebiliyoruz. Galatasaray kadrosu ihtiyacı olan 2-3 tane 3 tane transfere ihtiyacı var. Ben sadece şunu anlayamadım. Yani Lemina tekrar geldi. Tamam, iyi bir oyuncu. Ama Lemina'dan aldığı için savunmaya oyuncu alamıyor şu anda. Muhtemelen yaş 10+4'ten kaynaklanan bir problemi yaşıyorlar. O yüzden çok alamıyorlar. Eldeki oyuncuyu da çıkaramıyorlar. Şimdi savunmayı toparlayacak bir oyuncuya ihtiyaçları var. Yani bunu almadıkları sürece bir de şimdi rakiplerine baktığın zaman forvet hattı çok güçlü. Çok da alternatifli bir forvet hatları var. Galatasaray'a bakıyorsunuz, yani gerçek forvet kökenli bir Osimhen var. Şimdi Osimhen, biz geçen sene, ben geçen sene analizleri yaptığım zaman Galatasaray'la bir Osimhen'li versiyonunun analizini yapıyordum. Bir de Osimhen'siz bir analizini yapıyordum. Yani Osimhen olmadığı zaman Galatasaray ciddi anlamda hem oyun olarak hem de sistem analitiği değerleri olarak geriye çekiliyordu. Çünkü tek başına hem pres gücü hem savunmayı dağıtma bütün görevleri üstleniyor. Şimdi o, onun kadar olmasa bile o görevi yapabilecek bir oyuncu almadığınız zaman Osimhen sakatlandığında, Allah korusun, ceza aldığında ya da bir şey olduğunda, milli takıma gittiğinde Galatasaray bu sefer tökezleyecek. Lig uzun bir maraton. Yorgunluğu olacak, sakatlığı olacak. Yani bunu düşünüp önceliği, şimdi 10 numara arıyorlar. Önceliği forvet. Yani bu profildeki bir forvet ve savunmayı toparlayacak, bu geçiş emniyetini sağlayacak iyi bir sol stopere ihtiyaçları var. Benim yaptığım analizlerde ben bunu görüyorum. Yani Galatasaray'ın önceliği bunlar. Şimdi Fenerbahçe'nin vardı eksiği, toparladı. Yani en azından Türkiye Ligi'nin çok üstünde şu anda baktığınız zaman. Şampiyonlar Ligi'nde eğer ciddi bir şey hedefliyorlarsa tabii yine eksikleri var, yine almaları gerekiyor. Beşiktaş'a bakıyorsunuz, evet, Türkiye Ligi için iddialı bir kadro. Trabzon yine iddialı bir kadro kurdu. Galatasaray'ın da dediğim gibi iki tane, en azından yani bizim analizlere gördüğümüz kadarıyla iki bölgeye ciddi bir şekilde transfer yapması gerekiyor. Özetle Fenerbahçe şu anda hazır. Yani lige şu anda en hazır olan takım şu anda Fenerbahçe. Takım uyumu bakımından, takımın birbirini tanıması
1: Beşiktaş'tan,
0: bakımından.
1: Beşiktaş'ta aynı maçları yaptı ya, ondan daha mı yetkin ve daha mı hazır görüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, Beşiktaş'ta kırılganlıklar, yani maçları analiz ettiğimiz zaman, son 4 maçı analiz ettiğimiz zaman son 4 maçta Fenerbahçe bu demin sözünü ettiğimiz oyun gücü, geçiş emniyeti, bu gibi parametrelerde Fenerbahçe sürekli bir artış gösterirken ve bazı parametrelerde de ciddi bir artış gösterirken, 4 puanlık, 5 puanlık artış gösterirken Beşiktaş'ta affedersiniz, dalgalanma görüyoruz. Yani bu dalgalanma aslında bize şunu gösteriyor. Evet, takım daha tam uyumlu hale gelmedi. Çünkü kaliteli adamları aldılar, iyi transferler yaptılar. Daha takım tam uyumlu hale, ritmini bulmadığı için

0: Fenerbahçe'ye nazaran daha hazır değil diyoruz. Galatasaray'ın avantajı da şu. Şimdi oynayan oyunculara baktığınız zaman hepsi birbirini oynayan oyuncular. Sadece bir Leslie dışarıdan geldi. Onun bir takıma adaptasyon süreci var. Ama genel olarak baktığınız zaman, onu çıkardığınız zaman 10 tane oyuncu birbirini tanıyor. Neredeyse en azından bir yıldır beraber oynuyorlar. Öyle düşünelim. Şimdi bu da ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani her ne kadar hazırlık maçlarında bunu yansıtamasalar bile yine de çok ciddi bir avantaj. Takım oyunu uyumu, takımdaki uyumun maçlara yansıması açısından ciddi bir avantaj sağlayacak Galatasaray'a. Ha, ne olacak? Galatasaray'ın da moral ve motivasyon olarak daha tam hazır seviyede değil. Bu içteki durumun ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Yani orada tabii farklı şeyler olabilir ama bunu da açtıkları zaman evet onlar da hazır diyebiliriz. Fiziksel olarak sıkıntısı var. Evet, daha ritme, yani takım maç ritmine ulaşması için daha zaman var Galatasaray'ın. Ona da bir sabretmek gerekiyor. Ama ondan ziyade çözmeleri gereken bence en önemli konu bu psikolojik, yani daha doğrusu motivasyon kısmı diyelim. Yani onu geçmesi lazım. Şimdi Trabzon'la Beşiktaş
1: hocam,
0: için de ben...
1: Hocam süren bitti. Saatler 21 geçiyor. Ali Parlak hocama gideceğim. Biliyorsunuz
0: tamamdır. Son
1: 20 dakika, 19 dakika geride bıraktık. Artık onu haftaya analiz edeceğiz.
0: Tamamdır.
1: Hocam tamamdır. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Peki, bekliyorum.
1: Efendim, beraberliğimiz Okan Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Sayın Ali Parlak ve kıymetli Nova ile devam ediyor. Nova biliyorsunuz Ali Hocam'ın çok değerli köpüşü. Günaydınlar, hoş geldiniz.
0: Günaydın Emre'ciğim, iyi yayınlar. Sana, ekibine ve bizi dinleyen herkese iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben bu son çıkan işte köpeklerle dükkanlara yeme içme alanlarına girmeyin şeklinde bir yasa var. Bu ya da çıkartılmak istenen yasayı kesinlikle hemfikir değilim. Onu hep söylüyorum. Hocamla da konuşuyoruz. Orla başladım ama mesela Bağdat Caddesi'nde, Caddebostan'da pek çok kafe var ve orada bu dostlarımızla, yani biz şunu anlatamıyoruz bu köpek severler olarak ya da köpek bakanlar olarak. Onlar bizim ailemizin bir bireyi. Zannediyorum en büyük sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Nasıl birey olur kardeşim falan diyen çok fazla adamla karşılaşıyorum.
0: Vallahi çok haklısın Emre. Ben de özellikle Nova ile bazen toplu taşımayla onu seyahat ettiriyorum. Çünkü bir yazı okumuştum ben. Köpeklerinizin görüp görebileceği tek yer onları sizin götürdüğünüz yerdir diye ve bundan çok etkilendim.
1: Evet, eşim dolayısıyla de aynı şeyi söyler. Hayatları çok kısa, sadece evet, size bağlılar şeklinde.
0: Gerçekten onu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Gittiğim yer toplu taşımayla olan yerlere götürmek istiyorum. Çünkü çok insan tanısın. Sosyal bir köpek zaten. Kimseyle bir şeyi yok. Kimseyi rahatsız etmez. Otur diyorsun. Oturuyor. Ama bu kuralı toplu taşımada köpeklerin seyahat etme hakkından maalesef toplumun büyük kesimleri haberdar değil. Bana çok hoş olmayan yaklaşımlarla geliyorlar. Bir keresinde bir tane hanımefendi, yaşlı bir hanımefendi bana dedi ki, eşek de getirseydiniz dedi bana. Ne demek efendim, siz isteyin onu da getirelim. Yeter ki isteyin dedim yani. Bir sıkıntınız varsa lütfen şoförle muhatap olun. Şoför bey kuralların buradaki takipçisi ve uygulayıcısı demiştim. Öylelikle kaldı bir daha da. Ama her defasında yeni bir insanla karşılaşıyorum. Ama insanlara anlatmaktan da kaçınmıyorum. Bu hayvanların da bir sosyal hakkı olduğunu, bizler gibi yaşaması gerektiğini. Bunlar zaman alıyor. Bizim gibi bu patili dostları sevenlerin göstermesi gereken bir sabırlı davranış olarak düşünüyorum.
1: Ben şöyle diyorum hocam, ben birazcık daha teolojik ve birazcık daha tasavvufi bakıyorum. İlahi kudret, yani siz neye inanıyorsunuz kimsenin inancına karışmıyorum ama ben Allah'a inanıyorum. O yüzden Allah bana onlara karşı duyduğum teveccüh ve sevgiyi kalbime vermiş. Bundan daha yüce ve daha kıymetli hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Allah diğer bu sevgisizlikten uzak kalan dostlara da bunu nasip etsin diyorum.
0: Evet, şimdi bütün bu insanların genel rahatsızlığı bu sokaklarda insanlar tarafından terk edilen, artık vahşi yaşama adapte olmak zorunda kalan köpeklerle olan sorunlarından kaynaklıyor. İnsanların bu tepkileri hep televizyonda olumsuz görüntüleri göstererek. Ama bunun da sebebi biz insanlarız. Biz onlara sahip çıkmadık. Onları attık dışarıya, aç bıraktık, dövdük, tekme attık. Bunların sonucudur diye düşünüyorum bazen onların tepkilerinin de.
1: %100 katılıyorum. Peki basketbol diyelim.
0: Evet.
1: Aday kadro belli oldu. Alperen yok. Buna çok üzüldüm. Keza yine sevgili Ünal abi sabahleyin bana atmış hemen mesajı. Orada Tarık Biberovic de olmayacak. İki yokla hareket edeceğiz.
0: Evet, aslında şimdi bu iki yokların bir oyuncular açısından baktığım zaman hangi branş olursa olsun böyle yıldız oyuncuların olmaması aslında yeni oyuncuların da sahaya kazandırılması anlamında, basketbolda vitrine çıkması anlamında da büyük şans Emre. Yani şimdi Alperen yok, tabii onlar NBA'in koşullarından dolayı yoklar. Mesela onların sezon öncesi hazırlıkları onlarda da başlıyor. Dolayısıyla o pozisyonları zorlayacak ileride aday oyuncuların da sahaya çıkması anlamında çok büyük bir şans. Oyuncuların bunları iyi değerlendirmesi lazım. Tabii Alperen olsa çok rahat edecektik ama şimdi bizim sorunumuz o değil. Milli takıma yer alacak yeni Türk oyuncular bulamıyoruz.
1: Ömer Kutluay geldi onlara... mesela, İbrahim'in oğlu.
0: Evet, mesela çok çok farklı bir yetenek. Ömer'i bayağı bir şey, babasını bayağı geçmiş olarak gördüm ben. Fundamental olarak, güç olarak daha güçlenecek. Tabii İbrahim'le birlikte babasının verdiği tavsiyelerle de birlikte şanslı bir çocuk, basketbolumuzun aradığı tarzda bir oyuncu. Umarım çok iyi maçlar çıkarır ve spor kariyerinde iyi bir yol alır diye düşünüyorum efendim.
1: Karatasu geldi. Darius Karatasu da yine alt gruptan geldi. Aynı Ömer gibi. Bu çocuklar
0: Evet.
1: zaten son dünya Avrupa Şampiyonası'nda çok parmak ısıttırmışlardı.
0: Evet. Burada şunu söylemek istiyorum. Ergin Ataman'ı ben antrenör olarak beğenirim. Ve cesur bir antrenör Ergin. Biz bunu Ülker'de de onunla yaşamıştık. Ülker yıllarımızda. İnandığı oyuncuyu her an sahaya sürebilir. Oyuncunun yaşına, kariyerine falan bakmadan. Dolayısıyla bu cesaretiyle oyunculara da çok büyük özveri sağlıyor. Dolayısıyla Ergin'i tebrik ediyorum bu tercihlerinden dolayı.
1: Efendim, futbola geçelim. Futbolda İspanya Süper Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak. Hem de 2-7 Şubat tarihleri arasında ve dünyanın en iyileri. Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid 2 gün sürecek bir futbol, hatta 5 gün sürecek bir futbol şöleninde gözlerimizin pasını silecekler.
0: Hangi sahnede silecekler acaba Emre?
1: Atatürk Olimpiyat Stadı hocam.
0: O konuda işte inşallah Tanrı da bize yardımcı olur da iklim olarak skandal bir şey.

0: olmaz ya. O çünkü çok değişik bir tarih. Kışın ortası gibi tam İstanbul'da soğuk havalar, fırtına, rüzgar. İnşallah Tanrı bize yardım eder diyorum.
1: Evet, çünkü
0: Yoksa çok müthiş bir organizasyon. Oraya girmek çıkmak sıkıntı biliyorsun.
1: bir de şey var hocam orada. Ben Ağustos'ta maçı Kazak'la falan anlatıyorum orada.
0: Değil
1: Tabii.
0: mi?
1: Yani benim resmim var yani. Ağustos'un ortasında bere, kazak, atkı falan. A-Spor'a işte maç
0: Evet.
1: olduğunda sevgili Ender görevlendirmişti. Böyle bere, kazakla falan maç anlattık. Peki.
0: İşte onun Şubat'ta düşünmek istemiyorum. Umarım Tanrı bize yardım eder ve o tarihte iyi bir hava olur.
1: İnşallah, inşallah diyelim.
0: Ülke tanıtımı için, ülke futbolunun tanıtımı için çok güzel bir fırsat.
1: Evet, ve onun için de şimdiden bence hazırlaya başlayıp orada çok doğru ısıtıcı sistemlerin, düzenlemelerin yapılması lazım diye düşünüyorum deyip Vlahovic
0: Evet.
1: transferi ve Beşiktaş'ın kupada tur atlamasına, playoff'a kalışına bakalım. Ne söylersiniz?
0: Valla şimdi takımlarımız biliyorsun sezon bittikten sonra, önceki sezon bittikten sonra hemen yeni dönemle ilgili transferler konuşuyordu. O olacak, bu olacak. Çünkü biliyorsun transfer zamanı çok isimler dolaşır. O gelir, o gider, uçaklar kalkar, uçaklar iner, bütçeler yaratılır, işte federasyon limitleri açıklar falan. Bunların hepsi bitti ve artık sahne başlıyor. Dün akşamki maçta galibiyet çok değerliydi. Aldı ve şimdi Žalgiris Kaunas'la eşleşmiş. Umarım Beşiktaş o turu da geçecektir. Çünkü Litvanya bir basketbol ülkesi. Ama futbolda da yoklar değil de birinci branş orada basketbol. Žalgiris. Ben yıllarca Žalgiris, sen de mutlaka izlemişsindir
1: Tabii Žalgiris Kaunas
0: Žalgiris
1: meşhur
0: Kaunas'ın
1: basketbol
0: basketbolu.
1: takımımız.
0: Evet, Sabonis'in yetiştiği. Ben o şehir de çok değişik bir dokusu olan bir şehir. Dolayısıyla insanları orada birinci branş basketbol, ikinci branş da futbol. Tabii futbolda var mı yok mu diye bizler kendi aramızda konuşurlarken Gaziantepspor'daki kaleci ismi şu an hatırlayamadım ama o çok başarılı bir temsilcisi olur Litvanya futbolunun. Ama bizim Beşiktaş'ın önünde çok ciddi bir rakip olarak duramaz diye düşünüyorum. Beşiktaş da ne kadar yukarıya çıkarlarsa, ne kadar ülke puanına katkıda bulunurlarsa hem de seyircilerini de memnun etmiş olacaklar. Umarım bir sakatlık olmayan bir maç dizisi olur Beşiktaş için.
1: İnşallah Fenerbahçe için neler söylersiniz? Orada da Lukaku geldi.
0: Evet. İşte demin toplu bir özetleme yaptım. Herkes o gelecek, bu gelir mi, o olur mu, bu olur mu derken Lukaku geldi gerçekten. Önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de hücum alanında fizik olarak bu kadar güçlü bir oyuncusunun olduğunu düşünmüyorum ben geçmişleri. Yani çünkü böyle bir güçlü oyuncuları kolay kolay devirmeniz de çok zor. Yani ne kadar sertlik yapsanız da bunlar her halükarda ayakta kalıp ve skor üreten oyuncular. Fenerbahçe'nin çok büyük bir açığını kapatacağını düşünüyorum. Sen ne düşünürsün bilmiyorum.
1: Aynı fikirdeyim. Sayın Ali Parlak hocam, Okan Üniversitesi'nin çok değerli akademisyeniyle birlikteyiz. Hocam bu hafta lig başlıyor. Bugün Galatasaray Çorumspor maçıyla başlıyor lig. Ve
0: Evet.
1: bu mücadele öncesinde de Fenerbahçe Lyon maçı öncesinde bir erteleme talebinde bulundu Gençler Birliği maçına. TFF'den de olumlu
0: Evet.
1: yanıt gelmedi. Ben de dedim ki o zaman ligin niye playoff'ları düşünüyoruz? Türk takımları Avrupa'da başarılı olsun, gruplara kalsın diyoruz. Niye bu kadar erken başlatıyoruz? Atıyorum 25'inden sonra başlatalım dedim. Siz bu konuda neler söylersiniz?
0: Benim çok farklı, radikal bir fikrim var. Şimdi takımlarımız bu kadar büyük bütçeler yarattılar. Çok iyi oyuncular transfer ettiler. Eksiklerini giderdiler. Biz bunu ne için yaptık? Avrupa'da başarılı olmak için yapmadık Memreciğim.
1: Tabii ki.
0: Avrupa'da oynamanın da koşulu nedir? Haftada 3 maç yapacaksın. Ertelemeyi istemeyin kardeşim. Oyuncular o motivasyona şimdiden başlamış olsun. 8 günde 3 maç oynayacağım. Bugün futbolda istatistiklere baktığınız zaman topun oyunda kaldığı süre 50 dakikayı görmüyor Emre. Ama basketbola bakıyorsun oyun 40 dakika 2 saatte bittiği oluyor. Dolayısıyla basketbol 8 günde 3 maç oynuyor. Futbolun da o hale gelmesi lazım.

0: Biz bunu zihinsel olarak oyuncularımızı hazırlayamadığımız için öcü gibi bakıyor oyuncular. 8 günde 3 maç nasıl oynayacağız ya? Zaten istatistik ortada, senin bir maçta kaç dakika oyunda olduğun ve sana kaç dakika değdiği topun ayağında belli her şey artık. Çünkü istatistik yalan söylemez. Ben Fenerbahçe'nin isteğini bilmiyorum ama kendi açımdan federasyonun kabul etmemesini de bir motivasyon unsuru olarak kullanacağını düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz.
1: Evet, aynen öyle. Peki Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Hocam, bu yabancı sayısı Fenerbahçe'nin başına dert açacak. Livakovic, Beckham, evet. Diego Carlos, Amrabat, Mimović, Musabba, Semedo. Şimdi sakatlandı Osterwolde, Fred gidiyor Atlet Mineiro'ya, Kante. Ama evet. Kante son dönemde de iyi performans ortaya koydu. Ne söylersiniz?
0: Vallahi evet. Bence Türk takımlarımızın geçmiş dönemlerdeki yaptıkları hatalı transferlerinde federasyonun da bunların önünü açtığını düşünüyorum. Transfer limitleriniz bu deyip açıyorlar. Arkasından UEFA'dan ceza yiyor takımlar. Yani bunun federasyon bacağı da çok önemli. Dolayısıyla kulüplerle birlikte mutabakat sağlayacakları ve yabancı oyuncu sayısını zaman içerisinde limitlerle düşüreceklerini ve bunu düşürmek zorunda olduklarını görüyorum. Artık bu kaçınılmaz bir hal oldu yani. Şimdi siz bu oyuncuyu getiriyorsunuz ciddi paraya. Oyuncu da bizden alacağı parayı, bizden bulduğu kontratı hiçbir yerde bulamadığı için de kimse gitmek istemiyor tabii yani. Şimdi bir de o açıdan bakmak lazım. Profesyonel bir iş yapıyorsunuz. Altına imza atmışsınız. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önünü tıkayan en büyük sorun bu. Umarım bir aşacak yöntem geliştirirler. Ve oyuncuları da ikna ederler gitmeye. Peki. Tabii giderken sizin de bir miktar vermeniz gerekecek yine. Öyle gitmez oyuncular.
1: Cepten para çıkacak.
0: Tabii maalesef.
1: Peki efendim, Galatasaray'da çok resesif davranıyor iddiaları var. Dursun Özbek de bu konuda açıklamalar yaptı ama işte herkes şey diyor. Dursun Bey son anı bekledi. Bir işte fırsat transferi vardır ya, böyle hani ne alırsın, evet. Fırsatları.
0: Evet, cinlikler.
1: genius diyelim. Ne dersiniz, evet, bu konuda?
0: Vallahi ben şimdi kulüplerin iç işlerine karışmak istemem.
1: 4 yıldır üst üste şampiyon olmalarına rağmen.
0: Yani bana göre yani şu an oturmuş bir kadroları vardı ama başka bizim kamuya açıklanmayan bazı sorunları var herhalde, mali kökenli. O nedenle bu da kulüplerin mahremiyeti diyorum ama görünen köyde kılavuz istemez. Ciddi bir sorun var. Bu da yakında gün yüzüne çıkacaktır. Yani başkanın cin olup olmadığını o zaman göreceğiz.
1: Peki sevgili Ali Parlak hocamla son 2 dakikanın içerisindeyiz. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı izleyebiliyor musunuz hocam?
0: Evet, gece yarısı izliyorum. Tüm bu futbolla ilgili müsabakaları, işte voleybol vardı bir dönem. Onları bitirdikten sonra da atletizmi izliyorum. Çünkü ben eski bir atletim. Spor hayatım atletizmle başlamıştım.
1: Ben de çok uzun süre atletizm yaptım. Çok dünyanın en keyifli. Ben kısa mesafeciydim o zaman. 100-200-400 koşuyordum.
0: Ben orta mesafe.
1: Süper. Benim dayım zaten Türkiye şampiyonuydu. Yani 100-200-400'de Türkiye'nin en önemli de Aydoğan Erdoğan.
0: Evet. Hiç ben tanıyorum.
1: Bazen yayınlara da aldım. Sonra o Hacettepe'den mezun olup doktor oldu.
0: Evet.
1: Ve harika. Ortopedi uzmanı oldu. Hatta çok, çok enteresan bir anım var. Anlatayım müsaade ederseniz hızlıca.
0: Lütfen, çok sevinirim.
1: Biz 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik. O da beni aradı. Dedi ki ben de geleyim lan dedi. Bir de ben dayımla büyüdüm. Yani babam gibidir. Olur sen de gel dedi. Evet. Çağırdım, o da geldi. Bir de otelde beraber kalıyoruz işte. O yatağın bir ucunda yatıyor. Ben diğerinde yatıyorum. Yani daha hesaplı oluyor. Falan böyle
0: tabii.
1: Sağ olsun Levent abi. O zaman Levent Bıçakçı UEFA'daydı. Bana bütün maçlara bilet getirdi. Ben de dayıma verdim.
0: Harika.
1: Maçı gidersin dedim. Benim zaten akreditasyonum var dedim. Ama ben de milli takımdan randevu almaya çalışıyorum. Yani Mustafa Denizli çalıştırıyor. Ozan Can abi var. Can Çobanoğlu. İşte bir özel röportaj yapayım falan. Bekliyorum. Bir gün yine beklerken böyle UEFA delegasyonu gezer biliyorsunuz hocam. Böyle işte önde Lennart Johansson falan, böyle arkada Şenez Hoca falan birileri.
0: Evet.
1: Dayım
0: evet.
1: Da biraz böyle o Hacettepelilerin kendine özgü bir ukalalığı vardır bilirsiniz hocam. Enteresandır o. Yani çok zeki, bir de o Türkiye 31.'si olmuştu üniversite sınavında. Çok da zeki bir adam.
0: O.
1: Şöyle bağırdı. Lan Mehmet dedi. Bir adam kafasını çevirdi. Aydoğan dedi, koşarak geldi. Oğlum lan deme burada dedi. Ben dedi UEFA Sağlık Komisyonu Delege Başkanı Profesör Mehmet Binnet dedi.
0: Evet. Ben Mehmet Binnet Bey'i bilirim.
1: Evet hocam. Onun sayesinde ben röportaj yaptım. Bana dedi ki bak sen beni buraya getirdin, ben de sana bu kapıyı açtım dedi. Ben bütün UEFA delegasyonuyla onun sayesinde röportaj yapmıştım. Öyle de enteresan bir
0: anımız vardı.
1: Atletizm nasıl gidiyor? Nasıl, güzel değil mi? Türk sporcuları yalnız da bir de sonuncu olmasa çok sevineceğiz.
0: Ya işte şöyle, tabii bir dönem Türk atletizminde nispeten daha iyi sporcular yetiştiriyorduk ama bu devşirme trafiğine takılınca biz kendi yerel sporcularımızı unuttuk. Hepsini Afrika kökenli oyuncularla doldurduk kadrolarımızı. Ondan önce de bizim atletlerimizde maalesef konan çok büyük ödülleri yakalamak için sportif anlamda kolay başarı elde etmek için doping kullandılar ve dopingden dolayı çok ceza aldı sporcularımız. Şimdi yeniden çıkışa geçiyorlar diye görüyorum ve ben atletizmi seyretmeyi çok seviyorum. Yani mesela olimpiyatlar olduğu zaman sabahtan akşama kadar atletizmi televizyondan hiç yerimden kalkmadan izlerim. Şimdi hafta sonu bende Maltepe'de bir yarış vardı. Federasyonun bir düzenlediği bir yarışlar vardı Maltepe sahilinde. Benim gibi ortaokuldan arkadaşım Cumhurcan, onunla birlikte yarışları izlemeye gittik. Çok keyif aldım. Benim ilk İnönü Stadı'nda koştuğum bir yarış vardı. Birinci olmuştum 800 metre liseler deneme yarışlarında.
1: Yıl kaç
0: o hocam? Günler aklıma geldi. Efendim?
1: Yıl kaç?
0: Yıl 1974-75. İnönü Stadı yarışlar hep orada yapılırdı.
1: Süper. Siz atletizmi... sizin en büyük rakibiniz o dönemde Servet Tümürlenk değil mi? O da 800.
0: Sermet abimizdi bizim. Ben lisedeydim. Sermet Tümürlenk'i o yıllarda tanımak, onun bize verdiği eğitimlerle büyüdük. Yıllar sonra Servet Tümürlenk'le yine karşılaştım bir yerde.
1: Mersin'de
0: yaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Evet, Mersin bölgesinde yaşıyor. Hakikaten tabii yılların insanı nereden nereye getirdiğini orada da görüyoruz. Ama onun stili, o saçları... Kıvırcık, yani fuleli koşusu, evet, yani parmak uçlarında koşusu falan çok inanılmazdı. Tabii bizim için müthiş olaydı. Ben Haydarpaşa Lisesi'nde okuyorum. Öğretmenimiz, beden eğitimi öğretmenimiz bizi Fenerbahçe'ye de getirmişti. Aynı zamanda Fenerbahçe'de 800, 1500, 2000 engelli liselerde, 3000 değildi, 2000'di ve cross koşuyordum. O günler aklıma geldi hafta sonki yarışta. Çok arkadaşıma da söyledim, yani Cumhur, bu programdan haberin oldukça lütfen beni de bilgilendir de gelelim birlikte seyredelim istedim. Birkaç kişi benden rica etti, ben iyi de fotoğraf çektiğim için Cumhur aracıyla bana ulaştı, abi ne olur şu koşuyu 100 metre yarışının finalini çeker misin video olarak dediler. Tabii çektim, çok severek çektim hem de, dolayısıyla güzel bir hafta sonu oldu benim için. Şimdi buradan Cumhur'a da teşekkür edeyim gerçekten. O da masterlarda yarışmaya devam ediyor benim arkadaşım.
1: Oo, muhteşem. Valla atletizmle, evet, ilgili dolayısıyla... sabaha kadar sohbet edebilirim sizinle.
0: Evet evet. Avrupa Şampiyonası'nı da çok yani çok yakından takip ediyorum. Hakikaten bizim ülkemizde de böyle yarışlar olsun istiyoruz ama tabii bizde olduğu zaman maalesef insanlar atletizmi çok fazla göremiyorlar. Ne canlı olarak izleyebiliyorlar, ne bir tesislere gidip izleyebiliyorlar. Biraz reklamını diyeceğiz artık, yani bu sporun reklamı olmaz ama sporun temeli, çünkü bunu biraz halkın gözüne sokmak lazım. Bu tür yarışların televizyonda yayınlanması o anlamda çok değerli.
1: Kesinlikle. Burada tabii şöyle bir şey de söylemek lazım. İşte Ersu Şaşma'dan bahsediyoruz, sırıkla atlamada. Duplantis'in belki biraz arkasında kalıyor ama müthiş işler yapıyor. O da benim dönemimin başarılı atleti. Rüyan'dan, yani Rüyan Işın'dan belki de feyiz aldı. Rüyan çok güzel bir sırıkçıydı. Ersu da onu tetikledi. Evet. Bu arada dün ben şeye çok üzüldüm. Yani Tuğba Danışmaz 3 adım atlamada 5. oldu. Belki daha da iyi bir skor elde edebilirdi. Bugün saat 11'de evet. 110 engelli var hocam. Sonra da saat 20'den itibaren yarışlar var. Herhalde böyle o yarışları seyrettikten sonra ben futbola döneceğim ama 21-25'te bugün 200 metre erkekler var. Kaçırmamak gereken, evet, bir yarış.
0: Evet evet, zaten oturduk mu kalkamıyoruz başından. Atletizm öyle bir şey.

0: gidiyor yani.
1: Birmingham'da, İngiltere'de eğer yolunuz da Birmingham'a düşerse mutlaka gidin. Hoş bilet kaldıysa, bilet kalmaz pek ama. Hocam
0: evet evet, o tür şampiyonları. Evet evet, sen de çok teşekkür ederim. Yani farklı farklı konulardan da konuşabildiğimiz için de çok mutlu oluyorum. Sana da teşekkür ediyorum. O konulara açıp önüme getiriyorsun.
1: Estağfurullah.
0: Konuşmak adına çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Sizin bilginizi ne kadar alabilirsek bizim için o kadar değerli. Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam.
0: Çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum.
1: Hürmetlerimle.
0: İyi günler diliyorum. Evet, evet, evet.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Artık sizlerden gelenlere bakacağız. 0533 265 3995 beni arayabilirsiniz. 0533 265 3995 beni ararsanız hemen sizi yayına alabilirim. Gelen mesajlar var. Bolca onları okuyacağım. Bugün dediğim gibi merkezdeki bilgisayara ulaşamadığım için sizlerin 212 273 10'a mesajlarınızı okuyamıyorum. Emre abi Allah razı olsun demiş. Hüseyin Mecid'den gelmiş. Kucak dolu sevgiler, hayırlı cumalar dilemiş. Biz de aynı dileklerle kendisini selamlayalım. Şerif Karaman'dan gelmiş. Ona da çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli mesajı için. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Eyüp Kaya'dan geliyor. Beşiktaş taraftarlarını kutluyorum. Cuma günü hürmetine sıkıntıda olan tüm dünya Müslümanlarına Rabbim Allah ve Celle Celaluhu tüm sıkıntılarını gidersin demiş. Galatasaray Çorum maçını centilmenlik kazansın demiş. Futbol bir eğlencedir. Kırmayalım, dökmeyelim demiş. Sevgi dolu bu güzel mesaj dolayısıyla teşekkür ediyorum kıymetli dostumuza. Efendim devam edelim sizlerle beraberliğimize. Efendim diyor ki bir değerli dostumuz Tevfik Erdem Duran. Emre abi günaydın. Geçen sene de aynısını yaşadık. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları ertelendi. Hatta Beşiktaş ve Başakşehir'in iki maçı ertelendi. Takımlarımız o kadar plansız ki. Birleşip TFF'ye geçen sene bunu yaşadık. Bari bu sene ligi bir hafta geç. Evet abi işte bunu anlatıyorum. Bravo Tevfik, aynı noktadayız. Aynı noktadan bakıyoruz. Geçen yıl yapmadık mı abi bunu? Yaptık. O zaman sen niye İtalya modelini almıyorsun? İtalya ile aynı coğrafyasın. Bugün oynanacak maçlar var. Hadi bugün biraz hava serin ama haftaya El Nino geliyor. Muazzam sıcaklar olacak ve inanılmaz. Şimdi hattımıza hocam 11, sonu 11 ile biten değerli arkadaşım, sürekli çaldırıp kapatırsam ben açamam seni. Çaldır açayım yayını alayım. Yani benim sizi aramamı bekliyorsunuz, öyle bir şey yapmıyorum. Yani siz ararsanız yayını alacağım. Sürekli çaldırıp kapatıyorsun. Doğal olarak da

0: Bütün ritim bozuluyor. Devam edelim. Abi selamun aleyküm. 4 sene şampiyon olmuşsun. Defalarca Avrupa kupalarına katılmışsın. O kadar da sponsorun var. Galatasaray'ın nasıl parası yok abi? Bunu Dursun Özbek'e sormak lazım. Yani Dursun Özbek'e diyeceğiz ki kardeşim sen neden transfer yapmıyorsun Sayın Başkanım? Yani buradaki en temel sorunlardan biri bu. Neden transfer yapmıyorsun? 0-533-265-39-95. Eğer beni ararsanız hemen sizi yayına alabilirim. İyi yayınlar dostlar. Yarın akşam Çorum Spor olarak Galatasaray'ı yenelim. Hocam yarın değil maç. Bugün. Bugün Hasan'cığım. Hasan Gömeç'ten gelmiş. Bugün maç. Ben Galatasaraylıyım ama memleket Çorum demiş. Sonu 11 ile biten değerli dostumuz sonunda bağlantık. Alo, günaydın, buyurun.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar Emre abi. Nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
1: İstanbul'dan Ahmet ben abi. Bugün Galatasaray'ın maçı var abi. Ben de Galatasaraylıyım biliyorsun, bağlanıyorum ara sıra. Ya ben şimdi baktım sosyal medyaya da. Ya Lemina defans gösterebiliyor abi. Defansa ya Davinson bir sıkıntı mı var abi? Neden oynamıyor yoksa gidecek mi? Ben anlamadım abi. Bir fikrin var mı?
0: O konuda bir fikrim yok ama sen hani her gösterilene bir sakatlığı vardı. Onu hemen söylemek lazım Davinson'un. O yüzden
1: Ha, anladım abi. Sakatlığı
0: yani.
1: varsa. Bir de abi ben Beşiktaş'ın maçını da izledim. Ya ben tüm takımlarının maçlarını izliyorum. Avrupa'da destekliyorum. Yani Fenerbahçe'si, Trabzon'u, Beşiktaş'ı fark etmiyor benim için. Bir de abi Beşiktaş'ta ben şunu gördüm. Ya atak kaldıramama gibi bir sıkıntı var sanki Emre abi. Sence? Yani ben öyle gördüm abi. Böyle yani kaleye kadar geliyor geliyor. Yani atağı sonlandıramıyorlar. Yani bir türlü o son vuruşu yapamıyorlar yani. Bir de o ya bilmiyorum abi. Forveti yani olamaz bence. Çünkü abi sağdan bir tane top geldi. Arkada sol açıkta İlhan Fakırlıydı galiba. Bomboştu. Topu böyle sağa çekti. 2-3 kişinin araya girdi. Saçma sapan bir şeyler yaptı. Topu kaybetti. İnşallah daha iyi yolunda abi Avrupa'da. Diyecekler bu kadar Emre abi. Şimdiden hayırlı cumalar herkese. Teşekkür ettim yayını aldığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Davinson'ın milli takımdan dönüşünde takıma geç katılmasından dolayı birazcık fiziki olarak hazır olmadığı belirtiliyor. O yüzden de bugünkü mücadeleye yedek başlama ihtimali olduğu vurgusu yapılıyor saygıdeğer dostlar. Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için çarpıcı ifadeler kullandı biliyorsunuz. Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon oldu. 5. seneyi istiyorlar. Ben Dursun Başkan'a çok üzülüyorum. O kadar iyi niyetle çalışıyor ama adam canlı canlı asılıyor, öldürülüyor demiş sevgili başkanım. Ya işte başkan sonra yani saygıdeğer başkanım Samsun Spor Başkanı diyor ki ya kardeşim işte ben diyor ne konuştum diyor siz bana kızıyorsunuz diyor. Ya Samsun Spor'la ilgili konuşmak lazım. Yani başka takımlarla ilgili yorum yapıldığında orada böyle bir eksiklik oluşuyor. Bir gereksizlik oluşuyor. Bir mantıksızlık, manasızlık oluşuyor. Doğal olarak da o zaman saygıdeğer Yüksel Yıldırım eleştiriliyor. O da buna sinirleniyor. Yani diyor ki beni niçin eleştiriyorsunuz? Ben de diyorum ki Sayın Başkanım yani Dursun Özbek mevzusuna, Fenerbahçe mevzusuna niye giriyoruz? Yani siz Kulüpler Birliği Başkanı olursunuz. Bu sıfatla bir açıklama yaparsınız. Ya da bu noktaya girdiğinizde Galatasaray ile ilgili temel prensipleri konuştuğunuzda o zaman herkesin aklına şu geliyor. Yüksel Yıldırım Samsun Spor'un sahibi olabilir ama kalbi Galatasaray için atıyor. Galatasaray'a başkan mı olmak istiyor sorusu geliyor. Bu soruyu sorduğunuzda da Sayın Başkan'a bir anda sinirleniyor. Ne alakası var ben Samsun Spor Başkanıyım falan diyor. Ama işte oradan bu alakayı çıkartmak çok da yanlış bir ifade olmuyor. Efendim lig başlıyor. Bugünkü maçı Batuhan Kolak yönetecek. Galatasaray Çorum maçı saat 21.30'da. Yarın saat 19'da Kasımpaşa Trabzon Gürcan Asova. Yine 19'da Konya Spor Rize Spor Cihan Aydın. Saat 21.30'da Gençler Birliği Fenerbahçe Oğuzhan Aksu. Aynı saatte Gaziantep Alanya Spor Allah'ın Emri. Maç olmadan olmazdı Yasin Kol. Saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor Mehmet Türkmen. 21.30'da Ahmet Sportif Erzurum Halil Umut Meler.

0: Saat 21.30'da Beşiktaş Eyüpspor Oğuzhan Çakır. Bu Oğuzhan Çakır değil miydi? Galatasaray maçında inanılmaz kararlar veren, absürt bir maç yönetimine imza atan. Ve pazartesi demek ki biz bir şeyi göremiyoruz. Yani TFF daha iyi görüyor. Hazır görüyor. Boynum kıldan ince. Samsun Spor Göztepe maçı Kadir Sağlam yönetecek. O Kadir Sağlam da Okan Buruk'u atandı değil mi böyle? Ben de çok böyle kurcalıyorum bu işleri ya. Yapmamam gereken şeyler yapıyorum. Neyse. İstanbul'da devler buluşuyor biliyorsunuz. Bunu da söyledim. Arda geliyor Real Madrid'le. Barcelona geliyor. Vay vay vay. Yani inanılmaz, şu maça akredite olmak için 2-7 Şubat'ta herhalde Türkiye Futbol Federasyonu'na 10 bin tane falan akreditasyonla ilgili davet gider. Ama o işte stadın durumu çok önemli. Yani stat evlere şenlik. Atatürk Olimpiyat Stadı muazzam sıkıntıları da beraber yaşadığımız bir stat olarak yansıma gösteriyor. Bu bağlamda çok ciddi önlemler alınması gerekiyor. İspanya'nın en önemli kupası için belki de bir El Clasico'ya şahitlik edeceğiz. Dünya gözüyle El Clasico'yu İspanya'ya gidip seyredemeyenler için önemli. Ama ben Süper El Clasico'yu, yani Boca River maçını hiçbir şeye değişmem. 2016'da gitmiştik. Müthişti. Sonu 67 ile biten değerli dostum hattımda alayım hemen yayına. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın. Merhaba Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağolunuz efendim, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Buyurunuz.
1: Spor taraftarıyım. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Acaba Salah oynayacak mı? Onu düşünüyoruz.
0: Salah,
1: duyuyor musunuz beni?
0: Tabii ki duyuyorum. Salah muazzam bir transfer. Tabii her Trabzonsporlu'nun da formasını aldınız mı Salah?
1: Gittim almaya, bulamadım. Çizgili, yani diğerlerinden vardı. Eşime de alacağım. Bulamıyoruz forma. Bu hafta sonu tekrar bakacağım şeylere.
0: Forma ben, fiyatları çok pahalı değil, değil mi ya? Yani Türkiye ölçeğinde
1: şey, 4,5 artı yazdırma 5.000.
0: Tabii ben olanı aldım işte tabii. Yeni Beşiktaş'tan, o da o civarda, biraz daha fazla hatta. Çok hocam ya, yani asgari ücret dikkate alındığında ben kıymetli firmalardan bu konuda hassasiyet göstermelerini isterim yani.
1: Yani bence de pahalı. Biz de dedik ki bu sene Trabzonspor'a destek olmalıyız. Hatta eşim futbolla ilgilenmez, voleybol daha çok, kadınlar voleybolun hepsini seyreder. Ona da destek olmak için. Yani bu salon transferindeki maliyeti çıkarmamız lazım. Şeye gelince, ben Başakşehir'de her gün Olimpiyat Stadı'nın oradan geçiyorum. Şey söyleyeceğim size, bu sefer siz ne zaman en son maça gittiniz? Etrafı hep binalarla doldu. Halen o rüzgar o kadar etkili oluyor mu?
0: Oluyor. Ben geçen yıl anlattım en son. Yani tam bir yıl önce Ağustos ayında anlattım. Ve oraya rüzgar panelleri de yapılmıştı ama ona rağmen çok soğuk.
1: Şimdi etrafı hep sitelerle doldu. Çok fazla ev inanılmaz. Bir senede yapılan çok fazla. Yani Başakşehir'in o bölgesine inanılmaz çok sayıda ev yapıldı da o yüzden.
0: Dedim. Çevresi park ya, geniş alan çok fazla.
1: Evet. Anladım. Maçta Trabzonspor'uma başarılar diliyorum. Tüm Trabzonsporlardan destek, forma, kombinenin bitmesine herhalde 21 bine ulaştı. Az kaldı. Yani bu sene Salah'ın maliyeti ilk seneden sıfıra düşecek.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Ben Q'dan gelmiş. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. İyi yayınlar. Eyvallah. Toplu taşımada 5 kiloyu geçmeyen hayvanlara serbest, hatırlatayım. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Saygılar demiş. Bizden de saygılar. Emre Bey, 100 metre koşucusu Ben Johnson vardı. Carl Lewis hep yeniyordu. Sonra doping oldu, ortaya çıktı. Bütün madalyaları elinden alındı. Hatırlamaz mısınız diyor. Hatırlarım tabii. Ben Johnson Kanadalıydı. Carl Lewis efsane bir atletti. Carl Lewis'e ve Ben Johnson'a gelinceye kadar özellikle kısa mesafe atletlerinin böyle küçük yapılı oluşlarına tanıklık etmiştik. Kim vardı mesela? Pietro Mennea vardı 200 metrede. İtalyanların efsanevi atletlerinden biri. Küçük, böyle ufak tefek adamlardı. Ama ondan sonra kas kütle

0: endeksinin özellikle 100-200-400 metrecilerde çok arttığını görmeye başladık. Hatta çok iyi hatırlıyorum, Kübalı bir 400'cü vardı, Juan Alberto Toreno, dayımla yarışmışlardı. Orada kas kütlenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştı. Çünkü 400 metre yarışı dünyanın en zor yarışıymış. İlk 300 metre oksijenli solunum yapıyorsunuz. Ama artık vücut öyle bir noktaya geliyor ki dışarıdan aldığı oksijeni Krebs döngüsünün içine sokup yakamıyor. Yakamadığı için adenin trifosfattan işte bir tane oradan fosfatı alıp enerjiye dönüştüremediği için oksijensiz solunuma geçiyor. Orada da işte kaslardaki dayanıklılık güç ortaya çıkıyor. Eğer siz kaslardaki o güç dayanıklılık yoksa aktif hızlanmanız kaybolduğu 100 metrede rakibiniz aktif yavaşlama yaşıyor. Doğal olarak siz ondan daha hızlı hareket etmiş ve onu geride bırakmış gibi bir izlenim veriyorsunuz. 100 metrede de güç fundamental ve en önemlisi de dinamiklik öne çıkıyor. Ama benim 100 metrede her zaman favorim Usain Bolt olmuştur. Yani ne Tyson Gay'i, ne Carl Lewis'i, ne işte dopingçi Ben Johnson'ı falan, onların hepsini bir kenara bıraktım. Benim için her zaman Usain Bolt bir numaradır. Ahlakıyla, saygısıyla, insanlara gösterdiği büyük cesaretle, hatırlarsınız faux départ'tan dolayı yarışamadığı bir dünya şampiyonasının ardından muazzam bir başarı göstermişti. Hala 9.60'ın altına inen tek atlet. Ve. Reklam vakti, atletizm derseniz sabaha kadar konuşurum arkadaşlar.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Ve Marmara Üniversitesi'nin çok değerli, saygıdeğer dekanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Yorulmazlar hocamla birlikteyiz. Canım hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Her zamanki gibi gönlünüzce güzel bir program olsun istiyorum. Görüntüde hafta boyunca hakikaten emekleriniz, verdiğiniz bilgiler, bağladığınız kişilerle renk kattınız. Elinize emeğinize.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum çünkü sizin gibi çok değerli, saygıdeğer akademisyenlerle birlikte olmak, onların bilgilerinin bizde bütünleşmiş fikirlere dönüşerek farklı bir noktaya bizi taşıyor olması bizim için çok değerli. Siz de bu sayede bilginizin zekatını vermiş oluyorsunuz. Ben onu da çok seviyorum.
1: Evet, çok teşekkür. Tabii çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun hocam. Hocam şimdi lig başlıyor. Hakemler ve maçlar açıklandı. Bugün Galatasaray Çorum Spor maçı. Onunla ligle başlayalım dilerseniz. Son dönemin en ateşli ligi. Salah, Osimhen, Trossard, Vlahovic, Lukaku, Greenwood, Çerni, Orkun, Salih. İnanılmaz kadrolar.
1: Evet. Yani gerçekten...

Ligin çok zevkli ve ateşli bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani şu hazırlık maçları sürecindeki tempo bunu gösteriyor. Yani tahminim Dünya Kupası ve Dünya Kupası'ndan sonraki o gözlemler, analizler kulüpler tarafından artık eskisi gibi değil. Hakikaten kadrolar, yani teknik kadrolar çok dolu ve çocukların birçoğu hem alandan hem okumuş çocuklar. O yüzden biraz daha iyi analiz edip hazırlıkları

0: Çok iyi sunabiliyorlar. Bunu da süreç içerisinde bayağı iyi analiz ettik. Bu ligde yansıyacak, hiç küçük takım büyük takım da olmayacak. Yani bu marka isimlere karşı düşünün, işte Çorum Spor vesaire diğerleri, sanki böyle hani lige yeni katılan bu ekipteki sporcuların da aksiyon vereceğini düşünüyorum ve daha çok daha zevkli ve çekişmeli bir lig bizi bekliyor. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Bir aksilik yaşamadan ligi sürdürüp ligin kalitesini de arttırmış oluruz diye ümit ediyorum.
1: Aynı dileklerle takımlarımızın Avrupa macerasında da 3'te 2 yaptık, bu noktaya geldik. Fenerbahçe ve Galatasaray, özür dilerim, Beşiktaş şu
0: Beşte.
1: anda evet playoff'a kaldılar. Şimdi bunlara Trabzon eklenecek playoff'ta. Galatasaray da
0: Tabii.
1: direkt gruplara gidecek. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Tamam.
1: Nasıl buldunuz? Lyon maçı var Fenerbahçe'nin haftaya. Keza Beşiktaş'ın da Zalgiris maçı var.
0: Evet. Şimdi tabii şu anda biraz Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de şu stresli dönemden çıktı. Yani en azından Konferans Ligi'ni garantilemiş, yani devam ediyor olmak her iki kulüp için de önemliydi, ama Fenerbahçe için biliyorsun yani uzun zamandır UEFA'da bir ikinci takımın yer alamaması, ikinci takım olarak veya birinci takım olarak yer alamaması büyük handikaptı. Bunları aşmış durumdalar. Bence orada da iyi gidecek. Avrupa'daki Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de o temposu, o isteği, arzusu çok önemliydi. Yani son dönemdeki, dediğim gibi, yani Dünya Kupası'nı da analiz ettikten sonra akademik anlamda da düşündüğümüz zaman hızlı geçişler ve top kaybından sonra o belirlenen bilimsel anlamdaki 2,2 saniye içerisindeki topun tekrar kazanılma durumu çok önemli. Bunu kaybettiğiniz takdirde gol yeme şansınızı arttırıyorsunuz. Bunu Beşiktaş da dün çok iyi yaptı. Fenerbahçe de oynadığı maçlarda çok iyi yaptı. Bu sürecin diğer takımlarda da yani diğer Avrupa kupalarında da devam edeceğini ve oyuncu kalitesinin oyun kalitesiyle beraber çıtayı yükselteceğini düşünüyorum. Tabii ki bir tek şey, tabii ki ligin erken geç başlıyor olması ve takımların iki maç, acaba 3 gün arayla oynayamayacağını şu anda tam analiz edemiyorum. Çünkü yükleme programı çok tempolu geçen bir antrenman süreci ve maç süreci yaşadı her iki kulüpte. Bunu acaba ligle beraber devam, ha, uzun süreçte bu devam eder de ligin başında biraz bir sıkıntı yaşama şansı var veya sakatlık yaşama riski de var. Ama ben iki Beşiktaş'ımıza da, Fenerbahçe'mize de Avrupa Kupası'nda
1: Ve
0: yollarına
1: Trabzonspor,
0: devam et.
1: onlar da
0: Trabzonspor
1: 21
0: zaten,
1: Temmuz'da çıkacaklar sahneye.
0: evet.
1: Aynı tarihte. Onlar da UEFA Konferans Ligi'nde Avrupa
0: Devam
1: Ligi'nin
0: edecekler.
1: aşamasında, özür dilerim, mücadele edecekler. Eğer
0: Evet.
1: geçemezlerse direkt konferansa kalacaklar. Bu arada Francvaros Kornik Zabre maçının galibiyle eşleşecekler.
0: Trabzon, değil mi?
1: Evet hocam.
0: Yani inşallah Trabzon'da o şeyi, Salah'la beraber o aktivasyonu, o rüzgarı yaşadı. Fatih Hoca da zaten ekibiyle beraber lige hazır olduğunu biliyoruz. İnşallah Avrupa'da da başarılı olmasını ümit ediyoruz. Şu anda tam çünkü Trabzon'a bir hazırlık maçıyla yorumlama şansına sahip değiliz. Sadece yorumlarla olaya devam ediyoruz, ama Salah'ın orada katacağı katkı, takıma vereceği güven, Trabzon'un o doğal yapısından kaynaklı olarak istekli, arzulu, hırslı yapısı inşallah sahaya yansıyıp onlar da Avrupa Ligi'ne devam edecekler diye ümit ediyorum. Onlara

0: başarılar diliyorum. Tabii en son başarıyı tabii ki Trabzonspor Kulüp Başkanımıza da diledik. Geçen Abdullah Avcı'nın annesinin cenazesi vardı. Tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Çok büyük bir katılım vardı. Trabzon'dan bayağı gelen dostlar, hocalar vesaireler vardı. Basının çoğu oradaydı. Trabzon Spor Kulüp Başkanı da takımına inanıyor, güveniyor gördüğüm kadarıyla. Şenol Hoca ile beraber sohbetlerine kulak astım. İnşallah başarılı olacak diye ümit ediyorum.
1: Bu arada Gornik Zabrze, Ferencvaros'a 1-1 ve 2-1'lik skorların 1-0 ve 1-1'lik skorların ardından averajla eleniyor. Ferencvaros Trabzonspor rakibi. Tamam mı?
0: Ferencváros, evet
1: Maçı
0: doğru.
1: artık
0: Yani
1: Ferencvaros'la oynayacak Trabzonspor. Şimdi böyle kafama
0: şimdi
1: takıldı çünkü hemen açtım baktım Ferencvaros'la karşılaşacak.
0: Ferencváros'la karşılaşacak. Yani bildiğimiz daha önce birkaç kere Türk kulüple Fenerbahçe'nin falan mücadele ettiği, karşılıklı oynadığı, herhalde hatırladığım kadarıyla elediği bir takımla, ama şu anki son durumunu tabii ki Ferencváros'un çok fazla bilmiyorum. Yani ben Trabzonspor'un başa baş geçen bir mücadele sonucunda inşallah turu geçeceğini düşünüyorum.
1: Peki, şimdi buradan saygıdeğer hocamla birlikteyiz. Marmara Üniversitesi'nin dekanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Yorulmazlar hocamla birlikteyiz. Hakemler formda mı
0: Kesinlikle.
1: hocam? Hakemlerin başlangıç serüvenini nasıl görüyorsunuz? Hazırlık maçlarını yönetirken majör hatalar vardı. Onlar bertaraf edilir mi bu 10 günde?
0: Ya biraz zor tabii, uzun bir süreç oldu. Yani genel anlamda geçen senenin baskısı, stresi hala üzerlerinden atılmamış gibi gözüküyor. Yani yeni gelen, tabii ki eğitimin başına gelen yabancı hocanın katkılarını,
1: Anthony Davis.
0: Anthony Davis'in katkılarını süreç içerisinde göreceğiz, ama kısa sürede hemen etki edeceğini çok fazla düşünmüyorum. Ama baktığımız zaman aslında yeni kurallarla beraber aslında işleri biraz daha kolay, ama maalesef hala kafalarda işte büyük takımlara karşı hata yaparsam ne olur, nereye gider bu işin sonu, nasıl sonuç verir baskısının altındalar. Onun için psikolojik desteğin muhakkak veya mentor desteğinin muhakkak hakemlerde olması gerekiyor. Çok fazla medyayı takip etmemeleri, sosyal medyayı takip etmemeleri gerekiyor. Tamamen kendilerini işin içerisine vermeleri gerekiyor. Yani ben yeni kurallarla beraber biraz daha objektif olma şanslarının, biraz daha kaliteyi yükseltme şanslarının olacağını düşünüyorum. Tabii ki üst düzey daha önceki hakemlerin bir anda ayrılması, genç hakemlerin üste gelmesi bir süreçti. İnşallah bu süreci bu sezonla beraber, bu kaliteyle, bu kaliteli maçlarla beraber inşallah arttıracaklarını ümit ediyorum. Biraz da tabii ki şöyle, biliyorsun zayıf ortamda, yani geçen seneki takımların kaliteleri hakikaten düşüktü. Yani tek başına Galatasaray aldı yürüdü. Fenerbahçe kısmi olarak onu takip etti. Diğer takımlar tamamen aşağıdaydı. Seviye aşağıdaydı. Oradan da Trabzonspor o avantajı kullanıp üste doğru çıktı. Bu sene biraz daha çıtanın yükselmesiyle beraber bence kalite artacak. Kalite arttığı için de hakemlere olan bakış biraz daha düşecek. Yani takımları seyir zevki artacağı için hakemlerle uğraşmanın bence biraz daha seviyesi aşağı düşecek. Bu da biraz hakemlerin performansına katkı sağlayacak diye de artı bir düşüncem var. İnşallah bu da böyle gerçekleşir. Hakemlerimiz de istediği seviyeye yükselir ve Avrupa'da gerekli pozisyonlarda görevler tekrar alır hale geliriz diye ümit ediyorum.
1: Osimhen'i satar
0: Evet.
1: mısınız? 160 milyon euro teklif yapılmış.
0: Ya 160 milyon değil, 260 milyon olsa yine satmam. Yani ligde devam etmek istiyorsan

0: Zaten ne diyorsun? Ligde sıkıntı yok. Ama Avrupa arenasında artık birilerinin yine bir şeyler yapması lazım. Yani Türkiye açısından hakikaten bu handikap kulübün borcu, harcı, geleceği anlamında düşünüyorsan kulüp satabilir belki ama ben olsam yani Osimhen'i kesinlikle göndermem çünkü hakikaten takım içerisinde ayrı bir takım. O atmosferiyle, baskısıyla, isteğiyle, arzusuyla her şeyi değiştiriyor. Bence yarı yarıya Galatasaray'ın seviyesi, performansı aşağı düşer diye düşünüyorum.
1: Rektörü göndermek gibi.
0: Yani tabii. Yani zirvedeki adamı göndermek gibi bir şey yani. Doğru diyorsun.
1: Bu arada hakemler Anthony Davis dedim. Sizi yanılttım, özür dilerim. Anthony Taylor olacaktı. Adı, aklım böyle bir futbolcuya gitti. Çok özür diliyorum.
0: Evet,
1: Üstüne böyle düştüm. Affınıza sığınırım.
0: olsun. Estağfurullah.
1: Türk futbolunun asıl problemi futbolcu kalitesi mi sizce, yoksa futbolcu aklı mı?
0: Ya futbolcu aklı tabii ki önemli. Neden futbolcu aklı aslında önemli? Eskiden futbolcu aklı sahada değil sokakta yetişiyordu. Yani çocuk sokakta yetiştiği için ağaca da çalım atıyordu, arabaya da çalım atıyordu. Yoldan anlık alanın içerisinden geçen bir amcaya, dedeye de çalım atıyordu. Bütün her şeyi düşünebiliyordu ama günümüzde maalesef standart serbest bırakılmayan bir altyapıdan yetişen çocuk nesli yani tut, vur, dur, gel, git yani bununla çocuk yetişmez. Biraz daha serbest bırakılması, biraz daha kendinin özgüvenin arttırılması gibi durumlar söz konusu. Ayrıca artık günümüzde yaş kategorisine göre de tabii ki gençlerimizin antrenman yüklemelerinin yapılması lazım. Maalesef alt yaş gruplarında bilinçsizce yaş grubuna vakıf olmadan çocuklara yüklemeler yapılıyor. Çok erken süreçte hem dediğiniz o akli yani diğer sebeplerden doğru o yeteneklerini çocuklar durmuş oluyor, kaybetmiş oluyor. Diğer taraftan da fizyolojik anlamda da fiziksel anlamda da çocuklar maalesef yanlış yetiştirilmiş oluyor. Yani bunlara bir ayrı bir çalışma yapıp çocukların yol haritasını çizmek lazım. Bildiğim kadarıyla eğitim dairesi artık Emre Hoca olsun, Emre Hoca olsun o konularda yaş gruplarına göre artık antrenör yetiştirme zamanının geldiğini söylüyorlardı. İnşallah bunun hayata geçmesi de mümkün olur. Ya bunun dışında bir de FIFA'nın, UEFA'nın istediği yaş yani fizyolojik yaşın belirlenmesi durumu var. Ülkemizde bu mevcut değil. Yani aynı yaşta olup da bir yaş geriden 6 ay yaş geriden 6 ay geriden 3 ay geriden gelen çocuklar var. Bunların tespit edilip buna göre şekillenmesi gerekiyor. Bununla ilgili de Marmara Üniversitesi ile beraber Emrah hocamız bir çalışma başlatıyor Türkiye genelinde. Yaş gruplarında çocukların testleri, analizleri yapılacak. O analizlere göre programlar verilip çocukların gelişimi sağlanacak. Bu da eksik kalınan bir noktaydı. Bunlar da herhalde katkı sağlayacak. Bu yani her şeyi zaman içerisinde çok geriden gidiyoruz ama sonuç itibariyle yetişmeye çalışıyoruz. Yani hızlı bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz. İnşallah 5-10 yıl içerisinde altyapılardan gelen çocuklar hem karar verme yeteneği hem fiziksel yeterlilik anlamında daha verimli olacak eğer bu çalışmalar devam ederse. Etmezse yine aynı şekilde süreç devam eder ama kulüplerin tabii ki ekonomik yapısı, ayakta durabilmesi çok önemli.

0: Buna muhakkak destek vermek lazım. Kulüpler çünkü çocuklarımız için birer altyapı. Yani her aile neredeyse çocuğunu bir kulübe veriyor ki kendisi çünkü ilgilenemiyor artık. Ekonomik anlamda eş çalışıyor, baba çalışıyor, diğer abiler, ablalar çalışıyor ama çocuğuna vereyim, kulübe veriyoruz. Kulüp yeterli değilse, kulüpte yeterli antrenör yoksa yetenekli bir çocuk kaybolup gidiyor. Ya bütün birçok şey var, faktör var aslında baktığımız zaman.
1: Hocam
0: Bunların hepsini masaya yatırmak lazım.
1: harikasınız ama süren bitti.
0: Eyvah.
1: Saat 9:21'i gösteriyor ama eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleriz.
0: Eklemek istediğimiz şey tabii ki özel sınavı var. Yarın başlıyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü olmak kaydıyla bazı yerlerde 2 gün sınav var. Tüm bu sınava katılacak ve akademik anlamda, sportif akademik anlamda kendini geliştirmeyi düşünen tüm gençlerimize, ailelerimize başarılar diliyorum. Yalnız Anadoluhisar Marmara Üniversitesi'nde pazar günü sabahtan sınava gelecek öğrenciler için, yani aday öğrenciler için Beykoz'da yüzme, yürüyüş, bisiklet, triatlon yarışı olduğundan dolayı trafikte bir aksama olabilir. Onun için yola erken çıksınlar, yol güzergahlarını belirleyip ona göre gelsinler. Yoksa sınava geç kalıp girememe riskleri söz konusu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz inşallah. Sonradan tekrar görüşürüz.
1: Tabii haftaya yine aynı saatte sizi rahatsız edeceğiz.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Mehmet Yorulmazlar hocam Marmara Üniversitesi'nin dekanı bizlerle birlikteydi. Eliz'le birlikte bizi dinliyorlar. Baba önde arabayı sürüyor. Arkada minik Eliz. Eliz'e kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ve onu saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ve diyoruz ki yolun bahtın açık olsun. Eliz ayağına taş değmesin. Saatlerimiz 9:23'ü gösteriyor. Bana bu dilimde sevgili hocam Deniz Ateş Bitnel bağlanıyordu ama Deniz Ateş Bitnel tatilde biliyorsunuz. O yüzden bizlerle birlikte olamayacak. Az sonra Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ama asıl görevi ki benle birlikteliğinin de ana çıkışı bu. Harp tarihi dersleri vermiş çok stratejik bir isimle eski Kurmay Albay emekli Sayın Fikret Bayır hocamla birlikte olacağız. Ve özellikle kurmaylara çok uzun süre harp tarihi dersleri vermiş bir isimden ve Atatürk'le ilgili çok özel kitapları bulunan bir isimden Atatürk anılarını dinleyeceğiz ama bu hafta özellikle 30 Ağustos'a kadar 26 Ağustos 22 gün 22 gece süren ve bundan yaklaşık işte 110 yıl önce başlayan Kurtuluş Savaşımızın o muazzam serüvenindeki enteresan anekdotları, bir savaşın nasıl kazanıldığını, bir ülkenin nasıl bir diriliş ortaya koyduğunu ve bu ülkenin vatandaşlarının bir araya gelerek tek vücut olarak yeksenak bir şekilde nasıl hedefe yürüdüklerini ve bir tarih açıcının adeta haykırışının "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri" cümlelerinin nasıl Kocatepe'den döküldüğünü ve 9 Eylül'de İzmir'de ülkemizi işgal eden güçlerin nasıl son bulduğunu ve beklenen sonlarıyla karşılaştıklarına tanıklık edişimizi beraber paylaşacağız. Bu ülkenin her karışı, bu bayrak, bu toprak çok değerli, çok kıymetli. Çünkü hiçbir ülkede olmayan bir farklılık var. Bu topraklar yaklaşık 15 bin yıllık geleneğin ve bu geleneğin mahsulü olan bizlerin yansımasını gösteriyor. Geçen gün bir tarihçiyi dinledim. Çok güzel bir şey söyledi. Diyor ki Türk tarihi o kadar gelişmiş ve o kadar dinamik bir tarihtir ki dünyadaki pek çok ülke Türk tarihinin içerisindeki önemli bölümleri çekip kendilerine entegre etmeye çalışır der. Mesela Yüzüklerin Efendisi, Hobbit, bu filmlerde bile yer alan karakterlerin birçoğunun Türk tarihinden esinlendiğinin altını çiziyor. Ve Türk tarihinde geçmişimize şöyle bir baktığımızda inanılmaz başarıların Anadolu, Selçuklu ve Osmanlı'da değil sadece Göktürklere kadar uzanan ve daha da geriye doğru giden ve hani o futbol topuna tepük dediğimiz o tarihten bugüne kadar yansımaların içerisinde pek çok kavramın medeniyet denilen ülkeler tarafından çalınarak, altını çiziyorum, çalınarak kendilerine entegre edilmeye çalışıldığının altını çiziyor tarihçimiz ve Türk tarihini anlayabilmek için onu iyi etüt etmek, iyi analiz etmek, iyi yorumlamak, iyi okumak ve okuduğunu iyi anlamak, anladığını hayata geçirmek, hayata geçirdiğini de gerçekten bilginle, nitelikli ve doğru bir şekilde savunabilme kabiliyetini ortaya koymanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. O yüzden bizi arabada Eliz gibi dinleyen genç kardeşlerime, bizleri dinleyen kıymetli gençlere, çocuklara öğretmemiz gereken en önemli kavramın bu ülkede yaşayan her bir bireyin kardeşlik esaslarını asla yitirmeden ama tarihini de çok iyi bilerek ve Türk olmanın gururunu bu ülkenin gerçekten her bir fertinin çok iyi hissetmesini sağlayacak. Geçmişine dönüp baktığında da yahu biz nasıl bir kökten geliyoruz? Ecdadımız ne muhteşemmiş çığlıklarını çok net ve gururla ortaya koyabilecek bir yaklaşımı sergilemesi en büyük arzumuz. Ben bazı dostların yurt dışına gidiyorum. İşte hayatı orada arıyorum. Orada beklentiler içerisindeyim. Yaklaşımları gerçekten benim için kocaman bir soru işaretini beraberinde getiriyor. Neden yurt dışı? Yani bu ülkenin onlara sağladığı imkanlar yetersiz mi? Değil. Biz mümkün olan en iyi şekilde. Hocam biz hep birlikte el ele vererek, beraber hareket ederek üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorunun olmadığını düşünenlerdenim ben. Devam edelim. Lukaku için söylediklerini Fenerbahçeliler duymasın. HD Spor'da canlı yayına katıldı Yüksel Yıldırım. Yine önüme düştü. Beşiktaş şampiyonluğa oynar demiş. Salah transferine övgüler yağdırmış. Musabba'nın ayrılığını anlatmış. Lukaku için 30 yaşlarında adam almam. Son kullanıcısı ben olmak istemem. Fenerbahçe 33 yaşında forvet getirdi. Kötü oyuncu değil. Ama 2-3 sene oynatacak. 35-36. Sonra onu satma şansı olmayacak demiş. Yine Fenerbahçelileri kızdıracak ifadeler kullanmış Yüksel Yıldırım. Saatler 9:28'i gösteriyor ve reklamlara gideceğim. 9:40 reklamım var. Ardından da saygıdeğer hocam Fikret Bayır'la birlikte olacağım. Bu zaman dilimine kadar bana dahil olmak isterseniz yayına 0533 265 3995'ten bana ulaşabilirsiniz. 0533 265 3995'ten bana ulaşabilirsiniz. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar son 26 yıldır açılış maçlarında mağlubiyet yüzü görmüyormuş. Çok enteresan bir dipnot. 26 yıldır hiç yenilmedi. Ve Galatasaray'ın 77. rakibi olacak. Arka Çorum farklı bir takım. Bugüne kadar 76 farklı takımla karşılaşmış Galatasaray. Bu da 77. olacak. Çorum FK Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezon Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden İlk takım olmak istiyor. Lige yükseldiği sezon bu stattan galibiyetle ayrılan son ekipse Giresunspor'muş. O da Ocak 2022 tarihinde. Ve bu enteresan notlara Süper Lig'in son 26 liginde 23 galibiyet ve 2 beraberlikle başlamış lige Galatasaray. Bu notları aktaralım. Enteresan istatistikler var. İlk hafta maçında evinde oynadığı son 12 Süper Lig sezonunda hep galip gelmiş Galatasaray. Ve son puan kaybını 1999-2000 sezonunda Gaziantepspor'a açılışta 2-1 yenilerek almış. Ki hatırlayacaksınız o yılda UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü. Galatasaray son şampiyon unvanıyla mücadele ettiği sezonlarda lige yükselen takımları konuk ettiği son 24 Süper Lig maçının sadece birini kaybetmiş ve o da Ankaraspor'a karşı 2015'te aldığı bir mağlubiyetmiş. Süper Lig'de oynadığı son 35 iç saha maçını kaybetmemiş.

0: Mış Galatasaray. Ahmet Burçin Sarı bizi Hollanda'dan arıyor. Hemen günaydın diyelim kendisine. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk üstadım. Nasılsın? Hayırlı cumalar. Selamun aleyküm. Tüm dinleyenlere Hollanda'nın Amsterdam'dan 8,5 saat 24 derece sıcaktan çok kötü 2 gündür yanıyoruz burada, pişiyoruz. Selamlıyorum ve tüm Müslüman aleminde cumasını kutluyorum.
0: Aynı
1: Ben
0: dileklerle.
1: Ahmet Burçin
0: Evet,
1: Sarı.
0: söyledim zaten.
1: Burçin Sarı.
0: Bende de kayıt
1: Biliyorum,
0: listesi.
1: biliyorum.
0: Ben
1: Teşekkür ederim.
0: dinleyicilerimi
1: Teşekkür
0: kaydediyorum telefonuma ve zaman zaman onlarla yazışıyorum,
1: ederim.
0: sohbet
1: Sen de
0: ediyorum.
1: ben de kayıtlısın. Ben de
0: Evet. Buyurun
1: kayıtlısın.
0: hocam, sizi dinliyorum.
1: Önce bir annemizi soralım. Son durumu nasıl, iyidir inşallah.
0: Valla ite kaka diyelim. Ya ama inşallah daha iyi olacak.
1: Allah'ın varlığını her zaman hissettirsin, yokluğunu hissettirsin. Ne diyelim? Sağlıklı, Allah şifa versin, sağlıklı ömürler dileyelim annemize. Şimdi
0: Amin.
1: gelelim asas konumuza. Ben spor altyapısında yıllardır oynadım. Onun için hani İngiltere Ligi'ni biz örnek alıyoruz ya, hani her zaman böyle övüyoruz ya. Az önce öyle aklımdan geçti, dedim bir arayayım da dedim, eğer düşünebilirsem Emre kardeşimle bunu bir konuşayım dedim. Abi biz Türk toplum, siz Samsun'da üniversite şimdiki, yani düşününce o zamanki Türk erkeğinin boy ortalaması yani bence 1,60-1,70 arasıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Hani
0: Tabii biz çünkü avcı
1: ya
0: toplayıcı toplumdan geliyoruz. Bir de
1: ya
0: tabii yörük kökenlerimiz var birçoğumuzun. Bir de
1: aynen.
0: bozkırlardan geliyoruz. Bozkırlar çok estikleri için biz birazcık böyle yere çömelen, o tozdan, o dumandan etkilenen bir topluluğuz ve bunun da önüne geçebilmek için birazcık daha, tabir elindeyse teşbih daha da almaz, kavruk bir DNA'ya sahip oluyoruz.
1: Aynen babam, aynen babam. Zaten akşam da bir öyle bir boş vaktim vardı. Tomris diye bir Kazak filmi seyrettim YouTube'dan. Çok harika bir filmdi. Ve ilk, dünyada ilk kadın savaşçı Tomris. Yani seyretmelerini tavsiye ederim. Onun için İngiltere ile bizim aramızda dağlar kadar fark var. Hem yapı olarak, hem fizik olarak, kondisyon olarak. Hani biz kendi ligimizi yükseğe çıkartmanın bir şeylerini aramamız lazım. Ne yapmamız lazım ki Türk ligini yukarılara çıkaralım? Muhammed Salah'a gelince de hayırlı uğurlu olsun. Lukaku da olsun, Jovic de olsun. Ama bu benim kendi fikrim. Ben altyapıda oynadığım için ben 2 senelik 50-60 milyona geliyor. Yani Salah'a ödenecek para. Ben bu paraların verilmesine, yabancıya verilmesine karşıyım. 20 yaşında getir, 19 yaşında getir. O 20 milyonu, en az bunun 5 milyonunu kendi altyapına ayır. Dünyanın futbolcusu çıkar. Ama bir yerde de ben bizim gençlere, 16-17 yaşındaki gençlere de çok kızıyorum. Niye biliyor musun? Çalışmıyorlar abi. Hiç kimse, antrenman bitiyor, hadi eyvallah, ya santruma gidiyorlar, yani çarşıya gidiyorlar, eğleniyorlar. Ama ne? Hani burada 17-18 yaşındaki bir yabancı futbolcu fitnessini günde her gün yapıyor. Bizde fitness yapan yok. Fizik gücünü geliştiren yok. Çalım atmasını bilmeyen adam, hani doğuştan olur bu. Onu ilerletmiyor. Topa vuruşunu ilerletmiyor. Topu aldığımda nereye vuracağımı, kime vereceğimi kimse çalışmıyor abi. En basiti Kerem. Fenerbahçe'nin son maçında baktım. Adamın bir koşusu var. Ama geri kalan hiçbir özelliği, ekstra özelliğini abi çalışmıyorlar. Alıyorlar 5 milyon, 4 milyon bana yeter diyor. Ben bu kadar uzattım, kusura bakma, diğer arkadaşların da hakkına girmeyeyim. Emre kardeşim, seni çok seviyorum. Çok
0: Eyvallah.
1: güzel bilgilerle aydınlanıyorum. Yemin ederim yaşım 60 ama biliyorsun ben hem hakemlik yapıyorum hem de top oynuyorum. Ligler burada Mayıs'ta bitti. Biz haftada 2 antrenman artı 45 liginde oynuyoruz, devam ediyoruz. Onun için spor, spor, spor. Futbol mu? Oynamıyor musun? Günde 1 saat yürü abi. Biz Türk toplumu olarak spor yapmayı sevmeyen bir milletiz. Ve gözümün bebeği de başlıyor bu akşam. Ben Türk liginden başka hiçbir ligde seyretmiyorum. Bak, ben yıllardır Hollanda'dayım. Ben ne Ajax'a bakıyorum, ne Hollanda ligine bakıyorum, ne İngiltere. Abi ben Türk'üm. Türk liginden başkasına bakmıyorum. İlgimi de çekmiyor. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi tatiller diliyorum şimdiden. İyi hafta sonları.

0: Ahmet Burçun Sarı bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileri için ve çok değerli yorumları için. Şimdi bir reklama gideceğim. Reklamların ardından çok değerli bir isimle Fikret Bayır hocamla beraber olacağım ama Emre demiş ki hadi inşallah ilk mağlubiyetini alsın Galatasaray demiş. Kemal Türkkan'dan gelmiş. Bugünümüzü kutlamış. Çok teşekkür ediyoruz. Reklamların ardından Fikret Bayır hocamla.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Reklam bitti.

0: Efendim saygıdeğer komutanım, emekli kurmay albay ama akademinin de çok değerli ismi, özellikle harp akademilerinde yıllarca harp tarihi üzerine verdiği enteresan derslerle ve yazdığı kitaplarla dikkat çeken sayın albayımız, emekli kurmay albayımız Fikret Bayır hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum. Teşekkür ederim Emre'ciğim.
0: Hocam o kadar çok karpuz taşıyorsunuz ki ve o kadar çok apoletiniz var ki yani söylerken ben yoruluyorum ve korkuyorum da diyorum ki bir tanesini eksik bırakmamam lazım. Çünkü onları elde edebilmek için çok büyük gayret, çaba ve mücadele ortaya koydunuz. Bir de tabii ben bir de tiyo vereyim, komutanım benim yan komşum. Ve doğal olarak ben komutanımı hep buradan gözlemliyorum. Gözlemlerken de sabah saat 6'da kalkıyor, köpüşünü gezdiriyor. Sonra geliyor bilgisayarın başına oturuyor ve mütemadiyen çalışıyor. Yani gece 20 falan oluyor. Hocam diyorum ya bir çay içelim mi komutanım diyorum. İçelim Emre'ciğim ama diyor ben çalışıyordum. Çok da nazik, hiç de beni kırmaz. Canım komutanım hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum. Sen sen değilsin. Senin varlığın çok değerli. Sohbetin çok sıcak, çok tatlı. Seni sohbet demek mümkün değil. O bakımdan her zaman değerlisin. Beni programına konuk alman da benim için bir ayrıcalık. Bunu her zaman söylüyorum, biliyorsun.
0: Efendim sizin gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı ordusunun kıymetli bir ferdiyle bu zamanı paylaşmak hem benim görevim. Bundan büyük bir keyif alıyorum. Hem de sizden aldığım bu bilgilerle donanarak tarihimi daha iyi anlayabiliyorum. Şimdi ben birazcık böyle Kurtuluş Savaşı'nın 10 ateşli dönemini konuşmak isterim. 22 gün 22 gece sürdü. Yani bundan yaklaşık 110 yıl önce, değil mi? Yaklaşık 110 yıl önce
1: evet.
0: Savaş başladı. 114 yıl mı oluyor? Tam hesaplayamadım şimdi.
1: Yani şimdi Sakarya'yı konuşacaksak 21'i konuşuyoruz.
0: 115.
1: 105. 100, 105 yıl.
0: 105 mi? Ha 105, 105. Benim evet, matematiğim evet, zaten 105. Hep kötüydü. Ömrecan onun için benle çalışmak istemiyor matematik. Peki.
1: Termodinamik çalışmıyor musunuz Emrecan'la?
0: Emrecan termodinamikte beni solda sıfırda bıraktı. Akışkanlar mekaniği çalışacağım valla. İkinci kez aldık, kalırsa dedim ki... Bu arada enteresan bir hikaye anlatayım mı hocam? Şimdi evet, akışkanlar lütfen. Mekaniği hocası bunu görmüş. Demiş ki Tilev soyadı demiş. Demiş anlamadım hocam demiş. Onu demiş Tilev, Emre Tilev senin neyin oluyor demiş. Ha akrabam demiş mi? Nasıl yani? Babam oluyor. Ya, baba diyor seni seviyor mu sevmiyor mu bilemedim diyor. Onun için söylemekte çekinildi. Kalırsam senin yüzünden kalırım diyor. Bana ne dedim ya? Peki. Hocam nasıl 22 gün 22 gece sürüyor?
1: Emre'ciğim şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi Sakarya'yı tam haftasında konuşalım.
0: Olur,
1: yani bir hafta daha bana müsaade et. Çünkü o geçen haftada kısmen değinmiştik. Melhame-i Kübra dedik. Zabitler, Subaylar Savaşı dedik. Orada anlatılacak çok güzel hikayeler var ama onu tam haftasına bırakalım eğer uygun görürsen.
0: Nasıl arzu edersin?
1: Bu hafta Atatürk'ün çok önemli özelliklerinden birine temas edelim istedim. Çok bilinmeyen ama belki de en önemli özelliği olan konuyu biraz tartışalım istedim. Mesela ben kontra bir şey yapayım, sana sorayım. Atatürk'ün hangi özelliklerini bilirsin, düşünürsün ya da Atatürk'ün hangi özelliği ilk anda aklına gelir? Komutanlığı mı, devlet adamlığı mı? Karma ekonomi modelini önermişti ki bu planlı kalkınmayla Cumhuriyet'in ilk 15'inde muhteşem bir kalkınma hamlesine neden oldu ekonomist. Atatürk mü ağacı yerinde bırakıp köşkü taşıdı, çevreci Atatürk mü? Mesela hangi özelliği ilk anda aklına gelir?
0: İleri görüşlülüğü.
1: İleri görüşlülüğü.
0: Evet, kararlılığı, tamam, buradan... cesareti. Ya ben altı başlıkta topluyorum hocam onu. Bir, ileri evet. görüşlülüğü. İki, kararlılığı. Üç, cesareti. Dört, vatanseverliği. 5 akılcılık ve bilimciliğe inancı ve bence en evet. önemli kavramlarından biri teşkilatçılığı. Müthiş bir teşkilatçı.
1: Şimdi bu harika bir çerçeve çizdin. Çizdiğin çerçeveyi tek bir konsept içinde toplayalım mı? Ben buna bu harika bir çerçeve çizdin. İşte entelektüel kişilik böyle oluyor. Sohbetin tadı da burada başlıyor zaten.
0: Estağfurullah.
1: Bütün bu çizdiğin çerçeveyi 6 maddeyi tek cümlede, tek konsepte birleştirirsek Atatürk'ün devlet kuruculuğunu konuşalım mı bugün? Bazı somut olaylar üzerinden ilerleyelim ki bunu akademide ve harp okulundaki derslerde kurmay namzetlerine, subay adaylarına da anlattım ben. Biraz devlet kuruculuğu nedir? Mustafa Kemal hangi somut olgularla, hangi süreçten geçerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına akan süreci şekillendirdi? Biraz onu konuşalım mı? Ne dersin bu
0: Lütfen,
1: hafta?
0: lütfen. Mustafa Kemal Atatürk'ün her şeyini konuşmaktan büyük keyif alıyorum. O yüzden evet ben bir spor radyosuyum ama cuma günleri saat 9.40'tan sonra çocuklarınız için, gençlik için, gelecek için Atatürk'ü daha iyi tanıyabilmek ve sahip olduklarımıza sahip çıkabilmek adına onu anlatıyoruz. Buyurun hocam.
1: Evet, biraz devlet kuruculuğu nedir? Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda Mustafa Kemal taşları nasıl döşedi? Birer birer bunları bugün biraz başlayalım. Bunların hepsini bu programda anlatabilmem mümkün değil. Burada geniş bir külliyat var, bir devlet aklı var. Ama bunun başlangıç yıllarına gidelim. Örneğin 1911'e gidelim. Mustafa Kemal 30 yaşında, binbaşı. İkinci kez Trablusgarp'e gider. Önce biraz burayı konuşalım, sonra 26 yaşa geri döneceğiz. Orada daha da güzel şeyler konuşacağız. 30 yaşında 2. Trablusgarp görevine gittiğinde İtalyanlar bugünkü Libya'yı, yani Trablusgarp'ı batıda, doğuda Bingazi, Derne, Tobruk'u işgal etmişlerdir ve o zamanlar Trablus memleketin bir parçasıdır. Ve memleketi savunmak için binbaşı Mustafa Kemal, Yarbay Enver o bölgeye koşarlar. Nasıl koşarlar? Akdeniz'de artık Osmanlı donanması yoktur. Gemiye binip gidemezler. Çölü geçerek Mısır üzerinden gidecekler. Mısır İngiliz kontrolünde, yani üniformalarını giyip gidemeyecekler. Sivil kıyafetler giyerler, gizlenirler. Birisi gazeteci kılığına girer, diğeri halı tüccarıdır ve İngilizleri atlatarak ve çölü geçerek o bölgeye giderler. Çünkü vatanı savunmaları gerekiyordur. 30 yaşındaki binbaşı Mustafa Kemal önce Trablus'ta oradaki tümenin kurmay heyetinde yer alır. Daha sonra Tobruk'ta ve Derne'de komutanlık yapmaya başlar. Ama daha o yıllarda bazı sağlık sorunları da vardır. Bizi dinleyen göz hekimleri ya da hekimler varsa onlar daha iyi anlayacaktır. Gözünde üveit problemi vardır ve anneciğinin ona verdiği tülbentle geceler boyu çalışırken gözünden akan yaşları ve iltihabı temizler. Ve şimdi anlatacağım şeyler onun günlüklerinde yazan ve mektuplarında meslektaşlarına yazdığı şeylerdir. Tobruk'ta ve Derne'de komutanlığı aldığında 160 kadar asker vardır, 8 subay vardır komutası altında ama 8 bin aşiret mensubu vardır. Sunusi tarikatının toplumsal yapısının olduğu yere gitmiştir. Şimdi biraz sonra oraya döneceğim. 1908'de ilk defa bölgeye gittiğinde bölgede bugünkü anladığımız anlamda ilk özel kuvvetler, özel harp çalışmasını yapmış. Gerilla harbinin ilk temellerini atmış ve Sunusi tarikatıyla orada çok özel çalışmalar yapmıştır. Ama ben yine 1911'de kalayım. Tekrar 1907'ye başka bir konu için döneceğim. Orada Arap aşiretlerini kabul eder. Alır, örgütler, onları düzenli nizami şekle sokar. Onlara yoğun eğitimler verir ve orada gerilla harbinin ilk ve muhteşem örneklerini verir. Öyle ki İtalyanlara Trablus'u dar eder, cehenneme çevirir. İtalyanların hiç huzuru yoktur. Her gece taktik akınlar vardır, baskınlar vardır. İtalyanlar sahilden çıkarlar ama asla ülkenin derinliklerine doğru, güneyde Fizan'a doğru katiyen ilerleyemezler. Çünkü Mustafa Kemal ve Enver gibi İttihat Terakki'nin önde gelen vatansever subayları Gayri Nizami Harbin bundan düşünebiliyor musun? 115 yıl önce ilk modern güzel örneklerini verirler. Ama bugün anlatacağım bu değil. Devlet kuruculuğunu konuşacağız. Mektuplarında başka bir şey anlatır. Der ki, ben ileride yeni bir devlet kuracağım. Bu devlette bir sosyoloji devrimi yapacağım. Halkın eğitim, kültür ve çağdaşlık seviyesini yükselteceğim. Asla ben halkın o seviyesini kabul edip onun seviyesine inmeyeceğim. Ben bir sosyal kup yapacağım, bir sosyal darbe yapacağım. Burada modernleşmeyi kastediyor ve toplumun seviyesini yükselteceğim. Yani aslında 30 yaşında bir binbaşı artık derneğe geldiğinde bugünkü Libya'da, bugün işte Libya'yı biliyorsun ikiye bölündü. Bu Halife Hafter'in bugünkü siyasi konjonktürde hakim olduğu bölgeyi konuşuyoruz. Batı'da Dibebe var, Türkiye Cumhuriyeti daha çok onlarla irtibat halinde. Gerçi şimdi doğru bir iş yapıldı. Trablus ve Bingazi'deki Halife Hafter'le de ilişkiler var. Bu ayrı bir konu. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Mustafa Kemal'in çoğunlukla askeri yönü bilinir. Komutan Mustafa Kemal bilinir. Çünkü o muharebe sahalarının yenilgi yüzü görmemiş nadir büyük komutanlarından birisidir. Savaşmayı çok iyi bilir. Ama onun enerjisinin çoğu savaşmaktan ziyade yeni Türk devletini adım adım adım adım nasıl kurgulayacağı, nasıl bir düzen içinde bunu geliştireceği konusudur ve işte daha Derne'de sosyoloji devrimini arkadaşlarına anlatmaktadır. Peki buraya nereden geldi? Buraya 1907'ye Selanik'e gidelim. Vaktimiz var değil mi
0: Tabii ki
1: Emir?
0: hocam. Yaklaşık 11 dakikamız daha var.
1: Harika şeyler anlatacağım şimdi. 26 yaşında bir kurmay yüzbaşı düşünelim. Yüzbaşı Mustafa Kemal. Şam'da, bugünkü Suriye Şam'da askeri efendim stajını bitirmiş ve 3. Ordu müfettişliğine, 3. Ordu komutanlığına memleketi Selanik'e gelmiş. Bilirsin sohbetlerimizde zaman zaman yer alıyor. Ben de Selanik kökenli bir ailenin çocuğuyum. Selanik'te ordu müfettişliğindedir ama aynı zamanda İttihat Terakki Cemiyeti içinde vatanın nasıl kurtulacağı, nasıl selamete ereceği konusunda çalışmaktadırlar ve 1907 yılında Selanik'te İttihat Terakki bir kongre yapar. Muhteşem, önemli konuların tartışıldığı bir kongredir ve bu kongrede ilk defa İttihat Terakki'nin triyosu, lider kadrosu yani Enver, Cemal ve Talat ile Mustafa Kemal'in arasında bir fark oluşur. Hatta bir ihtilaf, hatta sürtüşme oluşur. Çünkü İttihat Terakki'nin bir üçlü lider kadrosu evrimden yanadır. 1908 ikinci meşrutiyetin hazırlıkları ile ilgilenirler. Aslında İttihat Terakki'nin kadrolarının büyük bölümü zabittir. Ve parlamenter monarşi ile işin çözüleceğini düşünürler. Mustafa Kemal biraz farklı düşünmektedir. Der ki 1907'de

0: kongrede savaşmadan çekilelim. İstanbul'da bir konferans toplayalım. Bakın, bizim olmayan bölgeleri elde tutamıyoruz. Kontrol edemiyoruz. Eğer bir savaş çıkarsa çok daha büyük kayıplar yaşamamız muhtemeldir, kuvvetle muhtemeldir. O nedenle İstanbul'da bir konferans düzenleyelim ve Türk Müslüman çoğunluğun olduğu sınırlara barış içinde çekelim. Aksi takdirde çekirdek vatanı da kaybedebiliriz. Bu büyük tartışmalara neden olur. Ve Mustafa Kemal'i sürerler. Nereye sürerler? Trablusgarp'e. 1908'de Trablus görevine gider. İşte Sunusilerle orada ilk teması vardır. Sunusileri ilk defa işte o 1911'deki İtalyanlara karşı direnişi 3 yıl önce ilk Trablus görevinde yerel teşkilatları, gayri nizami harp teşkilatlarını kurar. 1908'de tekrar döner. Çok başarılı olmuştur. İkinci meşrutiyet olur. 1909'a geliriz. İttihat Terakki tekrar toplanır. Mustafa Kemal ve İttihat Terakki arasındaki artık görüş farklılığı uçuruma dönmüştür. İttihat Terakki parlamenter monarşi ile Osmanlı Devleti'nin mevcut sınırları içinde toparlanmasını düşünürken artık Mustafa Kemal yeni Türk Devleti'nin gerekliliğine yürekten inanmaktadır. Ve 1907'de o ilk kongrede Ali Fuat Cebesoy anılarında şunu anlatır. Der ki, Mustafa Kemal ile çalışıyordu. Masanın üzerine bir harita açtı. Eline kalemi aldı ve savunmamız gereken çekirdek vatanın sınırlarını çizdi. Musul'u çizdi, Musul vilayetini, Kerkük'ü. Yani bugün Türkmeneli dediğimiz Irak ve Suriye'deki Türk nüfusun, Türkmen nüfusun yaşadığı alanı oraları çizdi. Kafkasya'daki Türkmen nüfusu çizdi. 12 adaları işaretledi. Batı Trakya'yı işaretledi. Emreciğim bu ne biliyor musun? Son Mobisan Meclisi 1920 yılında son toplantısında biliyorsun Misak-ı Milli'yi kabul etmişti. Misak-ı Milli'nin o belgenin bilinen ilk çalışması 1907 İttihat Terakki Selanik Kongresi'dir ve o çalışmayı yapan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal'dir. Ve aslında o çalışmadan sonra Mustafa Kemal bu fikirden hiç vazgeçmez. Yani 1907 yılında çizdiği haritada bugünkü Suudi Arabistan'daki Hicaz yoktur. Yemen yoktur. Filistin yoktur. Daha batıya kaydığımızda Kuzey Afrika'da Trablus, Bingazi, Fizan yoktur. Çünkü buralardaki nüfus Türk değildir. Ve artık devletin buralarda bir otoritesi kalmamıştır. O zamanki görüşü şudur. Buradaki halkların kendi kaderini tayin etmesi için onlara bırakalım ama biz çekirdek vatanımızı canımız gibi savunalım. İşte aslında 1909'daki kongrede bir ayrılık, bir çatışma noktası daha çıkar. Mustafa Kemal der ki Enver Talat ve Cemal Paşalara, asker siyasetten çekilsin. İttihat Terakki bir siyasi partiye dönüşsün. Ama askerler, bizler siyasetin içinde yer almayalım. Biz sadece askerlik yapalım. Ve bu çizgi sonraki yıllarda Mustafa Kemal'in hep aklında tuttuğu ve net ve kararlı şekilde uyguladığı bir çizgidir. Ama bu görüş ayrılığı Mustafa Kemal'i İttihat Terakki'de lider kadrodan tamamen uzaklaştırır. Mustafa Kemal artık İttihat Terakki'nin içinde çok aktif değildir. O çalışmalarını daha ziyade askeri alana kaydırır. Takım talimgahı, takımın muharebe talimgahı, bölüğün talimgahı, zabitan ve kumandan ile hasbihal serisiyle başlayan askeri talimnameler yazmaya başlar. Böyle bir çizgi vardır ve işte tekrar 1911'e bağladığımızda 1911'de binbaşı Mustafa Kemal artık askeri anlamda olgunlaşmış ve orada gerilla harbin ilk güzel örneklerini vermişti. Fakat Trablus'un buradaki 11'deki mücadelenin bilinmeyen bazı özellikleri vardır. Taktik seviyede ilk defa deniz savunmasının, kıyı savunmasının ne kadar önemli olduğunu Mustafa Kemal Trablus'ta görmüştür ve bu düşüncesini çok değil, 4 yıl sonra Çanakkale'de Gelibolu'da uygulamıştır. Gelibolu'da Liman von Sanders'le çok sert kavgaları vardır. Liman von Sanders savunma kuvvetlerini geriye çekmeyi düşünürken Trablus'tan aldığı derslerle Mustafa Kemal Gelibolu'nun derinliğinin çok az olduğunu, derinlikte savunmanın çıkarma kuvvetlerinin kıyıya çıkmasına izin vereceğini ve derinlik az olduğu için çok kanlı savaşlarla çok kan akacağını, o nedenle Çanakkale'de kıyı savunmasının kıyıdan itibaren tutulması gerektiğini anlatır. Çünkü bu dersi Trablus'ta almıştır ama Trablus'tan aldığı çok daha büyük bir ders daha var. Burada Trablus'ta o Sunusi tarikatı ile ilişkileri, onları örgütlemedeki başarısı ve onlarla İtalyanlara karşı verdiği o çok güçlü yerel savunma hangi modeli oluşturmuştur bilir misin Emre'ciğim? Kurtuluş Savaşı'nın aslında provasını yapmıştır. Oradan aldığı deneyim, oradan öğrendikleriyle Samsun'a çıktıktan sonra ordusu dağıtılmış Anadolu coğrafyasında, Türkiye coğrafyasında halkı yeniden örgütlemek ve milli vatanın, milli devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için yeniden çalışmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal sürgünlere gitmiştir. İşte 1908 Trablus görevi öyledir ama her sürgün görevini o fırsata çevirmeyi bilmiştir. Trablus'u bu anlamda bugün bu özellikleriyle anlatmak istedim. Trablus'un aslında 1911'deki o Derne, Tobruk, Bingaz'daki mücadelelerden Çanakkale'ye çıkan dersler olduğunu bugün kısaca anlatmak istedim. Buradan aslında Kurtuluş Savaşı'na çıkan çok değerli dersler olduğunu ve Mustafa Kemal'in daha yüzbaşılığından itibaren yeni bir devlet kurmak gerektiği fikrini anladığını, Osmanlı Devleti'ni artık canlandırmanın ihtimalinin kalmadığını, bu yeni devletin Türk nüfusun olduğu coğrafyada çekirdek vatan olması gerektiğini konuştuk ve Misak-ı Milli'nin ilk çalışmasının daha 26 yaşındaki bir yüzbaşı Mustafa Kemal tarafından İttihat Terakki'nin Selanik Kongresi'nde yapıldığını ve bunların Fuat Cebesoy'un hatıralarında yer aldığını anlatmak istedim. Sonraki zaman geldikçe önümüzdeki hafta Sakarya'yı konuşuruz ama sonraki haftalarda Mustafa Kemal'in enerjisinin büyük çoğunluğunu savaşlardan ziyade yeni devletin kurulmasına aktardığını göreceğiz. Çanakkale'den ulus devletin kurulmasına yönelik mühim dersler var. Sonraki haftalarda, uygun haftalarda bunları konuşacağız. Bitlis ve Muş'u geri alırken oradaki Kolordu Komutanlığı'nda ve 2. Ordu Komutanlığı'nda kadınlara siyasi hakların nasıl verilmesi gerektiğini konuşacağız. Geçen hafta bir cümleyle temas etmiştim. Efendim Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya öncesi Muallimler Kongresi ile Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve modern cumhuriyetin milli eğitim politikalarını nasıl şekillendirdiğini önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz.
1: Komutanım çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol Emre'ciğim.
1: Evet, Kurmay Albay, emekli Fikret Bayır ve özellikle Atatürk tarihi üzerine, Türk tarihi üzerine çok önemli tarih dersleri veren sevgili hocamla birlikte olduk. Ve veda vakti, veda ederken ne dersiniz? Şöyle bir muhteşem esintiyle. Zannediyorum size kadar geliyor. Atatürk'ün o muhteşem eseri. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Muammer Sun'un müthiş eseri. Biz Atatürk gençleriyiz. Burada herkese sesleniyorum ama daha çok arabasında beni dinleyen gençlere sesleniyorum. Bugün sözümüzü bir milletin kaderini değiştiren büyük bir liderin huzurunda tamamlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Sadece cephelerde savaşan bir komutan değil, kararlılığıyla aydınlığın içerisine adeta yürüyen dev bir isim. Cumhuriyetin kurucusu, geleceğe inanan bir fikrin insanı. O bize şunu öğretti. Bir milletin en büyük gücünün kendi aklına ve kendi iradesine güvenmesinden geçtiğini. Bugün onun adını anarken yalnızca geçmişi hatırlamıyoruz. Bilimi, eğitimi, bağımsızlığı, özgürlüğü, çağdaşlığı hatırlıyoruz. Çünkü Atatürk'ü anlamak sadece onu anlatmak değildir.

onun açtığı yolda daha iyi bir gelecek kurmaktan geçer. Ve şimdi mikrofonu kapatırken baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı büyük bir mirası tekrar hatırlatarak gençlere veda etmek istiyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Sesimiz susabilir, programımız bitebilir. Ama fikirler yaşadığı sürece bir milletin yürüyüşü devam eder. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeğe geçen bütün kahramanları bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Onun izinde Cumhuriyetin ışığında yarın yeniden buluşmak, pazartesi Cumhuriyet Türkiye'sine bir kez daha merhaba demek dilekleriyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviler Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta arılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah, Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarih

iyi geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puskás ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1

0: oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir...
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 14 Ağustos bugün, günlerden Cuma. Cuma ise Murat Özen zamanı başlamıştır artık. Murat'ım günaydın.
4: Günaydın Doğan abicim, günaydın, good morning.
3: Enerjik sesin gerçekten, sanki İtalyano'da söylemiş programa öyle bağlanmış gibisin şu an.
4: Ya sayın başkanım, Serdar Adalı mutlu.
3: İzin verdiği sürece diye.
4: Dušan Vlahović mutlu, İtalyano mutlu, Önder Özen mutlu, Beşiktaş taraftarı mutlu, bizler mutluyuz. Enerjimiz tabii ki yüksek olacak sayın Doğan Öncel.
3: Bak şöyle söyleyebilirim. Kartal çok havalı, artık Avrupalı falan, yani böyle tam gaza gelmiş bir Beşiktaş.
4: Tabii abi ya, biz de artık bu saatten sonra bütün atasözlerini biz baştan yazarız abi. Sen merak etme, Beşiktaş iyi olsun yeter ki tribünler her şeyi değiştirir.
3: Ne oldu da bu takım tekrar Kasım'da havlu diye, inşallah bu cümleleri kurmayız. Çünkü gerçekten en çok yaşadığımız üzüntülerden bir tanesi buydu. Ve bunu ortadan kaldırabilecek bir dokunuşa ihtiyaç vardı. Teknik adamla başlayan, belki yönetim başarısı olarak söyleyeceksin, yönetimin başarısı böyle gecikmeli oldukça yönetim biraz geri planda kaldı. Bütün her şey teknik adamda, dokunduğu oyunculardaymış gibi gözüküyor. Önder Hoca'nın gelişiyle başlıyor falan. Güzel bir hikaye aslında. Uçuşa geçen bir kartal var. Sonu ne olur, nasıl gider? Bana biraz anlatsana, neler hissediyorsun?
4: Abi vallahi şöyle söyleyeyim, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı geçtiğimiz yıldan bu yana yaptığı en doğru hamleleri bu dönem yapıyor. Tabii bir geçmiş dönemde Sergen Yalçın, Serkan Reçber ikilisi vardı. Onlarla başarısızlıktan sonra yollar ayrıldı ve Önder Özen'i getirdi. Önder Hoca yaptığı araştırmalarda İtalyano Hoca'yı buldu. İtalyano Hoca'yı getirdi Beşiktaş'a. Hocanın taraftarla uyumu son derece yerinde. Sağ kenarındaki hareketleri, tavırları, çılgınlığı Beşiktaş taraftarının istediği durumda. Tabii bunun yanı sıra çok iyi transferler yaptı abi Beşiktaş bu dönem. Yani biz Salah transferine çok takıldık ama Beşiktaş'ın mesela 4 maçtır gol yemeyen bir kalecisi var. Yani uzun zamandan sonra Beşiktaş taraftarı kalesine gelebilecek şutlarda Allah dememeye başladı. Çok da başarılı gidiyor abi Nübel. Onun yanında önemli isimleri kattı Beşiktaş kadrosuna. Trossard Salah'tan dolayı çok fazla gündeme gelmedi ama bence Türkiye'nin şu anda en iyi transferlerinden biri. Bunu zaten dün oyuna girdiği 15 dakikalık, 20 dakikalık sürede gösterdi. Takım arkadaşlarıyla uyumu maç oynadıkça çok çok daha iyi duruma gelecek. Salih inanılmaz top oynuyor. Yani Salih'in ilk başlarda Beşiktaş'a istediği paralar çok anormaldi. İmza parası 3,5 milyon euro, işte maaşı 3,5 milyon euro. Başkan çok makul fiyatlarda Salih Özcan transferini yaptı. Onu da geçtim. Dediler ki...
3: Ya Murat, bir şey söyleyeceğim sana. Bana kötü oynayan bir tane oyuncu söyler misin?
4: Yok abi şu anda Beşiktaş'ta.
3: Yani kötü oynayan...
4: Çerni'den biraz rahatsızız. Yani o da bak, en kötü oyuncu dediğimiz Çerni gol attı abi.
3: Öyle düşün.
4: Yani
3: ya bir de bak, bu kadar efor sarf edip bu kadar pas trafiği

0: trafiği yapıp koşan bir takımın gol kaçta geldi? 40'ta mı geldi? 42'de mi geldi? O 42. dakikada o kadar şeyden sonra, baskıdan sonra o deparı yarı sahadan fazla atıp gidiyor olması, istemiyor da, beğenmiyor da, sevmiyor da falan da filan da söyleniyordu ya. Bir futbolcu onu yapar, evet. O kadar koşamaz abi. Koşmaz abi, daha doğrusu. Kalır yani. Tutar, abi, çeker, arkadaşını bekler, bir şey yapar yani.
1: Abi takımın şu andaki kondisyonu çok iyi. Yani Başkan Serdar Adalı ile ben yaptığım sohbetlerde hep şunu söylüyordum. Ya başkanım, santrafor kim olacak? Beşiktaş'a yıldız bir santrafor katacak mısınız? Kafamda tek bir kişi var diyordu. Hep bunu söylüyordu Doğan abi. Hep bunu söylüyordu başkan. Ve bu ismin Vlahovic olduğunu tabii herkes biliyordu. Medyadaki herkes biliyordu. Başkan, evet, Vlahovic'i getireceğim çocuklar diyordu. Onun için uğraşıyorum diyordu.
0: Ama konuşmayın diyordu. Söylemeyin diyordu.
1: Ama yazmayın, çünkü oyuncunun bonservis bedeli yok. Bonservisi elinde. İyi bir teklif yaparlarsa gidebilir diyordu. Tabii haklı çıktı ve Beşiktaş Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı.
0: Kapa bildirilen fiyatlarla da söyleyelim. 7,5 milyon euro garanti ücret alacağı açıklandı Vlahović'in. Yani evet. Vlahović aslında ucuza geldi.
1: Abi çok iyi fiyat bu. Yani
0: ya 26 yaşında 35, bir golcü için.
1: Abi 26 yaşında Vlahović Türkiye'ye getiriyorsun. Bonservis bedeli şu an mesela Vlahović'i Real Madrid alsaydı veya Barcelona alsaydı, ne bileyim bir Bayern Münih alsaydı, kim yadırgardı abi? Kimse yadırgamazdı. Yani Bayern Münih 40 milyon euro verdi, Vlahović'i transfer etti kadrosuna. Ya kim bunu sorgulardı abi? Kimse sorgulamazdı Avrupa futbolunda. Ya muhteşem bir sol ayağı var. İnanılmaz driblingleri var. Hava toplarına çok hakim. Yani Beşiktaş son zamanların Osimhen kalitesinde forvetini indirdi Türkiye'ye. Ya bu sene lig çok güzel olacak abi.
0: Peki
1: yani,
0: şöyle söyleyeceğim sana. Geçen sene Sergen Hoca demiş ki ben mi gol atacağım demiş bir röportajında.
1: Evet.
0: Beşiktaş da 2 maçta 50'ye yakın şut çekti. Sadece 2 tane gol atabildi.
1: Evet.
0: İsabet oranı acayip düşük diyor dinleyicimiz. Vlahović bu duruma ilaç olur ama yeterli olur mu tam bilemiyorum diye yazmış.
1: Yani Vlahović'ten iyisi şu an nerede?
0: Ya mesela Vlahović'le ilgili olarak mesela A Spor'da görüyorum, HT Spor'da görüyorum, S Spor'da görüyorum. Maçta da vardı mesela arasında, verdi devre arasında, bilmem fark edebildiniz mi izleyenler. Vlahović'in attığı goller kolajlanmış veriliyor. %95'i ceza sahası dışı.
1: Abi zaten adamın o vuruşlarıyla meşhur bir adam bu. Yani
0: mesela, ama ilk maçı bak,
1: ayağından nasıl bir şut çıkaracağını kimse bilemiyor abi.
0: Abi sağına soluna fark etmiyor yani. O öyle böyle Greenwood gibi, onu da söyleyeyim. O da öyle. Salah'ın da videolarını seyrediyorsun. Abi heri pıtır pıtır pıtır pıtır. Onu çalınmıyor, bunu çalınmıyor, geçiyor geçiyor. Ama mesela ilk maçlarında Greenwood'u da Trossard'ı da böyle biraz şey yani. Hani böyle o kadar büyük bir beklenti oluyor ki. Bak şimdi 3 kişiyi alacak sırtına. Hepsini çarşıya yollayacak. Hemen geçecek. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir uyum süreci var. Greenwood için de var. Trossard için de var. Salah için de ilk 3 maçta belki aldığı topu ayağından kaçıracak. Bunu abi, buna mı verdik para? Bu mu dünya yıldızı falan denecek. Ya bizde hemen böyle bir 3 maçta aşağılama durumu var kronik olarak, böyle bir rahatsızlık yani.
1: Abi kesinlikle seninle aynı fikirdeyim. Yani mesela Vlahović geldiğinde ilk 2 hafta belki hiç gol atamayacak ama ondan sonra oynayacağı maçlarda bambaşka Vlahović izleyeceğiz. Ben Vlahović'in Türkiye'de başarılı olamama ihtimalini düşünemiyorum Doğan abi.
0: İkinci Eyşan vakası mı olur diyorsun? Yani sadece çok... Mario Gomez'in performansından dolayı söylüyorum. Hani gitmesi falan değil yani konu.
1: Abi çok büyük futbolcu transfer etti Beşiktaş. Bunu zaten herkes kabul ediyor. Beşiktaş gerçekten çok büyük futbolcu transfer etti. Mesela havaalanındaki mimikleri, konsantresi. Ya ben bir Fenerbahçe taraftarı olsam, bir Galatasaray taraftarı olsam, Vlahović'in havaalanındaki görüntülerini izlesem derim ki ya yandık.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vlahović'le ilgili olarak bir kere hocası zaten İtalyano. En sevdiği, beğendiği, çalışmaktan keyif aldığı hocalardan bir tanesi. Bir de Alimpijevic gerçeği var. Bunu da hatırlatalım yani.
1: Abi Dušan Alimpijevic Vlahović'in gelmesinde çok büyük katkı sağladı.
0: Yani %60'ı Alimpijevic diyorlar. Hatta yani Alimpijevic gelmeden önce, bak gelmeden önce tezahüratlar öğretmiş. Bak ben sana bunları la la la la

0: Bir üçlü böyle çektirilir, bilmem ne o yapılır diye.
1: Hatırlıyor musun? Ben radyoda Duşan bile hiç gelmeden önce Beşiktaş'ın bazı profesyonelleri de devreye girdi demiştim.
2: Evet.
1: İsim vermeden. İşte o Duşan Olimpiyeviç'ti abi. Duşan Olimpiyeviç Vlahovic transferinde çok büyük bir rol oynadı. Hatta Duşan Olimpiyeviç'ten Duşanları karıştırmaya başladık abi.
0: Evet.
1: Yani Duşan Olimpiyeviç'ten sadece
0: Vlahovic'e.
1: oyuncunun görüşmesi dışında Sırbistan kanallarıyla alakalı önemli hamleler oldu. Bu transferde Serdal Başkan'ın, Önder Hoca'nın, işte Graf'ın ne kadar bir payı varsa en az %10, %15'te Duşan Olimpiyeviç'in payı var. Çok değerli bir futbolcu transfer ettik Doğan abi. Yani bunu ilerleyen zamanlarda çok daha net bir şekilde göreceğiz. Oyuncu dün tribünden maçı izledi. Taraftarın ona dönmesi, alkışlaması, işte ayağa kalkıp üçlü çektirmesi. Ya bambaşka bir şey geliyor Doğan abi. Bak, bambaşka bir şey geliyor. Ben sana o kadar söyleyeyim. Eğer Vlahovic bir de ilk çıktığı maçta golle dönerse kendi evinde, ya Allah Fenerbahçe'ye de yardım etsin, Galatasaray'a da yardım etsin. İşte ligdeki hangi takım varsa yardım etsin. Çünkü Vlahovic kimseye acımaz.
0: Sen tüplüden benzinliğe mi geçtin az önce? Ben az önce fark ettim, tüpten benzinliğe bir geçtin mi? Sol şeride geçtin sen, bir kaptırdın gittin.
1: Abi Vlahovic'den sonra acayip bir saldırısım var şu anda her yere. Ya bir özgüven geldi abi bana.
0: Fark et, dün de bana geldi o. Yani hatta dinleyici de yazdı. Doğan abi hayırdır, bir gaza gelmiş gördüm seni diye. Dedim ki ben gelmeyeyim de kim gelsin.
1: Abi futbol iyi futbolcularla oynanıyor. Trabzonspor'da çok iyi transferler yaptı. Fenerbahçe'de çok iyi transferler yaptı. Galatasaray'ın zaten kadro yapısı kaliteli oyunculardan oluşuyordu. Ama bence hala eksikleri var. Onlar da kendi aralarında bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Ama Beşiktaş'ın kadro kalitesi çok kötüydü abi. Yani Beşiktaş'ın sağ kenarından sahaya girip de katkı veren futbolcusu yoktu.
0: Ya
1: Beşiktaş yavaş
0: ben
1: yavaş
0: sana şöyle söyleyeyim
1: uzaklaşmaya
0: Murat.
1: başladı.
0: Allah aşkına şunu söyleyeceğim. Bak, en güzel transfer elindekinin tekrar performans vermesidir. Ben sana desem ki sezon başlangıcında öyle bir takım kurulacak ki bir kaleci geliyor, Nübel. Ha ne diyorsun abi falan deyip önünde kim oynayacak? Diyeceğim ki sana Jalo'yla Emirhan. Abi manyak mısın? Jalo'yla Emirhan. Abi yok mu hani böyle bir sağlam bir Skriniar gibi, Ake gibi, Davinson Sanchez gibi demez misin? Açık konuş. Performanslarını görmüyor musun? Dokunuşlarını, alışlarını, özgüvenlerini, soğukkanlılıklarını falan. Hepsini söyleyeceğim yani.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim abi seninle.
0: Ya Beşiktaş
1: Kesinlikle aynı
0: taraftarına işte
1: fikirdeyim.
0: Murillo kalacak. Mesela örnek ver, Rıdvan'la devam edeceğiz. Ya mesela hani Masuaku bile Konya'ya geri döndüyse Rıdvan neden abi deyip böyle soruluyorsa acaba? Tabi ister istemez şey yapıyorsun. Ya üçüncü bölge için biraz hareketlilik var ama defans endişesi kaygısı diyor kaleci. Ben varım merak etme diyor sana. Ya bir yerden
1: Abi.
0: rahatlatıyor, anladın mı? Salih diyor
1: Abi.
0: ki, Orkun diyor sağ dinlen diyor, ben koşarım diyor. Orkun diyor ki Salih'e, sen biraz nefes al, ben koşayım gideyim diyor. Yani ben inanın son derece uzun zamandır bu kadar uzun süreye yayılmış baskılı bir oyun görmedim. Hani rakip çok küçümsenebilecek bir rakip olabilir. Kapanan bir rakip olabilir.
1: Ama
0: Genç,
1: abi rakibin
0: ısırgan. Çok
1: çok
0: iyiydi.
1: yüksek.
0: Çok
1: Çok
0: iyiydi.
1: yüksek abi.
0: Çok ters takımdı, bakma.
1: Ters takım, evet abi. Ters takım. Ya şöyle bir durum var. Mesela rakip takım şu çekti, top sekti. Nubel öndeydi. Allah dedim, yandık dedim. Abi adam kuğu gibi sıçradı böyle Doğan abicim. Tek parmağıyla öttük, arkaya fırlattı. O anda bir rahatlama geldi bana. Böyle dedim ki ya Allah'ım
0: Belamesti
1: dedim.
0: böyle.
1: Ya
0: Rüzgar bir
1: Allah'ım dedim,
0: güldü.
1: Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi var dedim. Vallahi abi yani rakip takımın hatalı goller yiyebilir mi? Tabii ki yiyebilir. Yani yemeyen
0: Aa,
1: kaleci
0: iyi
1: yok
0: kaleci,
1: dünyada.
0: iyi kaleci kötü goller yer.
1: Ama bakıyorum abi özgüveni, savunmadaki arkadaşlarının ona karşı özgüveni, yani eskiden top geriye verildiğinde Ersin'e falan eyvah diyorduk, yani ya ayağından, ayağın altından kaçır ya ıska geçer ya çok öyle dandirik dundurup bir pas atar takımı sıkıntıya sokar diyorduk, ama vallahi Nubel'de ben bunların hiçbirini yaşamıyorum abi. Hiçbirini yaşamıyorum. Beşiktaş çok büyük bir kaleci transfer etti. Yani şu an Almanya milli takımında Neuer gittikten sonra kaleyi Nübel koruyacak abi. Yani
0: Büyük bir ihtimal.
1: Almanya milli takımının kalecisini transfer etti. Belçika milli takımının en iyi oyuncularından birini transfer etti. Sırbistan'ın en iyi oyuncularından birini transfer etti. Türkiye'nin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta abi şu anda Orkun Salih. Yani bu ikili İspanya maçı

0: da ortaya koydu. Hadi bir dış kış oynadığı rakip güçsüz diyorlar. Babacığım, bu ikili İspanya maçında orta sahayı domine etmedi mi Salih'le Orkun? Herkes ikisini konuştu.
1: Tabii.
0: Bu Türkiye'nin konuştuğu iki oyuncu şu an Beşiktaş'ın orta sahası abi. Şu an Beşiktaş'ın orta sahasını koruyorlar.
1: Oturdu oturdu.
0: Ya iyi bir kadro kurduk abi. Tabii eksikler var mı? Var. Bir orta saha daha lazım. Beşiktaş işte orta saha transfer için görüşmelerini yapıyor.
1: Şimdi bir dinleyici var, Gökhan Yıldızeli diyor ki çok mu iyi oynadı yani dünkü takım diye soruyor da. Çok iyi oynamadı da, çok istekli oynadı, çok
0: Abi
1: mücadeleci oynadı.
0: geleceğe yönelik Gökhan'cığım, canım benim. Geleceğe yönelik Beşiktaş iyi izlenimler verdi. Biz bunu geçen sezonun başında göremiyorduk.
1: Ya daha doğrusu sezon başlangıçlarında böyle performans seyretmek çok mümkün değildi.
0: Değil abi, Galatasaray'a 5 attığımız Süper Kupa maçı vardı. Ondan sonra yine bocaladık. Yani Beşiktaş'ın camianın bu havası uzun zamandan beri yakalayamadığı bir hava.
1: Başarı ne biliyor musun Murat? Bu havayı koruyabilmek.
0: Abi bu
1: Bak
0: havayı
1: çok güzel bir
0: Beşiktaş
1: hava
0: korur.
1: yakaladın ya. Bu havayı koruyabilmek. Bunu
0: Bu havayı
1: camiayla,
0: Beşiktaş korur
1: taraftarla.
0: abi.
1: Taraftar çok fazla krediyi cebine koyacak abi. Oyuncu için
0: Abi
1: koyacak,
0: bak,
1: teknik adam için koyacak,
0: Beşiktaş
1: yönetim için koyacak.
0: Doğan abicim, Beşiktaş bu havayı korur. Beşiktaş'ın oyuncularla birebir ilgilenen, yakından ilgilen bir teknik direktörü var. Bir sportif direktörü var. Başkanı var şu anda. Yani camia olarak inanılmaz bir havaya kaldık. Yani Başkan Serdal Adalı devamlı eleştiriliyordu. Başkana da bir özgüven geldi. Dün statta, koridorlarda başkanın gezmesine görüyorum. Taraftarın başkan olan sevgisi inanılmaz şu anda. Çok seviyorlar şu an taraftarları başkanı. He, Beşiktaş'ın eksik bölgeleri var mı? Hala var. Yok diyemem. İyi bir sağ kanat, yani Çerni Raşisa'dan birinden çıkıp oraya bir sağ kanat çekmemiz gerekiyor. Orta sahaya Olaytan da iyi top oynamaya başladı. Ama orta sahaya bir oyuncu daha koymamız
1: Ben
0: gerekiyor.
1: Olaytan biraz Kerem diyorum. Yani ikisi de çok iyi mücadele ediyor ama son vuruş eksikliğini çok fazla hissettiriyor.
0: Abi zaten Olaytan'ın son vuruşu olsaydı Real Madrid'de falan oynardı abi.
1: Doğru.
0: Yani
1: Yani hani Real Madrid
0: Olaytan
1: biraz hani
0: çok
1: doğru kısmında
0: enerji.
1: şey söyleyeyim mi? Bizde olmazdı. Giderdi
0: Yani
1: yani de.
0: ne bileyim abi,
1: Evet.
0: Valencia yapardı, bir
1: Giderdi.
0: Avrupa yapardı. Yani çok Avrupa kulüplerinden birine giderdi.
1: Ya şimdi bak,
0: Olaytan
1: şimdi şöyle söyleyeceğim sana. Torreira, Sara gibi. Anladın mı? Salih, Orkun gibi. Onun sonrasında Guendouzi, Kante gibi. Böyle orta sahaları izleyince Trabzonspor'da da mesela transferlere bakıyorsun. Ya lig, Süper Lig gibi gerçekten, hani şeye başlangıcında acaba bu sene bir sürpriz olur mu baba? Fenerbahçe acaba o şeytanın bacağını kıracak mı? Beşiktaş böyle kenardan kıyım kıyım, böyle enteresan enteresan, ya ben de buradayım mesajını veriyor. Böyle ilginç bir lig olacak. Mesela bir Galatasaraylı şey diyor. Ya bu sene zor geçecek. Zaten transfer yapamadık diye başladı. Fenerbahçe diyor
0: abi.
1: ki abi diyor ben diyor toparlandım. İnanılmaz transferler yapıyorum. Hayırdır bu Trabzon'a Beşiktaş'a ne oluyor diyor. Endişe duyuyor Fenerbahçeli.
0: Abi bu sene Galatasaray taraftarı hariç bütün taraftar grupları memnun takımların transferlerinden. Ama Galatasaray'da yani arda arda şampiyonluklarının ardından başkanını, yönetimi hala eleştiriyor taraftar. Hocayı hala eleştiriyor. Transferler nerede diyorlar. Yani Galatasaray'ın şu anda kağıt üzerindeki kadrosu iyi bir kadro abi. Galatasaray şampiyon olduğu dönemde kadrodan kimler gitti abi? Hiç kimse gitmedi. Osimhen hala duruyor.
1: Abi Uğurcan
0: Zaten
1: kalede, Şalai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs,
0: yani
1: Torreira, Sara, Yunus, Sané, Barış, Osimhen. Al sana kadro 11.
0: tabii
1: Sayabiliyorum,
0: yani
1: ezbere sayabiliyorum ya.
0: bu kadroyla Galatasaray şampiyon olmuştu. O kadroyu koruyor ve üzerine Can Uzun'u transfer etmeyi düşünüyorlar. Büyük bir ihtimalle de bence Can Uzun'u da alacak Galatasaray. Yani Galatasaray'ın aslında kötü kadrosu yoktu. Sadece Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin de bence kötü kadrosu yoktu. Yani iki kağıt üzerinde ilk 11'leri yazalım abi. Fenerbahçe iki tane ilk 11 çıkartırdı.
1: Çıkartırdı.
0: Beşiktaş'ın hem kadro derinliği yoktu, hem kötü futbolcuları vardı Beşiktaş'ın. Beşiktaş kadro kalitesini kağıt üzerinde de geliştirdi. Oyun anlamında da geliştirdi. Birliktelik, beraberlik, yani moral açısından da geliştirdi. Beşiktaş şu anda ligin en tehlikeli takımı olarak gösteriliyor ve Vlahovic'le beraber, bak iddia ediyorum sana Doğan abi, en çok Beşiktaş maçları izlenecek.
1: Ya Tabii bu Salah yüzünden Trabzon maçları daha fazla izlenecek. Lukaku geldiği için oynayacak mı diye o izlenecek. Greenwood'un bir golü işte sosyal medyadan paylaşıldığında Vlahovic'in YouTube'ları, maç özetleri falan havadan havaya uçuşacak. Ya yani bunlar olacak. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum sonuna kadar. Ama şöyle bir gerçek var. Nazar mı değdi bilmiyorum. Trabzon'daki yaşanan şeyleri duydun mu?
0: Sakatlıkları mı?
1: Sakatlıkları. Muçey'in az iki hafta yok. Orta sahadaki Falcorelli ve Okay sakatlandı dün akşam. Onana'dan şanssız haber geldi. Onun sakatlığı var. Onana trafik kazası geçirmiş. Herhangi bir sıkıntısı yok gerçi ama oynayamama durumu söz konusu diye geçiyor. Bir anda hani bir kurşun mu döktürsek bir şey mi olsa falan yani nazardan dolayı söylüyorum bunu. Tabii
0: abi ki. Trabzon camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bütün futbolcular iyileşir. Sonuçta hastalık bu, sağlık bu, her şeyden önemli. Evet, rekabet her yerde var, futbolun içinde de var ama sağ dışında insan olduğumuzu asla unutmamalıyız. Allah şifa versin bütün futbolcularına. Ama ligin başlamasına az bir süre kaldı. Tabii ki bu sakatlıklar can sıkacak. Ona göre de Trabzonspor'un çok iyi bir teknik adamı var. Fatih Tekke'ye ben çok beğeniyorum Fatih Hoca'yı. Ona göre çözüm bulacaktır. Bu arada ben her zaman şunu söylüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon bu takımların ne yaptığı benim çok umurumda değil abi. Ben Beşiktaş'la ilgileniyorum ve Beşiktaş'ı takip ediyorum. O yüzden Beşiktaş iyi olduğu sürece onların yaşadığı sorunlar, onların yaşadığı iyi yönler, pozitif yönündeki hareketler bizim çok umurumuzda olmayacak abi. Sen ne kadar iyisen abi karşındaki o kadar güçsüzdür. Beşiktaş iyi bir kadro kurdu. Beşiktaş'ın iyi oyuncuları var, kaliteli oyuncuları var. İnşallah oyun sistemi aynen devam eder. Oynadıkça çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Takım oyuncularının birliktelik, beraberlik en üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Bunu da abi lig maçlarıyla beraber önümüzdeki hafta göreceğiz. Bugün akşam 19.03'te Vlahovic'in imza töreni var.
1: Evet.
0: Merakla bunu bekliyoruz. İnşallah buna gideceğiz. Hepinizi çok seviyorum.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Biz de dinleyicilerle kalan süre içerisinde hem biraz konuşuruz. Tabii biraz şey gibi hissedilmiş olabilir. Bak işte Bozacı ve Şıracı'nın yayını sona erdi gibi olabilir ikimiz de. Yani bir başarıyı uzun süredir beklemek. Ben buradan Trabzonspor'un 30 küsür senelik beklentisini, ben buradan Fenerbahçe'nin 13-14 yıllık hasretini, ben buradan Galatasaray'ın 15 yıllık şampiyonluk hasretini yaşamış biri olarak söylüyorum. Ben de bu kadar başarılı ve yıldız isme sahip olan rakiplerimin karşısında kötü halimde derbileri kazanan bir Beşiktaşlı olarak böyle bir kadroda neler yapamam ki diye düşünmeye başladıysam bundan kimse rahatsız olmasın diyeyim. Öyle bitireyim. Doğru mu Murat?
0: Doğrudur abi. Kesinlikle. Yani şu an ben Beşiktaş muhabiriyim. Beşiktaş camiasının mensubuyum. O yüzden kendi camiamda giden olumlu şeyleri tabii ki kamuoyuna yansıtacağım. Devamlı artık öyle bir durum oluştu ki abi, olumsuzlukların hepsi kamuoyuna yansıyor Beşiktaş camiasında. Bunların artık böyle silinip olumlu havayı basmak gerekiyor abi. Dünya ile bu şekilde konuşma, evrenle bu şekilde konuşman gerekiyor. Beşiktaş'ta havalar çok iyi. Herkes keyifli. Dün maçtan sonra da herkesin keyfi yerindeydi. İnsanlar artık Vlahovic'in nasıl bir performans ortaya koyacağını merak ediyor. Trossard'ı izledi, Salih'i izliyor, Orkun'u izliyor, Nubel'i izliyor, Akbodu'yu izliyor. Daha gelecek olan iki transfer daha var. Bunları merak ediyor, kimler gelecek diye. O yüzden bu güzel hava umarım camiamızda bozulmaz. Birlik beraberliğimiz devam eder Doğan abiciğim.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. YouTube kanalında da yayınların devam ediyor.
0: Evet. Değil mi? Birazdan Orta Çizgi YouTube kanalındayız.
1: Eyvallah.
0: Orada orada açıklayacağız.
1: Eyvallah. Hadi görüşürüz efendim. Seni başarılar diliyorum. Görüşmek üzere kardeşim. Detaylar, ayrıntılar, gelişmeler dedi. Sağ açığı da açıklarız dedi. Murat sağ olsun. İyi olunca Beşiktaş'ta işler yolunda gidince erken bağlanıyor değil mi diye yazmışlar. Pollyanna Murat devri başlamıştır diyenler var. Murat'cığım bir gaza gelme. Beşiktaş'ta 14 sene şampiyon olmadı. Ya ben uzun sene hasretlerden bahsediyorum. Ben 3 senelik 14 sene şampiyon olamamak bir tarafa, mücadele edersin olamazsın, şerefli ikincilikler dersin, o dersin bu dersin, bir sürü şey söyleyebilirsin ayrı bir konu ama Kasım'da havlu atmanın getirmiş olduğu sıkıntının acısı biraz daha fazla olabilir diye bahsetmek istedim ben. Yani erken kopmak diye bir şey var ya. Ya aya çıkıyorsun, ilk ayrılan mekikteki parça sensin. Diğerleri gidiyor, sen atmosferden geçtikten sonra anında kendini bırakıyorsun, öyle düşün yani. Ya diğer bir yolculuk var, bir göreyim, biraz daha gideyim falan dersin ya. Gidebildiğim yere kadar diye. E önündeki zaten aya inecek. Anladın mı? İndiyse o da, bilmiyoruz işte, yalandan malandan birileri falan bir şeyler söylüyor, biz de inanıyoruz işte. Ama tabii uçuşa geçtik mi? Evet, hani mekikli olmasa da bir kartal olmanın getirmiş olduğu bir uçuş gerçeği var. Geçtiğimiz 4 sezonda Beşiktaş'ın oynadığı sezon açılışı ve sonrasındaki maçları düşününce, o dönemlerdeki o güçsüz başlangıçlar akla geldikçe zaten o yüzden bir heyecan oluyor. Yani ikili mücadelelerde yaşanan o isteksizlik, güçsüzlük, rakip yarı sahada pres yapmayan ve kendi kalesinde bir sürü pozisyon veren, topu bir türlü çıkartamayan, kalesinde problem yaşayan, kalesinin defansla uyumsuzluğunu gören, ya Allah'ım çıldıracağım bu nasıl olur falan diye böyle. Ya bu sezon bir başlangıca bakıyorsun çok farklı. Yani Krolov karşısında daha ilk dakikada İlhan golü atsa belki çok daha farklı şeyler konuşacağız yani. O yüzden ben de biliyorum 66-67 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından 14 sezon boyunca mutlu sona ulaşamadığını. Ben sonlarına doğru denk geldim, hatta o dönemleri sahasında izleyen de biri olarak söylüyorum yani. Biz de öyle çok yeni bıcır çocuk değiliz yani. Ama işte rekabet dediğin o herkesin işte çok bildiği, ya işte 2010-11 sezonundan kalan bu Fenerbahçe-Trabzon rekabeti, oradaki işte husumet falan diye geçer. Öyle bir şey yok. 66-67 sezonlarına bir inceleyin bakayım. 77-78-79'larda Trabzon'un arka arkaya 3 sene şampiyon olduğu dönemlere bir bakın bakayım yani. Kimle kıyasıya mücadeleye giriyormuş. Trabzon-Fenerbahçe maçlarının heyecanı Türkiye genelinde nasıl hissediliyormuş ya? Biraz böyle geçmişe bakınca, he ondan mıymış ya, ben Trabzon ne bileyim, ben 3 Temmuz falan o dönemler zannediyorum falan, geçmesin yani. Şimdiki hani jenerasyonda şöyle bir şey var ya, mesela yazılı olmayan kurallar diye, işte Trabzon Galatasaray aralarında bir dostluk, Fenerbahçe Beşiktaş işte salıncak bilmem ne falan gibi böyle şeyler, yakıştırmalar var ya. Şimdi hiç kimsenin öyle bir şeyi yok, merak etmeyin yani. İsimler üzerinden gidebilir. Camialar her zaman ezeli rekabet içerisindedir, ebedi dostlukları vardır. Kişiler üzerinden sevilip sevilmeme, biraz uzaklaşma, eski sempatiyi yakalayamama, ne bileyim bir soğuk hava, bunlar esiyor. Arkadaşlar olur. Ben bunu belki Aziz Yıldırım'dan kaynaklı, bunu belki Dursun Özbek'ten kaynaklı, bunu belki Hasan Arat'tan, Ahmet Nur Çebi'den kaynaklı düşünebilirsiniz yani. Ama bunu camianın geneline vuramazsınız. Makamı olan saygıyı unutamazsınız. Bu Cimbomlular da, bu Fenerliler de, bu Beşiktaşlılar da, Kartallar da falan da, o değil. Hani genele bakıldığında saygıyı zaten toplum olarak kaybettiğimiz için bundan kaynaklı olarak söylüyorum. Heyecan olmalı. Mesela Galatasaray'da yani aslında ilk maça bakarsın, Çorum maçında 4 tane 5 tane atar. Baba takım bir oynadı. Abi defansa sanki ihtiyaç yokmuş gibi, ama yedeklere bakarsın. Abi alternatif yok. Bir Osimhen gitse ne yapacağız peki diye düşündüğünde haklı tarafların daha ön plana çıkıyor. Bir Galatasaraylı olarak empati kurduğunda. İşte Fenerbahçeli olarak bakıyorsun. Diyorsun ki mesela, abi yani bu kadroyu kurdun da yani, abi kenarda oturuyor alsana adamı diyorsun mesela. Orada renkler var, orada çeşitlilik var, orada arka tarafta şey var. Hani gittiğinde abi yok mu dolapta bir şeyler diyorsun, böyle export export bir şeyler sorarsın ya mesela. Vitrindekilerin haricinde böyle gizlediğin, böyle özel müşterilerine sakladığın güzel bir şey yok mu dersin. Oturuyor yedek kulübesinde. Ama Kerem'le oynuyorsun kenarda, Talişka işte zorlandı, kapalı defans, soksana oradan işte Vedat'ı, soksana Lukaku'yu falan diyeceğin anlar da olabilir yani. Bak Fred'le yollar ayrıldı. Sözleşmenin feshedildiği federasyona da bildirildi. Ben mesela İsmail Hoca geldikten sonra, ya bak Fred bir toparlar, İlk oyununda bak güzel işler yapar falan diyordum. Ama Fred toparlanacak gibi değil. Fred futbolu değil, futbol Fred'le bir ilişkiyi kesmiş gibi hissettiriyordu yani. Ya nerede o diyebileceğim performansları görebiliriz, hep beraber yaşayabiliriz diye söylüyorum yani. O yüzden çok keyifli geçecek. Nunez gelecek belki. Belki işte Salah performansını, ne bileyim böyle bay be diyerek dudaklarımızı sıkarak, yüzümüzü ekşiterek falan, hani böyle Trabzonlular o coşkuyla falan izleyecekler. Vlahovic abi ne yapıyor? Beşiktaş nasıl getirdi bu adamı? Abi bu adamı gerçekten 3 hafta izledikten sonra belki bu yorumları yapacak. Keza Greenwood'u biraz daha ısındıktan sonra abi Osimhen gene aynı Osimhen diyecek belki. Anlatabiliyor muyum? Güzel olsun, sakatlıksız olsun, sıkıntısız olsun. Hani burada dünya yıldızlarını konuşuyoruz. Kaç tane isim konuşuyoruz? 10 tane isim üzerinden gidiyoruz. Abi o gelmiş, bu gelmiş, şu gelmiş, bu falan. Diğerleri bildiğimiz isimler zaten. 10 tane isim diyoruz. 52 tane öbür tarafta konuşacağımız isim var. Hakemler üzerinden gider bakarsan. Varı var, avarı var. Öbür tarafta yan hakemi var. Yardımcı hakemi, orta sahası var. Dördüncüsü var kenarda. Teknik adamlarla diyalog kurup da hiçbir şey yapamayan, gıkını çıkartamayan falan, hep böyle şeyler konuşmayacak mıyız şimdi önümüzdeki 34 hafta boyunca? Bu 52 taneyi ne yapacağız şimdi? Geldi bir de Anthony Taylor, İngiliz bir adam, ne yapacak bilmiyorum yani. Diğerlerin oldu Portekizliler, şey ne olacak? Ferhat Gündoğdu. Hacı Osmanoğlu'ndan uzun zamandır ses seda yok. Ne oldu villalar bilmem neler falan deyip konuşuyorduk hep beraber. Hep altyapıdan başlamıştık, müteahhit olmuştuk. Hani her şeyi geçtik. Futbol bize muhasebeci olmayı, ne bileyim sağlıkçı olmayı, teknik adam olmayı, hakem olmayı, her şeyi öğretti ya. Müteahhit de olduk. Villalar ikiz diyorlar. Yani üst kat çatılı matılı teraslı. Alttan ısıtmalıymış falan diye. Yani her şeyini öğrenmeye başladık. Zeminin etüdünü yaptık. Bir binayı diktik. Bir kime verilecekleri hesapladık. Güneş alan cephelerin ne kadar olduğunu, öbür taraftan arka tarafta dağ tarafı manzaralı olanların kaç liraya düşebileceğini falan hesapladık yani. Her şeyi yaptık ya. Emlakçı olduk ya futbol sayesinde bir dönem. O yüzden söylüyorum yani. Futbol bize çok şey öğretiyor. Ama biz futboldan çok şey öğrenemiyoruz. Yani çünkü aldığımız derse girmiyoruz, daha doğrusu ders çıkartmıyoruz diyeyim yani. Sen de bir çay mı içsen, yorulmadın mı diye yazmıştı. Ben 2 saat konuşurum yani, 3 saat de konuşurum. Ya ben Emre falan, bu insanlar bizde yorulmayız yani. Bu bizim mesleğimiz olduğu için. Hani sen bu şey kadar tempoda konuşmadığın için bizim konuşmamız sana şey geliyor olabilir. Ben mesela saat 10 gibi başladığımı düşünüyorsun. Ben sabah 7'den beri zaten TV8'e magazini yolluyorum. Öbür taraftan birkaç tane işlerim var. Oraya belgesel bir sesle yolluyorum, bilmem ne yapıyorum. Her sabah saat 7 gibi çıkıp uyandıktan sonra bile mikrofon karşısına geçip bıt bıt bıt bıt bıt bıt deyip, abi komşular rahatsız olmuyor mu? Hemen soruyorlar. Ya evimizde de küçük bir stüdyomuz var tabii ki, bir izolasyonumuz var ses konusunda, bir akustik alanımız var bizim de. İstediğin kadar bağırsan, beni kessen orada, ben sana çığlık çığlarsam üst komşu duymaz zaten. Yani. Ona göre bir küçük alanımız var bizim de, işimiz bu olduğu için yani. Sen mutfağı nasıl robot alıyorsan, fırını değiştiriyorsan, tenceren tavan ona göre ise, örnek veriyorum sana. Benim de o odamda işte mikrofonumdu, işte izolasyonumdu, bilgisayarımdı, mouse'umdu, ona göre yani. Şimdi tabii bununla alakalı olarak konunun işte Yıldızlar Savaşı diyebileceğimiz bir Star Wars mantığıyla alakalı. Bugün telefon alacağım, dinleyicilerle konuşacağım, patır patır hem de arka arkaya. Biraz genelleme anlamında sorunlar üzerinden değil de güzel şeyler üzerinden gidersek, herkes kendi camiasının artıları üzerinden konuşursa çok mutlu olurum. Ama dile getirmek istediğiniz şeyi de engelleyecek değilim. Bu konuya da değinmek istiyorum dediğiniz anda da belli kurallar çerçevesinde rotamızı belirleyebiliriz. O yüzden İşte bak, Lukaku mu, Vlahovic mi, Osimhen mi, Salah mı, bir falan mı? O kıyaslar güzel kıyaslar. Daha önce işte senin pozisyonun penaltıyken benimkini vermedin kıyasından daha çok. O yüzden şöyle bir gerçek var. Oyuncu kıyası yapalım, oyun kıyası yapalım, teknik adam kıyası yapabilelim. Anlatabiliyor muyum? Fikstür hemen, ilk hafta siz dışarıda hep başlayınca, biz içeride başlayınca, öyle savaşa geçelim. Biraz böyle bir arada mola vermenin keyfini çıkartalım, bir soluklanalım. Ne bileyim, ayran mı, tost mu, çay mı, işte ne bileyim poğaça mı, börek mi, neyse artık yani. Geçen mesela uzun zamandır bende yani biraz daha böyle bir dikkat etme durumu var. Unlu mamuller konusunda bir nadasa bırakma durumu oldu bende de mesela. Sabah ben de istiyorum mesela işte yoğurtlu bir boşnak böreğiyle güne başlayabilmeyi, ne bileyim böyle Sarıyer taraflarında kuş üzümlü, kıymalı, hafif böyle işte o börekleri, bir şey bilicileri bilmem neleri falan filan ben de özlüyorum yani. Bir böyle bir sokak poğaçası falan, çok ayrı tatlar arkadaşlar yani. Tamam, her sabah her sabah her sabah da rutine bağladığında olmuyor işte yani. Ya bir küt börek isterim yani, hani üzeri pudra şekerli. Ben onu sevmiyorum be falan diye. Yani sen sevmiyor olabilirsin işte, bu güzellik zaten göreceli bir kavram. Sen onu sevmiyorsun diye başka bir şey daha üretilmiş. Onu sev. Sen bir İzmirli'ye şunu diyemezsin mesela, hani ya boyoz yumurta ne kadar kötü şeyler, bunları nasıl yiyorsunuz falan diyemezsin. Adam alışmış onu yiyor, seviyor yani. Biz de mesela ya ben Laz böreğini sevmiyorum. Ya ne anlıyorlar anlamıyorum diye. Ya adamlar yapmışlar, anlamışlar. Tarihler boyunca yiyorlar. Sen oraya gidiyorsun. Bu ne ya? Bunu mu yiyorlar falan diyorsun ya. Sen kimsin abi diyesin geliyor yani, anladın mı? Ya da de yani o adama. O adama ya bir kalk git de ya. Ya onu yorum morum mesela bir kalk. Bir çık dışarı. Benim asabım bozma diyecek adam o işte yani. Bundan ne anlıyorlar anlamıyorum ki falan. Sen anlamıyorsun zaten işte yani. Sen şeyi anlayamıyorsun. Sadece anlamaya çalıştığın şey onun lezzetiyle alakalı. Ya topluma bak, oranın coğrafyasına bak, oranın damak zevklerine bak, bir bak. O yüzden gelişmiş. Antep'e gittiğinde abi sürekli kebap kebap nereye kadar ya? Bir de bulgur, hiç pilav yok orada falan diye. Ya Allah'ım, git pilavı da başka yerde. Bu kadar zenginlik içerisinde gittiğin yeri eleştirmek nedir ya? Bu sürekli eleştirebilmek nasıl bir lükstür ya? Sen de çok konuşuyorsun diyor bana. Bir ara mı versen diyor. Ya sana ne benim aramdan, yukarısından aşağısından her tarafından ya. Konuşacağına bile karar veriyor. Bak bu gitmişler işte, komşusu araba almış. Ya nasıl aldılar bu para bilmem ne falan. Bir de gitmiş ne almış. Bir de renge bak Allah aşkına, o renk araba mı alın. Ya onu beğenmişler almışlar. Belki bedava verdiler onlara. Anladın mı? Yani biniyorlar. Yukarıdan bakıp aşağıya komşusunun yeni arabası. Bunu mu almışlar şimdi? Buna mı vermişler parayı? Ya Allah, sorsana Allah aşkına, de ki bir gün dedi Doğan abi araba alacağız da bana, ben sana bunun en kralını alayım ya falan. Sende ne var abi? Ya bendeki biraz eskidi tabii. Sen niye almıyorsun abi? Ya bir arabamı seviyorum ben ya. Hiç gerek yok benimkinde falan diye. Ya. Laz böreği tatlı aslında, içeriğini de anlatsana diye devam ediyor. Börekten bahsederken Karadeniz'e geçince de oradan onu şey yaptım, yoksa ben de pırasalı böreği öbür taraftan her şeyi anlatırım yani. Bana da anlattırmayın şimdi her şeyi. Ya geçenlerde nerede bir yerde biri bir şey yemiş, bana dedi ki mesela Ege'de bir şey yedik. Ne yediniz? Böyle, ne otuydu o? Ege otları falan karışık bir şey mi, yumurta mı kırdınız böyle, ne börek içinde mi yapmışlar, ne yapmışlar falan. Yok be, öyle bir şey değil, böyle bir şey de geldi, böyle kiremitte bir tabakta geldi böyle sıcak. Şevket'i Bostan mı falan dedim. He Şevket dedi, Şevket geldi dedi. Şevket kim dedim ya, Şevket'i Bostan işte. İlk defa yiyen Şevket'i Bostan'ı. Onu biz et mi yedik falan diyor yani. Normal et söyleyeceğine Şevket'i Bostan söyle falan diyorsun. Zaten et fiyatında geliyor. Şevket'i Bostan'da öyle çok da bulunan bir şey değil. Herkesin de yapabileceği bir şey değil yani. Bir gün hani böyle bir ya Doğan bir şey anlattı. Böyle bir şey varmış. Bir bulalım, bir yiyelim bakalım falan diyecek bir şey arıyorsanız, Şevket'i Bostan yemediyseniz bu zamana kadar zaten şey yapmayın yani. Dudu'cum küt böreği yerken pudra şekerine bir dikkat et diye yazmış. Ben çok dökenlerden değilim. Çakallarla dans filmi geldi de bir an aklıma diye yazmışlar. O yüzden. Ondan sonra. Bir, iki, üç. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Hani onları yaşamayalım. Eller eller havaya. Havaya havaya. Eller eller havaya. Reklama reklama.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
3: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyada

0: Dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahovic, futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahovic, Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahovic'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahovic, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahovic, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahovic'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahovic, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahovic için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında bir yere yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahovic'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahovic, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahovic nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahovic İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahovic, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahovic, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Taraftar Kulübü devam ediyor.
3: Dediğimiz gibi Yıldızlar Savaşı, kralların mücadelesi, er meydanı, artık ne derseniz deyin, işte gerçekten işte Avrupalı yıldızların heyecanını yaşıyoruz. Bu Vlahovic ile ilgili olarak Kısa Paslar'da, L1 Üçgen'de ya da diğer dijital platformlardaki YouTube kanallarında falan anlatımlar yapılabiliyor. İşte kaça geldiği, daha önce oynadığı takımlardaki performansı, şu bu, bir sürü şey söyleniyor da dikkatimi çeken özelliklerinden bir tanesi, biraz narsist, ego var. Forvette olur, yıldızda olur falan, hani bunlar yakışır yakışmaz, bunlar tartışılır. Her gol atışı sonrasında bir tribünlere gidişi var, bir koşuşu var. Ardından da işte ben. Ya işte gördüğünüz gibi bu golü kim attı? Ben falan gibi böyle tavırları da var. Şimdi bu kendi camianı coşturur. Anladın mı? Helal olsun kral falan, yani gel de gelelim, öldü ölelim falan, oralara döner konu. Rakip tribünlere karşı hani gördünüz mü ben falan, biraz tahrik edici bir tavır sergilediğinde ortalık karışır. Hani çok da şeydi yani, bel altı falan da değil, o bakışlar, hareketler, ondan sonra mimikler falan, o biraz problem yaratabilir. Rakip camialarda, tribünlerde falan diye onu hissettim. O olması da güzel bir şey. Futbolun güzel yanlarından bir tanesi de bu. şey dikkat edin, fark etmediyseniz attığı gollerden sonra

0: ki tavrına, hani abi son vuruştan sonra hemen böyle ekrandan kafanı çevirebilirsin, takip et. Golden sonraki sevincine, türbünlere gidişine falan bir bak yani. Hep böyle şey, böyle bir yere kilitleniyor. Bir kişiye odaklanıyormuş gibi geliyor böyle. Şey, Lukaku geldi. İşte bunlar çok güzel şeyler. Mesela bir dinleyici yazmış. Ya evet, haklısın. Eyvallah. Hatta Salah geldi, Vlahovic geldi, Lukaku geldi, işte Osimhen var. Bunların Türkiye'de oynaması muazzam şeyler. Yani biz bunları seyretmekten çok keyif alacağız, bundan eminim. Ama yani bir tane Türk genç futbolcunun yetişmesi, onun oynaması çok daha heyecan vermez mi? Ya Arda Güler'i hatırlamıyor musunuz yani? Sadece Fenerbahçeli olması değildi ki. Ya Arda bizim çocuğumuz, gururumuz falan, evladımız moduna geçmedik mi? Sarmalamadık mı pamuklara, bilmem nelere falan? Bunlar tabii ki bizi mutlu ediyor. Yerli oyuncuların, Orkun'un milli takımdaki performansıydı. İşte Kerem'in ilk çıkışındaki anıydı. Barış Alper'in ilk verdiği heyecandı Galatasaraylılara karşı. İlk anlardan bahsediyorum yani. Abi bu Eren Galatasaray'a gelir bir şey yapmaz denildi falan. Uğurcan için aynılarını söylemedik mi yani? İsmail için Fenerbahçeli aynısını düşünmedim abi, bu adamı biz Gölcük'ten getirdik ya falan denmedin mi yani? O mutluluğu yaşamıyor muyuz? Tabii ki gönül ister ki olsun. Mustafa Eski Hellaç için de aynılarını söyleyebilelim. Öbür tarafta Antalya için de söyleyebilirim. Bak mesela geçen gün gördüm. Efecan Karacan zaten Sarıyerliydi. Onun sonrasında mahallenin çocuğuydu. Sarıyer'de top oynuyor. Eskiden Servet Hoca çalıştırıyordu. Şimdi çok da güzel bir hava yakalandı Sarıyer'de. İlk maça da öyle çağırdılar, gidemedim. Çok yoğundum. İl dışındaydım. Daha doğrusu dönüyordum il dışından. Arkadaşlar bir taraftan da bir türbünün bakımı var diye bütün türbünler aynı yerde buluşmuşlar falan. Sarıyer türbünleri de çok renkli. O da birinci lige çok renk katacak. Onu da söyleyeyim. Güzel olacak her şey. Biz de bu arada cumartesi pazar yine aynı kadroyla TGRT haber ekranlarında hazırız. Tanıtımlarımızı çektik. Onun sonrasında yeni sezonu cumartesi ve pazar geceleri başlatıyoruz. Onu da söyleyeyim. 21.30'daki maçlardan sonra ekran başında olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız, sakatlıksız, hatasız, sorunsuz devam etsin. İnşallah her şey. Böyle bir başlangıç yapalım. Telefon hattımızı açalım. 0212-273-1010. Yavaş yavaş dolsun. Var birkaç tane telefon. Onları biraz çoğaltalım. Her gün arayanlar biraz daha es versin. Konuşmak isteyen diğer arkadaşlara şans tanıyalım. Onlarla konuşalım. Nasılsın, iyi misin konuşmalarını geçelim. Sizden ricam bunlar. Zaman kaybı olmasın. Uzatmayalım konuları. Program yapıyormuş gibi değil. Bir misafir gibi. Bir bağlantıya katılmış olmanın getirdiği sorumluluğu da unutmayalım arkadaşlar. Diğerlerine de saygı gösterelim. Hem mesajları o kadar arayamıyoruz, yazıyoruz, bunlar da okunmuyor, telefonlara bir daldın, bizi unuttun diyenler de olabiliyor. Ara ara oraya da bakalım. Gelelim işte bu esnada gelen mesajlara şöyle bir göz gezdirelim. Merhaba Doğan, Beşiktaş teknik direktörü bizim Giresunlulara çok benzemiyor mu diye yazmış. Zaten bizden biri gibi hissettiğinde çok keyif alırsın. Bu komedyenler için de öyledir. Abi çok komik film dediğinde, o komik olan filmde rol alanların, kastın etrafındakilere benzemesinden dolayı sana güzel gelir. Orada birini hissedersin. Ya bu adam aynı bizim Mustafa'ya benzemiyor mu? Ya bu aynı Necla değil mi falan gibi. Akrabalardan birine benzettiğinde komik olur zaten. Dodo, beni eskilere götürdün. 1987'den 13 yaşında Beyoğlu Asmalı Mescid'de konfeksiyonda çalışırken cumartesi haftalık alınca küt böreği yerdim, mükemmeldi diye. Her gün önünden geçiliyor, sanki yasaklanmış da ben hatırlatmışım gibi. Ya hatırlıyor musunuz, 87'de biz de 13-14 yaşlarındayken hep beraber yerdik falan. Nerede o eski tatlar, yok falan diyeyim. Ya ben şeyi de görüyorum mesela, biri şey dedi, çocukken biz böyle salçalı ekmek yerdik falan diye. Var, salça da var, ekmek de var. Aynı salça değil ki o, annemin yaptığı. Yapsın, annen yapmıyorsa başkası yapıyor, köylerde satılıyor. Gittiğin zaman Ege'ye, Akdeniz'e, bilmem neye, orada köy pazarlarında ablalar salça yapıyor zaten, domatesiyle, bilmem nesiyle, biberiyle. Var zaten. Hani yasaklanmış, tedavülden kaldırılmış, ulaşılması artık mümkün olmayan, kaçak köçek satılan, merdiven altlarında Eminönü'nde bir yer buldum. Kaçak salçalı ekmek yapıyor. Sizi oraya götüreceğim ama lütfen falan deyip kapıya da 4 kere şifreyle giriyorsun. Öyle açıyorlar falan gibi, öyle bir şey yok arkadaşlar yani. Aynen bizden gibi, hem bizden biri gibi adamsın diye yazmış. O yüzden belki beğeniyorsun işte. Bu kadar yıldızlarla lig tabii ki güzel olacak, fakat bu hakemler işi mahvedecek. Ya arkadaşlar, dünyada, ya dünya kupasını izlediğimizde de bu hakemler, bu siyaset, bu Trump, bu Infantino falan bitirmedi mi? Orada da şey yok muydu? Çapaklar yok muydu? Sıkıntı yaşadığımız taraflar yok muydu? Bir tek bizde oluyormuş gibi de bakmayalım yani. Doğan abi, bu doğru mu? Ne doğru mu? Bu doğru mu? Doğru yani, herkese göre de doğru, başkasına göre de doğru gibi de tıklayamadım, açamadım, bakamadım. Kopyalamam, yapıştırmam, bir yere tekrar açmam falan gerekiyor. Göremedim yani, doğru olup olmadığını da bilemedim. Bana göre doğru olabilir, sana göre olmayabilir. Orası da ayrı bir konu. Pireyi deve yapmakta üstüne yok Beşiktaş'ın. Lukaku da geldi, farkındasınız değil mi Doğan Bey diye yazmış. Aa, anlaştı mı Fenerbahçe? Bitti mi o iş yani? Yapma ya. Vay la, ben alamaz diye düşünüyordum onu. Sayın sevgili benim gibi Beşiktaşlı Doğan abim, Bursa'nın meşhur tahinli pidesini de anlatıverseydin ya. Onu da şeyde yiyeceksin diye girerler konuya hemen. Anlatırım ben sana, 3 tane 4 yerde bir yerde vardır. Ben mesela şeydir, mesela Bursa'ya gittiğinde abi, o meşhur İskenderci var ya hani, caminin yanında küçük bir yer, sıra bekliyorsun falan. İşte orada yedik, ona yok öyle bir şey abi falan. Bir Bursalı'yı anlat bunu, şey der. Ya ben seni bir yere götüreyim sanayide, Nilüfer taraflarında bir dönerciye. Hani orada ye bak, ben sana ondan sonra görsen diye. O sıra da yok orada. Hani anında orada verdiği porsiyondan daha da fazla verir. Orada hani 100 mü 50 mi 70 mi gram sormaz artık yani. Orada doldurur. Göz kararı verir yani. Öyle anlatır sana. Dersin ki abi hani evet ya. Bir bilene danışmak lazım bir şeyleri. Ya bir Susurluk'ta yediğin çi börekle Eskişehir'de yediğin çi börek arasındaki farkı da anlatamıyorum. Bana dedim, beni de MasterChef yapmayın şu an yani. Konuyu da oralara şey yapmayalım yani. Yemeyelim birbirimizi. O diyor ki, o beni, o bundan yedim mi, bu bundan yedim mi? Sabah ne yaptınız yayında? Yedik birbirimizi diyor. Doğan abi, İskender abiyle dün akşam sohbet ettik. Benim gözlerimden öpecekmişsin ifadesinde bulundu. Teşekkürler dedi. Eyvallah, öpüyorum gözlerinden İlhami. İskender abi de sektörün duayenlerindendir yani. Hem oyunculuk anlamında, hem şehir tiyatrolarında, hem aldığı dizilerde ya da sinema filmlerinde falan, hem de diğer tarafta işte dublajda falan pirimizdir yani. Hüseyin Mecit ile huzura doğru mesajımı okuyorum. Hüseyin Mecit değil miydi? Doğan abi, yarın akşam programın nereden mesaj atacağız? Sana Rabbim işini gücünü rast getirsin. İyi ki varsın Doğan abi. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yüce Rabbim'den sezonun iyi geçmesini niyaz edin falan deyip öyle mesajlar geliyor Hüseyin'den. Allah razı olsun, unutmuyor. Abi gözünü seveyim, yeter ya, ağzımızın suyu aktı diyor. Kahvaltı yapmadım diyor. Bir kahvaltı yapasım geldi bir anda diyor. Aras selam bekliyor senden. Aras! Nasıl gidiyor yolculuk? Babası sarsmasın. Şoför bey, sarsmayalım Aras Bey'i. Abi günaydın, seni seviyoruz. Sevgiler, saygılar. Eyvallah. Duygular karşılıklı. Hacı Osmanoğlu uzun süredir Galatasaray camiasını tehdit etmedi. Hayırdır, bir sorun mu var abi diye yazmış. Neden Fenerbahçe yorumcuları hep stüdyoya gelip katılım yapıyor da diğer yorumcular uzaktan bağlanıyorlar demiş. Temas sevmiyorlar belki. Bir daha bir Vlahovic mi, Trossard mı sizin açınızdan büyük etki yarattı, merak ediyorum demiş. Abi isim anlamında bunları konuşmak kolay da, uyum anlamında, sahadaki performans anlamında görmeden çok da öyle şey yapmam yani. Hiç ummadığın adamı getirirsin, sana yaşattıkları ayrı bir konu olur. Mesela örnek veriyorum, bir de Guiza gibi bir gerçek vardır. İşte Guiza'yı getirirsin, al İspanya gol kralı dersin, abi küçük Emrah diye yollarlar. Yani hani bunlar hep olan şeyler yani. Hadi hayırlısı. 81-11 günaydın.
1: Selamünaleyküm, bağlanın, günaydın.
0: Yani hep arayanlar bağlanmasın dedim ya. Sen, yani vay, ne demek bu, hemen arıyorum falan mı dedin? Hemen hızlı kısa hızlı.
1: Hayırlı cumalar abi şimdiden. Bize. Abi. Doğan abi bir şey söyleyeceğim ya. Benim bir gözlemlemem var şimdi. Ya bizim Türk futbolunda yabancı futbolcu hem yabancı futbolcu hastalığı hem de Yani yaşlı futbolcu hastalığı mı var abi? Ben anlamadım.
0: Bunu yani 2026 yılında fark etmiş olmanın bendeki mutluluğunu anlatamam. Yani ilk defa bu sene yaşıyormuşuz gibi bir şey olmasın bu.
1: Abi ya yabancı sınırı ya ben karşıyım ama genç ve yani nasıl diyeyim abi genç ve yıldız adayı bulabilirsek iyi
0: senin
1: olur.
0: Liginin şimdi, kalitesi, yani senin liginin kalitesi ona müsait değil kardeşim, onun cevabı o.
1: Abi şimdi mesela bakıyorum, yanlış anlaşılmasın, mesela Şampiyonlar Ligi'nde bakıyorsun, Liverpool'un orta sahasına bakıyorsun 25, 23, 21. PSG'ye bakıyorsun, Vitinha 25.
0: Güzel kıyaslar.
1: Zahir Erim Ömer'i 20 yaşında. Johan Evers 21 yaşında. Abi bize bakıyorum. Lemina gelmiş 32. Torreira gelmiş 30. Fenerbahçe'ye bakıyorum abi. Ben Galatasaraylıyım. 35 yaşında Kante. Gendozi gene iyi abi. 27 yaşında. Ama Asensio'da 31 yaş. O da geriye gelmiyor. Fazla pres yapmıyor. Yani Real Madrid'e bakıyorsun. Arda 21 yaşında. İşte... Efendime söyleyeyim, Valverde 27.
0: Çok teşekkür yani ettim, sağ olasın. Ondan... sağ olasın. Buradan inşallah Ajax altyapısına girip de oradan devam edip inşallah Sakarya, Eskişehir, Kocaeli gibi tribün şehir takımları da gelir konusuna bağlamazsın. Teşekkür ettim her
1: abi,
0: gün bağlandığın için.
1: Son
0: sana...
1: bir şey söyleyeyim abi.
0: Hadi son bir şey söyle hadi.
1: Abi mesela şimdi ben demek istedim, o takımlarla yarışmak mümkün değil. Tamam, onlar 100 milyon liraya alabiliyor onları da. Sen de araştır abi, 30 milyon lira al abi. 30-35 milyon lira. Bul yani.
0: Doğru.
1: Ne yapacaksın sen 35 yaşındaki işte Kante'yi? Hatay Kalhanoğlu da gelmek istiyormuş. Tabii gelmek ister abi. Niye? İnter verecek ona 2 milyon lira yıllık. Türkiye'ye gelecek, alacak 10 milyon lira yıllık abi.
0: Çok teşekkür
1: demek
0: ettim. Sağ olasın.
1: Teşekkür
0: eyvallah. Eksik cumalar. Olma. Hayırlı cumalar sana da. Abi adamı kovdun resmen gibi olmasın. Evet biraz öyle oldu çünkü her gün bağlanabilen dinleyicilerden sadece isteğim buydu. Ben de telefonları ezberleyemiyorum artık, hani anamın babamın telefonunu ezberleyemiyorum artık. Yani telefon olmasa unuttuk, eski alışkanlığımız da yok. Neye tıklamışız? 55-50.
2: Evet.
0: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Her gün aramayanlar arasın dediniz ya, aradık. Aradık bakalım Doğan Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim efendim. Aradınız bakalım, ne konuşacaksınız merak ediyoruz. Sizler nasılsınız?
2: Elhamdülillah çalışıyoruz.
0: Kolaylıklar diliyorum.
2: Ticari araç kullanıyoruz.
0: Eyvallah. Allah kaza bela vermesin.
2: Cümlemize. Ben valla ne diyeyim. Ligler başlayacak. Bugün bakalım Galatasaray'ı seyredeceğiz. Ben Galatasaray taraftarıyım. İsmim Sinan. Hı hı. Yaşım 57.
0: Maşallah.
2: Herkes Galatasaray işte niye transfer yapmadı, şunu yapmadı. Başkan yani en son nokta olan kim? Başkan. Değil mi başkan? Başkan açıklama yapıyor. Daha neresin bu adam yani? Bu adam daha neresin yani? Yapacağız diyor ama diyor bir şey bekleniyor. Yani bir şey bekleniyor. Arkadaşlar mesela Fenerbahçe'de transfer yaptı. Beşiktaş'ta, Trabzon'u yaptı. Bütün öbür Anadolu takımlar transfer yaptı. Galatasaray'da yapmadı değil, yaptı. Ya gençler var. Gençler ki bu. Herkes diyor ki gençlerin gençlik. Adam Niyaga'yı söylüyor. Niyaga'yı işte böyle. Ya arkadaş ne istiyorsun ya? Şapkadan bu tavşan mı çıkarsın istiyorsun? Bir Schneider kaç sene olmuş? Bir Drogba kaç sene Drogba olmuş? Bir Podolski kaç sene Podolski olmuş? Bir Prekazi kaç sene Prekazi olmuş? Bir Tanju kaç sene Tanju olmuş? Ya bunları bir değerlendirmiyoruz. Niyaga hemen bir yarım sezon oynamış, hemen Niyaga diyorlar. İşte Leslie gelmiş, Leslie işte. Ya bir durun bakalım, bir sakin olun. Ben 57 yaşındayım, kaç senedir ben Galatasaray'ı takip ediyorum. Seviyoruz, destekliyoruz. Öbür takımları da destekliyoruz. Bakın Fenerbahçe Avrupa'da güzel gidiyor. Beşiktaş güzel gidiyor. Biz bunları Avrupa'da destekleyeceğiz. Ama yani gidip de gençleri... Bak Rıdvan mesela, Beşiktaş'ta Rıdvan oynuyor. Gencecik çocuk. Tamam belki boy post yok, şey yok ama oynuyor. Ya bana onu da öyle değerlendireceğiz.
0: Peki. Teşekkür ettim size de. Sağ olun bu hatırlatmalardan dolayı. Eksik olmayın. Hayırlı işler diliyorum tekrar.
2: Evet. Kolay gelsin.
0: 89-99 gördüm. 89-99 günaydın.
3: Doğan Bey günaydın.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
4: Sağ olun.
3: Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş'ı dünkü galibiyetten dolayı kutluyorum. Beşiktaş taraftarını da Galatasaray'a yapmış olduğu tezahürattan dolayı kutluyorum. Tebrik ediyorum.

0: Beşiktaş'ta dinliyorum ama Galatasaray'la şu anda herhalde transfer yapamamanın kıskançlığı var birazcık. Ondan dolayı her 10 kelimelerinden 5'i Fenerbahçe. Ya bir rahat bırakın kardeşim ya. Şimdi bir başlasın. Kendinizi düşünün. Ya bir kendinizi düşünün yani. Bugün Çorum'la maç yapacaksınız. Ya o ben şu an Okan Buruk'u geçen gün gördüm. O cenaze töreninde. Abdullah Avcı'nın annesinin cenaze töreninde. Hiç psikolojisi ne bileyim o bakışları falan hiç iyi değildi yani. Kötüydü durumu. Bilmiyorum. Allah kolaylık versin.
1: Peki.
0: İnşallah bu sene ilk dörde girebilirler yani. Pek zannetmiyorum ama. Bakalım hayırlısı.
1: Peki hayırlısı. Teşekkür ettim. Sağ olun size de. Rica ederim. Kolaylıklar diliyorum. Çift 0-30. Sana da günaydın.
2: Dodo günaydın. Şeyi söyleyeceğim sana. Ya bu İzmit'te o şeyin karşısındaki pişmaniyecinin ismi neydi? Bir amca vardı ya, hacı bir amca vardı. Bilir misin onu? Hasan amca diye isim geliyor ama.
1: Hangisi? Yer neresi? Konum at. Neresi?
2: Ya E5'i. E5'in üstüne ya, ben 2 haftadır gidiyorum İzmit'e. Yeni başladığım firmada İzmit'in mümessili oldum. Kocaeli İzmit'e çalışıyorum. Oo. Yarın yine o bölgedeyim de.
1: Nereye?
2: 2 haftadır oradan pişmaniye alıyorum ama baba nasıl biliyor musun?
1: Ya.
2: Böyle yeni yapılan şey, bir salaş bir dükkan. Şeyin İstasyonun karşısında ama E5'in üstünde. Üst geçitten geçiyorsun oraya.
1: He, istasyonun karşısında o şeyin olduğu yerde. Merkez Bankası'nın olduğu yerde diyorsun.
2: Yaşa.
1: Hasan abi,
2: İhtiyar bir amca var. Hasan, kendi yapıyor orada. Hasan, dükkanda da ortada evet. Şeyi var böyle, tezgah var. Ya orada yapıyor, orada topluyor, satıyor falan.
1: Bir pişmaniyeyi kimse kendi yapamaz da en az 6-7 kişi çekerek devam eder o pişmaniyenin yapılışını. Seyretmek istiyorsan halk evinin arkasındaki pişmaniyecilere git. Orada gece saat böyle 10 gibi 11 gibi gece sabaha kadar çekip eskiden insanlar yapardı. Şimdi makinelere koyuyorlar, o işte çevire yapıyor da orada hala daha 5-6 kişi var, o görselliği sürdürüyor yani.
2: Ya oralısın diye paylaşmak evet, istedim seninle. Ben 2 haftadır gidiyorum o lokasyona. İşte 2 haftadır müşterilere sordum, dedim ya pişmaniye alacağız falan, nereden alırız ne yaparız deyince orayı söylediler bana. Özellikle de buldum, araba park etmeye yer yok. Şeyde zaten halk evinin orada, halk evinin yani halk evinden 100 metre geride ters yönde, orada bir benzin istasyonuna bıraktım arabayı, yürüyerek devam ettim falan, oraya yürüdüm, buldum zar zor adamı ama adam 2 haftadır alıyorum, işinin hakkını veriyor.
1: Teşekkür ettim. Eyvallah. Bu arada İzmit merkez içinde misin? Böyle hani Umuttepe Devlet Hastanesi oralarda mı şey yapıyorsun?
2: Ha, oralara da gidiyorum. Kocaeli'ye gidiyorum. İşte yukarıda üniversitenin oraya kadar çıkıyorum. Daha hep böyle yeni yeni navigasyonla bulmaya çalışıyorum işte oralardaki noktaları.
1: Ha, nereden çıkıyorsun? Biraz yollar karışık böyle. Karşıdan araba gelirken sen öbür taraftan üstüne doğru gidiyor musun gibi hissettiğim bir düzen kurdular. Çok enteresan. Yani Gölce'ye gitmek için aslında İstanbul'a doğru gitmen gerekiyor. İstanbul'a gitmek için Gölce'ye doğru gittiğinde oradan dönmen gerekiyor falan. Biraz böyle karmaşık. Ben İzmitli olarak ben bile karıştırıyorum bazen.
2: Ya ama şeyde geçen şeyde kayboldum. O sanayinin o arka taraflarında. O Seka Parkı, Seka'nın şeyini, hastanesini falan geçiyoruz ya. Hı. Sağdan aşağı iniyorsun. Solda şey var. Ne derler?
1: Sahil yolunda.
2: Sanayi yeri falan var. Oralarda evet. Kayboldum. Nereye? Kandıra yolu üzerinde. 2-3 kere gittim geldim o yolu.
1: Ya öyle hatta
2: geçen hafta gittiğimde de şeye kadar gittim.
1: Kandıra diyorsun.
2: Karabüsel'e kadar gittim. Aslında o rut benim değildi. Karıştırdım yolu. Ha orası ha orası derken baktım Karabüsel'e varmışım. Orada da bir köfte yedim. Çok güzel bir köfteci var orada. Var.
1: Bu arada o köfteci aynı zamanda baş pehlivanların köftecisidir. Eğer girdiğinde hemen şehirden sağ tarafta kalan tahta bir.
2: Sağ tarafta aynen. Hmm. Vallahi iyi yermiş, memleketin eyvallah, güzelmiş ya. Bu arada vallahi bu çok uzaklaşalım artık, sıkıldık diye bu konulara girdim.
1: Eyvallah,
2: bir de dün gene ben Fenerbahçe taraftarıyım ama dün gene sosyal medyamda vesaire paylaştım. Öyle videoları da çıkıyor önüme, hep izliyorum. Rahmetli Seba'nın ölüm yıldönümüydü dün de. Hı hı. Hakikaten Allah rahmet eylesin. Öyle büyük insanlar kolay gelmiyor bu memlekete. Kıymetini bilemedi bir ara Beşiktaş. Bilmiyorum ya, yani şey değil ama ligimize gelince hani o senin açtığın sohbet üzerinden yürürsek abi hakikaten acayip bir lig oldu ya. Düşünsene Osimhen, Lukaku, Vialic, öbür tarafta başka biri, ya ne bileyim, ne güzel bir lig bu sene, sanki çok güzel geçecek gibi düşünüyorum. İnşallah hakemlerden de dert şey yanmayız da böyle güzel güzel maçlar izleriz.
1: Peki, teşekkür ettim, sana da kolaylıklar diliyorum, senin vesilenle memlekete de sevgiler saygılar olsun buradan, eyvallah.
2: Yarın gördüğüm, girdiğim her noktayı hatırlatacağım seni. Bakayım yarın tanıyan çıkacak mı? Bir dahaki hafta aradığımda da söyleyeyim sana.
1: Eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın, kolay gelsin.
2: İyi çalışmalar, kolay gelsin.
1: 18-18 günaydın.

0: Günaydın Doğan abi, nasılsınız?
1: Sağ olasın, sizi arayınca daha iyi oluyoruz ya. Vallahi yeni sesler duyunca, yeni isimlerle tanışınca daha güzel oluyor.
0: Doğan abi, ben ilk defa bağlanıyorum. Biraz da heyecanım varsa maruz görün lütfen. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'mizin yapmış olduğu transferler bu sene bizi çok heyecanlandırıyor. Aziz başkanımıza çok güveniyorum Doğan abi.
1: Geri döndü işte. Yeni gelmedi, geri geldi dediğin adam işte.
0: Evet, aynen öyle Doğan abi. Yani bu sene çok heyecanlanıyoruz. Diğer takımlarda, ligdeki bütün takımlara başarılar diliyorum. Ben öyle bir sesimi duymak istedim. O yüzden aramıştım abi.
1: Radyodan dinleyip de sesini duymak için aramak da, o da güzel bir şeymiş yani. O da iyi. Sağ olasın, Allah razı olsun. Sana da kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Hem Avrupa'da hem ligde, Fenerbahçe ve diğer bütün camialara. Onu da söyleyeyim ama nokta atış transfer yapmanın mutluluğunu uzun zaman sonra yaşadın değil mi? Nokta atış.
0: Kesinlikle öyle abi. Yani bu sene çok büyük beklentimiz var Doğan abi. İnşallah bir şampiyonlukla buluşuruz bu sene diyorum.
1: Hayırlısı.
0: Hayırlısı Doğan abi. Sevgiler, saygılar, saygılar abi. Bütün radyo çalışanlarına sevgilerimi iletiyorum.
1: Saygılar, sevgiler bizden olsun.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olasın. Ya camı kapat ya da arabayı değiştir. 37.07.
2: Alo.
1: Merhabalar.
2: Merhabalar Doğan abi, nasılsın?
1: Sağ olasın. Çok rüzgar altındasın. Ya da camı kapatma, evet, şansın var mı?
2: Camlar kapalı, uzun yol şoförüyüm. Biraz böyle olacak.
1: Böyle pek, estağfurullah, ne demek. Aman dikkat et.
2: Ben koyu bir Beşiktaş taraftarıyım abi. Adım Hakan. Bursalıyım. Bursa'da zaten futbolun ne demek olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Hani tabii, bir Bursa sporlu değilim ama tabii, yine de bir futbol şehrim. Az önceki arkadaş da söyledi, bu sene bütün takımlar nokta atışı transfer yaptı. Bence bu sene kırılma senesi olduğunu düşünüyorum ben her takım için. Galatasaray'ın bir standart başarısı var ama şimdi her takım standardı yakaladı. Belki de geçti, ben şu geçti bu geçti diyemiyorum. Her takım güzel transfer yaptı. Abi ben bu sene daha çok heyecanlıyım. Niye? Hani bize bir Gomez gibi bir forvet geldi. Ben her sene Beşiktaş forması alan bir taraftarım ama 2-3 senedir alamıyorum çünkü o hevesi göremiyorum kulübünde. Bu sene severek aldım ve hani severek ligi izleyeceğiz ve ben şöyle düşünüyorum açıkçası, hafta sonu hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon değil abi, açıp her maçı izleyebileceğiz. Bu zevk çok güzel bir şey.
1: Evet.
2: Ama dediğim gibi bu sene kırılma senesi, hani şampiyon olan, başarılı olan Avrupa'da falan güzel olacak ama şampiyon olamayan, kötü olan, çünkü çok yatırımlar yapıldı, taraftarlar heveslendirildi, yatırımlar bir şekilde sponsorluklarla falan oluyor ama bu taraftarın hevesi kuru heves oluyor. Hani biz geçim sıkıntısı yaşarken bir ton formaya para vermek, kombinelere para vermek, bunlar zor şeyler. Taraftarın hevesini kırmamak çok önemli diye düşünüyorum. Güzel bir lig bekliyorum.
1: Bak mesela şöyle söyleyeyim, bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi önce bilet fiyatlarının ve kombine fiyatlarının normalden daha fazla açıklanmasından kaynaklandı. Orada bir rüzgar esti, soğuk rüzgar. Salah elden gidince vay efendimlere döndü. Onun sonrasında bir Vlahovic transferi geldi. Bir de oynanan oyunu seyredince Beşiktaş taraftarı şu an şeyi hatırlamıyor. Bilet fiyatı çok pahalıymış, bilmem neyi falan unutturuyor hemen bunlar.
2: Abi zaten dediğim gibi parayla ilgili bir sıkıntı değil. Hani bunu Beşiktaş taraftarı veya diğer taraftarlar da severek yapar ama hani ligin diğer arkadaş demişti, Kasım ayında bir havlu atmak. Hani bu bizi yıktı zaten. Hani futboldan soğuttu. Mücadele olsun, ikinci olalım abi, ben buna da razıyım. Güzel bir lig geçirelim. Ben futbol izlemekten zevk aldıktan sonra şampiyon da olamayabiliriz ama zevk alayım ben. Kasım ayında, Ekim ayında havlu atmayayım. İşte birinciyle aramızda 15 puan, 20 puan fark olmasın. Biz İstanbul takımıyız, Beşiktaş'ız. Çok büyük bir kulübüz. Ben bunu bekliyorum sadece.
1: Bu akşam da 19.03'te Vlahovic'in imza töreni var. Ama Fenerbahçeliler de hazırlık yapıyorlar. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'nun da imza töreni birazdan yapılacak. Oraya da bağlanma şansım olursa bağlanırım. Oradaki yapılan konuşmaları da hep beraber size dinletirim. Teşekkür ediyorum. Sana da uzun yolunda, evet, başarılar abi, diliyorum. İyi yolculuklar.
2: Bir şey daha,
1: lütfen.
2: Bir şey daha söyleyeceğim abi. Ben açıkçası sallan transfer olmamasına bize çok sevindim. İstemiyordum ben bunu. Çünkü çok büyük maliyetler. Tamam, reklam gelirleri, forma gelirleri güzel şeyler ama Abi biz futbol izlemek istiyoruz. Salla. Ben açıkçası Türkiye'de başarılı olacağına inanmıyorum.
1: Yani o temenniye öyle dönmesin. Temenniye dönmesin ya. Peki. Teşekkür ettim sana da. İyi yolculuklar diliyorum. Eksik olma. Sağ olasın. Nereye gittik? Uzağa gittik. Çok uzaklara gittik hem de. 95-17 yurt dışındayız.
3: Merhaba Doğan.
1: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk Gökhan, ben Hollanda'dan.
1: Hollanda'ya sevgiler saygılar olsun. Kusura bakma hani.
3: Sağ olasın.
1: Biraz peynir meynir konuştuk sen varken burada falan diye ben öyle tamam.
3: Yok, öncelikle sizi kınıyorum.
1: Ah neden?
3: Çok ciddi bir şekilde kınıyorum.
1: Sebep?
3: Çünkü bu adam gurbette, bu adam boyoz yiyemez, bu adam çiğ börek yiyemez, bu adam Şevketi Bostan yiyemez deyip hiç düşünmediniz, hepsini saydınız sabah sabah.
1: Ya buraya gel istediğimiz için yapıyoruz bunu. Çok uzak kaldın oralarda. Gel artık da şu hasreti giderelim durumu yani.
3: Sırf vallahi sen geldi. Var ya, ağzımızın suyunu akıttın sabah sabah ya.
1: Sırf sen geldi açtık bu konuları zaten.
3: Vallahi böyle bir şey olamaz ya.
1: Memleket neresi burada?
3: Nereden aklına geldi? İzmirliyim ben.
1: İzmirlisin. Ha, boyozlar moyozlar, Şevketi Bostanlar söyleyince tabii bir İzmirli etkilenir bundan. Doğru söylüyorsun.
3: Yani. Ya biz eski arkadaşız biz seninle de. Birkaç ay önce de bağlanmıştım.
1: Eyvallah.
3: Daha önce kordonda falan oturup görüşmüştüğümüz de vardı.
1: Beraber oturduğumuz 3-4 kişi beraber çay bahçesi, çay gibi kafeteryada arka tarafta oturduğumuz, hatırlıyorum. Kordonda.
3: Aynen kordonda.
1: Ercan vardı hatırladığım kadarıyla. Sen vardın. De bir arkadaş daha vardı.
3: Birkaç arkadaş.
1: Evet.
3: Aynen.
1: Güzel.
3: Ara ara öyle işte yani. Sık bağlanmıyoruz hani, sürekli bağlanmak şey değil, ara ara işte.
1: Eyvallah,
3: birkaç ayda bir.
1: Eksik olma, kalpler bir olsun, sıkıntı yok. Bu arada bir arkadaş şey yazmış. Hani boyoz yumurta falan dedin de İzmir tulumunu da unutma diyor, boyozun yanında da onu yazmış. Hadi bir de onu ekleyeyim ben sana da, iyice gel diye yapıyorum bunu da.
3: Vallahi billahi en sevdiğim şey 3 boyoz bir yumurta bir de tulum peyniri.
1: Ya işte bu kadar.
3: Yanına da bir duble çay.
1: Ya öyle güzel. Peki. Ne diyorsun? Hem Göztepe üzerinden konuşabilirsin, hem istiyorsan süper takımların işte dört büyükler üzerinden gidebilirsin.
3: Ya şimdi şöyle, biz çocukluğumuzda çok Göztepe maçlarına gitmişliğimiz var. Aynı zamanda ben Fenerbahçe taraftarıyım. Gerçi onlar yani Göztepe'yi, sadece Göztepe'yi tutanlar bize kızıyor, İstanbul takımı tutmayın diye de. Yani ben ikisini de seviyorum sarı kırmızı olmasına rağmen. Göztepe'nin de çok maçına gitmişliğim var yani. Ben yüzlerce maçına gitmişimdir. Fenerbahçeliyim ama şunu bir kere söyleyeyim. Bizim transfer yapan yönetim aklında bence bir şeyler eksik. Trossard sezon daha bitmeden Arsenal'den ayrılacağı yavaş yavaş belli olmuşken, tam da Fenerbahçe'nin inanılmaz aradığı bir topçuyken. Yani bizim çünkü Talisca, Asensio, işte Greenwood geldi, önlerine forvet geldi, Vedat Muriç geldi. Yani tam böyle teknik kapasitesi yüksek, pas alışverişini yapıp inanılmaz bir oyun kuracak hücum setleri anlamında. Trossard gibi bir adamı biz nasıl almadık, hala aklım mantığım almıyor. Başka adamlarla uğraşıyorlar, Leal'larla falan uğraşıyorlar. Gidip alsalardı mükemmel olacaktı. Bir de bizim defans hattımız Skriniar okey, Gündüz'ü Kante muazzam ama şu an 50 maç 60 maç kaldıracak yetenekleri şeyleri yok, fiziki kaliteleri yok, yaşları itibariyle de yok.
1: Evet, biraz da yaş.
3: Sert mücadelelerden dolayı da yok ve bizim bunların yedeği yok. Yani biz tamam Lukaku çekiyoruz, çok güzel, beğendiğim bir forvet de bizim defans hattımız yok. Kante ve Gündüz'ün yedeği yok. İsmail dışında bizim oynayacak dördüncü bir oyuncumuz yok. Hiç bunları düşünmüyorlar. Sürekli yatırım yapıyorlar ileri. 20 tane yabancı oldu. Daha biz orta sahaya en az bir 8 almamız lazımdı. Sol stopara en az bir adam almamız lazımdı. Almadık. Ve Beşiktaş mesela bu transferde bana göre tartışmasız en iyi transferleri Beşiktaş yaptı. Eksiğine ve yani arz talep dengesine göre en iyi transferleri Beşiktaş yaptı. Bilmiyorum bu sene, inşallah. Ben sana en son bağlandığımda, sizin bir arkadaş vardı. Çağatay.
1: Çağatay, evet.
3: Çağatay ona yani bağlanmıştım. Bu sene Fenerbahçe Az Yıldırım'la bir yemeğe kaladı ama kahretsin ki dedim ki Beşiktaş inanılmaz geliyor. Ulan Galatasaray'la zor uğraşıyorduk, bir de başımıza Beşiktaş çıktı demiştim. Ta bu transferlerin hiçbiri yoktu, sadece bir transfer vardı. Hakikaten Beşiktaş evet, çok başka seviyeye doğru gidiyor. Teknik direktörü de iyiyim.
1: Hayırlı olsun, boş ver. Görüşmek üzere o zaman. Bekliyoruz yani hasretle. İnşallah tekrar buluşuruz. Hollanda'ya sevgiler, saygılar olsun.
3: İnşallah. İnşallah Hollanda'dan takım çıkar da size belki buraya gelirsiniz. Ağırlarız.
1: Eyvallah. Peki, görüşmek üzere.
3: Tamam.
1: 89.03. Eyvallah sizde. 89.03, sana da günaydın.
4: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoş geldiniz efendim, buyursunlar.
4: Hoş bulduk, Beşiktaş taraftarıyım. Dün akşam vallahi takımımızda gurur duyduk. Futbol güzeldi, sonuç 1-0'da kaldı ama ben sabahtan beri dinliyorum, başka yayınları da dinledim. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum, belki başka arkadaşlar konuştuğunu bilmiyorum ama öyle güzel bir hocamız var ki İlhan Fakır'ı o kadar güzel oynuyor diye İlhan Fakır'ı çıkartamadı. Şerni'yi çıkarttı, Trossard'ı sağa aldı, sonradan İlhan Fakır'ı yaratıp son 5 dakika 10 dakika çıkarttı. Vallahi bu hocamız çok güzel işaretler veriyor inşallah.
1: Ya oyunun içinde kalıyor. Aslında güzel hoca dediğinde senin düşündüğünü yapıyor olması güzel. İzleyen için bunu hissettirmek güzel. Çünkü sürekli eleştiriler teknik adam konusunda şeydir. Abi ben görüyorum, sen görmüyor musun oradan diye. Hatta içinde seyrediyorsun.
4: Aynen öyle, bizim gibi. Bizim evet, gibi düşün,
1: o
4: aynen.
1: Zaten izleyenin aynen düşündüğünü sahaya yansıtabiliyorsa o zaman elektrik frekans dediğimiz konuda bir uyum sağlanmış oluyor zaten. Bir aynen de heyecanı öyle var
4: bir
1: kenarda.
4: Bir de bir eleştirim olacak. Önce şunu söyleyeyim, yani İlhan Fakır'ı gibi özellikle Türk futbolcular işte bize şans verilmiyor falan diyorlar. Ben buradan mesaj vermek istiyorum. Yani sen iyi olduktan sonra, yani görüyorsun bağıra bağıra çocuğun özellikle o çalımından sonra bağıra bağıra geliyor çocuk. İnşallah sağ kanatta da dönüşümde sağlı sollu trasatla iyi oynarlar. Hiç kimse seni çıkartamaz. Yeter ki sen iyi ol, mücadeleyi bırakma. Buradan bir şey söyleyeceğim ama çok dikkatimi çekiyor. Ben taksi şoförüyüm, sürekli sizin kanalınızda çık. Bu dijital kanallardaki yayınları 15'er dakika, 20'er dakika yayınlıyorsunuz ama günde 3-4 defa yayınlıyorsunuz.
1: Evet.
4: Özellikle birkaç tanesinde şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yani o arkadaşlar fazla dinlenmeden kaynaklanan böyle ego şişkinliği mi oluyor? Nasıl oluyor? Şöyle yorumlar geliyor. İşte Salah eski Salah değil diyor. Ben Beşiktaş taraftarı olarak Salah'ı kaçırdığımızı özlüyorum. Salah'ın performansını anlatıyor. Düşüşte olduğunu söylüyor. Ya Salah 44 gol attığı sene sen onu Türkiye'ye getirmeye çalışsan zaten 100 milyon dolar bonservis versen, 50 milyon dolar bonservis versen, maaş versen getiremezsin. Kaldı ki İngiltere Ligi ile Türkiye Ligi'nin temposu da aynı değil. Salah Türkiye'de her zaman renk katar. Aynı Salah yorumunu yapıp 5 dakika sonra da diyor ki Lukaku alınabilir, iyi transfer diyor. Ya Lukaku hiç zamanındaki Lukaku mu ki? Salah öyle yorum yapıyorsun, Trabzon aldı diye, Fenerbahçe aldı diye de Lukaku'ya şey yapıyorsun. Türkiye'ye zaten futbolcular belli bir performansın düşükten sonra gidiyor. Bu da normal. Ama ikisi de renk katacak diye düşünüyorum ama kendi takımlarına gelene böyle, buna gelene böyle yorum yapıyorlar. Bir de günde 3-4 defa yayınlanıyor. Ben buna anlam veremedim. Çok tekrar
1: yani
4: ediyorum.
1: O,
4: ben
1: tabii ki diğer kanallar gibi müzik çalmadığımız, aynı zamanda bağlantılar esnasında iki nefes aldığımız aralarda dolgu olarak kullandığımız şeylerden dolayı haklısınız. Zaman zaman çok tekrar düşüyor olabilir. Ben de özen göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar da biraz daha dikkatli olsun diye WhatsApp grubuna da yazarım. Teşekkür ediyorum eleştiriler için de.
4: İyi yayınlar diliyorum. Kolay
1: gelsin.
4: Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Burada telefon üzerine telefon devam ediyoruz. Onu alacağım ama reklama da gitmem gerekiyor. Reklam bağlantısını da yapmam gerekiyor. Onların da bir zamanı var. Ses tamam oldu. Şeyden kaynaklanmış. Ben de acaba mikrofonda mı sorun var diye. Kulaklığa ses gidip geldi de benden mi kaynaklandı diye. Mesajlara da bakıyorum. Abi işte az önce bağlanan abi Şenol Güneş olmasın sakın falan diye. Lukaku'nun da bir imza töreni var. Oradaki gelişmeleri de bir aktarayım size.

0: size. Birazdan geliyorum, ayrılmayın, az sonra buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam bitti.

0: Taraftar kulübü devam ediyor. Artık yavaş yavaş nereye doğru gidiyoruz? İmza törenine doğru bir yolculuğumuz var. Onu söyleyeyim. Cihan Kamer ve Lukaku yan yana, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun imza töreninde yaşananlara bakacağız. O bağlantıyı hazırlıyorum size. Ondan sonra da zaten zamanımız kalırsa veda için buluşuruz. Yeni bir haftaya da başlıyoruz. Yeni bir sezona da başlıyoruz. Bir cuma olmasından dolayı aslında bütün başlangıçları bir cuma gününde yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray'a da Çorum'a da başarılar. Batuhan Kolak yönetecek. Saat 21.30'da başlayacak bugünkü karşılaşma. Açılış şampiyondan geliyor. Süper Lig'in açılışını Çorum'la yapıyor son şampiyon. Ve iki takım ilk kez birbirine rakip olacak. Aslan ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri 5 hazırlık maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik ve sadece Ümraniye maçında bir galibiyet aldı. Çorum teknik direktörü Uğur Uçar ilk Süper Lig maçında altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıkacak olması da ayrı bir konu. Onu da hatırlatalım. Bugün büyük bir ihtimalle Çorum ilk 11'ini, muhtemel 11'ini saysam belki tam anlamıyla o mu orada, o mu orada falan diye bakabiliriz belki, ama kalede Filipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani Hüseyin, Karışbak, Freddy, Serdar, Tiam 11'i çıkacak bugün Uğur Uçar'ın ekibinde. Ve sonrasında Rams Park'ta 21.30'da Batuhan Kolak'ın yöneteceği mücadelede Okan Hoca da kalede Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor. Ve biz de Fenerbahçe'de Lukaku için yapılan imza törenine gidelim. Sarı lacivertlerinin Belçikalı Yıldız'la 1+1 yıllık anlaşmasında bakalım Cihan Bey neler söylüyor, neler anlatıyor. Oraya doğru yolculuğumuzu yapalım. Tekrar vaktimiz kalırsa buluşuruz. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.
1: Vertler 33 yaşındaki Belçikalı Yıldız'la 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Tecrübeli futbolcu İstanbul'a geldi. Yoğun bir kalabalık karşıladı kendisini havalimanında. Ve renkli görüntüler de vardı. Özellikle Fenerbahçe'nin sosyal medyasında. Romelu Lukaku Fenerbahçe'de artık 1+1 yıllık sözleşme imzalı tecrübeli futbolcu. Ve şimdi de imza töreni düzenleniyor değerli izleyenler.
2: Sayın Oğuz Çetin, yeni transferimiz Romelu Lukaku. Ekranları başında bizleri izleyen değerli Fenerbahçeliler ve saygıdeğer basın mensupları. Kulübümüzün yeni transferi Romelu Lukaku için düzenlenen imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü konuşmasını yapmak üzere ilk olarak Sayın Cihan Kamer'e bırakıyorum.
3: Sevgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve televizyonun başında bizleri izleyen Fenerbahçe'nin çok değerli taraftarları, hepinize saygıyla selamlıyorum öncelikle. Yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor bugün. Dünyanın starlarını Fenerbahçe kulübüne kazandıran Sayın Başkanımıza Lukaku için de özellikle şahsım ve yönetimimiz adına ve taraftarlarımız adına hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sevgili Lukaku'yla 15-20 gündür abi kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Bu süreci beraberce yönettik. Ve buna katkı gösteren, biliyorsunuz bizim 15 sene önce benim yine yöneticiliğim zamanımda idari menajerimizdi kendisi, Hasan Çetinsay'a, kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Hasan zamanında Lukaku'nun babasıyla Gençler Birliği'nde futbol oynamış ve bu transferin gerçekleşmesinde bize inanılmaz destek vermiş bir kardeşimiz. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, biliyorsunuz göreve başladığımızdan beri, hatta göreve gelmeden evvel Sayın Başkan'ın futbol aklı olarak Oğuz hocamızın liderliğinde başlattığı süreç bütün Fenerbahçe'ye başkan olduğu zaman seçildiği zaman hangi pozisyonlarda hangi oyunculara ihtiyacımız var sürecini seçimlerden önce başlatmıştı ve biz göreve geldiğimiz zaman bize önümüze dünyada bizim ihtiyacımız olan pozisyonlarda hangi futbolcularla çalışmamız gerektiği, hangi futbolcuları almamız gerektiği konusunda brief verildi. En iyi 2-3 alternatif önümüze konuldu ve biz de gece gündüz demeden bu alternatiflerin en iyilerini kulübümüze kazandırmak üzere harekete geçtik ve Lukaku'yla son noktamızı koymuş bulunuyoruz transferimize. Tabii yine Sayın Başkanımızın divanda söylediği gibi eğer gerekir ve arzu ettiğimiz oyuncu olursa genç oyunculardan bu 23 yaş altı oyunculardan gerekli noktalara belki takviye de yapabiliriz. Ben Lukaku'ya çok teşekkür ediyorum. Bu kadar arzu, bu kadar istekle Fenerbahçe formasını giyme isteği için, bununla ilgili her türlü yardımı, her türlü desteği, her türlü fedakarlığı gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz bu transfer sürecinde şuna çok dikkat ettik. Bir, gerçekten Fenerbahçe formasını hak edecek kalitede bir oyuncu mu? İkincisi, kendisi Fenerbahçe'de oynamayı ne kadar arzu ediyor? Bu tür kıstaslara çok değer verdik ve Lukaku da en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum. Ben bildiğiniz gibi bir iş adamıyım. Ben futbol otoritesi değilim. Sayın Başkan bu vazifeyi bana tevdi ettiğinde kulübün en iyi değerlerle, doğru değerlerle, doğru oyuncuları kazandırmakla ilgili vazifelendirdi beni. Benim de işim bu. Ama işimi çok özenle yaparım ve dikkatli yaparım. Dolayısıyla buradan geleceğim nokta, ben iki kere kontrol yaptırmadan, üç kere kontrol yaptırmadan bir oyuncunun transferini gerçekleştirme. Yani bu spekülasyonu sonlandırmak için söylüyorum. Lukaku Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçirilmiş. Arkasından Türkiye'ye geldiği gece tekrar sağlık kontrollerinden geçirilmiş ve sapasağlam Allah'ın izniyle Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür. Dolayısıyla tabii ki her futbolcunun sakatlanma riski vardır. Bu şanssızlığı Vedat'ta da yaşadık. Lukaku'nun da sakatlanma ihtimali her futbolcu kadardır. Ne bir fazla ne bir eksiktir. Dolayısıyla bu spekülasyonlara da son vermek istiyorum. Evet, Lukaku'ya hoş geldin diyorum ve katılımınız için teşekkür ediyorum.
2: Sayın Cihan Kamen'e teşekkür ediyoruz. Sözü şimdi Sayın Oğuz Çetin'e bırakıyoruz.
4: Evet, herkese merhaba. Romelu Lukaku, Rom, koca kalpli adam, büyük camiamıza hoş geldin. Hayırlı olmasını diliyorum. Fenerbahçe Aziz Başkan'ın liderliğinde bir takım oluşturdu. Bugün o takımın içinde çok değerli yöneticilerimiz var. Gerçekten bu takım, takımdaşlık ruhu, birlik beraberlik, iş bölümü, sorumluluk duygusu, tüm bunlar başarıya giden en büyük hedefimiz olan bu yolda başarıya giden en büyük sebep. O yüzden ben Cihan Bey'e çok teşekkür ediyorum. yönetim kurulu üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sanki bir futbol takımıymışçasına bir ekip olduk. Takımdaşlık ruhu içinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve biz de teknik tarafta özellikle bu güçle yürüme şansını elde edebiliyoruz. O yüzden yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan geçen seneden bu seneye baktığımızda aslında ne kadar iyi bir takıma sahip olduğumuzu tekrar hatırladık. Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood gibi çok önemli transferleri gerçekleştirirken bugün büyük bir mutlulukla dünyanın bildiği, tanıdığı, hepimizin büyük bir keyifle izlediği Rom'u aramızda görmek bizi son derece mutlu ediyor. Takımımız çok daha güçlendi. Nasıl ki başkanımızın liderliğinde takımdaşlıktan bahsederken, takımdan da bahsettiğimizde bir antrenör karakteri takım karakteri oluyor. Buna da vurgu yapmam gerekiyor. Ben İsmail Hoca ile 1988'den itibaren hem takım arkadaşlığı yaptım, hem yıllarımı birlikte geçirdim. Son iki aydır İsmail Kartal gerçeğini yaşıyorum. Onu daha derinden tanıdıkça ne kadar donanımlı olduğunu, ne kadar günümüz futbolunun içerisinde kendini güncellediğini ve bir takımı sevk ve idaresinin nasıl yapılması gerektiğinin örneklerini her gün kendisiyle birlikte yaşıyorum. Bu konudan dolayı da son derece mutluyum. Bir antrenör oyuncularına el değdirebiliyor ve onları geliştirebiliyorsa, hem saha dışında hem saha içerisinde onları bilinçlendirip çok kısa sürede algılamalarını sağlayıp büyük Fenerbahçe taraftarının beklentilerine cevap verecek oyunu oynatma düzeyini yükselttiğinde, gerçekten Fenerbahçe'nin önünün ne kadar açık olduğunu da çok rahatlıkla görebiliyorum. Ron'la ilgili ise her bir oyuncunun dört açıdan yaklaşıyoruz. Fiziksel, teknik, taktik ve mental olarak yaklaşıyoruz. Ron'un yaşadığı süreçlere baktığımızda en son fiziksel özelliklerine değineceğim. Ama bir oyuncu, dünya yıldızı ancak bu kadar güçlü olabilir. Teknik taktik açısından onun büyük tecrübesi, ama mental olarak Cihan Bey de vurguladı. Gerçekten bu kadar kararlı mı olur bir insan? Bu deneyimli, tecrübeli oyuncumuz gerçekten çok ciddi karakter ortaya koydu ve takımımıza da büyük katkı sağlayacağını biliyorum. Fiziksel açıdan vurgular yapmam gerekiyor. Özellikle yaşadığı son dönemdeki bu zorlu süreci hem bireysel çalışmalarıyla, hem de fırsat bulduğunda hem Belçika milli takımında hem de takımlarda en iyi şekilde geçirmeye çalışan bir süreç yaşadı. Ancak biz büyük Fenerbahçe'yiz. Büyük futbolcu gelmesine rağmen ilk günden itibaren bütün fiziksel özelliklerini, ölçümlerini yaptık ve sezona yeni başlıyormuş gibi ilk günden onu fiziksel olarak en hazır duruma getirene kadar bütün programlar yapılmış durumda. İsmail Hoca ve ekibi tarafından benim de nezdimde bu süreci birlikte yaşayacağız. Onun fiziksel olarak dayanıklılığını arttırmak, kondisyonunu yükseltmek, takıma adaptasyonunu en hızlı sürede gerçekleştirmek üzere çok ciddi bir program uygulamaya başladık bile. Bu süreç içerisinde hem onu koruyarak hem de en kısa sürede takımla birlikte maçları çıkması adına tüm hazırlıklar tamam ve bugün aslında bugünden itibaren de idmanlar başlıyor. Dün başladı, bugün yarın çift idmanları başlıyor. Umut ediyorum ki en kısa sürede o da takımdaki yerini, sahadaki yerini alacaktır. Böylesine büyük bir transferi kazandırdığımız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm yöneticilerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Ama Rom'la birlikte olmanın keyfini de yaşıyorum. Hoş geldin, hayırlı olsun.
3: Hocam, taraftar adına ben bir soru sorabilir miyim?
4: Tabii ki.
3: Bu bahsettiğiniz süreç, yani fiziksel olarak takıma katkı sağlama süreci nasıl bir süreç olacak? Yani niye Romeo oynamıyor diye yarın sorgularsa taraftarlarımız.
4: Hayır, zorlu bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Özellikle fiziksel olarak gelişimi için bugünden yarına mucize yaratılamaz. Dolayısıyla özellikle dayanıklılığını yükseltmek, kuvvetini arttırmak ama daha önemlisi de daha güçlü, hareketli hale getirmek için uygulanması gereken süreçler var. Dolayısıyla bugünden yarına Rom'un sahaya çıkıp 90 dakika oynamasından ziyade onun adım adım fizik kondisyonunu yükseltmesi sağlanacak. Nasıl ki Vedat'ta bunu yaşadık.
3: Takım adaptasyonu herhalde. Takımla çalışma adaptasyonu.
4: Tabii, yani ritmini, maç ritmini yakalaması için bir süreç yaşayacağız. Ancak bu süreç bugünden yarına değil, kesinlikle 4 haftalık, 6 haftalık bir süreç içerisinde göreceğiz ki her geçen gün takıma uyumu, takım içerisindeki varlığını bizlere, sizlere hissettirmeye başlayacak. Onun için biz süreci sabırla ve en doğru şekilde, en bilinçli şekilde İsmail Hoca ve ekibiyle birlikte yürütmeye devam edeceğiz.
3: Rica ederim.
2: Sayın Oğuz Çetin'e teşekkür ediyoruz. Söz şimdi yeni transferimiz Romelu Lukaku'da.
5: Günaydın. Hello everyone. First of all, I want to take français. Okay, so. Je voudrais remercier le président Aziz Yildirim, vice-président Jane Cartel et Oğuz Çetin et le coach Ismail Kartal pour la confiance. Et les autres membres de la direction aussi, je voudrais les remercier pour cette confiance. Je suis très content d'être ici. Franchement, c'est un honneur d'être ici. Ça fait très longtemps que je voulais être ici. Ça faisait un mois que j'attendais ce moment. Ah, je peux continuer ? Ok. Et voilà, être ici dans ce magnifique pays qui est vraiment comme ma deuxième maison, c'est quand même quelque chose de symbolique. Après 30 ans, mon père a été ici en 96-97. Et c'est ici que voilà, je me suis réalisé que voilà, je voulais devenir footballeur professionnel. En m'amenant à l'entraînement et en me montrant comment être professionnel. J'avais 3 ans, mais c'est des moments que je garde dans ma tête. Et voilà, je suis là. Le plus important, c'est que Fenerbahçe gagne. Ce n'est pas moi en tant qu'individuel ou d'autres joueurs. Je veux juste faire partie d'une équipe qui veut se battre chaque jour à l'entraînement, essayer de s'améliorer pour gagner les matchs et pour rendre les supporters très fiers de leur équipe. C'est pour ça que je suis content d'être ici, parce que je vois que les ambitions du club sont de gagner tous les trophées possibles en Turquie et de faire bien en Europe. Pour moi, c'est un nouveau challenge, mais un challenge que je voudrais bien réaliser à la perfection. C'est pour ça que voilà, j'ai hâte de commencer vraiment mon processus de préparation en s'entraînant avec l'équipe. Tout va très bien, je suis fit, le staff technique est excellent. Je me suis entraîné avec le groupe hier, j'ai fait connaissance avec beaucoup de joueurs. Et voilà, je vais faire le maximum pour m'adapter au style de jeu de l'équipe et aussi de m'adapter à la vie quotidienne ici en Turquie en apprenant la langue. Comme ça, la prochaine fois que je parle avec vous, je ne vais pas parler en français, mais je vais parler en turc. Donc voilà, je suis content et voilà, j'espère de revoir les supporters très bientôt au stade, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Merci.
6: Euh, Öncelikle çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'a, Sayın Yöneticimiz Sayın Can Kamer'e, Direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'e ve tabii ki Sayın İsmail Kartal'a teşekkür ederek cümlelerime başlamak isterim. Çünkü bu süreç içerisinde herkes tarafından çok büyük bir güven gördüm. Bana güvendiklerini fazlasıyla hissettim ve yönetim tarafında da herkes tarafından bu güveni fazlasıyla hissettiğimi öncelikle belirtmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek tekrar devam edeyim cümlelerimi. Zira burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Zaten çok uzun süredir burada olmayı istiyordum. Fenerbahçe'ye katılmayı çok uzun süredir istiyordum. Yaklaşık bir aydır aslında bu anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Dolayısıyla burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Özellikle bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olacak olmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Zira Türkiye benim için ikinci ev, benim ikinci evim burası. Dolayısıyla bunu da söylemek istiyorum. Birazcık sembolik tarafı da var aslında konunun. Zira 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum. Babam seneler evvel, o da 30 yaşından sonra burada profesyonel bir şekilde, profesyonelce futbol oynamıştı. Ben de o zamanlar 3 yaşındaydım ve tabii ki küçük de olsa hatırlamış olduğum anekdotlar var. Aklımda kalan anekdotlar yok değil. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı gerçekten çok ama çok mutluyum. Tabii ki de burada bizim için önemli olan şey Fenerbahçe'nin menfaatleri, Fenerbahçe'nin kazanması, günün sonunda Fenerbahçe'nin zaferlerle ayrılması. Dolayısıyla bireysel noktalar değil, Romelu Lukaku konusu değil ya da diğer oyuncular özelinde bireysel olarak bu konuyu değerlendirmek yerine ben konuya tabii ki de herkes gibi Fenerbahçe'nin menfaati olarak bakıyorum. Fenerbahçe'nin kazanması en önemlisi. Tabii ki de her antrenmanda, yaptığımız her antrenmanda sıkı bir şekilde çalışacağız. Zira taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Oynayacağımız futbolla beraber onları gururlandırmak istiyoruz. Gerçekten bunu çok ama çok istiyoruz. Söylemiş olduğum gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün sahip olduğu bu isteği, bu arzuyu da fazlasıyla görebiliyorum. Dün takımla beraberdim. Takım arkadaşlarımla da tanıştım aynı şekilde. Şunu da eklemek istiyorum. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Oynayacağımız tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyoruz. Fenerbahçe için tabii ki de bu mücadeleyi göstereceğiz. Aynı şekilde Avrupa'da da çok başarılı olmak istiyoruz. Tabii ki yeni bir rekabet ortamı benim için. Bu süreç içerisinde ben de mükemmel bir şekilde, en iyi şekilde kendimi adapte ederek performansımı ortaya koymaya çalışacağım. Ve takım olarak çalışarak bana göre bunu elde edeceğiz. Söylemiş olduğum gibi dün takım arkadaşlarımla buluştum. Çalışma gerçekleştirdik. Aynı zamanda hocamız, teknik ekip gerçekten harika bir ekiple çalıştığımı da bizatihi vurgulamak istiyorum. Tabii ki söylemiş olduğum gibi hızlı bir şekilde buraya adapte olmak niyetindeyim. Umuyorum ki yakın zamanda sizlerle Türkçe'de konuşmak istiyorum. İngilizce de konuşabiliyorum aynı zamanda ama Türkçe'de sizlerle iletişim kurmak istiyorum. En yakın sürede, en kısa zamanda stadımızda taraftarlarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.
2: Romelu Lukaku'ya konuşması için teşekkür ediyoruz ve beklenen an geldi. Yeni transferimiz Romelu

0: Hello.
1: Mehmet Ekrem Ceylan ile Haber Ajansı. Öncelikle hoş geldin diyoruz. İki taraf için de anlaşma hayırlı olsun. Az evvel Lukaku kendisi de değindi. Babası da yıllar önce burada oynadı. Kardeşi de Adana Spor'da oynadı. Mutlaka aile bireyleriyle Türkiye hakkında, Fenerbahçe hakkında konuşmaları olmuştur. Fakat bu süreçte, bu transfer sürecinde neler konuşuldu? Bize spesifik bir şey anlatabilir mi?
2: En Turquie aussi pour faire les joueurs
3: c'est lui, c'est dans...
2: Et bien sûr, il y avait quand même les conversations parmi vous sur la Turquie. Mais surtout dans ce processus-là, qu'est-ce que vous avez parlé parmi vous sur la Turquie? Est-ce que tu peux partager une anecdote ou une chose spécifique? Surtout dans ce processus sur la Turquie, sur Fenerbahçe.
0: Ben, je pensais que, pour être honnête, je viens de Bruxelles, donc... Pour moi, à Bruxelles, d'où je viens, il y a trois grosses communautés. La communauté congolaise, marocaine et turque. Pratiquement 50% de mes amis sont turcs. Donc pour moi, venir ici, c'est... D'un côté, c'est logique. Parce que voilà, j'ai été ici, mon frère a joué ici. Donc pour moi, être ici, c'est logique. Parce que à la fin de la journée, quand tu vois... Mon parcours, ma vie, le dernier but que mon père il marque en Turquie, c'est contre Fenerbahçe. Le seul match que moi je joue en Turquie, c'est dans ce stade ici. Donc pour moi, être ici, c'est voilà que j'ai joué ici en Turquie. C'était ici dans ce stade contre l'équipe nationale. Donc pour moi, maintenant jouer pour le Fenerbahçe, c'est quelque chose que voilà au début, je me disais ouais, c'est ça que j'avais besoin. Vu le challenge. Les objectifs du club et vu mes objectifs à moi aussi voilà moi je suis un compétiteur, j'ai envie de gagner et voilà le club a ses ambitions et moi je veux juste être partie d'une équipe qui va à fond pour la gagne et c'est pour ça que je suis très content avec cette opportunité d'être ici et de donner le maximum pour ramener le plus de trophées possible à ce magnifique club.
4: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yakın arkadaşlarım ya da etrafımdaki insanlara bakacak olursak çoğu Kongolu, aynı şekilde Faslı arkadaşlarım da var, Türk arkadaşlarım da var. Dolayısıyla aslında arkadaşlarımdan %50'si Türk. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu perspektifte baktığımız zaman buraya gelmem aslında kaçınılmaz, mantıklı bir sonuç doğuruyor. Dolayısıyla buradayım. Aynı şekilde çocukken de burada olduğumu söylemiştim. Keza kardeşim de daha önce burada oynadı. Günün sonunda baktığımız zaman tabii ki burada babamın son golü de aslında buradaydı. Fenerbahçe'ye karşıydı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ve tabii ki benim de aslında oynamış olduğum son maç buradaydı. A milli takımla oynamıştım. O maçta bu statta oynamıştım. Dolayısıyla aslında benim ihtiyacım olan şey buydu tam olarak. Kendime bunu açıkçası söyledim. Benim ihtiyacım olan şey bu dedim. Ve tabii ki kulübün hedeflerinden de söz etmemiz gerekiyor. Çok güçlü bir vizyona sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ve aynı şekilde benim de çok kuvvetli hedeflerim var. Çok yüksek hedeflerim var. Ve zaten profil olarak da çok rekabetçi bir oyuncu olduğumu belirtmem gerekiyor. Zira kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Kaybetmeyi asla sevmeyen bir oyuncuyum. Dolayısıyla kulübün hedefleriyle benim hedeflerim çok net bir şekilde örtüşüyor. Çünkü her iki tarafta, yani Fenerbahçe'de ben de kazanmak üzerine düşünüyoruz. Dolayısıyla bu fırsata sahip olmaktan dolayı, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Elbette ki en iyi şekilde maksimumumu ortaya koyacağım bu kulübe katkı sağlamak için. Bu harika kulüpte başarılı olmak için ben de elimden gelenin iyisini ortaya koyacağım.
5: Buradayım. Selin Koca, Türk Sports Dijital. Öncelikle başarılar diliyorum. Skriniar, Kante, Greenwood ve takımdan ayrıldı ama Fred, burada daha önce birlikte oynamış olduğun isimler var. Geldiğinden beri de şu anda da verdiğin demeçlerde de seni oldukça motive görüyoruz. Gelmeden önce bu isimlerle bir iletişimde bulundun mu? Sana neler söylediler? Teşekkür ederim.
4: Donc, bienvenue tout d'abord. Vous avez déjà joué avec Milan Skriniar, avec N'Golo Kante, Mason Greenwood.
2: et même s'il doit partir, travailler également jouer avec Fred. Donc, depuis que tu es arrivé ici, on voit clairement que tu es très motivé à être à Fenerbahçe. Mm-hmm. Est-ce que tu as parlé avec ces joueurs avant que tu viennes?
0: J'ai parlé avec Milan Skriniar. Et après, quand je suis arrivé, j'ai parlé avec tout le monde dans le vestiaire. J'ai parlé avec Matteo Guendouzi, Milan Skriniar, Fred. J'ai joué avec Ake à Chelsea, on est arrivé en même temps. Ouais, N'Golo. J'ai parlé aussi avec Mert, le back droit, contre qui j'ai joué quand il était à Sassuolo. Et la majorité des joueurs turcs aussi, pour savoir un peu leur idée. Comment tout se passe, et franchement ils m'ont expliqué beaucoup de choses l'année passée, hier soir quand on mangeait tous ensemble, et voilà, l'ambiance dans le groupe elle est très bonne, on sait c'est quoi notre ambition, et je pense que voilà, avec le travail et traiter chaque match comme une finale, on peut réaliser nos objectifs pour cette année.
4: Öncelikle Milan Skriniar'la görüşmem oldu. Geldiğimde de zaten görüşmüştüm. Öncesinde de görüşmüştük Milan Skriniar'la. Kulübe geldikten sonra, TSE geldikten sonra da herkesle konuşma imkanı buldum. Mateo'yla yine bir konuşmamız oldu geldikten sonra. Aynı şekilde söylemiş olduğum gibi Milan'la ve Fred'le de görüştük. Yine Ake ile de sohbet etme imkanımız oldu. Kendisiyle biliyorsunuz Chelsea'de top koşturmuştuk. Yine keza Kante ile ve Mert'le de konuşmalar gerçekleştirdik. Tabii ki buradaki tanıdığım Türk oyuncular da mevcut ve kendi aramızda tabii ki konuşma gerçekleştirdik. Dün akşam özellikle birlikte yemek yedik, beraber yemek yedik. Birazcık geçen sezondan da konuştuk. Bana burasıyla alakalı, kulüple alakalı birçok şey anlattılar. Dolayısıyla bu da benim için pozitif bir durum oldu. Şunu da belirtmem gerekiyor. Gerçekten kulübün içerisinde, daha doğrusu takımın içerisinde çok iyi bir ambiyans, çok iyi bir atmosfer söz konusu. Dolayısıyla takım arkadaşlarımda da keza bu hırsı, bu isteği fazlasıyla görüyorum. Elbette çok iyi bir şekilde çalışarak, her maçı bir final gibi gözetleyerek, görerek, anlayarak o şekilde devam etmemiz gerekiyor ki günün sonunda hedeflerimizi gerçekleştirebilelim.
3: Erdem Akbaşal Spor. Öncelikle ülkemize ve Fenerbahçe'ye hoş geldin diyorum. İki ay önce Kanal Artı'ya, Fransız kanalı Kanal Artı'ya verdiği röportajda idollerinden bir tanesinin Nicolas Anelka olduğunu söylemişti. Anelka gibi Fenerbahçe'ye de damga vurmak istiyor mu? Yine aynı röportajında Raul Meireles'le bir WhatsApp grubu olduğunu ifade ediyor. Meireles'le bu süreçte görüştüm. O da eski bir Fenerbahçe oyuncusu.
4: Donc tout d'abord, bienvenue.
0: Merci.
4: À notre pays, à Fenerbahçe. Il y a deux mois, tu avais fait un entretien à Canal Plus. C'est ce que tu avais dit, l'un de tes idoles, c'est Nicolas Anelka. Comme tu sais très bien, il avait déjà joué à Fenerbahçe aussi. Mm-hmm. Et il a aussi montré une grande marque à Fenerbahçe avec sa prestation. Mm-hmm. Et comme nous savons très bien également que vous êtes parti d'un groupe de WhatsApp avec Raul Meireles. Il avait déjà également joué ici. Est-ce que tu avais parlé avec lui avant que tu viennes ici?
0: J'ai parlé avec Raoul la semaine passée pendant 2h30 au téléphone. Deux fois. Et il m'a tout expliqué comment ça se passe. Je vais appeler Nico dans les prochains jours parce que j'ai changé de numéro. Donc j'ai plus son numéro, mais je veux l'avoir ce soir. Donc après, je vais l'appeler. Mais j'ai parlé avec Raoul pendant deux fois, la semaine passée, pendant 2h30. Et il m'a dit des très belles choses sur les supporters, sur la direction, de vous aussi, les médias aussi. Donc non, franchement, c'était tout ce qu'il m'a expliqué, c'était magnifique. Et voilà, je lui ai dit qu'il doit venir me voir le plus vite possible avec les autres de notre groupe sur WhatsApp.
2: Il y a un groupe
0: de
2: WhatsApp.
0: Oh, ouais.
4: Öncelikle Raul'la konuştuk, Raul Meireles'le konuştuk, hatta geçen hafta konuştuk. Zannediyorum iki defa konuştuk. 2,5 saat telefonda görüşme yaptık kendisiyle ve o da Fenerbahçe ile alakalı birçok anekdotu, birçok şeyi paylaştı. Buranın ne kadar büyük bir camia olduğundan bana bahsetti. Niko ile henüz görüşmedim. Onu arayacağım. Numaramı değiştirdim. Dolayısıyla kendisine tabii ki de ulaşacağım. Bu önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde Niko ile de konuşmayı istiyorum. Söylemiş olduğum gibi Raul'la iki kez telefon görüştük. 2,5 saat sürdü ve çok güzel şeyler söyledi bana. Özellikle taraftarlarla ilgili çok güzel şeyler söyledi. Yönetimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Medya ile alakalı da çok güzel şeyler söyledi. Bu konularda beni bilgilendirdi. Tabii ki grupta, aynı WhatsApp grubunda da olduğumuz için konuşmalarımız, sohbetlerimiz oluyor.
6: Merhabalar, buradayım.
0: Yok.
6: Fikret Tolunay Ersöz, HT Spor. Öncelikle hoş geldin diyorum kendisine. Ben Chris Van Puyvelde'yi sormak istiyorum. Zira kendisi Ocak ayında Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin başına geçiyor. Neler düşünüyor hakkında?
4: Donc bienvenue, je te souhaite le meilleur. Tout d'abord, je vais demander la question sur Chris Van Puyvelde parce qu'il sera également l'entraîneur de l'Académie de foot à l'avenir. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de lui?
0: Chris is the best.
4: Non. C'est quand c'est un issue.
0: Non, Chris il est top. Franchement, on l'a eu comme directeur sportif en équipe nationale pendant, je pense, 4-5 ans, si je me trompe pas. Et il connaît le football, il sait de quoi il parle. Et voilà, on a eu le meilleur moment en sélection avec lui. Et voilà, maintenant aussi avec Vincent Manard qui fait un top job aussi, on est retourné sur cette voie-là, mais Chris Van Puyvelde, il est top. Et je pense que ce serait bien pour les joueurs de l'académie qui viennent ici comme ça. Il va vraiment mettre une structure en place pour que des jeunes joueurs de l'académie viennent jouer en équipe première, j'en suis sûr.
4: Evet, söylemiş olduğum gibi kendisi en iyisi. Bunu söylemek istiyorum. Daha önce sportif direktördü. Milli takımda, Belçika milli takımında birlikte de çalıştık. 4-5 sene yanılmıyorsam. Ve şunu da söylemem gerekiyor ki futbolu çok iyi bilir kendisi. Dolayısıyla birlikte çalışma fırsatımız, imkanımız olmuştu. Tabii ki şimdi sizin de belirttiğiniz üzere akademiye gelecek. Umuyorum ki hem Fenerbahçe için hem akademi için hem de onun için çok faydalı bir süreç olur. Çok başarılı bir süreç olur. Gençlere dokunacağını düşünüyorum. Onları geliştireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim düşüncem onun gençlere katkı sağlayacağı yönünde.
5: X-Sports, Elis Buse Araç takımla bir araya geldiklerini ve sohbet ettiklerini söyledi. İsmail Kartal'la ilk iletişimi nasıl oldu? İsmail Kartal'ın kendisine söylediği sözler üzerinde en etkilendiği konu neydi? Teşekkür ederim.
4: Donc, tu avais dit que tu es venu dans le centre d'entraînement hier et tu as fait également la conversation avec tes coéquipiers et également tu as fait également la conversation avec Monsieur Ismaël Kartal, notre entraîneur, quel mot ou bien quelle phrase t'a influencé le plus dans votre conversation avec notre entraîneur, avec notre coach?
0: Moi, j'aime bien des hommes qui disent la vérité, qui sont honnêtes. Et lui, de ce qu'il m'a dit, il est très honnête. Il attend beaucoup de moi, avec mon expérience. Mais il est très, très clair dans ses plans. Tactiquement, de ce qu'il attend des joueurs sur le terrain, défensivement, offensivement. Et il sera toujours honnête et me dira toujours les choses en face. Et c'est ça que moi j'ai aimé. Il veut jouer le football vers l'avant, il veut être offensif. Et voilà, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on a parlé hier, on a parlé pendant 15-20 minutes. C'était vraiment très clair ce qu'il attend de moi. Et moi, je lui ai dit, voilà, je suis prêt à sa disposition et j'ai hâte de travailler avec lui à partir de maintenant full time.

0: da bunlara değindi ve benden beklentilerini aslında benimle paylaştı dün yaptığımız konuşmada. Taktiksel olarak benden neler bekliyor, ne yapmamı istiyor, ofansif anlamda ve defansif anlamda temel prensiplerimizde bunlardan tabii ki konuştuk. Dolayısıyla bu dürüstlük benim için önemli. Futbolda da, hayatta da olduğu gibi futbolda da gerçekten çok önemli. Dolayısıyla dürüstlükten haz alan birisiyim, bunu seven birisiyim. Dolayısıyla bunun üzerine bir konuşmamız gerçekleşti ve sürekli olarak oyuncularına karşı dürüst olduğunu belirtti. Zaten oyun stilimize bakacak olursak da ofansif bir oyun oynuyoruz ki bu da benim hoşuma giden bir şey, istediğim bir şey, beni mutlu eden bir şey. Dün yapmış olduğumuz konuşma 15-20 dakika sürdü. Ve söylemiş olduğum gibi bu 15-20 dakika içerisinde benden neler bekliyor bunları konuştuk ve gayet net ve açık bir şekilde benden istenini net bir şekilde algıladım, anladım. Ben de bana görev verildiğinde tabii ki en iyisini ortaya koymak için hazırım ve çalışmak için takımla beraber, onunla beraber herkesle çalışmak için sabırsızlanıyorum.
1: Beril Böke Play Spor, tam anlamıyla performansını sahaya yansıtabilmen için Oğuz Çetin 4-6 haftalık bir süreden bahsetti. Kendi vücudunu ve potansiyelini düşündüğünde bu sürenin kısalma ihtimali var mı?
0: Donc quand monsieur Oğuz Çetin, notre directeur sportif, quand il avait parlé, il a dit qu'il a besoin de 4-6 semaines pour récupérer, pour être 100% prêt pour arriver à sa prestation. Quand tu regardes toi-même, quand tu vois ta potentiel, parce que tu connais ton corps, est-ce que ce temps peut réduire, tu
2: penses? Beaucoup moins. C'est trop même.
0: Fazla zaten 4-6 hafta. Tu connais ton corps. Est-ce que ce temps peut réduire, tu penses?
2: Beaucoup moins. C'est trop même.
0: Fazla zaten 4-6 hafta bence.
2: Non, je suis 100%, j'ai pas de problème, je suis fit. Je me suis entraîné avec le groupe hier et ils m'ont fait un programme pour les prochains 5-6 jours. Mais voilà, moi, mon ambition, c'est de jouer la semaine prochaine. Bien sûr, ce sera avec. Je dois me prouver à l'entraînement, je dois gagner ma place, ça c'est normal. Parce que le plus important c'est que Fenerbahçe gagne, mais ce sera beaucoup, beaucoup plus moins. C'est long, 4 ou 6 semaines. Je ne suis pas blessé. Hein.
0: Öncelikle %100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Kendimi %100 bir şekilde, iyi bir şekilde hissediyorum, %100 hissediyorum. Dün de zaten grupla, takımla bir antrenman gerçekleştirdim. Şu anda önümde bir program var, uygulamam gereken 5-6 günlük bir programım var, onları uygulayacağım ve tabii ki gelecek hafta oynamak istiyorum. Çünkü yerimi kazanmak istiyorum, pozisyonumu kazanmak istiyorum ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Fakat biraz önce de söylemiş olduğum gibi en önemli şey aslında burada Fenerbahçe'nin kazanması. Günün sonunda Fenerbahçe'nin menfaatleri daha önemli ama 4-6 hafta birazcık uzun, yani ben sakat değilim, fitim.
1: Son soru alabiliriz.
3: Sözcü Gazetesi İrfan 25. Fenerbahçe'nin bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi için önemli büyük hedefler var ve bu büyük hedefler doğrultusunda Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu da yıldız transferler gerçekleştirdi. Bu yıldız transferlerden bir tanesi de sensin. Lider oyuncularda çok sayıda var. Takımın hedefleri ve beklentileri hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Pardon. Donc dans la division turque et également dans l'Europe, dans la Ligue des Champions, bien sûr, Fenerbahçe va faire la compétition pour arriver dans les meilleures conditions, la meilleure situation. Et bien sûr, bien évidemment, Fenerbahçe a un grand objectif dans cette manière. Et dans cette direction, notre président, M. Aziz Yıldırım, a également recruté les joueurs, les grands joueurs, les joueurs de grands joueurs étoiles pour arriver à ces objectifs. Et l'un de ces grands joueurs, c'est toi. Fenerbahçe t'a recruté pour cette direction, pour ses objectifs. Et il y a également beaucoup de leaders dans l'équipe. Qu'est-ce que tu peux dire sur les attentes et sur les objectifs de Fenerbahçe pour cette saison?
2: Je pense que les objectifs sont très clairs. Tout le monde parle du championnat, mais tu as aussi la coupe. Je pense que si tu vois notre effectif, on a beaucoup de joueurs. Et aussi en Europe,

0: de faire une bonne campagne en Europe, ça aussi c'est important. Vu la grandeur du club, vu les attentes, on sait qu'on peut se battre à trois niveaux, mais ce sera un processus. Je pense que le mindset, surtout dans la tête, les joueurs doivent vouloir tous les jours travailler pour s'améliorer, pour devenir plus fort match après match. Parce que le championnat turc, c'est un championnat des qualités, mais c'est souvent à la fin où tu dois être fort jusqu'à la fin. De ce que moi j'ai vu ces dernières années. Et je pense que ça, c'est déjà le mindset qu'on doit avoir. On doit se battre chaque match, gagner chaque match, mais que ce soit en championnat, en coupe, et aussi en Europe, montrer qu'on a des joueurs des qualités. Parce que c'est pour ça qu'on est footballeur, c'est pour ça qu'on joue dans des grands clubs comme Fenerbahçe. C'est parce qu'on joue pour gagner chaque match. Et ça, c'est une chose qui m'a attiré ici. Et je pense qu'on a beaucoup de joueurs avec beaucoup de personnalité dans notre vestiaire. Et maintenant, c'est juste, on doit créer le bon spirit à l'intérieur du vestiaire pour se battre chaque match et gagner tous les matchs possibles.
1: Açıkçası hedeflerimiz çok net. Fenerbahçe'nin hedefleri net. Şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz elbette. Ve takımın içerisinde de çok fazla kaliteli oyuncunun olduğunu da söylemem gerekiyor. Aynı şekilde bunu Avrupa'daki başarıdan da bahsetmek gerekiyor. Avrupa'daki başarıları da eklememiz gerekiyor. Elbette çok büyük bir camiadayız. Fenerbahçe'deyiz. Çok büyük bir kulüpteyiz. Dolayısıyla beklentilerin yüksek olması da çok ama çok normal. Tabii ki de bizim bütün oynayacağımız klasmanlarda, bütün oynayacağımız turnuvalarda en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. En iyisi de ne demektir? Başarılı olmaktır, kupalar kazanmaktır. Burada aslında en önemli kavram vurgulayacağımız zihniyet. Nedir bu zihniyet? İstek, arzu, bunlar gerçekten çok önemli faktörler. Ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu azme, bu zihniyete sahip olmanız gerekiyor. Ve maç maç en iyisini göstererek her maçı kazanmanız gerekiyor. Tabii ki ligde de oynayacağımız maçlarda, lig uzun bir maraton ve bu maraton içerisinde sonuna kadar hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu düşürmeden devam etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor. Her maç bu mücadeleyi, bu hırsı, isteği ortaya koymamız gerekiyor ki kupalar kazanabilelim, ligde şampiyon olabilelim, Türkiye Kupası'nda başarılı olabilelim. Avrupa'da da aynı şekilde başarılı olmayı çok ama çok istiyoruz. Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Zaten bu yüzden futbolcuyuz. Bu başarıları elde edebilmek, bu hırsı ortaya koyabilmek için zaten futbolcu olduk. Bu yüzden futbol oynuyoruz ve Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe'deyseniz zaten bunlar kaçınılmaz, bu hedefler kaçınılmaz. Bu yolda ilerlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla her maçı kazanmamız, her maçtan galip gelmemiz, asıl isteğimiz, en önemli olan şey bu. Tabii ki beni çeken şey de bu. Fenerbahçe'nin vizyonu, Fenerbahçe'nin büyüklüğü ve istekleri, isteği, arzusu, hedefleri. Ve şunu da ifade etmem gerekiyor. Bu kulübün içerisinde, takım arkadaşlarım içerisinde çok karakterli oyuncular var. Dolayısıyla bu karakterle, ortaya koyacağımız ruhla beraber bunları harmanlayarak bana göre iyi bir iş çıkarabiliriz. Soyunma odasındaki birlikteliğimizle, hem saha içi hem saha dışındaki birlikteliğimizle bana göre her maçı kazanmamız gerekiyor, her maçı kazanmalıyız.
2: Sorular için teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi çubuklu formamızı imzalayacak.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel İnçer Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Radyo Gol frekanslarında 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Lukaku resmi imzayı attı ve hemen ilk bağlantımızda başlayalım. Attığımızda spor spikeri ve spor yorumcusu Berke Kosova olacak.

0: ve spor spikeri, aynı zamanda spor yorumcusu Berke Kosova hattımızda. Berke, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sevgiler.
0: Lukaku imzayı attı, az önce açıklamalarda da bulundu. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin bu transferini sıcağı sıcağına? 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Belçikalı Yıldız.
1: Evet, Lukaku ile giriş yaptım. Güzel, yüksekten bir giriş. Lukaku tabii ki yaptıklarıyla, daha önceki performansıyla Avrupa'nın en üst seviye santraforlardan biri. Bu tartışmasız. En fazla bonservis bedeli ödenen oyuncular da ikinci sırada, biliyorsun yani zamanında çok ciddi paralar ödendi Lukaku'yu kadroya katabilmek için. Tabii şimdi son sezon performansıyla ilgili hem Fenerbahçe tarafında, taraftarlar arasında, hem de basında baktığımızda sakatlığıyla ilgili, sakatlık durumuyla ilgili bazı soru işaretleri var. Ama sağlıklı olduğu takdirde fizik gücüyle, zaman zaman yaptığı driblinglerle, kutu içindeki kalabalık savunmaları açarken fiziğini ön planda kullanarak, tekniğiyle birleştirerek çok önemli bir golcü olduğunu söylemek lazım. Özellikle Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi savunma yapan, kapalı savunmalara karşı ileride hakikaten hem kule hem de savaşacak, aynı zamanda bunu gole çevirebilecek önemli bir yıldız. Sakatlık konusuna gelirsek, evet, Fenerbahçe'de şöyle bir risk var. Lukaku bir yaşı biraz daha ileri artık. Daha önce geçtiğimiz sezonda önemli problemler yaşadı ama Fenerbahçe kadro derinliğine baktığımız zaman ben bu riskin Fenerbahçe adına alınabileceğini savunan taraftayım. Çünkü elinizde zaten Süper Lig'de gözü kapalı oynadığı takdirde 20 gole katkı verir dersiniz değil mi Vedat Muriç'e? Yani evet. Ne olursa olsun içeriye Vedat Muriç'i doğru şekilde beslerseniz bu anlamda bu katkıyı verecektir. Bununla birlikte Anderson Talisca'nın da artık yaşı ilerledikçe, tecrübesi iyice arttıkça, şu playoff maçlarında, eleme maçlarında gördüğümüz performansıyla santrafor'da Anderson Talisca'nın da bir seçenek olduğunu göz önünde bulundurursak, Romelu Lukaku'nun acaba sakatlanır mı riskinin alınabilecek düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben 3 kulvarda giderken, evet her maçta oynayamaz, evet 50 maça çıkmaz Fenerbahçe'de, ama 50 maça çıkmasına da gerek kalmayacak zaten diye düşünüyorum. İnşallah olursa Şampiyonlar Ligi'ndeki süreçte, lig aşamasında, olmazsa Avrupa Ligi'nde yine daha çok kullanıp ligde Vedat Muriç ve Talisca'yla oradan katkı alabilir diye düşünüyorum ben Fenerbahçe. Dolayısıyla kutu içinde elit santrafor ihtiyacını karşılayan bir transfer olarak görüyorum. Evet, Mason Greenwood'u kenara ayırdığımızda hem merkezin hem hücum hattının biraz yaş ortalaması yükseldi Fenerbahçe'nin. Bu da bir gerçek. Yoğun tempoda burada acaba form olarak zaman zaman düşüşler olabilir mi diye düşünebiliriz, ama o noktada da kadro genişliğinden faydalanarak aynı santrafordaki 3 oyuncuyu, yani Talisca'yı da oraya yazarak düşündüğümüzde, buradaki rotasyonu verimli bir şekilde kullandığı takdirde İsmail Kartal'ın yaş konusunun da dezavantajdan tecrübenin avantajına çevirme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Tabii ki buradaki teknik direktör davranışı çok önemli, teknik heyetin davranışı çok önemli, analizlerin yapılması çok önemli. Yani oyuncuya ne kadar yük bindiğinden, hangi maçta kaç dakika oynaması gerektiğine kadar, biliyorsun bütün dünyada artık analizler yapılıyor. Evet. Ölçümler yapılıyor kan testleriyle. Oyuncunun son durumu ne? Acaba bir sonraki maçta 90 oynaması onun zararına mı olacak gibi pek çok analizler var. Bu doğrultuda Fenerbahçe teknik heyeti ve sağlık heyeti ve fiziksel konuyla ilgilenen performans atletik antrenörlerinde bu noktada rol alarak bu noktayı avantaja çevirmesini bekliyorum. Dolayısıyla ben Fenerbahçe için avantajlı bir imza olarak görüyorum Romelu Lukaku'yu.
0: Peki bir diğer tarafta Vedat Muriç konusu, sen de bahsettin. Şimdi Vedat Muriç La Liga'da ilk 11'de çıkan bir oyuncuydu. Takımı küme düştü, tamam, ama yani Serie A olsun, La Liga olsun, 5 büyüklükten bir orta sıra takımında ilk 11'de çıkabilecek bir yere gidebilirdi. Yani bir transfer yapabilirdi. Fenerbahçe'ye geldi ama yedek kalacak gibi duruyor. Bu beklediği bir durum muydu? İleri vadede sence sorun yaratacak mı?
1: Ben Vedat Muriç'in çok iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum açıkçası Göksel. Yani şu kadar maçta oynayayım, burada yedek kalırsam şöyle sıkıntı çıkarırım diyecek karakterde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten iyi bir profesyonel, iyi bir görev oyuncusu. Bulduğu süre, aldığı dakikalar daha en fazla verimi vermeye çalışan iyi bir karakter Vedat Muriç. Burada ama az önce söylediğim gibi yani 34 Süper Lig maçının içine artı en az 8 Avrupa Ligi ya veya Şampiyonlar Ligi maçı var düşündüğün zaman. Artı bir de Türkiye Kupası var. Yani muhakkak ki ben Vedat Muriç'in de aldığı forma şansından, bulduğu süreden günün sonunda memnun kalacağını düşünüyorum. Çünkü zaten mecburen bu rotasyonu yapmak zorunda Fenerbahçe. Yani 45-50 maçı Lukaku ile tek başına oynayamazsın. Vedat Muriç ile de tek başına oynayamazsın. Evet. Dolayısıyla orada ben iyi bir ikili rotasyon, hatta dediğim gibi bir de yarım Talişka'yı, o da santrafor olmadığı için yarım diyorum ama lig maçında, yine Süper Lig'de, hatta bazı Avrupa maçlarında bile Talişka'nın da ön tarafta değerlendirebileceği, senin süre bulma konusunda problem çıkarır mı sorunda aslında biraz da İsmail Hoca'nın zorlanacağı konu bence biraz Talişka konusu olacak. Çünkü Asensio orada şu anda birinci tercih gibi, forvet geldiğinde forvet oynarsa, Talişka eğer kenarda beklerse, kenarda beklemeyi pek sevmeyen oyuncu esas Anderson Talişka veya hani Talişka'yı oraya koyduğunuz zaman Asensio yine bu konuda yedek beklemekten çok hoşnut olmayacak bir oyuncudur. Yine geniş rotasyon faydalı bir şey ama bu rotasyonu hem oyuncuların psikolojisini hazır tutma anlamında, hem kimsenin küsmemesi anlamında hakikaten İsmail Kartal'a çok önemli bir rol düşüyor. Hangi maçta kimin ne kadar hazır olacağını teknik heyetiyle birlikte ayarlaması lazım. Oradaki Vedat Muriç'ten kaynaklı bir sorun olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü yeteri kadar bence süre bulacak ama Talişka Asensio tarafı biraz daha İsmail Hoca'yı yorabilir.
0: Peki, Fenerbahçe'nin rakibi de tabii belli oldu ve Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Artık uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yakın Fenerbahçe. Olympique Lyon var önünde. Tabii kadro kalitesi anlamında geçen seneye göre bence geriye giden, çünkü bir Endrick kaybı var, Olympique Lyon var. Nasıl değerlendiriyorsun? Temsilcimizin şansını nasıl görüyorsun?
1: Şimdi tabii ki en son 2009'da herhalde, yani çeyrek finalden sonra 8-9 sezonunda katıldı diye hatırlıyorum Fenerbahçe. Çok uzun bir zaman oldu. Çok büyük bir kitleye sahip Fenerbahçe'de hakikaten birçok genç bugün Fenerbahçe'yi tutan, Fenerbahçe'yi destekleyen, Şampiyonlar Ligi'nin ne olduğunu tam olarak hiç hissetmedi. Bunu çok önemli bir özlem var. O müziği statta duymanın tadını yaşamak isteyen milyonlarca Fenerbahçeli var. Bu kadar yaklaşmışken artık ülke puanı da belli bir noktaya geldiği için rakiplerimiz, mesela playoff'ta Arsenal, ondan önce Benfica gibi olmadığı için ve Fenerbahçe'nin de Lyon'la mukayese ettiğimiz zaman eski Lyon hakikaten değil. Az önce sen de söylediğin gibi, yani Olympique Lyon, evet, buraları iyi oynayan, sürekli Avrupa'da oynamayı başaran, buradaki bu kültüre sahip olan bir takım ama kadro kalitesi anlamında baktığımızda hem Lyon'un geçmişteki kadrolarından çok uzakta bir takım var, hem de Fenerbahçe çok daha maliyetli, çok daha önemli bir kadroya sahip. Burada şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin iki eleme maçına baktığımızda fena değildi performanslar. İyi işlerin yapıldığı bölümler oldu. Bazen çok pozisyon verdiği anlar oldu. Geçiş hücumunda çabuk dönemediği oldu. Tabii burada fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmamanın da bir etkisi var. Ama bununla beraber benim sadece Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın ve teknik heyetin keşke yapmasaydı dediğim bir durum var. O da şu: çok geniş bir kadrosu var. Kalabalık, hatta yani geniş demeyeyim, geniş rotasyon, evet, avantaj ama artık Fenerbahçe'nin kadrosu onu geçti. Tuhaf bir kalabalık da var. Yani asla forma şansı bulmayacağını düşündüğümüz, yolların ayrılmasını kesin olarak gördüğümüz birçok isim var Fenerbahçe'de. Bunların kampta olması ve takımla beraber antrenman yapması bence Fenerbahçe'nin daha çabuk hazır olmasının önünde bir engel. İsmail Hoca tercihini böyle yaptı. Tabii ki saygı duymak lazım ama karşı tarafta baktığımızda İtalyano'nun uyguladığı yöntemin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişte Beşiktaş da aynı hataları yapmıştı. Kalabalık, kadroda olmayacak isimleri kampa götürmeyi seçmedi İtalyan'a. Çünkü kiminle idman yaptığınız bile sizin ne kadar çabuk hazır olduğunuza olacağınız yönünde önemli bir gelişim gösterir. Çünkü o yüzden diyoruz kadro 11 kişi güzel ama senin 18'in 20'in de kaliteli olursa oyuncuyu geliştirecek antrenmanlar konusunda daha faydalı olur. Ben orada bir küçük bir hata olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe tarafının. 38 kişiye yakın neredeyse sürekli çalışmalar yapılması, asla kadroda olmayacak isimlerin ilk 11'de ve geniş rotasyonda olacak kişilerle bir arada olması, hem takım olma, yani 20 kişiyi mi daha çabuk bir araya getirebilirsiniz, 40 kişiyi mi daha böyle bir aile ortamı yaratabilirsiniz, orada küçük bir hata var. Bunun Fenerbahçe'nin daha çabuk hazır olmasının önünde bir engel olarak görüyorum bu arada. Yani Fenerbahçe Ağustos'un sonuna doğru belki de daha hazır olabilecekken şu anda bu kalabalığın içinde o hazır olma sürecinin biraz geciktiğini düşünüyorum. Ama bütün bunlara rağmen Şükrü Saracoğlu'nda Kadıköy'de inanılmaz bir atmosferde oynanacağını düşünüyorum maçın. Fenerbahçe taraftarı yıllardır bu anı bekliyor. Lyon eski kalitesinde değil. İsmail Hoca ve ekibi doğru analizleri yaparak ne olursa olsun eski kadrosu olmasa da cezayı kesebilecek bir takım olduğunu unutmadan, yani çok da kendimizi lokum gibi kura tarafında görmeden doğru ciddiyeti göstererek Fenerbahçe'nin turu geçebileceğine inanıyorum. Kağıt üstünde iki takımı koyduğumuzda bütün dünyaya sorsanız çok yüksek bir oranda Fenerbahçe'nin önde olduğu çıkar. Yıllardır Fenerbahçe taraftarının çektiği özlemi, hasreti ve buna rağmen takımın yanında oluşunu düşünürsek de hakikaten hepimiz gönülden Fenerbahçe taraftarının bunu çok hak ettiğini düşünüyoruz. Hepimiz gönülden istiyoruz ki Fenerbahçe'de, Kadıköy'de o Şampiyonlar Ligi müziği bir kez daha çalsın. Hiç olmadığı kadar belki de elemelerden gelme anlamında söylüyorum. Bu sezon daha yakınız.
0: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş'ta da Vlahovic hamlesi vardı. Beşiktaş'la hatta aynı günde İstanbul'a geldi Vlahovic ve Lukaku, yaklaşık 2-3 saat arayla. Nasıl değerlendiriyorsun Vlahovic transferini? Beşiktaş bir hayli vakit kaybetti bu konuda ama mutlu sona ulaştı.
1: Evet, yani burada sabreden derviş muradına ermiş diyebiliriz. Evet. İtalyano geldiği günden beri duyduğumuz yönetime santraforda ben Vlahovic'i istiyorum ifadesiydi. Hatta kendisi de görüştü hocanın. Beşiktaş daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Transfer operasyonunu 3'e böldüğünü söylemişti Sayın Önder Özen. Acil, yani Temmuz ayında yapılması gereken ihtiyaçlar, ki ben bu dönemi çok iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Bu sayede 4 maçta gol yemeyen bir Beşiktaş var. Yani Nübel'e, Salih Özcan'a baktığımız zaman ne kadar yerinde önemli hamleler olduğu net biçimde ortaya çıkıyor. Beşiktaş 5 yeni transferinin neredeyse 3'ünün 4'ünün olağanüstü performansıyla turu geçmeyi başardı. Bence bu çok önemli bir transfer başarısı. Vlahovic konusunda da hoca çok bekledi. Evet, Ağustos'un ortasına kadar Beşiktaş bir santraforu beklemiş oldu ama çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani geçtiğimiz yıl gündeme gelse, böyle sohbet ortamında konuşulsa, kimsenin Türkiye'ye gelmesine ihtimal vermeyeceği, hayal bile edemeyeceğimiz 26 yaşındayken özellikle bir oyuncudan bahsediyoruz. 80 milyon euroya Juventus'un aldığı, oynadığı dönemde Juventus'ta en fazla maaş ödenen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem top taşımada, hem bitirmede, kafayla bitirmede, ayakla bitirme, ceza sahası dışından bitirme, frikik kullanma gibi çok fazla meziyetlere sahip, çok güçlü bir fiziğe sahip, çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve 26 yaşında Beşiktaş'ı tercih etmesi, Türkiye'yi tercih etmesi bence hem Beşiktaş açısından hem de ligimiz açısından oldukça pozitif bir olay. Ben inanılmaz katkı vereceğini düşünüyorum Vlahovic'in. Tavırlarına baktığımızda da Beşiktaş taraftarının seveceği tarzda bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten Partizan da aşağı yukarı biliyorsun aynı kültürler. Yani onlar da çok çılgındır, fanatiktir, inanılmaz tribünleri vardır ve savaşan takımı, savaşan oyuncuyu severler. Bu tecrübesattan yetişmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Dusan Vlahovic. oradan geldi. Dolayısıyla buraya çabuk uyum sağlayacaktı ki havaalanında gördüğümüzde uyum sağlamış bile gibi gözüküyor. İtalyano'nun da burada çok önemli etkisi olduğunu tabii söylemek lazım. Yani evet, Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi tercih etti ama burada önemli faktörlerden biri de kariyer sezonunu yaşatan, belki de Vlahovic'i Vlahovic yapan, belki de değil aslında öyle, bir teknik adam. Vincenzo Italiano 80 milyon euro ödenmesini sağlayan bir teknik adam. Hatta kendisi de onun kullanma kılavuzu bende gibi bir ifadesi vardı. Hocanın da çok istediği bir transfer oldu. Beşiktaş ve Beşiktaş yönetimi bence şu ana kadar, dün Sayın Önder Özen'i de dinledim, transferler konusunda hakikaten iyi işler yapıyorlar. Çok güzel, profesyonel bir çalışma ortamı olduğunu görüyoruz. Hocayla beraber, sürekli hocayla görüşerek, hocanın istediği ne varsa ona en yakınını bulmaya çalışan bir yönetimden bahsediyoruz. Bir de özellikle hani Vlahovic'den bağladık, transfere geldik ama yani sonuç itibariyle Vlahovic'in muazzam bir transfer olduğunu düşünüyorum. Artı, ben tanımıyordum, yayınımıza gelen konuklara sorduğumda bazı teknik adamlar çok iyi olduğunu, daha önce Anadolu'dan bazı takımlara transfer etmek istediklerini söylemişti. İlhan Fakılı'yı hakikaten kim bulup getirdiyse alkışlamak lazım. Muazzam bir yetenek, olağanüstü, yani hakikaten çok yetenekli bir çocuk. Uzun vadede çok özel işler yapacağına, kariyerinin çok yukarı doğru inmeleneceğini düşünüyorum. O da tebrik etmek lazım. Kim yani, kimse o isimler, tabii ki yönetimi, Önder Özen'i, ama özellikle bu fikri ortaya atan kimse ayakta alkışlamak lazım. Bu cesareti gösterip transferi yapan kimse de yine alkışlamak lazım. Hakikaten özel bir yetenek.
0: Peki Beşiktaş'ın tur şansını nasıl değerlendiriyorsun? Žalgiris'le karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta artık lig aşaması için son rakip Žalgiris ve Beşiktaş az önce senin de belirttiğin gibi 4 maçta gol yemeden buraya kadar geldi.
1: Beşiktaş teknik direktör takımı olunan yolunda çok hızlı ilerliyor. Bir defa bunu söyleyebiliriz. Yani vardır, hep Avrupa'daki takımlar için sık sık kullanırız. Yani hocanın kafasındaki neyse sahada onu gördüğümüz bir takım ki bunu gördüğümüz zaman biz ülkemizde mutlu oluruz. Beşiktaş da henüz Temmuz ayını yeni bitirmişken, Ağustos ayının başındayken, acımasız olmamak lazım eleştirilerde. Evet, dün insanlar daha fazla goller bekliyordu ama geçen seneye baktığımızda çok dağınıktı Beşiktaş bu dönemde. Shakhtar maçında hakikaten çok kötü bir performans ortaya koymuştu takım. Devamında zaten yine İsviçre temsilcisine boyun eğmişti. Orayla burayı kıyasladığı zaman İtalyanın çok net bir dokunuşu var takımda. En azından hakikaten asla pes etmeyen, mücadele eden, hocanın istediği gibi önde baskıyı yapan, geride de çok sağlam duran, Nübel'in de katılmasıyla 4 maçtır gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Nitekim ayrıca şunu da söyleyeyim bu arada, Kaunas-Žalgiris eşleşmesiyle ilgili de konuşurken bunlardan ikisini de Midland gibi bir takıma yaptı. Yani ben açıkçası Beşiktaş-Midland eşleşmesini gördüğüm zaman yazık oldu dedim. Yani çok erken ve Avrupa'nın en kültüre sahip, Danimarka'nın en özel, sürekli Avrupa'da oynayan, orada yenilmesi çok zor olan, hiçbir zaman ortalama olarak mesela 10 en iyi puansa belki 10-10 olmayan ama hiçbir zaman 6 da olmayan, yani hep 7 olan bir takımdan turu geçmek bence büyük bir başarıydı. Hıdadet Kralı ve karşılaşmalarında da bence Beşiktaş dönem dönem çok iyi işler yaptı. Kadroya yeni katılan Trossard önümüzdeki eşleşmede biraz daha fazla şans bulacaktır ligin başlamasıyla. Yavaş yavaş Vlahovic katılacak ve günden güne Beşiktaş'ın daha iyiye gittiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Hoca da aynen bunu söyledi. Daha çok yeni birlikte olmaya başladık ama çok iyi şeyler görüyorum dedi. Ben de hakikaten hocanın söylediğini görüyorum. Eşleşmeye gelecek olursak bir tuhaflık var yani Beşiktaş'ın yolunda. Kolay, normalde daha zayıf takımlardan daha zorlu oynarsınız playoff'a yaklaştıkça. Beşiktaş neredeyse yani son 16'da oynayacağınız bir takımla üçüncü elemeyi oynadı, ikinci elemeyi. Sonra üçüncüde onlardan bir kademe daha aşağıda olan önemli bir Çek takımıyla oynadı. Şimdi Beşiktaş'ın seviyesinin çok çok altında olan bir takımla karşılaşacak. Yani Zagreb'in de rahat geçtiği bir takımla karşılaşacak. Yani orada hakikaten enteresan bir yol oldu Beşiktaş'ın. Ben tabii ki büyük konuşmamak lazım. Hiç maç oynamadan kazanılmaz. İtalyanın sürekli Avrupa'da kolay maç yoktur ifadesini kullanıyor dikkat edersen. Yani her toplantısında bunu söylüyor. hiçbir maç kolay değildir Avrupa'da diye, ama Žalgiris'in seviyesi Beşiktaş'ın da Krylov'un da Midland'ın da altında. Ben bir kaza çıkacağını düşünmüyorum. Avrupa'yı garantiledi Beşiktaş. İnşallah orada da katılacağı kupa, kupa 2 olacak.
0: Tabii Dünya Kupası'ndan önceden beridir yani. Dünya Kupası bile başlamadan seninle bağlantı yaptığımızda Galatasaray için hep şunu konuşuyorduk. Sessizlik var, Dünya Kupası mı bekleniyor, işte başka bir şey mi bekleniyor falan. Artık transferin bitmesine de 20 gün kaldı ama konu, gündem değişmedi. Başlık hala aynı. Sessizlik var belki Galatasaray'da ve taraftarın da yoğun bir tepkisi var. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
1: Ya şöyle, Dünya Kupası zamanında, hatta ya sonuna doğru ya bittikten sonra da seninle bir bağlantı yapmıştık az önce, sen de ifade ettiğin gibi. Ben o zaman şu taraftaydım. Yani Galatasaray taraftarının yaptığı, yarattığı bu yangın, sosyal medyadaki inanılmaz eleştirilerin biraz acımasız olduğunu düşünen taraftaydım. 4 yıldır şampiyon olan bir teknik heyet ve yönetim kurulu var. Transferde zaman zaman hatalar olsa da total orana baktığımızda başarılı olmuş bir yönetim var. Ve en önemlisi, Beşiktaş, Fenerbahçe kadar acelesi olmayan bir Galatasaray vardı. Çünkü Temmuz'un başında, neredeyse 10 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam, sezonu açacak olan, elinde çıkarması gereken 10'dan fazla oyuncu olan ve kadrosuna en az 10 tane transfer yapması gereken Beşiktaş'la Fenerbahçe vardı. Şimdi geldiğimizde Galatasaray'a dedim ki, o zaman Galatasaray'ın böyle bir acelesi yok. Doğru transfer için beklemeye vakti var. İlk maçın Ağustos ayında oynayacak, 14 Ağustos'ta. Ön elemesi yok. Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlayacak dedik. Ama şimdi geldiğimiz noktada sevgili Göksel'in maalesef o, yani 15 Temmuz 14 Ağustos arasında beklentiden çok uzak kalan bir Galatasaray var ki geçtiğimiz sezon sonunda 500 milyon euro bütçeler. Hani Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyecek bir takım konuşuluyordu. Sezon bitmeden Dünya Kupası oynanırken Bruno Fernandes'ler, Bernardo Silva'lar, biliyorsun yani çok yüksekteydi Galatasaray'ın çıtası. Ama geldiğimiz noktada şu ana kadar sadece Ugo Çukwu transfer edildi. Evet. Ugo Çukwu'nun da hani ne vereceğini göreceğiz. O ayrı bir mesele, ama şimdi ligin başladığı anda Galatasaray'ın 10 numarası olmaması bir problem. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü hoca tercihi, oyun davranışı olarak Okan Hoca 10 numarayla oynamayı seven bir hoca. Ve şimdi Yunus'u oraya koyduğunuzda, Sani'yi oraya koyduğunuzda veya Saray'ı oraya koyduğunuzda oyuncunun da aslında oyuncunuzu da biraz daha değersizleştirmiş oluyorsunuz. En azından hala vakit var, ama en azından 10 numara transferini ben Galatasaray yönetiminin lige yetiştirmesini beklerdim. Okan Hoca'ya biraz daha elini rahatlatmak gerekirdi diye düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın transfer ihtiyacı var. Yani önemli noktada transfer ihtiyacı var. Osimhen'in arkasına transfer lazım bence. 10 numara lazım bence. Bir tane sol kanat, böyle U23 kontenjanından olabilir. Barış Alper'i veya Yunus'un arkasına, sana 3 kanattan bahsediyoruz. Oraya bir isim daha lazım bence.
0: Bir de belki merkez böyle bir futbol ikliminin olduğu bir ülkede yani...

0: Rakiplerinizin, en büyük rakiplerinizin bu kadar yıldız getirdiği bir ortamda transfer ihtiyacınız olmasa bile transfer yapmanız gerekiyor. Yani bahsettiğiniz isimlere baksana. Lukaku, Vlahovic, Muhammed Salah.
1: Evet, doğru. Yani şöyle bir şey var. Tabii bizim ülkemizde normal sezondan çok, bak dikkat et, transfer sezonu daha çok seviliyor. Yani evet, bir transfer aşığı bir millet olduğumuz doğru. Ha, ihtiyaç varsa Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'da evet, doğru, insanlar transfer bekleyebilir. Ama transfer yapmak için transfer, yani o inanılmaz bir mutluluk duygusu veriyor. Yani konuşulan oyuncular, uçakları takip etmek, gelen oyuncuyu karşılamak, biraz fazla transfer baskısı olabiliyor, bu da bazen yanlış yönlendirmelere gidebiliyorsunuz. İşte ben o yüzden Beşiktaş'ı az önce iyi bir örnek dedim, çünkü böyle sosyal medyadan gelen gazla falan değil, tamamen bilinçli ve planlı olduğunu dün Önder Özen anlattı. Galatasaray tarafına gelecek olursak, evet, yani şimdi sizin elinizde Osimhen var diye adam çıkıp söylese Sayın Başkan, hani Vlahovic, Lukaku konusunda yine de eleştirilir. Yani yine de bir transfer istiyoruz. Dediğim gibi eksik olmasa bile olsun, bir tane de çilek olsun gibi bir beklenti olur. Ama bence hem on numara, hem kanat, hem bir forvet Osimhen'in arkasında kesin. Ve bana sorarsan merkez orta sahaya da Galatasaray'ın takviye ihtiyacı var. Çünkü
0: stoperde isteyen çok taraftar var.
1: Evet, sol stoperde Abdülkerim'in tek başına olduğunu görüyoruz. Bence bek rotasyonu Galatasaray'ın en iyi olduğu konu. Orada hakikaten zengin. 11 kişi koyduğunuzda 10 numara hariç yine iyi bir kadro. Stoper tandemi. Ama stoper yedeklenmeli. Merkeze baktığımızda Sara, Torreira, Lemina var isimler ama bilmiyorum. Bence oraya da bir kişi daha lazım. 10 numara lazım. Kanat lazım ve forvet lazım. Şimdi bu kadar transfer lazımken takıma, çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacak Galatasaray. Yani biraz bunu böyle de okumak lazım. Kadromuz iyi. İyi ama şimdi mesela Galatasaray'la ilgili ne diyoruz? Avrupa kültürü tamamen uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde kaybedilen o kazanan takım noktasına tekrar geldi Galatasaray ve son 16 turu oynadı. Şimdi son 16 turunu bir defa bu seneyi de cebine koyman lazım. Yani kökü üstüne koyman lazım. Bu yola girdi Galatasaray. İstikrarlı bir yönetim, istikrarlı bir teknik heyet, harika bir kadro ama üstüne koyma noktasında bu sefer sıkıntı yaşarsanız, geçtiğimiz sezondan geriye giderseniz o zaman olmaz. Çünkü Galatasaray'ın birinci hedefi bence şu anda Şampiyonlar Ligi'nde son 8'i hayal etmek olmalı. Onu da 12-13 kişiyle yapamazsınız. Yani Galatasaray'ın dediğim gibi çok iyi elit bir 10 numaraya yedek ve iyi bir santrafora hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde seni kurtarabilecek. Dediğin gibi Abdülkerim'e bir şey, kart cezası bir şey olduğunda orada güven verecek bir stopere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Dolayısıyla biraz geç kalınmış ifadesi doğru.
0: Peki. Berke, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına
1: sağlık.
0: Sevgili
1: Gökçen'im, ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm dinleyenlere de iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakal. Sağ ol.
0: Görüşmek üzere. Berke Kosova ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Yunus Aydın bizimle birlikte olacak.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam bitti.
7: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
8: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında bir yere yere yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise
0: reklam
8: 16 gol attı.
9: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mesajlarınızı görüyorum. Birazdan Yunus Aydın'la birlikte mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0212 273 10-10'dan sizler de bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz diyelim ve bağlantımıza geçelim. Yunus Aydın attığımızda. Yunus hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına nasıl değerlendirirsin? Romelu Lukaku imzayı attı Fenerbahçe için.
1: Ya tabii aslında Fenerbahçe'de verilen bir söz vardı. Hem Aziz Yıldırım tarafından hem de futboldan sorumlu yönetici Cihan Bey, Cihan Kamer tarafından. Playoff turuna kadar bu transferin yetişeceğiyle alakalı santrafor transferinin. Tabii Fenerbahçe birçok santraforla konuştu. Yani aylardır hani birçok isimden bahsettik. Cirasi'dir, Sörlot'tur, Ueda'dır, Onoaçı'dır. Yani birçok isimden bahsedildi. Vlahovic'tir. Ama bunun nihayetinde Fenerbahçe hani en sonunda artık santraforunu buldu. Yani geçtiğimiz günlerde hani yaptığımız yayında da konuşmuştuk. Yani artık buradan dönme ihtimali yok diye. Lukaku 6 milyon euro bonservis ve yıllık 10 milyon euro maaş karşılığında Fenerbahçe imza attı. Diğer transferlere göre çok daha ekonomik bir transfer oldu. Çünkü Sörlot tarafı 40-45 milyon euro istedi Atletico Madrid. Cirasi aynı şekilde 40 milyon euro. Ki Cirasi'nin kendi maaşıyla alakalı da ülkeye gelen Salah gibi, Vlahovic gibi isimlerin maaşlarından sonra taleplerini de arttırdığını görüyorduk. Aziz Yıldırım tarafı başından itibaren bunu Mason Greenwood'da da gördük. Bu tarz talepleri karşılamıyor. Ve Fenerbahçe birçok tabii şüphe barındıran, sağlık anlamında, sakatlık anlamında birçok soru işareti barındıran Lukaku'yla anlaştı. Geçtiğimiz sene sadece 7 maçta toplam 65 dakika süre almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dünya Kupası'nda evet oynadı, çok kötü bir performans sergilemedi ama hani bence bu bahsi geçen isimler arasında en riskli iki isimden birisiydi Lukaku. Yani ama tabii playoff'a çok az kalması Fenerbahçe'ye bu transferi yaptırdı. Fenerbahçe'de futbolun başında Oğuz Çirkin 4-6 hafta arasında oyuncunun maç temposunu sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Lukaku'ya sorulduğu zaman da ben dün takımla idmanını tamamen yaptım ve hani bu önümüzdeki haftada oynamak istiyorum. Kendimi %100 fit hissediyorum dedi. Ama tabii hani Lukaku'nun Dünya Kupası'nda Belçika ile uzun bir süre turnuvada devam etmesinin de kendisine fizik olarak hazır olduğunu aslında biraz gösteriyor. Kante de çok hazır geldi. Ben Lukaku'nun adaptasyon sürecinin 4-6 haftada kadroya net bir şekilde monte edileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin zaten santrafor'da şu an çok formda Talisca gibi ya da geçtiğimiz sene Kylian Mbappe'nin arkasında hemen gelen Vedat Muriç gibi alternatifler de var ama Lukaku'nun da çok hızlı bir şekilde takıma monte edileceğini düşünüyorum. Son 4-5 senede çok ciddi sakatlık problemleri yaşadı. Yani Lukaku ile alakalı bir sakatlık karnesi yapılmış 2021-2022'den beri. Hani hiçbir sakatlığı kaçırmamış. Yani hani mutlaka bütün sakatlıklardan birer tane yaşamış. İşte Covid-19'la birlikte başlayan, sonrasında son 5 yılda 8 tane büyük sakatlık yaşamış durumda. Zaten Napoli'den ayrılma isteklerinden birisinin sebebinin yanlış tedavi olduğu, ardından da iki kez sakatlandığını hani İbrahim Seten mesela kendi canlı yayınında anlatmıştı. Ya bu tarz soru işaretleri var. Yani formda bir Lukaku tabii ki çok önemli. Sonuçta Belçika milli takımının en çok gol atan futbolcusundan bahsediyorsun. Çok büyük bir isim ama tek engel sakatlıkla alakalı neler yaşayıp neler yaşamayacağı. Bunun haricinde isim olarak Fenerbahçe yıldız bir santrafor aldı mı? Şüphesiz ki çok büyük bir isim aldı. Ama sağlık durumu bence soru işareti.
0: Tabii az önce Berke Kosova'ya da sordum bu soruyu. Yani Vedat Muriç geleceğinde yedek kalacağını bence düşünmüyordu. Bu bir problem olacak mı? Çünkü baktığımızda Mallorca'da forvet olarak oynuyordu Vedat Muriç. Tamam takım küme düştü ama La Liga'da orta seviye takımda veya bir başka ligde 5 büyüklükten Serie A olabilir, Bundesliga olabilir, orta seviye bir takımda rahatlıkla 11'e girebilecek bir takıma transfer yapabilirdi. Fenerbahçe'yi tercih etti Vedat Muriç ama yedek kalacağını bence bilmiyordu. Nasıl karşılayacak bu durumu?
1: Yani Vedat'ın tabii ki birçok hani alternatifi bence de vardı söylediğim gibi. Çok rahat bir şekilde kendi takım bulabilirdi ama hani kendisinin Ali Koç döneminden itibaren de hani Fenerbahçe'ye gelmekle alakalı çok ciddi bir isteğin oldu. Yeniden Fenerbahçe'ye dönmekle alakalı çok ciddi bir isteğin olduğunu biliyoruz. Hatta bunu hani birçok işte hatta Vedat eşiyle birlikte bir tiyatroya, televizyona yayınlanan bir komedi programına gittiğinde orada kendilerine mikrofon uzatıldığında da Türkiye'ye Fenerbahçe'ye dönmek istediklerini dile getirmişlerdi. Ya bence yedek kalacağını şöyle tahmin ediyordur. santroforsuz bir Fenerbahçe'ye geldi çünkü. Hani ve sürekli sonrasında isimler işte Girassi, Sörloth ismi geçti. Ha, burada Vedat ikinci santrofor mu? Ya bence ona bile emin değildi. Şu an çok hani formda bir Talisca varken Talisca'yı belki santroforun arkasına çekip yeni bir oyun planı yapacak Fenerbahçe. Seni şöyle dışarıda bırakacak belki. Ama yani hani Vedat'ın bu denklemde birinci santrofor olması bence çok mümkün gözükmüyor. Ama tabii ki yani Lukaku'nun arkasında tıpkı Beşiktaş'ta da konuştuk. Ya yani Vlahovic'in 15 milyon euronun hani tabiri caizse elinde patladığını düşünelim. Hani oh çok kötü oynamıyor işte. Dün de gördük. Yani gollerine devam ediyor. Bu nedenle önemli. Yani Vedat da sonuçta ikinci planda kalabilecek bir santrofor değil. Fenerbahçe'yi sezon boyu da taşıyabilir. Ama hani ilk planda sağlık sorunları olmadığı sürece Lukaku şu anki güncel formuyla da Talisca formuna daha aday gibi duruyor. Ama yani Vedat'ın bir de Sidiki Şerif var. Bence Şerif artık bu noktadan sonra yollar ayrılacaktır. Kendisi hem Premier Lig'den hem Bundesliga'dan talipler var. Bir sandan da talipler var. Yani dördüncü bir santrofora Fenerbahçe'de bence bu anlamda gerek yok. Ama Vedat'ın burada net 11 olması için iki şey gerekiyor. Ya Lukaku'nun yine çok ciddi bir sakatlık problemi yaşaması ya da Vedat'ın çok ekstra performans sergilemesi gerekiyor.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl olacak? Ümit Bey sormuş.
1: Ya tabii bu arada Vedat'la alakalı son hani bir şey de eklemek istiyorum. Yani Vedat'ın şu ana kadar Ağustos'un hani artık 14'üne geldik. Yani şu ana kadar sakatlık problemi yaşayıp kendini gösterecek fırsat bulamaması şu anki Talisca gibi ilk 11'in şekillenmesi konusunda da hani Vedat'ı bence arka planda bırakan detaylardan bir tanesi oldu. Ya Fenerbahçe'de şimdi ilk 11 ile alakalı bir kere en büyük belirsizlik kaleci konusunda elbette bir durum var. Şimdi Ederson'a başta MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere teklifler var. Fenerbahçe bu transferleri bu teklifleri değerlendirmediği noktada yani Fenerbahçe'nin kalesi de bence uzun vadede Ederson olur. Mert Gün 10 sezon boyu devam edebileceğini düşünmüyorum. Bence stoper tandemi çok net bir şekilde Şikriyan Nathan Ake. Geçtiğimiz günde zaten İsmail Kartal da harika bir ikili olduklarını söylediler. Bence de öyle. Sağ tarafta Semed olacaktır. Sol tarafta ben Osterwold'e sakatlıktan döndükten sonra Fenerbahçe'nin solunda Osterwold'e göreceğimi düşünüyorum. Bence Archie Brown kalıcı sol beki olmayacak bu takımın. Gendouzi kanti orta sahası bozulmayacaktır bence. İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin bence artık yedeği olacak. Ben öyle düşünüyorum. Gendouzi kanti ikilisi mutlaka olur. Sağ taraf zaten çok net bir şekilde Mason Greenwood. En uçta Talisca'nın olmadığı denklemde Asensio ve Talisca sürekli değişmeli oynayacaktır. En uçta mutlaka Lukaku olacaktır. Şimdi sol tarafta da Kerem alternatifsiz gibi duruyor. Ama Fenerbahçe'nin şu an mevcutta yapmayı düşündüğü başvuru yani Vedat Muriç Türk sayılsın başvurusu kabul olursa ki bu konuda bir Fenerbahçe referans bekliyor. Çünkü Kasımpaşa'nın da Kerem Demirbay ile alakalı böyle bir başvurusu var. Kerem Demirbay'ın 2015'ten sonra 2017'de tercihini yaptığı için şimdi İlkay Gündoğan'ı örnek gösteriyor Kasımpaşa. Çünkü İlkay Türk statüsünde oynuyor. Alman milli takımda 100'ü aşkın maç oynamasına rağmen Kerem Demirbay 2 maç oynadı sadece Alman milli takımda ki birisi hazırlık maçı. Ama şeyde burada açık, kural da burada açık. 2015 sonrasında tercih yapmakla alakalı bir durum var. Kerem'i eğer Türk sayarsa Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'de Vedat'la ilgili bir girişimde bulunacak. Fenerbahçe Vedat'la ilgili girişimde bulunduktan sonra Vedat'ı Türk sayabilirse son önemli transfer yapacaktır. Yoksa yapmadığı takdirde Kerem Aktürk oldum. Ben Fenerbahçe'nin sol tarafında oynayacağını düşünüyorum. Böyle bir ilk 11 şekillenecektir bence. En uçta da dediğim gibi Lukaku ilk yani sağlık sorunları olmadığı sürece ilk alternatif mutlaka olacaktır.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki direkt yedek demek çok doğru değil bence. Rekabet olur. Kim hak ederse o alır formayı demiş ama bu mesela Talisca Vedat Muriç ikilisi için geçerli. Yani o ikisi olsaydı sadece geçerli ama Lukaku'nun olduğu bir senaryoda bence çok doğruluk payı yok bu düşüncenin. Yani düşünce doğru ama gerçeğe dönüştürmek kolay değil. Ya burada her takım için diyorum bu arada. Fenerbahçe için değil sadece.
1: Ya tabii ki şimdi hani çok yüksek maaşı ödeniyor çünkü. Ya mesela Ederson'la alakalı uzun sürede bu denklem çözülmezse Ederson kaleye geçecektir dememin sebebi bu. Biz evet yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yani çift taneli maaşları işte Trabzon'da bu denkleme dahil oldu. Muhammed Salah'la beraber. Şimdi Nunez'i indirebilirlerse o da katılacak. Yani 10 milyon 15 milyon hani saçıyoruz resmen. Ama yani bu paraları verdiğim bir oyuncuyu yedekte bırakmak işte o hem oyuncu açısından takım içi dengelerde problem hem de hani insan yönetim olarak bir rahatsız oluyor. Yani o zaman bu parayı vermeseydik durumu oluyor. Hani Lukaku sağlıklı olduğu sürece bu arada Talisca ve yani Vedat'tan daha da fazla katkı verir. Bunda bir problem yok ama ilk başta ilk 11'inize işte direkt yazmak zorunda oluyorsunuz. Hani zaten bir şekilde oyuncunun da içerideki dinamiği de bu oluyor. Yoksa tabii ki hak eden formayı almalı. Bunda hiçbir problem yok ama işte bazı yıldız isimlerin daha hiç hak etmediği halde oynadığını da görüyoruz. Lukaku'nun bu denklemde nerede olacağını tabii ki sezon içindeki performansı gösterecek. Ama yani büyük takımlarda büyük yıldızlar yani hak etmeseler de isimlerinden dolayı bir süre oynamaya devam ederler. Talisca ve Vedat'la alakalı da öyle ya. Fenerbahçe'de söylediğin gibi hangisi formda olursa ikinci şans direkt ona gelecek bence de.
0: Bir diğer tarafta da tabii Beşiktaş'ta Dušan Vlahović takıma katıldı. Nasıl değerlendiriyorsun bu transferi?
1: Yani Muhammed Salah transferinin sonuçlanmamasının ardından Beşiktaş'ın mutlaka bir yıldız oyuncu alacağını hani net bir şekilde artık biliyorduk. Bu ismin Vlahović olduğunu da zaten haftalardır biz konuşuyorduk. Yani 15 milyon euro teklifini zaten yapmıştı Beşiktaş. Bir ay önce haberleştirdik. Haber bekliyordu. Vlahović 6-7 haftalık süreçte neredeyse 2 aydır hatta kendisine Avrupa'nın 5 büyük liginden takım arıyordu. İstediği maaşları alamadı. 6-7 milyon euroluk maaş teklifine daha yapılmadı. Bizim ülkemizde bunu sadece Beşiktaş için söylemiyorum. İşte Trabzon'a Muhammed Salah yaşadı. Fenerbahçe'de Greenwood'da yaşadı. Bu maaşları veren ülkelerden, ender ülkelerden birisiyiz biz. Vlahović'te 15 milyon euroluk teklifi Beşiktaş'ta kabul etti. Beşiktaş bu süreci hızlandırmak istedi. Yani hatta iki seferde menajerine de oyuncuya da haber gönderdi. Hani yoksa başka isimlere gideceğiz diye. Çünkü Salah sonrasında ciddi bir hani Beşiktaş yönetimine karşı güvensizlik oluştu ama Trossard'dan sonra ikinci bir yıldızı Vlahović'i indirmek büyük iş. Riskli mi? Bence riskli ama Beşiktaş'ın Vlahović'ten sonraki alternatifi de yani oh da sezonu neredeyse götürebilecek durumda. Yani ama tabii ki yıldız isim büyük isim ama hani 15 milyon euroluk bir maaş çok ciddi bir maliyet olacak Beşiktaş'a. Taraftar tabii ki bu işin maliyet boyutuyla ilgilenmek zorunda değil. Yıldız futbolcu izlemek, bunun keyfini yaşamak hepsinin hakkı ama çok ciddi bir maaş verildiğini düşünüyorum. Ve tabii bu oyuncular bu maaşlara geliyor. Ama Beşiktaş'a da sağlıklı olduğu sürece, hani mental olarak da iyi olduğu sürece çok büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın ön hattında hani gerçekten Önder Hoca'nın söylediği gibi Orkun'un etrafında doğru oyuncularla, yıldız oyuncularla güçlendirmeye başladı Beşiktaş.
0: Dünkü karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Peki 4 maçın sonunda gol yemeyen bir Beşiktaş, kalesinde bir dev var adeta, Alexander Nübel.
1: Tabii yani Nübel'e de çok ekstra bir parantez açmak lazım. Yani ve az pozisyon geldi de yemedi demiyoruz. Özellikle bir önceki maçta, yani bu turun ilk maçında çok ciddi kurtarışı var. 9 net kurtarış yapmıştı. Yani Beşiktaş takımının genel şu an her şeyi yolunda gidiyor. Hocayla uyumu, hani Vincenzo Italiano'da gerçekten çok sempati topladı. Hani Vlahović'le alakalı bu arada kendisine sorulduğunda da kesinlikle takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum dedi. İletişimi çok kuvvetli bir hoca belli. İtalyanlarla Türk diyorum zaten tutuyor, hep anlatıyoruz. Montella'da da mesela aynı durum yaşandı. Zaten Akdeniz iklimi insanı seviyoruz yani böyle hareketli, iletişimi kuvvetli hocaları. Bize soğuk hocalar biraz daha uzun vadede itici ve başarısız geliyor. İtalyano böyle değil. Tabii 4 maçta gol yemeyen, turları atlayan bir Beşiktaş gördüğümüzde işte bu hafta ligde de galibiyetle başlarsa, örtüşürse yani iyi bir hava gidiyor Beşiktaş'ta. Vaslav Çerne'nin de golle buluşması Beşiktaş'ta yine önemli bir durumdu. Yani mesela Çerne ile alakalı şöyle bir durum var sonuçta. Sağ öne de oyuncu bakıyor Beşiktaş. Yani Muhammed Salah bu isimlerden birisiydi. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Ama Charlie'nin şu an golle buluşuyor olması, Olaytan'ın asist yapması Beşiktaş'ın belki ana planda değil mi diye dediğimiz oyuncularının da formda olduğunu gösteriyor. Charlie ilk maçta çok eleştirilmişti. Özellikle yani kaçırdığı golden dolayı. Ama belki de şu an bir star ismin öne alınmasıyla, santrafor alınmasıyla Charlie de belki ilk 11'de kalan oyunculardan birisi olacak. Yani Beşiktaş'ta şu an işler yolunda gidiyor. Kötü bir sezon açılışı olmadı. Yani senelerdir Beşiktaş kötü sezon açıyor. Yani şu an hem hocaya güven tam, hem yönetim bahsettiği yıldız oyuncuları getirdi. Bu sebeple Beşiktaş'ın işler yolunda gittiğini düşünüyorum. Bir oyunu değiştirecek şeyler var mıydı? Bence vardı. Hala Beşiktaş'ın transfer yapması lazım bence. Yani bir stoper transferi Emirhan'ın form durumuna ya da takımın gol yememesine rağmen bence getirilmeli. Şimdi Udokai ile alakalı mesela yollar ayrılacak şimdi. Mutlaka bence oraya bir stoper alınmalı. Ama Beşiktaş genel olarak Serdar Adalı ve yönetimi o huzursuzluk havasını ve aranan hoca bulundu mu bulunmadı mı havasını genel olarak dağıttı. Şu anda Beşiktaş'ta da rüzgar pozitif yönden esiyor. Güzel esiyor. Ama dediğim gibi bunun esas ligle örtüşmesi gerektiğini unutmamamız lazım. Yani Beşiktaş senelerdir lige Ekim'de Kasım'da havlu atmakla başladığı için taraftarın şu an çok övdüğü İtalyano'yu ya da güven sağladığı Serdar Adalı'yı eleştirmesi ligdeki birkaç puan kaybına bakıyor. Beşiktaş için bu huzur

0: Yani Galatasaray dediğim gibi her yayında artık daha uzun bir süre sessizlik sürüyor ve hala bunu da tabii halletmemiş bir Galatasaray taraf var. Mutlaka transfer yapacaklar. Ya bunun hani kimsenin şüphesi yok. Bence 2 ya da 3 minimumda yıldız transfer yapacaklar. Ama yani hani baktığın zaman şimdi Leao ile alakalı Galatasaray'ın ısrarla 40 milyon euroluk bir teklifi var mesela. Şimdi Milan tarafı minimumda ya aslında minimumda değil 50 milyon euro istiyor. Ve Galatasaray bu transferin 50 milyon euroya değil 40 milyon euroya bitirmelerini Milan vermeyecek gibi duruyor. Diğer tarafta Galatasaray'ın kanat arayışında olduğunu bilen eski oyuncusu zaten geçen sene kiralıkta Noah Lang Galatasaray'a haber göndermiş. 30 milyon euro gibi bir bonservis istiyordu kulübü Napoli. 14-15 milyon eurolara inmiş durumdalar. Galatasaray hala almak istemiyor. Ama hani çaresiz durumda kalırsa, hala transfer yapamamış olursa belki Noah Lang'ı kadroya katma durumu olabilir. Çünkü oyuncu net bir şekilde gelmek istediğini söylüyor. Martinelli olayı, Galatasaray Martinelli için de 40 milyon euro teklifte bulundu. Orada da kulübü 60 milyon euro yakın bir bonservis istiyor. Yani Galatasaray'ın 40'ın üstüne çıkmaması Canuz'un transferinde de, Leao transferinde de, Martinelli transferinde de net bir şekilde oyuncunun aslında Galatasaray'da oynayamaması 3 ayda oyuncu için de net bir şekilde sebep oluyor. Diğer tarafta Reinders tarafı, yani artık Reinders'e Galatasaray net bir şekilde ilgileniyordu. Orada da Suudi Arabistan'a gitme durumu var oyuncunun. Galatasaray mevcut transferleri sonuçlandıramadığı gibi uzun süredir de iletişimde olduğu birçok oyuncu diğer takımlarda artık kaptırmak üzere ve yıldız oyuncu konusunda bir problem yaşıyorlar. Ben Galatasaray'ın Leao ile alakalı ilerleyen günlerde el arttıracağını, fiyatı arttıracağını düşünüyorum. Noah Lang ile alakalı da dediğim gibi yıldız bir oyuncu bulunamazsa bence Noah Lang'ın da kapısı tekrar çalınabilir. Ama hani Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yani birçok yönetim işte eleştirir tabii ki Galatasaray'da başta Ultra Aslan, işte eski yöneticiler. Baktığınız zaman işte zaten medyanın birçoğu taraftarlar Dursun Özbek'i çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Kendisi de söyledi. Benim dedi torunlarıma bırakacağım en büyük miras Galatasaray'ın tarihinde olmayan üstte 5. şampiyonluk dedi. Ya tabii ki Dursun Özbek bunu yapmak için elinden geleni yapacaktı. Sonuçta bu 4 senelik üst üste şampiyonluğun da Okan Hoca ile birlikte mimari. Ama ben de artık biraz geciktiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bugünlük artık başlıyor ve Galatasaray'ın maçıyla başlıyor. Ve Galatasaray'da Ugo Çuguariş transfer yok. Mutlaka bence bir transfer yapılması lazım. Minimumda 3 transfer yapılması lazım. Ama birisinin bu önümüzdeki 2 yıl içerisinde yapılması lazım. Çünkü Galatasaray lige ciddi bir beklenti ve kaosla giriyor. Galatasaray bu şekilde lige girmeye alışkın değil. Transferler hep gecikti Galatasaray'da. Geçen senelerde kabul. Ama hep mesela biz geçen sene Osimhen'in biteceğini bilerek ya da Leroy Sané'nin zaten geldiğini bilerek hareket ediyordu. Galatasaray'da bu sene komple bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin içinde bir de Alilal'den vesaire Osimhen için geldiği iddia edilen 100-120 milyon euro gibi teklifler kabul edilip Galatasaray'da Osimhen'siz kalırsa hani ciddi anlamda şampiyonluk yolunda yara alır. Bu nedenle taraftarın bu içinde bulunduğu karamsar havayı dağıtmak için Galatasaray bence yani Leao yok 40 veriyorsa Milan 45-50 istiyorsa 45'te bitirebilmek adına bir hamle yapması lazım. Çünkü bu içinde bulunan olumsuz hava Galatasaray taraftarının hani ciddi anlamda takıma desteğini Okan Hoca'ya güveninize veriyor. Mevcut yönetime güveninize veriyor. Bu da Galatasaray için kesinlikle negatif etki edecektir. Ya bugün mesela potansiyel bir Çorum maçındaki puan kaybı Galatasaray'da hani uçakların hızlı inmesini kesinlikle pozitif anlamda etkiler. Ama iyi sonuçlar gelmesi de ya transfer yapmasak da olur galiba konusunda yanıltmaması lazım. Çünkü Galatasaray taraftarının ana hedefi kesinlikle Avrupa.
1: Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Ahmet Bey demiş ki bence Vlahovic Beşiktaş'a mecbur kaldı. Yani adam sonuçta büyük kulüplerden teklif bekliyordu. Teklif gelmeyince Beşiktaş'a gitme durumu daha yakınlaşmış oldu. Tercih değil bence, mecbur kaldı. Yine de baktığımız zaman isteyen tek takım Beşiktaş oldu. Hayırlı olsun, umarım lig çok güzel geçer her takım adına diyor Ahmet Bey.
0: İsteyen tek takım Beşiktaş değil. Trabzon'da aslında bir görüşme yaptı ama Trabzon tarafı Darwin Nunez'e daha sıcaktı. Ya şimdi Vlahovic'le alakalı şöyle. Vlahovic tarafı Arabistan'dan ve Beşiktaş'tan teklifi aldı ve Avrupa'da kulüp aramaya başladı. Aslında Muhammed Salah tarafına benzer. Salah da çok yüksek bir teklif almıştı Arabistan'dan ama oyuncu İstanbul'da yaşamak istiyordu. Avrupa'da yaşamaya devam etmek istiyordu. Öncelik buydu aslında baktığın zaman. Şimdi Vlahovic'le alakalı evet. Haftalardır söylüyoruz. Oyuncu dünyadaki 5 büyük ülkeden haber bekledi. Menajeri de

0: onlarca kez görüştü. Bu kontratları alamadı. Ama hani dünyada tek isteyen takım Beşiktaş'ta demek doğru değil. Ama 15 milyon euroyu veren tek takım Beşiktaş'tı. Bu yüzden de Beşiktaş'ı tercih etti. Yani istenmeyen bir futbolcu değil, istediği maaşı alamayan bir futbolcuydu Vlahovic. Bu sebeple evet, Türkiye'yi tercih etti. Türkiye'de Trabzonspor'un da ilgisi vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray dört büyüklere önerildi. Muhammed Salah da öyleydi. Galatasaray ve Fenerbahçe hiç ilgilenmedi oyuncuyla. Beşiktaş'ın ilgilendiğini biliyoruz. Vlahovic'de de öyle ama Trabzonspor'un tarafı sadece ilgi olarak kaldı. Ama tekrar söyleyeyim, yani Vlahovic gibi bir futbolcunun özellikle Arabistan'da çok fazla talibi vardı. Ama oyuncu hem Avrupa'da yaşamak istediği için hem de 15 milyon euroyu bir tek Beşiktaş karşıladığı için mecbur kaldı diyemem ama yani en olanaklı seçeneği oldu aslında.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, ben bir taraftar olarak elimden geleni verdiğimi düşünüyorum. Forma, bilet, içtiğimiz suyu bile değiştirdik. Florya suyunu içtik ki takıma destek olsun. İster istemez ben beklerim. Ben büyük transfer de beklemiyorum artık. Eksik yerlere oyuncu transfer et yeter. Trossard 20 milyona mal oldu. Beşiktaş'a biz onun yedeği olan Martinelli için 45 milyon eurolardan bahsediyoruz. Bence artık panik transferleri başlıyor. Allah yardımcımız olsun diyor Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz.
0: Yani tabii aslına baktığın zaman fırsat transferi olarak adlandıracağın şey Eylül'de Avrupa'da sezon kapandıktan sonraki bir haftada olabilir. Ama şu an itibariyle tam olarak söylendiği gibi Trossard Martinelli durumuna geldi olay. Yani hani belki Ağustos'ta 20'yi alacağın, 15'i alacağın ya Ağustos'un başında bir futbolcu ya da Temmuz'da. Yani şimdi 40-45'leri konuşarak alıyorsun. Diğer tarafta da Haziran ayının başından beri görüştüğüm futbolcuları da alamıyorsun gibi bir durum var. Panik transferi, evet, yani hani diğer tarafta Galatasaray taraftarının beklentisi konusunda taraftarlar her zaman bekler. Ki baktığın zaman Galatasaray'ın bu tarz hani evet yani store gelirleri de yüksek, kombine gelirleri de yani loca gelirleri de Galatasaray'ın loca gelirleri Fenerbahçe'nin 4-5 katı. Beşiktaş'ın 6-7 katı, yani Galatasaray taraftarı bu konuda dediğin gibi verici de işte Osimhen'le alakalı gidin alın dediler. Bir sürü şey aldı Galatasaray taraftarı. İşte kombineler, localar, az önce anlattığım gibi. İşte az önce mesela yazan yorumda da hani suya kadar değiştirdik diyorlar. Beklenti taraftarının en büyük hakkı. Yani bunda hiçbir sorun yok. Bence yönetimin de artık bu beklentileri karşılaması lazım. Ama hani bunların belki bugüne kadar belli finansal tablolarının oluşturulması bekleniyordu. Ama artık bugün itibariyle işte bu süreçte Galatasaray için hep daha farklı şeyler konuşuldu. Mesela işte Osimhen'in bank hesaplarına işte o vergi gecikmesinden dolayı bloke gelmesi. Örnek veriyorum. Yani bunlar transfer yapamadığınız denklemde farklı yerlere bağlanır. Yani burada işte İbrahim Atipoğlu'na da, Abdullah Kavukçu'ya da, Dursun Özbey'de senelerdir zaten transfer konusunda tepkiler vardı. Bu sene artık biraz daha Abdullah Bey ve Dursun Özbek özelinde bu tepkiler yoğunlaştı. Galatasaray'ın birçok işte sosyal medyadaki ünlüsü, hani işte başta Şahan Gökbakan olmak üzere sürekli tiye alıyorlar. Sürekli göndermeler yapıyorlar yönetimle alakalı. Yani yönetimle mutlaka sonuçta Galatasaray tarihine geçecekler. Üst üste 5 sene şampiyonluk. Bunları mutlaka sonuçlandırmak istiyorlardır. Ama birazcık hani Hakan Çalhanoğlu bitirememekten itibaren Galatasaray yönetiminin bir eli kolu bağlandı bu konuda. Yani dediğim gibi ben bugün potansiyel bir Çorum maçındaki puan kaybını hafta içinde minimumda 2 yıldız indireceklerini düşünüyorum. Eğer bugün kazanırlarsa da minimumda bir futbolcu bu hafta Galatasaray'ın kadrosuna katacağını düşünüyorum.
1: Abi Çağlar Söyüncü gitmeyecek mi? Fenerbahçe taraftarı olarak kulübede bile görmek istemiyoruz. Bireysel hatadan 40'a yakın gol yedirdi demiş bir başka dinleyicimiz.
0: Ya Çağlar'la alakalı şöyle bir durum var. Çağlar'la Cengiz arasındaki bence en büyük fark, benzeri durumlardaki oyuncular olduğu için söylüyorum. Hani Türk futbolcular, milli futbolcular ama hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye katkı veremiyorlar diye. Cengiz oynamak isteyip de oynayamıyor. İşte Beşiktaş'ta sakatlık problemleri yaşıyor. İşte bir yerde gücü yetmiyor, temposu yetmiyor ama Çağlar belli artık. Çağlar sonucu oynamak da istemiyor. Yani Çağlar'ın artık futbolu o kadar bir bırakmışlığı var. Ve mevcut kontratı var Fenerbahçe'de. Adam gitmiyor. Yani hani Nelson gibi. Nelson da Galatasaray'da 2 sene daha kontratı var. Diego Carlos da. Yani yapılmış kontratlar bu futbolcuya 4-5 sene. Adamların hukuksal hakkı var. Gitmiyorlar. Çağlar'la alakalı da durum şu şekilde. Bir önceki İsmail Kartal döneminde hatırlıyorsanız gelmişti Çağlar. İsmail Hoca arada gitti geldi defalarca kez. Jesuslar, Mourinho'lar. Döndü, hala Çağlar Söyüncü var. Hala da kontratı var. Ya Fenerbahçe yerli olduğu için diğer oyuncular gibi bir gönderme telaşında değil. Fenerbahçe öncelikle YTF'yi göndermek istediği stoper gidecekse, ama Çağlar'da ne maaşında indirim yapıyor ne de gitme, Fenerbahçe Çağlar'a maaşıyla alakalı mesela indirim teklif etti. Oyuncu kabul etmiyor maaşında indirimi. Evet, çok fazla bireysel hatadan gol yedirdi. Ama yani şu an Fenerbahçe'nin göndereceği isminin başına değil. Benim duyduğum kadarıyla Çağlar'a herhangi bir kulüpten teklif de yok.

0: Bir dinleyicimiz diyor ki Yunus abi bu tezime katılır mı diyor. Dursun Özbey'in sırf alkışlanmamak için transfer yapmayacağı söylemi vizyoner bir duruştan ziyade tamamen bir idari savunma mekanizmasıdır. Son yıllardaki yüksek harcamalarının beklenen mali geri dönüşü sağlayamaması kasada ciddi bir açık yarattı. Geçmişte ibra edilmeme tecrübesi yaşayan Özbek yönetimi yarın öbür gün mali kongrede hesap vermek zorunda kalmamak ve olası bir ayrılıkta bilançoyu patlatmamak için transferde bilinçli olarak frene basıyor. Özetle bu temkinli tutum kulübün geleceğini düşünmekten çok idari olarak zora girmektedir. Girmemek adına alınmış kişisel bir önlem diyor dinleyicimiz.
1: Şimdi Galatasaray'ın iç tüzüğünde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre ayrı bir oylama sistemi var. Şimdi Burak Elmas yönetimi de öyle. İdari olarak idra edilip mali olarak idra edilmeme tehlikesi. Şimdi Fenerbahçe'de birlikte geçiyor. İdari mali idra beraber. Yani bir kişi idra edilirse ikisinden de idra ediliyor. Ama Galatasaray'da farklı. Galatasaray'da başarıdan dolayı idra edip mali durumdan dolayı da idra etmeyebilirler. Burak Bey mesela bunu yaşadı. Sevgili Burak Elmas. Şimdi geldiği noktada Dursun Özbek bence bir idrasızlıkla karşılaşmaz. Ama evet yani bu kadar 4 sene şampiyon olan bir takımın Osimhen hariç hiçbir oyuncusunun teklif almıyor olması. Barış'a bir tek Ocak'ta gelen Neom transferi vardı. Onu da satmadılar. Şu an Premier Lig'den böyle bir teklif yok. Bu da bence şimdi bir oyuncu evet satış için teklif gelir ama ya Fenerbahçe'de mesela eleştirirsiniz eleştirmezsiniz. Ben Ali Koç döneminde çok eleştirdim ama Mario Branco hiç gitmeyecek adamları çok fazla kişi takımlara gönderdi. Şimdi Gardi'ye mesela alması için yetki veriyorsunuz. Bir de göndermesi için yetki verin. Galatasaray oyuncu da satamıyor. Şimdi Fenerbahçe için sürekli söyleniyor bu. Ya bu para nereden geliyor? Şampiyonlar Ligi geliri yok, lig şampiyonluğu geliri yok. Ama diyen Fenerbahçe oyuncu satabildi Ali Koç döneminde. Galatasaray'ın bu anlamda da çok ciddi bir zaafı var. Galatasaray oyuncu satamadığı sürece bu tarz sponsorluk artı şampiyonluk gelirleriyle işte bir yere kadar buraya kadar gelebiliyor. Mutlaka satış yapması lazım. Bence Galatasaray'ın. Ben Galatasaray'ın mesela Şallay'a gelen tekliflerin ya da Singo'ya gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Galatasaray şu noktadan sonra almadan sattığı anda yeniden bir eleştiri odağı olacak. Mesela Jose Mourinho Fenerbahçe'ye geldiğinde Fenerbahçe Galatasaray örneğiyle gidelim. Fenerbahçe futbolcu almadan Bartu Elmas'ın bile gönderilmesine izin vermedi. Şimdi benzeri bir durum olduğunu düşünüyorum. İbra konusunda da şöyle Dursun Özbey'in ibrasızlıktan korktuğunu düşünmüyorum. Bence mutlaka ibra edilecektir. Evet daha önce bu durumu yaşadı ama 4 sene üst üste gelen bir hani şampiyonluk serisi var. Yani her ne kadar taraftar bazında çok eleştiri olsa da Galatasaray Lisesi'nin o içerideki Galatasaray Divan ekibi, Galatasaray üyeleri çok daha farklı bir ekip. Yani çok daha farklı bir canlı orası. Bu nedenle çok fazla ibrasızlık problemi yaşayacağını düşünmüyorum ama mali anlamda bir problem olduğu çok net ortada.
0: Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve ekibi ayrılsa dahi Oğuz Çetin'in devam etmesi gerekiyor. Futbol aklı olarak devamlılık esastır. Siz ne dersiniz? Diyor Erkan Bey.
1: Aziz Yıldırım gitse de mi?
0: Evet.
1: Ya ben hani hiçbir yönetimin yani yeni gelecek yönetimin Oğuz Hoca ile çalışacağını çok düşünmüyorum. Şimdi şampiyon olursa Fenerbahçe zaten Oğuz Çetin'den tut. Hani şu an işte Müjdat Yetkin nerede dursun. Zaten Aziz Yıldırım zaten duracaktır. Tek haber girer zaten Fenerbahçe şampiyon olursa. Oğuz Çetin futbol aklı olarak devam eder. Ama şimdi Oğuz Çetin şampiyon yapamazsa bu 10 aylık süreçte ben hani futbol aklı devam etmeli fikrine katılıyorum. Yani şimdi kulüpte yöneticiler değişebilir, atanmışlar değişebilir, profesyoneller hakikaten belli ölçüde devam etmeleri lazım. Ama bu konuda şimdi Oğuz Hoca'nın görev süresi devam ettiği sürece tüm Fenerbahçe taraftarı arkasında olmalı. Burada başarısızlık üzerinden bir senaryo çizmek istemiyorum ama eğer bu senaryo tutmaz ve başarısız olunursa bence Oğuz Çetin'le devam edilmemesi gerekir. İsmail Kartal'la da devam edilmemesi gerekir. Yani yeni gelecek yönetim yeni bir futbol aklı mutlaka yaratacaktır. Yani gelmesi de aday isimlerden işte Mehmet Ali Aydınlar, Ali Koç bu isimlerin hiçbirisinin de Aziz Yıldırım'ın net bir şekilde hani işte imparator diye getirdi Oğuz Çetin'i biliyorsun. Bu isme devam edeceğini düşünmüyorum. Futbol aklı ya da profesyoneller sadece bunu futbolun başındaki isim için değil. Scoutlar, işte çevirmen bunların hepsi devam etmeli. Evet bu iletişimin devamlılığı önemlidir ama 10 ayda başarı için gelen sıfırdan bir yönetim varken başarısızlıkla sonuçlanırsa bence devam edilmemesi lazım.
0: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi
0: yeniden
1: yayınlar.
0: Görüşmek üzere. Yunus Aytan'la birlikteydik. Araya gidiyoruz. Aranın ardından basketbolda devam edeceğiz. Ece Asterges bizimle birlikte olacak ama öncesinde kısa bir ara.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Reklam bitti.
10: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
11: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
10: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay...

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbolla devam ediyoruz ve hattımızda Ece Aslı Ergez var. Ece hoş geldin.
1: Merhabalar Gökçen, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Artık basketbolda kadrolar yavaş yavaş belli oldu. Şekillenmeye başladı. Hem kadroları konuşacağız hem milli takımımızı konuşacağız ama sıcak bir gelişme yani. Dün açıklanan bir kadroydu. Ama milli takımımızın kadrosunu nasıl, dahili nasıl buluyorsun? Çünkü dahil olan isimler var. Gerçekten bu yaz isimlerini çok sık andığımız isimler. Kimlerden bahsettiğimi tabii ki sen de dinleyicilerimiz de biliyorsun. Nasıl değerlendiriyorsun kadromuzu?
1: Öncelikle U17'ye damga vuran iki isim. Zaten açıklamalarında Ergin Hocam da söylemişti, yazın açıklamalarında bunları değerlendirmek istiyoruz. Hem Gayrısu hem Ömer'i şeyde yaptılar, şu anda kadroya da almış oldular. Ağustos'taki ikinci tur pencere maçlarımızdan öncesinde. Bu ikisinin eklenmesi, ikisi de çok güzel bir turnuva geçirmişlerdi. Çok gelecek vaat eden iki oyuncu. Çok değerli oldu. Özellikle Alperen'in dahil olmadığı, Tarık'tan eksik olacağımız bu turnuva maçlarında bu iki değerli oyuncumuzun olması, tabii ki 12 kişilik kadro şu anda belli değil, bu 17 kişilik aday kadromuzdan bahsediyoruz. Ama yine de onların deneyim kazanması açısından bence güzel bir şey oldu, ikisinin dahil edilmesi. Herkes de bekliyordu zaten.
0: Peki genel anlamda kadromuzu nasıl değerlendirirsin?
1: Yine yabancı tercihimizi son bu grup hani elemelerdeki son maçta yine Flynn'den yana kullanmıştı Ergin Hoca. Bu sefer de yine yabancı tercih Flynn'den yana kullanıldı. Bu yüzden de hala Tarık Türk statüsünde bir türlü olamadığı için Tarık bu yüzden kadroda yer almıyor. Alperen de bildiğim kadarıyla NBA'de hazırlık dönemini girdiği için, hani hazırlanma sürecinde olduğu için katılamama durumu hep konuşuluyordu ve katılamadı. Hani muhtemel sebep bu olduğunu düşünüyorum. Bunun özellikle Alperen'in yokluğunda, ki zaten birazdan ona maçlara da değiniriz diye düşünüyorum. Bu oynayacağımız içerideki maçın çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü hani Alperen ve Tarık'ın eksikliği, hani kötü anlamda, hani negatif anlamda hissetme olasılığımız, maalesef hissi de çok değerli olduğu için hissetme olasılığımız var. Ama bunu kapatabilme gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Çünkü evimizde oynayacağız bu maçı. Ve aynı zamanda da hani burada bir tık işte görev hani hem Adem'e hem de Ömer Faruk'a biraz daha fazla düşüyor diye düşünüyorum. Hani orada o Alperen'in eksikliğini hissetmeyecek şekilde ve tabii ki Sertaç'ın da tecrübeli bir şekilde bu iki oyuncuya destek olması da bence hani bu maçtaki ve bu pencerelerdeki en kritik ve en kilit nokta olacağını düşünüyorum.
0: Peki maçları nasıl değerlendiriyorsun? Ya sonrasında da hatta 14 gün sonra da Litvanya ile başlayan bir Avrupa elemeleri olacak.
1: Evet, bu grupta biz 3 tane rakip, hani hem içeride hem dışarıda bir araya geldi, hani karşılaşacağız. Litvanya, evet. İtalya ve İzlanda. Önce evimizde Litvanya ile oynayacağız 28'inde. Ardından 31'inde de hemen İzlanda deplasmanında oynayacağız. Şimdi biz 6'da 6 yaparak bu tura J grubuna yükselen tek takımız kendi grubumuzda. Bu avantajı korumamız ve hani burada zaten ilk 3 takım arasına girdiğimizde bu Dünya Kupası biletini alacağız. Bu anlamda bu maç, evimizde oynayacağımız her maç bence artık bu aşamada çok daha değerli. Eğer biz bu maçı kazanırsak, hani ilk oynayacağımız İspanya maçını, İzlanda maçına daha da moralle gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü arada çok az zaman farkı var ya Göksel'in, hani eğer bir maç, hani bu maçtan iyi bir şey almazsak, umduğumuz gibi gitmezse, muhtemelen bu bizim ikinci maçımızı etkileyecek. Demoralize bir şekilde gideceğiz. O yüzden bizim tekrar moralli, o ilk tur hani maçlarında yakaladığımız enerjiyi yine götürebilirsek, bence bu iki maçı da galibiyetle geçirip Dünya Kupası biletini kapma yönünde bence önemli bir adım atabileceğimizi düşünüyorum. Bizim işte tek handikapımız hem Alperen'den hem Tarık'tan eksik olmamız. Hani umarım bu bir dezavantaj olarak sahaya yansımaz. Yansımaması için hani umarım, hani burada ben bir tık işte Emel ve Adem'in performansının kilit nokta olacağını düşünüyorum.
0: Bir diğer tarafta da tabii kulüpler, yani kadrolar yavaş yavaş şekillendi, artık son hamleler yapılıyor ve Fenerbahçe ile başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun? Gidenler, kalanlar, bu sezon Fenerbahçe kadrosunu nasıl buluyorsun?
1: Fenerbahçe bence hani Euroleague'deki belki de ya da Avrupa'daki en çarpıcı transfere imza atarak Shane Larkin'i ekledi. Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Yani Shane Larkin hamlesi bence çok kritik ve önemli bir hamle oldu. Ama hani genel olarak şimdi diğerlerinde de hani beraber baktığımızda hani şey Efes ve Beşiktaş'ta Euroleague'de mücadele edecek. Onların transfer politikalarına göre baktığımızda bence Fenerbahçe biraz daha ayakları yere sağlam basan bir hamle hani şeyle haritasıyla yola çıktı diyebiliriz. Burada bir incel Michael hamlesinin hani yollara ayrılmasıyla Fenerbahçe için kötü oldu ama hani burada Shells aldılar 2 sene boyu anlaşmak için ve bir taraftan Şenlerkin'le de aldılar. Bu iki hamle hani daha böyle şey hani nasıl anlatabilirim hani tam olarak temel bir şekilde duruyor ve sadece oradaki belli parça bölümlere takviye yapıldı doğru yerlere. Hani tekrar diğer takımlarda zaten değindiğimizde daha da anlaşılır olacak tabii. Orada biraz daha baştan bir yapı inşa ediliyor. Mesela Efes'te ve Beşiktaş'ta olsun. Ama Fenerbahçe'de şu anda mevcut yapıya atıyorum işte Nigel gittiyse yerine bu gelsin noktasında. Hani takviyeler yapılarak bence hani daha mantıklı bir transfer hamlesi, daha hani risksiz diyelim yapıldığını düşünüyorum.
0: Peki Anadolu Efes için neler söylersin? Çünkü geçtiğimiz sezon gerçekten felaket bir sezon geçirdi Anadolu Efes.
1: Gerçekten de maalesef hani Anadolu Efes'in son yıllardaki belki de en kötü sezonlarından biriydi maalesef. Evet. Bir türlü hani aslında oyuncular kötü değildi ama hani bir türlü istenen o kimya tutamadı ve kimyanın tutamaması bir takımda felakete maalesef sebep olabiliyor. Efes de birazcık bence onu yaşamış oldu. Bu sene de çok ciddi hani hamleler başladı. Öncelikle Efes'teki de bence en çarpıcı transfer Mike James kesinlikle. Mike James'den sonra bence Darius Saric'in de dönmesi önemli bir şey oldu. Onun dışında hani bir tık eleştirilen transferlerden birini Yusta olarak gördüm ben. Hani Yusta da benim de soru işaretim var açıkçası hani pozisyonu itibariyle. Ama hani yine buradaki dönüp baktığımızda en büyük handikapın Lasso bu yıldızları hemen bir kimya yüklemesi yapabilecek mi? Hemen o kimya tutabilecek mi? Kimya tutmazsa yine bir felaket sezon Efes'in de bekliyor.
0: Ki en büyük soru işareti de Mike James'te herhalde değil mi?
1: Kesinlikle. Yani önceki takımlardaki şeyine baktığımızda sonuçta bir tık en riskli adamın Mike James olduğunu gösteriyor. Ve çok fazla transfer yapılması da bence hani uyum ve kimya soru işaretlerini tekrar Efes'te gösteriyor maalesef.
0: Peki Beşiktaş'a ne diyorsun? Beşiktaş'ta Euroleague biletini aldı. Kadro yapılanmasına geçti ama yeterli bir kadro mu sence? Beşiktaş'ı nasıl değerlendiririz?
1: Yani Beşiktaş gerçekten Eurocup'ta son zamanlardaki en iyi performansa birini gösteren bir takım oldu. Gerçekten Dušan Hoca Beşiktaş'a inanılmaz bir ivme yakalattı. Yani onunla beraber şu anda Beşiktaş bende hani taraftarı da şu anda çok farklı bir şekilde Beşiktaş'ı destekliyor. Yani o konuda kesinlikle bir şey diyemem. Ama hani uzun yıllar sonra tekrar Euroleague'e dönen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve şu anda yapılan transferlere baktığımızda hani hem yaş itibariyle hem o patlayıcılığı olan oyuncu eksikliği açısından baktığımızda ben hani Efes ve Fenerbahçe'nin gerisinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve Beşiktaş'ın şöyle bir handikapı da var. Evet orada güzel bir sistem tutturdu hani Dušan Hoca geldiğinden beri ama o hep hani Eurocup ve Süper Lig'de işleyen bir sistemdi. Eurocup ve Euroleague bana göre çok farklı. Yani zaten izleyenler de muhtemelen aynı fikirdedir elbette. Hani birdenbire Eurocup'tan Euroleague'e geçen bir takımın hani aynı o yakaladıkları sistemi burada da sürdürmeleri gerekiyor. Burada mesela tempo daha fazla. Haftada 2 maç ve Süper Lig hani haftada 3 maç ve 3 tane ciddi maç, 3 tane önemli maç. O tempoya mesela Fenerbahçe yıllardır aşina. Efes aynı şekilde öyle. Beşiktaş ona çok aşina değil. Hani buradaki bazı oyunculara da baktığımızda hani yaş itibariyle hani bu performansı destekleme ve hani bu haftada 3 maç noktasında bazı handikaplar var. Bana göre de kadroya baktığımızda hani bu anlamda soru işareti gösteren oyuncular var. Ve hani ilk kez bu takım sonuçta Euroleague oynayacak. Hani orada vereceği reaksiyon da önemli. Bir tık şey hani bu anlamda soru işareti şu an için diyebiliriz. Hani çünkü bir hani Mike James, Shane Larkin anlamında bir patlayıcılığı olan bir oyuncu transferi göremedik. Daha çok sistem hani. Bu şovcada zaten hani kendi sistemine uygun olan oyuncularla anlaştığı için bu anlamda açıkçası izleyip belki de Beşiktaş'ın neler yapabileceğini görebiliriz ama şu an Efes ve kağıt üstüne baktığımızda Efes ve Fener'in bir tık gerisinde olduğunu söyleyebilirim.
0: Ve son olarak Galatasaray'ı nasıl değerlendiriyorsun? Şampiyonlar Ligi için iddialı hamleler Galatasaray'dan.
1: Galatasaray'da hoca da ikinci yıl. Bence bu artık iyi bir şey. Çünkü ben hani bu transfer hamlelerine baktığımda şey görebiliyorum hani açıkçası. Bir tık daha hocaya daha hani kendi takımını kurma fırsatı verildiğini görebiliriz açıkçası. Hani çünkü yapılan hamleler işte Nikolić, Ivanović hamlesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hani işte az önce Beşiktaş'ta bahsettiğimiz gibi mesela hani o Larkin, Mike James gibi hani topa yön verip işte tamamen topun hani maçın kontrolünü kontrol alabilecek o patlayıcı olan bir oyuncu yok burada hani bu anlamda. Bunlar daha çok hani görev adamlığı şeklinde yapıyor hani Nikolić ve Ivanović'ten bahsedecek olacak. Bunlara bir de zaten yanında şeyimiz de olacak hani guard rotasyonuna baktığımızda. Ama daha çok hani hoca kendi tarzıyla bir takım oluşturduğunu söyleyebiliriz. Burada bence süper hani Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro gibi duruyor. Ama burada hani Galatasaray'a baktığımızda şöyle bir sürpriz de bence görünebilir. Ben şu anda Galatasaray'ın hani ilk 5 falan bandında görebiliyorum da çok rahat şey olarak Süper Lig'de sezonu bitme sırasında. Hatta Beşiktaş'ın Euroleague uyumuyla doğru oranlı olarak hani eğer bir bocalama dönemine girerse Euroleague temposunda Beşiktaş onun önüne geçebilip hani böyle ilk üst sıraya falan da kapabilme ihtimalini ve hani aynı zamanda tabii ki playofflarda da çok daha zorlayacağı bir rakip olacağını düşünüyorum. Birazcık orada hani şey de var. Daha şanslı Süper Lig açısından baktığımızda Galatasaray'ın daha şanslı olacağını Beşiktaş'tan düşünüyorum. Çünkü haftada bir maç yapmış da olacaklar. Belki Beşiktaş'ın o ilk senesinin şeyinden hani tam olarak adapte olamayışından yararlanarak Galatasaray bu anlamda Süper Lig'de belki daha da üst sıralara tırmanabilir. Ben Avrupa'da da zorlayacağını düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ece. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere.
0: Ece Aslı Ergez bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve programımızın son bölümünde düne dönelim. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç sonunda neler söyledi hatırlayalım.
2: Brillo alla libertà quando attacchiamo di

0: fare quello che fa un giocatore nel suo ruolo, guardare se c'è spazio per arrivare sul fondo, arrivare a mettere palloni dentro importanti, inserirsi e cercare di essere pericoloso. Quindi quando siamo in possesso della palla, lui può fare questo. E deve anche difendere, perché è un difensore, lo sta facendo bene, mi sta piacendo per come si sta applicando, però nella fase offensiva, quando riesce ad avere spazio davanti, lui può fare quello che sta facendo, cioè dare una mano ai compagni nel momento in cui attacchiamo.
1: Murillo ofans sırasında daha bir özgürlüğe sahip bir oyuncu. Tabii ki de bir sağ bekin yapması gereken şeyleri yapıyor. Ama ondan istediğim şey, ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini, gitmesini istiyorum. İçeriye pas atmasını istiyorum. Hatta içeriye koşu atmasını istiyorum. Yani top bizdeyken bunları ondan yapmasını istiyorum. Tabii ki de bir sağ bek olduğu için savunma da yapması gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. Yani kısacası, eğer ileride boşluk varsa, alan varsa devam etmesini istiyorum böyle. Bu koşuları atmasını istiyorum. Bize çünkü ileride çok yardımcı olabilen bir oyuncu.
2: Emre Tandilber, GZT Spor. Oyunda olumlu anlamda birçok şeyin değiştiğini görüyoruz ama şutların isabet oranı hala çok düşük. 4 maç 88 şut, 21 isabet, %25'in altında bir oran. Bunu nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Trossard ve Bilovic'in takıma katılmasıyla sizce bir iyileşme olacak mı? Teşekkürler.
0: Ma penso che in queste quattro partite abbiamo tirato tante volte. Non siamo stati precisissimi, non siamo stati concreti, perché abbiamo avuto tante situazioni da gol. Ed è chiaro che lì dobbiamo crescere, però dobbiamo continuare a creare, ad arrivare vicini alla porta come stiamo facendo adesso, e migliorerà la concretezza quando Trossard, Cerny, Ilan e tutti gli attaccanti che abbiamo, secondo me tutte le possibilità che abbiamo costruito, si poteva fare qualcosa in più. Chiaro che dobbiamo crescere, perché puoi tenere vive le partite sull'1-0, può essere pericoloso per quello che siamo riusciti a creare. Quindi migliorare dal punto di vista della concretezza, quello è un lavoro che dobbiamo fare.
1: Dört maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Cerny, Milot, bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarından dolayı gayet mutluyum, ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de.
3: Şafak Malatya Play Spor. Hocam, Beşiktaş çok güçlü bir oyun oynuyor. Geçen sene de belirli sekanslarda bu güçlü oyunu oynuyordu. Fakat biraz önce arkadaşımız da sorduğu gibi bitiricilikle alakalı sorun vardı. Beşiktaş'ın hücumdaki bu bitiricilik problemini sadece ceza sahasıyla çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlar veya merkeze takviye gerektiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Ma intanto ripeto il fatto che bisogna lavorare per diventare una squadra che quando crea deve essere concreta, deve fare gol, deve avere quel cinismo della grande squadra, e lì ci si può lavorare. Poi abbiamo aggiunto, secondo me, un attaccante forte, parlo di Vlahovic, abbiamo aggiunto un attaccante che fa gol, un attaccante che viene a dare forza a questa squadra, si aggiungerà a tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi penso che se lo mettiamo nelle condizioni di far gol, lui li può fare. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere questa concretezza davanti. Credo che il mercato ancora è lungo e la società è attenta e vigile su tutto, e vedremo, perché adesso abbiamo l'ufficialità di giocare in Europa, abbiamo il playoff, ma l'ufficialità in Europa ce l'abbiamo, speriamo di arrivare nell'Europa, quella più importante, e siccome si giocherà giovedì, domenica, abbiamo bisogno di una squadra di valore, una squadra forte, una squadra che possa reggere queste competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
1: Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü şans yaratıyoruz. Fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyona sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun, daha önümüzde günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan, şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
4: Merhabalar. Eagle Media, Bülent Uslu. Şimdi bazı istatistikler vermek istiyorum. 15 yıl sonra, Schuster'den sonra gol yemeden atlanan tur. İlk turdan bahsediyorum. Bu 15 yıl sonra gelen bir rekor. Avrupa Ligi'nin ikinci grup aşamasında iki maçta toplamda 202 top kazanma ile Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. İki maçta rakibi 10 kişi kaldı diye yendi denilen Beşiktaş ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen bu sefer kazandı. Ve hocamızı şu anlamda tebrik ediyorum. Sevgili İtalyano'yu, belki kendisi bilmiyor ama Beşiktaş Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör siz oldunuz. Tebrikler. Şimdi sorumuza gelelim. Hocamızın lakabı rotasyon ama 141 maç üst üste rotasyonla maça çıkan hocamız maalesef fazla rotasyon yapamıyor. Hocamızın istediği şekilde rotasyon yapabilmesi için kaç transfer ihtiyacımız var? Ve bu transferlerde biliyoruz ki Vlahovic transferinde çok etkili oldu, birebir etkili oldu. Bu önümüzdeki transferlerde de yine kendisi etkili olacak. Teşekkür ederim.
0: Ma intanto sono contento di questi numeri, di questi record. Ma più di tutto sono contento per il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello del playoff. E ci tenevamo tantissimo, quindi se ci siamo arrivati senza subire gol, creando così tanto e battendo qualche record, questo mi fa piacere, però la cosa più grande siamo riusciti ad ottenerla. Ripeto, giocando partite 3 a settimana ci vogliono obbligatoriamente le rotazioni, giocando ogni 3 giorni ci sono giocatori stanchi, ci sono giocatori che avranno fatica per qualche botta subita, perché non recuperano, quindi giovedì, domenica per me le rotazioni sono molto importanti. Avere anche una squadra di valore ti permette di essere sempre competitivo, di essere forte, di essere capace di fare grandi prestazioni. e di questo penso la società lo sa, e alla, a fine di questo periodo, soprattutto a settembre, sono convinto che avremo una squadra che possa competere in tutte le competizioni.
1: Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. Hiç gol yemedik. İyi, çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendimi, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz.
5: Son iki soru siz ve sizle bitirelim.
3: Nazım Türknaz, İstiklal Gazetesi. Beşiktaş resmi maçlarda 4 galibiyet aldı, 4-4 yaptı. Yani bu maçlarda gol de yemedi. Ancak geçmiş yıllarda Beşiktaş diğer rakiplerine göre çok daha fazla gol yiyen bir ekipti. Buna istinaden de Beşiktaş'ın değişen savunma anlayışı için bir şeyler söylemek ister mi?
0: No, io sui difensori devo dire che mi colpisce la voglia che hanno di non subire gol, di come arrivano su tutti i palloni, del grande furore agonistico che ci mettono nel momento in cui andiamo a riconquistare la palla, e nel fatto che quando difendiamo tutti con voglia di non subire gol, partire dal portiere fino all'ultimo degli attaccanti, e questo ci sta permettendo di non subire gol. Quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo avere la voglia di non far segnare l'avversario, di difendere tutti veramente col coltello fra i denti e cercare di avere questo atteggiamento. Sta pagando, non siamo perfetti perché dopo poco tempo non si può essere perfetti, però siamo sulla strada giusta, quindi per quanto riguarda i 0 gol subiti, anche i ragazzi vedo che sono contenti, che ne parlano, e questo è un aspetto positivo.
1: Savunmacılarından çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Çünkü topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar, topa atlıyorlar ve gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor savunmamız. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde de iyi savunuyoruz ve takım olarak da kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik. Çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar yani bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, böyle bu ruhla, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Ama şöyle bir durum var. Şu anda mükemmel değiliz. Neden? Aradan az zaman geçti aslında. Ama bence doğru yoldayız. Zaten oyuncularla da konuşuyorum. Oyuncularla da gidişattan mutlu ve bence bu takımı çok pozitif etkileyen bir şey.
5: Son soru sizinle bitirelim.
6: Doğan Gündoğdu, TV Spor Sözcü Gazetesi. 4 maç 4 galibiyet. Farklı bir ülke, farklı bir şehir, farklı bir takım. Hoca aslında çok güzel bir giriş yaptı kendi kariyer açısından da. Genelde futbolu ve performansları soyuyoruz ama ben hocanın da özellikle geliş süreci ve geldikten sonra alışma süreciyle alakalı ve burada hissettikleriyle alakalı fikirlerini merak ediyorum.
0: No, allora, per quanto riguarda la partita, siamo contenti di quello che stiamo facendo. Per me 80 minuti l'abbiamo fatti veramente ad alti ritmi, con grande qualità. Gli ultimi 10 più recupero eravamo un po' stanchi, e abbiamo un po' mollato, abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, non siamo più riusciti a risalire, però ci può stare, ma ripeto, bisogna lavorare, bisogna continuare a crescere e questo lo faremo sicuramente. Io da quando sono arrivato, ripeto, ho trovato un ambiente bellissimo, una società con delle persone fantastiche, tutte che lavorano per il bene della squadra, uno stadio incredibile, un'atmosfera che ti spinge, che ti dà una forza incredibile, dei ragazzi, parlo della squadra, disponibilissimi a tutto quello che stiamo proponendo io e il mio staff, quindi dal mio arrivo ad oggi tutto bello, mi auguro di poter continuare così, mi auguro di poter continuare a gioire insieme alla gente e a tutti quelli che lavorano per questa società, e per adesso davvero sono un uomo contento, un uomo felice, e mi auguro veramente di poter continuare ad esserlo da qui a lungo.
1: Maçtan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkarttık. Özellikle 80 dakika boyunca çok yüksek seviyede iyi bir ritimle oynadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakika birazcık yorulduk. Bazı hatalar yaptık. Birazcık bıraktığımızı söyleyebilirim bazı anlarda. Özellikle savunmamız çok yukarı çıkamadı. Yani daha yükselemedik. Ama bunlar olabilir. Yorgunluk olabilir. Bunun için de çalışmamız lazım ve bence daha da gelişeceğiz. Buna inanıyorum. Geldiğimden beri çok mutluyum. Burada harika bir atmosfer var. Çalışan insanlar burada yüzde yüzünü veriyor. Kulüp için her şeyi yapıyorlar. Kulüp zaten başlı başına inanılmaz bir kulüp. Stadyum kelimeye bile gerek yok. Kelimelerle anlatamazsın. İnanılmaz bir atmosfer. Oyuncularım da beni çok dinliyorlar ve bir dediklerimi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden onları da tebrik etmek istiyorum. Onlardan da çok mutluyum. Yani diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey dört dörtlük geçiyor. Umarım da böyle devam ederiz. Çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum. Böyle de kalırım. Ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum.
5: Basın toplantı.
7: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle birlikte olacak efendim. Kaçırmayın diyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
8: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
9: Reklam.
10: Mücadele. Adanmışlık. Heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
9: Reklam bitti.
11: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
12: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahovic, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahovic için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahovic'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahovic, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahovic nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahovic İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahovic, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahovic, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
11: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
9: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye'de kendi saat diliminde en çok dinlenilen ve en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden takvimlerin 14 Ağustos 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günden ben Çağatay Çıtlak. Radyoları başındaki herkese merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanında bizleri yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün Cuma dedik. Bugün de gönlünüzden geçen tüm güzel dileklerin kabul olduğu, yüzünüzün tebessümden eksik olmadığı ve huzurun, bereketin evinize dolduğu bir gün olsun. Rabbim de dualarınızı kabul etsin. Gönüllerinizi de inşallah ferah eylesin diyoruz. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de gönül verdiğiniz renklerle ilgili, tuttuğunuz takımlarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün Süper Lig başlıyor. Vallahi ben çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Hemen Instagram'dan bana gelen mesajlara bakalım. Cihan Aslancan hocam diyor, Kastamonu'da diyor, şu anda fındık bahçesinde babamla fındık topluyoruz, yayınını sabırsızlıkla bekliyoruz demişler. Siz de Allah'a emanet olun, kolay gelsin. Çok da keyifli gözüküyorsunuz, çok teşekkür ediyorum. Böyle fotoğraflar varsa vallahi herkesten beklerim. Merak ediyorum kim nerede ne yapıyor. Bugün vakti tabii ki çok iyi kullanacağız. Tabii bu arada hemen başlayayım çünkü biriktikçe sizlerden biliyorsunuz gelen mesajları okuyamama gibi bir durum olmasını hiç istemiyorum. Sedat Aydın çok teşekkürler. Amerika'dan her zamanki gibi Muammer Bey bugün bizleri Cuma günü alevleriyle onurlandırmış. Yunus Balyer hemen orada mesajını atmış. Hoş geldin mesajları var bir yandan. Yaşar Kut, güzel insan, hayırlı cumalar, size de hayırlı cumalar, çok teşekkürler. İyi yayınlar Çağatay Hocam diye Hüseyin Topçuoğlu'na da selamlar. Bakıyoruz burada, aleyküm selam Çağatay Hocam, bir Angaralı olarak Çorum Spor'a başarılar diliyorum demiş Recep Uzun. Evet, bugün de merakla bekliyorum. Çok iyiymiş ya. Radyo Gol'ün Lukaku'su Çağatay Hocam hoş geldin demiş. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz. Kim? Miço Tamer. Ona da sevgiler. Enteresan, güzel. Çağatay Hocam seviliyorsunuz. Hayırlı cumalar Volkan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bakıyoruz. Herkes fotoğraflarını da yollamaya başladı. Oo, denizler geliyor. Çeşme tabii ya. Ne güzel. Bakalım. Mehmet Küçüker, iyi tatiller diliyorum. Biz de evimizdeki çeşme ile ve apartmanımızın bodrumuyla maalesef şimdilik merak ediyoruz diye kötü bir espriliyle Cuma gününe başlamak istemezdim ama görüyorsunuz ki mecbur bıraktınız.

0: gazetecileri, işte onlardan bir tanesi spor yorumcusu sevgili Gökhan Dinç. Gökhancığım hoş geldin yayına.
1: Merhaba kardeşim, herkese iyi yayınlar. Radyodaki dinleyicilerimize de selamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Gökhan Dinç, tarihin en pahalı ve iddialı kadrolarıyla Süper Lig bugün başlıyor. Hangisini izleyeceğimizi şaşırıyoruz Gökhan. Yani Victor Osimhen, Sané, Lukaku, Greenwood, Vlahovic, Trossard, Onyachumu, Salah mı? Nasıl bir lig bekliyorsun? Neler bekliyorsun bu seneden? Umutlu musun sevgili Gökhan Dinç? Radyo Gol'de mikrofon sende.
1: Şöyle söyleyeyim, bir kere hani gerçekten senin söylediğin cümle çok düzgün, çok güzel bir cümle. Tam yerinde bir tespit olmuş. Yani hangi maçı izleyeceğimizi şaşıracağımız bir tabloda, kağıt üstünde bir sezona başlıyoruz. Öncelikli olarak bütün takımlara, yani Süper Lig'deki ve alt liglerdeki bütün takımlara, herkese bir kere hani iyi bir sezon diliyorum. Sakatlıksız, olaysız, tartışmasız, kavgasız, gürültüsüz bir sezon diliyorum. Yani gerçekten kağıt üstünde kadrolara baktığımızda o kalitenin bize sunulmasını bekliyorum açıkçası. O isimlerin oluşturduğu kalitenin bize sunulmasını bekliyorum. Kavganın olmadığı, hakem tartışmalarının olmadığı diyeceğim ama bizim ülkemizde maalesef ki her daim her başarısız kulübün başkanı ya da yöneticisi ya da hocasının sığındığı bazı şeyler olabiliyor. Ama bu tartışmaların geride bırakıldığı bir sezon diliyorum. Gerçekten futbolun konuştuğu, oyuncuların konuştuğu, oyunun konuşulduğu bir sezon diliyorum. Böyle bir girişten sonra ben dört büyüklerinde, dördünün de Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un özellikle ve transferde geri kaldığı düşünülen ve Galatasaray taraftarının yoğun tepki gösterdiği, ki zamanlama açısından gerçekten tepkileri de haklı olduklarını düşündüğüm Galatasaray'ın da çok ciddi anlamda yarışın içerisinde olacağı, Fenerbahçe'nin yeni kadrosu, kazanma alışkanlığı, evet belki çok fazla önemli ve sert takımlarla oynamadı Fenerbahçe ama kazanma alışkanlığını elde etmesi bir takımın çok önemli. Talişka'nın performansı, 4 maç 4 gol. Şimdi gelen Lukaku, bugün basın toplantısını imza töreninde izledim. Çok ayağı yerinde, ayağı yere basan açıklamalar yapıyor Oğuz Çetin özellikle.
0: Evet, acelesi davranmayın. Benim de dikkatimi çekti. Çok kurumsal konuştu Gökhan. Sen iyi bilirsin yani kurumsal işleri.
1: Tabii. Yani şöyle bir kere hani 4-6 hafta arasında hazırlanması muhtemel bir oyuncu dedi. Hani herkes hemen Lukaku geldi ve oyuna hemen girsin, başlasın, 90 dakika oynasın gibi beklenti oluşmasın dedi. Bir kere bu kıymetli. Lukaku gelene kadar Vedat Muriç'ten fazlasıyla faydalanabilecek durumda. Vedat Muriç yavaş yavaş işte süre almaya başladı. Onda da bir belirli bir süre gelecektir. Formda bir Talişka var bu arada. Hani santrafor bölgesinde oynadığı zaman formda bir Talişka var. Fenerbahçe adına, Fenerbahçe taraftarı için iyi bir sezon başlangıcı olacak gibi gözüküyor. Bir tarafta Fenerbahçe'nin transferleri, tabii ki gönderilecek oyuncular ne olacak ne bitecek. Artık bu iş bitti. Yani artık düdük çalacak bugün. Son şampiyon Galatasaray sahaya çıkacak ve artık yeni futbolcuların kim olacağı transfer sezonu kapanana kadar o da belirlenecek. Artık kim gelecek, kim gidecek tartışmalarının geride kalacağı bir sürece giriyoruz. Galatasaray'da çok tartışılan olaylar var. İşte Fenerbahçe bu kadar transfer yapmışken, Beşiktaş bu kadar transfer, Trabzon bu kadar transfer yapmışken biz niye bu kadar bekliyoruz?
0: Ne oldu? Hani 10 numara. Sana. Teşekkür ederim.
1: 10 numara transferi neden yapılmıyor gibi. Bir kere şunu söyleyeyim, her ne kadar tepki alacağımı bile bilsem de şunu söyleyeyim, ben sezon bitti ve transfer dönemi başladığı an itibariyle Galatasaray taraftarına sürecin bu şekilde olacağını, bu şekilde gideceğini zaten söylemiştim. Ben söylemiştim demeyi sevenlerden asla değilim ama zaten bu tablo bundan önceki tabloların aynısı. Bundan önce de hep söylüyorum, Galatasaray'ın transfer penceresi açıldığı andan itibaren son haftaya kadar yaptığı transferlere bakın. Bir de son haftada yaptığı transferlere bakın. Son haftada, son günde yaptığı transfer sayısı transfer penceresinin açıldığı zamandan nereden baksanız 3-4 katı kadar fazla oyuncu getirebiliyor Galatasaray. Galatasaray'da Dursun Özbey'in bir planı var. Bu plan tutar tutmaz bilmiyorum ama bu zamana kadar bu şekilde geldi. Tüm tartışmaların ışığında, tüm tartışmaları arkasında bir rüzgar gibi, yelkeni dolduran bir rüzgar gibi düşünün ve o rüzgar yelkenin içine tamamen doldu. Artık Galatasaray'da geri sayım başladı transfer için. 10 numara bölgesine bir transfer yapılacak. Sol ön tarafa bir transfer yapılacak. Ama 10 numara bölgesine yapılacak transfer önemli bir isim olacak. Katkı yapılacak. Maliyeti yüksek bir isim olacak. Sol ön tarafa alternatif bir sol ön ve sol stoper Abdülkerim'in yerine de alternatif bir sol stoper düşünülüyor. Galatasaray'da planlar hep bu şekilde gitti ve

0: bu şekilde gitmeye de devam ediyor. Dolayısıyla bir plan var. O plan tutar tutmaz tutmazsa bedelini Dursun Özbek, Okan Buruk, bu transfer stratejinin arkasında duran, bu transfer planının arkasında duran her kimse bedelini bir şekilde ödeyecektir. Dolayısıyla hani ben bunun çok da böyle ayyuka çıkmış da, yani şimdi biz hani bir kadro yazıyoruz. Muhtemel bir 11 yazıyoruz. Hı hı. Galatasaray için. 10 numara bölgesinde Yunus'u yazıyorsun. Sağda Sané, solda Barış, önde Osimhen, arkada Torreira, Sara, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs bir tarafta, Şalay bir tarafta. Dolayısıyla bu kadro zaten, evet. Ya bu ezbere yazıyorsun ve bu ezbere yazdığın kadroda zaten son 4 yıldır seni şampiyon yapabilmiş durumdaki bir kadrodan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben Galatasaray taraftarının tepkisini anlamakla birlikte, ama şunu da söyleyeyim, hani bir şekilde bunun kurtarılabilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Yani bunun bir bedeli olacaksa da Başkan Dursun Özbek yapacak, ama Galatasaray neden transfer yapmıyor bunu bilmiyoruz. Galatasaray'da transfer yapılmamasının sebebi birçok sebebi var. İşte çok başlılık. İşte o Abdullah Kavukçu bir isim söylüyor. Ötekisi bir isim söylüyor. Diğeri bir isim söylüyor derken böyle bir kargaşa çıkıyor ortaya. Ve sonunda da ama bu zamana kadar olduğu gibi hep kazanan Galatasaray oldu. Son 4 sezondur. Evet, bunun belki bir ne bileyim bir şımarıklığı gibi düşünülebilir Galatasaray taraftarı tarafından, ama bugün satılan, şu saate kadar satılan biletlere baktığımız zaman %95 oranında biletler satılmış, kombineler alınmış. Galatasaray taraftarı her şeye rağmen, Ultraslan'daki bölünmeye de rağmen, Ultraslan'ın yaşadığı süreci de rağmen, transfersizliğe de rağmen taraftarın takımın arkasında olduğunu görüyoruz. Bugün alınacak sonuç saha içerisinde iyi futbolla birlikte alınacak sonuç Galatasaray taraftarını mutlu edecektir, memnun edecektir, ama bu tabii ki transfer yapılmayacak anlamına gelmiyor. Bir kez daha söylüyorum, Galatasaray minimum 3 transfer yapacak. 10 numara bölgesinde Batroko konusunda çok ciddi bir ilerleme kaydedildi. Zaten ben günler öncesinden bunu da söylemiştim Twitter'da, kendi spor gecesi dijital yayınında da söylemiştim.
1: Galatasaray'a yararlı olur mu Batroko, Gökhan Dinç?
0: Abi Galatasaray, yani hocanın çok iyi analiz ettiği ve istediği oyunculardan bir tanesi. Şartlar konusunda oyuncuyla anlaşıldı, kulübüyle ilgili ufak tefek pürözler var. Hep dediğim gibi işte ödeme planları, şu bu falan. Rakamlar büyük olunca ödeme planlarının çözülme işi de birazcık zor oluyor. Dolayısıyla yakın zamanda ben Batrakov'un Galatasaray adına açıklanmasını bekliyorum. Ama transfer sıcak bir gündem. İşte Fernandez ismi tekrar gündeme geliyor. Bendeki bilgi, Fernandez'in önümüzdeki sezona sözleşmesi, Manchester'daki sözleşmesi bittikten sonra, eğer Manchester'da kalırsa tekrar gündeme gelebileceği şeklindeydi. Ama dediğim gibi transfer sıcak gündem. Fernandez yeniden gündeme gelebilir. Ama dediğim, ben hep söylediğim gibi Fernandez'in önceliğinin Galatasaray olmadığını bilmesi lazım insanların. Şu ana kadar hali hazırda Fernandez konusunda Galatasaray Fernandez'in gözünde ilk sırada değil. Manchester'da kalmak bir numara. Ardından diğer kulüplerde de işte Avrupa'nın 5 büyük kulübünde de 5 büyük liginde de oyuna devam etmek istiyor. Dolayısıyla bakacağız, süreç birazcık zor işliyor. Beşiktaş kısmına girince, Beşiktaş elindeki bütün şu ana kadar yaptığı hemen hemen her transferin nokta transfer olduğunu söyleyebilirim. Serdal Adalı, Serdal Adalı modunu açtı demiştim ben bir yayında. Salah transferinin yapılamamasından sonra Vlahovic transferinin gerçekleştirilmiş olması bir yönetim başarısı. Neden biliyor musun? Çünkü Vlahovic normal şartlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitmek istiyordu. Direkt Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitmek istiyordu. Ya da Avrupa'da kupa kazanabilecek bir takıma gitmek istiyordu. Ki bunu da Önder Özen zaten basın toplantısında, Salah'la ilgili gerçekleri anlattığı basın toplantısında ifade etmişti. Buna rağmen Vlahovic'i transfer edebilmek bence bir yönetim başarısı. Şunu da söyleyebilir insanlar. Avrupa'dan önemli kulüpler teklif yapmadı, istediği teklifi bulamayınca buraya geldi gibi de yorumlanabilir. Tabii ki insanlar bunu bu şekilde değerlendirebilirler. Ama benim bakış açım, Salah'tan sonra anlaşılabilir bir maliyetle, çok büyük korkum vardı çünkü hani Salah'tan bir başarısızlık hikayesi çıktı. Vlahovic'e gidiliyor, Vlahovic gelmeyecekti ama gelirken de işte 15 milyon, 16 milyon, 10 milyon, 10 milyon üstünde rakamlar gibi rakamlar dolaşıyor. Aman abi bunu yapmayın falan derken 10 milyon bandına gelmeden bu transferi de bitirmiş olması önemli. Ben şampiyonlukta geçen sene de Fatih Tekke'nin Trabzonspor'unun hani geçen sene şampiyon olamaz ama şampiyonu belirler demiştim. Bu sene de onu el arttırarak söylüyorum. Benim Galatasaray'dan sonra yapılacak transferlerin ardından Galatasaray'dan sonra en büyük transfer Salah'a rağmen, yani Salah olmadan önce de daha doğrusu, Salah'a rağmen değil de Salah transferi gerçekleşmeden de zaten böyle bir bakış açım vardı. Galatasaray'da daha sonra benim en ciddi şampiyonluk adayım Trabzonspor. Tabii ki bu Fenerbahçe'yi ya da Beşiktaş'ı küçümsediğim ya da yarışın içerisinde olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir kere Beşiktaş'ın daha önceki sezonlardan alışkanlık haline getirdiği işte ki Ekim, Kasım, Aralık gibi havlu atmak kısmından çok daha başka bir seviyede futbol oynayacağını düşünüyorum. Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar olmaz, olur mu olmaz mı bilmiyorum ama oyun anlamında bence İtalyano'nun transferi Beşiktaş'a çok önemli bir katkı yaptı. Yani hem oyuncuların bakış açısı hocaya, hocanın oyunu, istediği oyunu oyunculara anlatabilmiş olması. Bunlar çok ciddi süreçler gerektiriyor bazen, bazı zamanlarda. Ama ben İtalyano'nun oyun anlayışının son derece Beşiktaş'a yakışır bir oyun anlayışı olduğunu düşünüyorum. Yani ez cümle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışının içerisinde olacağı. Hani ilk haftalarda, ilk 5 haftada bazı şeyler gözükür ya. Hani evet. İşte bir takım bir resim belli eder. O resim belli edilecek. O sinyalleri alabileceğimiz bir sezon geçirmeyeceğiz. Dolayısıyla bence uzunca bir süre bütün takımların şampiyonluk yarışının içerisinde olduğu bir sezon izleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Sevgili Gökhan Dinç, şimdi son dakika haberi var. Yeni sezonda yabancı var da olacak diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu ve uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden faydalanacağız açıklaması yapmış. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin?
0: Yani ben ne diyeceğimi bilmiyorum tabii. Sürekli kendisiyle çelişen bir dizi açıklamaları oluyor İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Önce işte Osmanlı tüm Avrupa'ya hükmettik. İşte bizim yerli oyunculuğa yerli hakemlerimiz var. Ne yabancı hakemi ne yabancı varı demişti. Sonra Fenerbahçe'nin isteğiyle yabancı hakem getirdiler derbi maça. Sonrasında yabancı var geldi yine Fenerbahçe'nin isteğiyle. Dolayısıyla yani yabancı var geliyorsa şu anki yeni bir açıklama mı bu? Siz şu an mı yaptık?
1: Evet, şu an son dakika.
0: O zaman bence 10+4'ün de değişmesini bekleyebiliriz.
1: Gerçekten mi?
0: Vallahi yani sürekli kendisiyle çelişen.
1: İroni yaptım ben de. 10+4 gerçekleşebilir gerçekliği algıladım Gökhan Dinç o yüzden.
0: Yani şöyle yabancı varı bu kadar önemseyen ve tekrar yabancı var konusuna iki elle birden sarılmış İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 10+4 konusundaki değişmeyecek, asla değişmeyecek, böyle devam edecek açıklamasını da çok istikrarlı bulmuyorum açıkçası. Yani ben ironi yapıyorum tabii ki. Yani normalde 10+4'ün devam edeceğini biliyoruz hepimiz. Hani ben söyleyince sanki 10+4 değişecekmiş gibi algılayabilir insanlar. Hiç öyle bir şey söylemiyorum. Tam tersine yani 10+4 bence zaten değişmeli. Skandal, dünya garabeti bir iş de. Yani hiçbir kimseye fayda sağlamayacak bir iş. Ne Türk futboluna ne Türk futbolcusuna fayda sağlayacağını düşünmediğim bir iş.
1: Yani Avrupa'da Almanya'da Gökhan 2006'da değiştirmişler bir kere bu kuralı. 20 senedir dokunmuyorlar. Almanya'da 20 senedir devam eden bir kural bizde her sene değişiyor. İnanılır gibi değil yani.
0: Çünkü şöyle yani kulüp yani federasyon başkanlarının hep bir bagajı oluyor. İşte birilerinin desteklediği bir federasyon başkanı oluyor. Dolayısıyla o desteği alınca insanlar otomatik olarak o desteği veren kulüplerin çıkarları doğrultusunda her türlü kuralı esnetebiliyor. Bununla yabancı hakem var, yabancı kuralı hepsi dahil. Ya işte limit arttırımı. Yani şimdi düşünseniz abi Fenerbahçe dünya kadar transfer yaptı. Bu kadar 25 oyuncusu oldu galiba Lukaku ile beraber yanılmıyorsam. 25 yabancı oyuncusu var ve bu limit nerede abi? Yani bana bir Allah'ın kulu söylesin, nerede bu limit? Kime bu limit? Niçin bu limit yani? 10+4 tamam, hani diğer oyuncular için 25 tane oyuncunuz var. Hadi çok basit bir hesapla 11 tanesini göndermeniz lazım değil mi? 10+4, 14, 11, 25. Yani 11 tane yabancı oyuncunuzu nereye göndereceksiniz? Ne şartta göndereceksiniz? Hiç mi sizin limitlerinize dahil olacak bir maaş bütçesi olmayacak? Yani her futbolcunuz siz bütün maaşlarını verdiğiniz kulübe, gönderdiğiniz kulübe ödettirebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ben oyuncu satışı konusunda Trabzonspor'da görev yaparken onun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Oyuncuyu buradan aldığı maaşı kimse vermediği için Avrupa'nın herhangi bir yerinde siz o maaşın belirli bir bütçesini mutlaka ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani bilmiyorum işte böyle işte kötü tarafıyla konuşmak istemiyorum ama İbrahim Hacı Osmanoğlu konuşuyor. Şimdi VAR açıklıyor. Yabancı VAR olacak. Ben bunu niye daha önce açıklamıyorsun da ligin başladığı gün böyle bir açıklama da bulunuyorsun? Ben onu anlayabilmiş değilim vallahi yani.
1: Evet, gazeteci ve spor yorumcusu arkadaşımız sevgili Gökhan Dinç, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum sevgili Gökhan. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun, sevgiler. Sağ olasın. Hoşça kal. 0212 273 10 10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde o kadar güzel mesajlar geliyor ki neler neler, kimler kimler, nerelerden nerelerden mesaj atıyorlar. Bahçelerden geliyor, yazlıklardan geliyor. Uğur Çalık, hayırlı cumaların olsun, Allah gönlünü geçiyorsa onu nasip etsin inşallah bir mukabele. Bir haftadır seni dinleyemiyorum, sana kavuştuk çok şükür, televizyonda da gözükmüyorsun. Pazar günü sabah saat 10 ile 11 arası Habertürk ekranlarında HT Spor'da olacağım. Pazar günü sabah 10 ile 11 arasında bana arkadaş olursanız HT Spor'da çok memnun olurum. Bunu da hemen iletmiş olayım. Enver Kılıç, Ankara'dan sevgili hocam, Çorum Spor'a başarılar diliyorum. Şampiyon Fenerbahçe yorumu yapmış. Mehmet Sevinç gazeteci dostum, o ayrı yazmış tabii. Onu da bu arada görmüş olduk. Sevgili Mehmet Sevinç, sizlerden gelen evet Instagram takip isteklerine bakalım. Erkan Yamak, çok teşekkür ediyorum. Özkan Bey, soy isminizde yazarsanız Fikret olabilir büyük bir ihtimalle. Hüseyin Aydoğdu'ya çok teşekkür ediyorum. Mehmet Açı'ya çok teşekkür ediyorum. Emre Okatan'a da teşekkür ediyorum. Mahmut Bey'i de dün zaten söylemiştik yayında, Instagram Çağatay Hoca adresini takip alanlar. Bu arada tabii mesajlar da geliyor. Hemen bakıyorum, Fenerbahçeli taraftarlar yazmıştı. Hemen onları bulmaya çalışıyorum. Yunus Bey'in haricinde başka bir Yunus Bey bu. Yunus soyadını hatırlayamadım ama evet buldum mesajı. Çağatay Hocam, Alexi Batrakov'daki son durum nedir? Fenerbahçeli taraftarların haricinde Galatasaraylı taraftarlar da soruyor. Onları aydınlatmadan önce ona bir cevap vereyim. Alexi Batrakov Galatasaray Lokomotiv Moskova'ya 25 artı 3 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Futbolcu ile anlaştı Galatasaray. Biraz önce Gökhan Dinç de teklif yapıldığını iletmişti. Batrakov Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Sadece yapılan son teklife Galatasaray bir cevap bekliyor. Kulüp yani Lokomotiv Moskova okey dediği anda, tamam dediği anda Batrakov Galatasaray'ın futbolcusu olacak. Evet, yine bir yandan mesajlar geliyor. Evet, yarın evet Kasımpaşa Trabzon karşılaşmasında maçtan bir saat önce saat 18'de basın tribünün önündeki büyük alanda gelen dinleyicilerimiz olursa onlarla tabii ki bir arada olacağız. Onlara da cevap vermiş olayım. Haftaya Fenerbahçe maçındayım. Fenerbahçe maçından önce de Fenerbahçeli taraftarlarla da buluşabiliriz. Hepsine çay da ısmarlayabilirim, kahve de ısmarlayabilirim. Ama yemek isteyenler varsa önceden bildirsinler. Ona göre ben de cüzdanımı doldurup geleyim. Çağatay Hocam hoş geldiniz. Lukaku 9 dil biliyormuş ve babası ilk ya da son golünü Gençlerbirliği formasıyla Fenerbahçe'ye atmış. Doğru. 9 dil değil ama benim bildiğim 8 dil biliyor. Çok da önemli değil. İnşallah Lukaku ilk golünü Gençlerbirliği kalesine gönderir. Tarih tersten tekerrür etmiş olur demiş. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Beşiktaş taraftarlarını tebrik ediyorum. Hacı Osmanoğlu'na rağmen centilmence bir lig olması dileğiyle Galatasaray Dursun Özbek Avrupa Ligi transferinin kapanmasını mı bekliyor? Oysa o kadar yetenekli oyuncular var. 50 milyon euro olması mı lazım illa birini almak için? Okan Buruk bugün ne yapacak? Açıklamaları bekleyeceğim. İyi yayınlar demiş Eyüp Bey. Sıradan başladık, vallahi başladık, inşallah yetiştirebiliriz mesajlarınızı. Çünkü spor yazarı arkadaşlarımız da bekliyorlar. Hüseyin Bey diyor ki Muhammed Salah'ı seyretmeye mi gidiyorsunuz? Evet, Muhammed Salah'ı seyretmeye gidiyorum. Çünkü sonradan süre alacağı, belki de ilk 11'de oynayabileceği bile arkadaşlarımızdan gelen bilgi. Haftaya da Lukaku'yu izlemeye gideceğim. Daha sonra Trossard'la Vlahovic'i izlemeye gideceğim ve en sonunda da Galatasaray'da Galatasaray'ın son durumunu yeni transferle birlikte görmeye gideceğim. Sizler de seviliyorsunuz. Çok teşekkürler Serdar Bey'e de, sevgiler olsun. Buradan da birden başladık. Bugün lig başlıyor. Hala antrenman fotolarında Halil Dervişoğlu var. Halil Dervişoğlu bu arada anlaştı. Artık olmayacak. Bunun da bilgisini verelim. Pazar günü 11'de bekliyoruz demiş. 11 değil, pazar sabahı saat 10'da HT Spor'da olacağım. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Antalya'dan İsa Bey'e yine buradan sevgilerimizi yollayalım. Abi selamlar. Eşim Feyza Kartal yanımda. Seni ilk kez dinliyor. Bir selam söyler misin? Tabii ki. Feyza Hanım'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Sayın Feyza Kartal ve Muhammed Kartal çiftine de selamlar olsun. Dinledikleri için de teşekkür ediyorum. Harikasınız. Çalışan kurye arkadaşlarımız var. Biz de çalışalım hocam demişler. Çalışın tabii. Allah çalışanları sever. Ferhat Bey çok teşekkürler. Buradan devam ediyoruz. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Ferdi Bey mesajınızı okudum. Teşekkür ederim. Yine gelen mesajlardan devam edeceğiz. Yavaş yavaş da İltu Bey İzmir'e selamlar. Gökhan Dinç bağlanmıştı. Evet, çünkü Gökhan Dinç'i de isteyen dinleyicilerimiz vardı. Onları da kırmak istemedim. Mesut Bey, ben çünkü her gün programda sizlerden gelen istekleri, bu biliyorsunuz cep telefonlarında artık çok akıllı bir telefon olduğu için ve bizlerden de akıllı olduğu için ben notlar kısmına sizler tarafından istenen spor yazarlarını not ediyorum. Benim de böyle bir alışkanlığım var işte, ne yaparsınız. Yine bakıyorum, dileklerini iletmiş Abdullah Kurt. Hepsini dikkate alacağız, hiç merak etmeyin. Harika fotolar geliyor, onları da bahsedeceğim. Eski foto muhabiri şimdi kuryeymiş. Beşiktaş Benfica maçında foto muhabiri olarak resmini yollamış. Bir dönem Tuzla Spor foto muhabiriymiş. Dinleyicimizin ismi de yazarsanız, evet, Burak Bey'miş. Ona da selamlar, sevgiler olsun. Yaşar Kut, kolay gelsin. Ne güzel çalışıyorsunuz masa başında. Evet, dikiş makinesiyle fotoğrafını yollamış. Allah hayırlı kazançlar, bereketli kazançlar versin inşallah. Kızınızı da gözlerinden öpün lütfen. Mustafa, ben saat 14 olmuyor artık Çağatay Hocam. Sizi beklemek, yayını dinlemek için sabırsızlanıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Radyo Gol'de bulunuyorsunuz demiş. Çok çok teşekkürler. Gelmeye devam ediyor ama bağlantılarımıza da bir yandan devam ettirmemiz lazım. Siz de öylesiniz. Siz de adamsınız. Adamlıkla ilgili estağfurullah, çok güzel ya, harika yazmışsınız. Adamlıkla ilgili bir sözün olacak mı demiş. Ne diyebilirim ki? Yani şunu söyleyebilirim, ilk gelen adam diye bildiklerimiz var. Bir de adam diye bildiklerimiz var. İnşallah güzel bir cevap verebilmişimdir size. Metin Bey, Çağatay Hocam ben Fenerbahçeli Erkan, yine harika program yapıyorsunuz, çok teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum. Galatasaraylı taraftarlardan gelen mesajlar, Çağatay Hocam Galatasaraylı olarak Çorum Spor'a başarılar dilerim demiş. Enteresan. Ve Mehmet Açı demiş bunu, herhalde birazcık Galatasaray serzenişi var. Çağatay Hocam Çorum Spor beraberliği koparır, Ankara'dan Ersin böyle bir tahmin yapmış. 14 iple çekiyoruz abim, yolda, dükkanda, evde, her yerde sesini duymak güzel. İsme bakalım, Serdar Bey, cansınız. Bir dahaki sefere diyor, Papara Park'ta locada ağırlamak istiyorum sizi Çağatay Hocam demiş. İsme bakalım, Akın Bey, tamam. Trabzon'a geldiğimde söz, mutlaka buluşalım. Yunus Bey'e teşekkürler. Resimler baya baya geliyor, fotoğraflar baya baya geliyor. Bir ne resmi bu? Mardinli Cesur, sevgiler. Cesur Bey, benim gördüğüm sadece tek bir gömlek resmi, ama biraz tabi konuyu aydınlatırsanız çok sevinirim. Bir fotoğrafta benden diyor. Kim diyor? Hüseyin Bey. Nereden? Oo, herhalde Cuma çıkışı, Allah kabul etsin. Eminönü'nün burası, büyük cami. Hocam bu da torun Ala hanımefendi. Ala'nın babası hasta Galatasaraylı. Ben Beşiktaşlı, çekişiyoruz. Galatasaraylı mı olacak, Beşiktaşlı mı? Sağlıklı olsun. Allah şansını, bahtını açık eylesin. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Ferhat Bey çok da güzelmiş maşallah ya. Canımın içi. Abi bana anlatır mısınız diyor. Ve Fred soruları var. Evet, Fred Fenerbahçe'den gitti bu arada. Onu da iletmiş olalım. Atletico Mineiro ile anlaştı. Bana gelen bilgiler doğrultusunda ben bayağı bir sabahtan itibaren tüm arkadaşlarımızla bir trafik bağlantısına giriyoruz. Sağ olsunlar. Gerek ben arıyorum, gerek onlar arıyor ama Aleykümselam Çağatay Bey, pazar sabahı sizi bekliyoruz. Gencay Guli çok güzel, muhteşem bir aile tablosu. 2 Galatasaray forması, 3 Galatasaray forması, öbür eski forma galiba. Onda yeni forma alsın. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Galatasaray taraftarlarına önerim, beraber olsunlar diyor. Yönetim, Başkan Dursun Özbek gerekeni yaptı, yine yapacaktır. Müsterih olalım diyor Sivaslı İlhami Korkmaz. Cemal Bey, abi biz de dinliyoruz, kolay gelsin. Cemal Bey, bu ne atölyesi? Onu da yazarsanız size de tüm arkadaşlara da buradan en azından bir selam göndermiş olayım. Değilmiş. Güzel, isim neydi? Hocam Google'a adam yazıyorum, senin resimlerin boy boy çıkıyor demiş. Boş adam mı yazıyorsunuz, ne yazıyorsunuz? Ben çıkıyorum demek. Bakalım buradan yine. Sinan Bey, valla sesli mesaj atmışsınız, muhtemelen yoldasınız ama yayında olduğum için ben dinleyemiyorum ama evet, mesajları da okuduk. Yayından sonra dinleyeceğim. Bakıyoruz. Serdar Bey, doğum yerim sormuş. Ben Giresunluyum, Giresun Göreleliyim bu arada. Çok kalmadık ama babamız memurdu, o yüzden Türkiye'nin her tarafını dolaştık. Eskişehir, Malatya. Okan Hoca bugün yönetime tepki amaçlı sansasyonel bir 11 ile başlar mı? Stoperde Lemina, Singo başlangıcı gibi. Güzel bir soru. Yunus Balyer'den gelmiş. Vallahi Yunus Bey, bendeki bilgiyi söyleyeyim. Uğurcan, Salay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sané, Yunus, Barış, Osimhen 11'i gelmişti bana. Bu bilgiyi de iletmiş olalım. Tekstilmiş, süper. Tüm arkadaşlara kolay gelsin. Yaşasın Beşiktaş demiş. Yakışıklı bir arkadaşımız Sedat Aydın. Benden daha yakışıklı, o kesin. Çağatay Hocam, bu benim oğlumla resmim. Oo, ne kadar güzel. Güneş gözlükleri çok yakışmış. Baba oğul, muhteşem gözüküyorsunuz. Erel Eyfa 1986 demiş. Lütfen yeğenimin de gözlerinden öpün. Malatya Arap Gir. Her zaman Malatya'da nerede kalmıştın? Malatya'da kanal boyunda kalmıştım, Kernik'te. Biz İstanbul'dayız ama demişler. Hiç fark etmez. Bize her yer Türkiye, bize her yer Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ohoho! Adımıza şiirler. Vallahi bu kadar yapmayın ya. İsminizi bilmiyorum ama çok teşekkür ediyorum. Soyadıma da bir akrostiş yapılmış. Samsun'dan selamlar. Toprağım, yaylalara gel buyur. Samsun'a gelirsen vallahi yaylaya o kadar çok gitmek isterim ki Oktay Bey. Hele o gece, hani o sobalarda o fındığı çıtır çıtır sesi duymak, gece uyurken Temmuz'un sıcağında yorganla yatmak gibi. Ama o oksijenle erkenden yatıp sabahın erken kalkmak gibi, bir anda o oksijenle, biliyorum, çok iyi biliyorum çünkü ben de yaylalara çıktım, köylere gittim. Bize her yer trafik İstanbul'da maalesef demiş. Bakıyoruz. Açık elli isimlerinizi yazarsanız sevinirim. Vallahi ben yetişemiyorum mesajlarınıza, iyi ki varsınız ama bir yerde artık mesajları da sonradan okumam lazım. Arkadaşlarıma da mahcup olmamam lazım çünkü onlara da yayına katılıp saatlerini daha öncesinde konuştuğumuz için programdan bir saat önce çocuklara da seni sevdiriyorum Çağatay Hocam demişler. Siz sevin onları benim yerime. Valla çocuklar, aile her şeydir. İbrahim Yavuz, Radyo Gol'ün sevilen programcılarından bir tanesi ama İbrahim'cim sana ulaşamıyorum muyum? Neden böyle oldu? Telefon düşmedi. Dünyadan İbrahim'e, İbrahim Yavuz, beni dinlediğini de biliyorum sevgili İbrahim ama ikinci ya da üçüncü çalışta açarsın diye ümit ediyorum. İbrahim, beni rezil etme sevgili İbrahim Yavuz. A-Spor yorumcusu aynı zamanda. İbrahim, rezil ettin beni. Son çalışı. Evet, o zaman İbrahim arayacak bizi. Kenan da yollamış. Harikasınız, yakışıklı çocuklar. Aslanlara bak be. Çok teşekkürler. Bir yandan WhatsApp, bir yandan hepsine nasıl yetişeceğiz? Muammer Altın, hocam ben de aslında Eskişehirliyim. Siz Eskişehir'de kaç yıl ikamet ettiniz? Neresinde kaldınız demiş. 6 sene kaldım Eskişehir'de ve tren istasyonunun karşısındaki Özlem Apartmanı'nda oturuyordum. Devlet Demiryolu lojmanlarının hemen yanında. Levent Güzel Ayakkabı'dan selamlar. Hocam keyifle dinliyorum demiş. Hasan Karakaya, video var, videoya bakalım. Oo, ayakkabılara bak. Neydi o reklam ya? Bu terlik tam benlik. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Ordu'dan Erkan ben. Fındık Bahçesi'nde seni dinliyoruz demiş. Harika, sevgiler. Selamlar olsun. Cihan Bey çok teşekkürler. Kemal İbrahim arıyor. Bak. İbrahim, rezil oldum. Hocam, seni aradım. Şu an yayındasın biliyorsun değil mi?
0: Öyle mi? Aa, özür dilerim.
1: Rezil ettim hocam. Bir dakika önce anons ettim. Ya tüm Türkiye, Avrupa'nın dört bir yanına dedim ki ekranların en yakışıklı, en çok ya izlenen milli yorumcularından. Sen bir de hocam, milli yorumcusun. Öyle bir özelliğin var değil mi?
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Evet. Bir takım geçmişim var hocam. Evet.
1: Milli futbolcu televizyona çıkınca milli yorumcu oluyor. Nasıl?
0: Öyle mi oluyor hocam?
1: Tabii.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için.
1: Ne demek? Bugün artık lig başlıyor sevgili İbrahim Yavuz. Bu ligi bütün dünya izler mi? Dünya yıldızları burada. Neler söyleyeceksin? Nasıl
0: ya şöyle, ben şeyi hatırlamıyorum hocam. Yani sen daha iyi bilirsin. Hiç öyle yani hepsinin bir arada olduğu bu kadar önemli yıldızların hani bütün takımlara yayıldığı bir dönem ben
1: hatırlamıyorum.
0: Yani Trabzonspor'da hani geliyordu ama atıyorum Galatasaray'a geliyordu. Ya da bir tane takıma böyle çok ya da iki tane takıma dağıldı ama yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu anlamda çok önemli oyuncuları. Yani Avrupa'nın çok önemli liglerinde ciddi süre almış oyuncuları, yani oralarda efsane olmuş oyuncuları getirdiler. İster istemez tabii isim anlamında beklenti bir hayli yüksek hocam. Ama burada tabii belirleyici olan o planlama olacak. Ne kadar bu oyuncularla uzun süre çalışacağız ki bizim adımıza yapılan yatırımların karşılığı olabilmesi için uluslararası organizasyonlarda bu oyuncularla uzun vadede bir planlama yapmamız lazım. Tabii kolay da değil. Yaşı ilerlemiş oyuncular da oluyor. Sakatlık sorunu olan oyuncular da oluyor ama biz en azından kısa vadede lig başladığı andan ligin sonuna kadar bu oyunculardan seyir zevki açısından maksimum verim alma derdindeyiz. Umarım öyle olur.
1: Peki sana göre şimdi tüm takımların analizini de çok güzel yapıyorsun. Televizyonlarda da takip ediyorum seni. Zaten genelde 2-3 günde bir konuşuyoruz. Bunların kritiğini yapıyoruz İbrahim Yavuz seninle ama. Sana göre en hazır takım ya da senin futbola bakış açınla daha hazır şekilde bulduğun takım var mı ya da takımlar?
0: Ya şöyle hocam, tabii şimdi biz yani Galatasaray'ı canlı izlediğim için söylüyorum. Beşiktaş'ın maçını izledim. Fenerbahçe'nin maçını izledim. Şimdi bu üç takım içerisinde değerlendirme yapabilirim. Yani diğerlerini izleme fırsatı. Başakşehir'i izledim, özür dilerim. Ben onların da bir maçını izledim.
1: Ben transferler anlamında kastettim İbrahim'cim.
0: Ha, transfer anlamında ya aslında Fenerbahçe en güçlü kadroya sahip diyebiliriz hocam değil mi? Yani hani kaleden en uca kadar ama onlarda da şöyle bir sıkıntı var. Bilmiyoruz daha Fenerbahçe'de bugün güçlü dediğimiz kadrodan kimlerin kalıp kimlerin gideceğini. Ve tabii tek başına oyuncu kalitesi üzerinden de okumak da çok sağlıklı olmuyor ama sadece oradan değerlendirecek olursak Fenerbahçe, Trabzonspor'u da bu anlamda ayırabilirim. Eğer Beşiktaş bence 2 ya da 3 transfere ihtiyacı var ki özellikle savunmanın merkezi onlar adına çok belirleyici olacak. Onları da bu işin içine kattığımızda ciddi anlamda avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Yani ben aslında bu saydığım takımlar içinde hem kadro hem de transfer hepsini bir araya getirdiğinde şeyi ayırıyorum hocam. Beşiktaş'ı ayırıyorum. Bence bu sene eğer onu sürdürülebilir hale getirebilirse ki en çok teknik direktör davranışına güvendiğim takım olduğu için Beşiktaş'ı ayırabilirim bu takımlar içinde.
1: İyi günler İbrahim Bey. Talişka'nın attığı gollerin bir anlamı olmadığını söylüyordu. Talişka'dan acaba kendisi ne söyleyecek? Ülkemizde ülke puanı kazandırdı. Beşiktaş döneminde de yaptı. İbrahim Bey bunlara bir cevap verir.
0: Şimdi Beşiktaş dönemindeki Talişka ile bugünkü Talişka'nın hiç uzaktan yakından bir alakası yok. Onu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Ben Beşiktaş Fenerbahçe'nin işine yaramadığı dediğim hadisenin de hala Söylediğimin arkasındayım. Çünkü gerçekten ihtiyacın olan karşılaşmalarda bugüne kadar Talişka senin problemini çözememiş hocam. Hı hı. Yani geçen sene de bu tarz seviyesi düşük maçların neredeyse tamamında Talişka'dan faydalandın. Yani bunu değersizleştirmek için söylemiyorum. Sadece Fenerbahçe'nin bu Talişka performansı işine yaramayacak. Yaramamış bugüne kadar. Şimdi sadece attığı gol üzerinden değerlendiriyor ki bugün onu bana söyleyen arkadaşımıza soruyorum o zaman. Niye transfer talep etti Fenerbahçe? O da muhtemelen bunlardan biridir. Santrafor niye talep etti Fenerbahçe? Bak Lukaku'yu aldı, Muriç var.

0: herif var. Nerede oynatacaklar Talişka'yı? Oynatabilecek mi Talişka'yı? Yani gerçekten dedikleri gibi olsa, Talişka Fenerbahçe'nin bütün problemini ortadan kaldırıyorsa, yani gol ve oyunun bütünüyle alakalı, niye Fenerbahçe Talişka'nın olduğu yere bir tane adam aldı? Nerede oynatacak Fenerbahçe şu an Talişka'yı? Yani ben bunları söylerken sonuçta bir kadro planlaması yapılıyor ya. En çok gol atan oyuncunu bugün oynat diyorum. Nerede oynatacak Fenerbahçeliler Talişka'yı? Ya orada da bir antrenman yapılıyor ya. Böyle mi düşünüyor Fenerbahçeliler? Ya önemli değil, Talişka'yı kulübede bekletelim. Kulübede bekletirsen bugün o attığı golleri atamayacak. Yani fiziksel anlamda iyice aşağı gidecek. Bunun oynama ritmine ihtiyacı olan oyuncu olduğunu biliyoruz. Ki o en fit zamanı bile bir savunma konusunda bir hayli eksik. Teknik direktörü söylüyor zaten bunu. Ben demiyorum ki, İsmail Kartal diyor. Fiziksel olarak takım savunması konusunda eksikliğini teknik direktör söylüyor ya. Ama o attığı golle ilgileniyor. Geçen sene attı. Fenerbahçe'nin nerede işine yaradı Talişka'nın attığı goller? Çok merak ediyorum. Fenerbahçe şey mi, şampiyon mu oldu? Ya da Avrupa Ligi'nde Talişka performansı Benfica maçında işine yaradı mı? Rangers'te yaradı mı? Nottingham maçında yaradı mı? İhtiyacı olan hiçbir karşılaşmada Fenerbahçe alamadı ki Talişka'dan. Bu maçlarda zaten aldı. Geçen sene de aldı. PSV maçında attı. Yine Danimarka takımına, Molde'ydi galiba. Oraya da 3 tane attı. Atıyor Talişka böyle maçlarda. Ben Talişka'nın ceza sahası içerisinde bitiricilikle ilgili iyi oyuncu olmadığını söylemedim ki. Bununla ilgili en iyi oyuncusu Fenerbahçe'nin, ama şimdi o en iyi oyuncuyu nereye koyacak Fenerbahçeliler? Hamza Mey'e soruyorum mesela. Yazarsa çok mu? Ne oynayacak Talişka mesela? Kendisi idareci ya da kulüp teknik direktör olsa ne oynatırdı Talişka'yı şimdi?
1: İzmir'den İltuğ Bey, ekranların paylaşılamayan yorumcusu İbrahim Yavuz demiş.
0: Yokuş.
1: Paylaşamayanlar da var mı senin İbrahim?
0: Yok hocam ya, mahcup ediyor.
1: Estağfurullah.
0: Utandırıyor hocam bizi.
1: Peki şimdi Avrupa'da sadece bir adım kaldı. Tüm takımlarımız adına, ki ülke puanları hep konuşuyoruz. Çok önemli. Ben de defaatle yayınlarda söylemeye çalışıyorum. Bu puanlarla biz aslında Şampiyonlar Ligi'ne ve UEFA'ya gideceğiz. Hatta bu puanları aldıktan sonra konferansa bile gitmeyelim diye uğraşıyoruz. Neler söylemek istersin bununla ilgili?
0: Ya hocam, gittiğin her organizasyon çok değerlidir. Bizim öyle yani birine gitmeyelim, birini feda edelim diyecek durumumuz yok yani. Onun net bir şekilde...
1: İbrahim ne oldu?
0: Ha hocam, pardon ya, bir görüşme için
1: aradığımız İbrahim'e ulaşamadık
0: oradan,
1: tabii yani şu an.
0: Oradan bir seslendiler bana da, o yüzden... Böyle bir durum var hocam, onu ayıracak durumda değiliz, onu söylemek istiyorum yani. Bahsettiğim konu tamamen bu. Yani biz her organizasyonun, ister konferans ligi, ister şampiyonlar ligi, ister o, hepsine katılmak zorundayız. Oralara talip olmak zorundayız. Başka şansımız yok yani.
1: Evet. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum.
0: Ya hocam çok teşekkür ederim. Kusura bakma tekrar.
1: Estağfurullah, sen bu yoğunluğunda bile bize zaman ayırdın. Tamam, ben sana teşekkür ederim İbrahim'cim. İşin gücün rast
0: etsin. Görüşmek üzere. Sağ ol, iyi yayınlar hocam.
1: Hoşça kal, teşekkürler. Evet, mesajlarımıza artık dönebiliriz. Çünkü spor yazar arkadaşlarımızdan da mesajlar geliyor hocam, bağlanabiliriz diye. Ama geç kalmadıysak diyorlar. Ömer kardeşim benim. Bir arkadaşımla annesinin cenazesine geldim. Babana uğradım. Seneyi devresi yaklaştı. Duamızı ettik demiş. Ömer'cim şu an o kadar duygulandırdın ki beni.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine mesajlarınızı okumaya devam edeceğim. Ömer'cim çok teşekkür ediyorum bu arada. Yayından sonra da seni arayacağım. Çok tuhaf oluyor evet insan. Dostlar böyle günlerde böyle oluyorlar. Sevgili Ömer'cim çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın birazcık da ara vermek zorunda kaldım. Ahmet Ertaş diyor ki abi köferansa çok güldüm kusura bakma demiş. Teşekkür ediyorum espriyi ince gördüğünüz için. Musa Mehmet Ali Çağatay hocam hayırlı yayınlar, ne güzel bir evladınız var. Allah'ın başlasın inşallah yeğenimin de her zamanki gibi. Gözlerinden öpün. Konferansı beğenmeyen bizim takımlar sanki Real Madrid Barcelona'da her sene Şampiyonlar Ligi yarı finali oynuyorlar. Konferansa yine gitseler bile onu bile alamayacak yetenekliler orayı beğenmiyorlar demiş Nurullah Bey. Acaba hani bana mıydı mesajınız, onu anlayamadım. Bana da olsa teşekkür ederim. Yapıcı eleştirilere her zaman açığım. Transfersizlikten artık rakip takım oyuncularını yorumlar olduk. Buradan yönetime duyurulur diyor. Bir dinleyicimiz inşallah diyor Çorum bizi yener de Galatasaraylı bizim yöneticilerimiz bu mesajı alırlar diyor. İsminizi okuyacağım. 60 maçlık periyotta Asensio ile birlikte 10 numarayı paylaşır. Talişka demiş Ahmet Vahap. Lütfen isimlerinizi yazın çünkü WhatsApp profilinden isimlerinize resimlerinize girip oradaki isimlere bakıp öyle söylüyorum. Zaman kaybetmeyelim inşallah. Orhan Damar teşekkür ederim sağ olun. Allah annesi babası hayatta olan tüm dinleyenlerimizin annelerine babalarına uzun ömürler diliyorum. Ama şunu da unutmayalım. Her şey bu hayatın içinde var ama bu hayatın içinde varken de onları gördüğümüzde içimizden gelenleri söylememiz lazım. Onlar yaşarken yaşadıkları sürece bunları dile getirmemiz lazım. Bu sevgimizi göstermemiz lazım. Abi benim mesajım sana değildi. Hani konferansı beğenmiyorlardı ya Sergen Yalçın falan oralarda oynamak istemiyor bizim, onu kastettim demiş. Yok Nurullah Bey olur mu öyle şey, zaten ben de bunları takan bir insan değilim. Mekanları cennet olsun babalarımızın. Benim babamın 3. seneye girecek. Allah rahmet eylesin. Kara günümdü diyor Çağatay hocam. Teşekkürler. Allah'tan rahmet diliyorum. Abi keşke 4 takımla konferansa gitsek. Ülke puanı katsak. Aslında bu da çok güzel fikir. Tabii oralarda daha profili düşük olunca takımlar. İstanbul'dan Mehmet hayırlı yayınlar. Camia taraftarı lütfen gerekeni de gereken dersleri almışlardır. İlk kez mesaj yazıyorum. İstanbul'dan Uğur ben. Galatasaray taraftarıyım. Ancak boşuna endişeleniyor taraftarlar. Şu anda Süper Lig'in şampiyonluk adayı yine Galatasaray. Kendilerine güvenenleri tam oyuncularımız, iyi oyuncular. Destek mutlaka olacaktır eksik yerlere ve ondan sonra yine her şey yoluna girecektir diyor. Uğur Bey ilk kez mesaj yazdığınız için de teşekkür ediyoruz. Hep böyle inşallah her gün 14-16 arası dinleyin programı. Geçen sezon 5 farklı mevkide oynadı. Talişka 4'ünde gol yarattı. Boşluklardan yararlanabiliyor diyor Hamza Bey. Bu da herhalde İbrahim Yavuz'a cevap da verilmiş şeklinde oluyor. Ben de Adaköy Kırıklı Karşı maalesef sel vakasının olduğu yer ki. Evet Fikri Bey. Hemşehrimmiş benim, ona da selamlar. Ben teşekkür ediyorum size. Oğlu İbrahim Kaya. Hayati Kaya herhalde dinleyicimizin adı. Hayati Bey bakın bu İbrahim'de ben birazcık hani futboldan anlıyorsam tam bir futbolcu tipi var oğlunuzda maşallah. Biz de çok çocuk yetiştirdik. Milli takımlara kadar da ben öğretmenlik yaptığım zamanlarda futbolcu da vermiştim. O zaman bir takım kolejlerde, özel okullarda 10 sene öğretmenlik yapmıştım. O yüzden sizin de heyecanınızı çok çok iyi anlıyorum. İnşallah bahtı açık olur değerli kardeşimizin. Sezai Bey ben mesajınızı aldım, teşekkür ediyorum. Evet babalarını kaybeden dinleyicilerimiz de var, onlar da yazıyorlar. Oğuzhan Bey teşekkürler. Polonya sırf böyle ülke puanı kastı. Evet doğru söylüyorsunuz ama Polonya bizim gerimizde. Ahmet Bey benim anne 2018'de vefat etti maalesef demiş. Evet bunu okuyayım mı? Okuyayım. Özkan Bey Önce dedim herhalde bana bir giydirdi ama hocam cuma namazında vaaz veren hocalar gibisin, seni dinlemek çok keyifli, hayırlı yayınlar. Son cümleden sonra dedim okuyayım, demek ki kötü bir mesaj değilmiş. Kötü olsa da okuyoruz ki, fark etmiyor. Ne olacak yani, sonuçta bir hatamız varsa, bir oluyorsa, sürçülisan ettiysek her zaman affola diyoruz. Ahmet Bozok: Fenerbahçe güncel olarak birinci forvet Talişka'dır, ancak ben son ana kadar Talişka'nın gideceğini düşünüyorum. Hala yabancı kontenjanımızda sorun var demiş. Sonuçta bir takım ne diyorduk? Vallahi kaldı. Bakıyoruz, yine buradan devam edeceğiz. Yıldızlar tamam demiş. Galatasaray'a yavaş yavaş geliyor demiş. Ve evet, Fırat Güneyer sevgili dostum, TRT Spor yorumcusu, o da yorum yapmış. Geç kalmadıysak yayına katılacaktı sevgili Fırat Güneyer ama bugün programı maalesef burada tamamlıyoruz. Sizlerden gelen mesajların hepsini okumaya çalıştım. İnşallah okumadığım kalmamıştır. Instagram'dan takip eden Cemil Türkoğlu, Abdurrezzak Atalan, Mahmut Şireci, Çınar Ali'nin babası Erdem Sevda Davulcu, böyle başlıyorum ki aşağıya doğru, Ferdi Tanrıverdi, Erkan Yamak, Özkan Fikret Bey, Instagram'dan Çağatay Hoca adresini takip alanlara çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok geldi. Sergen Yalçın'ı maalesef Ankara'dan Recep Bey şu an programa bağlayamıyorum. Dinleyen herkese çok çok çok teşekkürler. Bugün evet bu kadardı. Bağımlılık yaptı diyen tüm dinleyicilerimize de sevgiler, saygılar. Benden sonra içeriklerle devam ediyoruz. Daha sonrasında Göksen'in mi? Berk var. Peki Berk'i de yalnız bırakmamanızı diliyorum. Pazartesi günü Süper Lig karşılaşmalarının hemen ardından sizlerden gelecek olan ki telefonların çok özel ve güzel olacağını düşünerek pazartesi günü 14 ile 16 arasında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde mikrofon sizlerde olacak. Yarın Kasımpaşa Trabzon maçında, haftaya Fenerbahçe maçında, ondan sonraki hafta Beşiktaş maçında ve bir sonraki haftada Galatasaray maçında birlikte olmak isteyen, sohbet etmek isteyen tüm dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle stadın oradaki kafelerde de buluşmak üzere. Ama pazar gününü ben bir kere daha hatırlatayım. Pazar sabahı saat 10 ile 11 arası kahvelerinizle ve çaylarınızla birlikte HT Spor'da Kevser İme Şahin'in canlı yayın konu olacağım. Mesaj yazanlara ellerine sağlık. Elleriniz dert görmesin. Hepinize sevgiler, saygılar. Çağatay Çıtlak ben. Mutlu hafta sonları efendim. Hoşçakalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Reklam.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
7: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
8: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
7: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
8: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
7: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Gününün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: Alper Canmedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın?
0: Ben iyiyim abi.
1: Bir Fenerbahçeli nasılsın? Olarak nasılsın?
0: Abi ben iyiyim.
1: Lukaku da geldi, hayırlı olsun.
0: Lukaku da geldi. Biz transferde bomba gibi gidiyoruz ama biz bugün Fenerbahçe'yi değil Galatasaray'ı konuşacağız.
1: Evet.
0: Galatasaray taraftarları benim kadar mutlu değil çünkü. Transferleri konuşuruz. Tekrardan hoş geldin. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ek olarak şunu da belirteyim. Yakup abiye sorularınız varsa transferle alakalı süper chat üzerinden iletebilirsiniz. Onları da ekrana getirip seslendiriyor olacağım. Normal chatten de sorularınızı elimden geldiğince Yakup abiye soruyor olacağım. Tekrardan hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Çok sıcak bir gündem. Özel haberlerimiz var ki bir tanesiyle sıcağı sıcağına birazdan giriş yapacağız.
0: Evet.
1: Galatasaray altyapıdan yetişen 8 tane futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bu oyuncuların ismini paylaşacağız. Bir taraftan Galatasaray'da Okan Buruk'un ekibi hala yeni sezonla alakalı sözleşme imzalanmamıştı. O imzaların artık atılmasını bekliyoruz. Onun dışında gündemde Martinelli ismi artık çok yüksek sesle konuşuluyor. Yine Leao defteri Galatasaray adına hala kapanmadı. 10 numara konusunda Vaneri Arsenal forması giyen genç oyuncu, yine Rusya'dan Batrakov gündemdeki isimlerden bir tanesi. Galatasaray toplamda 4 hatta 5 transfer yapmayı planlıyor. Bir sürü detay var ama artık son 20 güne girildi. Şampiyonlar Ligi listeleri için, lig için Galatasaray taraftarı heyecanla artık isyan etme noktasında transferleri bekliyor. Biz de en azından bizdeki bilgiler ölçüsünde Galatasaray transfer gündemine dair son gelişmeleri, son dakika gelişmelerini paylaşmaya çalışacağız Muzaffer.
0: Peki, tekrardan herkese hoş geldiniz diyelim ve yayınımıza başlayalım. Senin özel haberinle başlayalım. Yayına neden geç girdiğimizin de sebebi buydu aslında. Tam yayına girecekken sana bir telefon geldi. Sen de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdin. Bir 10 dakika geç girdik. Galatasaray 8 genç oyuncuyla anlaşması aldı. İstersen bu oyuncuların detaylarını senden öğrenelim, bu haberin detaylarını.
1: Kesinlikle, yani evet, bu transfer gündeminde taraftarı çok heyecanlandırmayabilir belki, evet. Ama Galatasaray altyapısında yetişen oyuncuların son dönemde bazı isimlerin Fenerbahçe'ye gitmesi, bazı isimlerin altyapıdan ayrılması hani taraftarı da en azından kızdırıyordu bu anlamda. Galatasaray'da da sezon başından bu yana Okan Buruk özellikle bazı genç oyunculara A takımla birlikte şans vermeye başlamıştı ki geçen sezondan itibaren şans bulmaya başlayan oyuncular vardı. Galatasaray yönetimi de burada sezon başlarken artık 8 tane genç oyuncuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bu oyunculardan 7'sinin ismi belli, sadece bir tanesini öğrenemedim. Hı hı. Furkan Koçak ki Galatasaray'ın gelecek beklediği genç sağ kanat oyuncularından bir tanesi, 10 numara mevkisinde de forma giyebilen bir oyuncu. Onun dışında Ada Yüzgeç artık bütün Türkiye'nin öğrendiği, 15 yaşındayken Galatasaray'da bir yıldız doğuyor diye ismini duyurduğum oyunculardan bir tanesiydi. Ada Yüzgeç'le de profesyonel sözleşme imzalandı. Hı hı. Oğulcan Yançel orta sahada forma mevkisi orta saha, 16 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyor.

0: gösterememişti. En son Ümraniye maçında da bir sakatlık yaşamıştı ama Galatasaray'ın gelecek beklediği Okan Hoca'nın hazırlık kampında beğendiği oyunculardan bir tanesi. Ki en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Yusuf Sivassoğlu. 16 yaşında bu oyuncu yine. Galatasaray A takımında şans bulmaya başlayan sağ beklerden bir tanesi ki bunu sadece ben söylemiyorum. Bütün altyapıları çok yakından takip eden herkes Yusuf Sivassoğlu'nun ne kadar önemli bir potansiyel olduğunun farkında.
1: İlk söyleyenlerden birisi sendin.
0: Evet.
1: Hatta o yayından sonra Okan Hoca da antrenmanda Yusuf'a özel bilgi gösteriyordu. O da patlamıştı.
0: Evet evet. Burada biz yayını yapmıştık. Aynen. O gün akşam yayında Yusuf diye antrenmanda diye. Hoca evet. Kendisiyle o diyaloğa girmişti ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Altın Ordu'dan Galatasaray'a kazandırılan bir isim, önemli bir oyuncu. Galatasaray profesyonel sözleşme imzaladı. Dahan Kahraman yine, İlyas Kahraman eski Galatasaraylı futbolcunun oğlu. Sol stoper oynuyor, iyi bir futbolcu. Şans bulabilirse iyi yerlere gelebilecek oyunculardan bir tanesi. Bir de Eyüpcan Karasu var. O da orta sahada oynayan, işin ofansif yanında etkili olabilecek, Galatasaray'da gelecekte hizmetler edebilecek 7 oyuncu, dediğim gibi toplam 8 oyuncu, sadece bir tanesinin ismini net öğrenemedim. Galatasaray Kulübü bu 8 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı ve bu oyuncular artık Galatasaray'ın bünyesinde olacak. Tabii ki A takım kadrosunda olacak bazı isimler var. Bu oyuncular arasından 2 ya da 3 tanesini Okan Hoca yeni sezonda mutlaka kadroda tutmayı düşünüyor. Bir kısmı yaş itibariyle U19 takımında devam edecek. Bazı oyuncular da kiralık olarak süre alabileceği, oynayabileceği takımlara gönderilecek. Evet, bu kadar transfersizlikte Galatasaray taraftarının transfer beklediği dönemde önemli bir hamle. Bu gençlere, çünkü Galatasaray çok uzun yıllardır büyük emekler veriyor ve bu oyuncuların Galatasaray'a kazandırılması, profesyonel sözleşme imzalamaları önemli. Üçer yıllık sözleşme imzalandı. Resmi açıklamanın da artık bugün yarın yapılmasını bekliyoruz.
1: Abi vallahi günün sonunda altyapıya yapılan yatırımlar önemli. Bu genç oyuncularla yapılan anlaşmalar önemli. Çünkü artık bizim gerçekten Arda Güler gibi oyuncuları artık sürekli hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden dediğin gibi, yani aslında ana gündem transfer, belki çok karşılığı olmayan bir haber gibi ama değerli de işler.
0: Abi benim
1: bunlar
0: için çok önemli. Ya yani ben Galatasaray altyapısını, diğer altyapılar da tabii ki çok önemli. Türk futbolunun geleceği altyapıda yatıyor.
1: Kesinlikle.
0: Yatıyor ama baktığın zaman federasyonun koyduğu kuralda senin yabancı tabii oyuncuyu kadroya dahil etmen gerekiyor. Orada aslında ciddi bir çelişki var. Son dönemde Fatih Demircan Galatasaray altyapısından sorumlu yönetici. Evet, orada çok güzel işler yapmaya çalışıyor. Spesifik olarak çok zor bir yer altyapı. Herkesin altından kolay kolay kalkamayacağı bir şey. Ki Alparslan Erdem U19 takımının teknik direktörü oldu. Orada hani farklı bir yapılanmaya gidiliyor. Yine önemli hamleler vardı. Bu oyunculardan birinin bile Galatasaray'dan ayrılması tekrar oradaki eleştirileri üst seviyeye çıkarabilirdi. Burada Fatih Demircan'ı da tebrik etmek lazım. Doğru bir kararla 8 önemli oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandı. Umarız oradaki gelişmeler hep pozitif şekilde devam eder. Çünkü İnşallah. Hani Galatasaray altyapısı geçmiş yıllarda çok önemliydi. Son yıllarda belki çok fazla oyuncu çıkmadı altyapıdan ama bundan sonraki hamlelerin daha doğru şekilde yapılması gerekiyor. Bu hamlelerden bir tanesi de o doğrulardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki, transfer gündemine geçeceğim ama oraya geçmeden önce birazcık takım içerisinde konuşmak istiyorum Yakup abi. İlk haber şu, yani sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İşte Osimhen'e Arabistan'dan 130 milyon euro civarında bir teklif olduğu yönünde. Bunu seninle yayın öncesinde konuştuk ama kafalarda soru işareti bırakmamak adına sana sorayım. Osimhen'e bir teklif var mı?
0: Ya Osimhen'e sözlü olarak sezon başından bu yana ilgi vardı. Chelsea'nin bir ilgisi vardı, Arsenal'in bir ilgisi vardı, Paris Saint-Germain'in ilgisi vardı. Hatta işte Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid'in de ilgi gösterebileceği, sözlü şekilde işte menajerlerin biz bu kadar teklif getirebiliriz diyebildiği bazı doneler bizim kulağımıza da geliyordu, bilgiler geliyordu ama hani Osimhen gibi önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bir kulüp almak istiyorsa zaten resmi olarak Galatasaray'ın kapısını çalır. Hani sadece söylem üzerinden 100 milyon euro, 120 milyon evet euro şeklindeydi. Dün itibariyle özellikle Avrupa kaynaklı bazı haber sitelerinden işte Tottenham'ın 65 milyon euro, yine Arabistan'dan bazı kulüplerin 65 milyon euro seviyelerinde teklif yapıldığına dair bilgiler geliyordu ki Galatasaray'ın 75 milyon euro sonraki satıştan %10 pay koyduğu oyuncuyu 65 milyon eurolara bırakma ihtimali söz konusu diye.

0: Bir de Galatasaray bugüne kadar zaten doğru düzgün transfer yapamamış. Hiçbir oyuncusunu göndermek istemiyor. Osimhen ise dediğim gibi aslında hani takımda hiç göndermeyeceğin iki adamdan bir tanesi. Şu anda söylenti seviyesinde, yoksa Galatasaray kulübüne resmi olarak işte Arabistan'dan 130 milyon euro teklif geldi diye bir bilgi doğrulatamıyoruz. Galatasaray kesinlikle Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Ama oldu ki Real Madrid, Barcelona ya da Atletico Madrid seviyesinde bir takım 140-150 milyon euro seviyelerinde Galatasaray'ın kapısını çaldı. Osimhen de ben gitmek istiyorum dedi. O zaman farklı şeyler konuşuruz. İhtimaller üzerinden çok gitmeye gerek yok. Artık sadece ve sadece 20 gün. Bak sayıyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Boom.
0: Ne kadar kolay saydım değil mi?
1: Evet.
0: Sadece 20 gün kaldı Şampiyonlar Ligi listesi için. 3
1: Tamam.
0: Eylül gecesi listeyi vermeniz lazım. 4'ü gecesi Türkiye'de transfer bitiyor.
1: Aynen
0: Hani
1: öyle.
0: diyorlar ya, geç kalmadık, planlarımız var. Abi 60 gün boşa geçti.
1: Tabii.
0: Dünya Kupası dediniz, Icardi dediniz, Lemina'nın sözleşmesi dediniz. Ama gelinen noktada şimdi 2 ayda Galatasaray'ın şu anda 5 tane transfere ihtiyacı var. 5 tane transfer yapması gerekiyor. 4 tane hemen yapması gerekiyor. Bir tane oyuncu ayrılırsa 5. de en az 4'ü kadar önemli. 20 günde Galatasaray taraftarı 5 transfer yapılacağına inanmıyor. Bunu söyleyen, yani gazeteci söylüyor. Ben aldığım bilgiyi paylaşıyorum. Bana da artık inanmıyor.
1: Bana da inandırıcı
0: Ben de hak
1: gelmiyor.
0: verebiliyorum. Bana şu anda kim inanıyor biliyor musun? Trabzonspor
1: Evet.
0: taraftarı inanıyor.
1: Evet.
0: Çünkü ben Aral Şimşir sürecini en başından sonuna kadar doğru bilgilerle aktardım ve transfer sona erdi. Salah konusu, başkan bile gelmiyor derken ben bu transferin gerçekleşeceğini söyledim. Trabzonspor taraftarı bana inanıyor. Galatasaray taraftarının inanmamasına ben hak veriyorum.
1: Doğal olarak.
0: Çünkü mesela en son Rodrigo Mora süreci. Mendes Galatasaray kulübüyle görüşüyor. Bu oyuncuyu getirebileceğini söylüyor ama oradaki rakam 50 milyon euro seviyesinde. 3 tane farklı alternatif sunuyor ama ona rağmen Galatasaray 19 yaşındaki bir oyuncuya 50 milyon euro bağlamak istemiyor. Sonra ne oluyor? Belli bir yere kadar geliyorsun, duvara çarpıyorsun, transfer yatıyor. Aynı şartlarda şu anda Roma ile görüşüyorlar. O yüzden taraftar bu 20 gün içerisinde 4 tane 5 tane transfer yapılacağına inanmıyor, inanmak istemiyor. Başkan dün açıklama yaptı. Hani biz Galatasaray'ın parasını çöpe atmak istemiyoruz kardeşim. Bizden hesap sorarlar. Ki bunu söyleyen de son 4 sezonun şampiyon başkanı. Icardi'yi, Osimhen'i, Sané'yi, Ziyech'i, Torreira'yı, Davinson'u getirmiş adamlar. Onlar tarafındaki durum ne? Galatasaray Torreira'yı 6,5 milyon euroya almıştı. Şimdi Torreira seviyesindeki bir oyuncu 45-50 milyon euro. Davinson Sanchez'i 9,5 milyon euroya almıştı
1: Şu anda
0: Erden
1: 30'dan
0: Timur.
1: aşağı alamazsın
0: Şu an
1: Davinson gibi
0: 30 veren
1: oyuncu.
0: var, Galatasaray vermiyor.
1: Tabii.
0: Piyasa bambaşka bir yere geldi. Evet, Galatasaray'ın geleceği de söz konusu. Rakamlar, ama taraftar buna bakmaz. Taraftar der ki kardeşim sen plansız davranıyorsun. Çünkü transfer döneminin başında 10 numara transferi için Bruno Fernandes konuşuluyordu.
1: Tabii.
0: Şu anda işte
1: Bir ara
0: Maneri
1: Bernardo
0: konuşuluyor. Rodrigo Mora konuşuluyor, Batragov konuşuluyor ve onları da bitiremiyorsun. Taraftar buna kızıyor. Haklı abi taraftar. Çünkü Trabzon Salah'ı bitirdi. Galatasaray'ın hepsinden daha fazla parası var, hepsinden daha fazla limiti var. Fenerbahçe Greenwood'u aldı, Lukaku'yu indirdi. Beşiktaş Trossard'ı
1: Trossard,
0: aldı, onun üzerine
1: Vlahovic.
0: bir de Vlahovic'i indirdi.
1: Tabii.
0: Hala transfer yapacaklar. Onlar göndereceklere bakmıyorlar. Bir şekilde biz bunlardan çıkarız gözüyle bakıyorlar. Ama Galatasaray, hani evet, bütün süreci doğru yönetmek adına çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Ya başkan kendi tarafından haklı, taraftar da kendi tarafından haklı. Ama son tahlilde 20 gün sonunda o 4 transfer gelmediğinde Okan Hoca da artık bu yönetimi savunamayacak.
1: Tabii.
0: Çünkü hani 3 gün önce söyledim ben bunu. Bu artık takıma da işlemiş durumda. Yani takımda da bir moralsizlik var. Okan Hoca son hazırlık maçında kırmızı kart gördü.
1: Acayip bir iş
0: Ya
1: yani,
0: o
1: ben sana söyleyeyim.
0: pozisyondan dolayı görmedi abi. Okan Hoca da artık huzursuz.
1: Gergin.
0: Gergin abi, evet. Çünkü hani oyuncu istiyor, belli bir seviyeye geliyorlar, sonra duvara tosluyor. Oyuncu istiyorlar. Şimdi aynı şey yaşanıyor abi. Yani geçen sezon Galatasaray'da çift başlılık vardı. Transferleri bir tarafta Abdullah Kavukçu, bir tarafta İbrahim Hatipoğlu. Başkan da buna izin veriyor. Şu anda bir başkan tarafı yönetiyor, bir Abdullah Kavukçu tarafı yönetiyor. Böyle iki başlılık olduğu zaman aynı adama iki taraf
1: farklı teklif mi yapıyor?
0: Teklif de hani geçmişte yapıldığı söyleniyor. Bu dönemde yapılmadı ama
1: abi şimdi ya, Gardi iş mi olur ya?
0: Gardi işin içinde, farklı menajerler işin içinde. Liste baştan aşağı değişmek zorunda kaldı. Buradaki ilk transfer yayınımızda şunu söylemiştim. Galatasaray ilk transfer toplantısını yaptı. Transfer tahtasında, yani o listede 5 bölge için 5 tane oyuncu var. O 5 bölge için 5, toplam 25 oyuncunun 20'si şu anda denklemden çıkmış durumda. Galatasaray scout ekibi de bunun için büyük emek verdi. Oyuncuları izledi. Herkes diyor ya, Galatasaray scout ekibinin ya katkısı ne? Hiç ismi bilinmedik oyun. Ya Torreira'nın alınmasında Galatasaray scout ekibinin büyük payı var. Ondan sonra Davinson Sanchez'in alınmasında scout ekibinin büyük payı var. Sasha Boy'u scout ekibi aldı. Yani scouting, dar düşünenler şöyle bakıyor. Hiç ismi duyulmadık oyuncu. Hayır abi, scouting bu değil. İzleme komitesi bu değil.
1: Tabii.
0: Yani orada da scout ekibi de elinden geleni yapıyor. Okan Hoca da listeyi veriyor. Bir de diyorlar ki işte Okan Hoca pahalı oyuncu istiyor. Abi
1: ucuz yok ki abi.
0: Ucuz kalmadı artık. Kalmadı.
1: Yok, gerçek bu yani.
0: Kalmadı.
1: Yani düşünsene abi, bak mesela devre arasında hani Fenerbahçe'nin örnek verecek olursak, bugün hiç denklemde bile düşünülmeyen Sıdıkı Şerif'e geçen sezon devre arasında 18-20 milyon euroya yakın para verdin yani.
0: Evet abi.
1: Ve devrede yok şu anda oyuncu, düşünmüyorsun bile yani. Hani dediğin gibi Okan Hoca.
0: Bak Beşiktaşlısı, Trabzonlusu kızacak belki, Fenerbahçelisi kızacak. Galatasaray isteseydi, bak buna da çok kızıyorlar mesela artık bazı.
1: İsteseydi alırdı.
0: Pelesenk olan böyle taraftarın nefret ettiği cümle. Kiralık satın alma opsiyonu. Evet. İsteseydi alırdı. Daha iyisini alacak. Ya bunlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet. Dünya Kupası'nda Salah'ın performansı iyi gitseydi, Salah Galatasaray'a önerilmişti. O performansı takip etti. Ya bu rakama girilmez dendi. Trossard aynı şekilde. Lukaku 10-15 gün önce Galatasaraylı yöneticilerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ama sınır olmadığı için, yabancı sınırı yeterli olmadığı için Galatasaray Lukaku'ya giremedi abi. Lukaku'nun bütün çevresindeki herkes Türk ve Galatasaraylılar. Galatasaray'a gelmesi için büyük emek sarf ettiler. Galatasaraylı yöneticilerle görüştürdüler. Ama gelinen noktada işte Fenerbahçe'ye gitti. Çünkü Fenerbahçe'nin hani daha hızlı hareket etmesi lazımdı. Daha erken oyuncu alması gerekiyordu. Gittiler Lukaku'yu aldılar.
1: Yani orada da iyi iş yaptı Fenerbahçe. Özellikle bu transfer döneminde hakkını vermek lazım. Bir süper chat var, iki tane. Onları ekrana getireyim. Tabii. Sonra sorularım var sana. Oradan devam edelim bu transfer konusunda. İsimlere geçeceğiz arkadaşlar bu arada. Gündemde olan isimleri de Yakup abiye soracağım. Erkan Yılmaz demiş ki, yönetimi destekliyorum. Rahmetli Mustafa Başkan'ın dediği gibi Galatasaray'ın yarınını düşünmek zorundayız. Yoksa yaz çeki, yap transferi, gençlere yatırım yapılmalı demiş. Devam etmiş. Yönetimin iki hatası var. İletişim ve dik başladık demiş. Erkan Bey'in süper chatleri bu şekilde. Katılıyor musun bu
0: %100 katılıyorum yani. Mantıklı yorum abi. Mantıklı.
1: Şimdi Yakup abi konuşuyoruz ya işte yönetime bir liste veriliyor. Oyuncuların adı geliyor, geçiyor, gidiliyor ve günün sonunda bu transferler gerçekleştirilemiyor ve Galatasaray'a getirilemiyor. Şimdi chat'e de bakıyorum. Galatasaray taraftarları doğal olarak şunu düşünüyorlar. Yalan atıyorlar yani, tırnak içinde söylüyorum, paraları yok, kaynakları yok ve bunun üstünü örtmek için hani bu şekilde işi uzattıkça uzatıyorlar diyordu. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Bir dakikada hemen açıklayayım mı sana bunu?
1: Buyurun.
0: Şimdi Trabzonspor Salah'a getirene kadar kombine satamıyordu değil mi? Galatasaray'ın geçen sezonki tribün geliri 130 milyon euro.
1: Evet.
0: 130 milyon euro. Bak bunu nasıl kıyaslasınlar biliyor musun? Ligdeki yayın geliri maksimum 20-25 seviyesinde, 5 katını tribünden kazandı Galatasaray. Forma aynı şekilde 130-140 milyon euro seviyelerinde. Yani bütün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon'dan daha çok forma sattı Galatasaray. 1.1 milyon forma sattı. Onun dışında sponsorluk anlaşmaları. Şimdi baktığın zaman Galatasaray şey demiyor, Galatasaray yönetimi de bunu söylemiyor. Evet, transfer bütçesi var. Galatasaray'ın limiti de diğer takımlardan daha fazla ama abi rakamlar uçmuş durumda. Şimdi Martinelli konuşuruz, 45 milyon euro teklif yaptı. 45 milyon euro. Leao 45-50'ye bitirilebilir gözüyle bakılırken adamlar 60 istiyorlar. Çünkü Premier Lig'den 55 teklif var.
1: Ama şimdi bir yerde
0: Batragov,
1: de bitmesi gerek.
0: Batragov mesela Galatasaray'ın orta saha 10 numara için öne çıkan isimlerden bir tanesi Rusya Ligi'nde. Bu adamın 2 yıl boyunca 20 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı Avrupa'nın 5 büyük ligi için. Avrupa'nın 5 büyük ligi kullanmadı. Galatasaray istedi sezon başında, listedeydi. Oyuncu o teklifleri beklemek istedi ama o teklifi alamadı. E şimdi o madde ortadan kalktı. 30 milyon euroya kadar çıksan da kulüp diyor ki kardeşim bizim en iyi oyuncumuz. Taraftar bu oyuncunun satılmasını istemiyor. Ama Galatasaray hala görüşmelerini devam ettiriyor. Yani para yok konusu gerçekçi değil abi.
1: Hı hı. Ama işte günün sonunda şöyle düşünmez mi Yakup abi taraftar? Tamam madem kaynak var, para var. Evet, Leao'ya çok fazla istiyor olabilirler. Batrakova çok fazla istiyor olabilirler. Ama biz de transfer istiyoruz ve bu takımın eksikleri var. Bir şekilde senin o parayı verip ya da o kaynağı yaratıp bu oyuncuyu getirmen gerekiyor. Çünkü rakiplerin senin transferde çok önüne geçmişler yani. Hepsi için söylüyorum. Trabzon'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta doğal olarak senin de bu transferleri bitiriyor olman
0: lazım. Şimdi 4 tane büyük kulübümüz var, tamam mı? Bu 4 büyük kulüpten Trabzonspor'u bir kenara koyuyorum. Şampiyon olmasalar bile Ertuğrul Doğan bence devam eder. Ama onun dışındaki 3 kulüp. Beşiktaş şampiyon olamasın, Serdar Adalı gider. Gider abi. Bence Beşiktaş de. Camiası gönderir. Aziz Yıldırım zaten bir yıllığına geldi.
1: Kendi bırakır.
0: Şampiyon
1: zaten.
0: Olamazsa kendisi bırakır. Baba Dursun Özbek sanki bunun bilincinde değil mi? Şampiyon olamazsa Galatasaray'da Okan Hoca ligin 10. haftası, 12. haftası 5 puan 6 puan geriye düştü. Ramspark'ta istifa sesleri yükselecek.
1: Tabii.
0: Bunun bilincinde değil mi Galatasaray tarafı? Elbette bilincinde. Yani asıl yanacak olanlar onlar olur. Ama bir taraftan da diyorum ya sana, har vurup harman savurmak istemiyorlar. Plansızlık da var. Gittiğin adamları da alamıyorsun. Böyle değil de abi, geçen sene Sané'yi indirdin, taraftarı 3 ay susturdun. Şimdi taraftar diyor ki ya John Duran'ı alsaydın. Ya baba al, problemli adam, problemli, parayla onunla bununla alakası
1: İlk
0: yok.
1: Bak, maçında da
0: 3. hafta yine problem çıktı.
1: Tabii.
0: Galatasaray Salih Özcan'ı da alabilirdi. Salah'ı da getirebilirdi. Belki taraftar susacaktı ama sana Şampiyonlar Ligi'nde o abi doğru adama gideceksin o zaman. Anladın mı? Burada taraftar da kendince haklı. Mevcut gündemdeki isimlerle alakalı. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi sol açık bakıyor Galatasaray. Ciddi rakamlar ödeyecek. Ben sana söyleyeyim, o zaman Trossard'ı alabilirdi Galatasaray. Alsaydı abi Trossard'ı. Niye almadı? 18 milyon euro. Trossard'ın, bak bunu ben söylüyorum, özel bilgi. Bunu söylediğimde Beşiktaş muhabirleri de yalanladı. Gardi tarafı da haber uçurdu. Gardi çözdü abi Arsenal tarafını. Çünkü Andre Berta şu anda Galatasaray'da Vaneri 10 numara genç oyuncu, 19 yaşında ve Martinelli transferlerinde devrede olan isim
1: Gardi.
0: George Gardi abi. Çünkü Andre Berta çok yakın dostu. Beşiktaş tarafına da Trossard'ı o çözdü. Yani sol açık transferi alacaksanız Trossard'ı niye almadınız abi? Bu adam Arsenal'le Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Premier Lig'de Arsenal şampiyon oldu. Ve Belçika milli takımıyla şov yaptı. Bak ben sana söyleyeyim, biz buradayız. Konuşmaya devam edeceğiz. Trossard bir oynamaya başlasın.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Şu anda
1: zaten
0: Beşiktaş taraftarı da
1: farkında
0: Türk
1: değil.
0: Türk futbolu da Beşiktaş'ın nasıl bir oyuncu transfer ettiğinin farkında değil. Çünkü kimse izlemiyor abi.
1: Evet. Aynı fikirdeyim seninle.
0: Ya Mertens'in 3 yaş küçüğünü aldı abi. Tabii. 4 yaş küçüğünü aldı Beşiktaş.
1: Çok iyi transfer yani. Ben mesela Fenerbahçe özelinde de Fenerbahçe'nin neden Trossard'a girmediğini anlayamıyorum. Çünkü şu anda da sol kanada oyuncu arıyorsun. Orada hakikaten Beşiktaş,
0: evet,
1: büyük.
0: Evet, Leao'ya gitti. Aynen. Fenerbahçe 45 milyon euroya kadar çıktı. Galatasaray 45 milyon euroya
1: Trossard'a
0: kadar çıktı.
1: Trossard'ı alabilirdin.
0: Şöyle yani düşünüyorlar. Ya bu Leao düşüşte, tamam mı? 60 istiyorlar ama biz 45'e bu transferi bitiririz. Yok abi, İtalyanlar kurnaz kurnaz.
1: Evet.
0: Sizi önce çekiyorlar, gel gel yapıyorlar. Bak Cihan Kamer acemilik yaptı, atladı İtalya'ya gitti.
1: Evet.
0: Milan'la görüştü. Ama öyle bir buhranla karşı karşıya, Galatasaray yönetimindeki insanlar da yaptı bunu daha önce. Galatasaray da Leao için gidebilirdi. Giderdi 10 gün kalırdı abi, hiç kimseyi alamadan dönerdi. Çünkü adamlar 60 istiyor. Diyorum ya, İngiltere'den 55 teklif var zaten. Şimdi Premier Lig mi, Türkiye Ligi mi? 10 kere Premier Lig.
1: Tabii ki de yani. Gerçek. Şimdi bir şu süper chatleri okuyayım, sonra transfer özelinde isimlere geçelim.
0: Tabii.
1: Erkan Erdemir demiş ki Enes Ünal bedava gitti, bari onu alsalardı demiş.
0: Düşün yani. Gelinen noktaya
1: bak. Bay Yusuf, Gabriel Martinelli, Rafael Leao ve Balogun transferinde son durum neler demiş. Şimdi konuşacağız onları. İsimleri tek tek soracağım. Bir süper chat daha geldi. Yusuf Bey demiş ki kusura bakmayın, sizlerin de bu süreci doğru anlattığını düşünmüyorum ben. Çünkü süreci yakından görüyorsunuz ve bizler de inandık bir yere kadar yönetime, evet, ama sizler gerekli tepkiyi geç verdiniz demiş.
0: Baba ben gazeteciyim, ben yönetime niye tepki göstereyim ki? Anladım. Ben bu arada ben en çok tepkiyi gösterenlerden biriyim. Ben burada şunu söyledim. Kimse Galatasaray yöneticilerine ya da herhangi bir yöneticiye gazeteci olarak kalkan olmasın abi. Olmamalı da zaten. Tabii. Bizim görevimiz ne abi? Biz
1: haber alıp
0: kamuoyuyla paylaşmak. Ben Galatasaray'dan ekmeğimi kazanıyorum. Galatasaray kulübünden kazanmıyorum. Gazetecilik yaparak kazanıyorum. Bir kişi çıksın Galatasaray kulübünden desin ki ya Yakup şundan para alıyor. Hemen bugün mesleği bırakırım. Hemen bugün bırakırım abi.
1: Evet.
0: Eleştiriyorum abi. Ben Dursun Başkan'ı da eleştiriyorum. Geçen sene diyorum ya çift başlılık vardı. Şimdi aynı yere doğru geldi olay. Şeyle Batrakov'la başkası görüşüyor. Diğer transferlerle başkası görüşüyor. Bu doğru bir şey değil. Yaklaşım değil. Ha ben oradaki yönetici olsam, benden habersiz böyle iş yapılıyorsa da abi, Galatasaray'da zaten istifa hiçbir zaman devreye girme. İstifa edin abi o zaman. Ya sen transferi yapamıyorsan, tamam mı? O zaman istifa edeceksin abi. Zaten yapamayacaksan sezon içerisinde o tepkilerden sonra istifa etmek zorunda kalacaksın zaten.
1: Tabii. Orada önüne çıkar abi, doğru.
0: Diyorum ya sana, 60 gün geride kaldı, sadece 20 gün var ya. Az önce saydım ya. Yani 10 saniyede sayabiliyorsun. 20 gün bu kadar hızlı geçecek.
1: Tabii. Devran Bey demiş ki hocam dalga mı geçiyorsunuz? Gala günden programına da Galatasaray şu tüm takımların transferlerini konuşuyorsunuz. Ne alaka? Galatasaray transfer yapmadığı için doğal olarak diğer takımların
0: abi yaptığı transferler Yakup Çınar'ın bu sene
1: değerlendirme yapıyoruz.
0: Yakup Çınar bu sene Trabzonspor transferleriyle parladı. Aral Şimşir'i verdik. Drongelen'i söyledik. Salah. Türk futbol tarihinin iki tane büyük transferi var kardeşim.
1: Bir Roberto Carlos.
0: Hayır. Gelen gideni söyleyeceğim. Giden Arda Güler Real Madrid. Ben paylaştım abi haberi.
1: Evet.
0: Yeni Açık YouTube kanalındaydık, doğru. O zaman canlı yayında Murat Özen'le beraber vermiştik. Salah transferi Türk futbol tarihinin en önemli, işte Carlos'la beraber en önemli transferlerinden bir tanesi. O bilgiyi de ben paylaştım. Ya Galatasaray'da da konulara hakimiz ama iş belli seviyeye geliyor. Ben bu sezon görüşme masasında olmadığı hiçbir ismi söylemedim. Sadece çünkü işaret verdim. Dedim ki mesela 23 yaş altı Portekizli bir. Ugocuk Udada da öyle. 23 yaş altı İngiltere'den ciddi bir oyuncu. Şimdi masada olunan, teklif yapılan oyuncular var. Bunların olacağının da garantisi yok.
1: Yok yani, ki Galatasaray yönetiminin transferdeki şu ana kadarki sürecine baktığında artık oturulan kişilerin bitmeyeceği ihtimali daha fazla geliyor taraftara. İster istemez yani, bu da bir gerçek. Yüksel Şekerci demiş ki abi sen nerede, ben orada, Didim'den selamlar demiş.
0: Kim?
1: Yüksel Şekerci.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Didim'e selamlar diyelim. O zaman abi gizli plan kapağımız Leo ve Martinelli. Bu isimlere geçelim. Galatasaray buralarda ne
0: Yüksel
1: yapıyor?
0: Yüksel abi Didim de çiçekçi.
1: Öyle mi?
0: Yayınlarımızı takip ediyor. Selam olsun kendisine.
1: Kendisine
0: artık
1: selam olsun.
0: Artık çevresindeki insanlar yeter diyormuş. Bu arada bizi izlerken mesela İzmir'den 60 yaşında bir abi vardı. İsmini unuttum şimdi. Kulaklığı takıp sürekli benim yayınları izliyormuş. Abi iki katlı evleri var. Eşi mesela merdivenden düşüyor. Eşine sesleniyor. Duymuyor abi. Torino'da karşılaştık, bana şikayet ediyor eşini. Böyle enteresan anılar da var.
1: Abi bizlerle olmaları izleyenlerimizin çok değerli abi. Onlarla var oluyoruz günün sonunda. İsimlere geçelim Yakup abi.
0: Geçelim abi.
1: Martinelli, Leao. Gizli şimdi, plan dedik kapakta. Evet abi, ne olacak?
0: İkisiyle alakalı şöyle. Şimdi Leao Gardi'nin Galatasaray'a 2 ay önce önerdiği bir isim. Bir kere Leao Milan'dan ayrılacak abi. Bunu elde tutalım. Leao Milan'dan ayrılacak. Düşüş yaşadı. Normal şartlarda prime Leao 100 milyon euroydu. Leao şu anda 55-60 konuşuluyor. Ha bizim için hala yüksek bu rakamlar. Şimdi Fenerbahçe devreye girdi. Evet. Fenerbahçe'nin devreye girmesi Galatasaray'ı kamçıladı. Çünkü oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Direkt Şampiyonlar Ligi'nden dolayı. Belki de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi sürecini bekliyor. Olabilir. Fenerbahçe garantilerse o zaman Fenerbahçe'ye gidecek. Şimdi Galatasaray'a gelmek isteyen Leao, Gardi tarafı Leao ile alakalı Milan görüşmelerini yürütüyor. Bir taraftan Mendes tarafı Ahmet Bulut. Ahmet Bulut Aziz Yıldırım'la sürekli iletişim halinde olan menajerlerden bir tanesi. Hı hı. Ve Mendes'in de Türkiye'deki temsilcisi. Ondan sonra Leao tarafını Mendes Fenerbahçe adına yürütüyor. Şimdi bir anda 10 numara bölgesi için böyle baba bir 10 numara bulunamayınca, olmayınca oradaki strateji değişti. Dediler ki sol kanada bari hani Leao seviyesinde bir oyuncu alalım. Osimhen'in yokluğunda forvet de oynar. Türkiye'de büyük ses getirir. Biraz düşüşe geçmiş, biraz kıpırdasa tekrar 100 milyon euro seviyelerine geçebilecek bir oyuncu. Galatasaray Leao için girişimlerini yaptı. Önce 30 artı 5 milyon euroluk teklif kabul edilmedi. Sonra 40 artı 5, 45 milyon euro teklif yine kabul edilmedi. Burada Gardi kişisel ilişkilerinin iyi olduğu Andre Berta, Arsenal sportif direktörü, Martinelli ve Vaneri. Vaneri de geçen sezon, evet, Marsilya'daydı 10 numara pozisyonunda ama Marsilya'da sağ kanatta denendi. Greenwood'un arkasındaydı, çok fazla forma şansı bulamadı. Sezonun hazırlık bölümünde Galatasaray scout ekibi, Galatasaray teknik ekibi izledi. İnanılmaz iyi bir oyuncu, hani alabiliriz dediler. Vaneri ve Martinelli için Arsenal'in kapısını çaldı Galatasaray. Ve bir şey diyeceğim, hani artık günler daralıyor, saatler tükeniyor ya. Galatasaray 45 milyon euroluk teklif yaptı Martinelli için. Ki bunu İngiliz basını da, hani en güvenilir kaynaklar da artık doğruluyor. Ki Galatasaray tarafına sorduğumuz zaman onlar da doğruluyor. Ama ki İngiltere Premier Lig'de Trossard'ın yedeğiydi. Şampiyonlar Ligi'nde daha çok şey oynuyordu, evet, sistemden dolayı. Martinelli oynuyordu ama ligde Trossard oynuyordu. Açıp baktığın zaman görebiliyorsun. Martinelli'den Arsenal çıkmak istiyor. Çıkmak istediği oyuncu için bile beklentisi 60 milyon euro. Şimdi 60 milyon euro, 8 milyon euro maaş. 4 ile çarpıyorsun, menajerlik ücretini ekliyorsun. Yani bir Leao ya da Martinelli operasyonu toplamda 100 milyon euronun üzerine çıkıyor. Şimdi 100 milyon euroluk transfer Galatasaray tarihinde bir kere yaptı.
1: O da Osimhen.
0: O da Osimhen'di abi.
1: Ki zaten bizim kulüplerimiz kaç kere yapabilir ki 100 milyon üzerinden transfer? Bir gerçek kabul
0: yani
1: edelim.
0: Yani taraftar da şey istiyor. O zaman tabii ki gitmeyeceksin. Genç oyuncu da gelmek istemiyor abi. Burada örneklerini verdim. Manzambi'yi istedi Galatasaray. Yirenki'yi istedi. Bu oyuncular Galatasaray scout ekibinin 4 yıldır 5 yıldır takip ettiği oyuncular.
1: Evet.
0: Ve gerçekten işte Dünya Kupası'nda da izledik bu oyuncuları. Premier Lig'e transfer oldular. Mesela Okan Hoca'nın dile getirdiği bazı oyuncular da vardı. Can Uzun, onu da konuşacağız. Enciso yine Premier Lig'e gitti. Yani Martinelli ve Leao konusunda bence Gardi bir taktik yapıyor. Gardi'nin gizli bir planı var. Asıl hedef Leao. Leao çünkü Milan'dan kesin olarak ayrılacak. Bu arada insanlar şunu da söyleyebilir. Ya bu adamın gerçekten ederi bu kadar mı? Ya Premier Lig'den Leeds United artı Aston Villa 50 artı 5 milyon euroluk teklif vermeye hazır kulübe. Ama oyuncunun maaşı sıkıntı burada.
1: Evet.
0: 9 milyon euro net maaş istiyor. Milan'dan kazandığı parayı istiyor. Şimdi bu İngiltere'ye gidince brüt 20 milyon euro oluyor. Türkiye'de de %60 vergi var. 14-15'lere çıkıyor. Galatasaray 9'u vermeye hazır Leao için. Ama bonserviste de 45'in üstüne çıkmamaya çalışıyor. Orada Martinelli devreye girdi. Martinelli işi devreye girdi. Galatasaray bu iki oyuncudan birini bitirmeye çalışıyor. Ciddi şekilde artık parayı masaya koymuş durumda. Kiralık, zorunlu satın alma opsiyonu olmayan tekliflerden. Kiralık satın alma opsiyonu teklifi ve sonrasında da şimdi artık parayı masaya koyarak direkt satın almalı, peşin almalı teklifler yapmaya başladı. Şimdi Martinelli, Leao transferleri bugünden yarına bitebilecek transferler değil. İşin içinde çok ekstra detaylar giriyor. Sana ne, bak biz burada yayın yapmıştık yine. Salah transferinde %99 bitmesine rağmen benim yerimde 10 tane gazeteci olsa onu da bu transfer bitti derdim. Ama bitmemişti transfer. Hı hı. O ıslak imza atılmamıştı. Bunlar da şu anda Martinelli'de %60-%70 seviyesinde. Leao da %40 %50 seviyesinde. Görüşmeler devam ediyor. Mesela şeyi merak ediyorum. Rashford niye gündeme gelmiyor? Geçen sezon Barcelona'da inanılmaz bir performans evet. gösterdi. Hatta Barcelona'nın tekrar oyuncu alacağı söyleniyor.
1: Orada oyuncu herhalde Türkiye'ye sıcak bakmıyor
0: bilmiyorum,
1: diye duydum ben.
0: Bilmiyorum. Ama atıyorum bu iki oyuncu olmazsa alternatif bazı isimlerin de olduğuna dair bilgiler kulağımıza geliyor. O seviyelerde bir oyuncu almak istiyor. E şimdi siz oraya öyle bir oyuncu alırsanız Barış Alper Yılmaz ikinci plana mı düşecek? Geçen sezon 20 gol 20 asist.
1: Şimdi ana motivasyon, şimdi isimlere baktığımızda Galatasaray'da sol kanat gibi gözüküyor. Yani Martinelli ismi, Leao ismi. E o zaman Barış Alper Yılmaz ne olacak diye doğal olarak. Şimdi Barış Alper kolay kolay vazgeçebileceğim bir oyuncu değil yani.
0: Ya zaten Galatasaray vazgeçmek istemiyor ama oyuncu da Premier Lig'e gitmek istiyor. Galatasaray'da diyor ki kardeşim hani herkes bizden 40-50 istiyor. Barış'ın fiyatı da 50 milyon euro. Bu teklif gelirse veririz. Şu ana kadar Barış Alper için gelen teklif 30 artı 5 milyon pound. Toplamda 40 milyon euroya tekabül ediyor. Başkan da bu oyuncu şu an için bırakmak istemiyor, satmak istemiyor. İlerleyen günlerde ne olur ne biter göreceğiz detaylı bir şekilde. Dediğim gibi Martinelli %60 %70 seviyesinde, Leao %50 %60 seviyelerinde. Leao asıl istenen oyuncu ama olmazsa Martinelli konusu gündeme gelecek. Onun dışında bir iki oyuncunun da listede olduğunu söyleyelim.
1: Yani önemli isimler. Galatasaray burada transferleri bitirecek mi, bitiremeyecek mi? Onu da göreceğiz. Bir süper chat daha var. Onu da hemen ekrana getirelim.
0: Tabii.
1: Soner Oksijen yazmış. Leao 45 milyon bonservis, 10 milyon maaş vereceğimize, 25'e Batrakov, 20'ye Noalan kalırım ve ikisinin maaşı toplam 10 milyon anca eder. Bu kadar zor olmamalı. Bu fikre ne diyorsun? Leao'ya 45 vereceğime 25 Batrakov, 20 Noalanga veririm diyor. İkisiniz zaten toplam maaşı 10 milyon euro olur diyor.
0: Ya işte bir şey diyeceğim. Yani bu oyuncu şey mesela Noalang alternatif isimlerden bir tanesi. Oyuncu Galatasaray'daki arkadaşlarıyla konuşuyor. Böyle bir ihtimalin söz konusu olduğunu söylüyor. İş Noalang'a da dönebilir.
1: Tatmin
0: ama
1: eder mi
0: oradaki
1: taraftarı?
0: Sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı ne? Şimdi bir tane kontenjanım var.
1: Evet.
0: Yani 23 yaş ve üstü, 24, 25, 26. Balogun gündeme geliyor mesela. Balogun'u aldın diyelim forvete. Osimhen'in alternatifi olarak. İyi bir oyuncu mu? İyi oyuncu. Kimse hayır demez. Ama bu sefer 10 numaraya, kanada, orta sahaya, stopere 23 yaş altı oyuncu alman gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yani Galatasaray o tecrübeli oyuncuya 40-50 sıkmaya hazır, vermeye hazır. Ama oyuncuyu hala bulabilmiş değil.
1: İşte orası önemli. Şimdi chat'e bakıyorum. Öyle. McAllister ismi çok fazla yazılıyor. Öyle bir ilgisi var mı Galatasaray'ın? Geldi mi sana abi?
0: Ya oradaki konu şu. Mesela orada herkesin istediği bir oyuncu var. Ve Türkiye Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan bir oyuncu var. Reinders.
1: Evet.
0: Kimsenin tartışmayacağı. 6 oynuyor. 8 oynuyor. 10 oynuyor. Ama senin bu oyuncuyu alabilmen için önce forvetini, 10 numaranı, sol kanadını alman lazım ve takımdan bir tane oyuncu göndermen lazım. Bak Galatasaray'ın kadrosu herkesin şu anda hayali olarak aklına gelsin, zaten herkes biliyor. 10 numara boş. Hı hı. Ama sağ bekte 2 tane oyuncu var ve bu 2 oyuncu kontenjanı işgal ediyor. Salah'ı, Singo. 10 kişilik kontenjan da çok büyük lüks.
1: Tabii.
0: Buna rağmen devre arasında Galatasaray oraya Sacha Boey'u da almıştı.
1: Doğru.
0: Ya evet, senin 10 numaran doğru. Yok. Gerekirse ikisini gönder, bir tane yerli oyuncu al oraya. 10 numara ve forvet transferi yap.
1: Var, Renders için Arabistan'a gittiği yönünde haberler
0: gitmedi
1: var
0: daha,
1: da.
0: Kesin gitmedi. Gitmedi. Gitmedi. Evet, yüksek bütçeli bir oyuncu. 50 milyon seviyelerinde beklenti var. Abi bak. Salah El İttihat'ten 80 milyon, başkan açıkladı ya, detayını vereyim ben.
1: Buyurun.
0: Salah'ın El İttihat'ten 80 milyon euroluk teklifi vardı. Başkan dedi ya sözleşmeyi bana teklifi bana gösterdiler. Evet. 80 milyon euroluk teklife rağmen 20 milyon euroya adam Türkiye'ye geldi. Trabzon'a gitti. Şimdi Rangers da aynı şekilde. Osimhen de aynı şekilde. Icardi de gitmedi mesela. Para için gitmek istemiyorlar abi.
1: Evet.
0: Şimdi Rangers da aynı şekilde. Rangers Galatasaray'a gelmek istiyor. 9 milyon euro beklentisi var. Bonservisi de böyle 40-45 seviyelerinde çözülebilecek bir oyuncu. Ama Galatasaray'a sınıfı atlatır. Galatasaray'ı heyecanlandırır. Şu an Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'dan daha iyi.
1: Net.
0: Daha iyi. Kusura bakmasın. Stoperleri şu anda Galatasaray'la yarışır. Forvetleri iki forvet. Şu an Osimhen tek var. Evet, Türkiye'nin en iyi forveti hala Osimhen.
1: Açık ara, tartışma.
0: Türkiye'nin en iyi kalecisi hala Uğurcan Çakır. Ama diğer bölgeler için ben kalkıp da Sané Greenwood'dan daha iyi, Trossard'dan, Salah'tan daha iyi diyemem abi. Bu sezonki performansları belirler bunu.
1: Tabii ki.
0: E orta sahaya bakıyorsun. Gendouzi, Kante, İsmail Asensio. Yüksek.
1: Asensio.
0: Asensio, bir de Talisca 10 numara.
1: Tabii.
0: Fred'i de gönderiyorsun. E Galatasaray'a geliyorsun. Senin banko oynatabileceğin Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki tane oyuncum var abi.
1: Bir orta Torreira. Sahada.
0: Bir Torreira, iki Sara. Ha. Diğerleri evet ama tatmin edici performanslar yok. Mesela Lemina Şampiyonlar Ligi'nde işin savunma tarafında çok iyi oynuyor. Ama ligde yok abi. Ligde artık sen 36 maçın 30'unu kapalı savunmalara karşı oynayacaksın. Dünya Kupası'ndan teknik direktörler çok etkileniyor. Bu sezon ligdeki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u kenara koy. Diğer takımların hepsi savunma yapacak. Senin bu savunmaları açman lazım. Kim açacak savunmayı? Ben sana söyleyeyim. Salah açacak. Kim açacak? Trossard. Greenwood açacak abi. İşte Sané açacak.
1: Sané'nin performansı
0: Barış
1: çok
0: Alper
1: etkili.
0: Yılmaz'la açamıyorsun abi kapalı savunmayı. Şampiyonlar öyle. Ligi'nde iş yapıyor ama öyle. Orada daha böyle kreatif oyunculara ihtiyaç var. Orta sahada daha kreatif oyunculara ihtiyaç var. İki tane altı numarayla bu ligde oynaman sana puan kaybettirir abi. O yüzden diyorum dört tane oyuncu evet, bir de işte Gabriel Saray'a teklif gelir. İşte Singo'ya da Salah'dan birinden çıkarsın. O zaman McAllister, Kamavinga, Reinders, bunlardan birini alman gerekiyor. Alamazsan ligde kadro kalitenle fark yaratamazsın. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamazsın.
1: Abi zaten gergin bir Galatasaray taraftarı varken bu transfer sürecini bu şekilde geçirirsen ve ligde yaşayacağın ilk puan kaybında o tribünleri susturamazsın yani. İstifa sesleri direkt başlar.
0: Ya bana çok kızan oldu.
1: Protesto Çorum maçında
0: bana dediler
1: olabilir.
0: Ki çok kızan oldu. Ben bir yayınımda dedim ki Galatasaray dedim keşke Çorum'dan 5 yese. Bir tokat yese. O tokattan sonra kendine geliyor. Abi örneği var. Beşiktaş'tan 2 sezon önce 5 yedi. Bir anda
1: tabii.
0: İnanılmaz ayağa kalktı. Şampiyonluğa yürüdü. Geçen sezon dedim ki ya Saadettin Saran ne güzel işler yapıyor. Bak yağmurluklar dağıtıldı. O oldu, bu oldu. Gendouzi çat indirdiler Galatasaray maçında 11'de. Golünü attı.
1: Tabii.
0: Galatasaray orada da tokat yedi. Ama ayağı dimdik kalktı. Şimdi taraftarın tokadı yok abi.
1: Öyle. Dani Olmo ismi çok soruluyor.
0: Abi Dani Olmo abi. Yaklaşık bir ay önce konuşulan bir konuydu. Oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyordu. O dönemde hani bugün bir değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hani benim bildiğim şu an için Galatasaray'ın gündeminde yok. Yarın ne olur bilinmez.
1: Dani Olmo ismi bu arada yani transfer edilse ben mesela abi,
0: herkes susar.
1: Biliyorsun,
0: diğer oyuncular için bak, son günü beklersin.
1: Ben mesela Fenerbahçeliyim biliyorsun. Olmuyor alsa Galatasaray derim ki bak durdular. Turnayı gözünden vurdular.
0: Senin uykuların kaçar.
1: O kadar değil. O kadar.
0: Sen Greenwood gelmezse Aziz Yıldırım görevi bıraksın diyen adamsın.
1: O gün biraz fevri davranmış evet. Olabilirim.
0: Evet abi.
1: Icardi'ye ne diyorsun abi? Hala kulüp bulamadı kendisine.
0: Valla büyük ihtimal İtalya Ligi'nde kalacak. Öyle gözüküyor. Lazio'nun evet. Bir ilgisi olduğunu duyuyoruz. Fiorentina'nın bir ilgisi olduğunu duyuyoruz. Como'nun ilgisi vardı. Yani çok yüksek sözleşme rakamları olmadan bence bu kulübe imza atacak. Ben öyle düşünüyorum.
1: Bakalım o süreçte
0: ama
1: merak
0: keşke,
1: ediyorum.
0: Ama keşke yani evet kırgın, üzgün. Ama Galatasaray'da ne kadar beklesin abi?
1: Tabii canım.
0: Ne kadar beklesin?
1: Ya o süreç zaten abi gerçekten çok uzamıştı ve insanları artık irite etmeye başlamıştı, o gerçek. Son olarak Galatasaray Çorum maçını konuşalım.
0: Ya bir beğeni isteyelim, bir de Batrakov konusunu konuşacağız.
1: Ha,
0: yani
1: doğru,
0: 10 numara detayını konuşacağız, onu söyleyeyim. Stoperle alakalı detayı konuşuruz. Hı-hı. Bir çok kısa.
1: Bir beğeni
0: şu
1: isteyelim.
0: Şu an yanlış görmediysem 2800 civarında 3000'e yakın kişi bizleri
1: yok
0: izliyor.
1: Yok ya abi şu anda 3500 kişiyiz.
0: Ha, ben göremedim o zaman. 3500. Güncellememişim.
1: Aynen.
0: Bir 3500. Beğeni atarlarsa, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Çorum maçına geleceğim. Öncesinde şu 10 numara konusunu
1: Batrakov
0: söyleyeyim.
1: Batrakov'u bir konuşalım evet.
0: Evet abi.
1: Ben unuttum orayı.
0: Şimdi Batrakov konusunda Çağlar Meker. Bu ismi muhtemelen Galatasaray taraftarı ilk defa duyacak. Galatasaray'ın yetkilendirdiği menajer. Batragov sürecini o takip ediyor.
1: Evet.
0: Kim bu Çağlar Meker? Benim biraz araştırdım kendisini. Pini Zahavi ile çalışıyor bildiğim kadarıyla bazı transferlerde. Aynı zamanda geçmişte Dursun Özbek'in daha önceki dönemlerinde Belhanda transferini gerçekleştiren menajer. Ha, ismini çok fazla duymadığımız bir isim ama Batragov konusunu o yürütüyor. Şimdi Batragov 20 gün önceye kadar Galatasaray'a gelmek istemiyordu. Ama Avrupa'dan o teklifleri alamadı. Şimdi Şampiyonlar Ligi arenası var, Galatasaray kulübü var, iyi bir maaş önerisi var. Galatasaray bu transferi bitirebileceğine inanıyor.
1: Evet.
0: Orada görüşmeler hala devam ediyor. Yani oradan gelecek bir yeşil ışığı bekliyor Galatasaray. Kulüp dominant duruyor, bırakmak istemiyor ama oyuncunun tutumu burada belirleyici olacak. Oyuncudan bir yeşil ışık gelirse ki dün menajerler aracılığıyla geldi. Hani gelmek istiyoruz tarzında. Batragov sanki Galatasaray'ın yeni sezondaki 10 numarası olacak gibi duruyor. 25-30 seviyelerinde bitecek gibi duruyor. Bir 4 milyon euro da maaş verilecekmiş gibi duruyor. Batragov konusu bu şekilde.
1: Peki stoper var bir de.
0: Stoper konusu. Galatasaray yönetimi bu sezon, yani özellikle bu hazırlık döneminde, Abdülkerim'in performansından çok memnun değiller. Geçen sezon da çok konuşulmuştu ama Okan Hoca Abdülkerim Bardakçı'ya güvenmişti. Hatta kaptanlık pazubandını vermişti. Sağ stoper Singo'yu transfer etmişlerdi. Sol stoper transferi yapmamışlardı.
1: Evet.
0: Abdülkerim Bardakçı'yı kesebilecek, onunla ciddi anlamda kıran kırana yarışa girebilecek bir stoper istiyor Galatasaray. Renato Veiga Villarreal'in oyuncusuydu. Burada ipucuyu vermiştik zaten İspanya Ligi'nden, evet, bir oyuncuyu dair. Beklenti 40-45 seviyelerinde, çok zor bir transfer. Paris Saint Germain'den Beraldo var. Onun dışında ismi hiç çıkmayan bir tane oyuncu var. Nathan Zeze konusu hala kapanmadı. Bir ihtimal oraya dönebilir Galatasaray. Bir de tüm bunların dışında yerli Ahmetcan Kaplan ihtimali de gündeme gelebilir. Son olarak bir şey daha ekleyeceğim.
1: Buyurun abi.
0: Hazırlık döneminin en dikkat çeken performanslarını Renato Niaga ve Cankat Yılmaz göstermiş.
1: Evet.
0: Bu Cankat Yılmaz'ın sözleşme konusunun artık çözülmesi gerekiyor.
1: Katılıyorum.
0: Ben Galatasaray içindeki insanlarla da, hani o seviyedeki oyuncularla da, hatta dün bir Galatasaray yönetim kurulu değil de Galatasaray Kongre üyesi Galatasaray Adası'nda Uğurcan'a Cankat'ı soruyor. Cankat'ı bile o kadar güzel anlatıyor ki, onun dışında biz de izledik. Bu problemin bir an önce çözülmesi lazım. Cankat Galatasaray'da ya ikinci kaleci olacak ya da sözleşme imzalanacak, kiralık olarak gönderilecek. Vallahi artık 20 gün 4 hatta 5 transfer bekliyor Galatasaray taraftarı. Galatasaray yönetiminin elini artık çabuk tutması gerekiyor. Doğru oyuncuları kadroya katması gerekiyor. Öncelik 10 numara, sol kanat, yedek forvet. Mesela Balogun, evet, bir iletişim kurulmuş. Mesela o konuya çok hakimim. Orada gelişme olursa Yakup Çınar'ı takip edip bildirimleri açsınlar. Digi Futbol'a, evet, abone olsunlar.
1: Lütfen.
0: Batragov konusunda yeni bir gelişme olursa o tarafa yine çok hakimim. Hemen bilgi paylaşırım. Leao Martinelli konusu. Şu anda konuşulan 4 tane 5 tane oyuncu var.
1: Tabii.
0: Hani bu konulara sadece kulüp tarafında değil, oyuncu tarafında da çok hakimim. Süreci çok yakından takip ediyorum. Gelişmeler olursa hem kendi kanalımda, hem burada, hem de X2 hesabımdan duyururum diye.
1: Seni takibe alsınlar ve, evet, Digi Futbol'da takibe alsınlar diyelim. Galatasaray Çorum maçı, tribünlerden bir protesto bekliyor musun?
0: Ya
1: ben şaşırmam.
0: Şu anda 40 bin üzerinde. Ya şöyle söyleyeyim, Galatasaray taraftarı nerede nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir. Hı hı. Sana şöyle söyleyeyim, Beşiktaş tribününde, Trabzon, Fenerbahçe tribününde olmayan birliktelik Galatasaray tribünlerinde var. O maç biter, o maçtan sonra gereken tepkiyi gösterir. Ya da atıyorum 1-0, 2-0 geriye düşmüştür, maçın dönme ihtimali yoktur, Galatasaray taraftarı o zaman tepkisini gösterir. Evet. Hani nerede nasıl davranması gerektiğini bilir. Galatasaray'ın son 4 yıl şampiyonluğunda Başkan Dursun Özbek'in, Okan Buruk'un, futbolcuların ne kadar payı varsa Galatasaray tribünlerinin de,
1: tabii,
0: o kadar payı var.
1: Kesinlikle. Galatasaray o maçta günün sonunda favori tabii ki, yani bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Hazırlık maçlarındaki performanslar birazcık taraftarı yükse de Çorum maçında.
0: Ya üzdü, niye üzdü? Çünkü yükleme vardı.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Hani onun da bir açıklaması var. Okan Hoca bu. Mesela hangi maçtı yurt dışında? Venezia maçı. Venezia maçının sabahında Avusturya kampında 2 saatlik antrenman vardı. O antrenmandan çıkıp maça girdi.
1: Peki.
0: Zaten son 4 yılda biz hiçbir zaman Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki performansını konuşmadık. Çünkü evet, lige hep iyi giriş yaptı.
1: Bakalım.
0: Burada şimdi sen bir taraftan transfer yapmıyorsun. Bir taraftan elindeki oyuncularla alakalı aksiyon alamıyorsun. Bir taraftan beklentiler içerisinde olan hoca beklenti içerisinde transfer bekliyor. Hocanın yardımcılarının sözleşmesi vardı. Altyapı oyuncularının sözleşmesi vardı. Bunlar hepsi gecikince, üst üste gelince baba taraftar da diyor ki yani burada bir yanlışlık var.
1: Hı hı.
0: Buna dikkat çekiyor Galatasaray taraftarı. Yönetimin de artık buna hani dün başkan bazı açıklamalar yaptı. Daha öncesinde Abdullah Kavukçu konuşmuştu ama süreç zor. Yani sanki Galatasaray'ın kasasından yine daha çok para çıkacakmış gibi bir olaya gidiyor süreç.
1: Peki bir süper chat daha gelmiş, onu tabii da hemen okuyalım. Feel the Rhythm demiş ki Galatasaray transfer yapmıyorsun, sana Trabzonsporlular abone olsun. Sen mi yapıyorsun abi transferi? Ne alakası var?
0: Nunes'i bitirmek istiyorlar. Bak aklıma geldi söyleyeyim.
1: Evet, orayı bitirelim.
0: Salah ya, burada devreye girdi transferde. Nasıl devreye girdi? Liverpool'dan takım arkadaşı. Yani bireysel olarak, kişisel olarak görüştüğü oyunculardan bir tanesi. Orada sanırım bazı detaylar var. Onlar çözülmeye çalışılıyor. Mesela Beşiktaş da istiyordu Nunes'i ama burada Trabzonspor daha ciddi. Sanki Trabzonspor tarafı bu transferi bitirecekmiş gibi duruyor. Ama sadece Nunes'le de bitmez bu iş. Orta sahaya da mutlaka hamleler yapması gerekiyor Trabzonspor'un.
1: Yakup abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Muzaffer. Senin de ağzına sağlık. Yayının tekrarını izleyeceklerden de ricamız, yayını beğenirlerse, aynı zamanda kanala abone olurlarsa seviniriz. Bizi izledikleri için bir kez daha teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28. Yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 973 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelini oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabi birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi, oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alan.

0: anlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahovic. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahovic? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahovic analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahovic stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahovic profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahovic stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahovic'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik. O bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahovic için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu görebildiğimiz kadarıyla tabii. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek, kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano, Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl, 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahović'ten daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Paranteze mutlu günler. Ben Berk Seyer. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz ki gündem artık Süper Lig. Süper Lig heyecanı geri dönüyor. Bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Galatasaray Çorum FK ile karşılaşacak. Ligin yeni ekibiyle karşılaşacak ki Galatasaray Çorum maçı 21.30'a başlayacak dedik. Dakika skorda da Radyo Gol frekansında bir Radyo Gol klasiği sizlerle olacak. Dakika skor programında Can Genç sizlere eşlik edecek bu akşam özelinde. Birçok Süper Lig maçında olduğu gibi ve aynı zamanda bazı Avrupa maçlarımızda da olduğu gibi kıymetli mesai arkadaşım Can Genç dakika skorda maç önünde, maç anında ve maç sonunda saatler 21.30 olsa da 19 olsa da kaç olursa olsun maç sonu, maç önü ve maç anı şeklinde sizlerle birlikte olacak. Bu akşam Radyo Gol frekansından da karşılaşmanın tüm detaylarını takip edebileceksiniz diyeyim. Tabii bunu konuşuyoruz. Biz böyle heyecanlı diyoruz ama Galatasaray ne kadar hazır? Çorum nasıl hazırlandı? Galatasaray tarafında detaylar neler? Geçen yılın herhangi bir maçının, herhangi bir lig maçının, önemli maçının, eksiklerin olmadığı herhangi bir lig maçının kadrosuna baktığınızda, 11'ine baktığınızda hatta kadrodan ziyade aynı 11'i görebilirsiniz mesela. Lemina mı oynayacak acaba stoperde dediğiniz mesela Sanchez'in ya da Abdülkerim'in olmadığı noktada Lemina ile mi çıkacak stoperde diye sorguladığımız bir süreç mesela. Orta sahaya baktığında da orta sahada ona göre şekillenen bir üçlü. Kanatlar zira aynı şekilde ilerisi Galatasaray'da pek de bir şey değişmedi diyebiliriz. Deriz hatta. Diyebiliriz de çok olur orada. Fazla olur. Deriz. Ama tüm bunlar nasıl etkileyecek? Ne olacak? Ne bitecek? Tüm bunların detaylarını konuşacağız. Okan Buruk'tan gün içerisinde bir açıklama geldi. O açıklama hedef 2027 konsantrasyon paylaşımıydı. Daha doğrusu paylaşım geldi Okan Buruk'tan. Bu paylaşım gelmişti. Tüm bunların yanında tabii gelenleri gidenleri konuştuğumuz transfer gündemini değerlendirdiğimiz noktada Galatasaray'da orada yine sessizlik var. Sessizlik dediğimiz noktada da Renato Veiga'nın kiralanması için Villarreal'e en son 4 milyon euro teklif edildiği haberlerini okuyorduk. Portekizli stoperi Galatasaray almak istiyor haberlerini okuyorduk. Tüm bunların yanında konuşacağımız bir de Leao adı vardı ki Leao dün itibariyle antrenmanda sakatlık geçirdi. Hani Mert Günok nasıl konuşuyorsak

0: 25'i bir 30'u zorlar mı artık Galatasaray? Oralara düştü mü değeriyi düşündürmeye, değeri düşüncesini düşündürmeye başladı. Diğer tarafta Fenerbahçe'ye döndüğümde Fenerbahçe'de bu hafta Gençler Birliği deplasmanında başlayacak ama Lukaku'yu getiren Fenerbahçe, onun yanında iyi transferler yapan Fenerbahçe, sezonu erken açan, resmi maçları erken getiren ve Şampiyonlar Ligi elemeleri sebebiyle erken açan bir Fenerbahçe daha hazır bir görüntü veriyor, vermiyor değil, onu söyleyelim. Onun da yanında hali hazırda bir Beşiktaş, ki iyi bir karşılaşma çıkardılar yine Kralove karşılaşmasında ve Zalgiris'le, biraz da basketboldan net bir şekilde adını hatırladığımız, kulübün adını hatırladığımız Zalgiris'le playoff'ta, UEFA playoff'unda karşılaştılar. Gelecek hafta hem Trabzon hem Beşiktaş ve Fenerbahçe özelinde, Galatasaray haricinde playoff'larda Avrupa Ligi, Konferans Ligi, buralarda çok da böyle yoğun geçecek bir hafta içimiz olacak. Onu da oradan kestirmek mümkün. Galatasaray, tekrar Galatasaray'a döndüğümde Lucas Torreira Türkiye'den ayrılmak istediğini menajerine iletti haberleri var. Burada yaşadığı vahim bir olay vardı. Bir saldırı vardı, hatırlayın lütfen. Ona ilişkin bir detaydı bu. Tekrardan Beşiktaş'a döndüğümde, önümdeki karışık kendimce notlarımı okumaya çalıştığımda, sizlerle paylaştığımda bu akşam 19.03'te Tüpraş Stadyumu Vlahovic sesleriyle anılacak, sesleriyle duyulacak. Diğer tarafta 14 Ağustos Cuma günü, yani bugün işaret edildi dün yapılan açıklamada kulüpten, Vlahovic'in imza töreni var. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de durum böyleyken Lukaku yine imzayı attı ve samimi görüntüler vardı. Lukaku'nun imza attığı yerde Cihan Kamer, transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, orada ben net olmadan bir oyuncu transferi yapmam, iki kere kontrol ettik Lukaku'yu gibi açıklamalarda bulundu mesela. Türkçe konuşacağım, hem de 3 ayda bu bir rekor olacak dedi Lukaku. İşte bunun yanında sağlık kontrolünden geçerken Romelu Lukaku'nun yaptığı açıklamalar vardı. Antrenman ne zaman? O zaman ben 2 saat önce gideyim antrenmana. İlk maç orada mı burada mı gibi şeyler, gibi soruları, o sağlık kontrolünden geçerken bunları sorması biraz da taraftarı heyecanlandırdı. Bu adam ısınmış, bu adam kafaya koymuş yorumları yaptırdı. Onu da hatırlatalım. Lukaku demişken farklı bir detay daha var Fenerbahçe'de. Baba Roger Lukaku Türkiye'de son maçında Gençler Birliği formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. Romelu Lukaku da, oğlu Romelu Lukaku da Türkiye'de ilk maçında Fenerbahçe formasıyla Gençler Birliği'ne karşı oynayacak. İlginçtir. O dönemde Gençler Birliği kaptanıydı Metin Diyedin ve bugün de o Gençler Birliği'nin teknik direktörü Metin Diyedin. Hakikaten bazen bazı şeyler yazılsa bu kadar olur dedirten detaylara götürüyor insanı. Fenerbahçe'de durum böyle. Tabii sadece Gençler Birliği maçı değil, 18'inde Lyon'la, 22'sinde Konya'yla, 26'sında Lyon'la yine deplasmanda, 30'unda da Samsun'la oynayacak Fenerbahçe. 15 günde 5 maç diyebiliriz Fenerbahçe için. Tüm bunları konuşacağız, tüm bunları değerlendireceğiz. Fenerbahçe demişken Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği TFF'ye bildirilen bir detaydı. Bunların yanında Fenerbahçe gündemini konuşuyor, Fenerbahçe gündemini değerlendiriyorken sizlere bunu aktaralım. TFF'de VAR için yabancı hakem açıklaması geldi. Yabancı hakemin görev alacağı açıklaması geldi. Bu da gündeme bomba gibi oturan bir farklı haberdi, haber başlığıydı. Gündemi böyle açıklamaya, gündemi böyle paylaşmaya çalıştım. Trabzonspor'da Nunez gibi yine heyecanlandıran isimlerin anılması devam ediyor bu gündem. Kasımpaşa maçı öncesinde Trabzonspor'un gündemini de, Trabzonspor'un durumunu da konuşacağız ama Salah gündemiyle hala şehir meşgul, öyle diyebiliriz. Serkan Çetiner'le konuşacağız. Tüm bu saydığım başlıkları yaklaşık 4-5 dakikada özetlemeye çalıştım sizlere. Serkan Çetiner, seni beklettik tüm bunları sayarken ama gündem böyle. Süper Lig'in de bugün açılmasıyla beraber hakikaten çok yoğun bir gündemin içerisine giriyoruz artık. Oradan bu haber, şuradan bu haber derken ve hatta veremediğimiz İrfan Can Eğribayat'ın da Gençler Birliği'ne gittiği haberi de var. Onu da aktaralım. Son bir günde yaşananlar arasında.
1: Evet, biraz gündem yoğun. Ligde başlıyor. Her takım, bütün takımlar hazırlığını evet, yapmış durumda. Tek hazırlık yapmayan Galatasaray'la bugün çok hazırlık yapan Çorum karşılaşacak. Aslında olası bir...
0: Böyle mi özetliyorsun? Pek hazırlık yapmayanla çok hazırlık yapan şeklinde.
1: Evet. Galatasaray hariç bence ligde en çok hazırlık yapanlardan biri Çorum Spor. Galatasaray'da sahibi olduğu, yani başkanımızın sahip olduğu Galatasaray diyorum artık. Çünkü artık tavırlar falan da De Laurentiis gibi, böyle hani birazcık böyle malın sahibiymiş gibi takılan bir hava sezinledim. Birazcık güç zehirlenmesiyle karışık.

0: bir biz bu işi biliyoruz havasındalar. Zaten anlattığın gibi ligde de yani diğer Avrupa liglerine baktığımız zaman da kadro dışılar başladı. Kadro dışıları işte hem disiplin sorunu olan hem futbol anlamında takımlarına bir şey veremeyen yıldız ya da düşüşte olan yıldızları Galatasaray tek tek talip olacak. Onlardan bir tanesini, iki tanesini, belki de üç tanesini bulup takıma kazandıracak. O kadar da onları tekrar futbola motive edip boşuna paraların verilmemesine sebep olacak gibi bir durum Galatasaray'ın kaderinde yazıyor. Bunun kararında Galatasaray'ın sahibi olan, o 4 yılda gelen şampiyonlukların sahibi olan başkanın kararı ve ailesinin kararıyla bu iş bu noktaya geldi. Bugün Galatasaray'ın tribünlerinde bile problem var. Gelinen noktada 4 yılın şampiyonluğu inan hani son 1,5 ayda 2 ayda Galatasaray taraftarına yapılamayacak zulüm yapılıyor. Hem yani başkan nezdinde, hem yönetici nezdinde, hem futbolcu nezdinde, hem de tribün amigoları nezdinde de bu devam ediyor. Yani inan bir nesil Galatasaraylı oldu dedik ya, hani bu 3 ayda 2 ayda belki de bundan sonraki nesili Galatasaraylı yapmamak adına herkes savaşıyor. Yani ben daha mücadeleci olarak mesela tribün liderlerinden de başlayabiliriz. Yani onlar da mücadele ediyorlar Galatasaraylı olmayın diye. Başkan istiyor ki Galatasaray'ı kimse tutmasın. Bu şekilde de devam ediyor. Herkes yarışıyor. Bu yarışa bugün Okan Hoca'nın da katılacağını düşünüyorum. Çünkü onda da bir heves kaçıklığı görüyorum. En azından hazırlık maçlarında hani şampiyon bir kadro bırakıldı. Bir futbol anlamında bir B planı görmek isterdim. Bütün hazırlık maçları genelinde. Ama ön alan presinden başka bir şey oynadığımız da yok. Hani o anlamda da biraz sıkıntı var. Allah Galatasaraylılara sabır versin. Galatasaraylılara şans versin ki işte Manchester City'nin, Manchester United'ın, işte Barcelona'nın, Real Madrid'in, Atletico'nun skartaları oradaki şansın bağlı çünkü. İyi oyuncuları orada kadro dışı bıraksınlar da Galatasaray'a gelsin diye dua edeceğiz. Kiralık gelir. Satın almayı da beceremezler. Satın alsalar da zaten birlik oyuncuya 5 verirler. Dolayısıyla biz bu satın almaları da anlayamıyoruz. Yani ben bu 3 ayda Galatasaray'ın transfer yapmadan ligi açmasını bir ihanet olarak nitelendiririm. Ya da yani böyle söyleyeyim, keşke Galatasaray'ın başkanı, yöneticileri olmasaydı da bence daha iyi bir noktada olurdu. Yani bir de iletişim yok bununla. Yani bu kadar olayın içinde bir de iletişim yok. Kimse tenezzül edip de çıkıp televizyona bir şey söylemiyor. Bu da işin içine girdiğindeki karışıklığı gösteriyor bize. Yani başkan yani harici
1: son olarak başkan pazartesi günü bir voleybol imza töreninde, voleybol takımını ilgilendiren imza töreninde konuşacaktı. Ama oraya da çıkmadı. Kaldı ki bu törende konuşulacağı bilinmiyordu. Şimdi biz basın mensupları, şöyle aktarayım orayı. Biz basın mensupları bunu kimin konuşacağını az çok tahmin ederek ilerleriz. Ya da işte bazı planlamalarda, programlarda haber verilmez. Acaba başkan katılacak mı, katılmayacak mı? Bunu sonradan öğrendiğimiz zamanlarda olur. Anı öğrenmeyiz böyle, ya da bir gün önceden öğrenmeyiz. Öyle söyleyeyim. Ama Sayın Dursun Özbey'in katılacağı basın mensuplarına geçilen bilgiler arasındaydı Galatasaray'da. Bunu aktarayım. Ona rağmen katılmadı mesela. Sonra çıktı işte bir programda konuştu, senin dediğin gibi. Orada da ben alkışlanmak için hiçbir şey yapmam dedi Dursun Özbey. Yani bir ay önceki açıklamasını tekrar etti esasında.
0: Biz de hiçbir şey yapmayanı alkışlamıyoruz zaten, ya da bir şey yapanı da alkışlamıyoruz. Zaten buradaki kavram karmaşası şu: Galatasaray'ın bir tane 23 yaş üstü oyuncu alma hakkı var. 3 tane hani o diğer işte Naga Harris, diğerlerini ben Galatasaray'da duracağını zannetmiyorum. 3 tane de 2 tane kontenjanı var. Ya şimdi sen bir tane yıldız alabileceksin. Ama 4 transferin, yani forma şansını belki bekleyerek, sırasını bekleyecek iyi oyuncuları transfer etmeyi bile yapmadın. Yani transfer bile etmedin. Dolayısıyla U23'ten iki tane oyuncuyu hangi vasıfla, hangi şeyle çıkıp alacaksın? Yani kadro dışı kalmış bir U23 oyuncuyu Galatasaray'a ne verebilir ki? Yani şimdi Barış Alper Keçiören'den aldı Barış Alper'i Galatasaray ve geldi üstüne koya koya gitti. Ya şimdi sen hangi oyuncuyu, düşünülmeyen hangi oyuncuyu alıp da U23'ten yetiştireceksin? Ya düşünülmeyen bir oyuncu zaten kendi kulübünde bile istenmeyen bir oyuncuyu Galatasaray'a ne verebilir ki? Galatasaray'ın seviyesi bu kadar mı düştü yani? Dolayısıyla ben anlayamıyorum yani, tamam bir tane oyuncuyu beklerdik ama şimdi 4 tane oyuncu alacak diyorlar. Ya 4 tane oyuncuyu nasıl alacaksın? Nereye alacaksın? Bir tane oyuncu satamamışsın ya. Bir tane oyuncu satamamışsın. Zaniolo hariç ki o da ucuza satıldı. Yani bir tane oyuncu, Nelson'u falan geçtim yani, onu kadro dışı bırakır gideriz ama senin planın da yok ki. Salah'ı mı satacaksın? Singo'yu mu satacaksın? Salah'ı mı satacaksın? Kimden çıkacaksın? Lemina ile yeni sözleşme imzaladın. Lan dedim ki acaba imzalamasalar bir iki opsiyon olurdu. Şimdi Ağustos sonu iki oyuncu alırdın. Ya şimdi biz hangi oyuncuyu hangi şeyi yapacağız? Benim aklım almıyor. Ya bir şey biliyorlar. Mesela Fenerbahçe de Lukaku'yu indiriyor ama kim gidecek ya? Bir iki oyuncu gidecek. 10 oyuncu
1: orada ardı arkası kesilmeyecek.
0: Ya
1: ardı arkası
0: yani.
1: Ardı arkası kesilmeyecek. Birden açıklanacak hepsi Serkan Çetner.
0: Nasıl
1: çünkü
0: olur
1: Fenerbahçe'de
0: abi? Bak,
1: bu kadar
0: açıklama ne oluyor biliyor musun?
1: Birden açıklanacak. Mesela Fred mesela bugün açıklanması beklenmeyen bir isimdi bence. Açıklandı ama bilmiyorum. Ya da bu hafta direkt Fred'le yollar ayrılacak diyemedim.
0: Fred'e kalana kadar var.
1: Fred'e kalana kadar birçok farklı ismi ben
0: evet,
1: plana çıkarıyordum
0: evet.
1: Ama olmadı mesela. Birden açıklanacak. Fenerbahçe'de bir planlılık var.
0: Ben sana söyleyeyim, birden açıklama demek ne demek biliyor musun? Maaşlarını ödeyecekler, çıkartacaklar oyuncuları.
1: Olabilir, en kötü öyle yapacak. Yani. Evet.
0: Ya bir de şöyle bir tehlike en var. FIFA bu yani oyuncu kasa gittiğinde beni bu işte takım bana mobbing uyguluyor dediği zaman oyuncu haklı duruma düşüyormuş ve oyuncunun hani B takımla hani idmana çıkartacağım, futbol hayatını bitiririm gibi tatava da ortadan kalkıyor. Yani kas direkt oyuncunun bonusları dahil bütün maaşlarını ödettiriyor. Yani sen şimdi arkanda 6 tane 5 tane oyuncunun PAF takımını oynatırken adamın sana kasa gidip ben bu takımda oynayamıyorum, benim önüm kapalı deyip sözleşmesini senden alabilme durumu doğuyor. Dolayısıyla bütün herkes de bunu biliyor. Bütün topçular da aptal değil. Biliyorlar yani. Bekliyorlar yani. Şimdi sen gitmek isteyen hiçbir oyuncuya takımda beğendiremezsin. Çünkü sen, artık kaldı. Kaç gün kaldı? 15 gün kaldı. Şunun şurasında. 15-20 gün. Yani kim gelecek? Kim gelecek? Bir planlama yok. Ama demek işte sen bir tane başkan işte ona bile tenezzül etmiyor. Yani en azından Fenerbahçe'de dediğin gibi yani bir şeyler yapılıyor. Bir mücadele var ama Galatasaray'da sıfır mücadele. Bak bugün Galatasaray Çorum'a puan kaybetse ki muhtemel yani onu da söyleyeyim. Yani hani Venezia ile Monza maçlarına baktığın zaman zaten yani ne oynadığı belli değil Galatasaray'ın ya. Ya bu takımlar da
1: bu maçlara baktığında bir sürpriz ya olacak gibi gelmiyor değil bana. Öyle bir şey beklemiyor musun Okan Buruk Bey öğrencilerine?
0: Ya muhtemel diyeceğim yani taraftara bağlı bu. Yani taraftar negatif basarsa olabilir. Çünkü ayaklar gitmiyor. Bak şöyle söyleyeyim. Antalya maçında bu takım ya unutulmasın ki 4-2 ya yani şey bir skor yani 2-1, 1-0, 2-1 geriye düşerek geldi aldı o maçı ve orada artık iflas etmişti takım yani. Hani takım tam anlamıyla orada artık biz yapamıyoruz. Bu takıma gençlik aşısı lazım. Bazı futbolcular doymuş, bazı futbolcular kendini şampiyona motive edemeyecek duruma gelmiş dediğimiz takım aynı kadro korundu ve bununla övünülüyor. Yani bir takımda ya en azından 3 tane 4 tane ilk 11'e heyecan yaratacak oyuncuyu getirmen lazımdı. Bak o motivasyonla Uğurcan'ı aldın. Adam kalede neler yaptı geçen sene. Ama bu sene kim yapacak? Kim bu takımda heyecan? Kim bu takımda kendini göstermeye çalışacak? Hepsi kendini ispat etmiş oyuncular. Hepsinde kontratları maşallah yani devlet şeyi gibi yani. Hani devlete sırtını daya derler ya, bir tabir vardır ya. Bunlar da o kontratları sırtını dayamış. En kötüsü 5 milyon 6 milyon maaş alıyor. Kimi göndereceksin? Singo diyorlar 6,5 alıyor. Hangi Avrupa takımı gelecek Singo'ya verecek? Çünkü onlarda bunun karşılığı 12-13 milyon euro. Singo'yu satamıyorlar. Ya birçok yani kötü gidişin birçok temel sebebi var ve hiç kimse bunları kapı açık açık konuşmuyor yani. Ya bir tane Önder Özen alamaz mı ya? Galatasaray'ın bir tane Önder Özen'i yok mu ya? Bir tane Önder Özen bak Beşiktaş'taki havayı nasıl değiştirdi ya?
2: Bir tane Önder Özen yaptı bunu ya. Adam gözünün önünde her gün kendi kanalında yayın yapıyordu. Demiyorum ki gidip şey yapsınlar. Bir profesyonele imanet edin ya. Bu kadar mı anam babam yönetilir bir kulüp ya? Bir de 40 milyon taraftarı var diye övünüyorsunuz. Keçiören gibi takım yönetiyorsunuz ya. Kimse kusura bakmasın yani. Takımın ne oynadığı belli, ne geleceği belli, ne gideceği belli. 4 yıldır şampiyonmuş. Sanki kendileri yaptılar da. Kötünün iyisisiniz ya. Bunu kabul edin ya. Kötünün iyisisiniz yani. Osimhen gelmeseydi 2 yıl Galatasaray şampiyon falan olamazdı yani.
1: Dinleyicilerimizden Delfin Yunus da ne diyor ki? Sana muhalif içimiz karardı diyor.
2: İçimiz karardı maalesef. Bunu karartan yani. Ben değilim yani maalesef. Ben şimdi burada Galatasaray'da...
1: Delfin Yunus Taney'e göre yani şu an iç karartacak bir durum yok Galatasaray'da. Serkan yani Çetin'in söyledikleri abart. Evet.
2: Şu an yok ama biz bunları zaten önden söylüyoruz ki daha sonrasında olacakları biz görüyoruz yani. İlerleyen haftalarda Galatasaray niye transfer yapmadı diye. Bu sefer Okan Hoca'ya yükleyecekler hikayeyi. Okan Hoca gidecek, başkası gelecek. Yani şimdi hayatında bir noktaya getirmişsin. Belki de tarihin yazabilecek yani UEFA'dan sonra yazabileceğin bir hikaye var. Tarihe geçecek yani bu kadrodaki işte başkan ve yöneticiler, hocalar. 5. şampiyonluğu yani Türk futbol tarihinde kimse yaşayamamış üst üste 5 şampiyonluk. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Yani abartmıyorum. Allah Osimhen'e bir şey vermesin. Osimhen çıkar bu kadrodan, ilk 6'ya giremez. İlk 5'e giremez yani. Bu kadar net. Giremez yani. Osimhen de 2500 dakika oynuyor. Osimhen'in daha arkasına oynayacak o oyuncu belli değil ya. Ya kasa gidip Başakşehir'e falan verecekler 7-8 milyon euro. Bertu'yu alacaklar. Planları bu.
1: Fenerbahçeli bir dinleyicimize demiş ki duydukça işim hoş oluyor demiş. Çıldırın demiş dinleyicimiz. Serkan Çetner.
2: Doğru. Biz de çünkü
1: yağ mı sürüyorsun? Fenerbahçe taraftarlarının ekmeğine yağ mı sürüyorsun Serkan Çetin?
2: Yok, niye süreyim? Ben Fenerbahçe taraftarlarının ekmeğine yağ sürmemek için konuşuyorum ki gerçeği biz görelim, önceden görelim. Mesela Fenerbahçe taraftarı olmadan olduğunu zannettip o hayal kırıklığını yaşıyorlardı. Biz de buna göre aynı şekilde seviniyorduk. Yani hani bu yıkılışları görüyorduk. Ama şimdi böyle de bir durum var yani. Ya ben burada kimseye polyanacılık oynayamam yani. Olan bu. Hani Galatasaray'ın şu anki durumu ne ümit bırak ümit vermeyi, yöneticilerin yöneticiliğini yapmaması zoruma gidiyor yani. Hani oradaki insanların ne işi var diyorsun yani. Yani ne para verebiliyorlar, ne açıklama yapabiliyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Koltuklarında oturuyorlar öyle. Ya başkan yöneticisiyim, önden gireyim. İşte stada önünden gireyim. Kimse polis beni çevirmesin. Yöneticiyim ben işte Pepper'ıma işte profilime Galatasaray yöneticisi yazsın. Nasıl olacak abi bu iş ya? Bak Fenerbahçe ya, iyiyi söylüyorum, kötüyü de söylerim yani şimdi. Fenerbahçe'de yönetim açısından
1: Fenerbahçe'de iyi olan ne? Galatasaray'da eksik olan ne?
2: Para var abi. Herkes elini taşın altına sokuyor. Koskoca
1: Galatasaray'da sokmuyor
2: abi, görmüyorsun. Sokmuyor. Galatasaray parasızlıktan transfer yapamıyor. Bu bir gerçek yani. Hem parasızlıktan hem akıl transferi de gelir mesela. Ben şimdi ya Salih'i neden almıyorsun kardeşim paran yoksa ya? Git Kaan Ayhan'dan çık. Salih'e gir. Lemina'dan çıkarsın belki. Hadi Kaan Ayhan'dan çıkamıyor. 3,5 Lemina'ya vereceğine git Salih'i al. Anladın mı? Oradan bir hem Salih'i alarak oradaki bir açığını kapatıyorsun. Aynı zamanda Lemina'yla da bir tane kontenjan açıyorsun kendine. Ya bunun için paraya gerek yok. Bunun için başkanın profesyonel bir akla ihtiyacı vardı. Ama bizim profesyonel aklımız başkan. Bu kadar basit. Başkanın güç zehirlenmesine takımı kurban ediyoruz yani. Hiç ümidim de yok. Ben açık söyleyeyim sana. Bak ben transfer sezon yani son gününde Osimhen de satılırsa kimse şaşırmasın yani. Bunlar o kadar şeydir yani. Hani bu noktada böyle hani hatırlarsın Jardel'i biz Porto'ya verdik. 5 yani hatırlamazsın da sen. Hatırlayanlar vardır. 4 tane ne ödüğü belirsiz ismi olmayan oyuncu almıştık. Bak Osimhen de buna doğru gidiyor yani, anladın mı? Ya bu adam da yarın öbür gün
1: 130 milyon eurolarda konuşulmuyor değil şu an. Hem Avrupa'dan hem de Arabistan'dan. Vallahi bak kadro böyle olacaksa
2: 130'u ver çık Osimhen'den. Bak Her şey demir tavanına dönüyor.
1: Harcanır bak, mı diyorsun? Osimhen harcanır mı diyorsun burada?
2: Valla bak Barış Alper de harcanır Osimhen. Yapamıyorsan peki, bak getiremiyorsan.
1: Peki 5 saat bak, sonra farklı bir şey düşünebilir misin sence? Ya da 6-7 saat sonra maç bitiminde. Pişman eder mi seni bu söylediklerin Serkan Çetin?
2: Konuşmalar
1: sence?
2: Çorum'a 3 atmakla falan değişir mi yani sence?
1: Ama yani.
2: Senin rakibin Çorum mu? Sen Şampiyonlar Ligi'nde
1: yani neticesinde kötü başlamaktan girdik ya konuya. Galatasaray kötü başlayacaktan girdin ya konuya. Oradan yola çıkıyor. Hazırlanamadıdan girdin ya.
2: Evet. Yani bu Çorum maçıyla değişmez ki bu. Ben anlatmak istediğim benim Galatasaray'ın bu kadrosu bu ligi götüremez. Bu çok net. Galatasaray'ın şu anki mevcut kadrosu bu ligi götürebilecek kadro değil. Yani 10 numaran yok. Osimhen'in yedeği yok. Kanatta Barış'ın alternatifi yok. Yok oğlu yok. Davinson, Apokerim'in alternatifi yok. Yani biz şeyiz ya, bizim oyuncularımızın hiçbir insan olmadığını, android olduğunu düşünüyorum ben ki bunlara ihtiyaç duyulmuyor yani. Ama Fenerbahçe'de her bir mevkide 4 tane, bırak 3 tane, 4 tane bazı bölgelerde alternatif var. Yani dolayısıyla senin mücadele ettiğin adamlar şey mi, bu işi senden daha mı kötü biliyorlar da gidip alternatifleri alıyorlar? Ya Galatasaray Yıldız Osimhen istemiyor ki ya. Zaten burada benim hani 3 aydır ağzımda dilimde tüy bitti. Biz yedek oyuncu istiyoruz ya. İyi, kaliteli, geleceği olan yedek oyuncu istiyoruz ya. 3 tane 4 tane alsaydım şurada şu konuşmaların hiçbiri olmayacaktı ya. Onu bile beceremediniz ya. Ama açılışlarda, ama kokteyllerde, ama kutlamalarda en öndesiniz ya. En önde gidiyorsunuz yani. Bu kadar olmaz ya. Ben bu kadar son yılların en tutu, bak en kötü sana ne diyeyim, Adnan Polat'ın son dönemi, Burak Elmas'ın son dönemi, bak orada bile mücadele ve iletişim vardı, bak mücadele, adam Torrent'i buldu getirdi, oradan gitti bir şeyler denedi, Çikaldoğa, Morutan falan, onları geç ama deniyor, adam bir şey getirmeye çalışıyor, parası yok bak, ki ben hakikaten yani en büyük transfer çalımıdır yani Rize Spor'a senin çok istediğim bir oyuncuyu o zamanın Osimhen etkisi yaratacak olduğunu düşünüyorduk. Getson Fernandez'i adam aldı, Rize'ye kiraladı ya senden. Ki bak bundan bile daha kötüdür yani. Bu inanılmaz ya, arşa çıktı. 3 ay transfer sezonunda 3 ay iletişimsizlik, taraftarı küçük görme, biz biliyoruz siz bilmiyorsunuz deme. Yani bu seviye sizlik daha doğrusu. Ben ilk defa bu kadar görüyorum yani. Ve hala bak saat kaç olmuş, Galatasaray sezonu açacak. Daha hala bir şey yok. Yani iki tane oyuncuya kiralık, bak yalandan dönüyorlar. Yani
1: zaten bu akşama yetiştirilmesini de planlamıyoruz haliyle Serkan Çetiner.
2: Yok,
1: o da var
2: şimdi
1: ama.
2: Şimdi bazı yani. Bazı yönetime yakın yazarlar başlamıştır pompalamaya. İşte şu an bu akşam ya yarın bir tane transfer bitecek. İsimler başlamıştır.
1: O çünkü maç, sabah... maç sonucuna göre belli olacak bence.
2: Tabii. Mesela dün neyle uyandım? İngiltere'den gene bir oyuncuyla sabah kalktık. İşte akşama doğru başka bir isimle yattık. Yani şu ana kadar 130'u falan buldu Galatasaray'ın yöneticilerinin teklif yaptığı. Sözde teklif yaptığı. Yani 130.
1: Geçen yıl da Galatasaray bunu yaşamıştı. Hangi konuda? Kale mevkiinde. Sadece kalede 30-35 evet. Kalecinin adının anıldığını. Bu kadar evet, olur mu dedik ya, hatırlar mısın? 30-35 kaleci.
2: Avrupa'da kaleci bitmişti geçen evet. Sene. Artık şey düşünüyorduk yani hani U21, U23'ler falan bitti. U21'e girmiştik. Bu sene de benzerini yaşıyoruz yani. Ya komedi isimler ya. Çermitiler falan.
1: Dursun Özbek'ten taraftara çağrı var. Tam da bu noktada biraz daha sabır vurgusu yapıldı. Transfer ve kadro planlamasıyla yönetimin ya, kamuoyu baskısını azaltmaya çalıştığına işaret etti. Teknik heyet üzerindeki sonuç beklentiyi de yükseltiyor dedi. Birlik çağrısının sezon içindeki olası dalgalanmalara karşı koruyucu bir zemin oluşturabileceğini düşündürüyor tabii Dursun Özbek bununla beraber.
2: Ya Dursun Özbek... Demagojiden başka bir şey değil ya. Demagoji artık samimi gelmiyor. Bak bu samimiyeti ben ne yaparım biliyor musun mesela? Şimdi senin yedek kalecin bile seninle sözleşme imzalamıyor. Ve senin hani kendi wonderkidin yani, anladın mı? Kendin yetiştirmişsin.
1: Bak geçen mesela sene... Galatasaray da yer açıyor. Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep'e kiraladığını duyurdu mesela. Yeni haber.
2: Evet, muhteşem ya.
1: Yer açıyor abi.
2: Yer açıyor. Halil Dervişoğlu zaten Galatasaray'ın.
1: Fenerbahçe'yi sorguluyorsun ama Galatasaray'da da yavaş yavaş mesela biri gidiyor, biri gelecek
2: ya
1: anlamına da gelebilir.
2: Gitse ne olur, gitmese ne olur. Belki buna haber değeri bile yok yani, anladın
1: peki
2: mı? Hani hatta birçok Galatasaraylı 3 ay önce Halil'in bonservisinin hala Galatasaray'da olduğunu zannediyor. Yani bilmiyordu bile yani. Hani
1: senin abi bu, üzerine gitmeye çalışıyorum hala. Sen zaten
2: evet,
1: sinirlisin.
2: Anlıyorum, evet, anlıyorum da yani mevzu şu yani. Hani, sen Günay Güvenç'i ikinci kaleci olarak tuttuğun sürece de kendi oyuncunun altyapından çıkmış yıldız bir kaleci potansiyeli, belki de yani Uğurcan'ı bile geçebilecek bir kalecinle sözleşme imzalayamıyorsun. Ya sen Okan Hoca'nın bench'ini yani böyle ne denir, antrenör ekibini geliştiremeyecek kadar futboldan bir habersin. Ya yani bu kulüp içi işleri bile beceremiyorsun. Bırak bir de dışarıdaki işleri becereceksin. Ya, hadi oradan yani. Gene Galatasaray taraftarının Allah yüzüne bakacak da Osimhen gibi bir yıldız bir orta saha işte hoca ile küfürleşecek ya da ne bileyim işte başka bir şey olacak. Anladın mı? Galatasaray öyle bir transfer yapacak. Biz de burada böyle o transfer üzerinden hadi Galatasaray bu sene de yırttı diyeceğiz ki artık çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üç sıçradı, dört sıçradı. Artık çekirgeyi sıçratacak insan da kalmadı Galatasaray'da. Öyle bir futbol aklı da kalmadı. Yani sen Erden Timur'la bir şeyler yaptın. Onun ekmeğini 4 yıldır yiyorsun zaten yani. Ama artık bir yere kadar yani. Bu kadro Galatasaray'ın yola çıkacağı bir kadro değil. Eksikleri çok. Ben demiyorum ki buraya gidip de yıldız getirin. Bu da tam tersine. Savaşacak asker lazım. Aç insan lazım. Başarıya aç gençler lazım diyoruz. Bu gençler için de her gittiğine 30-40 milyon vereceğin gençler değil. 5 milyon 6 milyon euro verdiğin gençler değil. Bunları da genç adı altında yani 6 milyon evet euro verdiğin bir adam 200-300 oynayan bir adam nasıl verim alacaksın? Nasıl satacaksın?
1: Yunus Bey der ki para var da cebinden vermek yok ki demiş. Hani Fenerbahçe i̇şte, sponsorunu açıklamadı demiş. Yunus Bey şimdi geçen yılda aynı şeyleri gizli sponsorlar konusunda Fenerbahçeliler soruyordu Galatasaraylılara. Ona ne diyeceksiniz? Onu geçtim. 24 yabancı oyuncusu var. TFF niye ceza vermiyor? Niye bekliyor demiş. Yunus Bey bu TFF'ye sunulan liste artık netleşti mi ya? Burada transfer sezonu bitti şu kadar oyuncu oynatıyor ya da 10 artı 4'ün üzerine çıkıyor. Fenerbahçe Gençler Birliği maçında 15 oyuncuyla oynadı. Yabancı oyuncular vardı. İşte şu kurala uymadı gibi bir şey mi var? Böyle bir gündem vardı biz mi kaçırdık? Ceza bekliyorsunuz. Bence Galatasaray'ın kötü olmasını Serkan Çetiner'in eleştirileriyle beraber ya çok eleştiriyorsunuz. Şu an ne acele ediyorsunuz? Serkan Çetiner'e katılmıyorumlarla beraber. Böyle eleştirenleri eleştirmekle beraber Galatasaray'a toz konduramayıp Fenerbahçe tarafında arıyorsunuz problemi. Ya yapmayın. Fenerbahçeliler ben sizin yaptığınızın aynısını yapıyordu yıllar önce. Aylardır hatta yıllardır.
2: Ben şöyle söyleyeyim aynen katılıyorum.
1: Yani
2: bu transfer sezonunda ne Trabzon'a ne Beşiktaş'a ne Fenerbahçe'ye kızın. Hatta şöyle söyleyeyim adamlar Galatasaray'ın bu egomanyası için ya bütün camiaları birleştirdi. Küsleri barıştırdı. Sen Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın aynı takımda birinin başkan olduğunda diğerinin sponsor olabileceğini düşünebiliyor muydun? Bak oldu işte. Herkes şu anda ben diyor voleyboldan tutayım, sen diyor basketboldan tut. Bunun savaşını veriyorlar camiada. Sen 10 ver diyor, ben 5 vereyim diyor. Galatasaray'da ne var? Galatasaray'da bir tane adam yok ya elin cebine atan. O zaman diyorum ki neden başkanlık, yöneticilik bu kadar Galatasaray'da ucuz? Lise mi abi yani? Her şeyin başı lise mi olmak zorunda yani? Ya verin abi bu takımda elini ya gençleri açın önünü yani. Versinler para verenler gelsin yani.
1: İyi yayınlar. Evet. Söz sende.
2: Evet yani tamam neyse dinleyelim.
1: İyi yayınlar demiş. Bence bu senenin bombası Galatasaray'da Osimhen olacak. Kimi çekilmiş el bombası gibi sahada geziniyor. Bu kadar agresiflik birkaç maçta tekrarlarsa Galatasaray'da Osimhen patlayacak düşüncesindeyim diyor dinleyicimiz.
2: Ya o Osimhen'in içindeki amatör ruhladan kaynaklı yani. Ama şöyle bir şey var yani adamın arkasına önüne onun seviyesinde oyuncu koyamazsan bu oyuncu da artık kariyerini düşünecek yani. Galatasaray'ı çok sevmek de şey gelmiyor. Osimhen bugün o maaşı zaten alıyor. İstediği her yerde alır yani. Sen ona uygun bir kadro kuramazsan bu yani basit bir oyunda bile FM'de bile sana oyuncu şey yazıyor yani oyunda bile yak. Yani bazı mevkilerde oyuncu yok. Buralara transfer yapmazsan ben önümüzdeki sene gideceğim diyor yani. Yani bunu yapay zeka bile biliyor ama bizim yapay zekalar bilmiyor yani. Bilmiyor abi yani. Bu kadar basit. Sen Osimhen'i sinirine falan takılmayacaksın. Osimhen'in önüne arkasına koyacaksın. Yani bu Manchester City muhtemelen transferi yaptı 61 milyona. Reinders miydi? O oyuncu gitti mesela. Onların peşinde koşman gerekirken gidiyorsun Manchester United'ın geçen sene lig ve gol asist rekorunu kıran Bruno Fernandes'in peşinden koşuyorsun. Hoş yapabiliyorsan ona da bir şey demiyorum da adam senden 20 milyon maaş istemiş yani. Bu realitenin dışına çıkmayın artık da. Osimhen'le çıktık. Yani bak biz bu realitenin dışına çıktık. Diğer takımların da dengesi bozuldu yani. Avrupa'da şimdi bazı yabancı şeylere bakıyorum, formlara. Yani inanamıyorlar yani. Türkiye'ye ne oldu diyorlar yani. Petrol mü çıkıyor? Bu takımların bu transferleri nereden geliyor? Bu paraları nereden buluyor diyorlar. La Liga'yı geçti diyen var. Yani anladın mı? Yani bu işin de bir şeyi, sıkıntısı. Bu da bir tehlike aslında bizim için yani. Bu sürdürülebilir değil yani.
1: Fikstüre döneceğim. Biraz böyle tek tek fikstürü konuşmak istiyorum Serkan Çetiner. Ya yabancı hakem isteyip kim getirdi demiş Yunus Bey. Ya bunu anlayamıyorum Yunus hakikaten
2: Yunus
1: buna.
2: Bey,
1: ya Serkan Çetiner.
2: Fenerbahçe tartışmasına döndürmeye
1: oraya döndürmeye çalışıyor. Yani Yunus
2: ama...
1: Bey olayı Galatasaray'da arayın. Olayı Okan Buruk'un bu akşam oynattığı futbolu beğenmezseniz orada arayın. Şu anlık ona ilişkin bir şey diyemem. Ama olayı transfer sezonunu bu kadar uzatan ve sizi çileden çıkartan, Fenerbahçe'ye saldırmak durumunda bırakan, mecbur bırakan, bakın Galatasaray yönetiminde arayın ya. Toz kondurmamaktan ziyade orada arayın. Doğru adres orası çünkü. Bunu Fenerbahçeliler için de geçen yıl diyorduk. Sen yönetiminle beraber başarılı işler çıkartamıyorsun. Teknik heyette sen zaten pimi çekilmiş bomba. Mourinho'nun kucağına bırakıyorsun bahaneleri. Ona sığınıyor. Tedesco bir şeyler yapmak istese kadro bir yere kadar izin veriyor. Ya da yönetimin iki santiforunu da yollayıp tek bir adam alamıyor. Sıdiki Şerif'le giriyorsun son düzlüğe. O son düzlükte de nefesin yetmiyor. Geliyorsun Galatasaray şöyle kullanıyor, böyle oluyor. Oralarda arıyorsun bahaneyi. Sizin yaptığınızda geçen yıl onu yapıp kızdığınız, hani o Fenerbahçeliler farksız değil, onu söyleyeyim. Yani burada bu ayrımı yapmak gerekiyor bence. Biraz kendi kulübümüze, biraz kendi başarımızda aramak gerekiyor. Sağa sola böyle tabiri caizse biraz da böyle argodan salça olmak bir, yerine diyeyim ben. Olmayın ya. Sağa sola salça olmayın. Salça mevsimindeyiz bak.
2: Yunus Bey, bu olaylar olana kadar senin kadron Fenerbahçe'den iyi olduğu için 4 yıl şampiyon oldu. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe'nin sizce hakeme ihtiyacı olabilir mi? Şu kadroya baktığın mesela zaman Fenerbahçe'nin. Yok. Fenerbahçe yürüyerek 3 puan alacak kadroya sahip şu anda. Greenwood'undan tut. Yani Greenwood kötü mü oynadı? Asensio atar. Asensio kötü mü oynadı? Lukaku atar. Lukaku kötü mü oynadı? Talisca atar. Talisca kötü mü oynadı? Bir tane daha çıkar orta sahadan bir oyuncu atar. Biri atar. Ama sen de Osimhen'le Sane durduğu an takım durur. Kimse gol atamaz. İşte sorun burada yani. Burada Fenerbahçe'yi kıstas alıyorsak kadro kalitesi olarak Fenerbahçe belki de ilk defa Galatasaray'ın önünde. Bunu söyleyebiliyoruz artık.
1: Peki.
2: Biz bunu görüyoruz yani.
1: Bu yabancı kuralı 5. haftadan sonra mı başlayacak? Bu hafta oynattığın 10 yabancıyla mı devam edeceksin demiş.
2: Ya onu Fenerbahçe düşünecek. Onu
1: Fenerbahçe. Yani, ya diyorum ya.
2: Kadro dışı bırakacak abi.
1: Aynen öyle. Gençler Birliği maçında sen 10+4'ün üzerine çıkan 10+4'ün zaten kimsenin gözünden kaçmaz öyle bir şey de ayrı konu. Ama böyle bir şey gördüğünde yap itirazını, konuş, ama şu an konuşmak yersiz çünkü yok öyle bir şey. Bunu düşünemeyecek mi ya Fenerbahçe
2: ya,
1: yönetimi?
2: Zaten bunu görüyoruz ya. Fenerbahçe ya UEFA'yı işte TFF'yi peki dinlemeden ben bütün cezaları da karşı benim her şeyi ben göze alıyorum. Transfere devam ediyorum dedi yani. Bunu artık tartışacak bir noktası yok. Bunu görevlisi işte UEFA'dan geldiler Kerem konusunda. Ceza yazdılar ama Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu 10 oyuncu fazlası şu anda yani bir yasağı çiğnemiyor. Fenerbahçe mali olarak kendi yasağını çiğniyor. Yani bu oyuncuları ya kadro dışı bırakacak, maaşlarını ödeyecek ya da satacak, maaşlarından kurtulacak. Olay bu. Hani sen 14 tane oyuncusu oynayacak sonuçta, bunu biliyoruz yani. Aynı şey Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş için de geçerli yani. Hani Galatasaray'ın hepsinin fazlası var, Fenerbahçe'nin biraz daha fazlası var. Niye? Çünkü Galatasaray rekabet adına çok transfer yaptılar. Her yönetim ortalama 10 transferle geçiriyordu. Dolayısıyla Fenerbahçe'de öyle atıl bir fazlalık kaldı. Futbolcu fazlalığı var. Bu da Galatasaray, Beşiktaş'ın, Trabzon'un ekmeğini yağ süren bir durum aslında. Bunu hani bu kadar şey yapmanın anlamı yok. Yani hani ileriki yıllarda transferde elini tutacak bir durum.
1: Peki.
2: Durum bu yani. Çok da
1: fikstüre döneceğim. Fikstüre döneceğim. Tek tek maçları yorumlayalım isteyeceğim. Maç önünden ama bir mesaj okuyalım, öyle dönelim. Söylediklerinize %100 haklısınız. Fenerbahçe ile ilgili Galatasaraylı'nın söyleyebileceği tek şey UEFA limitten dolayı sana ceza verirken federasyon sonra hiçbir yaptırım uygulamıyor olması. Dolayısıyla senin hala çok rahat bir şekilde transfer yapabiliyor olman söylenebilecek tek şey, ama bunun Galatasaray'ın transfer yapmamasıyla gerçekten hiçbir alakası olamaz. Tabii ki Fenerbahçe'nin bu kadar rahat transfer yapabiliyor olması, yapamıyor olması lazım. Normal şartlarda sesli betimlemeyle yazdım. İmla hataları var. Kusura bakmayın, yayınlar demiş.
2: Estağfurullah.
1: O doğru zaten söylüyor. Okurken yansıyor.
2: Çok doğru. Galatasaray, TFF Galatasaray'ı bir tek Galatasaray'a hassasi olarak bakıyor bu konuda. Diğer takımlara, hani burada Fenerbahçe'ye ayrı demiyorum, Beşiktaş'a da Trabzon'a da o kadar şey yapmıyor ama Galatasaray'ın yani isteklerine biraz
1: mesajları
2: daha Galatasaray'da TFF arası evet. Açık. Biz bunu okey diyoruz zaten.
1: Şuraya geleceğim abi. Bölüyorum, özür dilerim ama söz sende tekrar, kusura bakma.
2: Evet, yok şöyle, yani Galatasaray'ın TFF aynı tam tersi olsaydı Galatasaray'a bir yaptırım olurdu TFF'nin. Zaten birbirlerini sevmediği de ortada. Ne yapalım abi? Bu başkanı da Galatasaray seçtirtti. Galatasaray bu başkana oy verdi mi? Verdi. O zaman başta düşünecekti Galatasaray profesyonelleri. Bizim sorunumuz oldu bittiyle değil. Şu anla sorunumuz var. Şu ana baktığın zaman Galatasaray'ın bu kadar sana karşı hazırlanan, sana karşı bu kadar dışarıda da hazırlanan bir oluşuma Galatasaray en iyi kadroyu alarak, en iyi transferleri yaparak karşılık vermek zorunda. Şimdi bunları içine girersek çıkamayız yani. Dolayısıyla peki, sen her şeye hazırlıklı olman lazım. Bir hazırlığın var mı? Yok. Onu konuşuyoruz zaten.
1: Benim anlamadığım Fenerbahçe bu futbolculardan nasıl kurtulacak diyor. Fenerbahçe'ye neden ceza yok diyen var. Ya benim anlamadığım diyorsunuz ya, mesela benim anladığımda çok net bir şey var. Çok net konuşayım. Bugün Süper Lig'in ilk günü değil mi? Serkan Çetiner. Şunu net anladım ki buradan gelen mesajlardan. Biz yine bu sezon abi futbol konuşmayacağız ya. Çok acı, biliyor musun? O niye ceza almadı? Daha şimdiden bak, ne bir hakem var, ne bir kart var, ne bir pozisyon var, ne ceza sahası içinde mi dışında mı, ne çizgiyi geçti mi geçmedi mi, hiçbir şeye girmedik ya. 4 saat var bunlara. Ya yine futbol konuşmayacağız. Niye ceza almadı, niye ceza aldı? Ya biraz kendi kapının önüyle ilgilen. Biraz kendi kapının önüne bak.
2: Ben bir parantez açayım.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'nin bu 6-7 tane oyuncunun maaşını bırakın, Fenerbahçe'nin bu maaşları ödemeyi. Fenerbahçe başkanlık seçiminde 20-25 milyon dolar para harcayan bir başkan adayı var ya. Ya bırakın yani, o yüzden parayı kim ödeyecek kim? Fenerbahçeli taraftarlar diyeyim, iş adamları elini cebine attığı sürece de Fenerbahçe'ye hiçbir şey olmaz. Biz de bu kavgaları boş yere birbirimizin nefesinde yormayalım. Bir tane başkan adayı çıkar ya da bir tane Fenerbahçe hayırsever çıkar, atar 40-50 milyon euro, işi çözer. Bizim sorunumuz bizim yöneticilerimizin, bizim bu zenginlerimizin neden bu kadar elini tutuk olan insanları biz PR'ını yapıyoruz. Bir tane Erden Timur vardı, daire falan verirdi, bir şeyler yapardı, gene döndürürdü. Ondan sonra ben görmedim ya Galatasaray'a karşılıksız para veren. Görmedim abi. Peki. Ya bir tane ya sponsor bulamıyoruz.
1: Hızlıca sponsor fikstüre bulamıyoruz. Hızlıca fikstüre dönüyorum Serkan Çetiner. Galatasaray Çorum maçı özetle yorumun ne olur? Sonuç beklentin nedir? Hızlıca fikstüre döndüm. 10 maç var, 10 maçı hızlıca soracağım.
2: Valla zor maç olur.
1: 9 maç var.
2: Yani kısır bir maç olur. Ama Galatasaray favori yani burada.
1: Peki yarın Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırlıyor. 19'a başlayacak maç.
2: Yani Kasımpaşa, Trabzon vermiş olduğu, transferde vermiş olduğu motivasyondan kaynaklı Kasımpaşa maçında favoridir.
1: Aynı saatte Konya Rize'yi ağırlayacak yarın.
2: Konya favori.
1: Yarın bir de 21.30 seansı var. Orada Gaziantep Alanya maçını izleyeceğiz.
2: Gaziantep Alanya beraberlik ya da beraberlik diyebiliriz ya. İki takım da böyle beraberlikle başlayabilir yani.
1: 21.30'da aynı saatte Gençler Birliği Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Farklı bir hikayesi olan maç.
2: Fenerbahçe rahat bir galibiyet alır.
1: Pazar gününe dönüyorum. Orada 19'da tek maç var. Başakşehir Kocaeli ile karşılaşacak.
2: Vallahi yani Başakşehir hakkında yorum bile yapmak istemiyorum da şu
0: fecaattan dolayı Avrupa Ligi'nde biraz kızgınım onlara. Gönlüm Kocaeli'nin yenmesinden yana diyeyim, anla sen.
1: 21.30'da Ahmet Erzurum'la karşılaşacak. Benim bir yorumum var. Net beraberlik diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Serkan Çetin.
0: Ahmet Erzurum da evet, yani zor bir. Allah cevi kuvveti, sabır ve iman.
1: Yani öyle olayları çok görmeyiz inşallah. Ayrı konu.
0: Evet, cevi kuvvetin yöneteceği bu maçı.
1: Yani o olayları çok görmeyiz. Görmeyelim.
0: Top oynanırsa şayet, top oynanırsa beraber. Ya, top oynanmaz o maçta. Öyle söyleyeyim.
1: Beraberlik diyorum tüm bunları göz önüne alınca beraber. İki tarafında.
0: Hani şöyle söyleyeyim, sulu derbiler vardır ya, benzer bir şey olsun.
1: Ve Beşiktaş-Eyüp karşılaşması özelinde 21.30'a başlayacak bir maç. Ne dersin? Sözü sana bırakayım.
0: Beşiktaş, yani Beşiktaş'ın Eyüp Spor geçen sene bir hareket yaptı. Ama bu sene ben potansiyel adaylardan biri olarak görüyorum. Beşiktaş da bu maçı rahat kazanır. Özellikle havayı da yakaladı. Transfer havaya sokar. Bizimkilerin anlamadığı o. Yani taraftarı havaya sokar. Futbolcuları eskiyi yeniyi havaya sokar. O yüzden hem Trabzon hem Fenerbahçe hem Beşiktaş bu havadan olumlu ve bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. En azından ilk 5 hafta bu etki devam eder yani.
1: Pazartesi gününe iyi bir maç koyulmuş bence. Yani Cuma gününü Galatasaray Çorum maçıyla geçirirken Cumartesi 19'da Kasımpaşa Trabzon diyoruz. İşte 21.30'da Gençler Birliği Fenerbahçe diyoruz. Pazar günü Beşiktaş Eyüp karşısında ne yapar acaba diyoruz 21.30'da. Pazartesi günü de Samsun Göztepe gibi güzel bir maç bizi karşılıyor. Tabii,
0: çok güzel evet, maç.
1: Yani çok da güzel bir yere koyulmuş bir fikstürde karşılaşma. Bu fikstür başarısının evet, devamını dileriz, öyle söyleyelim. Yani Samsun Göztepe maçını burada tutup da Trabzon Kasımpaşa maçının olduğu, Gençler Birliği Fenerbahçe maçının olduğu günde Trabzon Kasımpaşa maçıyla aynı saate koyarsan, geçen yıl bunun çok örneğini görüyorduk. Bazen de mecbur kalıyorlar, ayrı konu tamam, ama Avrupa maçları vesaire derken çok örneğini gördük. Orada maç arada kaynıyor gidiyor. Böyle güzel maçı izleyemiyoruz, kaçırıyoruz, ne yapıyorsunuz siz diye. Burada Efe Uysal'dan tut mesela radyo gol frekanslarında, ki haklı olarak Efe abi bahis kısmından bakıyor ve maçı izlemek, yaşamak istiyor. Futbol severlere, bizlere, hepimize abi, hep yani bir taraftara, Galatasaray, Fenerbahçe taraftarı hiç fark etmez. Onlara kadar gündemi oluveriyor konu onların, bizlerin.
0: Evet.
1: O yüzden güzel bir günde, güzel bir saatte Samsun Göztepe maçı. Pazartesi 23.
0: Valla iddia dedin, o zaman söyleyeyim, karşılıklı golün vücut bulduğu bir maç olur.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Yani net bir ikili bir maç, yani top bir o kalede bir bu kalede olur yani bu maçta.
1: Evet.
0: Bol pozisyonlu. Güzel bir maç. Bence haftanın en rekabetli maçı olabilir.
1: Peki hem fikstüre hem de konuştuklarımıza ilişkin özetleyeceğin, son cümlelerini söyleyeceğin bir son sorumu sorayım sana Serkan Çetiner.
0: Vallahi son cümlelerim dediğim gibi, yani çok eleştirel girdiğimiz için öyle de gidiyor. İyi bir şey de göremediğimiz için diğer takımlardan görüyoruz. İnşallah bugün çok da böyle, yani Çorum'u merak ediyorum açıkçası. Başında da eski bir Galatasaraylı Uğur Uçar var. Yükselen trend, iyi bir antrenör. Onun da nasıl bir Galatasaray taktik uygulayacağını merak ediyorum. Yani bütün takımların aslında bu hafta birazcık hazırlık maçının ilk böyle deneyimlerini göreceğiz. Hangi takım daha iyi antren edilmiş, daha iyi sezona hazırlanmış, onu göreceğiz. Yani bazılarının şapkası düşecek, bazıları işte övgü dolu sözler alacak. İnşallah güzel bir sezon olur. Hakemi az konuşacağımız bir sezon olur. Hakemlerin bu kadar yatırımın karşılığının önüne geçmeyeceği bir sezon olur. Çünkü gerçekten hakem anlamında çok eksiyiz yani. Hani bu paralar ödeniyor ama bu hakemler yönetecek, ürkütmüyor da değil yani. Bu federasyon, bu hakemlerle bu lig inşallah bu paraların karşılığını verirler yani.
1: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetin'den. O zaman hafta sonu tekrar, yani yarın saatler 12.10'u gösterdiğinde bir hafta sonu klasiği, ki Galatasaray maçının sonrasında, diğer maçlarında öncesinde konuşmuş olacağız seninle. Orada görüşünceye dek hoşça kal diyeceğim Serkan Çetin'ler.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Radyo Gol'ün kıymetli ismi, Radyo Gol'ün kıymetli ismi yorumcularımızdan Serkan Çetin'ler bizlerle birlikteydi, ki onunla değerlendirdik, onunla konuştuk. Araya gideceğim ama araya gitmeden önce bir mesaj var, onu okuyalım. Şöyle bir hızlıca gelen mesaj var. Dikkatimi çekti. Hangi açıdan çekti? Gökhan Bey der ki: merhaba, İstanbul'dan Galatasaray taraftarıyım. İsmim Gökhan. Transfer öncesi kulüp içerisinde bir ajan olduğu söylendi. Acaba bulundu mu? Transferler bu yüzden mi geciktiriliyor demiş Gökhan Bey. Gökhan Bey, bu benim bildiğim Torrent döneminden tutun Tudor'a, Tudor'dan Fatih Terim'e, Fatih Terim'den Okan Buruk'a, Hamza Hamzoğlu çok dert edindi mi bilmiyorum ama o dönemde de vardı. Her dönemde konuşuldu ve vardı. Yani Florya'da haber sızdırılıyor diye. Fenerbahçe'sinde, Galatasaray'ında fark etmeksizin, Beşiktaş'ında kim iyi gidiyorsa orada bunlar daha ön plana çıkar ve konuşulurdu. Ama ben şuradan bakacağım olaya, şuradan bakacağım konuya. Siz 15.09, 15.48, 16.52, 3 mesajı da aynı mesajı, 3 aynı mesajı farklı farklı yayın saatlerinde farklı farklı isimlere sorarak yayın saatlerinde bizlere atmış, bizlerle paylaşmışsınız. Ama ben vay haline diyorum Galatasaray'ın o zaman, öyleyse eğer. Yani bence biraz daha şunu sorgulamanız gerekiyor. Sizi transfer yapılmıyor diye ajandan mı acaba ya? Bu yüzden mi gecikiyor transferlerimiz? Aa bak, öyle de olabilir diye düşündüren sistem utansın diyorum ben. Galatasaray'ın transfersizlik sistemi utansın. Buna sebep olanlar burada biraz şapkayı önüne koysun diyorum ben. Galatasaray tarafında biraz da bunu sorgulamak gereken tarafta olduğumuzu düşünüyorum. Ama siz yine de ya yok, ben yine de ajan olduğunu düşünüyorum. Acaba ajan mı bulundu? Ajandan dolayı mı geciktiriliyor diye düşünmek istiyorum diyorsanız, tabii o da sizin inanmak istediğiniz şey. Dikkat edin, bunu inandırmak istiyor olabilirler. Ya da sadece bu değil, farklı şeylerle de üzeri kapatılmaya çalışılıyor olabilir. Bu böyledir biraz. Genişten bakmak, böyle birbirimize zaman zaman uyarmak kıymetli diye düşünüyorum. Ha, katılmazsınız, ayrı konu. Ajan diyelim. Varsın, öyle olsun. Reklama gidelim. Reklamın ardından devam edeceğiz.
3: Ben Sayar'la parantez. Reklamlardan sonra devam edeceğim.
4: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti. Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapanışa çok yakınız ve yönetime rağmen hazırlandık, maça gidiyoruz. Böyle kararsız olan herkesin de gelmesini bekliyorum. Galatasaray bizim, tüm Galatasarayları maça davet ediyorum. Eğer bir tepki verilecekse 50 bin kişi vermemiz daha etkili olacaktır diye düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Ramazan Korkmaz böyle düşünüyor. Hocam, Fenerbahçe'nin yanlış değilsem 43 tane oyuncusu var. Bunların 24 tanesi de yabancı. Sürede daralmışken bu kadar oyuncuyu nereye gönderecek demiş. Bak, doğru düşünce bu mesela. Yani bu kadar oyuncu nasıl gidecek, nereye gönderilecek? Birden gidecek, o belli. Yani Pirette olduğu gibi mesela bugün, ama ne zaman gönderecek, nasıl gönderecek, nereye gönderecek? Doğru düşünce bu. Neden ceza almıyor? Doğru bir düşünce değil mesela şu an. Fenerbahçe onları bir kural ihlali yaparak sahaya mı sürdü? Yedek kulübesinde mi oturttu? Esami listesine mi yazdı? Ya bunun gibi böyle altı dolu olmayan, o kadar insana boş gelen, altını dolduramayacağınız tabirler, inanın hani burada zaman kaybı, onu söylemek gerekiyor. Mesela Ederson gönderilmeli deyince gidecek mi? Düşük ücret verilirse neden bırakıp gitsin demiş. En zor ihtimalle de, en son ihtimalle de şöyle söyleyeyim. Yani kulüp cebinden verecek. Bu da kulübe büyük bir masraf olacak ya da kadro dışı bırakacak. Ortada hak doğuyor tabii, şikayet anlamında galiba. Gelen mesajlar var Emre Bey. Çünkü kural kaide bilmiyorlar. Sadece fanatizmle yorum yapıyor dinleyiciler maalesef demiş. Bir şey daha demiş, onu okumayalım. Öyle demeyelim. Berk Bey, Serkan Bey, Erden Timur'un ceza aldığının farkında değil herhalde demiş. Mete Bey der ki Galatasaray bu sene şampiyon olmazsa büyük ihtimalle erken seçime götürebilirler. Bunda da sebebi bu transfer döneminde bu kadar geç kalınması olur. Şampiyon olamamayı ona yorarlar. Transferleri Temmuz ayında bitirseydi Galatasaray şampiyon yine olmasaydı o zaman seçime gitmezdi. Yani bu transfer olayı o kadar psikolojik bir etki yaratıyor taraftarda ve kongrede demiş. Abi yapmayın Allah aşkına. Paralı yönetici nedir? Siz örnek veriyorsunuz ya. Manchester'da şunun kardeşini, bunun kardeşini, bir şeyini duymadık. Orada yöneticilerin para verdiğini duydunuz mu demiş. Galatasaray'ın kurduğu hegemonya öyle büyük ki 3 büyük yaptığı transferler bunun kanıtı değil mi demiş. Sevgili Serkan Çetiner, bu atıl futbolcular bizde, yani Galatasaray'da olsaydı yerden yere vururdun. Fenerbahçe'yi çok yumuşak geçtin demiş. Peki. Galatasaray'ın UEFA kupası var, öyle demeyin diyor. Fenerbahçe Kerem yüzünden ceza almadı. Algı yapma lütfen demiş. İyi de önce bu akşam maç oynansın, öyle eleştirin Galatasaray'ı. Her sezon başında aynı eleştiriler. Sezon sonunda da farklı yorumlar. Alıştık artık demiş. Bak bu da haklı mesela. Bu yorum da haklı. Mehmet Bey der ki selamlar, yayınlar, İstanbul'dan Mehmet. Konuğunuza sorun lütfen demiş. Konuğa soramadık ama okuyalım. Hakeme ihtiyacını var. Var hakemine ihtiyaç mı var demek istemiş herhalde. Ya, lütfen düzgün yazın, güzel yazın. Osimhen'in olsu bir yerde Simen'i sonda mesela. Cümlenin sonunda yüklem yerinde Simen var. Cümlenin ortasında o var mesela. Güzel yazın, okuyalım. Ne güzel, bak hani bunu sorar mısınız demişsiniz. Okuyacağız dedik biz de. Ne güzel, okuyalım mesela, değerlendirelim değil mi? Yavuz Bey der ki o forumlara jelibon bulduk diyen bir babayı çıkmadı mı demiş. Transfer dönemi bittikten sonra durum bu olursa yorumların altına imza atarım. Ama gel gör ki Galatasaray transfer yaparsa bu kadar acımasızca eleştirirler, ne olacak demiş Ahmet Bey. Yani Ahmet Bey diyor ki biz de öyle düşünüyoruz da biraz abartıyorsunuz eleştirileri diyor. O da öyle bakıyor. Dursun Özbek değil mi Galatasaray'ı icraya veren demiş. Hüseyin Mecit mesajlarını iletmiş. Çalıştığı yerden de fotoğraf göndermiş bize. Hüseyin Mecit'e selamlar saygılar diyelim. Sağ olsun, var olsun. Ayrıca Günay çok akıllılık yaptı geçen sene. Trabzonspor maçından sonra bir konuşma yaptı. Pat direkt sözleşme uzattılar demiş. Erden Timur gitti, çöküş başladı. Hem maddi hem psikolojik demiş. Aspiri'ye neden gitti? Çok iyiydi demiş. Durum böyle. Ve gelen mesajların hepsini okuyamıyoruz haliyle ama birçoğunu da okumaya çalıştım. Saatler 18.10'u gösterdiğinde parantezde yeniden düzeltiyorum. Haber masasında yeniden buluşacağız. Efe Uysal'ın saatinden çalınca böyle sürüşü lisan oldu. Hemen hızlıca Efe Uysal'la kazandıran saatlere doğru geçiyoruz. Saatleri 18.10'u gösterdiğinde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Ben sana...
1: Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.
9: Herkese kazandıran saatlere hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi bugün de Burcan Çalış'la birlikte günün maçlarını konuşacağız. Hafta sonunun önemli maçlarını konuşacağız ve hafta sonu Spor Toto programında yer alan maçlara ağırlık vereceğiz. Burcan hoş geldin.
10: Abi hoş bulduk. Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor.
9: Niye Spor Toto konuşacağımızı da birazdan açıklarız. İkimizin de platformlarının güzel uygulamaları var. Yeni sezonda böyle bir yenilik yaptık. Ama senle evet. Cuma günü denk getirmekte iyi yapmışız. Çünkü cuma günü hem böyle bir hafta sonunu konuşmuş oluyoruz. Hem de cuma böyle Spor Toto programında da yer verir. Oradaki maçlara yer verir. En azından tabii biz biraz Spor Toto mantığına fazla yakın insanlar değiliz. Daha çok iddia bakımından bakıyoruz ama maçları tek tek yorumlar en azından Spor Toto oyuncularının da seçimlerine yardımcı olmaya çalışırız.
10: Çok güzel olur bence abi. Çok daha renkli bir program olabilir bizim için. Deneyelim bakalım nasıl olacak.
9: Aynen. Galatasaray Çorum maçıyla başlayalım. Zaten bugünün en popüler maçlarından biri bu. Ya ne diyorsun? Az önce ben de sevgili Berk'in programını dinleyerek yayına hazırlanıyordum. Yani o programda da Serkan Bey'le beraber yorumcu değerlendirdiler. Yani Galatasaray'da o yapılmayan transferler ve o kadronun yetersiz şu an için yetersiz oluşuyla ilgili ya çok ağır eleştiriler var. Hazırlık maçları, alınan sonuçlar, performanslar ortada ama ya bunlar bir hazırlık maçı. Ya bu kadar da hani böyle bir problem var mı yok mu? Bu kadar eleştiri normal mi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım daha sezonun hiçbir resmi maç oynamadan bu kadar eleştiriler, yani kadro üzerinden eleştiriler. Tabii rakiplerin çok önemli transfer yapmaları anlaşılabilir bir durum ama Galatasaray'ın oranı da 1.09 açıklandı. Böyle gün içinde böyle tarzı eleştiriler başladı 1.18'lere kadar yükseldi.
10: Çıktı.
9: Yani 1.18 Çorum ligin yeni takımı. Her zaman için ligin yeni takımları farklı bir enerjiyle oynarlar. Yeni transferler var. Son şampiyon da çoğu zaman böyle bir gol yiyerek başlayabilir. Her takım son şampiyona en azından bir gol atmak ister. Çorum'un kaybedecek hiçbir şeyi yok. Ama Galatasaray'ın bir maç sonucunu değerlendirelim. Yani bir sürpriz çıkar mı? Bir sürpriz halinde bayağı bir tribünlerden protesto olabileceği şeklinde de yorumlar var. Galatasaray'ı yakın takip eden insanlar tarafından da yapılıyor bu yorumlar.
10: Evet.
9: Maç sonucu anlamında böyle bir sezon başı sürprizlerinden biri çıkabilir mi sence bu maçta?
10: Abi tam sürpriz olarak değerlendirmiyorum ama maçta enteresan yorumlarımız olmuştu. En son zaten yine YouTube kanalımızda da sadece cuma günü özel bir video yapmıştık biz. Galatasaray maçını da enteresan bir şekilde yorumlamaya çalıştım ben mümkün olduğunca. Şu açıdan baktım. Yani Çorum'un dediğin gibi kaybedecek hiçbir şey yok zaten öncelikle. Dolayısıyla kendi oyununu oynasa, ligde ben de varım, bu topu oynuyorum, bize yansısa yeterli olacaktır. Bu oyundan bir de artı alırsa Çorum, Galatasaray kalesinde bir gol görebileceğimizi zaten ben de düşünüyorum senin gibi. Ama maç zaten 1-18 iken maç sonucu 1'e gitmenin bir anlamı yok. Onun yerine dedim ki çok zorlama. Efe abi bir hoş geldin diyoruz sezona daha ama 2'den biri mesela benim aklıma geldi bu maçın. Öte yandan hani transferler okey ama yani ya taraftar baskısıyla, hani sosyal medya baskısıyla da transfer yapılmazın en güzel örneği bence olduğu gibi Fenerbahçe kulübüdür şu yönden de. Hani bunca teknik direktör gitmeseydi, bunca senedir zaten Koku zamandan beri bir şampiyonluk gelirdi, teknik direktörü bile koruyabilirsen bırak oyuncuyu. Aynı açıdan baktığımızda da yani Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu, aslında kaybetmediği de bir oyuncu kadrosu var. Yani Galatasaray aslarından kimi kaybetti ki? Icardi mi diyeceğiz? Icardi kaç maça katkı sağladı geçen sene? Bir Osimhen hegemonyasıyla devam etti. Yani oturmuş bir kadro var. Birbirini tanıyan teknik direktör ve oyuncular topluluğu var. Dolayısıyla Galatasaray'ın yine o dolgun kadrosuyla dememiz gerekiyor belki de. Buradan iyi bir sonuç alabileceğini düşünüyorum. Ama sancılı geçebilecek bir maç bekliyorum. Yani ikinci yarıda ayılan bir Galatasaray belki de maçı 2'den 1'e taşıyabilecek. Ama kalesinde run maçlarında veya bir yerel maçlarında gördüğümüz gibi, evet, gol yiyebilecek bir Galatasaray bekliyorum ben de.
9: Yani hazırlık maçlarının tamamında gol yedi dediğin gibi. Çorum'da, evet, yeni transferler var takıma katılan. Özellikle, evet, de bazı golcüler var. Evet. Ligin yeni takımı. Bir de ama dediğin gibi yani Galatasaray'ın şu anda muhtemel 11'ine bakıyorsun. Sanki geçen sezonun son haftasında bıraktığın 11'in neredeyse aynısı. Büyük bir avantaj dediğin gibi. Hele bence sezon başı.
10: Ya bu takımın elde ettiği kupalar var.
9: Tabii. Bak o da çok doğru ve Okan Buruk böyle bu işleri yani bu motivasyonları çok iyi yapabilen bir teknik adam. Galatasaray, evet, ne zaman böyle bir kriz, ne zaman bir işte Florya'da ile ilgili böyle bir problem, bir kara bulutlar veyahut da artık yapay, doğal nasıl bir gündem varsa böyle bir kötü bir gündem olduğu zaman Okan Buruk bunu bir motivasyon unsuru olarak kullanıyor. Yani bugün oyunculara diyebilir ki ya siz son 4 sezonun şampiyonusunuz. Bu takıma baktığında siz yaptınız bu takımı şampiyon. Evet. Ben size güvendim ve bu takviyesiz bile biz belki bu işi götürürüz üzerine koyarak gibisinden. Bir de daha çok sezon başı. Tabii. Bu bir motivasyon unsuru olabilir. KG Var'ın oranı 1'e 2.
10: Evet. Ya zaten KG Var'ı bile aramaya gerek yok o noktada. Çorum'un bir tane golü 1.80'lerdeydi abi.
9: KG yani... Var'ın oranı 1.80'e düşmüş zaten.
10: Ha, düşmüş yani ama mesela Çorum'un tek başına, evet, Çorum'un deplasmanda mesela 0.5'un üstü 1.82'di. O da 1.65'e düşmüş. Yani iddia risk yönetimi de bize diyor ki aslında artık bu durum daha olası hale geldi diyor bu baskılar yüzünden.
9: Ya ama ben yani asla sadece Çorum golü almam.

0: çıktı. Doğrudan Osimhen golünden beslenebiliriz ya da bunu bir kombine haline getirip, sonuçta ben hani her ne kadar da bu ölçüde konuşsak ben Galatasaray'ın bir galibiyetini bekliyorum ve bununla paralelde Osimhen gol atar ve takımı kazanırın oranı, ben bunu videoda da söylemiştim ama burada buraya taşımakta da fayda var. İzleyemeyenler oluyordur. 1.70'lerdi abi.
1: Evet.
0: Ama yani Galatasaray ben de kazanırsa gibi. Evet, pardon. Yani Galatasaray kazanırsa zaten Osimhen golü de bunun da bir katkı sağlar diye düşündüğüm için Osimhen'le beraber Galatasaray'ı birleştirip oranı yükseltme şansımız oluyor.
1: Bir ve var'a ne veriyor?
0: Güzel verir.
1: Bir ve var. Bakayım ona kombolardan. Ya bir ve var'a o kadar da bakma. 1.90 falan verir herhalde.
0: Bir tık daha çok fazla alabilir.
1: Çok seçenek olunca biraz yerlerinde galiba... Valla hemen bu kombonun altında gelirdi. Evet. Bir ve varı galiba buldum.
0: 2.65.
1: Evet. Yani bir ve var mı? Normal var mı? Artık o riski alıp almamak dinleyicilerin yani, olsun.
0: Mesela Toto ile ilgili bu maçı değerlendirsem abi, işin sonunda 1-0 çifteye bırakırım ben bunu. Yani tekten bir banko diye tabir edilen şeyde ben bu bankonun altına 1 ile girmem mesela Galatasaray'da.
1: Ya konu Toto'ya gelmişken, eğer ya ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bugün eğer sen Toto'yu tek başına bilmek istiyorsan bugün Çorum oynamalısın. Evet. Anladın mı? Bu oyun öyle bir oyun. Gidip Çorum'a 2 oynamalısın.
0: Hadi ya da 0. 0 desteği çekebilirsin.
1: Hadi ya da 0 desteği çekebilirsin. 0-2 oynayarak. Sonuçta Spor Toto bir müşterek bahis, bir olayı tek başına bilme tarafıdır. Spor Toto demişken de gerçekten o hem platformlarımızdaki 1-0-2'de ve alternatif tahminlerdeki platformdaki şey çok güzel. Spor Toto oynayanlara büyük kolaylık veriyor. Onunla ilgili de bir kısa bir bilgi verebilir misin?
0: Tabii abi.
1: Belki dinleyiciler de şey yapabilir. Ben biraz çok konuya hakim değilim sizin kadar. Bayağı üzerinde çalıştınız.
0: Aslında bak mesela çok basit tabirle sana da aslında açıklamış olmuş oluruz burada hem böylece. Bir formülizasyon sistemi var. Formülizasyon nedir? Senin banko gördüğün, yani bugün dedin ki 4 tane maçı analiz edelim sadece. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'un maçlarının sonuçlarını 1-0-2 şeklinde banko inanıyorsan mesela, bu bankolar senin garanti maçların diye bakalım. Gerisini ne yaparsam, neleri seçersem diye bir seçenek oluşturuyorsun. 15 tane maçı seçiyorsun değil mi finalde? Bu maçları seçtikten sonra bir program içerisine atıyorsun. Bunu da zaten bizim yaptığımız sitede görmüş oluyor dostlarımız. Ki keza Spor Toto formülizasyonu her zaman vardır. Çok eskilerden Excel formatında bile yapılabilecek bir şey.
1: Yani bunu otomatik bütün, yapıyor.
0: Evet, bütün kombinasyon ve varyasyonlarını sana kuponlar halinde, hani mesela tek kupon halinde değil de mesela 100 kolon, 2000 kolon, 5000 kolona kadar ne kadar garanti veya ne kadar tutması istiyorsan bu sistem sana bunu sağlıyor. Elle yapacağın şeyi, hani sistem kuponu oluşturmak da aslında elle yapılanın daha pratiğidir ya. Bunun aynısını Toto platform üstünde yapmış oluyorsun. Kuponların değişik varyasyonlarını sistem sana kendi kendine çıkartmış oluyor ve oynatmaya başlıyor. Otomatik olarak
1: hangisi
0: da zaten.
1: Site bu abi?
0: Abi sportotoultra.com. Biz bunu yaptık ve tamamıyla da ücretsiz hale getirdik. Yani insanlar yeter ki ücretsiz olarak oynayabilsinler ve bunu değerlendirebilsinler istedik biz de.
1: Spor
0: yani en basit haliyle bu. Yani şey gibi.
1: Yani oraya girip bilgi alabilirler.
0: Yani çok basit haliyle şöyle diyelim. Hani elma, armut, portakal. Başka nasıl yazabilirsin? Elma, portakal, armut. Elma, portakal, hani tam tersi gibi türevlerini sana bir arada, bunların bütün yazılı şekli budur deyip sistem sana sunuyor. Ve o sisteminde otomatik olarak oynatma tuşuna basman yeterli oluyor. Normalde 3 saatte yapacağın işi sana 3 saniyede yapan bir sistemden bahsediyoruz.
1: Spor Toto oynayanların meraklarını buraya bekleriz. Çok soruluyor çünkü Spor Toto. Sen de benim abi gibisin esasında, biliyorum. Sen tabii de Spor Toto'ya biraz daha farklı bir gözle bakıyorsun ama
0: evet,
1: bu kadar
0: evet
1: çok talep varken de buna kayıtsız kalmayalım dedik. Buradan benim, da bilgi alabilirler. Radyo Gol dinleyenlerinden de soranlar çok oluyordu.
0: Tabii. Ya benim Spor Toto'da da şey eşiğim vardır. Yani bir 15 maçın sonucunu biliyorsam ya da bilmeye çalışıyorsam onlara 1-0 çifte şans yazıp gidip normal bir kupon yapıp o kupona belirli bir meblağ atıp anlatabildim mi? Ya da sistem haline dönüştürüp ne bileyim 8'den başlayıp.
1: Bak iddia bunu yapmış zaten. Diyor ki evet, bir tane seçenek var, gördün mü? Hafta sonu 5

0: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon kazanır. 3-50.
1: Evet. Evet, evet.
0: Alır mısın?
1: Ya bu hafta almayacağım abi onu ben. Ya bir kırıklık bekliyorum.
0: Hangisinden korkuyorsun?
1: İnanır mısın bana? En çok Trabzonspor'dan korkuyorum bu kadar transferler. Çünkü hani transfer yıldızı bence Trabzon'dur bu senenin, yani sezonun. Ama baktığımız zaman
0: oranı 1.69'du zaten. Aralarındaki evet, en yüksek oran bu. 1.71'e evet, çıktı Kasımpaşa deplasmanı. Hadi gel bunu da değerlendirelim. Zaten sıradaki
1: tabii
0: maçımız buydu. Yani neden bu kadar yüksek diye düşündük biz yayında sabah Genco ile yani beraber.
1: Ben şöyle baktım aslında bakarsan. Yani çok oturmuş bir Trabzonspor kadrosu yok ki elimizde. Dağınık oyuncular topluluğu. Bunu zamanında çok büyük takımlar yaşadı. Yani bir Manchester City'nin bile afallamasını, Semenyolar vesaire geldikten sonra işte, ya da Mısırlı oyuncu gelmişti bir tane, neydi Almanya'dan aldıkları, unuttum şimdi ismini. Marmuş'la beraber geldiklerinde yani kim oynatacak acaba? Bernardo'yu mu koyacak, onu mu çıkaracak, Doku mu oynayacak? Arkada Grealish var, o zaman onu mu satacağız acaba? Bir trafiğe girdiler ya, aynı şey Trabzon'da yaşanabilir gibi geliyor bana.
0: Çok yani mu değişti kadronun iskeleti ki yani?
1: Ya aslına bakarsan ana oyuncuları çok değişti. Yani baktığımız zaman aralığı aldılar. Ki iyi bir sol kanat baktığın zaman, her ne kadar Karagümrük'te de oynasa sonuçta iyi bir oyuncuydu. Muçi aktif geçen sene de vardı. Salah geldi.
0: Bir de tabii şimdi Salah'ın ilk maçı olacak. Yani evet, böyle flash transferler ilk maçlarında performans gösterirler.
1: Tabii.
0: Yani Kasımpaşa'da geçen sene son anda ligde kaldı. Yani zar zor ligde kaldı diyebiliriz. Yani evet, eğer Trabzonspor'un ve açıkçası diğer dört büyüklerin diyelim bu sezon şampiyonluğa olan inancını göstermesi için ilk maç çok önemli. Özellikle Fenerbahçe, tabii Beşiktaş ki ve Trabzonspor için.
1: Evet.
0: Çünkü öyle bir yarış olacak ki gerçekten belki de yani rekor kıran bir dört büyüklerinde hepsinin çok yüksek puanlar aldıkları, aralarındaki maçlar falan farkı belirleyecek. Yani böyle maçlarda puan kaybettin mi? Yani ilk hafta bile olsa o momentumu yakalamak adına çok önemli. O yüzden Trabzonspor'un da yani burada kazanması gerekiyor diyeyim. Hani tabii ki
1: evet,
0: bunun
1: evet,
0: dünyanın sonu değil ama sen öyle bir havaya girdi ki Trabzonspor taraftarı, galibiyetle başlarsa eğer o inanılmaz yükselecek. Ha, bir puan kaybında da böyle biraz bir anda şey olacak, moraller bozulacak.
1: Tabii.
0: Ne diyorsun, bir Trabzon
1: de,
0: var mı?
1: Ya şey de var,
0: alternatifimiz
1: abi,
0: ne olabilir? Goller mi olur alternatif?
1: Ya ona da gelmeden şey söyleyeyim ben de. Yani Salah'ın takıma adaptasyon süreci ya da Liverpool'daki son sene ahım şahım bir performansı yoktu. Yani Salah ne halde döndü ve geldi takıma diye bakalım. Ya da karşı tarafta da hani Kasımpaşa'da bomboş durmadı. Mesela Benedicak transferi çok kıymetli, parmadan aldı.
0: Çok.
1: Güveni aldılar.
0: Az ekmeğini yemedik geçen sene.
1: Tabii.
0: Aykut, sen,
1: tabii,
0: ben, şutlar,
1: evet,
0: bunlar.
1: Evet.
0: Bu oyuncu çok,
1: yani güveni aldılar
0: oyuncu
1: abi. Güvenin
0: evet,
1: şutları var yani. Yani başarılı
0: güvenin
1: transferler yaptılar aslında. Hani sağ beke, sol beke, sol kanada oyuncular aldılar. Diarra'yı aldılar mesela. Rand'dan aldılar onu da. Ama yani Rand'ın yedeğini aldılar baktığın zaman, ama Kasımpaşa'da bomboş bir takım olmayacak bu sene. Mesela ilk 10 içerisinde göreceğimiz bir takım olacağını düşünüyorum. Geçen seneki zorlanma yaşayacağını düşünmüyorum mesela Kasımpaşa'nın. Dolayısıyla Trabzon'a biraz zorluk çıkaracaktır bu anlamda. Asıl beklentimi sorarsan Trabzon'un bu oyuncu kalitesiyle Kasımpaşa kalesini bir hayli yoklayacağı ve bununla paralelde Trabzon'un isabetli isabetsiz, yani sadece şut anlamında yaklaşırsak 14 tane şutu, 1.40 oran açılmış. Bunu birazcık daha zorlayayım dersen de
0: çok
1: 16 tane şutu. Yani 16 şut 1.83'ten bence Trabzon'un en ideal tercihi olacaktır.
0: En ideal.
1: Evet.
0: Haklısın. Deplasmanda evet, iç sahaya nazaran biraz daha az şut çeker her takım. Trabzon da öyle yapacaktır ama bu söylediğin rakamlar çok çok makul.
1: Çok düşük benim abi.
0: Çok düşük.
1: Evet.
0: Kasımpaşa, Trabzonspor'a verilen oran zorlanacağını gösteriyor. Nasıl zorlanır? Yani nasıl zorlanırsa zorlansın Trabzon galibiyet için 90 dakika savaşacak gibi gözüküyor. O yüzden de şutlar durmayacaktır. Zaten isabetli isabetsiz, İyi ki söyledin. benim için artık isabetli şut bitmiştir Burcan, öyle söyleyeyim. Dünkü Beşiktaş maçıyla beraber 23-24 toplam şut 5 isabet. Abi o isabetlilerde zaten böyle direkten dönenler, bloklananlar vesaire hiç gerek yok abi. Oynamayı düşündüğün isabetli şutun 3 ile çarp, toplamı oyna, çok daha rahat edersin.
1: Abi işte o Sancı'yı ben özellikle bütün Dünya Kupası yayınlarımızda yine seninle burada Radyo Gol'deydik, tamamında bunu izah etmeye çalıştım. İsabetliden çıkıp sadece şuta geçelim. Çünkü direkt gerçekten çok büyük bir kriter. Yani ya da savunmadan seken topu da isabetsiz sayması ama şutun kaleyi bulmaması çok büyük bir kriter oluyor.
0: Çok. Ve bence şey oluyor da yani. Ya gerçekten tadını da kaçırıyor. Ne demek abi direkten dönen top? Adam vurmuş lansiye 90'dan dönmüş yani. Ya da adam bloklamış, adam ittir yani şey, bloklamasına rağmen isabetli tutturmuş, daha ne olsun yani.
1: Tabii evet abi, çok enteresan. Orkun'un şutu neydi öyle dün, yani onu nasıl isabetsiz sayarsın diye düşünüyor insan ister istemez. Direkten
0: gerçekten dönen, gerçekten öyle. O yüzden Trabzonspor'un 16 şutu makul. Çok kısa Galatasaray'a geniş dönüş yapacağım. Galatasaray'ın da 20-22 şutu çok iyi değil mi? Galatasaray geçen sezon 17-18 şut ortalamasına sahip bir takım. Hiçbir değişen yok. Teknik direktör aynı. Sezonun ilk iç saha maçı. Çorum gol atarak zorluk çıkartmasını bekliyorsak Galatasaray'ın 20-22 şutlara ulaşması da çok makul bence.
1: Ben de şu gözle baktım sadece, katılıyorum, yanındayım ama 20 şutu bulup 22'yi bulamayacağımıza inanıyorum. Yani oradaki baremler şu an mesela 1.68'e 2.29, 20 ve 22'nin.
0: Evet.
1: 18'e 20'ye bu oranı verseydi zaten ilk onu sunacaktım sana abi. Ama ya 20 şutun 1.68'i beni tatmin etmediği için böyle bir şeye gelmedim ben de.
0: Bak, seni tatmin eden oran hangisi olur biliyor musun? Hafta içi Avrupa Kupalarında enteresan biçimde kornerler açılmadı.
1: Açmadılar.
0: Temsilcilerimizin maçlarında da dahil. Galatasaray maçında kornerler açılmış ve galiba 1-0-2 platformunun yayınında Halil Bey'di yanlış hatırlamıyorsam, sonradan bakarım, enfes bir istatistik vermiş. Galatasaray ligin açılış maçlarında ya o inanılmaz fazla korner kullanmış. Son iki sezonda. Zaten Galatasaray'ın net bir korner takımı olduğunu biliyoruz. Ele Osimhen oynadığı zaman. Yine Galatasaray'ın bugün mesela ilk yarı 1.5 handikaptan Galatasaray daha fazla korner kullanır. İlk yarı artı 7 korner gibi. Korner seçimleri de sanki bugünün kurtarıcı bir alternatifi olur Galatasaray maçında.
1: Evet. Önce Halil, aynı Halil muhtemelen. Halil Ünlü, onun ismini de verelim.
0: Ünlü.
1: Öyle söyleyeyim abi.
0: Bravo. Tanıyor muyuz?
1: O birazcık çok iyi tanırım biraz. Hani şey yapmış. Şöyle söyleyeyim sana. Biraz dünkü bizim yayınımızda güzel bir şey yakalamıştık biz özellikle. Halil de söylemişti. Biz de dökmüştük zaten. Bugün size de kaptık. Yani olsun, bizim insanlarımız da artık bir olduğu için gerçekten. Halil'in
0: bilgi
1: güzel
0: paylaştıkça çoğalır.
1: Tabii. Yani hiç sonuçta yok. Aynı yayını iki kişinin izlememe ihtimali de olursa tabii ki daha da destekleyici bir bilgi oldu. Şu anlamda bu oranı daha güzel hale getirelim de istedik. Özel bahislerde 0-10 dakika arası Dünya Kupası'nda çok ekmeğini yedik. Korner kullanılır oranı 1.65 zaten. Yani 4.5'ları arıyorsak ilk 10 dakikada da bir korner isteriz, müsaadenle deriz. 1.65'ten 0-10 arası korner ya da çok bunu risklemek istersen 0-15 arası 2 korner, 2.35 oran.
0: Bunu beğendim işte.
1: Evet, yani bu iki oranı biz zaten yakaladık.
0: Çat çat Halil. Son iki sezon Galatasaray evinde ilk maçı Cuma günü oynadı. Ve iki maçta da 12 artı korner oldu. Hatay önceki sezon, geçen sezonda Karagümrük. Bravo. Evet, güzel istatistik abi.
1: Çok başarılı.
0: 12 korner, bunu da Radyo Gol dinleyenleri not alsın. 12 korner, hemen onun da oranını sizlere aktararak Fenerbahçe maçına geçeceğim. Çünkü burada ben bunu cazip buldum ya. Büyük ihtimalle değerlendireceğim. Harika yani. 12 korner. Bunu değerlendirebilirsiniz.
1: Çok bir tane daha data paylaşayım mı?
0: Buyurun.
1: Çok enteresan bir data paylaşacağım. Çünkü iddiada hani senin ve benim çok takıldığımız bir şey vardır. Handikapla çifte şans oranı aynı değildir. Halbuki aynı şeydir ya abi. Bunu sezon içerisinde de şöyle göreceğiz. 11.5 üstü kornere atıyorum şu anda oranı. 2.80 verirken artı 12 korner, halbuki aynı şey olmasına rağmen %2-%3 oranında değişir. Buna da dikkat edelim oranlarda. Halbuki aynı anlama gelir ama çok ufak değişimler olur. Takip etmekte fayda vardır.
0: Ya bu olmamalı yine ama bu başka bir programın konusu olabilir. Yani o çifte şanslar, handikap birler falan. Yani onlara gerek yok. Yani evet. Bu da tabii bir şey. Yani biliyor tabii risk merkezi çifte şansın ondan daha fazla oynandığını otomatik olarak falan. Tabii. Aynı şey bir sürü böyle ilk yarı 1.5 üst, 1 ve 1.5 üst gibi şeylerde de var.
1: Tabii.
0: Bunlar olmasa daha güzel olur. Yani sen onun bir en olarak o oranı verebiliyorsan en muhteşemi.
1: En muhteşemi abi teniste karşımıza çıkar. Tenis maçları Grand Slam'ler hariç tamamı 2'ye dayalı skorla biter. Yani 2-0, 2-1'ler evet. Şeklinde biter. Handikaplı aldığımızda oran 1.70 ise maç sonucu 2-0'ın oranı 1.60'tır. Çok fazla oynar yani. Halbuki yine aynı şeydir.
0: Aynı
1: bu tip şeyler var tabii. Başka bir programın konusu olabilir dediğin gibi.
0: Ya da hiç o toplara biz girmeyelim. Galatasaray Çorum'da ilk 10 dakika korneri Emrah da önermiş. Emrah da bizim gerçekten hem programların hem de radyo diliminin başarılı dinleyicilerinden. O da ilk 10 dakika korner 1.65'i verdiyse bu da destekleyici bir bilgi diyebiliriz. Hoştenkiel, St. Pauli, KG var ve üst Sporting Lisbon, Vitoria, Guimarães. Ev sahibi her iki yarıda da gol atar. Seçimleri çok gelmiş. Var mı bunlarla ilgili bir söylemek istediğin?
1: İkisine de son derece katılıyorum sadece. Çünkü tamam. Kiel'in de savunmasını gördük. Darmstadt maçında ne kadar sıkıntılı olduğunu. 2-0'dan 2-2'ye geldi. St. Pauli'nin zaten kronik arızasıdır. Çünkü geçen sene de çok sıkıntılar çekti. Gelmesi gerektiği ligede geri döndü diyebiliriz. %100 katılıyorum yoruma ikisi de. Çok yani tatlı bir kupon bence bu.
0: Bankocu Tilki son mesajda eğer maçlarım tutmazsa 20 yıldır iddia oynuyorum bu işi bırakırım demişti. Lyon, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb üçü de ilk yarı gol atar vermiş. Lyon attı yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe ikinci yarıda attı değil mi golü?
1: İlk yarı abi ya.
0: Sturmgraz maçında ikinci yarı attı. 66'da attı.
1: Evet.
0: Ama bankocu Tilki bırakmamış iddiayı buna rağmen. Bir mesaj atmış bize. demiş ki bugün bana deseniz 10 milyon TL'n var tek maça üst oynayacaksın. Ben San Paolo maçını oynardım demiş.
1: Biri var o maçı.
0: Ayrıca demek 10 milyon TL'si yok o yüzden oynardım diye olsaydı. Zaten sen bırakmıştın bu işi. Bankocu Tilki. Ayrıca Galatasaray bugün atacağı toplam gol 2-3 gol aralığı olur demiş. Bunu da vermiş. Deplasman 1.5 üst öneren de var Çorum Galatasaray Çorum maçında. O da 4.58'miş. Esenler Oroksarıyer'de KG var gelmiş bir dinleyicimizden. Diyelim evet. Ve şöyle bir şeye bakalım. Programımızdaki reklam kaçtaydı? Bir belki soralım. 30 mu 36 mı? Masada olan kişiye göre biraz reklam saatlerinin dakikası değişebiliyor. Reklam gelmiş. O zaman o reklam aramızı verelim. Ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarıyla devam edelim.
1: Okey tamam.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Benim bankam iş bankası.
5: İş bankasıyla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla

0: Arkası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
9: Kazandıran Saatler devam ediyor. Burcan Çalış'la birlikteyiz. Ben Efe Uysal. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı sıradaki konuşacağımız maç. Açıldığı günden beri Türkiye'nin birinci sırasında Fenerbahçe galibiyeti oynanıyor. Hatta Sturm Graz Fenerbahçe maçı olduğu günde Gençler Birliği Fenerbahçe maçı maç sonu 2 olarak birinci sıradaydı. O günden beri de liderliği kimseye kaptırmadı. Trabzonspor galibiyeti 2. sırada, Beşiktaş galibiyeti 3. sırada, Galatasaray galibiyeti 4. sırada. İlk 4'ü de şöyle bir vermiş olayım ki bunların hepsinin kazanının oranı özel bahislerde 3.50. Ayrı ayrı oynasanız 3.10 alıyorsunuz. Böyle de bir alternatif bahis var. Fenerbahçe hem maç temposunu yakaladı. 5. resmi maçına çıkacak. Sezonun ilk iç saha maçı, ilk maçı ligdeki ve Fenerbahçe her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'la eşleşmiş olsa da ve 3 gün sonra Lyon'la 5 gün sonra karşılaşacak olsa da lige iyi bir başlangıç yapması elzem. Evet. Oranda bir tık düşmüş. 1.30 civarındaydı. 1.28'e düşmüş bu kadar oynandıktan sonra. Ya ben Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da çok rahat kazanmalarını bekliyorum Burcan ama.
10: Evet abi.
9: Sen ne dersin? Var mı bir şüphen?
10: Abi işte Toto'da diyorduk ya hani zaten Toto hani biraz bahsettiğimizde hani Banko varsa onu koyarsın dediğim maç benim için Banko mesela bunun ikisidir. Ama tabii değil ki mi? Gerçek anlamda iddiada da Banko olmadığını söylerim ama bir Toto oyununda ben bunu tek atarım, iki oynarım. Çünkü Fenerbahçe'nin kazanamama ihtimalini ben bulamıyorum. Çünkü Gençler Birliği tarafından da baktığımızda tahtaları yeni açıldı zaten. O arada neler yaptın dersen İrfan Can'ı aldılar. Gaziantep'ten Kevin Rodriguez'i aldılar. Salih Uçan geldi Beşiktaş'tan. Bedelsiz geldi, bunlar katıldı. Gidenler de var öte yandan. Yani Onyekuru'su, Niang'ı vesairesi gitti gençlerden. Kadro yok. Hazır değil. Daha transfer tahtası yeni açıldı. Belki bir şeyler yaparlar bu bantta ama yani ligde en çok zorlanacak takım olarak görüyorum ben Ankara ekibini bu sene. Evet. Ve kalamama ihtimallerini de yüksek görüyorum Efe abi açıkçası. Yani Çorum mu düşer, gençler mi düşer? Ben gençlerin düşeceğini düşünüyorum yani iki takımı baz alırsak.
9: Ya geçen sezon zaten zar zor kurtuldu ve evet. Metin Diyadin'le yola devam ediyorlar. Ama Metin Hoca son yıllarda hani camianın çocuğu olarak tam böyle İngilizce tabiriyle caretaker bir hoca. Yani böyle sezon başılarında çok da biraz soru işaretim var o anlamda. Daha çok böyle motivasyonel etkisi hissedilebilecek bir teknik adam. Dediğin gibi yani Fenerbahçe tam takım, hazır, yeni oyuncular gelmiş, sezon başı aynı anda formda çok oyuncusu var Fenerbahçe'nin ki ya Talisca sağlıklı ve formda olduğu zaman bir takım yani bir maçı hakikaten tek başına alabilecek bir adam olduğunu gösterdi şeylerde. Eleme maçı.
10: Yine son maçta kanıtladı. Bir kere daha kanıtladı yani son maçta.
9: Bir kere daha kanıtladı. Hem penaltı aldı.
10: Evet.
9: Peki handikaplı Fenerbahçe mi? Biraz yüksek oran için.
10: Ya handikaplı Fenerbahçe'nin oranı şeyden yana korkutuyor. Graz son maçına baktığımız zaman İsmail Hoca'ya bir gol yetiyor abi. Yani ben iyi bir savunma yaparım diyor. Tandemim çok iyi zaten. Yani Ake Şkriniar muhteşem olmuş Efe abi. Gerçekten yani ikisi bir arada birbirini çok güzel tamamlıyorlar. Biraz yavaş kalacaklar sezon boyunca, bunu da zaten dinleyenlerimiz fark edecektir ama yani savunma yapmak istediği anda Fenerbahçe hızlı hücuma maruz kalmadığı zaman bence şu anda Türkiye'nin en iyi savunma tandemi, stoper tandemi. Yani dolayısıyla gol yemeyeceğim şeklinde yaklaştığı zaman İsmail Hoca istediğini yapıp maçı 1-0'a da kilitleyebiliyor. Ama takımın en güzel tarafı rahat gol bulması. Bu yüzden de ben diyorum ki ilk 30 dakikaya sıkıştırıp, hatta bunu belki de dinleyenlerimizin daha da sıkıştırma ihtimali var ama yani ben ortalama bir bahise yaklaştığım için böyle söylüyorum. Yani 0-20 aralığı, 0-30 aralığı gol bahisleri özel bahislerde açık ve oranlar çok hoş.
0: Evet.
10: Yani 1.80.
0: Çok... 30 mu 20 mi?
10: 30-1.80. İlk 30'u 1.80, 20'si 2.60 abi.
0: Çok iyiymiş. Yani Gençler Birliği savunma ağırlıklı oynar bu maçta.
10: Evet.
0: Kendi evinde de olsa biraz kapanarak oynar diye düşünüyorum.
10: Evet.
0: İlk onlar da bir erken gol yememeye özen gösterirler ama şu açıdan da bakarsan Fenerbahçe Lyon maçından önce fişi erken çekmek de isteyebilir. Evelemez gevelemez, doğru söylüyorsun. Yani ilk 30 dakika bence handikaplıdan daha iyi.
10: Evet. Yani aynı oranı verir bir de abi.
0: Yani aynı oranı
10: bırakalım, verir. Bırakalım Fenerbahçe'yi.
0: Doğru.
10: Tabii yani. Şöyle düşünelim. 1.91 bunun oranı var. 1.80 benim söylediğim ilk 30 dakikanın var. Yani %10'luk bir fark var aşağı yukarı. Yok bile. Ben diyorum ki Fenerbahçe zaten handikapa maçı sürükleyecekse ilk 30'da bir gol bulur. Gençler dağılır. Değil mi yani? Gidip de Fenerbahçe yani o... ikinci yarıda handikapa çıkmaz gibi geliyor bana.
0: Aynen aynen. Ben o şeyi çok yaparım. İşte Fenerbahçe 3 gol atmışsa kazanmış demektir falan gibi böyle şeylerdi. Bu doğru. Fenerbahçe handikaplı kazanacaksa ilk 30 dakika öne geçmiştir. Yoksa handikaplı evet kazanamaz zaten.
10: Yani ben de öyle bakıyorum. O yüzden ya bir fark
0: de,
10: da yok.
0: Bir de sürpriz bir Gençler Birliği golünü de alıyorsun abi ilk 30 dakikada. Kim atarsa
10: tabii ki.
0: Fenerbahçe'nin golü değil sadece.
10: Tabii ki. Çok daha fazla kombinasyon çok çıkmış da. Oluyor.
0: Fenerbahçe'nin ilk yarı bir golündense ilk 30 dakika herhangi bir takım gol atarın oranı daha yüksektir Allah bilir.
10: Evet. Bence kesin öyledir. Hemen bakayım ona da. O da işin birazcık nasıl diyelim saçmalı. 1.41 abi. Ya ilk 30 dakika golün oranı 1.80 iken ben burada ya Efe abi başka bir şey tartışmayalım dersin ya. Yani
0: sana bir şey öyle söyleyeyim bir durum. Mi? Bak bir şey söyleyeceğim yalnız. O oranlarda da düşürmeye başladılar. İlk 30'lar,
10: evet.
0: İlk 30'lar 1.94'lerde falandı. Herkes evet. Ona yönelince orada da bir oranlar düştü. Bak şeyde de az önce söylemeyi unuttum. İsabetli şutlarda, toplam şutlarda herkes o direklerden falan bıktı. Direkt toplama yöneldi ya. Aşağı yukarı evet. Çarpı 3 veriliyordu. Orada da böyle bir üzerine 3-4 tane daha ekleme yapılıyor toplamda. Orayı da biraz zorlaştırıyorlar.
10: Evet mecburlar çünkü olmuyor bütün. Evet. Bari cazibesi senin, olsun.
0: Senin Fenerbahçe için söylediğini ben Beşiktaş'ta düşünüyordum. Yani Beşiktaş'ta Italiano biraz daha gol yememeye kafaya takmış vaziyette ve takım. Evet. Evet, evet ben mesela ilk maçlarda senin programlarını da takip ettim Aykut'la alternatif tahminlerde. Ben Beşiktaş'ın ligin en az gol yiyen takımı olacağını düşünüyordum. Sen Fenerbahçe'de Fenerbahçe. Ön plana çıktı dedin. Beşiktaş'ın da Krolove deplasmanındaki birkaç görüntüsü evet biraz böyle bir soru işareti yaratsa da hala Nübel'den dolayı ikisi evet. Yarışır gibime geliyor. Yani ne olursa olsun tabii o göreceğiz en az gol yiyen hangisi olacak ama yani şu dönemde sanki Beşiktaş için Italiano için böyle 5'te 5 gol yemeden gideyim bir hedef sanki. Yani açıklamalarından da maç önü hafta içi şey maçından önce Avrupa maçından önce o yöndeydi. Yani çok net Italiano üzerine basa basa takımın da o gol yememeye bir şey yaptığını, özen gösterdiğini söyledi evet. Ve gerçekten de işte ya sanki Beşiktaş öyle çok o 1-0 sen İsmail Kartal için söyledin ama Beşiktaş sanki böyle bir özellikle biraz başlarda Vlahovic'de ısınana kadar 1-0'lık galibiyetler çok olacak gibi hissettirdi bana.
10: Evet, evet olabilir abi. Ben de katılıyorum ona ki Vlahovic'in de nasıl etki yapacağını bilmiyoruz. Kapalı kutu şu anda. Yani çok iyi bir oyuncu olsaydı Juventus bırakmazdı diye düşünüyorum açıkçası. Yani sosyal hayatında da biraz çalkantılı bir çocuk. Yani o açıdan
0: baktığımda sakatlık geçirdikten sonra evet. Klasiktir ama bayağı bir böyle bir toparlanamamıştı ve evet, bir saç baş yoldurduğu dönem oldu. Ama oldu, en oldu. Büyük avantaj Italiano. Yani evet, Juventus background o oyuncuyu en iyi Italiano verim alabileceğini bilir. Semih de öyle evet, ya da böyle bu kadar suskun oyuncu galibiyet golünü attı. Yani İtalyano'ya güveniyorum ben o Vihalovic transferinde.
10: Evet evet, katılıyorum sana. Benim yaklaşımım da şu yönde oldu. Çok güzel bir noktaya parmak bastın tabii ki. Yani Beşiktaş'ın gol yememesinin ana sebebi, hatta orta alandan alırsak bir Salih, gerçekten Salih'in büyük etkisi oldu bence. Bir de Nübel'in ekstra performansı. İşte Nübel'in performansını tekrar bu maçta kullanalım istedim ben. Yani Eyüp Spor ne olursa olsun Beşiktaş karşısına gelir. Krolove geldiyse herkes gelir. Çünkü haftalardır eşleşmenin başından beri ben şunu anlatıyorum. Krolove takım değil ki yani Beşiktaş'ın bir performansını görelim ya da vay Beşiktaş ne kadar iyi oynuyormuş diyeyim. Beşe de şaşırmazdık.
0: Midtjylland
10: çok iyiydi abi. O da 10 kişi ama kaldı. O iki maçta da 10 kişi kaldı. Yani net olarak Beşiktaş performansını belki de bu maçta göreceğiz. Ama Nübel'in kurtarışları, iki kurtarışı 1.48 açılmışken hoş geldin bedava bahis.
0: Ama kim atacak abi Eyüp'ün şutlarını? Eyüp de Cankat ve Umut Bozok gibi, hatta bunun üzerine bence Atilla Hoca'yı da say. Yani aha, Eyüp'ün o zor şartlarda ligde kalmasının ana rolü bu isimlerdeydi. Yani teknik direktör hakikaten o ekip ruhunu nasıl yaptıysa yakalattı. Evet. Cankat kaç maç Eyüp'ü ayakta tuttu, kurtarışlarından oradan da bayağı yürüdük. Yani ve Eyüp zaten zorluklar içindeydi geçen sezon, anlaşılan bu devam ediyor. Yani ha, Beşiktaş nasıl kazanırın cevabı sende gol yiyerek mi bu sefer?
10: Yok, gol yemez abi, yine benim beklentim gol yemeden yani kazanır. Ama bir kurtarış meselesi olacaktır yani. Beşiktaş kalesi biraz zorlanacaktır çünkü bence hızlı geçişlere bir önlem alamıyor Beşiktaş savunması. Özellikle o Sabiri'yi aldılar biliyorsun. Bedelsiz transferdi hatta. Eyüp Spor. Yani Fiorentina'dan getirdiler. Onun belki bir etkisi, yani kaleyi, hani özellikle kaleyi gördükten sonra ceza sahası dışından da şutlarıyla biz o Pintor Sabiri hattından bir şeyler çıkartıp o iki tane kurtarışı alırız. Çünkü hani plase toplarla, hem de yani böyle plase şutlarla alırız o kurtarışı gibi geliyor bana. Böyle başarılı vuruşlar, Eyüp Spor neyi kaçırdı edasında değil de basit kaleyi yoklayan şutlarda iki tane Nübel kurtarışı bizim elimize gelen topla da yakalarız bence bunu.
0: Yani Eyüp'ün biraz o konuda kafamda soru işaretleri var ama dediğin gibi iki isabet çok da...
10: İki olduğum için okey.
0: Yusuf Barassi Kasımpaşa'dan gelmiş, Umut'un evet, yerine Sabiri dediğin gibi... Evet, enteresan da isimler almışlar bir şekilde nasıl olduysa.
10: Evet.
0: Bakalım, göreceğiz.
10: Yusuf Beşiktaş... da geçen sene 8 gol atmış abi Adana Demir'de. Yani ondan önceki sene evet, atmış. Kasımpaşa'da zaten 11 herhalde sakat mıydı neydi bilmiyorum. Yani çok fazla
0: kaleci
10: görmedim.
0: Almışlar. Kaleci de işte Moldovan.
10: Moldovan. Evet.
0: Atletico Madrid'den mi geldi? Bir yerden kiralık, pardon. Real Oviedo'dan gelmiş. Sassuolo evet, yani fena bir kaleci değil gibi gözüküyor.
10: Evet.
0: Zaten ismi de iyi kaleci olmasına yeter yani.
10: Evet değil mi? Moldovan. Evet, 1-0 önde başlamış.
0: Diğer maçlara da şöyle bir bakarsak. Gözüne çarpan maç var mı? Ligin yeni temsilcilerinden Çorum'un dışında İyi başlangıç yapmasını beklediğin takımlar var. Mesela Ahmet, muhakkak Erzurum.
10: Var, evet,
0: değil mi? Ahmet yani sanki bir transfer şampiyonu da olmuş gibi gözüküyyor.
10: Evet, hatta bir Icardi transferler. Yani Icardi bile konuşuluyor.
0: Hala da konuşuluyor.
10: Evet. Bu arada şey gelmiş
0: Kaleye abi. Lafont'u aldılar Nant'tan. Gift Orban. Vay be.
10: Evet evet.
0: Bayağı iyi adamdır bu yani. Bir ara bizim takımlarımızın da transfer listesindeydi.
10: Bu arada Aykut'un bir yorum geldi abi. Eyüp Spor'un aldığı Butaba geçen sene Hatay'daydı diyor ve fena oynuyordu Aykut'ta. Yani bak Butaba'nın ayağından da bir şut alsak. Biz o iki kurtarışı getiririz abi ya. Ben öyle düşünüyorum yani. Nübel'in Orhan iki kurtarışı.
0: Ya iki yani Eyüp'ün üç isabetlisi kaç ki?
10: Ona da bakılabilir. Ona da bakılabilir, doğru. O açıdan yani, da bakabiliriz.
0: O açıdan
10: kurtarış
0: da
10: demek isabet demek. Yani onu da tabii
0: kurtarış
10: söyleyelim.
0: Kurtarış demek isabet demek. Takım şut Eyüp isabet 3 isabet 1.55.
10: İki tanesi Nübel'e gelse abi alıyoruz ama daha tatlı sanki ikisi.
0: Bir de gol olsa.
10: Evet, evet, doğru.
0: Doğru söylüyorsun.
10: Gol daha zor geliyor bana Efe abi.
0: Bu seçimde iki kurtarışı alırım. Üç isabettense iki evet. kurtarışı alırım. Evet. Doğru, haklısın.
10: Ahmet'e dönelim istersen. Özellikle Gift Orban. Yani Orban'ın ilk çıktığı zamanlar ben onu Genk veya Gent'te oynuyordu abi.
0: Doğru.
10: İnanılmaz bir oyuncu. Kim alacak diyordum. Lyon kaptı o ara. Sonra Lyon'dan Offenheim'a gitti. Offenheim'dan Verona'ya. Verona'dan gitgide düştü.
0: Evet, İşin hiç sonunda başarılı yani, olamadı.
10: Olamadı abi. Çok başarılı bir oyuncuydu çıktığı zaman gerçekten. Hani o Gent zamanlarında kim alsa para diyorduk. Biz ki 15-20 milyon euro civarında transfer olmuştu Lyon'a. Fakat sonra çok düştü. Bu futbolcunun burada ayılma durumu var. Çünkü kumaşı çok iyi. Lafont çok iyi bir kaleciydi. Bizim futbol oyunlarından falan da hani
0: Nant'ın kalecisi.
10: Evet yani özellikle o zamanında o eski Nant döneminde gerçekten çok başarılıydı Lafont. Yani baktığımızda iyi transfer yani transfer rekoru şu anlamda oyuncu kalitesi anlamında olmasa da rekoru kırdılar. Umut Meraj geldi, Burak geldi, Ryan Lutin geldi, çok oyuncu geldi. Ama
0: Cagne duruyor.
10: Tabii yani ilk maç şüpheleri tabii ki var. Yani Ahmet'ten bu hafta performans bekliyor musun dersen bir soru işareti. Ahmet'e o şekilde dokunmam. Benim beklentim daha ziyade bu sene Göztepe'ler, Samsun'lar neler yapacak?
0: Ahmet'in iki golüne ne dersin?
10: İlk haftada
0: ilk iç saha maç.
10: Yani iyi ihtimal bunu oynayacağım abi. Şey olur. Erzurumspor'un kale vuruşları mesela çok gözüme batmıştı. 9 tane. Biraz enteresan bir yaklaşım oldu ama mümkün olduğunca işte alternatif tahminlerini de arıyoruz ya abi. Veya 10 kale vuruşu daha da güzel. 1.80.
0: Evet, o da mantıklı.
10: Evet.
0: Şutları ve kale vuruşları yani Ahmet'in şutları Erzurum'un kale vuruşları. Erzurumspor'da da şöyle bir orayla da ilgili bir şey yaparım. Serkan Özbalta teknik direktör.
10: Evet.
0: Onlar da bayağı bir oyuncu almışlar. Bak çok ilginç bir transfer. Neriman Akunzade'yi almışlar. Aha. Azerbaycan'ın çok gelecek vaat eden oyuncularından bir tanesiydi. Karabağ. Evet. Hatırla. Bu çok önemli bir transfer Erzurum adına. Onu da aktarayım. Yani genelde ligin yeni ekipleri ilk iç saha maçında gol bulma yüzdeleri çok yüksektir. Evet. Farklı bir heyecanla oynarlar. Yani Ahmet Erzurum maçı karşılıklı gollerle üste gidecek bir maç gibi gözüküyor.
10: Tabii bir de bana yabancı değiller birbirlerine. Yani geçen sene değiller. De aynı ligde karşılaştıkları için zaten. Geçen seneki maçlarına baktığımızda sadece Erzurum'un sahasında 2-0 biten bir maç var. Haricen genel
0: bir
10: anlamda şu da var.
0: Oynanan maç 2-2 bitmiş mesela.
10: Evet,
0: 1-1
10: yani
0: ve
10: 2-2 harici de 2-3 gole kilitlenen bir seri var farkındaysan. Yani 5 maçın bir tanesi 2-2 bitiyor. Haricen hepsi 2-3 golde kilitleniyor.
0: Yani geçen sezonu baz alırsak bu sahadaki maç bize bir referans maç olabilir gerçekten. Tabii çok değişti kadrolar ama o farklı bir heyecanla oynayacak olmaları, ilk iç saha maçı olmaları, ilk maçları olmaları karşılıklı gollerle üste gidecek bir müsabaka olabilir. Konya Rize, Başakşehir Kocaeli,
10: Başakşehir
0: Göztepe.
10: Başakşehir özellikle
0: hiç hazır değildi Başakşehir.
10: Değil ama Kocaeli de değil. Yani ona da baktığımda mesela o maçı da 2-3 gole kilitlemiştim özellikle. Alternatif tahminlerde yine değerlendirilebilir bu da. Ama üstüne gittiğimiz takımlar daha ziyade gerçekten bizim o dört büyüklerimiz ne yapacak? Çok büyük meraktayız abi. Yani ben Türkiye Ligi izlemeyi çok fazla sevmem. Bilirsin beni. Yani bir premier seansına girdiğim zaman o futbol aşkım doğar gerçekten. Ama bu sene bu takımların ne yapacağını çok çok merak ediyorum ve göz kırpmadan izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Yani şüphesiz. Zaten Galatasaray'a transferlerde belki bu kadar tam bir resmi maç oynamadan enteresan biçimde bu kadar fazla tepki gösterilmesinin nedeni o. Beşiktaş, Vlahovic, Fenerbahçe, Lukaku, Trabzonspor, Salah. Yani evet. Dünya Kupası yıldızları derken Galatasaray'ın transfer yapmaması belki bir tepkilere doğurdu. Evet. Gerçekten çok keyifli bir lig izleyeceğimizi düşünüyorum ve bu dört takımın da hakikaten kazanarak başlaması çok da şey olmaz, değerlendirilebilir ne olursa olsun. Evet, tabii zor ki. Seçim seni dört tane maça zorluyor, o bir risk dört tane maçı birleştirmek. Hepsi de kazanacak gibi bir durum yok ama yani hepsi de kazanacak gibi. Yani hatta şöyle baktığında dört büyükler arasında inan böyle Galatasaray mevcut hani konuşmalardan falan yola çıkarak belki bir hata yapabilir gibi geliyor ama o da içeride olduğu için pek bir hata yapmaz. Valla olacakmış gibi geliyor dördü de.
10: Evet.
0: Onun dışında
10: ben Trabzon'dan
0: Başakşehir. Başakşehir maçında ne diyorsun orada? Bir
10: seçimin var mı? 2-3 gole kitleyelim maçı diyorum ben. Yani çünkü maçın olası senaryoları böyle kafamızda oynatırız biz maçları eskiler tabii. Oynattığımız zaman bu maçın skorun 1-1, 2-1, 2-0'lardan dışarı çıkacağını düşünmüyorum. 3-0 yüzünden bile 2-3 gol demiyorum yani. 1-1, 2-1, 2-0.
0: Konya-Rize maçı da dikkat çekici bir maç. İki takımın da başında yakın bir zaman önce o takımı rakip takımı çalıştırmış antrenörler var.
10: Evet,
0: Recep Uçar aynı hocalarla devam ediyorlar ve evet. Şöyle baktığımda kadronun iskeletini ikisi de bozmamış.
10: Evet.
0: Dolayısıyla bu maç eğer takımlar sezon başı çok böyle şey değilse geçen sezonki maçlar dikkate alınabilir. 3-2 bitmiş Rize'deki maç, 1-1 bitmiş buradaki maç. Aralarında oynanan son 9 maçın 8'i KG var bitmiş. Son 4'ü KG evet. Var ve 5'i KG var bitmiş. Tam bir KG maçı yani.
10: Evet 1-50. Evet bağırıyor yani istatistik. Yani istatistik gerçekten diyor. Masuaku geldi bu arada Konya'ya, onu söyleyelim. Bilmeyenler için enteresan oldu o da. Yani döndü dolaştı adam tekrar buraya geldi. O İlginç. Anlamda enteresan olacaktır yani. Bence gerçekten de güzel bir bekti ama... Zamanında gelmedi diyelim belki de takım, öyle değerlendirmemiz lazım. Rize'ye baktığımız zaman yine dediğin gibi çok fazla iskelet bozulmadı aslına bakarsan ama Ahmet Kutucu'yu aldılar abi. Ahmet belki orada iş yapabilecek bir oyuncu yani oranın klasına uygun bir oyuncu. O anlamda yani keyifli bir maç bekliyorum ben, onu söyleyeyim. Ve dediğin gibi en bağıran oranı da karşılıklı gol var oluyor. Beklentinde 2-1 Konya tarafına ama hani bir Toto'dan bahsettik ya, illaki Toto için de başta bunu söylediğimiz için takip edenler vardır belki. Toto'da bu maçı kapatırım ben abi. 1-2-3 hiç yani 1-0-2 komple kapatır geçerim.
0: Doğru. 0-5 dakika gol arası korner 2-60 ilk defa böyle düşük oran verilmiş demiş. Herhalde Galatasaray maçı için bu, evet.
10: Bana da yazmış.
0: Beşiktaş maçı combo olacak. Karşılıklı gol var ve üst.
10: Ya evet.
0: Bakış açısı. O Bodo maçında biz Fehmi ile o muhabbeti yapmıştık. Yani her bir serinin sonu vardır tabii ki. Beşiktaş da evet. Bir yerde gol yiyecek. Ben o maçın bu maç olmayacağını düşünüyorum şahsen ama bir yerde kırılacak tabii ki bu seri. Oranda evet. 1.98'miş.
10: Yani, Eyüp maçı bunun için doğru maç değil. Yani KG yok da çıkabilir. Yani dediğimiz gibi zayıf kurtarışlar bekliyorum Nübel tarafından ama gol yani bilmiyorum abi 2-0 3-0 beklentim bu yönde. Yani KG var mı yok mu dersen yok tarafındayım ben.
0: Şu gülüşün var ya demişler bana, komedisin demiş bir dinleyicimiz. Ne yapalım? Arkadaşımızla sohbet eder gibi sohbet ediyoruz vallahi Burcan'la. O yüzden
10: tabii.
0: Biraz böyle bu samimiyeti bozmamak istiyorum. Evet biraz böyle belki ama bizim iddia muhabbeti bu jargonu şey yapıyor, kaldırıyor.
10: Evet.
0: Herkes ya, bir de biz tabii Burcan'la beraber gerçekten çok büyük kitlelere hitap ediyoruz. Hepimizin işte zamanı geliyor, 400-500 üyemiz oluyor gruplarda işte şeyde. 3 aşağı 5 yukarı insanların bu işlerde ne muhabbet yaptığını görüyoruz. O yüzden ya kitlemizin de şeyi kaldırıyor bu işi. Umarım kötü olmuyordur. Süremizin de sonuna geldik. Vallahi harika bir program oldu. Ben çok keyif aldım.
10: Ben de abi.
0: Gerçekten güzel bir beyin jimnastiği oldu. Böyle zihnim açıldı. Galatasaray maçı, diğer maçlar. Maçları daha merakla bekliyor hale geldim. akşam da başlarız. Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey?
10: İyi bir sezon geçirelim. Hakemlerin çok fazla müdahale etmediği, yani garip garip kararların maçtan önüne geçmediği bir sezon olsun inşallah. Çünkü çok güzel transferler yapıldı ve çok büyük paralar harcandı. Umarız biz de seyir zevki açısından bu paraların hakkını da, takımların başarılarını da özellikle Avrupa'da görmüş oluruz diyeceğim abi. Yani çünkü gerçekten bir sezon açılışındayız. Umarız her şey istediğimiz gibi olur. Bol kazançlı bir sezon olur inşallah.
0: Teşekkür ederim. Haftaya Cuma günü aynı saatte Burcan'la görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
10: Hoşça kalın.
0: Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.
11: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
7: Kim ne dedi?
8: Sevgiler, ben Muzaffer Canbedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
9: Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın?
8: Ben iyiyim abi.
9: Bir Fenerbahçeli nasılsın? Olarak nasılsın?
8: Abi ben iyiyim.
9: Lukaku da geldi. Hayırlı olsun.
8: Lukaku da geldi. Biz transferde bomba gibi gidiyoruz ama biz bugün Fenerbahçe'yi değil Galatasaray'ı konuşacağız.
9: Evet.
8: Galatasaray taraftarları benim kadar mutlu değil çünkü. Transferleri konuşuruz. Tekrardan hoş geldin. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ek olarak şunu da belirteyim. Yakup abiye sorularınız varsa transferle alakalı süper chat üzerinden iletebilirsiniz. Onları da ekrana getirip seslendiriyor olacağım. Normal chatten de sorularınızı elimden geldiğince Yakup abiye soruyor olacağım. Tekrardan hoş geldin abi.
9: Hoş bulduk. Çok sıcak bir gündem. Özel haberlerimiz var ki bir tanesiyle sıcağı sıcağına birazdan giriş yapacağız.
8: Evet.
9: Galatasaray altyapıdan yetişen 8 tane futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bu oyuncuların ismini paylaşacağız. Bir taraftan Galatasaray'da Okan Buruk'un ekibi hala yeni sezonla alakalı sözleşme imzalanmamıştı. O imzaların artık atılmasını bekliyoruz. Onun dışında gündemde Martinelli ismi artık çok yüksek sesle konuşuluyor. Yine Leao defteri Galatasaray adına hala kapanmadı. 10 numara konusunda Vaneri Arsenal forması giyen genç oyuncu. Yine Rusya'dan Batrakov gündemdeki isimlerden bir tanesi. Galatasaray toplamda 4 hatta 5 transfer yapmayı planlıyor. Bir sürü detay var ama artık son 20 güne girildi. Şampiyonlar Ligi listeleri için, lig için Galatasaray taraftarı heyecanla artık isyan etme noktasında transferleri bekliyor. Biz de en azından bizdeki bilgiler ölçüsünde Galatasaray transfer gündemine dair son gelişmeleri, son dakika gelişmelerini paylaşmaya çalışacağız Muzaffer.
8: Peki, tekrardan herkese hoş geldiniz diyelim ve yayınımıza başlayalım. Senin özel haberinle başlayalım. Yayına neden geç girdiğimizin de sebebi buydu aslında. Tam yayına girecekken sana bir telefon geldi. Sen de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdin. Bir 10 dakika geç girdik. Galatasaray 8 genç oyuncuyla anlaşma sağladı. İstersen bu oyuncuların detaylarını senden öğrenelim, bu haberin detaylarını.
9: Kesinlikle, yani evet, bu transfer gündeminde taraftarı çok heyecanlandırmayabilir belki, evet. Ama Galatasaray altyapısında yetişen oyuncuların son dönemde bazı isimlerin Fenerbahçe'ye gitmesi, bazı isimlerin altyapıdan ayrılması hani taraftarı da en azından kızdırıyordu bu anlamda. Galatasaray'da da sezon başından bu yana Okan Buruk özellikle bazı genç oyunculara A takımla birlikte şans vermeye başlamıştı ki geçen sezondan itibaren şans bulmaya başlayan oyuncular vardı. Galatasaray yönetimi de burada sezon başlarken artık 8 tane genç oyuncuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bu oyunculardan 7'sinin ismi belli, sadece bir tanesini öğrenemedim. Furkan Koçak ki Galatasaray'ın gelecek beklediği genç sağ kanat oyuncularından bir tanesi, 10 numara mevkisinde de forma giyebilen bir oyuncu. Onun dışında Ada Yüzgeç artık bütün Türkiye'nin öğrendiği, 15 yaşındayken Galatasaray'da bir yıldız doğuyor diye ismini duyurduğum oyunculardan bir tanesiydi. Ada Yüzgeç'le de profesyonel sözleşme imzalandı. Oğulcan Yançel orta sahada forma mevkisi orta saha. 16 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'da yine gelecek vadeden oyunculardan bir tanesi. Arda Tagay, sol kanat oyuncusu, inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Geçmişte sadece yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle çok fazla kendisini gösterememişti. En son Ümraniye maçında da bir sakatlık yaşamıştı ama Galatasaray'ın gelecek beklediği, Okan Hoca'nın hazırlık kampında beğendiği oyunculardan bir tanesi. Ki en dikkat çeken isimlerden bir tanesi Yusuf Sivassoğlu. 16 yaşında bu oyuncu yine. Galatasaray A takımında şans bulmaya başlayan sağ beklerden bir tanesi ki bunu sadece ben söylemiyorum. Bütün altyapıları çok yakından takip eden herkes Yusuf Sivaslıoğlu'nun ne kadar önemli bir potansiyel olduğunun farkında.
8: İlk söyleyenlerden birisi sendin.
9: Evet.
8: Hatta o yayından sonra Okan Hoca da antrenmanda Yusuf'a özel bir ilgi gösteriyordu. O da patlamıştı.
9: Evet evet. Burada biz yayını yapmıştık. Aynen. O gün akşam yayında Yusuf diye antrenmanda Yusuf diye. Hoca evet. Kendisiyle o diyaloğa girmişti ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Altın Ordu'dan Galatasaray'a kazandırılan bir isim, önemli bir oyuncu. Galatasaray profesyonel sözleşme imzaladı. Dahan Kahraman yine, İlyas Kahraman eski Galatasaraylı futbolcunun oğlu. Sol stoper oynuyor, iyi bir futbolcu. Şans bulabilirse iyi yerlere gelebilecek oyunculardan bir tanesi. Bir de Eyüpcan Karasu var. O da orta sahada oynayan, işin ofansif yanında etkili olabilecek, Galatasaray'da gelecekte hizmetler edebilecek 7 oyuncu, dediğim gibi toplam 8 oyuncu, sadece bir tanesinin ismini net öğrenemedim. Galatasaray Kulübü bu 8 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı ve bu oyuncular artık Galatasaray'ın bünyesinde olacak. Tabii ki A takım kadrosunda olacak bazı isimler var. Bu oyuncular arasından 2 ya da 3 tanesini Okan Hoca yeni sezonda mutlaka kadroda tutmayı düşünüyor. Bir kısmı yaş itibariyle U19 takımında devam edecek. Bazı oyuncular da kiralık olarak süre alabileceği, oynayabileceği takımlara gönderilecek. Evet, bu kadar transfersizlikte, Galatasaray taraftarının transfer beklediği dönemde önemli bir hamle. Bu gençlere, çünkü Galatasaray çok uzun yıllardır büyük emekler veriyor ve bu oyuncuların Galatasaray'a kazandırılması, profesyonel sözleşme imzalamaları önemli. Üçer yıllık sözleşme imzalandı. Resmi açıklamanın da artık bugün yarın yapılmasını bekliyoruz.
8: Abi vallahi günün sonunda altyapıya yapılan yatırımlar önemli. Bu genç oyuncularla yapılan anlaşmalar önemli. Çünkü artık bizim gerçekten Arda Güler gibi oyuncuları artık sürekli hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden dediğin gibi, yani aslında ana gündem transfer, belki çok karşılığı olmayan bir haber gibi ama değerli de işler.
9: Abi benim
8: bunlar
9: için çok önemli. Ya yani ben Galatasaray altyapısını, diğer altyapılar da tabii ki çok önemli. Türk futbolunun geleceği altyapıda yatıyor.
8: Kesinlikle.
9: Yatıyor ama baktığın zaman federasyonun koyduğu kuralda senin yabancı tabii oyuncuyu kadroya dahil etmen gerekiyor. Orada aslında ciddi bir çelişki var. Son dönemde Fatih Demircan Galatasaray altyapısından sorumlu yönetici. Evet, orada çok güzel işler yapmaya çalışıyor. Spesifik olarak çok zor bir yer altyapı. Herkesin altından kolay kolay kalkamayacağı bir şey. Ki Alparslan Erdem U19 takımının teknik direktörü oldu. Orada hani farklı bir yapılanmaya gidiliyor. Yine önemli hamleler vardı. Bu oyunculardan birinin bile Galatasaray'dan ayrılması tekrar oradaki eleştirileri üst seviyeye çıkarabilirdi. Burada Fatih Demircan'ı da tebrik etmek lazım. Doğru bir kararla 8 önemli oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandı. Umarız oradaki gelişmeler hep pozitif şekilde devam eder. Çünkü İnşallah. Hani Galatasaray altyapısı geçmiş yıllarda çok önemliydi. Son yıllarda belki çok fazla oyuncu çıkmadı altyapıdan ama bundan sonraki hamlelerin daha doğru şekilde yapılması gerekiyor. Bu hamlelerden bir tanesi de o doğrulardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.
8: Peki, transfer gündemine geçeceğim ama oraya geçmeden önce birazcık takım içerisinde konuşmak istiyorum Yakup abi. İlk haber şu, yani sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İşte Osimhen'e Arabistan'dan 130 milyon euro civarında bir teklif olduğu yönünde. Bunu seninle yayın öncesinde konuştuk ama kafalarda soru işareti bırakmamak adına sana sorayım. Osimhen'e bir teklif var mı?
9: Ya Osimhen'e sözlü olarak sezon başından bu yana ilgi vardı. Chelsea'nin bir ilgisi vardı, Arsenal'in bir ilgisi vardı, Paris Saint-Germain'in ilgisi vardı. Hatta işte Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid'in de ilgi gösterebileceği, sözlü şekilde işte menajerlerin biz bu kadar teklif getirebiliriz diyebildiği bazı doneler bizim kulağımıza da geliyordu, bilgiler geliyordu ama hani Osimhen gibi önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bir kulüp almak istiyorsa zaten resmi olarak Galatasaray'ın kapısını çalır. Hani sadece söylem üzerinden 100 milyon euro, 120 milyon evet euro şeklindeydi. Dün itibariyle özellikle Avrupa kaynaklı bazı haber sitelerinden işte Tottenham'ın 65 milyon euro, yine Arabistan'dan bazı kulüplerin 65 milyon euro seviyelerinde teklif yapıldığına dair bilgiler geliyordu ki Galatasaray'ın 75 milyon euro sonraki satıştan %10 pay koyduğu oyuncuyu 65 milyon eurolara bırakma ihtimali söz konusu değil. Bir de Galatasaray bugüne kadar zaten doğru düzgün transfer yapamamış. Hiçbir oyuncusunu göndermek istemiyor. Osimhen ise dediğim gibi aslında hani takımda hiç göndermeyeceğin iki adamdan bir tanesi. Şu anda söylenti seviyesinde, yoksa Galatasaray Kulübü'ne resmi olarak işte Arabistan'dan 130 milyon euro teklif geldi diye bir bilgi doğrulatamıyoruz. Galatasaray kesinlikle Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Ama oldu ki Real Madrid, Barcelona ya da Atletico Madrid seviyesinde bir takım 140-150 milyon euro seviyelerinde Galatasaray'ın kapısını çaldı. Osimhen de ben gitmek istiyorum dedi. O zaman farklı şeyler konuşuruz. İhtimaller üzerinden çok gitmeye gerek yok. Artık sadece ve sadece 20 gün. Bak sayıyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
8: 0. Boom.
9: Ne kadar kolay saydım değil mi?
8: Evet.
9: Sadece 20 gün kaldı Şampiyonlar Ligi listesi için. 3 Eylül gecesi listeyi vermeniz lazım. 4'ü gecesi Türkiye'de transfer bitiyor.
8: Aynen
9: hani
8: öyle.
9: Diyorlar ya, geç kalmadık, planlarımız var. Abi 60 gün boşa geçti.
8: Tabii.
9: Dünya Kupası dediniz, Icardi dediniz, Lemina'nın sözleşmesi dediniz. Ama gelinen noktada şimdi 2 ayda Galatasaray'ın şu anda 5 tane transfere ihtiyacı var. 5 tane transfer yapması gerekiyor. 4 tane hemen yapması gerekiyor. Bir tane oyuncu ayrılırsa 5. de en az 4'ü kadar önemli. 20 günde Galatasaray taraftarı 5 transfer yapılacağına inanmıyor. Bunu söyleyen yani gazeteci söylüyor. Ben aldığım bilgiyi paylaşıyorum. Bana da artık inanmıyor.
8: Bana da inandırıcı
9: gelmiyor. Ben de hak verebiliyorum. Bana şu anda kim inanıyor biliyor musun? Trabzonspor taraftarı inanıyor.
8: Evet.
9: Çünkü ben Aral Şimşir sürecini en başından sonuna kadar doğru bilgilerle aktardım ve transfer sona erdi. Salah konusu. Başkan bile gelmiyor derken ben bu transferin gerçekleşeceğini söyledim. Trabzonspor taraftarı bana inanıyor. Galatasaray taraftarının inanmamasına ben hak veriyorum.
8: Doğru.
9: Çünkü mesela en son Rodrigo Mora süreci. Mendes Galatasaray kulübüyle görüşüyor. Bu oyuncuyu getirebileceğini söylüyor ama oradaki rakam 50 milyon euro seviyesinde. 3 tane farklı alternatif sunuyor ama ona rağmen Galatasaray 19 yaşındaki bir oyuncuya 50 milyon euro bağlamak istemiyor. Sonra ne oluyor? Belli bir yere kadar geliyorsun, duvara çarpıyorsun, transfer yatıyor. Aynı şartlarda şu anda Roma ile görüşüyorlar.
7: Radyo Gol.
10: Berksayar'da Haber Masası başlıyor.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berksayar. Haber Masası'nda gündemi konuşacağız. Süper Lig'i açtığımız bir gündeyiz. 21.30'da Galatasaray Çorum'u ağırlayacak. Bu karşılaşmayla Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Yeni sezonu başlatırken, yeni sezonu konuşurken bizler Galatasaray'da muhtemel ne olacak? Galatasaray'da bu karşılaşmada sessiz geçen transfer sezonunun ardından nasıl bir performans olacak? Tüm bunlar da merak konusu tabii. Bunlarla beraber hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem de saatler 19.03'ü gösterdiğinde Vlahovic gündemiyle Beşiktaş'ın imza törenini, oradaki havayı, oradaki detayları sizlere aktaracağımızı hatırlatayım, sizlere aktaracağımızı paylaşayım. Enis Kılıç bizlerle birlikte. Enis Kılıç'la konuşacağız. Spor yazarı Enis Kılıç'la detaylandıracağız gündemi. Enis hoş geldin, selamlar.
13: Hoş bulduk abi, selamlar. Dinleyenlere de sevgiler.
12: Galatasaray'da Çorum maçı var, bunu bekliyoruz ve aynı zamanda tabii Galatasaray söz konusu olduğunda bir farklı gündem, transfer gündemi. Ama bu arada bir son dakika gelişmesi, basın bilgi notu paylaşıldı Fenerbahçe'de. Biz basın mensuplarıyla futbolcumuz Mert Günoğ'un gerçekleştirilen

0: oluyor. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da Cuma günü açmış oluyor ligi. Sen neler söylersin? Muhtemel üzerinden ilerlediğinde neler söyler, neler eklersin? Tabii Galatasaray'daki sessizlik, Çorum FK tarafındaki kendini gösterme durumunun öne çıkması, tüm bunlar akılları karıştırıyor gibi duruyor ama diğer tarafta ben Galatasaray'ın net galibiyete yakın olan taraf olduğunu, hazırlık dönemindeki bu kötü sürece rağmen bu tarafta olduğunu düşünen kısımdayım. Sen neler söylersin? Söz sende.
1: Vallahi abi şöyle, zaten yapılan veya yapılması muhtemel veya yapılmamış transferlerin çok sonuca etki edeceği bir maç olmayacağı bir gerçek. Yani bu futbolun gerçeği. Çorum'a da saygısızlık etmeden açıkçası bunu belirtmekte fayda var. Galatasaray mevcut kadrosuyla da rahat veyahut da en azından skoru rahat elde edebileceği bir maç olması zaten muhtemel. Burada talihsiz veyahut da tatsız olan konu aslında bir iletişim de yürütüldü. Dursun Özbek tarafından bir açıklama geldi Sayın Başkan tarafından, biliyorsun. Taraftarlara son 4 sezonun şampiyonu olduğu hatırlatması. Bu sezonda aslında Türk futbolunda yapılmamış bir tarihi başarıyı hep birlikte yapabileceğimizi söylediği bir süreç oldu. Tabii aslında bunlar şu stat'taki oluşacak atmosferin önüne aslında bir set çekme. Bunlar doğaldır, iletişimdir, yapılması lazım ama herhalde şu bir gerçek. Ağustos'un ortası oldu ve Galatasaray hani sayısal anlamda dahi eksik oldu. Hani niteliği de geçtim bir tarafta. Sayısal anlamda bile eksik olduğu yerlere transfer yapamadı. Yani Çorumspor alınacak bir galibiyet yine bunun konuşmasının önüne geçecek bir durum değil. Bunu belirtmekte fayda var çünkü Galatasaray artık geçtiğimiz sezon Fenerbahçe için nasıl gibi bir forvet konusunu konuşuyorduk. Yani görece bir sol stoper konusunu konuşuyorduk. Ana rakip olduğu için bunu söylüyorum. Şu anda Galatasaray'da bir merkez orta saha yaratıcı oyuncu eksikliği malum. Forvet konusunda Osimhen'i yedekleyecek bir oyuncunun olmaması malum. Otomatikman bu taraflar hakikaten büyük soru işareti ve Çorum Spor maçı burada bir kıstas değil, sonuç ne olursa olsun. Yani Galatasaray bugün 5 farklı galip de gelse bunların konuşulmasını ne geçirmeyecek? O bağlamda bu realiteyi bir kere önümüze koymak lazım ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni oynayacak. Geçen sene hatırı sayılır bir başarı da elde etti. Juventus karşılaşması, Liverpool karşılaşması güzel hafızalar yer etti. Ama hatırlayalım, İtalya'daki revanş Juventus karşılaşması. Takımın aslında bazı noktalarda eksik olduğunu, yeterli olmadığını, bu seviyeler için yeterli olmadığını gösterdiği karşılaşmalardı. O yüzden bunları da konuşmakta fayda var ve hak verirsin ki ligde de Fenerbahçe'yi domine ettiği veyahut da işte Beşiktaş'ı domine ettiği bir sezonla geçirmedi Galatasaray. Yani şöyle söylemek istiyorum, birçok fırsatı da aslında rakiplerine verdi. Otomatikman Galatasaray taraftan tetikte olması da haklı bir sebep. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın bir alternatifi yok. Osimhen'in bir alternatifi yok, sol stoper'in bir alternatifi yok, görece Sanchez'in bir alternatifi yok, Kaan Ayhan vesaire falan orada yedekleme yapsa biliyor. Nitelik anlamında da ve sayısı anlamında da eksikler söz konusu Galatasaray'da bu maç öncesinde ve sezonun başlangıcı itibariyle.
0: Peki tüm bunlarla beraber Galatasaray'da muhtemelin geçen yıldan çok farkının olmadığı bir kadro yapısını konuşuyoruz aynı zamanda. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani aslında birazcık burada şöyle de bir durum var. Hani istikrar iyi bir şeydir ama Galatasaray'da bir yıpranmışlık da söz konusu. O bağlamda Okan Hoca da elindeki en hazır 11'le aslında sahaya çıkmış oluyor. Burada zaten biraz alternatifsizlik de yani söz konusu. Bu tarafından da kaçıramayız. Yani Galatasaray'ın mevcut kadrosuna değişebileceği, acaba şu mu oynasaydı diyebileceğimiz bir hazırlık süreci de geçmedi. Yani hazırlık karşılaşmasında oynanan oyun, alınan sonuçları itibariyle malumu. Oralarda da büyük bir hayal kırıklığı var. Galatasaray için büyük soru işaretleriyle başlayan bir sezon başlangıcı var. Ve dediğim gibi bunların hiçbirisi de boş değil. Yani bir gereksiz bir transfer isteği, örneğin rakipler şunu yaptı işte Salah alındı, Vlahovic alındı gibi değil. Hakikaten sayısal anlamda eksikliklerinde tamamlanmadığı bir süreç. O bağlamda Okan Hoca'nın bu kadro tercihi de sürpriz değil. Zaten birazcık da mecburi. Muhtemelen Okan Hoca da içeride bir yerde kendi ortamına teknik etti. Bunları paylaşıyordur diye düşünüyorum. Özellikle Osimhen'in tabii çok alternatifsiz kalması. Hiç şüphesiz ki ligi zaten süper bir santrafor. Uluslararası seviyede de karşılığı var ama ne olursa olsun orada bir sayısal eksiklik göze çarpıyor. Ve çok hayati bir noktada ve o boşluğu yaratan isim malumun Icardi. Yani Icardi'den sonra da oraya bir isimle doldurulmaması da büyük bir handikap olarak görünüyor. Barış Alper Yılmaz'ın konusunu ayrıca bir parantez açarız. Malumun bir transfer teklifi de var Everton'dan. Kendisine bir ilgi de oldu. Galatasaray tarafı da bunu reddetti. Teklifi daha üstüne bir rakam beklediğini iletti. Bu olabilir tabii ki de ama böyle bir görüşmenin olduğu yerde de Barış Alper Yılmaz'ın dahi bile alternatifsiz kalıyor olması Galatasaray taraftarının haklı bir endişeyi beraberinde getiriyor. Yani kadroda da dediğim gibi Okan Hoca zaten bugün şunu oynatmayayım ya da şunu oynatayım diyebileceği bir kadro derinliğinden bahsedemeyiz. Yani bu

0: 1-1 daha 2 yani gerçekten.
1: Galatasaray'da bunları konuşuyorken tabii anılan isimler var. Bunun yanında Barış Alper Yılmaz özellikle Premier Lig'den 3 ayrı takımla anılır oldu. Biri ciddi teklifle 40 milyon euro ile geldi, haberleri var. Diğer tarafta Premier Lig demişken Arsenal'in teklif hazırlığında olduğu, Arap Yarımadası'ndan da bir teklifin geldiği Osimhen'e konuşuluyor. Galatasaray'da bu gündemi nasıl değerlendiriyorsun? Gitmeleri halinde yeri nasıl dolar? Hali hazırda bir transfer yapılamayan, şu anlık yapılmamış olan ve bu konuda da tepkinin büyük olduğu bir Galatasaray'da.
0: Abi şöyle, bildiğimiz şu, bu bir bilgi. Teyide tabii ki de muhtaç bilgiler, hak verirsin ki biz yani dinleyenler özellikle bunları şart düşüyoruz. En azından ben yayına katıldığımda bunu özellikle belirtiyorum. Barış Alper Yılmaz'ın konusu biraz Martinelli ile bağlantılı. Galatasaray sol öne Leroy Sané standartında bir oyuncu baktı. Zaten malumun sır değil. Nolank'ın geri dönmek istediğine dair haberler de var. Haber gönderdiği de konuşuluyor. Ancak orada bir sen birazcık hani arka tarafta bekle, başka oyunculara bakıyoruz durum var Lank'la alakalı. Barış Alper Yılmaz'ın konusu bence Martinelli ile eşdeğer gidiyor. Arsenal tarafının teklif hazırlığı bence bununla bağlantılı olabilir. O yüzden bunları birlikte değerlendirmek lazım ama Everton tarafının Barış Alper Yılmaz'a net olarak bir transfer teklifi yaptı ve rakam konuşuldu, sürpriz değil. Yani bunu zaten kamuoyunda açıklandı, belirtildi. O yüzden ama Galatasaray tarafı Barış Alper Yılmaz için gelen teklifi uygun bulmadı, reddetti. O yüzden daha üstüne bir rakam, 40 milyonun üzerinde bir rakam beklentisini iletti. O yüzden orada birazcık daha bekleme süreci olacak gibi duruyor. Osimhen'le alakalı şöyle bir durum var. Galatasaray'ın istemiş olduğu bonservis bedelini şu anda Avrupa'dan ödeyebilecek bir takım yok. Orada Arap Yarımadası'yla alakalı bir beklenti olabilir. Ancak Galatasaray 100 milyon ve üzerinde bir teklifleri aslında birazcık kapıyı açıyor. Hele hele zaten malumunuz az önce konuştuğumuz gibi sayısal anlamda eksik olduğu da bir bölge. Hani niteliği de bir tarafa bıraktım. O yüzden Osimhen tarafından ben çıkacaktım düşünmüyorum. Ez cümle şöyle de bir detay var. Galatasaray'ın şu anda daha transfer yapamadığı evrede. Yani zaten Osimhen'i şu anda satıyoruz. Yani 100 milyonu satıyoruz.
1: Biraz. Zaten reddedildiği iddiaları da var. Evet, tabii bununla evet, beraber. Evet.
0: Ama şu bir gerçek, biliyorsun abi, hani biz bu işin içerisinde taraftarı haklı da buluyoruz ama 100 milyon euroluk bir teklif X bir takımdan bile gelse Galatasaray'ın şu an reddedebileceği bir teklif değil. Bunu da bir not olarak düşeyim Osimhen'le alakalı. İçeriden bazı spekülatif haberler geliyor. Bu tarafa girmek istemiyorum ama biliyorsun birazcık işte takım içerisinde kaptanlığı istemediği, 9 numarayı almak istemediği Osimhen'le alakalı da böyle ufak ufak notlar var ama ayyuka çıkmadı, kulüp tarafından da bir şey söylenmediği için bu tarafını biraz böyle hani üzerinden geçmiş olayım. Ancak Osimhen'le alakalı bir süreç devam ediyor diyelim. O tarafı böyle ucunu açık bırakayım, öyle söyleyeyim.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçeceğim ama Galatasaray Çorum maçı öncesinde eklemek istediğin, Galatasaray gündemine ilişkin özellikle eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım Enis Kılıç.
0: Yani Lokomotiv Moskova'dan ilgilendikleri bir oyuncu var malumun. Evet. 10 numara pozisyonu için 25+3 milyon euro gibi bir rakam konuşuluyor. Bizim basınlar çıktı, o tarafta da çıktı. Galatasaray tarafı bu rakamı ödemek istemiyor çünkü 20 milyon euroluk aslında serbest kalma bedeli var. 4 büyük ligden bahsediyorum. O yüzden bunu ödemek istemediği için zaten bu etiketi koymuşsunuz. Niye bu rakamı ödeyelim diyorlar. Çok haklılar bu arada Galatasaray tarafı. Bu rakamları eder mi etmez mi konusunu hakikaten biraz da analiz tarafına bakmak lazım. O tarafıyla değerlendirmek lazım ama Galatasaray sanki birazcık işi acele transferlere veyahut da hemen bitirelim, birazcık taraftar tarafında da bazı şeyleri anlatalım ve gösterelim tarafına dönmüş vaziyette. Hata payını da çok yükselten hamleler oluyor bunlar, biliyorsun. Bir de başlangıç itibariyle satın alma opsiyonlu bir kiralık oyuncuyla zaten anlaştılar. O tarafta da satın alma opsiyonundaki bedel de çok yüksek. O yüzden şu ana kadar Galatasaray tarafı iyi bir transfer süreci geçirmediğini söylemekte herhalde bir sakınca yok, bir yanlış olmaz. Ancak önümüzdeki günler her şeye gebe. Galatasaray zaten Ağustos aylarını çok daha verimli geçiriyor bu tarafta. Ama şu bir gerçek ki yani lig başlıyor. Diğer rakipler önceki senelere göre çok daha kuvvetli ve şampiyonlar gibi süreci de var. Sanki bir an önce, özellikle dediğim gibi bunu bir kere daha söylüyorum. Dinleyenler sıkılmış olabilir ama gerçek bu. Sayısal anlamda eksik kalsa. Yani işin kalite tarafı Osimhen seviyesi, işte Torreira seviyesi bir kenara bırakıyorum. Yani alternatifsiz bir kadrosu oldu. O yüzden buraları bir an önce doldurması fayda var. Bugünkü maçı geçebilirler, geçeceklerdir diye düşünüyorum ama önümüzdeki süreçte zorlanacakları birçok maç olacaktır. Özellikle Anadolu takımları da iyi transferler yaptı. Başakşehir her ne kadar Avrupa Kupası'na yine elenmiş olsa da bunu ayrı bir bölüm bile çekebiliriz Başakşehir'in, evet, Avrupa serüvenini ama ne olursa olsun ligde bir yarış olacak bu sene yani.
1: Başakşehir hep bir umutlandıran ama Avrupa'da da hep işin neticesine geldiğinde, yani son maça geldiğinde, bu geçen haftaki gibi, geçen haftalardaki gibi orada bir hayal kırıklığına uğratan taraf olmuştur. Ki ligde de bu kadar, Başakşehir kadar orayı net bir şekilde 4-5 yıl üst üste, 6 yıl 7 yıl üst üste konuşmuş konuşturmuş bir farklı takımda yoktur. Örneğin burası için çabalayan Göztepe, burası için çabalayan Samsun, buralar için çabalayan diğer rakiplere baktığında, diğer takımlara baktığında bir Gaziantep VK bir aralar oraya baş kaldırmıştı, oraya doğru çıkıyordu. Hatırla lütfen Enis Kılıç.
0: Evet, evet,
1: şimdi
0: evet.
1: Onlar da imreniyor Başakşehir'in durumunu. O da ayrı konu ama Başakşehir kadar da evet, Başakşehir kadar da orayı iyi kullanamayan farklı bir kulüp olur mu geçmiş dönemlerde dönüp baktığında bilmiyorum, ayrı konu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ayrı bir örnek tabii burada. Onu da belki gösterebiliriz.
0: Evet,
1: yıllarca.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe'ye yapalım. Böyle geçeyim. Fred ayrıldı. Fred'in ayrılığına ilişkin senin de bir yazın oldu. Enis evet. Kılıç. Neler söylersin Fred için? Ve abi Fenerbahçe'deki bu yabancı şişkinliği için. Onu sorayım her şeyden önce.
0: Abi Fred'le orada bir iki tane bilgimiz var. Onu da paylaşacağım dinleyenlere. Hı-hı. Fred'le ilgili de girişi yapayım. Dediğim gibi benim de bir yazım oldu. Onunla alakalı da şu. Normalde Ali Koç veyahut da Sayın Ali Koç veyahut da Sayın Saadettin Seren başkan olsaydı, bugün Fred mevcut kadronun içerisinde muhakkak tutulacaktı. O bir kesin. Çünkü İsmail Kartal katiyen demeyelim ama satmasak iyi olur noktasındaydı. Zaten playoff turlarında da eşleşmelerinde oynattığı bir oyuncu malum. O alanda Fred'e ayrı bir hassasiyet olduğu, alternatifsiz düşündüğü pozisyonlardan bir tanesi. Ama bunun altını dolduracağım bir bilgi var. O yüzden burayı böyle açıyorum. Ancak Aziz Yıldırım, ben yazımdan alıntı yapacağım. Bu romantizme izin vermedi. Bu bence romantizmdi. Çünkü Fred'in maalesef bir 35 numaralı, Fenerbahçe taraftarları çok fazla bu şekilde sosyal medyada giriş yaptı. 35 numaralı bir Fred var. Bir de 13 ve 7 numara, yani sırt numarasıyla oynamış olan bir Fred ve maalesef bu taraflarda ciddi bir hayal kırıklığı. Yani son 2 sezonu vasat ve vasatın altında oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ancak burada bir parantez açmam lazım. Hakikaten aidiyeti, karakteri veyahut da takıma yaklaşım itibariyle zaten hiç zedelememiş, hiç yara vermemiş. Hatta giderken dahi bile takıma ekonomik katkı sağlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu taraflarla ilgili hiçbir sorun yok. Ancak verim itibariyle yani o ilk sezonu inanılmaz derece aratmış vaziyette. Yani takımın geneli de zaten arattı ama o 99 puanlık sezonu. Ancak Fred'deki düşüş anlaşılabilir gibi değil. Tabii çeşitli sebepleri var. Takımda çok fazla değişiklik oldu. Hoca değişiklikleri oldu. Malumu başkan değişiklikleri oldu. Yani bunlar oyuncular için kolay şeyler değil ama tabii Fred'in de baktığında asıl ondan beklenen bari şunu yap dediğimiz birçok alanda da eksik kaldı. Son iki sezon geçti. O yüzden geçtiğimiz sezon gönderilecekti. Bunu dinleyenlere aktarayım. Ancak seçim konusu olduğu için ve merkez orta saha özellikle İtalya menşeli bir oyuncu bakılıyordu. Barella vesaire falan isimleri geçti biliyorsun. Bu tarafların maliyeti itibariyle de Fred transferinden, yani Fred sürecinden çıkılamadığı için Fred takımda kaldı. Yani aslında geçtiğimiz sezon süreç de bu. Yani aslında Fred'in ayrılması bugünün konusu değil. Son iki sezonu zaten konuşulan bir konu. İsmail Kartal yapılan görüşmelerde kalsın diyordu. Ancak Aziz Yıldırım yönetim kurulu hem mevcut yabancı durumundan dolayı hem Kante Gündüz'ün sürecinden dolayı, Kante'nin kontratı da malumu ve oynadığı futbol da malumu bu arada. Buraya da bir şey düşmek lazım. Şu anda gönderilmeye en uzak isim Fenerbahçe'de. Hal böyle olunca da otomatikman Fred zaten direkt olağan şüpheli konumuna geldi. Ve takımdan ayrıldı. Beklenen bir süreçti. Ancak Fenerbahçe taraftarı şöyle gurur duysun. Onu söyleyeyim. Bu da yine içeriden bir bilgi. Fred, Fenerbahçe biz senden artık çalışmak istemiyoruz, yollarımızı ayırıyoruz diyene kadar Atletico Mineiro'yu bekletti. Yani bu hakikaten her futbolcunun yapacağı bir şey değil. Böyle bir aidiyet duymasına da gerek yoktu bu arada. Profesyonellik itibariyle söylüyorum. Ancak bunu yaptı. O bağlamda hakikaten ekstra bir teşekkürü de hak ediyor. Çünkü Fenerbahçe ne zaman ki ben istemiyorum dediği noktada ben sizlerle kontrat imzalayacağım dedi. Tam olarak da süreç o şekilde oldu. Bir de üstüne yaklaşık 2,5 milyon euroluk da tüm bonuslarla birlikte bir gelir elde etti Fenerbahçe bu transferden. Yolum hatta açık olsun Fred'le alakalı, bunu söyleyebilirim. Girişte yapmış olduğum konuşmada Fred konusuyla bağlantılı durum şu. Fred'in ayrılmasını istememesinin İsmail Kartal'ın sebebi şu. Gündüz ve Kante'nin tipik aynı oyuncular olduğunu düşünüyor Fenerbahçe teknik heyeti. Biraz daha oraya aslında topla ekart edebilen, oyunu biraz daha öne kurabilen, biraz daha asas skor anlamında daha üretken bir oyuncu da bakıyor Fenerbahçe. 23 yaş altı. Mesela Cihan Kamer bugün Lukaku'nun basın toplantısında şey dedi. Transferi biz bitirdik dedi. Ancak 23 yaş altı bir transfer olursa, bir fırsat konusu olsa bakıyoruz dedi. Ben dinleyenlere bir ters köşe diyelim yapalım. Fenerbahçe şu anda sol ön oyuncusu düşünülüyor. Genelde medyada bu şekilde isimler çıkıyor.
1: Leo'dan yola çıkarak diyorsun mesela.
0: Evet, Leo'dan yola çıkarak bunu söylüyorlar ancak Fenerbahçe'nin olası transferi bu saatten sonra ya merkez orta saha olacak 23 yaş altı veyahut da savunma hattı olacak. Yani sol kenara bir oyuncu çok sürpriz. Yani Leo'da şöyle bir şey olursa, Milan dersek ben 30 milyon euroya indim. zorunlu satın alma opsiyonunda sana

0: kiralıyorum derse bu saatten sonra Fenerbahçe sol kenarda bir oyuncu alır. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde şu anda Fenerbahçe'nin bakmış olduğu 23 yaş ve 6 bu kontenjan konusundan dolayı baktığı iki mevki var. Savunma attı. Bu savunmanın bütünü stoper artı bekler. Ve bununla da birlikte merkez orta sahada Fred'in yerine. Tam olarak Fred'in yerine. Yani Kante ve Gündüz'ün profilinden farklı. Topla alanı kat edebilen, bloklar arası pas atabilen, biraz daha oyunu kreatif tarafta iş yapabilen bir genç oyuncudan bahsediyoruz. Bunu söyleyeyim. Bunu dinleyenler de süreç içerisinde görebilir. Bu transfer gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyorum. Ancak transfer sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe bu tip bir oyuncu bakıyor. Ancak sol kenarı şu anlık dediğim gibi Leo'dan yani Milan tarafından böyle bir sürpriz bir telefon gelmediği müddetçe veya Martinelli tarafından Fenerbahçe'nin bir acabası olmuştu. Rashford tarafı, oyuncu tarafı istemiyor Türkiye'yi. Böyle bir gelişme olursa da bu şekilde değerlendirecekler. Yani Fenerbahçe bundan sonra transferi tam olarak bu iki mevki olacak.
1: Peki.
0: O da olursa.
1: Peki Gençler Birliği maçı için neler söylersin bunun öncesinde?
0: Orada benim büyük bir soru işaretim var. Bence dinleyenler de bunu düşünmüştür. Şimdi Talisca mı oynayacak, Asensio mu oynayacak? Çünkü Vedat Muriç döndü bir noktada. Veyahut da ikisi birlikte mi oynayacak? Vedat Muriç'in Avrupa Kupası playoff maçında oynamış olduğu son 20 dakikalık oyun. Zannediyorum dinleyenler de hak verecektir. Asensio'nun yaklaşık 70 dakikalık oyundan daha efektifti. Bu Asensio plaselediğim tarafına gelmez. Asensio Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu bence. Ancak hazır değil. Bu bir gerçek. Yani İsmail Kartal'ın dediği doğru çıktı. Greenwood da hiç hazır değil. Bence Vedat Muriç de başlayabilir. Fenerbahçe için zor bir deplasman olabilir Gençler Birliği maçı. Çünkü halen daha takım özellikle biraz maçları gördük ki oyunu kurmada yani bu takım geçiş takımı değil. Yani topa sahip olup direkt oyunu rakip yarı alanda 30-35 metrede oynasın diye kurulmuş bir takım. Ancak maalesef eşleşmelerde Fenerbahçe bir turu geçti. Alkışlıyoruz hocayı ve takımı ama şöyle bir gerçek var ki oyuna ve topa yükmeden bir görüntü özellikle deplasmanda biraz maçını deplasmanda oynanan karşılaşmada böyle bir şey görmedik. Evet skor avantajı vardı, turu koruyordu vesaire gibi konular olsa da en azından biraz alışverişin daha hızlı olduğu, oyunun daha yönetildiği veyahut da topla çıkarken daha becerikli olduğu bir oyunda istediği taraftan maalesef bunu göremedik. O bağlamda gençler bir deplasmanları buna benzer bir oyun olabilir. O bağlamda ben oyuncu tercihlerinde de bir değişiklik bekliyorum. Yani Greenwood'un yedekte olduğu, Asensio'nun yedekte olduğu, Talisca Vedat Muriç'le başlanıldığı, İrfan Can'ın 11'de olduğu bir gençler bir maçı görebiliriz ve bunun alt metni Lyon eşleşmesi olabilir. Günün sonunda biliyorsun hafta içi Lyon'la playoff eşleşmesi var. O çok hayati Fenerbahçe için. Yani gençler bir maçı daha önemli bir maç. O bağlamda bunları da göz
1: ardı etmek Günok lazım. En az 2 hafta yok bu arada. Lyon maçını da kaçırdı. Belki ikinci Lyon maçına Mert Günok oynayacak. Hatta belki öyle ki 2 hafta yok dediğimiz noktada Mert için 2. hafta maçını da farklı bir noktada farklı bir isimle konuşabiliriz. Fenerbahçe Konya maçını da mesela.
0: Tabii ki. Ya orada işte Ederson'un durumu malumun gönderilsin noktasına geldi artık. Aziz Yıldırım Yönetim Kurulu'da görüştü oyuncunun kendisiyle. Oyuncu da hiç hazır değil bu arada.
1: Çok hani ters bir zaman oldu bu Fenerbahçe için.
0: Evet. Yani Tarık'la başlanacak mecbur. Çünkü yani ben Ederson'la ilgili o dipnotu da paylaşayım. Hiç yani burada değil yani oyuncu. Maalesef böyle bir görüntü de var. Böyle bir durum da söz konusu. Tamamıyla artık yüzünü ne derler bakış açısını tamamıyla Türkiye'nin dışına batmış vaziyette. Transfer haberi bekliyor artık. Umarım değişir bu arada. Ben hala da iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum ama maalesef bu noktaya da gelindi. O alanda Tarık da tabii Fenerbahçe yola devam edecek. Orada da bir kaleci transferi de gündeme geldi zaten. Berke'nin çok ciddi bir bonservis bedeli beklentisi var. Daha doğrusu Lille tarafının beklentisi var. Fenerbahçe asla o parayı vermek istemiyor. Zorunlu satın alma, opsiyonlu bir kiralama yöntemi olabilir. Yani Fenerbahçe'nin bundan sonra bütün transferleri bu şekilde olabilir. Onu da bir dinleyenler dipnot olarak yine paylaşalım. Çünkü Fenerbahçe'nin artık bonservis bedeli verecek. Günün sonunda bir limiti de kalmadı. Veya kalmamaya yaklaştı diyelim. Çünkü henüz bir bonservis bedeli de gelir de elde etmedi malumu. Bir oyuncu satışı da gerçekleştirmedi. Onu da konuşuruz. O yüzden Berke ile alakalı da önce bir kiralama ardından satın alma gibi bir formül olabilir. Orada da süreç bakılıyor. Mert'in durumu çok belirleyici olacak. O da iyi başladı çünkü sezona. İsmail Özlü güveniyor Mert'e. Ancak tabii Lyon eşleşmesine kalede olmayacak olması Ederson'un durumu itibariyle bir soru işareti yarattı.
1: Peki. Enis teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde Enis Kılıç.
0: Abi yok çok teşekkür ederim ben de dinleyenlere. Çok sağ ol. Yeni sezon herkes için hayırlı olsun. Sakatlıksız, belasız, sorunsuz. Sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olsun umarım. Öyle söyleyeyim.
1: Peki teşekkür ediyorum Enis. Sağ ol.
0: Çok
1: var.
0: Sağ ol. Sevgiler. Görüşmek üzere.
1: Enis Kılıç'la konuştuk ve 442'dan Enis Kılıç'la değerlendirmemiz oldu. Sizlerden gelen mesajları da şöyle bir okuyalım. Ederson kaç maç ceza aldı demiş.

Bu hafta Ederson'un cezası doluyor diye biliyorum ben. Barış Alper'in kanadına eğer Barış Alper gidecekse niye adam alıyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Barış Alper kalsın, parayı başka bir yere harca o zaman. Madem kanat alacaksın, elindeki kanadı göndereceksin, yine tek kanat oynayacaksın. İyi adam alırsak Barış Alper'in morali bozulur mu? Onun önünde adam alırsak şunun canı sıkılır mı? Böyle bir şey olabilir mi demiş. Çıkacaklar, toplarını oynayacaklar demiş dinleyicimiz. Bu arada Barış Alper için bir geçen yıl Arabistan ihtimali vardı. Onun da nasıl geri dönüldüğünü o konudan da hatırlayalım. Hatta Barış Alper taraftar tarafınca şöyle kabul edildi, kabul görmedi, kabul gördü, kabul görmedilerin konuşulduğu bir gündemin içerisinde bulmuştu kendisini. Biraz böyle bir çalkantılı süreçten geçmişti. Gitmek istediği menajeri Tuncay Maldan'la beraber çok gündem olduğu bir dönem vardı. Bu artık netti, bunu hatırlayalım. Ama gitmeyince de biraz böyle bir kopukluk olmadı değil. Affı olmuştu mesela. Yani bunlar biraz böyle gayri resmi konuşulan şeyler. Taraftar tarafında şöyle bir kabul edilme süreci olmuştu 2-3 hafta kadar. Hatırlayın lütfen. Şimdi bunu yaşayıp orada da yönetim tarafınca sana yine böyle bir teklif geldiğinde gelecek yıllarda önünü açacağız, söz veriyoruz gibi bir şeyin söylendiği iddia ediliyordu ki bunlar artık birçok kaynaktan, o kadar net kaynaklardan duyulan şeylerdi ki doğruluğu da çok da yadırganamaz ya da sorgulanamayacak şeyler bugünden baktığında. O yüzden böyle bir Barış Alper için yine böyle bir teklifi kabul etmemek zor. Yani sizin dediğiniz, Mete Bey'in mesajı, sizin dediğiniz noktada Barış Alper'i niye gönderiyoruz madem adam alacaksak, ondan iyisi mi var diyorsunuz. Haklısınız, tamam, ama Barış Alper'de de böyle bir dönemden bugüne gelindi. Onu da görmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Selamlar, Mert'in durumu arkasından Mimović. Sizce kadroya alınır mı Mert'in durumundan sonra demiş Mimović. Ve iyi bir alternatif olmaz mı demiş. Mert'ler karışmış olabilir burada. Biz bekten bahsetmiyoruz bu arada. Mert Günok'tan bahsediyoruz kalede. Mert özelinde konuşuyoruz. Ama Mimović kısmında çok da doğru bir örnek olmamış oluyor oradan baktığınızda. Hızlıca mesajlara bakıyoruz. 2026 yılında Salahi'nin bir asisti vardı sadece. Savunmasından feragat ettiği bir adamın bu kadar skordan uzak kalması can sıkıcı. Yerine Yusuf oynasa en azından gençtir, hata yapar dersin. 30 yaşına merdiven dayamış adamda ısrar eden Okan Hocam var demiş dinleyicimiz. Mesajlar böyle. Hızlıca bir reklama gidelim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Süper Ligi açtığımız, 2026-2027 sezonunu açtığımız bir gündeyiz. Galatasaray Çorum'la karşılaşacak. 20.30'a başlayacak karşılaşma öncesinde. 21.30'a başlayacak karşılaşma öncesinde. 20.30 civarında dakika skor öncesinde maç önünde olacağız ve maç anında, maç sonunda sizlerle birlikte olacağız. Can Genç sizlerle olacak diyeyim. Bunları aktarayım. Bunları sizlerle paylaşayım ve hemen ardından reklama gideceğim. Reklamın ardından İbrahim Yavuz'la fikstürü ve gündemi konuşarak devam edeceğiz. Saatler 19.03 civarını gösterdiğinde Vlahović imza törenine gideceğiz. Beşiktaş'a Dolmabahçe'ye uzanacağız. Uzun uzadıya hem Galatasaray Çorum maçı önünde böyle farklı, heyecanlı bir dakikalar yaşadığımız saatleri göreceğiz. Hem de gündemi konuşmaya devam edeceğiz radyo gol frekansında. Aranın ardından buradayım.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam bitti.
12: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
13: Berk Sayar'da Haber Masası devam ediyor.
14: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. 19.03'te Vilao için imza töreni olacak. Dolmabahçe'de Beşiktaşlar yavaş yavaş orada yerini de alıyor. Ama hem bunu hem bu transferi hem Lukaku transferini hem de bu akşam Galatasaray'ın Çorum FK maçıyla Süper Lig'in açılmasını. Tüm bunları değerlendireceğiz. İbrahim Yavuz'la değerlendireceğiz. İbrahim Yavuz hoş geldin, selamlar.
15: Hoş bulduk Berk, selamlar.
14: Nereden başlayayım bilmiyorum. Sence o havaya girebildik mi diyeyim?
15: Gündem bayağı şey yoğun, yani evet, yoğun.
14: Birden şey, yoğunlaştı şey, İbrahim Yavuz.
15: Evet, her şeyi söyleyebiliriz yani, her yerden başlayabiliriz yani.
14: O havaya girebildik mi? Süper Lig başlıyor, tamam iyi güzel ama Galatasaray...
15: Yani bugün girmediysek ne zaman gireceğiz? Belki evet. Yani dünyanın en önemli liglerinin efsane
14: abi,
15: olmuş.
14: Galatasaray girebildi mi? Yani. Galatasaray girebildi mi? Biraz orayı kurcalamaya çalışıyorum.
15: Bence Galatasaray'ın girmiş o. Ya girmesi lazım yani. Ben gerçekten bu Galatasaray'ın transferle ilgili bu kadar ortalığı yangın yerine çevirmesini
14: İbrahim Yavuz, bir yerden muhalefet olacaktın. Benden muhalefetle başladın. Buyur abi. Bana muhalefetle başladın. Devam edelim. İşin esprisi.
15: Hayır olmadım ya. Hayır, seni öyle düşündüğünü evet. De bilmiyorum ayrıca. Yani sen de Galatasaray taraftarı gibi. Hı-hı. Yani bu takımın şu an tabii ki transferle ilgili olan eksikliği konuşulduk evet. Ama bu kadar böyle motive olamıyoruz, transferimiz yok, öldük bittik ya. Değil ya Galatasaray.
14: Görmek lazım, görmek lazım. Galatasaray ne yapacak? Ya, görmek lazım abi. Çok ağır eleştiriler yani.
15: Hazırlık maçlarında ya bir kere zaten şu düşünce sağlıksız bir düşünce. Yani şimdi Galatasaraylıların bu kadar ortalığı yangın yerine çevirmesinin lütfen bana temel sebebini söyler misin? Mesela Galatasaray'ın şu an ideal 11'ine baktığın zaman, bak ideal 11'ine baktığın zaman ya burada çok kötü durumdayız. Yani şu iki bölgeye oyuncu alamadı Galatasaray ve ne yapacağız bilmiyoruz Çorum maçında ya da gelecekle ilgili. Ya 10 numara aşağı 10 numara yukarı diyor Galatasaraylılar. Bir de alternatif santrafordan bahsediyorlar değil mi? Hı hı. Ya ben Galatasaray'ın Ren maçını statta canlı izledim. Evet, oyun anlamında eleştirdiğim hı hı. Konu şu. Yani bir önceki senelerden gelen o Galatasaray'ın tamam hücum oyununda bir eksilme yok gayet.

0: coşkulu, ucumda çok da organize, hatta Villarreal maçında atılan golün başlangıcını hatırlayalım değil mi? Yani şahane bir gol. Barış Alper topu içeri götürüyor, arkasından Eren bir bindirme yapıyor. Osimhen'le sonlandırılıyor. Yani şahane bir ucum sonlandırma. Burada en ufak bir sorun yok ama sürekli işte bu da tabii biraz bizim bu transfer çılgınlığımızla alakalı bir durum. Yani Trabzon'u görüyor, Salah var, Beşiktaş'ı görüyor, Vlahovic var, Fenerbahçe'yi görüyor, Lukaku geliyor. Ya bir eksiklikmiş gibi anlatıyor ama bence bu anlatılan, yani transfer üzerinden anlatılan hadise Galatasaray tarafında bu kadar problem olmaması lazım. Çünkü bugün senin Fenerbahçe ve Beşiktaş dediğin takımlar senin 4 senedir transferle ve oyunla yakaladığın tekrarı yakalamak için mücadele edecekler. Yani sen şu an oyun gücü olarak da, kadro istikrarı olarak da, oyun rotasyonu olarak da onların önündesin ki. Niye bu kadar sanki sen onlardan gerideymişsin gibi bir şey anlatmaya çalışıyorsun? Sen şu an Fenerbahçe'den iyi durumdasın. Sen şu an Beşiktaş'ın, tabii ki şunu söyleyebilirim, teknik direktör varlığının orada ne kadar değerli olduğunu söyleyeceğim. Çünkü Beşiktaş'ın teknik direktörü, yani İtalyano, bir önceki teknik direktörün 3-4 transfer dönemine ihtiyacımız var, anca yarışabiliriz dediği kadroyla bugün hemen hemen hepimizi ikna etti değil mi? Bu takımda gayet yarışabilirmiş. Yani aslında buradan İtalyano Galatasaraylılara da bir mesaj veriyor. Ya bu kadar ortalığı yangın yerine çevirmeyin. Bak, eldekilerle de iyi bir teknik direktör dokunuşuyla bir şey çıkabilir. Şimdi Galatasaray'a dönelim. Galatasaray'ın bence hücum organizasyonlarında bir problem yok ama takım savunmasında, oyuncu psikolojisinde, teknik direktör psikolojisi ve davranışında bir sorun var. Ya bu kadar etkilenmeye gerek yok. Bu kadar ortalığı yangın yerine çevirmeye gerek yok. Ve yine enteresan bir şey söyleyeceğim. Hatta merak ettim. Şimdi de yayına gidiyorum. Yani 8'de A Spor'da maç önü program var. Biraz hem ona da çalışayım dedim. Ya Berk, Galatasaray Okan Buruk'un göreve geldiği gün ilk 4 haftada Mertens'i yokmuş, Torreira'sı yokmuş. Bak, gir kadroya bak. Daha sonra Icardi'si 9. hafta gelmiş. Yani Galatasaray dediğin takım hiçbir dönem bir planla, transfer planlamasıyla bir şey halletmemiş ki hep bu dönemlerde halletmiş. Yani ligin ilk başlarında Galatasaray hiçbir zaman ideal kadro ve transferle ilgili bir şey yapmamış ki. Yani bu kadar karamsar tablo çizecek bir hadise yok. Ben anlıyorum, şimdi bütün Galatasaray taraftarlarını endişelendiren hadise Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un yaptığı transferler. Ama şunu unutmasınlar, onlar şu an sizin yakaladığınız oyun gücünü yakalamak için mücadele edecekler. Siz yine onlara göre öndesiniz. Ama galiba siz psikolojik olarak kendi kendinizi yıkacaksınız yani. Öyle gözüküyor Galatasaray'da. Yoksa Galatasaray'ın öyle bugün insanların anlattığı gibi çok karamsar olacağı bir hadisesi olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Yani Çorum maçına giren Galatasaray'ın geçen yılki 11'iyle bu yıla başlaması, işte hazırlık maçlarındaki oyunu, hazırlık maçlarındaki durumu bende çok da karamsar bir hava yaratmıyor diyorsun özetle İbrahim Yavuz.
0: Hiç yaratmıyor. Bak,
1: ben biraz daha detaylandırdım böyle. Belki itiraz
0: tabii
1: edersin.
0: Karamsar durumun tamamen düşünceden kaynaklı insanların olmaması gereken psikolojik baskının altına girmesi olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'da Okan Buruk'un son maç psikolojik davranışı, atılması, Osimhen'in ekstra gerilmesi, taraftarın, idarecilerin sürekli yani sanki çok büyük problem varmış gibi ortalığı yangın yerine çevirmesi normal bir durum değil Galatasaray'da. Ya anlıyorum, yapılır transfer. Geç mi yapıldı? Eyvallah, planlama konusunda doğru mu? Değil. Ama hiçbir zaman zamanında yapmamış bir idareci davranışından niye bu kadar kusursuz zamanında transfer yapmasını bekliyorsun ki? Bugüne kadar hiç yapmamış ki Galatasaray bunu ya. Neye şaşırıyorsun? 4 sene bak, ben Dursun Özbek olsam hiç bu işlere girmem biliyor musun? Basın toplantısında şunu söylerim. Ben bu kulübe 4 senedir şampiyonluk yaşadığımız günden beri, geldiğim günden beri hiçbir dönem planla bir şey yapmadım. Ve beni transfer yapmakla ilgili en son eleştirmeniz gereken durum olduğunu ben size söylemem lazım. Yani beni en son transferden eleştirmeniz lazım. Çünkü ilk geldiği sene 18 transfer yapmış, sonra 13 yapmış, 9 yapmış. Yani ya ne kadar transfer yapabilir bir takım ya? Kaç tane transfer yapabilir? Şimdi diğeri daha fazla yapıp yanılıyor. Ve sen onu doğru örnek diye birilerini ikna etmeye çalışıyorsun. Yanlış ya. Diğerleri de yanlış. Sen Fenerbahçe'nin bu kadar yaptığı transferi normal bir transfer mi yani? Baştan aşağı eleştirmen gereken. Yani ne yapacak Fenerbahçe bugün? Doldurdu kadroyu, şimdi hangi birini gönderecek? Şimdi biraz önce sizi dinliyorum. yolda gelirken. Hı hı.

0: genç transferle ilgili, yani 23 yaş fırsat transfer. Neyi, Fenerbahçe'nin daha fırsatı mı kalmış ya?
1: Cihan Kamer bunu bekliyor. Evet.
0: Ya neyin fırsatı?
1: Cihan Kamer bunu söylüyor. Ya? Fenerbahçe bunu bekliyor. Daha doğrusu.
0: Ya olur mu? Hangi fırsat ya? Senin zaten o 23 yaş dediğinde de bir sürü insan var orada ya. Hangi fırsat? Nene geçen sene ortalık yıkılıyordu ya. Bana söylemediğini bırakmadı Fenerbahçeliler bu Nene ile ilgili. Hani 50'ler 60'lar havada uçuşuyordu Nene. Ne oldu? O duruyor orada. Onun üzerine bir daha mı fırsat arıyor Fenerbahçe? Mimović'i uçaktan indirmişlerdi. Şerife bir önceki yönetim yatırım yaptı. Bu böyle transfer planlaması olur mu? Şimdi sen de bu doğru yapıyor diye kendi kendine panik yapıyorsun. Galatasaray şu an bunların hepsinin önünde yani. Ben sana söyleyeyim. Galatasaray şu an önünde. Öyle ya da böyle Galatasaray önünde. Ama Galatasaray şu an kendi kendiyle savaşıyor. Bence hiç gerek yok. Galatasaray oyun olarak şu an en vasat dediğin Galatasaray, benim izlediğim bu Fenerbahçe oyunlarında, bu Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe ön eleme oyunlarının önünde Galatasaray oyunu. Önünde yani, bu kadar Fenerbahçe senden iyi durumda değil ki. Sadece isim olarak senden iyi durumda. Kadro, yani kadro kalitesi olarak evet senden iyi durumda Fenerbahçe.
1: Hayal olarak ya da diyorsun ki hedef, yani, bir hayal etme.
0: Olarak Galatasaray fotoğraf olarak Fenerbahçe'nin fotoğrafına baktığında, Galatasaraylı taraftarlar oyuncu kalitesine baktığında tabi ister istemez tedirgin olur. Ya bunlar çok iyi ama abi, oyun burada o zaman belirleyici olan oyundur.
1: Bizim yayınımız var mı yarın İbrahim Yavuz seninle? Galatasaray maçından sonra da konuşmak isterim abi. Öyle bir net konuştun ki Fenerbahçe bu Galatasaray'ın gerisinde diyerek.
0: Ya, ama bunu yani bugün söylemiyorum. Daha önce de söylediğim için kendi çarşamba günü yaptığım yayında da aynı ifadeyi kullandım. Yani bunu da şey olsun diye söylemiyorum yani hani. Galatasaray'ı aslında farklı göstermek ya da kafamda farklı bir düşünce yok. Ben gördüğümü söylüyorum. Benim izlediğim Fenerbahçe, benim izlediğim Galatasaray oyundan ikisini yan yana getireyim. Galatasaray oyunu şu an Fenerbahçe oyunun önünde. Önünde yani. Ben şimdi yani teknik anlamda oyunun bütününü yorumluyorum. Abi
1: normalde pazar günü saat 13.20'de konuşacakmışız seninle İbrahim Yavuz ama yani diğer tarafta cumartesi günü de ben konuşmak isterim hakikaten. Yani bugünkü oyunu çünkü merak ediyorum. Bugünkü oyuna ilişkin yarın neler söyleyeceksin onu da merak ediyorum.
0: Galatasaray'ın bugünkü oyunu ne olursa olsun burada Fenerbahçe'nin oyunu üzerinden
1: ama ona göre değerlendiriyorsun ya, en vasat hali bile bu Avrupa'da Şampiyonlar Ligi eleme turunda izlediğimiz Fenerbahçe'nin iyidir diyorsun.
0: En basat hali demiyorum. Sen basat olduğunu söylüyorsun ya şu an şey olarak. Yani ben taraftardan bahsediyorum. Taraftarın dili üzerinden yorumluyorum. Yani Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin...
1: Ben de bugünkü oyun üzerinden yorumlayalım istiyorum mesela bu akşam.
0: Olur, bakacağız göreceğiz. Ha, oyun üzerinden şöyle yorumlarım. Türkiye'de çok fazla dalga. Sen hangi Fenerbahçe oyununu bana söylüyorsun?
1: Ben sana örnek vererek Fenerbahçe oyununu özelleştirmiyorum.
0: Bir tane örnek ver.
1: Hayır, özelleştirmiyorum Fenerbahçe'nin oyununu ben sana.
0: Bak mesela sadece, ben sana vereyim o zaman.
1: Sadece genele vurduğumda bugün tamam. Galatasaray'ı ilk defa bir resmi maçta izleyeceğiz ya. Hazırlık maçlarını kısa salmak bence de haksızlık. Ayrı konu.
0: Olur mu? Hazırlık maçları önemlidir. Niye abi, iyi kısa de, salmayacaksın yani?
1: O zaman onu alıyorsan. Hazırlık bak. Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki Galatasaray'ın hazırlık maçlarını kısta salıyorsan durum daha vahim bence İbrahim Yavuz.
0: Fenerbahçe'nin daha önünde. O izlediğim Galatasaray hazırlık maçlarındaki
1: abi,
0: oyun.
1: Hiç
0: bak Villarreal maçından bahsediyorum.
1: Katılmıyorum
0: bak,
1: abi daha vahim. Yani.
0: Fenerbahçe'nin önünde. Bak zaman yani sen Fenerbahçe'nin bana oyunun bütünüyle ilgili.
1: Peki bana sen Galatasaray'ı aç İbrahim Yavuz.
0: Açayım. Galatasaray'ın hücum organizasyonları, atletizm. Bak Galatasaray'ın hücum organizasyonları, atletizmi, enerjisi Fenerbahçe'nin önünde. Bir tane söyleyeyim yeter. Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında Greenwood'la eksik, Asensio ile eksik, Talişka ile eksik. Ya bir tane Kerem'i söyleyebilirim yani enerji anlamında. Bir takımın olması gerektiği enerjide ve coşkuda bir tane oyuncu var. O da beceriyle ilgili sorun yaşıyor. O sorunu yaşamasının da temel sebebi o Asensio'nun Greenwood'un takım savunmasında Talişka'nın eksik bıraktığı yeri halletmek için canı çıkıyor çocuğun. Artık orada da bir şey kalmıyor, hali kalmıyor yani. Şimdi ben bu Fenerbahçe'yi nasıl Galatasaray'ın önünde göreyim ya? Evet Fenerbahçe'nin gençlerle maçıyla ilgili de şu yorumu yapayım yani. Fenerbahçe gençlerle hiç sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Talişka 3 tane falan da atabilir yani. En uygun maçı çünkü. Çünkü bizim Türkiye'de şöyle yorumla. Yani diğerinin yapamadığı çok belirleyici oluyor. Yoksa yani senin çok bir şey yaptığınla alakalı bir durum değil. Sen Fenerbahçe için hangi Fenerbahçe takımını bana anlatıyorsun? İçerideki izlediğin Fenerbahçe mi, deplasmandaki izlediğin Fenerbahçe mi? Ya bir takımın sence performansının çok kısa sürede bu kadar dalgalanması normal bir hadise mi? Çok anormal bir hadise. O yüzden diyorum Fenerbahçe'nin daha çok eksiği var yani.
1: Bu gelen mesajlara döneceğim.
0: Oynama alışkanlığından dolayı Fenerbahçe'nin önünde. Ve enerji olarak. Yani ben bir teknik direktör olsam, bana deseler ki şu an iki takımdan birinin hocası olacaksın, hemen Galatasaray'ın hocası olmak isterim. Hiç Fenerbahçe'ye bulaşmam. Fenerbahçe çok sorunlu. Çok zaman harcayacak Fenerbahçe o kadroyu fiziksel anlamda ve teknik taktik anlamda hazır edene kadar. Ciddi zamanı var İsmail Kartal.
1: Belki akşam akşam hiç güleceğim yoktu. İbrahim Yavuz başardı, tebrikler demiş mesela, bak bir dinleyicimiz.
0: Ne güzel, insanları güldürebilmek.
1: İbrahim Yavuz zamanda... İbrahim Yavuz şaka mı yapıyor? Gerçekten böyle mi söylüyor? Anlayamadım demiş. Hakan Aktaş.
0: Çok yani anlatıyorum ya altını, yani ya bunu teknik bir yorum yapıyorum. Diyorum ki bak, Osimhen, Yunus, Sané, Şallahi, bak fiziksel olarak Torreira. Bak kaç tane oyuncu saydım. Sen de Fenerbahçe'de fiziksel anlamda oyuncu, hazır oyuncu sayısı çok az ya. Oyunun bütününde
1: tamam,
0: çok
1: eksiksin. Tamam ama buradan yola çıkıyorsun. Bu Galatasaray Fenerbahçe'nin çok önünde diyorsun. Çok önünde demiyorsun da. Ben de abartmayayım. Ben de abartmayayım abi, tamam. Ama ya önünde diyorsun yani. Fenerbahçe daha kötü diyorsun şu an. Yani sen şu an genel yoruma baktığımda %90'ın karşısındaki %10 tarafındasın abi mesela. Kaç kişi çıkarız bilmiyorum. Ben, bu Fenerbahçe bu Galatasaray'ın gerisinde mi? Hazırlık maçları kısa salınmaz ama alalım. Galatasaray'ın hazırlık maçlarıyla Fenerbahçe'nin oynadığı tüm işte Avrupa maçı olsun, hazırlık maçı olsun, hepsini kıyasladığınızda ilk 10 gelen yorumu okuyacağım. İlk gelen 10 yorumu okuyacağım.
0: Villarreal bak. Villarreal
1: abi,
0: maçı.
1: Tümüne bak. Son maça mı bakalım diyorsun?
0: Çünkü benim için kısa son maç. Ondan tamam. Önceki maçlarda Galatasaray'da
1: Fenerbahçe'de de son tura bakalım o zaman. Oynadım. Fenerbahçe'de son tura.
0: Son oynadığı tur maçını. Aynen
1: tamam,
0: öyle. Yani ikisine kıyasla. Bana teknik anlamda altını doldurabileceğim şeylerle anlattım. Yani neden Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın altında olduğu ile ilgili. Bir, beraber oynama alışkanlığı konusunda Galatasaray Fenerbahçe'nin önünde. İki, hücum organizasyonlarında, atletizmde, beceride Galatasaray Fenerbahçe'nin önünde. Çünkü Fenerbahçe'de Greenwood tam anlamıyla yani hem coşkusuyla hem takım savunmasıyla hem atletizmiyle hazır bir oyuncu değil. Ben çok hazır olacağını düşünmüyorum ama çünkü burada biz biliyorsun oyuncuları buraya getirirken yeteneklerinden dolayı getiriyoruz. Hedeflerin ne olduğunu bilmiyoruz. Greenwood'un hedefi çok sağlıklı gözükmüyor. Bilmiyorum yarın ne olur. Asensio'yu zaten teknik direktörü söylüyor ya, ya şu an o durumda değil diyor. Bak teknik direktörü söylüyor. Talişka'nın zaten Fenerbahçelilerin bu kadar gol atmış bir oyuncu varken hala santrafor talep etmesinin temel sebebi ne? Ya takım savunmasına katkı sağlamıyor. Bunu ben demiyorum, Fenerbahçeliler diyor. Yoksa bu kadar gol atan adam varken niye santrafor talep etsin Fenerbahçeliler? Şimdi 3 tane oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamadığı bir oyunda nasıl ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin gerisinde olduğunu söyleyeyim? Bak o tarafta da sayayım istersen. Osimhen, Yunus, Barış, Sané. Şimdi hem hücum hem de takım savunması konusunda bir arıza görebiliyor musun saydığım isimlerde? Sara Torreira. Ben böyle izliyorum. Ama sen diyorsun ki isim üzerinden.
1: Ben demiyorum, dinleyicilerimiz
0: senden,
1: diyor İbrahim Yavuz.
0: Senden değil ya.
1: Biliyorum biliyorum, anlıyorum. Anlıyorum ama hızlıca. Şimdi gelen mesajlara bakacağım. Berk, Fenerbahçeli olduğun için taraflı bakıyorsun demiş. Eyvallah, olabilir, tamam, bunu kabul edelim. Mesaj olarak kabul ettik. Emrah Çarkçı der ki İbrahim Yavuz beni çok şaşırttı. Bu yorum çok yanlış. Galatasaray hazırlık maçında çok kötüydü. Fenerbahçe 4 maçta sadece 1 gol yedi demiş.
0: Tamam, ben de şöyle söyleyeyim Emrah arkadaşıma. Emrah sen de beni şeye ikna et. Hayır. Fenerbahçe Galatasaray'dan daha iyi ama teknik olarak anlat lütfen. Neden
1: peki
0: olduğunu ben de yanlış da yorumlayabilirim. Ben de aydınlatmış
1: olurum. Emrah Bey ikna etmeye çalışırsa biz de onu gündeme getirelim hemen. Lig 2 maç değil, oradan bakmayın demiş. Sezon bitmez böyle demiş. Ve şöyle demiş. Hiç katılmadım İbrahim Bey Galatasaraylı olarak. Galatasaray'ın yedeği yok. Galatasaray bakın, 12. Ya, oyuncu yok Galatasaray'da. Tam aksine Asensio'ya hazır değil demiş.
0: Ya anlıyorum da. Ya anladım. Onun ben bir eksiklik olduğunu, kadro planlamasını söylüyorum da. Ya bu Yelertler, Frankowski'ler, Cuesta'lar, Ahmet Kutucular. Bak sayısını unuttuğum bu kadar adam da bu niyetle gelmedi mi buraya? Yok onun garantisi diyorum sana ya.
1: İbrahim Yavuz.
0: Alma demiyorum.
1: Dinleyicimiz bir mesaj atmış bak. Diyor ki kim o? Adını da okuyalım abi. 50-79 bizlere mesajını iletiyor ve diyor ki Fırat Bey galiba. İbrahim Yavuz'un

0: İçi kan ağlıyor diyor. Eğer öyleyse İbrahim Yavuz hakikaten üzülürüm. İçin kan mı ağlıyor?
1: Niye? Onu anlayamadım. Abi
0: bilmiyorum. Fenerbahçe ile alakalı bu kadar yorumlar, Galatasaray ile alakalı bu kadar olumlu yorumlar falan. Bu kadar genelle ters düşünce içi kan ağlıyor demiş sana Fırat Bey.
1: Yani yok ya, içimizin kan ağladığı durumlar oluyor. Peki. Da bunun için zaten asla içim kan ağlamaz da.
0: Peki. Yani. Tamam. Hala Villarreal maçı diyor demiş. Bir tarafta neredeyse gol yemeden gol olup yağan takım var ve forvetleri henüz oynamadı bile. Diğer yanda defans yapamayan, her türlü gol yemiş, neredeyse gol atamamış Galatasaray var demiş.
1: Ya Fenerbahçe Sturm Graz'da bir de Gornik'le oynadı. Yani gerçekten mesela neyi baz alıyor? Mesela ya oyunun bütününden bahsediyorum da hadi onu da geçtim. Mesela Fenerbahçe'nin gerçek anlamda bir testten geçmediğini de mi göremiyorlar mesela? Ya Fenerbahçe, Sturm Graz. Sturm Graz dediğin takım, senin Türkiye'deki karşılığını söyleyeyim mi? İşte Gençler Birliği'nden bir tık altında bir organizasyon. Gornik'te o da benzer bir organizasyon. Yani seni testten geçirebilecek bir organizasyon değil zaten bunlar. Oynadığın takımın öyle bir gücü yok ki, onları da bir tarafa bırak diyorum ki ben sana. Ben neden öyle olduğunu anlattım.
0: Tamam,
1: sonra da bana der ki bundan dolayı der. Gol yememiş. Neyi gol yememiş ya? Gornik'te yarı sayı geçememişsin yarım saat.
0: Onda kaç çıkacak? İbrahim Yavuz'a katılanlar, İbrahim Yavuz'a katılmayanlar. Katılıyorum, katılmıyorum. Tek kelime. Katılıyorum, katılmıyorum. Fenerbahçe Galatasaray'dan daha geridedir yorumuna. Katılıyorum, katılmıyorum. Tek kelimeyle yazın lütfen. Mesela ilk mesaj geldi. 1-1 şu an. Katılıyorum diyor dinleyicimiz. En büyük Galatasaray diyor dinleyicimiz.
1: Ya ben bak, katılan da katılmayan da neden belirsin. Katıldın ya da
0: peki belirsin, onu da belirsinler.
1: O önemlidir.
0: Galatasaray'da yani. Davinson ve Torreira maça çıkmak istemiyor demiş.
1: Ya onu ben bilmem. Nereden biliyor arkadaşımız maça?
0: Katılıyorum diyen var bak. 2-2 bu arada gelen. Katılıyorum diyen 3 oldu İbrahim Yavuz. Terse dönüyor bu arada. Katılmıyorum diyen var. Katılıyorum diyen 4 oldu. Katılıyorum diyen 5 oldu. Katılıyorum diyen 6 oldu. Katılmak imkansız diyen 2 oldu. Katılıyorum Beşiktaşlıyım diyen 7 oldu. 8 oldu. 8'e 2'de kaldı. Yani %80 sana hak veriyor ama az önce mesajlar da tam tersiydi ya. O da ilginç. Yani burada bu anket kısmını bu yüzden seviyorum mesela. Yani ilk 10 mesajı okuyacağım dedim. Diğerleri çok da artık şey değil. Çünkü ilk 10 mesaj bir yerde bir artık ölçü belirlememiz gerekiyor. İbrahim Yavuz Fenerbahçe, bu Fenerbahçe Galatasaray'dan geride dedi. Ve birçok tepki mesajı geldi. Ben de mesela orada şaşırdım İbrahim Yavuz'a karşı ve ben de aynı şekilde eyvallah, karşısına geçtim. Eyvallah. Ama sorduğumuzda abi %90'a %10 dedik. Katılıyorum hakkımı kullanamadım ben. Bana fırsat kalmadı. Herkes
1: fırsat
0: katılıyor sana. Bu arada katılıyorum ama gülmekten diyen var bak mesela İbrahim
1: Yavuz. Ya hiç problem değil. Yani katılana da katılmayana da ben şöyle yorumlamaya çalışıyorum ya da birinden bir şey dinlerken neden, ya biri mesela bana bir şey anlattığında neden diye soruyorum. Yani ben eğer benim anlattığım yani mantıksız geliyorsa altını dolduracak bana ya da ben de aynı şekilde bir şey söylerken ya bunu ancak bu şekilde anlaşabiliriz. Başka evet, türlü nasıl anlaşacağız yani?
0: Bu arada bak bir mesaj var. Orada da dinleyicimiz diyor ki katılmayanlar frekansı değiştirdi çünkü diyor. Gökhan Bey. Dinlemiyorlar artık diyor. Ya bir konuya katılmadığınız için değiştiriyorsanız o da ayrı konu. Yani orada üzen bir şey yok. Hakaret yok. Farklı bir şey yok. Fikir ayrılığına düşelim. Tartışalım. Ne güzel bir şey işte. Benim dediğimi konuşmuyorlar diye izlemediğim bir kanal yok mesela. Bu arada siyaseten var. Bazen oluyor onlar da. Neyse girmeyeyim oraya. Çıkamayız şimdi. Böyle ulusal kanallar ya da haber kanallarına baktığımda aşırı saçma düşünceleri o kadar kabul edemiyorum ki bazen. Yani ve orada bana öyle gelen tabii saçma, bana saçma gelen düşünce. İşte orada değiştirdiğimiz oluyor yani. Bir görüş için değiştirdiğimiz oluyor ama futbolda bu kadar olmamalı ya. Futbola öyle bakmamamız gerekiyor. Bence bu söylediğim bile, bu verdiğim örnek bile, doğaçlama örnek bile bir mesaj. Bence futbola böyle bakmamak lazım. Ben onu siyasette yapıyorum. Burada yapmam mesela. Yapmamak gerekir diye düşünüyorum.
1: Fanatizm maalesef yani hani anlamaya çalışmayı falan hepsini ortadan kaldırıyor yani. Tarafsın çünkü. Ben taraf değilim ki mesela. Hani ben mesela yorumluyorum. Ben taraf değilim ki. Ya benim için Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ne yaptığı çok ilgilenmiyorum onunla. Ben oyunla ilgili bir yorum yapıyorum yani. Ben bu sene en çok Beşiktaş şampiyonluğa aday görüyorum. Niye? Ben teknik direktör davranışından dolayı bunu söylüyorum. Yoksa Beşiktaşlı mıyım? Yok değilim.
0: İbrahim Yavuz herhalde tok değil demiş. Aç karnına mı yorum yapıyor?

0: demiş. Nasıl böyle
1: Ne
0: cümleler
1: demiş?
0: kurar demiş. Aç karnına mı yorum yapıyor demiş senin için. Nasıl böyle cümleler kurar diyor dinleyicimiz
1: Ya
0: Emre
1: aç
0: Bey.
1: karnına olunca insanlar böyle mi yorum
0: Abi ne bileyim nereden nerelere
1: yapıyormuş?
0: çıkartıyorlar dinleyicilerimize. Ahmet
1: Hayır,
0: Bey.
1: mesela onu yazan arkadaşıma da söylüyorum mesela aç karnına. Mesela sizin
0: Fenerbahçe
1: düşünce,
0: düşmanı ilan ediyor mesela biri seni.
1: mesela siz niye hani bunu söylüyorsunuz ya mesela. Sizin argümanınız ne mesela? Size göre neden Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde? Ben de
0: Orada
1: merak
0: da
1: ediyorum
0: bir
1: ya. Bir
0: mesaj
1: tane var
0: bekliyorum.
1: mı öyle teknik bir yorum yapan? Merak ettiğim için
0: Peki.
1: soruyorum. Sen de yapabilirsin bu arada ya.
0: İbrahim
1: Sen
0: Yavuz yapacağım ama saatler 19.03'ü gösteriyor.
1: yetmedi.
0: 19.03'ü
1: Hayır.
0: gösteriyor.
1: Hayır.
0: 19.03 19.03'ü
1: Neyse ben
0: gösteriyor. Ne
1: şimdi
0: olacak 19.03'te onu sorayım sana.
1: şeyde maç ne mi olur diyorsun?
0: Hayır, 19.03'ü gösteriyor
1: Ya
0: saatlerimiz. Ne
1: özür
0: olacak?
1: dilerim.
0: Ne
1: Pardon.
0: bekliyoruz bu saatte abi?
1: Beşiktaş'ın Vlahovic'le alakalı
0: Aynen öyle. Oraya ilişkin belki yorumunu alırım. O şekilde bağlarım.
1: ya çok
0: Fenerbahçe
1: önemli bir
0: Galatasaray'da da
1: oyuncu.
0: oraya ayıp
1: Çok
0: etmemiş
1: önemli
0: olurum
1: bir
0: çok
1: oyuncu.
0: fazla.
1: Eğer sakatlıkla ilgili bir sorun yaşamazsa çok çok ciddi anlamda katkı sağlayacak bir oyuncu. Umarım da öyle olur yani.
0: Peki. Ümit
1: Bunu
0: Bey diyor ki
1: söyleyebilirim.
0: Berk'cim doğal olarak duygusal bakıyorsun sanki diyor. Sen çok uzatmadın Vila 3 gündemini. Ben de mesajlara döneyim
1: Ha.
0: oradan devam edeyim.
1: Ya şöyle ben hani zamanımız olmadığı için söylüyorum.
0: Evet.
1: 19.03'te şeye gideceğiz dedin.
0: Geldi gelecek
1: İmza
0: bekliyoruz ama gelmedi hala. Yani
1: ya
0: geldi
1: şöyle
0: gelecek Vila 3.
1: belki şöyle yani Vlahovic ile ilgili yani buraya geliş hikayesi, coşkusu, aidiyeti, teknik direktörle ilgili geçmişte olan yakınlıkları bunlar çok önemlidir ama onun esas işte o kas sorunu ile ilgili problem yaşamaması burada çok belirleyici olacak onun adına. Yoksa
0: Evet.
1: fiziksel olarak hazır bir Vlahovic eğer oyundaki bunu gösteriyor mesela bak ben bu sene hani Beşiktaş'ı rakiplerine göre avantajlı görüyorum yani. Ama birkaç pozisyona eğer ya stoper pozisyonu, orta saha pozisyonuna eğer takviye yapabilirse Vlahovic'den sonra Beşiktaş'ı ben en yakın aday görüyorum şampiyonluğa.
0: Peki. Teşekkür edeceğim İbrahim Yavuz. O zaman eklemek istediğim farklı
1: Ben
0: bir şey
1: teşekkür
0: yoksa
1: ederim.
0: ağzına sağlık diyeceğim
1: Selamlar.
0: abi.
1: Teşekkür
0: Selamlar.
1: ederim.
0: İyi
1: Sağ ol.
0: yayınlar
1: Görüşürüz.
0: şimdi. Sağ ol. Ve devam edeceğiz ama araya gideceğim. Bu arada 19.03 denildi. Çok hassas saatler, hassas dakikalar bunlar. Tamam belki şu an Dolmabahçe'de tüm taraftarlar bu anı yaşıyor ve Dolmabahçe'de töreni bekliyorlar. İyi bir tezahürat var. Böyle bir süreç var orada. Görüntülerde bunu görüyoruz ama yani 19.03 diyorsan 19.03'te oraya kitleyeceksin. Taraftarları oraya kitleyeceksin herkesi. İşte başladı başlayacağı konuşturmayacaksın. 19.05'i gördük. Hele ki bir de 19.07'de 19.05'te başlattığın yerde hiç anlamı kalmıyor. Senin 19.03'ü planlamanın belki çok eleştirel yaklaştık. İbrahim Yavuz başlattı. Ben de ondan el aldım. Öyle gidiyorum reklama ama yani bu hakikaten 19 değil mesela. 19.03 deyip 19.05'e 19.07'ye orayı toparlayıp oraya insanları çekmeye başladığın anı buralara denk getirmek çok da doğru değil onu söyleyelim. Ama şöyle hızlıca bir taraftara gidelim. Ne oluyor ne bitiyor orayı dinleyelim isterim.
2: Aynı zamanda
0: Beşiktaş'ta Dolmabahçe Stadyumu'nda taraftarların söz sahibi olduğu
2: burada
0: anlardayız ve henüz başlamış değil tabii tören. Bunu söyleyeyim. Bir araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
3: Sayar'la haber masası devam edecek.
4: Reklam. Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.

sonra giderildi. Start verildi ve 3. koşu şartlı bir mücadele, sabırlı koşusuyla birlikte 2. altılı Ganyan başladı. Çok iyi çıkış yapan, ortadan yürüyen 5 numaralı Kings Never Die oldu. Numaraya çıkmayı başardı. İçeriden 12 numaralı Adam Sensi kendini gösterdi. Dışarıdan da 4 numaralı King Chili'nin atakları var. Şimdi önde buluşan bu isimlerden 4 numaralı King Chili 800 geçmek üzereyken liderliği aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Kings Never Die takibi başlarken 2 boy kadar geride, içeride 12 numaralı Ada Efsanesi var. Onun dışına açıldı 10 numaralı Run for Göktu. Önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor ki bir anda süratlendi. Düzlüğe çıkılırken 600'ün sonrasında koşunun yeni lideri düzlüğe de rakipten önce çıkmayı başardı. 10 numaralı Run for Göktu. İçeride 4 numaralı King Chelik. Dışta 5 numaralı Kings Never Die. Onların dışında 12 numaralı Ada Efsanesi. Öndeki mücadeleye dahil olmaya çalışıyor. Şimdi bunlardan 12 numaralı Ada Efsanesi geldi, liderliği aldı. 300'den sonra da farkı bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. 200'e gidiyoruz. İç kulvarda 12 numaralı Ada Efsanesi. Koşunun lideri, takipteki rakipleri olan farkı da 4-5 boya kadar çıkardı. Son 100'e doğru gidiyken dışarıdan sonlarda 11 numaralı Window of Romance ikinciliğe yürüyor. 12 numaralı Ada Efsanesi iyi bir başlangıçla ilk koşusunu kazanıyor. 11 numaralı Wind of Romance koşuna ikinci olarak ayrıldı. 10 numaralı Run for Göktu koşunu üçüncüsüydü. 7 numaralı Lothbrok dördüncü olurken 9 numaralı Maximo ise tabelayı tamamladı. 3. koşu 2. altılı Gay'ın başlangıç ayağını 12 numaralı Ada Efsanesi jokeyi Burak Akça ile kazandı.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısına yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalması

zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahovic, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan

0: toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silah ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrofor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin reklam spor radyosu.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam bitti.
5: Berk Sayar'da Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Dušan Vlahović Başkan Serdar Adalı ile beraber imza töreni için an itibariyle kendilerine ayrılan bölümdeler. Taraftar Coşkulu, taraftar Vlahović'i belki de eşi benzeri bugüne dek en azından son sezonlarda, son sürece baktığımda eşi benzeri görülmeyen bir gösteriyle, bir görsel şovla, görselle karşıladılar ki orada tezahüratlar eşlik ediyor. Serdal Adalı'ya seslendiler. Serdal Adalı oturduğu yerden kalktı. Vlahović alkışlarla eşlik ediyor an itibariyle ve oraya dönüyoruz.
1: Değerli Beşiktaşlılar,

elimize katıldığı bu güzel akşamda stadımızı hınca hınç dolduran büyük Beşiktaş taraftarı, bizleri ekranları başında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer Beşiktaşlılar, büyük Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahović'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kimsenin

kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. Sizlerin desteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla, hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaş'ımızın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun derken bu transferde bizler kadar Dusan'ın da duruşu çok önemli bir rol oynadı. Ben yeni kartalımız Dusan Vlahović'e evine hoş geldin diyorum. Dün akşam burada üstün bir oyun, güzel bir galibiyetle tur atlayan takımımızı da kutluyorum. Beşiktaş'ımızı ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize de can yürekten inanıyorum.

Pazar akşamı sezonu burada hep birlikte açacağız. Yepyeni bir sezona, yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamlelerimizi Beşiktaş'ın başarısı, iyi olması için yapıyoruz. Ancak çok önemli bir nokta var. En ufak bir rehavete kapılmamalıyız. Ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz arkadaşlarım. Her ne kadar üst düzey oyunculardan da kurulu olsa, takımımız halen bir uyum süreci geçiriyor. Ben sizlerden oyuncularımız adına bu uyum sürecinde zaman ve destek istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza, oyuncularımıza gereken desteği vermenizi kalben rica ediyorum. Hepinize desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü yeni yıldızımız Dusan Vlahovic'e bırakıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum buradan.

0: I am very proud to be part of this very big club, the oldest club in Turkey, and as I said, I will give my best together with you, with your help. Of course, we know our goal, and that is to win the title. That's the only thing that I want, is to be champion with you.
1: Merhaba Büyük Beşiktaş taraftarı. Öncelikle burada olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum. Ve buraya geldiğiniz için, bu desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda havalimanındaki o sıcak karşılamanız için de çok teşekkürler. Ve şimdiden söyleyeyim, sizin için %100'ümü, her şeyimi sahada vereceğim. Ve aynı zamanda

0: Aynı zamanda bu transferin olmasına vesile olan, sebep olan büyük başkanımıza, hocamıza, kulüp yetkililerine, herkese çok fazla teşekkür ediyorum. İçten teşekkürlerimi iletiyorum. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururluyum, çok mutluyum. Çünkü Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gerçekten bir gurur vesilesi, gurur verici bir şey. Ve sizin bu büyük desteğinizle, sizin bu sevginizle elimden gelen her şeyi vereceğim. Tekrar belirtiyorum. Ve bu seneki en büyük hedefimiz olan, hem benim hem Beşiktaş'ın en büyük hedefi olan şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
1: I would like to ask one more thing to all of you.
0: Sizin hepinize bir soru sormak istiyorum şu an.
2: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
3: İmzalar kalplere atılıyor. İşte Beşiktaş'ın yuvası, işte Dusan Vlahović.
4: Ve önce Başkan Serdal Adalı konuştu, sonrasında Vlahović konuştu ki hazır mısınız, başlıyoruz dedi Vlahović. Başlıyoruz dedi Vlahović orada. Yaptığı açıklamada Serdal Adalı önemli açıklamalarda bulundu ya da ön plana çıkaracağı çokça belki de konuşulacak, hatta öyle ki sosyal medyada editlerini göreceğimiz açıklamalarda bulundu diyebiliriz. Biz bunları söylerken, biz bunları yaparken, planlarken boş konuşmuyorduk demeye getirdi. Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alırım sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk dedi, bunu hatırlattı. Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük oyuncularından Dusan Vlahović'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık dedi. Ve imzalar atıldı Beşiktaş'ta. Vlahović Beşiktaş'a kendisini bağlayan imzayı attı. Kartal pozunu da veriyor Serdal Adalı'nın yanında. Dolmabahçe'de Vlahović sesleri, Dolmabahçe'de Vlahović rüzgarı.
3: Hazır mıyız Beşiktaş?

Vlahović tam da sahanın ortasında Beşiktaş taraftarlarına üçü çektiriyor ve görüntüler görülmeye değer. Bunun yanında Dolmabahçe Stadyumu yanıyor. Vlahović ile beraber bugüne dek az rastlanır görüntülerden biri bizlere geliyor ve bizler de bunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Dolmabahçe'de sıcak gece, Dolmabahçe'de güzel bir akşam. Vlahović'in imza töreniyle beraber Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Vlahović açıklamalarda bulundu. An itibariyle Vlahović taraftarların yanına gidiyor. Beşiktaşlı iletişim ekibinden onun fotoğraflarını çeken, onu fotoğraflayan ekipten isimler de ona yardımcı oluyor o sırada. Taraftar grubu lideri ona bir çiçek takdiminde bulundu Vlahović'e an itibariyle ve Vlahović'i bir taraftarların olduğu bölgeye doğru götürüyor. Ona eşlik ediyor, rehberlik ediyor an itibariyle.

Ve Vlahovic taraftarla buluştu. Vlahovic taraftara 3'ü çektirdi. Vlahovic taraftar liderinin verdiği çiçeği kabul etti. An itibariyle saha içerisinde zaman geçirmekten de keyif alan bir Vlahovic var. Topu tribüne atıyor. Orada daha önceden atması için ayrılan toplar var ve onları tribünlere gönderiyor. Taraftarlara armağan ediyor birçok topu Vlahovic. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Stadyumu'ndan itibariyle sıcak anlar yaşanıyor. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Stadyumu'nun içerisinden itibariyle Vlahovic rüzgara esiyor. Tüm bunlarla beraber 19.03'te başlaması planlanan o imza töreni de biraz o şovu izlediğimiz anlara döndü. Taraftar şovunu izlediğimiz anlara dönmüştü. Tüm bunlarla beraber Vlahovic'in imza töreninin 19.33'lere 19.35'lere sarktığını da hatırlatırız.

Alalım ki burada Beşiktaş taraftarı Vlahovic'in gelişini kutluyor. Çok beklendi, çok konuşuldu. 2-3 aydır en azından burada ciddi girişimleri olduğunu biliyorduk Beşiktaş tarafının ki artık bu hafta çok da net şeylerin konuşulmaya başlandığı bir haftaya girmiştik Vlahovic gündeminde Beşiktaş söz konusu olduğunda. Beşiktaş son teklifi yaptı, çok sıcak saatler yaşanıyor haberlerini. İlk kez bu hafta konuşur olmuştuk. Vlahovic bitmeye çok yakın haberlerini, bu başlıkları ilk kez bu hafta duyar olmuştuk. Kaynaklardan gelen bilgiler ilk kez bu hafta çok netti. Ve dünya ünlü yıldız, golcü isim Vlahovic Beşiktaş'ta bugün itibariyle taraftarlara futbol toplarını, kimini en üst tribünlere, kimini hemen önünde bulunan taraftarlara gönderecek şekilde tek tek yolluyor Vlahovic. Taraftarla buluşuyor tüm bunlarla beraber. Dušan Vlahovic.

Hazır mıyız Beşiktaş? Kartal Belçesi'ne. Evet. Bütün dünyaya gidecek.

Dušan Vlahović imzaya attı, taraftarla buluştu dedik ve Dušan Vlahović'i tam da son dakikalara, yayınımıza son dakikalara doğru girerken, imza töreni de bitmişken, Vlahović yavaş yavaş sahadan ayrılıyorken, derken ayrılmıyor. Bir üçlü daha geliyor.

0: Guşan Vila 3'ün imza töreninden o anları sizlere, sesleri sizlere aktarmaya çalıştık. İmza töreninin ardından Serdal Adalı konuştu. Serdal Adalı'nın hemen ardından Vlahović açıklamalarda bulundu ki hala taraftarla, hala Dolmabahçe Stadyumu'nun tam da ortasında bir sağ tarafa bir sol tarafa taraftara üçlü çektiriyor. Taraftarla buluşuyor, taraftarla tanışıyor Dušan Vlahović. İstanbul'un tam da ortasında, en güzel yerinde. Ve Vlahović'i şimdi Ufuk Ankaracan'dan dinleyeceğiz. Devir Üçgen'de Ufuk Ankaracan Vlahović'i aktardı. Vlahović'e ilişkin analizlerini sundu. Burada imza töreninin tam da sonuna geldiğimiz anlarda Dušan Vlahović için o neler söylüyor, onu dinleyerek devam edelim.
1: Dünyadaki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28. Yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 973 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncuyu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahović Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevirdi.

0: geldi. Orta sahanın onun gerisinden geldi ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahović'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahović bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahović'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahović'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahović'ten daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Ufuk Ankaracan'dan Vlahović'i dinledik. Ben Berk Sayar. Haber masasında gündemi konuştuk, gündemi değerlendirdik. İbrahim Yavuz'la konuştuk, Enis Kılıç'la konuştuk. Değerlendirirken hem Galatasaray'ın Çorum maçı özelinde tüm konuları değerlendirmeye, masaya yatırmaya çalıştığımız zamanlar oldu tabii. Hem de bunun yanında karşılaşma öncesinde ne oluyor, ne bitiyor, tüm hepsini konuştuk, değerlendirdik. Tabii tüm bunları konuşurken düne gideceğiz. Düne gitme şansımız olacak ki orada Yakup Çınar, Muzaffer Canbedir'le hem Çorum maçı öncesini, hem Galatasaray'ın transfer gündemini, hem de Galatasaray'da ne oluyor, ne bitiyor'yu Dijifutbol YouTube kanalında 50 bini geçti, 51 bine dayandı. Orası da Dijifutbol YouTube kanalı öneririz. Sizler de takip edin lütfen. Orada Radyo Gol'de konuşan, Radyo Gol'de program yapan ki hem burada hem orada güzel haberlerini duyduğumuz birçok kıymetli ismin de sizlere gündemi değerlendirdiğini, gündeme ilişkin detayları aktardığını hatırlatalım. Yakup Çınar'ın yine aynı şekilde Dijifutbol YouTube kanalında Muzaffer Canbedir'le beraber yeni 10 numarayı, Batrakov'u, ihtimal olan Batrakov'u, diğer tarafta Martinelli ihtimalini ve 5 transfer yolda başlığıyla Galatasaray'ın transfer gündemini konuştukları bir bölüm var. Oraya döneceğiz, orayı dinleyeceğiz. Çorum maçına ilişkin de değerlendirmeleri oldu mutlaka. Oldu tabii ki. Orayı konuştukları bölümler sizlerle olacak. Onu sizler için hazırladık. Saatler 20.30'u gösterdiğinde maç önünde, 11'ler belli olduğunda Galatasaray Çorum maçı önünde, maç içinde ve maç sonunda Süper Lig'in 2026-2027 sezonunu açtığımız Galatasaray Çorum maçı ile açtığımız o anlarda Can Genç sizlerle olacak diyeyim. Yakup Çınar'a döneyim. Kim ne dedi formatında Yakup Çınar'ın Muzaffer Canbedir'le beraber değerlendirmelerine döneyim. Orayı dinleyelim. Orada olalım ve Galatasaray gündemini maça dek, maç önüne dek o şekilde konuşmuş olalım. Öyle bitirelim.
2: Kim ne dedi? Ben iyiyim abi.
3: Bir Fenerbahçeli olarak nasılsın?
2: Abi ben iyiyim.
3: Lukaku da geldi, hayırlı olsun.
2: Lukaku da geldi. Biz transferde bomba gibi gidiyoruz ama biz bugün Fenerbahçe'yi değil Galatasaray'ı konuşacağız. Evet. Galatasaray taraftarları benim kadar mutlu değil çünkü. Transferleri konuşuruz. Tekrardan hoş geldin. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ek olarak şunu da belirteyim. Yakup abiye sorularınız varsa transferle alakalı Süper Chat üzerinden iletebilirsiniz. Onları da ekrana getirip seslendiriyor olacağım. Normal chatten de sorularınızı elimden geldiğince Yakup abiye soruyor olacağım. Tekrardan hoş geldin abi.
3: Hoş bulduk. Çok sıcak bir gündem. Özel haberlerimiz var ki bir tanesiyle sıcağı sıcağına birazdan giriş yapacağız.
2: Evet.
3: Galatasaray altyapıdan yetişen 8 tane futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bu oyuncuların ismini paylaşacağız. Bir taraftan Galatasaray'da Okan Buruk'un ekibi hala yeni sezonla alakalı sözleşme imzalanmamıştı. O imzaların artık atılmasını bekliyoruz. Onun dışında gündemde Martinelli ismi artık çok yüksek sesle konuşuluyor. Yine Leao defteri Galatasaray adına hala kapanmadı. 10 numara konusunda Vaneri Arsenal forması giyen genç oyuncu. Yine Rusya'dan Batrakov gündemdeki isimlerden bir tanesi. Galatasaray toplamda 4 hatta 5 transfer yapmayı planlıyor. Bir sürü detay var ama artık son 20 güne girildi. Şampiyonlar Ligi listeleri için, lig için Galatasaray taraftarı heyecanla artık isyan etme noktasında transferleri bekliyor. Biz de en azından bizdeki bilgiler ölçüsünde Galatasaray transfer gündemine dair son gelişmeleri, son dakika gelişmelerini paylaşmaya çalışacağız Muzaffer.
2: Peki, tekrardan herkese hoş geldiniz diyelim ve
3: Galatasaray kesinlikle Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Ama oldu ki Real Madrid, Barcelona ya da Atletico Madrid seviyesinde bir takım 140-150 milyon euro seviyelerinde Galatasaray'ın kapısını çaldı. Osimhen de ben gitmek istiyorum dedi. O zaman farklı şeyler konuşuruz. İhtimaller üzerinden çok gitmeye gerek yok. Artık sadece ve sadece 20 gün. Bak sayıyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: 0. Boom.
3: Ne kadar kolay saydım değil mi?
2: Evet.
3: Sadece 20 gün kaldı Şampiyonlar Ligi listesi için. 3 Eylül gecesi listeyi vermeniz lazım. 4'ü gecesi Türkiye'de transfer bitiyor.
2: Aynen,
3: hani
2: öyle.
3: Diyorlar ya geç kalmadık, planlarımız var. Abi 60 gün boşa geçti.
2: Tabii.
3: Dünya Kupası dediniz, Icardi dediniz, Lemina'nın sözleşmesi dediniz. Ama gelinen noktada şimdi 2 ayda Galatasaray'ın şu anda 5 tane transfere ihtiyacı var. 5 tane transfer yapması gerekiyor. 4 tane hemen yapması gerekiyor. Bir tane oyuncu ayrılırsa 5. de en az 4'ü kadar önemli. 20 günde Galatasaray taraftarı 5 transfer yapılacağına inanmıyor. Bunu söyleyen yani gazeteci söylüyor. Ben aldığım bilgiyi paylaşıyorum. Bana da artık inanmıyor.
2: Bana da inandırıcı
3: gelmiyor. Ben de hak verebiliyorum. Bana şu anda kim inanıyor biliyor musun? Trabzonspor taraftarı inanıyor.
2: Evet.
3: Çünkü ben Aral Şimşir sürecini en başından sonuna kadar doğru bilgilerle aktardım ve transfer sona erdi. Salah konusu, başkan bile gelmiyor derken ben bu transferin gerçekleşeceğini söyledim. Trabzonspor taraftarı bana inanıyor. Galatasaray taraftarının inanmamasına ben hak veriyorum.
2: Doğru.
3: Çünkü mesela en son Rodrigo Mora süreci. Mendes Galatasaray kulübüyle görüşüyor. Bu oyuncuyu getirebileceğini söylüyor ama oradaki rakam 50 milyon euro seviyesinde. 3 tane farklı alternatif sunuyor ama ona rağmen Galatasaray 19 yaşındaki bir oyuncuya 50 milyon euro bağlamak istemiyor. Sonra ne oluyor? Belli bir yere kadar geliyorsun, duvara çarpıyorsun, transfer yatıyor. Aynı şartlarda şu anda Roma ile görüşüyorlar. O yüzden taraftar bu 20 gün içerisinde 4 tane 5 tane transfer yapılacağına inanmıyor, inanmak istemiyor. Başkan dün açıklama yaptı. Hani biz Galatasaray'ın parasını çöpe atmak istemiyoruz kardeşim. Bizden hesap sorarlar. Ki bunu söyleyen de son 4 sezonun şampiyon başkanı. Icardi'yi, Osimhen'i, Sané'yi, Ziyech'i, Torreira'yı, Davinson'u getirmiş adamlar. Onlar tarafındaki durum ne? Galatasaray Torreira'yı 6,5 milyon euroya almıştı. Şimdi Torreira seviyesindeki bir oyuncu 45-50 milyon euro. Davinson Sanchez'i 9,5 milyon euroya almıştı.
2: Şu anda Erden 30'dan Timur. Aşağı alamazsın Davinson gibi oyuncu.
3: Şu an 30 veren var, Galatasaray vermiyor.
2: Tabii.
3: Piyasa bambaşka bir yere geldi. Evet, Galatasaray'ın geleceği de söz konusu. Rakamlar, ama taraftar buna bakmaz. Taraftar der ki kardeşim sen plansız davranıyorsun. Çünkü transfer döneminin başında 10 numara transferi için Bruno Fernandes konuşuluyordu. Şu anda işte
2: bir ara Bernardo Silva
3: konuşuluyor. Rodrigo Mora konuşuluyor, Batragov konuşuluyor.

0: oluyor ve onları da bitiremiyorsun. Taraftar buna kızıyor. Haklı abi taraftar. Çünkü Trabzon salağı bitirdi. Galatasaray'ın hepsinden daha fazla parası var. Hepsinden daha fazla limiti var. E Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Lukaku'yu indirdi. Beşiktaş Trossard'ı aldı. Onun Vlahovic. Üzerine bir de Vlahovic'i indirdi. Evet. Hala transfer yapacaklar. Onlar göndereceklere bakmıyorlar. Bir şekilde biz bunlardan çıkarız gözüyle bakıyorlar. Ama Galatasaray hani evet bütün süreci doğru yönetmek adına çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Ya başkan kendi tarafından haklı, taraftar da kendi tarafından haklı. Ama son tahlilde 20 gün sonunda o 4 transfer gelmediğinde Okan Hoca da artık bu yönetimi savunamayacak.
1: E tabii.
0: Çünkü hani 3 gün önce söyledim ben bunu. Bu artık takıma da işlemiş durumda. Yani takımda da bir moralsizlik var. Okan Hoca son hazırlık maçında kırmızı kart gördü.
1: Acayip ya, bir iş yani.
0: Ya o pozisyondan dolayı görmedi abi. Okan Hoca da artık huzursuz.
1: Gergin.
0: Gergin abi evet. Çünkü hani oyuncu istiyor belli bir seviyeye geliyorlar sonra duvara tosluyor. Oyuncu istiyorlar. E şimdi aynı şey yaşanıyor abi. Yani geçen sezon Galatasaray'da çift başlılık vardı. Transferleri bir tarafta Abdullah Kavukçu bir tarafta İbrahim Atipoğlu. Başkan da buna izin veriyor. Şu anda bir başkan tarafı yönetiyor bir Abdullah Kavukçu tarafı yönetiyor. Böyle iki başlılık olduğu zaman aynı adama iki taraf
1: farklı teklif mi
0: yapıyor? Teklif hani geçmişte yapıldığı söyleniyor. Bu dönemde yapılmadı ama
1: abi şimdi ya, Gardi iş mi olur ya?
0: Gardi işin içinde. Farklı menajerler işin içinde. Liste baştan aşağı değişmek zorunda kaldı. Buradaki ilk transfer yayınımızda şunu söylemiştim. Galatasaray ilk transfer toplantısını yaptı. Transfer tahtasında yani o listede 5 bölge için 5 tane oyuncu var. O 5 bölge için 5 toplam 25 oyuncunun 20'si şu anda denklemden çıkmış durumda. Galatasaray scout ekibi de bunun için büyük emek verdi. Oyuncuları izledi. Herkes diyor ya Galatasaray scout ekibinin ya katkısı ne? Hiç ismi bilinmedik oyun. Ya Torreira'nın alınmasında Galatasaray scout ekibinin büyük payı var. Ondan sonra Davinson Sanchez'in alınmasında scout ekibinin büyük payı var. Sasha Boy'u scout ekibi aldı. Yani scouting dar düşünenler şöyle bakıyor. Hiç ismi duyulmadık oyuncu. Hayır abi scouting bu değil. İzleme komitesi bu değil.
1: Tabii.
0: Yani orada da scout ekibi de elinden geleni yapıyor. Okan Hoca da listeyi veriyor. E bir de diyorlar ki işte Okan Hoca pahalı oyuncu istiyor. Abi
1: ucuz yok ki abi.
0: Ucuz kalmadı artık. Kalmadı.
1: Yok, gerçek bu yani.
0: Kalmadı.
1: Yani düşünsen abi bak mesela devre arasında hani Fenerbahçe'nin örnek verecek olursak bugün hiç denklemde bile düşünülmeyen Sıdıkı Şerif'e geçen sezon devre arasında 18-20 milyon euroya yakın para verdin yani.
0: Evet abi.
1: Ve devrede yok şu anda oyuncu. Düşünmüyorsun bile yani. Hani dediğin gibi Okan
0: bak,
1: Hoca
0: Beşiktaşlısı, Trabzonlusu
1: yani.
0: Kızacak belki. Fenerbahçelisi kızacak. Galatasaray isteseydi bak buna da çok kızıyorlar mesela artık bazı
1: İsteseydi alırdı
0: pelesenk olan böyle taraftarın nefret ettiği cümle. Kiralık satın alma opsiyonu. Evet. İsteseydi alırdı. Daha iyisini alacak. Ya bunlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet. Dünya Kupası'nda Salah'ın performansı iyi gitseydi Salah Galatasaray'a önerilmişti. O performansı takip etti. Ya bu rakama girilmez dendi. Trossard aynı şekilde. Lukaku 10-15 gün önce Galatasaraylı yöneticilerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ama sınır olmadığı için yabancı sınırı yeterli olmadığı için Galatasaray Lukaku'ya giremedi abi. Lukaku'nun bütün çevresindeki herkes Türk ve Galatasaraylılar. Galatasaray'a gelmesi için büyük emek sarf ettiler. Galatasaraylı yöneticilerle görüştürdüler. Ama gelinen noktada işte Fenerbahçe'ye gitti. Çünkü Fenerbahçe'nin hani daha hızlı hareket etmesi lazımdı. Daha erken oyuncu alması gerekiyordu. Gittiler Lukaku'yu aldılar.
1: Yani orada da iyi iş yaptı Fenerbahçe. Özellikle bu transfer döneminde hakkını vermek lazım. Bir süper chat var iki tane. Onları ekrana getireyim.
0: Tabii.
1: Sonra sorularım var sana. Oradan devam edelim. Bu transfer konusunda isimlere geçeceğiz arkadaşlar bu arada. Gündemde olan isimleri de Yakup abiye soracağım. Erkan Yılmaz demiş ki yönetimi destekliyorum. Rahmetli Mustafa Başkan'ın dediği gibi Galatasaray'ın yarınını düşünmek zorundayız. Yoksa yaz çeki yap transferi gençlere yatırım yapılmalı demiş. Devam etmiş. Yönetimin iki hatası var. İletişim ve dik başladık demiş. Erkan Bey'in süper chatleri bu şekilde. Katılıyor musun bu
0: %100 katılıyorum yani. Mantıklı yorum abi. Mantıklı.
1: Şimdi Yakup abi konuşuyoruz ya işte yönetime bir liste veriliyor. Oyuncuların adı geliyor, geçiyor, gidiliyor ve günün sonunda bu transferler gerçekleştirilemiyor ve Galatasaray'a getirilemiyor. Şimdi chat'e de bakıyorum. Galatasaray taraftarları doğal olarak şunu düşünüyorlar. yalan atıyorlar. Yani tırnak içinde.

0: söylüyorum. Paraları yok, kaynakları yok ve bunun üstünü örtmek için hani bu şekilde işi uzattıkça uzatıyorlar diyordu. Ne düşünüyorsun bu konu
1: bir
0: hakkında?
1: Bir dakikada hemen açıklayayım mı sana bunu?
0: Buyurun.
1: Şimdi Trabzonspor Salah'ı getirene kadar kombine satamıyordu değil mi? Galatasaray'ın geçen sezonki tribün geliri 130 milyon euro.
0: Evet.
1: 130 milyon euro. Bak bunu nasıl kıyaslasınlar biliyor musun? Ligdeki yayın geliri maksimum 20-25 seviyesinde, 5 katını tribünden kazandı Galatasaray. Forma aynı şekilde 130-140 milyon euro seviyelerinde. Yani bütün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon'dan daha çok forma sattı Galatasaray. 1.1 milyon forma sattı. Onun dışında sponsorluk anlaşmaları. Şimdi baktığın zaman Galatasaray şey demiyor, Galatasaray yönetimi de bunu söylemiyor. Evet, transfer bütçesi var. Galatasaray'ın limiti de diğer takımlardan daha fazla ama abi rakamlar uçmuş durumda. Şimdi Martinelli konuşuruz, 45 milyon euro teklif yaptı. 45 milyon euro. Leao 45-50'ye bitirilebilir gözüyle bakılırken adamlar 60 istiyorlar. Çünkü Premier Lig'den 55 teklif var.
0: Ama bir Batragov
1: mesela Galatasaray'ın orta saha 10 numara için öne çıkan isimlerden bir tanesi Rusya Ligi'nde. Bu adamın 2 yıl boyunca 20 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı Avrupa'nın 5 büyük ligi için. Avrupa'nın 5 büyük ligi kullanmadı. Galatasaray istedi sezon başında, listedeydi. Oyuncu o teklifleri beklemek istedi ama o teklifi alamadı. Şimdi o madde ortadan kalktı. 30 milyon euroya kadar çıksan da kulüp diyor ki kardeşim bizim en iyi oyuncumuz. Taraftar bu oyuncunun satılmasını istemiyor. Ama Galatasaray hala görüşmelerini devam ettiriyor. Yani para yok konusu gerçekçi değil abi.
0: Hı hı. Ama işte günün sonunda şöyle düşünmez mi Yakup abi taraftar? Tamam, madem kaynak var, para var. Evet, Leao'ya çok fazla istiyor olabilirler. Batrakova çok fazla istiyor olabilirler. Ama biz de transfer istiyoruz ve bu takımın eksikleri var. Bir şekilde senin o parayı verip ya da o kaynağı yaratıp bu oyuncuyu getirmen gerekiyor. Çünkü rakiplerin senin transferde çok önüne geçmişler. Yani hepsi için söylüyorum. Trabzon'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta doğal olarak senin de bu transferleri bitiriyor olman
1: lazım. Şimdi 4 tane büyük kulübümüz var, tamam mı? Bu 4 büyük kulüpten Trabzonspor'u bir kenara koyuyorum. Şampiyon olmasalar bile Ertuğrul Doğan bence devam eder. Ama onun dışındaki 3 kulüp. Beşiktaş şampiyon olamasın, Serdar Adalı gider. Gider abi.
0: Bence
1: Beşiktaş
0: de.
1: Camiası gönderir. Aziz Yıldırım zaten bir yıllığına geldi.
0: Kendi bırakır.
1: Şampiyon
0: zaten.
1: Olamazsa kendisi bırakır. Baba Dursun Özbek sanki bunun bilincinde değil mi? Şampiyon olamazsa Galatasaray'da Okan Hoca ligin 10. haftası, 12. haftası 5 puan 6 puan geriye düştü. Ramspark'ta istifa sesleri yükselecek.
0: Tabii.
1: Bunun bilincinde değil mi Galatasaray tarafı? Elbette bilincinde. Yani asıl yanacak olanlar onlar olur. Ama bir taraftan da diyorum ya sana, har vurup harman savurmak istemiyorlar. Plansızlık da var. Gittiğin adamları da alamıyorsun. Böyle değildi abi. Geçen sene Sané'yi indirdin, taraftarı 3 ay susturdun. Şimdi taraftar diyor ki ya John Duran'ı alsaydın. Baba al, problemli adam, problemli, parayla onunla bununla alakası
0: İlk
1: yok.
0: Bak, maçında da
1: 3. hafta yine problem çıktı.
0: Tabii.
1: Galatasaray Salih Özcan'ı da alabilirdi. Salah'ı da getirebilirdi. Belki taraftar susacaktı ama sana Şampiyonlar Ligi'nde o abi doğru adama gideceksin o zaman. Anladın mı? Burada taraftar da kendince haklı. Mevcut gündemdeki isimlerle alakalı. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Bir sol, şimdi sol açık bakıyor Galatasaray. Ciddi rakamlar ödeyecek. Ben sana söyleyeyim. O zaman Trossard'ı alabilirdi Galatasaray. Alsaydı abi Trossard'ı. Niye almadı? 18 milyon euro. Trossard'ın, bak bunu ben söylüyorum, özel bilgi. Bunu söylediğimde Beşiktaş muhabirleri de yalanladı. Gardi tarafı da haber uçurdu. Gardi çözdü abi Arsenal tarafını. Çünkü Andre Berta şu anda Galatasaray'da Vaneri 10 numara genç oyuncu, 19 yaşında ve Martinelli transferlerinde devrede olan isim
0: Gardi.
1: George Gardi abi. Çünkü Andre Berta çok yakın dostu. Beşiktaş tarafına da Trossard'ı o çözdü. Yani sol açık transferi alacaksanız Trossard'ı niye almadınız abi? Bu adam Arsenal'le Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Premier Lig'de Arsenal şampiyon oldu. ve Belçika milli takımıyla şov yaptı. Bak ben sana söyleyeyim, biz buradayız, konuşmaya devam edeceğiz. Trossard bir oynamaya başlasın.
0: Aynı fikir.
1: Şu anda yani. Beşiktaş taraftarı da
0: farkında
1: Türk
0: değil.
1: Türk futbolu da Beşiktaş'ın nasıl bir oyuncu transfer ettiğinin farkında değil. Çünkü kimse izlemiyor abi.
0: Evet. Aynı fikirdeyim seninle.
1: Ya Mertens'in 3 yaş küçüğünü aldı abi. Tabii. 4 yaş küçüğünü aldı Beşiktaş.
0: Çok iyi transfer yani. Ben mesela Fenerbahçe özelinde de Fenerbahçe'nin neden Trossard'a girmediğini anlayamıyorum. Çünkü şu anda da sol kanada oyuncu arıyorsun. Orada hakikaten Beşiktaş
1: evet,
0: büyük.
1: Evet, Leao'ya gitti. Aynen. Fenerbahçe 45 milyon euroya kadar çıktı. Galatasaray 45 milyon euroya
0: Trossard'a
1: kadar çıktı.
0: Trossard'ı alabilirdin
1: ya. Şöyle düşünüyorlar. Ya bu Leao düşüşte, tamam mı? 60 istiyorlar ama biz 45'e bu transferi bitiririz. Yok abi, İtalyanlar kurnaz kurnaz. Evet. Sizi önce çekiyorlar, gel gel yapıyorlar. Bak Cihan Kamer acemilik yaptı, atladı İtalya'ya gitti.
0: Evet.
1: Milan'la görüştü. Ama öyle bir buhranla karşı Galatasaray yönetimindeki insanlar da yaptı bunu daha önce. Galatasaray da Leao için gidebilirdi. Giderdi 10 gün kalırdı abi, hiç kimseyi alamadan dönerdi. Şu adamlar 60 istiyor diyorum ya, İngiltere'den 55 teklif var zaten. Şimdi Premier Lig mi, Türkiye Ligi mi? 10 kere Premier Lig.
0: Tabii ki de yani, bu gerçek. Şimdi bir şu süper chatleri okuyayım, sonra transfer özelinde isimlere geçelim.
1: Tabii.
0: Erkan Erdemir demiş ki Enes Ünal bedava gitti, bari onu alsalardı demiş.
1: Düşün yani, gelinen noktaya bak.
0: Bay Yusuf, Gabriel Martinelli, Rafael Leao ve Balogun transferinde son durum neler demiş. Şimdi konuşacağız onları. İsimleri tek tek soracağım. Bir süper chat daha geldi. Yusuf Bey demiş ki kusura bakmayın, sizlerin de bu süreci doğru anlattığını düşünmüyorum ben. Çünkü süreci yakından görüyorsunuz ve bizler de inandık bir yere kadar yönetime, evet, ama sizler gerekli tepkiyi geç verdiniz demiş.
1: Baba ben gazeteciyim, ben yönetime niye tepki göstereyim ki? Anladım. Ben bu arada ben en çok tepkiyi gösterenlerden biriyim. Ben burada şunu söyledim. Kimse Galatasaray yöneticilerine ya da herhangi bir yöneticiye gazeteci olarak kalkan olmasın abi. Olmamalı da zaten. Tabii. Bizim görevimiz ne abi? Biz
0: haber
1: alıp kamuoyuyla paylaşmak. Ben Galatasaray'dan ekmeğimi kazanıyorum. Galatasaray kulübünden kazanmıyorum. Gazetecilik yaparak kazanıyorum. Bir kişi çıksın Galatasaray kulübünden desin ki ya Yakup şundan para alıyor, hemen bugün mesleği bırakırım. Hemen bugün bırakırım abi.
0: Evet.
1: Eleştiriyorum abi, ben Dursun Başkan'ı da eleştiriyorum. Geçen sene diyorum ya, çift başlılık vardı. Şimdi aynı yere doğru geldi olay. Şeyle, Batrakov'la başkası görüşüyor. Diğer transferlerle başkası görüşüyor. Bu doğru bir şey değil. Yaklaşım değil. Ha, ben oradaki yönetici olsam, benden habersiz böyle iş yapılıyorsa da abi, Galatasaray'da zaten istifa hiçbir zaman devreye girme. İstifa edin abi o zaman. Ya sen transferi yapamıyorsan, tamam mı? O zaman istifa edeceksin abi. Zaten yapamayacaksan sezon içerisinde o tepkilerden sonra istifa etmek zorunda kalacaksın zaten.
0: Tabii. Orada önüne çıkar abi, doğru.
1: Diyorum ya sana, 60 gün geride kaldı, sadece 20 gün var ya. Az önce saydım ya. Yani 10 saniyede sayabiliyorsun. 20 gün bu kadar hızlı geçecek.
0: Tabii. Devran Bey demiş ki hocam dalga mı geçiyorsunuz? Gala günden programına da Galatasaray tüm takımları transferlerini konuşuyorsunuz. Ne alaka? Galatasaray transfer yapmadığı için doğal olarak diğer takımların
1: abi Yakup Çınar'ın bu sene
0: değerlendirme yapıyoruz.
1: Yakup Çınar bu sene Trabzonspor transferleriyle parladı. Aral Şimşir'i verdik. Drongelen'i söyledik. Salah, Türk futbol tarihinin iki tane büyük transferi var kardeşim.
0: Bir Roberto Carlos.
1: Hayır. Gelen gideni söyleyeceğim. Giden Arda Güler Real Madrid. Ben paylaştım abi haberi.
0: Evet.
1: Yeni Açık YouTube kanalındaydık, doğru. O zaman canlı yayında Murat Özen'le beraber vermiştik. Salah transferi Türk futbol tarihinin en önemli, işte Carlos'la beraber en önemli transferlerinden bir tanesi. O bilgiyi de ben paylaştım. Ya Galatasaray'da da konulara hakimiz ama iş belli seviyeye geliyor. Ben bu sezon görüşme masasında olmadığı hiçbir ismi söylemedim. Sadece çünkü işaret verdim. Dedim ki mesela 19 23 yaş altı Portekizli bir. Ugocuk Uda da öyle. 23 yaş altı İngiltere'den ciddi bir oyuncu. E şimdi masada olunan, teklif yapılan oyuncular var. Bunların olacağının da garantisi yok.
0: Yok yani, ki Galatasaray yönetiminin transferdeki şu ana kadarki sürecine baktığında artık oturulan kişilerin bitmeyeceği ihtimali daha fazla geliyor taraftara. İster istemez yani, bu da bir gerçek. Yüksel Şekerci demiş ki abi sen nerede, ben orada, Didim'den selamlar demiş.
1: Kim?
0: Yüksel Şekerci.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Didim'e selamlar diyelim. O zaman abi, gizli plan kapağımız Leo ve Martinelli. Bu isimlere geçelim. Galatasaray buralarda ne
1: yapıyor? Yüksel
0: yapıyor?
1: Abi Didim de Çiçekçi.
0: Ha, öyle mi?
1: Bizim yayınlarımızı takip ediyor. Selam olsun kendisine.
0: Kendisine
1: artık
0: selam olsun.

0: Çevresindeki insanlar yeter diyormuş. Bu arada bizi izlerken mesela İzmir'den 60 yaşında bir abi vardı, ismini unuttum şimdi. Kulaklığı takıp sürekli benim yayınları izliyormuş. Abi iki katlı evleri var. Eşi mesela merdivenden düşüyor. Eşine sesleniyor. Duymuyor abi. Torino'da karşılaştık, bana şikayet ediyor eşini. Böyle enteresan anılar da var.
1: Abi bizlerle olmaları izleyenlerimizin çok değerli abi. Onlarla var oluyoruz günün sonunda. İsimlere geçelim Yakup abi.
0: Geçelim abi.
1: Martinelli, Leo, gizli
0: Şimdi,
1: plan dedik
0: evet
1: kapakta.
0: abi.
1: Ne
0: İkisi
1: olacak?
0: ikisiyle alakalı şöyle. Şimdi Leo Gardi'nin Galatasaray'a 2 ay önce önerdiği bir isim. Bir kere Leo Milan'dan ayrılacak abi. Bunu elde tutalım. Leo Milan'dan ayrılacak. Düşüş yaşadı. Normal şartlarda Prime Leo 100 milyon euroydu. Leo şu anda 55-60 konuşuluyor. Ha, bizim için hala yüksek bu rakamlar. Şimdi Fenerbahçe devreye girdi.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin devreye girmesi Galatasaray'ı kamçıladı. Çünkü oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Direkt Şampiyonlar Ligi'nden dolayı. Belki de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi sürecini bekliyor.
1: Olabilir.
0: Fenerbahçe garantilerse o zaman Fenerbahçe'ye gidecek. Şimdi Galatasaray'a gelmek isteyen Leo, Gardi tarafı Leo ile alakalı Milan görüşmelerini yürütüyor. Bir taraftan Mendes tarafı Ahmet Bulut Aziz Yıldırım'la sürekli iletişim halinde olan menajerlerden bir tanesi. Ve Mendes'in de Türkiye'deki temsilcisi. Ondan sonra Leo tarafını Mendes Fenerbahçe adına yürütüyor. Şimdi bir anda 10 numara bölgesi için böyle baba bir 10 numara bulunamayınca, olmayınca oradaki strateji değişti. Dediler ki sol kanada bari hani Leao seviyesinde bir oyuncu alalım. Osimhen'in yokluğunda forvet de oynar. Türkiye'de büyük ses getirir. Biraz düşüşe geçmiş, biraz kıpırdasa tekrar 100 milyon euro seviyelerine geçebilecek bir oyuncu. Galatasaray Leao için girişimlerini yaptı. Önce 30 artı 5 milyon euroluk teklif kabul edilmedi. Sonra 40 artı 5, 45 milyon euro teklif yine kabul edilmedi. Burada Gardi kişisel ilişkilerinin iyi olduğu Andre Berta, Arsenal Sportif Direktörü, Martinelli ve Vaneri de geçen sezon
1: Evet.
0: Marsilya'daydı, 10 numara pozisyonunda ama Marsilya'da sağ kanatta denendi. Greenwood'un arkasındaydı, çok fazla forma şansı bulamadı. Sezonun hazırlık bölümünde Galatasaray Scout ekibi, Galatasaray Teknik ekibi izledi. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Hani alabiliriz dediler. Vaneri ve Martinelli için Arsenal'in kapısını çaldı Galatasaray. Ve bir şey diyeceğim. Hani artık günler daralıyor, saatler tükeniyor ya. Galatasaray 45 milyon euroluk teklif yaptı Martinelli için. Ki bunu İngiliz basını da hani en güvenilir kaynaklar da artık doğruluyor ki Galatasaray tarafına sorduğumuz zaman onlar da doğruluyor. Ama ki İngiltere Premier Lig'de Trossard'ın yedeğiydi. Şampiyonlar Ligi'nde daha çok şey oynuyordu
1: Evet.
0: sistemden dolayı. Martinelli oynuyordu ama ligde Trossard oynuyordu.
1: Trossard oynuyor.
0: Açıp baktığın zaman görebiliyorsun. Martinelli'den Arsenal çıkmak istiyor. Çıkmak istediği oyuncu için bile beklentisi 60 milyon euro. Şimdi 60 milyon euro, 8 milyon euro maaş, 4 ile çarpıyorsun, menajerlik ücretini ekliyorsun. Yani bir Leao ya da Martinelli operasyonu toplamda 100 milyon euronun üzerine çıkıyor. Şimdi 100 milyon euroluk transfer Galatasaray tarihinde bir kere yaptı.
1: O da Osimhen.
0: O da Osimhen'di abi.
1: Ki zaten bizim kulüplerimiz kaç kere yapabilir ki 100 milyon
0: Evet
1: üzerinden transfer?
0: abi.
1: Bir gerçek kabul
0: Yani
1: edelim bunu.
0: taraftar da şey istiyor. O zaman tabii ki gitmeyeceksin. Genç oyuncu da gelmek istemiyor abi. Burada örneklerini verdim. Manzambi'yi istedi Galatasaray. Jirenki'yi istedi. Bu oyuncular Galatasaray Scout ekibinin 4 yıldır 5 yıldır takip ettiği oyuncular.
1: Evet.
0: Ve gerçekten işte Dünya Kupası'nda da izledik bu oyuncuları. Premier Lig'e transfer oldular. Mesela Okan Hoca'nın dile getirdiği bazı oyuncular da vardı. Can Uzun, onu da konuşacağız. Enciso yine Premier Lig'e gitti. Yani Martinelli ve Leao konusunda bence Gardi bir taktik yapıyor. Gardi'nin gizli bir planı var. Asıl hedef Leao. Leao çünkü Milan'dan kesin olarak ayrılacak. Bu arada insanlar şunu da söyleyebilir. Ya bu adamın gerçekten ederi bu kadar mı? Ya Premier Lig'den Leeds United artı Aston Villa 50 artı 5 milyon euroluk teklif vermeye hazır kulübe. Ama oyuncunun maaşı sıkıntı burada.
1: Evet.
0: 9 milyon euro net maaş istiyor. Milan'dan kazandığı parayı istiyor. Şimdi bu İngiltere'ye gidince brüt 20 milyon euro oluyor. Türkiye'de de %60 vergi var, 14-15'lere çıkıyor.

Galatasaray 9'u vermeye hazır Leao için. Ama bonserviste de 45'in üstüne çıkmamaya çalışıyor. Orada Martinelli devreye girdi. Martinelli işi devreye girdi. Galatasaray bu iki oyuncudan birini bitirmeye çalışıyor. Ciddi şey.

0: ekstra detaylar giriyor. Sana ne, bak biz burada yayın yapmıştık yine. Salah transferinde %99 bitmesine rağmen benim yerimde 10 tane gazeteci olsa onu da bu transfer bitti derdim. Ama bitmemişti transfer. O ıslak imza atılmamıştı. Bunlar da şu anda Martinelli de %60 %70 seviyesinde. Leao da %40 %50 seviyesinde. Görüşmeler devam ediyor. Mesela şeyi merak ediyorum. Rashford niye gündeme gelmiyor? Geçen sezon Barcelona'da inanılmaz bir performans
1: Evet.
0: gösterdi. Hatta Barcelona'nın tekrar oyuncuyu alacağı söyleniyor.
1: Orada oyuncu herhalde Türkiye'ye sıcak bakmıyor diye duydum
0: Bilmiyorum,
1: ben.
0: bilmiyorum. Ama atıyorum bu iki oyuncu olmazsa alternatif bazı isimlerin de olduğuna dair bilgiler kulağımıza geliyor. O seviyelerde bir oyuncu almak istiyor. Şimdi siz oraya öyle bir oyuncu alırsanız Barış Alper Yılmaz ikinci planına mı düşecek? Geçen sezon
1: Onu
0: 20 gol,
1: soracaktım.
0: 20 gol, 20
1: Şimdi
0: asist.
1: ana motivasyon, şimdi isimlere baktığımızda Galatasaray'da sol kanat gibi gözüküyor. Yani Martinelli ismi, Leao ismi. O zaman Barış Alper Yılmaz ne olacak diye doğal olarak. Şimdi Barış Alper kolay kolay vazgeçebileceğim bir oyuncu değil yani.
0: Ya zaten Galatasaray vazgeçmek istemiyor ama oyuncu da Premier Lig'e gitmek istiyor. Galatasaray'da diyor ki kardeşim hani herkes bizden 40-50 istiyor. Barış'ın fiyatı da 50 milyon euro. Bu teklif gelirse veririz. Şu ana kadar Barış Alper için gelen teklif 30 artı 5 milyon pound. Toplamda 40 milyon euroya tekabül ediyor. Başkan da bu oyuncu şu an için bırakmak istemiyor, satmak istemiyor. İlerleyen günlerde ne olur ne biter göreceğiz detaylı bir şekilde. Dediğim gibi Martinelli %60 %70 seviyesinde, Leao %50 %60 seviyelerinde, Leao asıl istenen oyuncu ama olmazsa Martinelli konusu gündeme gelecek. Onun dışında bir iki oyuncunun da listede olduğunu söyleyelim.
1: Yani önemli isimler. Galatasaray burada transferleri bitirecek mi, bitiremeyecek mi? Onu da göreceğiz. Bir süper chat daha var. Onu da hemen ekrana getirelim.
0: Tabii.
1: Soner Oksijen yazmış. Leao 45 milyon bonservis, 10 milyon maaş vereceğimize. 25'e Batrakov, 20'ye Nohalank alırım ve ikisinin maaşı toplam 10 milyon anca eder. Bu kadar zor olmamalı. Bu fikre ne diyorsun? Leao'ya 45 vereceğime 25 Batrakov, 20 Nohalank'a veririm diyor. İkisinin zaten toplam maaşı 10 milyon euro olur diyor.
0: Ya işte bir şey diyeceğim. Yani bu oyuncu şey mesela Noah Lang alternatif isimlerden bir tanesi. Oyuncu Galatasaray'daki arkadaşlarıyla konuşuyor. Böyle bir ihtimalin söz konusu olduğunu söylüyor. İş Noah Lang'a da dönebilir.
1: Tatmin
0: Ama
1: eder mi
0: oradaki sıkıntı
1: taraftarı?
0: ne biliyor musun? Sıkıntı ne? Şimdi bir tane kontenjanım var.
1: Evet.
0: Yani 23 yaş ve üstü 24, 25, 26. Balogun gündeme geliyor mesela. Balogun'u aldın diyelim forvete. Osimhen'in alternatifi olarak. İyi bir oyuncu mu? İyi oyuncu. Kimse hayır demez. Ama bu sefer 10 numaraya, kanada, orta sahaya, stopere 23 yaş altı oyuncu alman gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yani Galatasaray o tecrübeli oyuncuya 40-50 sıkmaya hazır, vermeye hazır. Ama oyuncuyu hala bulabilmiş değil.
1: İşte orası önemli. Şimdi chat'e
0: Aynen öyle.
1: bakıyorum. McAllister ismi çok fazla yazılıyor. Öyle bir ilgisi var mı Galatasaray'ın? Geldi mi sana abi?
0: Ya oradaki konu şu. Mesela orada herkesin istediği bir oyuncu var. Ve Türkiye Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan bir oyuncu var. Reinders.
1: Evet.
0: Kimsenin tartışmayacağı. 6 oynuyor. 8 oynuyor. 10 oynuyor. Ama senin bu oyuncuyu alabilmen için önce forvetini, 10 numaranı, sol kanadını alman lazım ve takımdan bir tane oyuncu göndermen lazım. Bak, Galatasaray'ın kadrosu herkesin şu anda hayali olarak aklına gelsin. Zaten herkes biliyor. 10 numara boş. Ama sağ bekte iki tane oyuncu var ve bu iki oyuncu kontenjanı işgal ediyor. Salah'ı, Singo. 10 kişilik kontenjan da çok büyük lüks.
1: Tabii.
0: Buna rağmen devre arasında Galatasaray oraya Sacha Boey'u da almıştı.
1: Doğru.
0: Ya
1: Kırıp
0: senin
1: paça boyu
0: 10
1: getirdi.
0: numaran
1: Doğru.
0: yok. Gerekirse ikisini gönder, bir tane yerli oyuncu al oraya. 10 numara ve forvet transferi yap.
1: Renders için Arabistan'a gittiği yönünde haberler
0: Gitmedi
1: var
0: daha.
1: da
0: Kesin gitmedi.
1: bilmiyorum.
0: Gitmedi. Gitmedi. Evet, yüksek bütçeli bir oyuncu. 50 milyon seviyelerinde beklenti var. Abi bak. Salah El İttihat'ten 80 mil, başkan açıkladı ya, detayını vereyim ben.
1: Buyurun.
0: Salah'ın El İttihat'ten 80 milyon euroluk teklifi vardı. Başkan dedi ya sözleşmeyi bana teklifi bana
1: Evet.
0: gösterdiler. 80 milyon euroluk teklife rağmen 20 milyon euroya adam Türkiye'ye geldi, Trabzon'a gitti. Şimdi Reinders de aynı şekilde. Osimhen de aynı şekilde. Icardi de gitmedi mesela.

0: Mesela para için gitmek istemiyorlar abi.
1: Evet.
0: Şimdi Rangers da aynı şekilde. Rangers Galatasaray'a gelmek istiyor. 9 milyon euro beklentisi var. Bonservisi de böyle 40-45 seviyelerinde çözülebilecek bir oyuncu. Ama Galatasaray'a sınıf atlatır. Galatasaray'ı heyecanlandırır. Şu an Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'dan daha iyi.
1: Net. Yani
0: Daha iyi.
1: kusura bakmasın.
0: Stoperleri şu anda Galatasaray'la yarışır. Forvetleri iki forvet. Şu an Osimhen tek var. Evet, Türkiye'nin en iyi forveti hala
1: Açık
0: Osimhen.
1: ara tartışmayız
0: Türkiye'nin en
1: bile.
0: iyi kalecisi hala Uğurcan Çakır. Ama diğer bölgeler için ben kalkıp da Sané Greenwood'dan daha iyi, Trossard'dan Salah'tan daha iyi diyemem abi. Bu sezonki performansları belirler bunu.
1: Tabii ki.
0: Orta sahaya bakıyorsun. Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek,
1: Asensio.
0: Asensio, bir de Talisca 10 numara.
1: Tabii.
0: Fred'i de gönderiyorsun. Galatasaray'a geliyorsun. Senin bank oynatabileceğin Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki tane oyuncum var abi.
1: Bir
0: Orta sahada.
1: Torreira.
0: Bir Torreira, iki Sara.
1: Sara.
0: Diğerleri evet ama tatmin edici performanslar yok. Mesela Lemina Şampiyonlar Ligi'nde işin savunma tarafında çok iyi oynuyor. Ama ligde yok abi. Ligde artık sen 36 maçın 30'unu kapalı savunmalara karşı oynayacaksın. Dünya Kupası'ndan teknik direktörler çok etkileniyor. Bu sezon ligdeki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u kenara koy. Diğer takımların hepsi savunma yapacak. Senin bu savunmaları açman lazım. Kim açacak savunmayı? Ben sana söyleyeyim. Salah açacak. Kim açacak? Trossard. Ondan
1: Greenwood.
0: Greenwood açacak abi. İşte Sané açacak.
1: Sane'nin
0: Barış
1: performansı çok
0: Alper
1: etkili.
0: Yılmaz'la
1: Önemli bu
0: açamıyorsun abi
1: sene.
0: kapalı savunmayı.
1: Öyle.
0: Şampiyonlar Ligi'nde iş yapıyor ama orada
1: Öyle.
0: daha böyle kreatif oyunculara ihtiyaç var. Orta sahada daha kreatif oyunculara ihtiyaç var. İki tane altı numarayla bu ligde oynaman sana puan kaybettirir abi. O yüzden diyorum, dört tane oyuncu evet, bir de işte Gabriel Saray'a teklif gelir. İşte Singo ya da Salah'dan birinden çıkarsın. O zaman McAllister, Camavinga, Reinders, bunlardan birini alman gerekiyor.
1: Katılıyorum.
0: Alamazsan ligde kadro kalitenle fark yaratamazsın. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamazsın.
1: Abi zaten gergin bir Galatasaray taraftarı varken bu transfer sürecini bu şekilde geçirirsen ve ligde yaşayacağın ilk puan kaybında o tribünleri susturamazsın yani. İstifa sesle direkt başlar ki bir
0: Ya bana çok kızan oldu. Dedim
1: protesto
0: ki,
1: Çorum
0: bana
1: maçında da
0: dediler
1: olabilir.
0: ki çok kızan oldu. Ben bir yayınımda dedim ki Galatasaray dedim keşke Çorum'dan 5 yese. Bir tokat yese. O tokattan sonra kendine geliyor. Abi örneği var. Beşiktaş'tan 2 sezon önce 5 yedi. Bir anda
1: Tabii.
0: inanılmaz ayağa kalktı. Şampiyonluğa yürüdü. Geçen sezon dedim ki ya Saadettin Saran ne güzel işler yapıyor. Bak yağmurluklar dağıtıldı. O oldu, bu oldu. Guendouzi çat indirdiler Galatasaray maçında 11'de.
1: Gol
0: Adam
1: attı.
0: golünü attı.
1: Tamam.
0: Galatasaray orada da tokat yedi ama ayağı dimdik kalktı. Şimdi taraftarın tokadı yok abi.
1: Öyle. Dani Olmo ismi çok
0: Abi
1: soruluyor
0: Dani
1: Yakup abi.
0: Olmo yaklaşık bir ay önce konuşulan bir konuydu. Oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyordu. O dönemde hani bugün bir değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hani benim bildiğim şu an için Galatasaray'ın gündeminde yok. Yarın ne olur bilinmez.
1: Dani Olmo ismi bu arada yani transfer edilse ben mesela abi
0: Herkes susar.
1: biliyorsun
0: Diğer oyuncular için son günü
1: ben
0: beklersin.
1: mesela Fenerbahçeliyim biliyorsun. Olmo'yu alsa Galatasaray derim ki bak durdular
0: Senin
1: turnayı gözünden vurdular.
0: uykuların kaçar.
1: O kadar değil o kadar.
0: Sen Greenwood gelmezse Aziz Yıldırım görevi bıraksın diyen adamsın.
1: O gün biraz fevri
0: Evet.
1: davranmış olabilirim.
0: Evet abi.
1: Icardi'ye ne diyorsun abi? Hala kulüp bulamadı kendisine.
0: Valla büyük ihtimal İtalya Ligi'nde kalacak. Öyle gözüküyor.
1: Evet.
0: Lazio'nun bir ilgisi olduğunu duyuyoruz. Fiorentina'nın bir ilgisi olduğunu duyuyoruz. Como'nun ilgisi vardı. Yani çok yüksek sözleşme rakamları olmadan bence bu kulübe imza atacak. Ben öyle düşünüyorum.
1: Bakalım o süreci
0: Ama
1: de merak
0: keşke
1: ediyorum.
0: yani evet kırgın, üzgün ama Galatasaray'da ne kadar beklesin abi?
1: Tabii canım.
0: Ne kadar beklesin?
1: Ya o süreç zaten abi gerçekten çok uzamıştı ve insanları artık irite etmeye başlamıştı o gerçek. Son olarak Galatasaray Çorum maçını konuşalım.
0: Ya bir beğeni isteyelim, bir de
1: Buyurun.
0: Batrakov konusunu konuşacağız.
1: Ha
0: Yani
1: doğru
0: 10 numara
1: Batrakov da
0: detayını
1: var.
0: konuşacağız, onu söyleyeyim. Stoperle alakalı detayı konuşuruz bir çok kısa.
1: Bir beğeni
0: Şu an
1: isteyelim ama.
0: yanlış görmediysem 2800 civarında 3000'e yakın kişi bizleri
1: Yok ya
0: izliyor.
1: abi şu anda 3500
0: Ha
1: kişiyiz.
0: ben göremedim o zaman,
1: 3500
0: güncellememişim.
1: aynen
0: Bir beğeni
1: 3500.
0: atarlarsa, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Çorum maçına geleceğim. Öncesinde şu 10 numara konusunu
1: Batrakov'u
0: söyleyeyim.
1: Bir konuşalım, evet.
0: Evet abi.
1: Ben unuttum orayı.
0: Şimdi Batrakov konusunda Çağlar Meker. Bu ismi muhtemelen Galatasaray taraftarı ilk defa duyacak. Galatasaray'ın yetkilendirdiği menajer. Batrakov sürecini o takip ediyor.
1: Evet.
0: Kim bu Çağlar Meker? Benim biraz araştırdım kendisini. Pini Zahavi ile çalışıyor bildiğim kadarıyla bazı transferlerde. Aynı zamanda geçmişte Dursun Özbek'in daha önceki dönemlerinde Belhanda transferini gerçekleştiren menajer. İsmini çok fazla duymadığımız bir isim ama Batrakov konusunu o yürütüyor. Şimdi Batrakov 20 gün önceye kadar Galatasaray'a gelmek istemiyordu. Ama Avrupa'dan o teklifleri alamadı. Şimdi Şampiyonlar Ligi arenası var, Galatasaray kulübü var, iyi bir maaş önerisi var. Galatasaray bu transferi bitirebileceğine inanıyor.
1: Evet.
0: Orada görüşmeler hala devam ediyor. Yani oradan gelecek bir yeşil ışığı bekliyor Galatasaray. Kulüp dominant duruyor, bırakmak istemiyor ama oyuncunun tutumu burada belirleyici olacak. Oyuncudan bir yeşil ışık gelirse ki dün menajerler aracılığıyla geldi. Hani gelmek istiyoruz tarzında. Batrakov sanki Galatasaray'ın yeni sezondaki 10 numarası olacak gibi duruyor. 25-30 seviyelerinde bitecek gibi duruyor. Bir 4 milyon euro da maaş verilecekmiş gibi duruyor. Batrakov konusu bu şekilde.
1: Peki stoper var bir de.
0: Stoper konusu. Galatasaray yönetimi bu sezon, yani özellikle bu hazırlık döneminde Abdülkerim'in performansından çok memnun değiller. Geçen sezon da çok konuşulmuştu ama Okan Hoca Abdülkerim Bardakçı'ya güvenmişti. Hatta kaptanlık pazubandını vermişti. Sağ stoper Singo'yu transfer etmişlerdi. Sol stoper transferi yapmamışlardı.
1: Evet.
0: Abdülkerim Bardakçı'yı kesebilecek, onunla ciddi anlamda kıran kırana yarışa girebilecek bir stoper istiyor Galatasaray. Renato Veiga Villarreal'in oyuncusuydu. Burada ipucu vermiştik zaten İspanya Ligi'nden, evet, bir oyuncuyu dahil. Beklenti 40-45 seviyelerinde, çok zor bir transfer. Paris Saint Germain'den Beraldo var. Onun dışında ismi hiç çıkmayan bir tane oyuncu var. Nathan Zeze konusu hala kapanmadı. Bir ihtimal oraya dönebilir Galatasaray. Bir de tüm bunların dışında yerli Ahmetcan Kaplan ihtimali de gündeme gelebilir. Son olarak bir şey daha ekleyeceğim.
1: Buyurun abi.
0: Hazırlık döneminin en dikkat çeken performanslarını Renato Niaga ve Cankat Yılmaz göstermiş.
1: Evet.
0: Bu Cankat Yılmaz'ın sözleşme konusunun artık çözülmesi gerekiyor.
1: Katılıyorum.
0: Ben Galatasaray içindeki insanlarla da, hani o seviyedeki oyuncularla da, hatta dün bir Galatasaray yönetim kurulu değil de Galatasaray Kongre üyesi Galatasaray Adası'nda Uğurcan'a Cankat'ı soruyor. Cankat'ı bile o kadar güzel anlatıyor ki, onun dışında biz de izledik. Bu problemin bir an önce çözülmesi lazım. Cankat Galatasaray'da ya ikinci kaleci olacak ya da sözleşme imzalanacak, kiralık olarak gönderilecek. Vallahi artık 20 gün 4 hatta 5 transfer bekliyor Galatasaray taraftarı. Galatasaray yönetiminin elini artık çabuk tutması gerekiyor. Doğru oyuncuları kadroya katması gerekiyor. Öncelik 10 numara, sol kanat, yedek forvet. Mesela Balogun, evet, bir iletişim kurulmuş. Mesela o konuya çok hakimim. Orada gelişme olursa Yakup Çınar'ı takip edip bildirimleri açsınlar. Digi Futbol'a, evet, abone olsunlar.
1: Lütfen.
0: Batrakov konusunda yeni bir gelişme olursa o tarafa yine çok hakimim. Hemen bilgi paylaşırım. Leao Martinelli konusu. Şu anda konuşulan 4 tane 5 tane oyuncu var.
1: Tabii.
0: Hani bu konulara sadece kulüp tarafında değil, oyuncu tarafında da çok hakimim. Süreci çok yakından takip ediyorum. Gelişmeler olursa hem kendi kanalımda, hem burada, hem de X2 hesabından duyururum diye.
1: Seni takibe alsınlar ve, evet, Digi Futbol'da takibe alsınlar diyelim. Galatasaray Çorum maçı, tribünlerden bir protesto bekliyor musun?
0: Ya
1: ben şaşırmam.
0: Şu anda 40 bin üzerinde. Ya şöyle söyleyeyim, Galatasaray taraftarı nerede nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir. Hı hı. Sana şöyle söyleyeyim, Beşiktaş tribününde, Trabzon, Fenerbahçe tribününde olmayan birliktelik Galatasaray tribünlerinde var. O maç biter, o maçtan sonra gereken tepkiyi gösterir. Ya da atıyorum 1-0, 2-0 geriye düşmüştür, maçın dönme ihtimali yoktur, Galatasaray taraftarı o zaman tepkisini gösterir. Evet. Hani nerede nasıl davranması gerektiğini bilir. Galatasaray'ın son 4 yıl şampiyonluğunda Başkan Dursun Özbek'in, Okan Buruk'un, futbolcuların ne kadar payı varsa Galatasaray tribünlerinin de,
1: tabii,
0: o kadar payı var.
1: Kesinlikle. Galatasaray o maçta günün sonunda favori tabii ki, yani bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Hazırlık maçlarındaki

0: performanslar birazcık taraftarı yükseldi. Çorum maçında.
1: Ya üzdü niye yoksa... üzdü? Çünkü yükleme vardı.
0: Tabii.
1: Anladın mı? Hani onun da bir açıklaması var. Okan Hoca bu. Mesela hangi maçtı yurt dışında? Venezia maçı. Venezia maçının sabahında Avusturya kampında 2 saatlik antrenman vardı. O antrenmandan çıkıp maça girdi.
0: Peki.
1: Zaten son 4 yılda biz hiçbir zaman Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki performansını konuşmadık. Çünkü evet. Lige hep iyi giriş yaptı.
0: Bakalım.
1: Burada şimdi sen bir taraftan transfer yapmıyorsun. Bir taraftan elindeki oyuncularla alakalı aksiyon alamıyorsun. Bir taraftan beklentiler içerisinde olan hoca beklenti içerisinde transfer bekliyor. Hocanın yardımcılarının sözleşmesi vardı. Altyapı oyuncularının sözleşmesi vardı. Bunlar hepsi gecikince üst üste gelince baba taraftar da diyor ki yani burada bir yanlışlık var.
0: Hı hı.
1: Buna dikkat çekiyor Galatasaray taraftarı. Yönetimin de artık buna hani dün başkan bazı açıklamalar yaptı. Daha öncesinde Abdullah Kavukçu konuşmuştu ama süreç zor. Yani sanki Galatasaray'ın kasasından yine daha çok para çıkacakmış gibi bir olaya gidiyor süreç.
0: Peki bir süper chat daha gelmiş, onu
1: tabii
0: da hemen okuyalım. Feel the Rhythm demiş ki Galatasaray transfer yapmıyorsun, sana Trabzonsporlular abone olsun. Sen mi yapıyorsun abi transferi? Ne alakası?
1: Nunes'i bitirmek istiyorlar. Bak aklıma geldi söyleyeyim.
0: Evet, orayı bitirelim.
1: Salah ya. Burada devreye girdi transferde. Nasıl devreye girdi? Liverpool'dan takım arkadaşı. Yani bireysel olarak, kişisel olarak görüştüğü oyunculardan bir tanesi. Orada sanırım bazı detaylar var. Onlar çözülmeye çalışılıyor. Mesela Beşiktaş da istiyordu Nunes'i ama burada Trabzonspor daha ciddi. Sanki Trabzonspor tarafı bu transferi bitirecekmiş gibi duruyor. Ama sadece Nunes'le de bitmez bu iş. Orta sahaya da mutlaka hamleler yapması gerekiyor Trabzonspor'un.
0: Yakup abi çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Muzaffer. Senin de ağzına sağlık. Yayının tekrarını izleyeceklerden de ricamız, yayını beğenirlerse, aynı zamanda kanala abone olurlarsa seviniriz. Bizi izledikleri için bir kez daha teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Mert Sayar'da Haber Masası sona erdi.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında bir yere yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.

0: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sezonun açılış maçında ben Can Genç, çok değerli konuğum Berkay Çakır'la beraber zaten sizlere maç önü, maç sırası ve maç sonunda yayını dinleteceğiz. Ki özel konuklarımız da olabilir Süper Lig'in açılış haftası olduğundan da dolayı. Açılış günü olması sebebiyle stüdyo konuğuyla bugün yayınımızı yapmak istedik. Berkay Çakır'a da bir kez daha teşekkür ederim bizi kırmadığı için. Ki Berkay'a sözü vermeden önce ilk 11'lerde açıklandı. Şu anda da önümdeki akıllı ekranın yüklenmesini bekliyorum. Evet, Galatasaray'ın ilk 11 ile başlayalım. Ev sahibi Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmada Şallay'ı, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsünü görüyoruz. Orta alana gelince Gabriel Sara, Lucas Torreira ikilisine Yunus Akgün 10 numarada eşlik edecek. Kanatlarda Sané ve Barış Alper'i izleyeceğiz. İleride ise Victor Osimhen görev yapacak ki şu anda önümdeki akıllı ekranda Çorum FK'nın ilk 11'ini göremiyorum. Ancak biraz sonra o da gelince zaten detaylıca konuşuruz. Çok büyük bir tesadüf olarak da dün Çorum Futbol Kulübü'nün otobüsüyle karşılaştım. Berkay, hatta bir merhaba diyeyim önce sana abi, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Ya şu hikayeyi anlatmadan edemeyeceğim abi. Sana da anlatayım, sen de duymadın bunu. Abi dün tam yayına geliyordum Beşiktaş maçını sunmaya. Neyse yayınımızın olduğu yerde zaten Maslak civarlarında bir yerdeyiz. Takım da Maslak civarında bir yerde konaklıyor diye anladım. Çünkü takım otobüsü oraya geldi. Sanki son akşam antrenmanı yapılmış. Takım da otele doğru geliyordu. Bir anda işte polis kordonu oldu. Bir baktım Çorum FK yazıyor otobüste. Şoka girdim bir anda. Yani Serdar Gürler'le şöyle paralel geçtik yani. Yan yana geçtik. Yani ben tabii orada yayıncı kimliğimden dolayı orada bir şey demedim. Hani basın mensubuyum, iki soru sorabilir miyiz? Adam yorgun argın şeye doğru gidiyordu ama böyle bir kareye rastladım abi. Sen olsan ne yapardın abi?
1: Ya ben daha ekstrasını yaşadım ama çok uzar bu hikaye. Ama yani İstanbul'da görüyoruz bunu sürekli. Hani takım otobüsleri. Ben çok daha mesela Göztepe'de bir otelde takım, başka bir işte Göztepe'nin deplasmanına gelen başka bir birinci liglerde o zaman bir takımla karşılaştım. Tabii keyifli oluyor yani bizim gibi futbol severler için bir şok oluyor.
0: Değil mi?
1: Yani çok hikayeyi anlatmak istemem çünkü bugün çok özel bir gün.
0: Değil mi?
1: Süper Lig'in yine başladığı o gündeyiz. O yüzden...

0: Yine şunlar, şu klişeyi diyelim mi yayının başında şimdi sohbet ederken? Hakemin konuşulmadığı bir sezon diliyorum.
1: Yani evet, diyelim hadi.
0: Konuşacağız, hakemi de konuşacağız.
1: Bugün bence Çorum'un 11'i düştü şu anda.
0: Evet, ben de gördüm.
1: Sen onunla devam et, sonra şey yapalım.
0: Çorum'un kalesini Felipe koruyacak ki çok çok iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Onu zaten konuşuruz yayının bütün bölümünde ama. Borza, Smolčić, Penetra, Gökhan, Berat, Alfredo, Karlsbach, Krizdiş, Serdar ve Ramirez şeklinde bir 11 Çorum FK'da ki görücüye çıkıyor Çorum FK'da. Bizim açımızdan aslında bir tık daha kapalı kutu bir ekip olarak yorumlayabiliriz sanki. Berkay, ne dersin yani? Galatasaray'ı zaten uzun uzun konuşuruz ama biraz Çorum'la da başlamak istiyorum. Yani ne diyorsun? Böyle ekipler yeni çıkan, sonuçta son şampiyona karşı deplasmanda başlayacaklar. Bu bir avantaj mıdır? Kendilerini göstermek vitrin maçı açısından, yoksa demoralize olmaya çok açık bir durum mudur? Konuya nasıl bakar Berkay Çakır?
1: Ya bence kesinlikle hani demoralize olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gayet hani ben Çorumlu futbolcu olsam gayet okey bir durum. Galatasaray deplasmanıyla başlamak, hatta Çorum için de bence bir fikstür avantajı. Galatasaray transferlerini tamamlamadı. Tribün problemleri var, yönetim problemleri var. Yani taraftarın biraz daha tepkili olduğu durumlar var. Yani Çorum'un ilk golü bulması noktasında çok farklı bir yere gidebilir maç.
0: Vallahi.
1: Aksi durumda da çok sorun olacağını düşünmüyorum. Bence şöyle bir durum var artık. Ben 2-3 senedir falan TFF birincilikten çıkmak için iyi bir yapılanmaya ihtiyacınız var. Yani iyi bir bütçe hazırlanmış olması, sonrası için de iyi bir planlama lazım. Artık hep çıkan takımlar ligde hali hazırda olan takımlardan daha büyük yatırımlarla geliyor ve iyi paralar harcayabiliyorlar. Bugün de hani Çorum ve Ahmet ilk aklıma gelen, hani düşündüğümüz zaman transfer sezonu şu anda hani Türkiye'deki ilk 5-6 takımından bir tanesi.
0: Doğru.
1: Yaptığı takviyeler konusunda. Yani Galatasaray açısından şöyle bir sorun olabilir bugün. Kapalı kutu bir takımla oynayacaklar. Farklı yeni göreceği oyuncular var Galatasaraylı futbolcularında. Galatasaray'ın da oyun yapısı tam oturmadı. Biraz soru işaretli bir maç şu anda.
0: Ya Galatasaray'ın oyun yapısı tam oturmadı cümlesine şöyle katılabiliriz. Hazırlık maçları vesaire vesaire ve konuşulanlar, Galatasaray taraftarının transfersizlikten dolayı ki bir memnuniyetsizliğin olduğu bir dilimdeyiz ama şunu soracağım. Yani birbiriyle oynama alışkanlığı olan oyuncularla kurulu bir 11 saydık Galatasaray'da. Ki bir daha sayalım istersen, dinleyicilerimiz açısından belki iyi olabilir. Galatasaray'ın kalesini Uğurcan koruyacak. Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs. Torreira, Sara, Yunus biraz önlerinde. Solda Barış Alper, sağda Sana, ileride Osimhen. Şimdi bu kadro geçen sene bildiğimiz kadro.
1: Geçen sene iç sahada biraz daha zayıf rakiplere karşı oynadığı kadro Galatasaray'ın buydu. Burada biraz daha yedek rotasyonuyla alakalı sorunlar var. Ama Galatasaray'ın geçen sene de yedekle alakalı problemleri vardı. Yani ben şunu sadece tam yakalayamıyorum. Mesela atıyorum, kadrodan bir oyuncu sakatlanıyor ve 1,5-2 ay oynayamıyor. Sonra çok hızlı bir şekilde geri dönebiliyor. Ama Türkiye Ligi'nde takım bir tatile çıkıyor. Takımı tekrar aynı oyun yapısına oturtmak gerçekten çok zor oluyor.
0: Peki biraz da şunu soracağım. Yani sonuçta 4 kere üst üste şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Ana çekirdeğini çok net bir şekilde korumuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani oyuncularda bir doymuşluk ya da bir tokluk olduğu için mi taraftar bu kadar, yani böyle bir hissiyattan dolayı mı taraftar transfer konusunda çılgınlarca isyan ediyor? Yönetime aşırı büyük tepkiler var. Yani buradaki taraftarın argümanı şu mudur? İşte onlar transfer yapıyor, biz niye yapmıyoruz mudur? Veyahut da bu takım artık doydu, 4 sene şampiyonluk yaşandı ve 5. sene şampiyon olabilmek için belli başlı şeyleri değiştirmek gerekir mi diye düşünüyorsun? Yani ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Yani şöyle bir durum var. Öncelikle bazı oyuncuların fiziksel durumu geldiğine göre çok büyük fark yaratıyor. Sadece görsel olarak baksanız bile, atıyorum Torreira örneğinde olduğu gibi, hani ilk geldiği baştaki fiziksel durumu ve oyunu yavaş yavaş kötüye giden oyuncular vardı geçen seneden. Şimdi o zaman
0: kim yazarız buna mesela?
1: Yani mesela hani Torreira'yı söyleyebilirim.
0: Normaline göre evet, yani standartının altındaydı.
1: Bu senenin başlangıcında hani Abdülkerim'de çok büyük bir yorgunluk var. Sara iyi başlamadı bence. Yunus'un da aynı şekilde 2 sene önceki performansına göre geçen sene sonlara doğru bir skora katkıda sorunları vardı. Barış Alper her zaman belli bir seviyede oynuyor ama o da bir üstüne koyamadı hani bu gol vuruşlarında. Sané'nin performansını hazırlık maçlarında beğendim ben açıkçası. Hani biraz daha iyi takıma adapte olmuş gibi duruyor. Ama burada bence 2-3 yönlü bir durum var. Yani şimdi Galatasaray en son 4 sene üst üste şampiyon olduğunda UEFA Kupası ile birlikte kapattı konuyu.
0: Doğru.
1: Yani ve Galatasaray

0: Ellerin en çok istediği şey, evet tamam biz şampiyon oluyoruz ama Avrupa'da da başarı isteniyor ve geçen sene gördük, belli bir noktaya gitti takım. Hani bu takımı zaten korumak önemli ama biraz daha üstüne çıkarsa Galatasaray bir şeyler yapabileceğini de gösterdi. Bunun olup olmamasıyla alakalı yine sorun yok ama yönetimin Galatasaraylı taraftara sene başından bazı vaatleri vardı. Yani hem çıkan oyuncular olsun hem bazı söylentiler olsun, hani Galatasaray taraftarlar İşte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un bu kadar büyük transferler yaptığı senaryoda yönetimden olan beklenti ve vaatlerin karşılanmamasından dolayı huzursuz.
1: Şöyle bir şey soracağım. Yani tabii ki yönetimin vaatleri olduğunu söyledin ama yönetimin vaatlerini bir kenara bırakıyorum. Hı-hı. Yani sanki böyle bir vaat olmadığını varsayalım. Hı-hı. Ve Haziran ayında Sayın Dursun Özbek şöyle bir açıklama yaptığını varsayalım. Bu bir varsayım bu arada. Dursun Özbek dedi ki biz çok başarılı bir kadromuz var, çok iyi bir kadromuz var. Bu sezon bir transfer yapacağız, o transferi de acele yapmayacağız ve kadromuzu da koruyacağız diye bir açıklama yapsa idi. Taraftarın tepkisi bu denli olur muydu veyahut da taraftarın tepkisi olur muydu diye soruyor.
0: Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Şimdi Galatasaray'ın bir tane forveti var, Osimhen. Belki de dünyadaki ilk 5 forvetten. Yani
1: katılırım ben bu arada, bana göre öyle.
0: Noktada evet. Ama bugün Halil Dervişoğlu Galatasaray'dan ayrıldı ve belki de yedek, hani rotasyon kadro, yani oynayabileceğinden dolayı değil ama rotasyon kadroya baktığın zaman 9 numaraya en yakın oyuncu oydu. Galatasaray'ın bırakın yedek bir 9 numarası ya yakın bir oyuncusu bile yok. Yani orada kim kullanılabilir? İşte Barış Alper'in kullanılabilme ihtimali var. Barış Alper'in de yedeği yok şu anda.
1: Yok.
0: Kim kullanılabilir? Salah'yı milli takımda forvet oynuyor da Galatasaray seviyesinde or yapamayacak. Yani bugün atıyorum Osimhen'in sene başı, bu bir sürü konu olabilir. 1-1 giden ve 55. 60. dakikada bir arka adele sakatlığında.
1: Burada Allah korusun, onu da söyleyelim de.
0: Evet yani, yani ama sonuçta siz planlama yaparken, lige başlarken bunları düşünmeniz lazım.
1: Şüphesiz.
0: Arka adele sakatlığı en minimum 3 haftadan başlar. Galatasaray bugün forvet alsa bile 3 hafta içerisinde forvetsiz oyunu nasıl oynayacak?
1: Yani ada yüzgeç mi oynayacak?
0: Yani mümkünatı yok yani. Hani o zaman taraftarın da bu konuyla alakalı, sonuçta siz düşünüyorsunuz, ben düşünüyorum. Hı-hı. İşte tamam bizim yönetim niye bunu düşünmüyor diye isyan ediyorlar. Hı-hı. Yani en azından bir yerli forveti, Bertu gibi, hani böyle bir 10 milyonlara ya da atıyorum bir U23 forveti oraya koymaları gerekiyordu. Hem kanat oynayabilecek hem forvet olacak.
1: Peki o
0: lige
1: zaman
0: böyle başlanması beklenmiyordu yani.
1: Çok çok katılırım bu arada. Hı-hı. Yani beni çok net ikna ettin. Zaten şimdi taraftarda şöyle bir şey görüyorum. Yani ben de sen de bence şunu düşünüyoruz. Galatasaray kadrosunun tabii ki belki bir iki tane yıldız oyuncu alabilir ama derinlikle alakalı bir problem, hı-hı, olduğunun altını çiziyoruz. Ama taraftar ister istemez şu anda büyük bir transfer çılgınlığı olduğu için 5 tane daha yıldız alalım istiyor. Yani o mu doğrusu? Ben ya, öyle düşünmüyorum ama Berkay nasıl düşünür? Berkay Çakır nasıl düşünüyor?
0: Yani biraz egzecere ediliyor tabii, hı-hı, konu ama hani 5 tane yıldız değil, Galatasaray'ın bir 10 numarası yok şu anda. Yani Sara da değil, Yunus da değil hani bu oyuncu. O zaman da hani en azından tamam biz işte yakalarsak fırsatı son gün bile yapabiliriz ama 10 numarası seneye başlanılmaz. Yedek forveti seneye başlanmaz. Yani Yunus'u 10 numaraya koyduğunuz zaman sizin yedek sağ açık ya da yedek sol açığınız yine yok.
1: Doğru. Peki yani şuna biraz da bakmak istiyorum. Şimdi tabii ki 10 numara konusuna değineceğim. Okan Hoca için şu bir tercih miydi yoksa şey miydi diye soracağım. Yani şunu demek istiyorum. 10 numarada biraz daha işte maestro dediğimiz tam tipik bir 10 numaradan ziyade daha çok böyle kanat karakterli 10 numaraları hep Okan Hoca kullandı şu ana kadarki 10 numara düzeninde. Mertens de buna örnek bir oyuncudur. Yunus Akgün de buna örnek bir oyuncudur. Yani kariyerinin belki peak noktası diyebileceğimiz yüksek noktalarında daha çok bu oyuncular açık oyuncusu.
0: Yani şunu söylemek istiyorsun. Topu ayağında oynayan değil de top ayağında değilken içeri kat edebilecek ya da oralara sarkabilecek biraz daha sivri bir oyuncu yani.
1: Evet. Bir tık daha sivri bir oyuncuyu tercih ediyor gibi gözüküyor.
0: Bunu tercih ediyor.
1: Bu tercih midir? Yok. Yoksa o bölgeye bir oyuncu alınmamasından dolayı ürettiği bir formül müdür diye sorayım.
0: Yani mesela eğer öyle olsaydı hani yani 10 numara 10 numara bir oyuncu isteseydi Yunus'u 10 numara oynayan, yani geçen sene hatta Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numara oynadığı zamanlardan bile şey yapabilirim. Atıyorum Sara gibi bir oyuncu. Yani mesela bugün İlkay hani fiziksel durumunu şu anda hani şey yapmıyorum ama hani öyle bir oyuncuyu sene içerisinde çok denerdi. He. Ama orada sürekli bu oyuncuları istedi. Bu tarz oyuncuları istedi. Hatta Icardi'yi bile denedi orada ve Icardi de hani
1: doğru,
0: biraz daha statik olmasına rağmen o da içeri giren bir oyuncu. Hani topu ayağıma alayım, sağa sola dağıtayım bir playmaker 10 numaradan ziyade daha sivri shadow striker ya da half winger dediğimiz hani işte gizli forvet ya da işte Kanada
1: yarı kenar.
0: Evet, yarı kenar dedikleri şeyi daha çok beğeniyor. Bu da işte orta sahayı diri tutmakla çözülecek bir iş. Yani hani orta sahada da Torreira'nın oyun kurma meziyetleri o kadar yüksek değil. İşte Sara Torreira yapıp işte önüne, ya da mesela ben Niegan'ın da Torreira ile birlikte oyun kurmada ya da atıyorum preste, yani siz oraya öyle bir oyuncu koyduğunuz zaman, Okan Hoca'nın istediği gibi bir oyuncu koyduğunuz zaman presi de çok arttırabiliyorsunuz.
1: He, kenar oyuncusunun olan o dinamizmi orada, evet, olduğu için belki de şey.
0: Yani mesela Bruno Fernandes konuşuluyordu, hep konuşuldu. Mesela Okan Hoca Bruno Fernandes'e hayır demeyecektir ama hani istediği tip
1: ama
0: o değil.
1: Ama Musiala'yı tercih ederdi.
0: Evet, istediği tip o değil. Değil, evet. Ya hatta bu işte Rus oyuncu Batrakov'un da biraz
1: hiç izledin mi, var mı bir fikrin?
0: Yani biraz daha hani böyle 90 dakika izlemek lazım. Ben o şekilde şey yapmadım ama biraz daha şey tarzı. İşte bu yani Szymanski'nin iyisi, hani biraz daha teknik ve skora katkı yapan. İşte bu Encisolar, işte o tarz bir oyuncu.
1: O da böyle hani full eli bir oyuncu mu?
0: Evet,
1: yani?
0: Evet.
1: Onu
0: yani
1: anlamadım.
0: Sivri bir oyuncu. İstenilen tipte bir oyuncu. Büyük ihtimalle de o bitecek gibi görünüyor.
1: Valla bugün aldığımız haberlere göre öyle gözüküyor ama tabii
0: bugün
1: ki
0: gol de attı.
1: Çok dinamik süreç.
0: Bugün gol de attı deplasmanda Orenburg'a karşı, golü de izleme fırsatı buldum.
1: Bayağı, nasıl attı?
0: Öyle durduğu yerden ayak içiyle uzak köşeye plase, o işte şey oyun konsollarında attığımız golü, yani bir on numaradan beklenen golü attı ve biraz böyle bir şey oldum ben de. Olur ya dedi.
1: Şimdi uzaktayken genelde sorduğum sorulardan ziyade hani biraz daha genel bir Galatasaray üzerinden sohbetle başladık programa. Tabii ki maç önünde farklı konuklarımızı da alacağız. Onu da söyleyelim. Programı stüdyo konuğumuz Berkay Çakır'la açmak istedik ki 5 dakika sonra alacağız ama klasik sorularımızdan bir tanesiyle bir gelmek istiyorum. Çünkü telefondayken genelde maç önünde şu soruyu sorarım her zaman konuklarıma. Bugünkü maçın senaryosu bu 11'lerin ışığında nasıl gerçekleşir? Berkay Çakır'ın kafasındaki senaryo nedir? Oyun ne yöne doğru gider diye soralım. 0212 273 10'unu da hatırlatalım dinleyicilerimiz için. Tabii ki mesajlarınızı bekleriz.
0: Yani bu soruyu sorduğunda hani yaklaşık bir 34-35 hafta gibi bir şeyde, yani %80-85'ine sana böyle kafamdaki senaryoyu hep söyleyebiliyorum. Bazen şey yapıyorum, mesela derbi maçlarında falan hani senaryo kurmak daha zordur. Hani bugün Galatasaray'ın gerçekten ne oynayacağını, nasıl oynamak istediğini, elimde bir referans nokta olmadığı için hazırlık maçlarındaki durumu referans alırsam bu sefer işler çok daha kötü bir noktada. Bir de daha farklı oyuncular, yani 11 olarak bu takım hiç oynamıyordu. İşte Abdülkerim'in bence performansı burada soru işareti görüyor. Yani en azından şu an için. Yani Galatasaray yedekten gelebilecek oyuncu sayısı, yani oyuna müdahale etme şansı düşük olduğu için maçı erken bitirmeye çalışacaktır. Ama burada da Çorum'un mutlaka bir direnciyle karşılaşacak gibi düşünüyorum.
1: Peki,
0: ama
1: yani,
0: kalite oyunu. Yani
1: ya Galatasaray'ın ilk yarıdan maçı koparacak bir Galatasaray izlenimi almıyor musun?
0: Yani istenilen şey bu olacak bence. Yani asıl hocanın ve takımın istediği şey budur ama işte futbol biraz hani Galatasaray açısından bugün kalite günü. Yani bugün Galatasaray'ın çok yüksek bir performans, hurra Allah gibi böyle baskı ya da atıyorum öyle bir performans göstermesine gerek olan bir gün değil. Skoru alıp bence yani 3 puanı cebine koyup devam etmesi gerekiyor.
1: Peki türbünler hakkında bir şey soracağım. Tabii ki evet, hani taraftarlarda ister istemez sosyal medyadan gördük ama o sosyal medyadaki bu kadar büyük isyan tribüne ne şekilde yansır? Yani Galatasaray tribünlerinde o alışık olduğumuz gerçekten tek bütün olan ve sahaya gerçekten etkisini yaratabilen o tribünü, iç saha tribününü bugün görebilecek miyiz? Yoksa her kafadan farklı ses çıkıp aslında o ahengin olamayacağı bir durum mu olur? Yani nasıl okuyorsun buradaki durumu? Yani tabii ki belli başlı problemler var. Onları konuşmak zaten gerek yok şu an. Maçı konuşuyoruz ama yine de yani tribünün bir etkisi olur ya maça.
0: Evet, yine
1: yani
0: de
1: nasıl bekliyorsun?
0: Önemli bir konu bu. Bugün öğlen de Arda ile konuştum aynı konuyu. Hani sen nasıl bir şey bekliyorsun falan diye.
1: Arda'ya da selam olsun. Arda Azinadaroğlu çok sevdiğimiz bir dostumuz. Ona da sevgilerimizi yollayalım. O da Radyo Gol'ün tabii ki çok sevilen yorumcularından. Aynı zamanda Cüneyt Özdemir ile beraber zaten birçok yayınlarda vesaire vesaire bizim sektördaşımız diyelim. Evet, Berkay böldüm, kusura
0: bakma. Selam olsun canım buradan. O da şu görüşte hani şimdi Ultra Aslan teşkilatları bugün şey açıklama yaptılar ve feshettiler kendilerini. Yani işte üniversite şeyi, şehir temsil, yani temsilciliklerin tamamı faaliyetlerini durdurma kararı aldılar. Şimdi stat'taki konu şu. Stat'ta Ultra Aslan'ın olduğu bölümde gerçekten her gün, yani her maç oraya giden ve lider arkasında toplanan bir grup var. Şimdi bu grup bence lider kulüpleriyle alakalı bir geri adım atmayacaklar. Yani orada mutlaka morali bozulan, işte soğumuş insanlar olacaktır ama orada bunu gösterme şansları yok. Asıl tribünün geri kalan kısmı, ki Ultra Aslan'ın bazı politikalarından dolayı da başka yerlerde oturan insanların zaten hani bir kıvılcıma bakacak şekilde bir rahatsızlığı vardı konuyla alakalı. Şimdi orada işin içine siyaset, politika da girdiği için mutlaka bugün de bazı protestolar olacak. Hani pozitif, negatif, işte yani maçı Galatasaray erken kapatması lazım ki o iş onun hani sahaya yansımasın. Çünkü bugün tribünde gerçekten karşılıklı olarak bazı atışmalar olacak.
1: Yani dakika 15 Galatasaray 2-0 gibi bir senaryo olursa ama herkes yumuşar yani.
0: Kimse diyorsun. Bence keyifli değil şu anda. Yani ya özellikle evet, o konuyla alakalı.
1: O konuyla alakalı evet ama bugünkü maçın içerisinde eğer sahada takım 15 dakikada 2-0 yaparsa tribünden öyle bir şey hissetmeyiz mi?
0: Yani tribünden hissedilen şey sahaya yansımayabilir. Hani tribünde mutlaka bugün bir şeyler hissedilecek. Biz buradan sessiz yayın izleyeceğiz ama mutlaka Twitter'dan haberlerini göreceğiz.
1: Tuğberk devre arasında bir sorarız. Tuğberk de belki müsaitse bağlanır onu. Bir ufak danışırız. Çünkü ona yani kısaca şey sormak isteriz. Yani tribünde ne oluyor?
0: Galatasaray'da genelde bu tarz protestolar ve şeyler, atışmalar maçın sonuna doğru olur. Çünkü öncelik Galatasaray'dır. Hani taraftar da bunun bilincinde ama çok hassas bir durum olduğu için, çok da hassas bir dönem. Herkes için öyle. Belki erken de cereyan edebilir durumlar.
1: Şöyle bakıyorum, biraz mesajları alayım. Ondan sonra da Alp Çelikler'e bağlanacağız. Yani 20-55 dedik ama böyle bir 2-3 dakika sonra bağlanırız. Biraz dinleyici mesajı okuyalım. Çünkü dinleyici her şeyimiz. Mete Bey yazmış, demiş ki vallahi Galatasaray'da Batrakov izleyip de alma şansı olup da aldırmayan varsa kulüple ilişiğini kessinler demiş. O kişinin yani çocuk gerçekten aşırı yetenekli demiş. Gencecik çocuk yani, şimdi 25-30 verirsin emin olsunlar ki demiş. Yani öyle bir potansiyel gördüm ki demiş, 60-70'i Galatasaray'a kazandırma ihtimali olabilir demiş.
0: Bu arada şöyle bir avantaj var, milli takım oynamayacak. Galatasaray'da herkesin milli takım arasında çok sorun oluyor, işte sakatlıklar falan. Hani öyle bir yani kendi vitrini milli takım olmadığı için o da bence avantaj yani.
1: Bak hiç kimse buna bakmıyor ama doğru yani, milli takım oynamayacak sonuçta. Ben hiç bunu bu şekilde bakmamıştım konuya. Peki yani mesela şurada çekinme durumu olabilir mi? Dinleyicimizin mesajına böyle bir karşı çıkar şekilde bir şey soracağım. Yani sonuç olarak 5 büyük ligde Rus oyuncu alma konusunda birazcık takımlar çekiniyorlar ve bunun birçok örneğini görüyoruz. Bu konuyla alakalı mı Galatasaray'ın, mesela ben aldım diyelim 20'ye 25'e mesela, misal şu anda konuşayım ya da 30 olsun. Avrupa'daki kulüpler oyuncu ne kadar iyi olursa olsun Rusya pasaportuna sahip olduğu için o oyuncuyu almaktan çekinirler mi? Galatasaray'ın buradaki tasarrufu, yani o tasarrufu o yüzden mi kullanmıyor gibi. Ya belki de kullanacak, bilmiyoruz ama.
0: Ya yani oynayan işte Paris Safanov var. İşte oynayan oyuncular var Rus.
1: Safanov var gerçi, evet, PSG'nin yani, kalecisi, doğru söylüyorsun.
0: Ya orada bir de dünya işte siyaset, işte politika o kadar karışık yani, hızlıca geçeyim. İşte Mudrik'e 100 milyon euro verildi şey için, işte yani Ukrayna pasaportu olduğu için. Yani işler bir anda çok farklı bir yere de gidebiliyor. Atıyorum Rusya ile bir barış anlaşmasında herkesin dünya şeyinde Rus öveceği bir siyasi politik bir yere de gidebiliyor.
1: Yani çünkü tabii ki o kadar oldu yani.
0: O kadar hızlı değişiyor ki her şey. Yani hem burada hem orada bir anda senin atıyorum 70-80'e vereceğin oyuncu bir anda Rusya'nın tekrar Avrupa maçlarına hani Şampiyonlar Ligi oynayabileceğinin açıklanmasının ardından gidip mesela CSK Moskova senden 150 milyona da işte lokal oyuncuyu geri alabilir. Yani öyle
1: doğru,
0: de bir durum var.
1: Doğru
0: yani.
1: O da var.
0: Çünkü yani onların da yabancı.
1: Pazarı da, evet. Hani Rusya pazarında biz, da.
0: Yani çünkü bayağıdır para harcamıyorlar. Evet. Ve hani bir anda onların da Avrupa'ya katılmasıyla birlikte o lokal oyuncuları da toplayacaklar bu ve arada, reklam yapacaklar.
1: Bu arada ben eğer katılırlarsa yani eğer bu durum bir şey olursa Suudi Arabistan tarzı değişik bir atılım bekliyorum, evet, evet, orada ben de. Peki şöyle bakalım, birçok bir dinleyicimiz yarışmaya Londra'dan katılır diye mesaj olmuş. Ya bunları okuyacağım. Alp Çelikdelen'e bağlanacağız da çok güzelmiş. Londra'ya bir kere selam olsun. Şöyle bakıyorum. Galatasaray'ın ilk 11'i gayet iyi demiş isim olarak Uğur Bey. Ama yedek kulübesine bakıyoruz. Skor değiştirecek. Bana lütfen bir kişi söyleyin demiş. Berkay Çakır zaten Uğur Bey o kadar katılıyor ki size, programın ilk başında zaten bundan yakındı Berkay Çakır.
0: Londra mesajın kalanını görmedin.
1: Daha görmedik.
0: Büyük ihtimalle Dilay'dır. Çünkü bana da yazdı. Kız kardeşim yazdı.
1: Dilay'a öncelikle sevgilerimi iletim. Yarışmaya Londra'dan katılıyormuş kendisi. Bu arada Londra'daki hava durumunu soralım.
0: Havalar nasıl?
1: Havalar nasıl? Onu soralım. Abimle Berkay parantez içerisinde.
0: İnşallah Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında kalacak yerimiz var çok şükür.
1: Güzel güzel.

0: Maç izlemeyi özledikçe buraya bağlanıyorum. Evde gibi hissediyorum demiş.
1: Yani evimiz, yani ailemiz.
0: Her zaman bekleriz İlo. Yani bu arada sevgiler.
1: Belki buraya geldiği bir günde onu da
0: ağırlarız, stüdyo konu yaparız.
1: Bağlantılarımız var. Alpocu'yu aramam lazım. Evet, bağlantılarımız var. Sen o bağlantıyı ayarlarken ben de bu yedekten girecek oyuncularla alakalı konuşayım. Yani sene başında böyle bir sorun olması Galatasaray için çok kötü bir durum. Çünkü hani şu an hali hazırda oynayan oyuncular bu 90 dakikayı kaldırabilecek mi? Hadi Barış Alper kaldırdı diyelim. Siz şu anda Sané'nin arkasına kimseyi koyamıyorsunuz. Mecburen oynayacak. Yani oyuna girecek oyuncular büyük ihtimalle Lemina orta sahanın direncini arttırmak için girecek. Singo'yu atabilir. İşte sağ bek şeyinden rotasyonuna sırf oynayabilsin diye. Eren Elmalı ve Renato Niaga gibi görüyorum. Belki de Kazımcan. Yani başka bir Galatasaray'ın hücum tarafında bir alternatif yok. 4 tane oyuncunun yerine koyacak oyuncu yok. Bunların da 90 dakika oynaması, yani hadi birisi yoruldu, ikisi yoruldu, eksik oynatır takımı.
0: Tabii. Yani aslında çok çok kıymetli detaylardan bahsetti Berkay Çakır ki şimdi tabii ki çeşitli telefon bağlantılarımız olacağını da söylemiştik. Alp Hoca bizimle var. Alp Çelik'ten hoş geldin.
2: Hoş buldum Can, nasılsın?
0: İyidir abi, seni sormalı.
2: İyiyim ben de, çok şükür. Özlediğimiz güne kavuştuk sonunda.
0: Vallahi öyle abi, ben de özledim. Süper Lig için can atıyorduk. Galatasaray'la da Süper Lig görücüye çıkıyor diyelim. Peki biraz da sorularla aslında başlamak istiyorum. Yani Alp Çelik Delen'e göre Galatasaray'ın 11'i beklediği gibi mi? Bugün Galatasaray nasıl bir oyun ortaya koyar? Biraz aslında şöyle bir yeni sezonla alakalı temennilerinle de karışık şöyle bir genel bir yorum alabilir miyiz abi senden?
2: Yani ilk 11'e baktığım zaman sanki 2026'nın Nisan ya da Mart ayı gibiyiz. Yani hiçbir değişiklik olmadığı için Can, açıkçası bir transfer hamlesi de beklediğime göre çok az gerçekleşti şu dakikaya kadar. O yüzden çok normal bir 11.
0: Çok normal bir 11, çok iyi bir yorum şu an, %100. Lütfen abi, devam et.
2: Yani çok bir değişiklik olmadığı için Okan Hoca kenarda da ne yazık ki rotasyonda da bir değişik bir isim ona verilmediği için bu kadro atıldı ortaya. Yani beklenen kadro aslında Can. Sadece Lemina diyorlardı. Oraya Sanchez'le başlama kararı almışlar. Bence çok da iyi olmuş çünkü hani Lemina'nın orada olmayacağını en azından son Villarreal veren maçlarında gördük. Yani en azından Galatasaray taraftarı da onu gördü. Umarım, korkarım yani Okan Hoca onu ligin ilk başında olduğu gibi son darında da bu şekilde devam eder. Yani oraya bir stoper olarak düşünmez diyeyim yani Demina'yı. Gerçekten ben stoperde Demina'yı izlediğim zaman tüylerim diken diken oluyor Can yani.
0: Anlıyorum, anlıyorum. Bu arada stüdyomuzda Berkay Çakır da var. Tabii ki yorumunu bitirdikten sonra Berkay Çakır'ın da sorularını sana ileteceğiz abi. Lütfen devam et. Ya da bitirdiyse cümlesini. Tamam. Bitirdi mi Alp bu arada?
2: Bitti bitti. Soru cevap bilebiliriz Can.
0: Tamam, olur.
2: Berkay selamlar.
1: Selamlar Alp. Sana şunu sormak istiyorum. Tam olarak az önce öndeki dörtlünün herhangi bir yedeği olmadığını konuşuyorduk. Sen de tam yorum yaparken aklıma şu geldi. Yani en azından şu maçta Yunus'u yedeğe alıp, bench'e alıp orta sahayı farklı bir isimle, yani Saray'ı 10 numaraya çekip orta sahada işte Niyago olur, Ugo Kuçukwu olur, İlkay olur, Lemina olur, bunu yapıp da herhangi bir yorulmaydı, sakatlıktı gibi bir problemde Yunus'u daha diri bir şekilde ikinci yarı oyuna atmak bence sanki daha şey geldi. Senin de yorumunu çok merak ediyorum.
2: Ya ben de katılıyorum. Yani Naga son özellikle antrenman performansları ve hani hazırlanış süreci yeni sezon için fiziği de kuvvetlendirdi. Sporda hani ben bir 2-3 kilo kas aldığını gördüm. Hani fotoğraflardan ya bilmiyorum. Analizi Okan Hoca ve analist arkadaşlar yapmıştır ama kas kütlesini bayağı arttırmış. Hızını da arttırmış. Zaten birazcık da hani özgüveni de daha çok çoğalmış. Toplu buluşmalarda, dağıtımlarda. Yani Naga Torreira önünde Sara dediğin gibi olabilirdi. Ama muhtemelen bench'ten gelecek bir katkı istiyor sezonun başında hoca. burada yani işte yorum yapamıyorum çünkü kadro gerçekten bir transfer göremediğimiz için. Yani ben seninle bir yayın yapmıştık 3-4 hafta önce. Oralarda gerçekten Galatasaray yani transfer politikasında sıcaktı ama maliyetlerden ötürü ya da çok fazla anlaşamamalardan ötürü yani son 15-20 güne geldik.
0: Peki Alp hocam şunu evet. soracağım. Yani aslında hep transfer diyoruz. Birçok evet. mevkide eksiklik olduğunun altını çiziyoruz. Tane tane gidelim. Savunma ve kale ile alakalı bir transfer gerekir mi Galatasaray'a ve hangi bölgesine ve ne profilde bir oyuncu gerekir diye sorayım.
2: Tabii ya, muhakkak yani özellikle Bardakçı ve Sanchez'in olmadığı dönemlerde onları da belki yedekleyecek bir stoper ismi bence şu dakika kadar gelmeliydi ve bu tamamen yani yönetimin benim gözümde
0: başarısızlığı olarak mı direkt?
2: Evet, eksik kaldı.
0: Peki şunu soracağım. Yani oraya gelecek stoper oyuncusunun Abdülkerim ve Sanchez'in yedeği konumunda bir oyuncu mu? Yoksa bu iki isimden birini kesecek rolde bir oyuncu mu gelmeliydi? Bugünkü yani ilk 11'de aslında, biz öyle kimi görmeliydik yani bu 11'de?
2: Ya onu aslında Singo hamlesiyle yapmak istediler. Ama ne yazık ki yani ben Singo'nun stoper olduğunu düşünmüyorum. Hani o yüzden... olmadı Can. Hani geçen sezon kimi zaman rotasyonlar denendi ancak nereden baksan hani defansif orta saha oynasa daha iyi olur dediğimiz durumlar oldu. Bir Juventus replasmanını hatırlıyorum.
0: Doğru. 6 numaraya girmiştim.
2: Evet yani hani olmadı ne yazık ki. Yoksa Davinson Sanchez'in ben satılıp Singo'nun oraya monte olacağını düşünüyordum ben bu sezonla başlayarak. Ama şartlar el vermedi. Oyuncu oraya alışamadı. Oyuncunun çıkış hikayesi sağ bekten gelme zaten. O yüzden bir stoper hamlesini kesin ve şart buluyorum. Davinson Sanchez'i yedekleyecek. Abdülkerim Bardakçı ile oynayabilecek. Çünkü Abdülkerim sol stoperde gerçekten bence ligin en iyi sol stoperi olduğu için onu yedekleyecek bir sol stoper artık son 20 gün kala çok beklemiyorum ama Sanchez'in yerine şimdilik yedekleyecek. Daha sonra uzun dönemde orta vadede ilk 11'de oynayabilecek hani Sanchez'in olası satışını düşünecek olursak.
0: Peki tane tane gidiyoruz şimdi. Kale ve savunma diye gittik. Orta alanda 6-8-10 olarak soracağım. Yani Galatasaray'ın evet. 6-8 ve 10 numaraya hamle yapması gerekir mi? Hangi profilde hamle yapması gerekir? Ve ilk 11'e mi yedeğe mi hamlesi yapması gerekir diye sormak istiyorum. Tane tane ben, gidelim.
2: Tabii çok net konuşayım. Galatasaray'ın orta sahaya en az 3 tane transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 10 numara kesinlikle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Ben 10 numaraya 2 tane mi transfer lazım peki bu 3?
2: 10 numaraya ben 1 tane net transfer. Ben içimde hala kaldı Bernardo Silva sayıklıyorum yani ama çok zor olacak gibi gözüküyor.
0: Tabii Real Madrid'e gitti zaten oradan o imkansız evet. oldu artık. Evet.
2: İmkansız oldu. Yani onun gibi de hani kim olabilir gerçekten hani son dakika bir Osimhen son dakikası gibi bir isim olabilir mi? Yani ben çok ihtimal veremiyorum açıkçası ama 10 numara artık olmazsa olmaz. Yedek olarak da 2 tane 6 numara ya da 8 numara ben olmazsa olmaz görüyorum. Çünkü Galatasaray'ın yedeklerinde orta sahada büyük eksiklik görüyorum. Sadece bu Türkiye'deki rakipleri yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, penceresinden bakarsak yanılırız. Şu an Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en az minimum 8 tane maç oynayacak.
0: Doğru.
2: Bu orta saha rotasyonuyla Galatasaray ortalama 40-45 maç temposunu kaldıracak güçlü olacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncular bir yaş aldılar ve şu an mental olarak da ilk 10 hafta nasıl geçecek açıkçası emin değilim orta saha adına.
0: Peki şunu soralım. Tabii ki savunmayı konuştuk, kaleyi konuştuk, 6-8-10'u konuştuk. Kanatlar ve forvet olarak soracağım. Yani kanatlar ve forvete ilk 11'e veyahut da bir yedeğe hamle gerekir mi? Ne tarz bir oyuncu gerekir? Ve sonuç olarak tabii ki kenar oyuncuları ve forvet oyuncusu Galatasaray'da tabii ki çok dikkat çekici isimler ama... profillerin de biraz bize betimleyebilirsen bu tarz oyuncuların çok memnun oluruz eğer bir transfer gerekiyor ise diye sorayım.
2: Tabii ya stoper hep en az bir dedim. Orta sahaya minimum iki dedim. Üç olursa gerçekten
0: şu an 3-4 transfer gerekiyor. Kanat ve forvet harici diyoruz. Değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet. Kanat olarak da en az minimum iki diyorum. Çünkü hani Sane, Barış Alper Yılmaz hani Yunus'u bazı maçlar değerlendirir. Onun dışında başka alternatif var mı arkadaşlar? Göremiyorum.
0: Yok. Yani geçen sene Lang vardı bir ara. İşte dördüncü oyuncu evet. ama evet. yok.
2: En az iki tane daha oraya. Özellikle driplingi yüksek. şey Leo Martinelli keşke diyoruz ama yani son haberlerde bilmiyorum benim kulağıma gelen olumsuz gibi geliyor.
0: Martinelli için bir olumsuz haber geldi ama ben evet. Transferin

0: ekonomik bir süreç olduğunu inanıyorum. Bilmiyorum.
1: Evet.
0: Arsenal eğer oraya Vinicius'u çekerse Martinelli de belki birazcık fiyat kırarlar diye düşünüyorum.
1: Evet ya, üzücü olan şey şu Can, hani Berkay sana da şey söyleyeyim. Yani şu dakikaya kadar olması Galatasaray taraftarını çok üzdü. Buradaki iletişimsizlik en kötüsü oldu. Hani özellikle yönetimle hoca arasında bir iletişim var ama yönetimle taraftar arasında o aradaki iletişimi yapacak insan kimdi? Açıkçası bunu bulmakta zorlandı Galatasaray taraftarı. Bugün de başkan bir duyuru atmış. Muhtemelen yeterli bilet satılamadığından dolayı olduğunu düşünüyorum ben bu maç için. Kenetleyici ötürü bildiri atmış ama hani işlerin yani bu son dakikaya kadar bırakılmasının Galatasaray taraftarı, hani son 4 sezonun şampiyonu olan taraftarı bunu kendine çok hak ettiğini düşünmedi. O yüzden burada biraz kırgın. O yüzden bu kanat rotasyonuna gelecek hamlenin de çok geç olacağını hissediyor. Yani taraftar gözünden bakıyorum ben bugün.
0: Tabii ki abi.
1: Maçların daha ilk haftalarında çok analiz gözünden çok bir yorum yapma taraftar olmayabilirim çünkü hani,
0: haklısın da çok çok da haklısın bu arada abi.
1: İsim psikolojisi şu an hem transfer hem de kadro kalitesinin arttırılmasına yönelik taraftarda. Kanatlarda da hani en az minimum 2 dedim. Özellikle dribbling, yani Osimhen'le yanlışacak, verkaçları yapacak, üçgenleri yaratacak, yeri gelecek korner sisine kadar inecek o hızlı puleli oyuncu artık bir Afrikalı oyuncu mu olur, yıldız bir isimden ötürü. Tabii burada U23 kontenjanı da çok önemli. Şu ayrı bir parantez açalım.
0: Lütfen.
1: Galatasaray ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde oynasa da lig formatında bildirdiği kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bildirdiği kadro arasında farklar oluşuyor. Bu yüzden özellikle Şampiyonlar Ligi'nde U19'dan altyapı oyuncuları dahil ediyor.
0: Doğru.
1: Yani gerçekten burada bir planlama eksikliği zaten vardı Şampiyonlar Ligi için. Bu sezon geçen sezondan kalma hikayeyi devam ettirebilmek için bir şans vardı. Ama o şansı yeteri kadar süre değerlendiremedi maalesef.
0: Peki son olarak da aslında şunu da aslında evet, ekleyeyim. Sonrasında biraz daha aslında daha da detaylı konulara gireriz ama evet, forvet yedeği ne profil forvet lazım? Bir mi lazım, iki mi lazım, onu merak ediyorum.
1: Forvete ben minimum bir kere kesin gerekiyor derim. Çünkü orada yükselen yıldız Arda Yüzgeç var. Ben ne kadar bugün yedekler arasında göremedim Can ama Arda Yüzgeç ligin özellikle Şubat-Mart ayınlarından sonra ben Galatasaray'da forma giyeceğini düşünüyorum. Türkiye Kupası'nda hani ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Yedek forvet kesinlikle gerekiyor. Bu geçmiş sezonlarda hatırlayacak olursak Batshuayi tarzı bir futbolcu profili aklımda şu an.
0: Hakikaten yakışır ya şu anda mesela ikinci forvet evet, Batshuayi'nin olduğu bir senaryo. Yani 10+4 kuralı olmasa, bir yabancı şey olmasa evet, Osimhen'in yediği olarak bence çok iyi bir isim olabilir diyor.
1: Evet ya, şöyle bir şey oldu aslında. Ben öyle hissediyorum yani, oyuncularla anlaşılamadı, satılacak belki de isimler vardı, onlarla da mecburen satılamadı gibi bir durum hissediyorum. Yani özellikle bu Sanchez, Sara da bunu çok hissettim bu sezon. Hani İlkay'ın bile hani bir oradan bir feragat edip İlkay'ın yerine de birine alınabilirdi. Gerçekten son 15-20 gün transfer anlamında gerçekten başarısız geçti diyebilirim.
0: Yüzdüz.
1: Hani daha detaylı konuşalım.
0: Tabii ki konuşuruz da.
1: Konuşacak çok şey var.
0: Taraftar soracağım aslında. Ben onu soracaktım. Yani bu transfer hamlelerinden sonra da yani sonuç olarak taraftar şu anda kimisi çok sinirli, kimisi küskün. Bu durum bugün tribünde bize nasıl karşımıza çıkacak? Yani nasıl bir şey bekliyorsun bugün tribünde? Yani böyle bir ayrışmalar mı göreceğiz? Yoksa ya iki gol atarsa takımın herkesin keyfi yerine gelir ve iş devam eder gibi de bir çözüm sunabiliyor musun? Merak ediyorum doğrusu.
1: Şöyle yani eğri oturup doğru konuşalım, Galatasaray'ın Çorum Spor'u yenmesi için hani 5 tane Bernardo Silva, Alsan Leao'ya ihtiyacı yok zaten.
0: %100.
1: Yani Çorum Spor mütevazi kadrosuyla İstanbul deplasmanına geldi. ligi yeni yükselen takımı

Bu arada Çorum Sporu taraftarları ve yönetimi tebrik ederiz bir kez daha. Ligimize renk katacaklar. Ancak dediğim gibi Galatasaray'ın takımıyla, taraftarıyla yani Çorum Spor'u yenmesi için hani burada ilk 11'de zaten 5-6 tane transfere de gerek yoktu. Ancak burada bireysel performanslar ön plan çıkar bugün. Yani 2-0, 3-0 ya da 5-0

0: karşılık bulduğu için Can. Hı-hı. O yüzden hani burada skora göre bir şey olmayacaktır. Sürpriz bir Çorum Spor beraberliği. Hmm. O zaman Can pazartesi günü 3 tane transfer birden açıklanabilir. Yani
1: o kasa bir şey olur diyorsun öyle bir şey olursa.
0: Öyle bir şey olursa evet öyle olur. Yani ne yazık ki her şey olabilir. Yani
1: ya, tabii canım.
0: Sürücü oraya çevirebilir Can.
1: Peki son olarak şunu sorayım. Yani abi tabii ki birçok şey konuşabiliriz. Kısıtlı vaktimiz olduğu için bu şekilde evet, yapıyoruz ki. Abi ama yani tabii ki sabaha kadar da konuşuruz Alp Çelik denen seninle beraber. Ya şeyi soracağım. Abi şimdi biz bugün oturacağız. Berkay Çakır'la beraber maçı aktaracağız. Bir şeyler izleyeceğiz ama ne izleyeceğimiz hakkında ikimizin de çok net fikirleri yok. Alp Çelik denenin net bir fikri var mı? Abi işte bak siz rahat olun. Şu gün şurada şu olacak. Şurada bu olacak. Maç şu skorla bitecek. Goller da şundan gelecek diye senaryolaştırmayı bir skor tahminiyle süslersen çok sevinirim abi.
0: Şöyle söyleyelim. İlk 15-20 dakika çok böyle ya lig başladı ama hiç heyecan yok diyeceğimiz bir iki takım futbolu bekliyorum açıkçası. Hani al gülüm ver gülüm olur ya hani böyle iki takım da birbirini bekler. Hani daha böyle birbirini tartar. Çünkü Çorum Spor'un da topu Galatasaray'a vereceğini zaten Galatasaray top çevirecektir. Orada Serdar Gül'leri gördüm. Oralarda Fred'i ve Serdar Gül'lerle hızlı hücumları değerlendirecek. Yani zaten çok bir fırsat yakalayacağını Çorum'un ben çok düşünmüyorum ilk yarı. Şöyle beraberlik yani bir Galatasaray golü erken 22-20 dakika gelmezse o zaman yani ilk yarı berabere biterse o zaman ikinci yarı daha fazla risk alacak bir Çorum Spor olur. Benim skor tahminim ilk yarı beraberlik. İkinci yarı Osimhen'in iki golüyle Galatasaray'ın minimum iki farklı kızacağını düşünüyorum.
1: Benzer düşünüyormuşuz.
0: Evet. Osimhen çünkü bence bu sezon Osimhen'in çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Lig çok iddialı bir yorumda bulunabilirim. Lig tarihinde en fazla gol atan futbolcu bu sezon Osimhen olabilir.
1: Olabilir. Olabilir. Yani şaşırmam bunu bu rekoru elde ederse Osimhen bu sezon.
0: Evet. Bence ligi daha çok alıştı. Ligin psikolojisine daha çok alıştı. Rakip defans savunma bloklarının yerleşimlerine, mesafelerine daha çok alıştı. Kendisi de tecrübelendi. Futbol Türkiye'deki futbol farklı, İtalya'daki futbol farklı sonuçta. O yüzden bir 10 numarayla ben Osimhen'in bu sezon daha fazla sükse yaratacağını ve hayalindeki Premier Lig'e belki gelecek seneden sonra gideceğini düşünüyorum. Yani burada da bir kendi yorumumun kapısı sadece.
2: Şeyi söylemek istedim, araya girdim kusura bakma. Biz Osimhen'den rekor gol beklerken burası Galatasaray, iki gün sonra inşallah Osimhen'den de olmayız diye çekincemiz var yani şu an.
0: Yok, ben öyle bir şey beklemiyorum Berkay. Yok.
1: Onu da beklemiyoruz değil mi abi?
0: Yok, onu beklemiyorum. Onu gelecek sene bekliyorum ben.
1: Peki. Evet. Alp hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.
1: Biz çok öpüyoruz abi. İyi ki varsın. Çok sağ ol abi.
0: Sağ ol. Sağ ol.
1: Evet, Alp Hoca bizlerle beraberdi. Birazdan tabii ki bir bağlantımız daha olacak. Alperen Yıldırım bizlerle beraber olacak. Biraz Alperen'in tansiyonlu yorumlarını dinlemek istiyor taraftar. Çünkü bir taraftar, bir Galatasaray taraftarının yorumunu bazen taraftar da dinlemek istiyor. Birçok dinleyicimizin mesajları var. Alperen Yıldırım da biraz sonra hazır olacakmış. Hatta hazırmış. Alperen hoş geldin.
3: Selamlar Can, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum ki bugün hangi konuğumu alırsam alayım. Stüdyo konuğum Berkay Çakır da var arada, o da sana sorular soracaktır ama herkes, bütün Galatasaraylı taraftarlar, yorumcular, herkes isyanda. Alperen Yıldırım, yani bu kadar büyük bir isyan olması doğal mıdır? Bugün bu tribünlerde biz ne göreceğiz? Çünkü o kadar herkesten yoğun itiraz, eleştiri ve vesaire dinliyoruz ki Alperen Yıldırım bu işin neresinde? Alperen Yıldırım nasıl bakıyor bu konuya ve söylemek istediklerini alabilir miyiz lütfen?
3: Yani ben de tam benzer görüşlere sahibim aslında. Çok farklı değil benim görüşlerimde. Muhteşem bir herhalde hikaye geçirdik transfer adına. Yani kimsemek istemiyorum ama uçuk dışında transfer zaten yok. Hücum hattının yedeği denecek bir adet Allah'ın kulu yok. Bugün yedekleri okuyorum. Hücuma herhalde hoca

0: Kaan'ı falan forvete atacak. Bilmiyorum ne yapacak zaten.
1: Bir okuyayım o sırada. O sırada yedekleri okuyayım. İnsanlar daha iyi hayal edebilsin diye. Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Wilfred Singo, Arda Ünyay, Leslie Ugeçukwu, İlkay Gündoğan, Renato Niaga, Mario Lemina.
2: Şeyi bilir misiniz? Kazımcan altyapıdayken forvet oynuyordu ve
0: 10 numara falan oynuyor. Hoca da artık öyle fantezilere girecek herhalde.
2: 9 numaradan devşirme bir sol bek Kazımcan. Herhalde öyle bir şey görebiliriz. İlk adayı o görüyorum şu anda.
1: Biraz Alperen Yıldırım'a şey yapalım. Alperen Yıldırım lütfen devam et abi, böldük
0: yani
1: seni.
0: Yani bastonuyla oynayacak İlkay dışında hücumda aktivite yaratabilecek bir adet topçu yok maalesef yedeklerde. İlk 11'in, bu arada ilk 11'in de tam ideal ilk 11'in bilmiyorum. Ben Yunus'un 10 numaradaki halinin tam ideal bir Galatasaray kadrosu olduğunu da düşünmüyorum aslında. Oraya ilk 11'e yazılacak en az bir futbolcu zaten alınması gerekiyordu. O alınmadan geçirilen bir transfer dönemi var. Devamında da alınacak mı bilmiyorum. Bugün Batrokovat'ı vardı. Belki sonranın konusu ama hani hala daha Galatasaray'ın hücum anlamında en azından ya da orta sahada da doğru düzgün yedekleyecek. Yani Uçuklu Naga ikilisi tabii ki de isim olarak biraz şey olarak var, nicelik olarak var ama nitelik olarak maalesef bence Galatasaray kadrosunun ya yedeğidir bunlar diyeceği, oyunu attığında direkt etki bekleyeceği isimler olmadığını düşünüyorum. İnanılmaz bir transfer eksikliği var. Şeyi tam olarak ben Dursun Özbek artık fiyatlar düşsün diye bekliyor, sever öyle şeyleri.
1: Sayın Başkan bu konularda gerçekten tutumludur diyelim. Evet.
0: Yani akşam ya tutumlu demek de çok doğru mu bilmiyorum. Yani son transferin son günü 27 milyon KDV'siyle 36 milyona Uğurcan almak nasıl ya, tabii. Tutumluluğun karşılığı.
1: Ya evet, tutumlu da demeyelim ama yani en azından acele hareket etmiyor diyelim o zaman.
0: Yani hareket etmiyor demek daha doğru herhalde.
1: Peki öyle diyelim.
0: Muşkara gitti, son gün transfer kapanıyor. Galatasaray'ın A takım kadrosuna yazacak Günay Güvenç dışında bir kalecisi yok. Tabii ki de orada artık harekete geçmek zorunda kaldığı için bence geçmişti o. Yani neyse biraz şeye dönelim ama transfer konusu içimize yara kaldığı için konuş bitmeyecek bir konu yani. Bugün gerçekten de şu ilk 11'de en az iki tane yeni topçu görmek hem taraftarın heyecanını arttırmak hem de gerçekten takımın eksiklerini gidermek için çok gerekliydi. Bugün maalesef ki göremiyoruz yani bir tane bile maalesef ki göremiyoruz. Galatasaray herhalde son lig maçına çıktığı kadro tam ezberimde yok ama büyük ihtimal bu ya da buna yakın bir şeydi.
1: Ya herhalde 9 oyuncu ortaktı yani şu kadroyla.
0: Ve büyük ihtimalle daha eksiyiz şu an. Yani Noah Lang'la Asprilla eklemesi vardı aslında hücum anlamında. Yani artık bıraktı gerçi Galatasaray ama neticede yedekten girebilecek bir ikardisi vardı. Şu an hücum anlamında gerçekten hocanın eli bomboş. Yani verimli bir şey olmazsa özellikle ilk yarı ya da 60 dakika Şorun nasıl oynayacak bilmiyorum. Onlar da heyecanlıdır büyük ihtimalle. Farklı transferleri de var. Bugün hepsi...
1: İlginç bir takım bu arada. Orayı konuşacağız maç sırasında da. Harbi ilginç bir takım. Şu anda kadro önümde.
0: Onlar da büyük ihtimalle Galatasaray'ı şu an yakalayabilecekleri en şey durumda yakaladılar. Yani ne form tutmuş bir ilk 11 var ne yeni transferleriyle göz dolduran bir Galatasaray var. Öyle olduğu için ya biraz hani takım uyumu falan gibi konular, ben öyle şeylerine devreye çok gireceğini zannetmiyorum. Doymuşluğu zirveye çıkmış 4 senedir şampiyon olan bir kadro var. Yenilenmesi gereken çok fazla aslında parça vardı. Yönetim burada yine sessiz sakin kalarak bu işi yürütmeye çalıştı ama hani geçen... Yalan olmasın. Geçen biz Beşiktaş'tan 5'ini zaman yedik. Hatırlamıyorum şu an ama.
1: Yani bir sene başıydı. Geçen sezonu sene başı veya önceki sezonu sene başıydı.
0: Ya öyle bir tokat yemedik. O yediğimiz tokat da aslında bizi bir kupadan etmişti. Ne kadar önemsenmedi belki ama yani o tokadın sonucunda yine kadro eklemelerle bir yere gelmişti. Bu sene o tokatı da yemedik. Büyük ihtimal ligde yiyeceğiz o tokadı. İnşallah yemediğimiz bir lig başlangıcı olur ama yiyeceğiz gibi de bir yerde büyük ihtimalle bir şeyler başımıza artacaktır
1: vallahi
0: diye düşünüyorum.
1: Göreceğiz yani, yolda göreceğiz bunları. Abi yani peki şunu da sorayım. Yani Berkay Çakır'ın sorusuydu bu aslında. Alp Çelikdelen'e sormuştu. Biz de Alperen Yıldırım'a bir kez daha sormak isteriz. Çünkü Berkay Çakır aslında şöyle bir teşhis koydu. Yedek kulübesini de göz önünde bulundurarak hiçbir hücumcu oyuncu olmaması kaynaklı olarak şöyle olabilir miydi mesela dedi. Yani Yunus'u bench'ten getirerek en azından oyun sıkıntı bir durumu yaşanması kaynaklı olarak 50'de 55'te 60'ta oyuna yedekten atılabilecek bir oyuncu da yaratmak adına farklı bir 11 olabilir miydi diye sordu. Bu konuya nasıl bakar Alperen Yıldırım?
0: Valla aslında değerlendirilebilir bir opsiyon gibi. Yani hoca Naga'ya ne kadar güveniyor bilmiyorum ama bence bu maçı kaldırabilirdi diye düşünüyorum. Yani Çorum'da yeni lige çıkmış bir

0: takım. Aslında yedekten bir opsiyon için değerlendirilebilirdi ama büyük ihtimal bütün kurşunlarını sıkmak istediği ilk yarıdan maçı çözmek isteyecektir diye düşünüyorum. Tüm tuşlara basmış yani. Zaten basabileceği tuşlar fazla değil de.
1: Ya evet.
0: Onları basmaya çalışmış.
1: Son sorumu soracağım. Son sorumu soracağım Alperen Yıldırım. Yani sabaha kadar konuşuruz farkındayım ama Okan Hoca ve Uğur Hoca'nın açıklamalarını evet. vereceğiz sonrasında ama son sorumu sorayım. Evet. Yani bugün sahada biz nasıl bir şey izleyeceğiz? Şimdi ilk yarıdan Galatasaray 2-3'ü bulur ve rölantide maç mı izleyeceğiz yoksa biraz Galatasaray'ın zorlandığı yani hazırlık dönemindeki gibi belli başlı sıkıntıları bugün de göreceğimiz bir müsabaka mı olacak? Nasıl bekliyorsun abi?
0: Ben çok üretkenlik anlamında sıkıntı yaşayacağı bir maç olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Zaten bu kadro üretkenlik olarak çok üst düzey bir kadro değildi. Açık alanlar bulamadığında sıkıntı yaşayan bir kadroydu. Burada kilit açacak herhangi bir oyuncu eklemesi maalesef yapamadığımız için yine aynı sıkıntı olacaktır. Özellikle Çorum kapanarak oynayacağını düşünüyorum. Bu takdirde de büyük ihtimal rakibin biraz geç hücumu aradı. Galatasaray'ın kilidi açamadı. İşte Osimhen yine bir şey yaratabilirse yaratabilir ama hiç rahat bir maç geçeceğini ben düşünmüyorum.
1: Peki. Alperen Hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkınızdan dolayı.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Alperen Yıldırım bizlerle beraberdi. Bir Alperen'in de sesini duyduk. Keyfimiz yerine geldi. Hakeza Alp Çelik Delen'in de sesini duyduk. Berkay Çakır'ın sesini duymaya zaten devam edeceğimiz için ona ayrıyetten önden bir teşekkür etmek istemedim. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aslında araya gitmiyorum. Biraz soluklanıyorum çünkü Okan Hoca hazır. Aynı zamanda Uğur Hoca hazır. Aynı zamanda Kazımcan Karataş hazır. Maç önü açıklamalarını sıcağı sıcağına sahanın aktörlerine bir dönelim. Bakalım neler söylemişler.
2: Teşekkürler. Mücadele öncesinde Galatasaray'dan Kazımcan Karataş bizimle birlikte. Kazımcan, öncelikle hoş geldin. Yeni sezon hayırlı olsun ve başarılar diliyorum. Tabii ki çok önemli bir sezona. 4 sezon üst üste şampiyon unvanıyla başlıyorsunuz ve daha da zor bir sezon olabilir tabii ki. Senin hislerin, düşüncelerin neler? Sezon öncesindeki dileklerin neler?
3: Öncelikle 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. 5. şampiyonluğu yaşayıp Türkiye'de iz bırakmak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük camiasıyız. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. İyiyiz, her şeye hazırız. Bugün de yeni bir sayfa açıp yeniden yolumuza devam ediyoruz. Bakalım, umarım 3 puanlı sahibimiz oluruz. Ve iddialıyız bu konuda da. Hafta içinde de güzel çalışmalarımız oldu. Maça yatkın çalışmalarımız devam etti. Umarım 3 puanın sahibi oluruz.
2: Kamp döneminde sorayım, hem takım adına hem sen kendini bireysel olarak nasıl hissediyorsun? Nasıl geçti?
3: Takım adına olarak iyi çalıştık, iyi mücadele ettik. Yeni sezona hazırlandık. Yeni sezonda başlıyoruz bugün. Dediğim gibi inşallah 3 puanın sahibi oluruz. Ve Mayıslar bizimdir. Kupaya da sahip oluruz.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar. Kazımcan Karataş görüşlerini bize aktardı. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Yeni sezon hayırlı olsun ve başarılar diliyorum. 4 sezon üst üste şampiyon unvanıyla buradasınız. Yeni hedeflerle sezonu açıyorsunuz. Tabii ki taraftar yine heyecanlı. Öncelikle ben sezon dileklerinizi merak ediyorum. Nasıl hissediyorsunuz, neler söylersiniz?
4: Bir kere tabii ki futbolcularımız da bugün Kolombiya tişörtleriyle çıktılar. Orada bir deprem olmuştu. Davinson Sanchez bizim Kolombiyalı oyuncumuz. Onun ailesi doğru değil ama her şey çok şükür, yani önemli bir şey yok. Buraya geçmiş olsun dileklerimle başlayacağım. 4 sene şampiyon olduk üst üste. Tabii ki her sene bittiğinde, tatile girdiğinizde, tatili bittiğinde, yeniden antrenmanlara başladığınızda o şampiyonluk hikayesi bitiyor. Yeni bir sezona başlıyorsunuz. O yüzden çok fazla şampiyonluk hikayesi üzerinden bir önceki seneden çok bu sene neler yapabileceğiz, nasıl yapabileceğiz, ondan başlamak istiyorum. Özellikle biliyorsunuz Dünya Kupası dönüşleri takımlar için çok zor. Oyuncuların tekrar adaptasyonları. Bunu sadece Galatasaray olarak yaşamıyorsunuz. Birçok takımda bunu yaşayabiliyorsunuz. O yüzden burada tabii ki oyuncuların geri dönüş tarihleri, bitiriş tarihlerine göre bazı oyuncularımıza tabii ki bu izinleri vermek istedik. Çünkü çok uzun bir sezona geçireceğiz. Ve bu uzun sezon içerisinde bu oyuncuların hem dinlenmeye, hem yenilenmeye, hem tekrar takımla başlayıp bu uzun sezonu geçirmeleri için bunun tabii ki sakatlık yönü var, farklı yönleri var. O yüzden oyuncularımızı tekrar dinlendirdik, tekrar sezona başladık, hazırlattık. En son katılan Davinson Sanchez'ti bize 12 gün önce. Onu da hazırladık. Zaten bir program vardı. O da bugün sahada olacak. O yüzden sadece Günay'ın bir sakatlığı oldu. Günay bugün kadroda olmayacak. Diğer bütün oyuncular.

0: Oyuncularımız hazır durumdalar. Can Armando'nun bir sakatlığı vardı. O dün takımla antrenman çıktı. Tabii ki kadro olarak iyi bir kadroya sahibiz. İyi bir başlayacak 11'e sahibiz. Tabii ki kulübeden gelecek oyunculara baktığımızda da biraz mevkisel olarak öndeki oyuncularımızın azlığı gözünüze çarpıyor. Tabii ki hepimizin bu gözüne çarpıyor ama bir yandan da saha içerisinden başlayan 11'den ön tarafa kullanabileceğimiz hem kanat hem forvet olarak kullanabileceğimiz bu özellikleri taşıyan oyuncularımız var. Bu değişimleri tabii ki yapacağız ama en önemli şey bence tabii ki maça başlangıcımız. Oyuncularıma çok güveniyorum. Yani her zaman güvendim. Şu anda çok çok daha fazla güveniyorum. Özgüvenimiz yüksek. Başarılı bir takımız. Başarılı oyunculara sahibiz. İyi oyunculara sahibiz. İyi bir kadromuz var. O yüzden oyuncularımla birlikte bugün galibiyetle buradan ayrılıp inşallah bundan sonraki haftalar için daha hazır bir şekilde olmaya deneyeceğiz. Kendi sahamızdayız. Taraftarımız burada bizi destekleyecek. Yani zor bir dönem. Şöyle bir zor bir dönem. Tabii ki biraz karışık gibi gözüküyor ama ben içeride oyuncularıma ve kendime, ekibime, oyuncularıma çok güveniyorum. O yüzden hiçbir zorluğu yaşatmayacağımızı düşünüyorum. O yüzden kafamda başka bir şey yok. Oyuncularıma dediğim gibi çok güveniyorum. İnşallah iyi başlayacaklar, iyi bitirecekler. Ve 3 puanla lige başlayan takım olmak istiyoruz.
1: Hocam, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Mücadele öncesinde Çorum Futbol Kulübü teknik sorumlusu Tamer Sivrikaya bizimle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Yeni sezon hayırlı olsun ve başarılar diliyoruz. Aslında sizin için çok yeni bir heyecan, lige heyecan katacak bir takım havası da var açıkçası. Merakla bekleniyorsunuz. Öncelikle hislerinizi merak ediyorum. Yeni sezon öncesi dilekleriniz nasıl olur?
2: Öncelikle 2026-2027 Adnan Süvari sezonu tüm takımlarımıza hayırlı olsun. İnşallah tüm takımların mutlu olduğu bir sezon geçiririz. Biz de yeni bir takımız. Çorum şehrini temsil ediyoruz. Bunun için de çok ciddi bir mesai harcadık. Geçen seneden yeni bir takımla devam ediyoruz. Yaklaşık 1-1,5 aylık süreç içerisinde çok güzel 3 kamp dönemi geçirdik. Bu kamp döneminde gerek fiziksel, gerek taktiksel, gerek teknik anlamda hem de psikolojik anlamda çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma karşı oynayacağız. Onlara karşı çok saygı duyuyoruz. Mümkün olduğunca da biz de kendi takımımız adına sahada doğruları uygulamak için buradayız. Sahada en iyisini yapmaya çalışan, gerek hücumda gerek savunmada oyunun her parametresinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir takım izlettirmek istiyoruz tüm Çorum halkına. Başladığımızdan beri arkamızda çok sağlam, bize çok destek olan başta başkanımız ve yönetim kurulumuz olmak üzere hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü çok emek veriyorlar. Bu takımı kurmak adına da çok ciddi mesai harcadılar. Hedefimiz tabii ki Uğur Hoca ile birlikte, Uğur Hocamızın önderliğinde sahada doğrulara oynayan, izleyenlerin keyif aldığı güzel bir takım herkese sunmak. Amacımız buradan elimizden geldiğinin en iyisini yaparak sahadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Bunun için de sahada zaten biraz sonra hepimiz göreceğiz. Evet.
3: Evet, müsabakada başladı. Tabii ki hem Çorum FK teknik sorumlusunu sizlere dinlettik hem de Okan Buruk'u dinlettik. Uğur Uçar teknik direktör Çorum Futbol Kulübü'nün, bunu bir kez daha aktaralım. Galatasaray'ın ilk 11'ini bir kez daha açıklayacağız. Tabii ki Çorum FK'nın da hakeza. Galatasaray'ın kalesini Uğurcan koruyor. Savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs. Orta alanda Sara Torreira. Kanatlarda Sane ve Barış'ı göreceğiz. Forvet arkasında Yunus ve ileride Osimhen. Çorum FK'nın kalesini Felipe koruyor. Savunmada Gökhan, Penetra, Smolcic ve Borza dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Berat, Freddy ve Karlsbach, Krizidis ve Serdar'ı kanatlarda. İleride ise Ramirez'i izleyeceğiz. Bizim adımıza da Çorum FK'yı izlemek yeni bir deneyim olacak. Süper Lig'in yeni ekibini bizler de izliyoruz. Bizler de yeni bir şekilde izliyoruz. Çünkü bu kadro aşırı yenilenmiş bir kadro olduğunu zaten teknik sorumlu Çorum FK teknik sorumlusu açıklamıştı. Bizler de Berkay Çakır'la beraber maçta sizlere eşlik edeceğiz. Tabii ki belli pozisyonlarda pozisyonunu sizlere ben tabii ki aktaracağım. Onun dışında dinleyici mesajları, sohbet ve aynı zamanda tabii ki kritik aksiyonlarda da dinleyicilerimizin en önemli yeri var. En önemli yerde çünkü dinleyici olduğu için dinleyicilerin mesajlarını da ön plana çıkararak bir maç içi yayın geçireceğiz. Berkay, tekrardan hoş geldin abi.
4: Hoş buldum.
3: Bak bu sefer podu açmayı unutmadım. Şöyle bakalım biraz dinleyici mesajlarına.
4: Önce bir hayırlı olsun diyelim.
3: Vallahi Süper Lig hayırlı olsun ya.
4: Evet, yani vallahi son yani kaç 30 yaşındayım. Hala yine ilk düdük çalınırken insan bir heyecanlanıyor. Özlemişiz.
3: Abi vallahi öyle. Bir de mesela şu reklam aklıma geliyor. Şimdi ürün yerleştirme yapmayalım.
4: Artık başlasın.
3: Süper Lig. Artık başlasın falan.
4: Her ne kadar hani bir Galatasaraylı olarak heyecanlanmam gereken şey çok az olsa da yine de insan heyecanlanıyor.
3: Abi tabii ki heyecanlanıyor. Yani sonuçta takımından, tuttuğun takımdan, taraftarı olduğun takımdan 2 ay 3 ay ayrı kalıyorsun. Yani ister istemez insan böyle bir hadi ya bir başlasın da bir maça gidelim ya da işte şöyle bir maçı seyredelim beraber, şöyle bir hasbihal edelim istiyor yani insan. Böyle yani.
4: Üstüne bir hafta hakem konuşalım, abi, oyuncu
3: bak,
4: konuşalım.
3: Onu bir özledim bak, biliyor musun? Evet. Bugün mesela atıyorum bir kere karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolağ'a da bir bol şans dileyelim. İlk kısa çöpü çeken kendisi oldu.
4: Artık kısa çöp uzun çöp uzun vadede maratonda çok fark etmeyecek. En iyi olan kazansın.
3: Biraz klişe cümleleri kuralım sezon öncesinde. Hakem konuşmadığımız bir sezon olsun lütfen diye başlayayım. Sende var mı bir iki klişe?
4: Ben de işte oynansın, işte birkaç hafta Galatasaray şampiyon olsun dileklerim bu şekilde.
3: Ya bu kadar da taraftar olma ya. Bu kadar ne şaka bir yana.
4: Ben burada bir taraftar kimliğim. Kimliğimi hemen yüzümden indirip başka kimliklerimi de görebilirsin.
3: Abi seni ChatGPT'de bir gün burada çizmeye çalışan abi bir selam olsun
4: çok
3: ya.
4: Çok acayip. İlk yayınlardan bir tanesiydi birlikte yaptığımız.
3: Biraz da dinleyici mesajı alalım. Tabii ki aksiyon olduğu zaman pozisyona gireceğiz. Biz de tabii ki topa gireceğiz ve sizlere pozisyonu aktaracağız. Yani 6. dakika durum 0-0. Birçok şeyden de bahsedeceğiz ama ilk mesajımızı alalım. Bakıyorum kim yazmış. Ayhan Bey yazmış. Öncelikle hoş geldi. Kendisine de hoş geldiniz de diyelim. Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Ben İstanbul'dan Ayhan demiş. Galatasaray taraftarıyım. Bize şu an en az 4 oyuncu lazım. McAllister, Batrakov, Leao ve sağlam bir sol stoper bu işi çözer demiş. Yani reçeteyi Ayhan Bey vermiş. Tek tek bakalım. Orta sahibi McAllister düşünmüş. Forvet arkasında Batrakov düşünmüş. Sol kenara Leao düşünmüş. Ve bir sol stoper düşünmüş. Yeter mi?
4: Ya ben hani tabii gönül ister bir sürü transfer yapılsın ama Galatasaray'ın öncelikli olarak hani 10 numara dışı. Yani McAllister Liverpool'da o kadar 10 numara oynamıyor.
3: 8.
4: Evet, 8 numara. 10 numarayı önce bir almak lazım. Onu bir kenara bir koyacağız.
3: Batrakov tatmin etmez mi yani?
4: Ben uygun buluyorum. Beğendiğim bir oyuncu. 10 numara alınacak. Ondan sonra kanat yedeği alınması lazım. Forvet yedeği alınması lazım. Belki her ikisinde oynayan iki oyuncu alınabilir. Onun dışında sol stoperin şöyle bir durum var. Herhalde biraz hani Abdülkerim'in şeyi yüksek. Hani 4 yılda oynadığı maç sayısı senede yüksek. Evet, bu arada çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Yunus driblinglerle içeri girerken yayın hemen köşesinden bir frikik izleyeceğiz. Frikik itirazları bitince hemen oraya döneceğim. Cümlemi tamamlayayım.
3: Lütfen.
4: Galiba Abdülkerim'in yedeği olarak İsmail Jakobs'u düşünüyor. Bence kadroda da hala Kazımcan'ın tutulmasının nedeni de o. Hani 3 sol bekten bir tanesini stoper yedeği yapıp rotasyonu o şekilde çevirmeyi planladığını öngörüyorum şu anda. Mutlaka bulunursa bir yedek sol stoper alınacaktır ama hani ilk öncelik önce bir 10 numara hücum hattına rotasyon takviyeleri. Hadi sol stoperde olduktan sonra merkez ortası alması gerekiyor. Çünkü burada Sara var, Torreira var, Lemina var, Guçuku alındı, Niaga var. Aslında her ne kadar fiziksel olarak iyi görünmese de İlkay var. Hani onun da belki bir ileri bir iki adım attığı zaman çok iyi rotasyona girebilir. Evet, yavaştan da sana sözü veriyorum. Frikik birazdan kullanırız.
3: Evet, Yunus Akgün zaten senin de çok güzel aktardığın gibi ceza yayına doğru girerken tam yaklaşık böyle bir 27-28 metrelerden Galatasaray Gabriel Sara ile sağ yarım daireden bir serbest vuruş kullanacak. Doğrudan kaleyi hedefleyeceği bir nokta olduğunu söyleyelim. Gerçekten oldukça tehlikeli bir pozisyon olabilir. Gabriel Sara yalnız başına topun başında, 6 kişilik bir baraj var. Felipe de dikkatli. Gabriel Sara barajı aşırtmaya çalıştı ancak baraja çarpan top köşe vuruşuna dönüştü ki şöyle bakıyorum, Penetra orada talimatlar veriyor Çorum FK'da. Freddy'ye çarpan top.
4: Yani köşe Galatasaray gurmeleri şunu çok eleştiriyor. Bu Sara'nın sert olmayan vuruşları. Yani gerçekten çok zayıf bir vuruşla baraja taktı topu ve korner kullandı.
3: Evet, Sara köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu asfaltla out'a gidiyor. Galatasaray

0: Adına ilk fırsat diyebiliriz. Abdülkerim Bardakçı'dan geldi. Evet, net bir pozisyon muydu? Bir köşe vuruşu
1: organizasyonu.
0: Bence çok
1: net. Barış'la birlikte çıktılar. Yani en yakın iki oyuncu birbirlerine, o ikisiydi. Barış'a çarpmış bu arada. Barış, evet, vurmuş kafayı. Birbirlerini bir tık bozmuşlar ama çok net bir pozisyondu.
0: Evet, Galatasaray adına belki de bugün düğüm duran toptan çözülecek. Bunu göreceğiz. Tabii ki futbol bu. Top yuvarlak, birçok ihtimal de var. Peki Yunus Bey'e bir dönelim isterim. Varlığımızdan bile haberi olmayan 11 tane adamın bir yıl boyunca evinizin huzurunu belirleme günü bugündür. Evinizin huzurunu belirleme günü bugündür demiş. Yeni sezon hayırlı olsun demiş. Yunus Bey, özledik. Vallahi Yunus Bey'in mesajları çok kıymetli. Evet. Her zaman Yunus Bey'in
1: her zaman mesajları da dahil oluyor. Vallahi sağ olsun, çok fazla mesaj alıyoruz ondan. Yani benim kullanamadığım klişeden daha çok edebi bir şekilde çok güzel bir
0: Yunus Balyer diye hatırlatalım. Çok fazla Yunus Bey var bizi dinleyen. Hatta Yunus Aydın da var, yorumcumuz, ama parantez içinde Yunus Balyer'e dönmüş. Bak Yunus abi, hani çok güzel. Ben çok keyifli buldum.
1: Ben hatırlıyorum güzel. Çünkü.
0: Yunus Bey,
1: evet,
0: hatırlıyorsun.
1: Evet.
0: Vallahi bakalım ya. Neler olacak göreceğiz Yunus Bey. Heyecanlıyız biz de. Dakikalar onu gösteriyor. Durum 0-0. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Şöyle bakalım. Mesajları almaya devam ediyoruz ki Bülent Bey olsa gerek. Şöyle bakacağım, fotoğrafından artık tanıyorum. Bülent Bey, evet. Bülent Bey'in bir mesajı var. Ben olsam demiş, ha o önceki mesajmış. Şöyle gelelim. Eğer yönetim Osimhen'in arkasını Şampiyonlar Ligi'ni domine edecek oyuncularla desteklemez ise demiş. Ligden kopacaktır ve gitmek isteyecektir belki Osimhen demiş. Geçen sene gördük ki Şampiyonlar Ligi için bu kadro yetersiz. Bu bir akıl tutulmasıdır diye de aslında yükselmiş Bülent Bey.
1: Ya evet, yani şöyle bir durum var. Şimdi harcayacağınız belki toplamda 100 milyon euro demek Osimhen'den alacağınız ya da kaybedeceğiniz ya da kazanacağınız parayı da çok etkileyecek. Çünkü Osimhen dünya piyasasında biraz sorunlu karakterde görülebilen bir oyuncu. Takımların daha çok çekincesi bu yönde. Osimhen'e de verilen sözler var. Osimhen'de bu sözler tutulmadığı noktada isyan etmekte %100 haklı. Performansı düşecektir. Belki de atıyorum Galatasaray'ın harcayacağı 100 milyon euro zarar olarak 150'ye çıkacak. Belki de onu çıkaracaksınız. Yani bunu biraz daha kolektif düşünmek lazım. Sağıyla soluyla. Osimhen'in şu an Galatasaray'ın psikolojisi çok önemli ve çok kazanmak isteyen bir oyuncu. Juventus maçından hatırlıyoruz. Tabii takım canım. Biraz kötü gittiği zaman, futbol oynayamadığı zaman gerçekten mental olarak sorun yaşıyor. Onu da iyi düşünmek lazım. Yani bu Osimhen'e verilen sözlerin tutulması lazım.
0: Ya tabii ki bütün dinleyicilerimizin mesajlarını okumaya çalışacağım yayın boyunca. Arada bir kendi sorumu sormak istiyorum. Diyelim ki ben bir Al Hilal kulübüyüm. Tamam mı? Ben Al Hilal veyahut da işte Al Ittihad, Al Kuatsa ya da işte ne bileyim, yani bir Arap kulübü, bir Suudi Arabistan kulübüyüm diyelim. Osimhen için 120 milyon euro teklif ettim. Kemiksiz nakit para. Galatasaray bu denklemde Berkay Çakır'a göre ne yapmalı? Çünkü çok zor bir sorudu aslında bu. Yani 120 milyon eurodan bahsediyoruz. Böyle bir teklif gelse diyelim, varsayıyoruz. Galatasaray nasıl reaksiyon göstermeli? Hele hele bu kadar transfersizlik olan bu dönemde diye soruyor.
1: Ya bence kesinlikle 120 milyona satılmaması gerekiyor ama burada konu mesela Al Hilal'den gelen 120 milyon euro. Şimdi Osimhen zaten Galatasaray, yani kiralık oynadığı sezon sonunda Arabistan'dan teklifler vardı ve maaş olarak da 3 katını 2 katını veren kulüpler vardı ve Osimhen şimdi hayatında böyle bir yola girdikten sonra bunu kabul etmek istemeyecektir. Şimdi Osimhen'in yani gidebilir, hani sen git dersen gidecek bir oyuncu, ama hani Osimhen'in aklını çalmadan 120 milyon euroya Galatasaray'dan Osimhen'i alamazsınız. Ama mesela diyelim ki
0: anladın demek istediğini.
1: Real Madrid gelsin 120-130 milyon versin. O zaman Galatasaray'ın eli kolu biraz daha bağlanıyor.
0: Orada vermek zorunda kalıyor çünkü oyuncu. Derken evet. Osimhen gole çok yaklaştı. Smolcic son anda çizgiden demeyelim ama kaleye çok yakın bir bölgeden topu uzaklaştırdı ve Galatasaray taç atışı kullandı.
1: Osimhen'in şu anda Galatasaray'dan beklediği ve hedeflediği şeyleri henüz başarmış değil. Yani o yüzden de Osimhen istemediği sürece, yani çok sıcak olmadığı sürece bu rakamlara satılmasını doğru bulmuyorum. Yani Barcelona'ya da Real Madrid'e 120-130'a satılmasını ben kendi kişisel olarak doğru bulmuyorum. Ama böyle bir teklifte Osimhen'i tutamayabilirsiniz. Hani oradaki konu biraz o.
0: Tabii birçok şeyi konuşabiliriz. Şöyle bakıyorum, bak bir dinleyeceğimiz demiş ki Öcal Bey demiş ki yani çok net bir şekilde bence demiş Ramirez şov yapar demiş. Yani Ramirez Çorum Futbol Kulübü'nün forveti, ama mesela atıyorum

0: şöyle bir yorum da olabilir. Zamanında Chelsea'de orta sahada Ramirez vardı ya. Hani gittili geldili oyuncuydu.
1: Ramirez.
0: Ramirez'tir ama söyle aynen. Yani Ramirez etki yaratır Galatasaray'da gibi de yorumladım.
2: Bu arada Barış Alper çok istekli başladı.
0: Evet,
2: zaten
0: yani tribünlere döndüğü bir hareketler yaptı. Bir tribünle konuşalım. Bir
2: 4. 5. dakika bir yani tribünler şu an yer yer boşlukları görünüyor. Yani gerçekten hani normalde 4 sene şampiyon olmuş Galatasaray sürekli %100 kapasiteyle oynayan bir takım. Şu anda bir boşluk görünüyor. Bence %75-80 oranında bir doluluk var. Burada bence 5. dakikada Barış Alper'in şöyle bir durumu oldu. %80'lik taraftarla yine yüksek başladı Galatasaray tribünü ama hani Okan Hoca'nın da söylediği gibi normalden de daha konsantreyiz. Bu maça ihtiyacımız var. Çocuklara da çok güveniyorum şeklinde açıklamalar yaptı. Barış da bundan çok etkilenmiş olsa gerek. İlk 15 dakika acayip hırslı başladı. 5. dakikada da tribünlere hadi bir ayağa kalkın şeklinde.
0: Derken bir... Osimhen direkt dibinden alta gidiyor Barış'ın ortasında. Lütfen devam et abi.
2: Çok güzel pozisyonu böyle. Öyle bir tribüne hadi kalkın biraz daha biraz daha şeklinde bir şey oldu. İsteği ol. İsyan gibi değildi zaten. İstek gibiydi.
0: Bu arada bugün tabii ki Süper Lig'in açılış haftası koşulundan dolayı sadece bir Galatasaraylı konuğumuz yok. Ara ara Ömer Albayrak'a da söz vereceğiz. Bugün o birazdan maç izleme keyfi geldi bir Fenerbahçe taraftarı olarak ama iki rengi de yan yana şöyle oturtmak da benim için de çok büyük bir keyif.
2: Sırtlanlar pusuda diyebilir miyiz?
0: Yani şöyle söyleyeyim, benim açımdan çok zor bir yayın olabilir. İkisi birbiriyle çok net bir şekilde karşı karşıya gelebilirler. Ben burada yönetmek durumundayım. Evet Ömer Albayrak.
3: Selamlar Can, iyi yayınlar. Çok burada çok olmak çok güzel.
0: Hoş geldin.
3: İki takıma da başarılar dilerim. Ben dediğin gibi birazcık daha izleyici olarak bugün aranızdayım.
0: Mikrofon verebilirim hemen.
3: Yok, keyif katmak için buradayım. Umarım her şey geçiyordur.
0: Berkay'ı huzur setmeye mi çalışacağım
2: olası,
0: herhalde?
2: Olası bir 85. dakika skoruna göre daha çok da söz alabilir gibi düşünüyorum.
0: Yani tabii ki yayınlarda olabilir. Bu arada bir Marcos Felipe'nin bir sakatlık durumu oluştu. Tedavisi sağ içinde gerçekleştiriliyor. Marcos Felipe de Çorum FK'nın kalecisi olduğunu da vurgulayalım. Belki bilmeyenler vardır. O yüzden de ister istemez tabii ki özellikle Çorum FK oyuncularının bölgelerini de bizler adına da yeni oyuncular olduğu için, dinleyicilerimiz açısından da yeni bir takım olduğu için biraz daha tanıtarak en azından maçtaki belli aksiyonları sizlere aktaracağız. Çok fazla mesajımız var. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Şöyle bakıyorum. Hüseyin Bey yazmış. Trabzon sporlu bir dinleyicimiz ki çok da tatlı bir fotoğrafı var hakikaten. İyi yayınlar, kolay gelsin. Hani çocukken bayram sabahlarında kalkınca içimizde böyle bir heyecan olur ya. Bu sene Süper Lig başlayınca şimdi öyle bir heyecan var. Neden bilmiyorum. Kazasız belasız sakatlıksız bir sezon olur inşallah.
2: Acaba ben de hani cebimde bir salah olsa ben de böyle uyanırdım bugüne. Ki Darwin Nunez konuşuluyor, büyük ihtimalle bitecek. Yani heyecanlanmak
0: ya,
2: da çok
0: önemli. Sol adam hani gelsin o zaman.
2: Tam olarak eski Liverpool'u kuralım yani bir Trabzon'la. Yani,
0: Trabzon heyecanlı abi. Galatasaray sinirli. Trabzon'la heyecanlı abi. Fenerli mi?
2: Fenerli de heyecanlı. Fenerli'ye sormak lazım bence.
0: Fenerli'ye sorayım. Heyecanlı mısın Fenerli?
3: Şimdi Galatasaray maçı var. Fener konuşmak ne kadar doğru değil mi?
0: Konuşmayacağız. Fenerbahçe konuşacağız. Fenerbahçe taraftar heyecanlı mı?
3: Heyecanlıyım ama benim bu heyecanım hemen 2 hafta içerisinde bitebilir yani. Birazcık daha Avrupa heyecanı çünkü.
0: Evet, Berkay Çakır'la sohbet ediyoruz.
2: Beşiktaşlılar da
0: Beşiktaşlıları soralım.
2: Bence de onlar
0: heyecan var değil mi?
2: Evet.
0: Bir isyan Galatasaraylılar da var yani.
2: Yine en iyi kadrolardan bir tanesi Galatasaray'dı ama
0: evet, işte onu da söyleyelim %100 bence.
2: Verilmeyen sözler var bize diye.
0: Peki dinleyicilerimizin mesajlarına devam edeceğiz. Hüseyin Bey'e de teşekkür ederiz mesajından dolayı bir kez daha. Trabzon'a da selam olsun. Şöyle bakıyorum, Ayhan Bey yazmıştı bize zaten yayının başında bir reçete yazmıştı. 4 oyuncuyla işte McAllister, Batrakov, Leao ve sol stoper gibi şu şekilde tasvir etmek istemiş belki bizim şeyimizi. Evet ben de biliyorum demiş, yani McAllister zaten 8 numara demiş. Torreira McAllister'ın önüne bir 10 numara olarak Batrakov demiş. Sola Leao, sağa Sané demiş. Yani oradaki o beşli yelpazeyi bu şekilde kafasında kurgulamış.
2: Ben onu
0: kurgulamış.
2: Zaten şey aşağı yukarı anladım ama çok oyuncu var orada Galatasaray'ın hani yatırım yaptı. Yani birilerinin gitmesi lazım ama şu an öyle bir durum da yok gibi.
0: Ha, bu arada bizi de çok seviyormuş. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz Ayhan Bey. Sağ olun, var olun. Ve şey demiş aslında, kalanında da Sara, Barış ve Yunus Akgün ile yedekleyebiliriz aslında böyle bir denklem olursa demiş. Çok teşekkür ederiz bu arada güzel mesajınızdan dolayı. Ömer hocam siz mi giriyorsunuz oraya?
3: Evet. Benim bir tane düşüncem var. Belki de hani Galatasaray'ın transferde bu kadar gecikmesinin sebebi Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe kalamazsa oradan
1: Türk takımların hani Fenerbahçe için olacak paranın belki Galatasaray'a gelmesi de bir bakış açısı olabilir bu.
2: Ben cevap vereyim, artık eskisi kadar öyle bir havuzdan işte takım, yani o maksimum Galatasaray 3-4 milyon falan. Yani eskiden o 3-4 milyonlar büyük paraydı ama şu an
0: değil mi ya, yani benim bildiğim beni yanlışım varsa düzeltin. Ömer'in sorusuna istinaden söyleyeyim. Benim bildiğim katılmazsa böyle 15-16 milyon euro daha
2: artıyor,
0: fazla kazanıyor.
2: Ya hep öyle bir şey vardı da, hani atıyorum 4 transfer yaparsın, 5. yolunu bekletirsin de daha öyle bir şey. Yani çünkü ya o para,
0: bir tane bile yapmadın diyorsun.
2: O para hemen gelmiyor. İlk girdi parası gibi değil sanırım. En son televizyon şeyinden öyle bir şey alıyor mu? Onu bir bakmak
0: katıldığın
2: lazım.
0: Katıldığın anda sıcak bir şekilde sana trink yatmıyor
2: sıcak
0: yani.
2: Sıcak parayı zaten belki verecekler de, bu arada hani 30 yani kadro register dönemi işte 31.
0: Kadro kayıt diyelim.
2: Kadro kayıt 31-1'i gibi zaten son gün alabiliyorsun o parayı da alabilir. Yani ondan sonra zaten sana.
0: Bu arada Çorum FK cezası asa dışından bir şut denedi. Serdar Gürler'le dakikalar 20'yi gösteriyor. Skor 0-0, evet Berkay Çakır.
2: Yani onun ben çok etkisi olacağını düşünüyorum. Yani şu görüntüde hani 5. 6. plandadır bence Galatasaray için o düşünce.
0: Yani Ömer Hocam çok güzel bir yerden bir pencere açtınız bu arada. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederiz. Ömer Hocam da bugün müsabakayı izlemek adına bizlerle beraber. Ömer Albayrak Fenerbahçe maçlarının devre aralarında genelde bizim çok değerli bir konuğumuz. Ve aynı zamanda zaten hem Avrupa futbolu hem Premier Lig'le alakalı tüm programlarımızda tıpkı Berkay Çakır gibi. Berkay'ın da rolü benzerdir. Berkay maç önlerinde Galatasaray'da genelde bizlerle beraber. Ömer stüdyo yayınlarında ve Fenerbahçe devre aralarında bizim yorumcu ekibimizden birileri. Onlar da bugün sağ olsunlar kırmadılar. Süper Lig açılışında bizlerle beraber maçı izliyorlar ve burada zaten biz de keyifli bir şekilde müsabakayı takip edip sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu arada çok teşekkür ederiz güzel mesajlarınızdan dolayı. Bir mesajımız daha varmış. Şöyle bakalım, yolda bir dinleyicimizden gelmiş. Ali Bey'den bir mesaj gelmiş.
2: Çok güzel bir fotoğraf atmış. Ne fotoğraf, ben uzaktan göremiyorum.
0: Berkay. Rams Park'ın çok çok güzel bir fotoğrafı. Hakikaten karşı şeritten, yani ikinci, yani Anadolu yakasına doğru, Asya yakasına doğru gider yoldan bir Rams Park'a çekilmiş bir fotoğraf var. Gerçekten güzel bir fotoğraf. Abi yayınlar, yeni sezonumuz hayırlı olsun. Çorum FK'ya başarılar diliyorum demiş. Biraz Ömer Albayrak gibi bir mesaj.
2: Ters köşe
0: sen
2: olduk.
0: Misin o?
2: Ters köşe olduk. Rams Park'ın fotoğrafını atınca hani bir çok beğendiği bir resim olarak gördük. Sonra bakarken Çorum'a başarı geldi.
0: Bak, şöyle bir dinleyicimiz bizi düzeltmiş. İşte zaten Okan Bey gibi dikkatli dinleyiciler her zaman lazım.
1: Leblebi dememek lazım.
0: Bak,
1: bazen.
0: Okan Bey demiş ki, şu an hepiniz yanlış biliyorsunuz. O sistem kalktı. Artık lütfen ellerinizi ovuşturamayacaksınız.
2: Evet, ben de öyle biliyorum.
0: Galatasaray yani, demiş.
2: Bu şeyle alakalı değil mi? Şampiyonlar Ligi'yle havuzla alakalı o yayın. Ben de buna yakın bir bilgim var. Böyle çok değiştiren bir şey yok diye biliyorum.
0: Bu konuda bilmiyordum. Daha net, belki hani şu anda çok net bilgi aldığımız vakitte
2: devre arasında ona bir bakarız ve
0: Ya maç sırasında bunu yazıp da bakmayalım. Bu şu anın zaten konusu değil ama en azından sohbeti açılınca biz de sohbet ediyoruz. Okan Bey'e teşekkür ederim bu arada. Spider-Man fotoğrafı var Okan Bey'de. Gitti mi?
2: Yok, gidemedim henüz.
0: Ben de Ömer Albayrak'la bugün gün içinde bu soruyu kendisi benim tarafıma sordu. Kendine herhalde Spider-Man'e gidecek bir arkadaş aradığını anladığım
2: Ömer,
0: için.
2: Ömer gitti
0: mi? Ha, sohbetini
2: belki,
0: etmek istedim.
2: Belki iki kere de gitmiştir.
0: Peki Okan Bey bence gitmiştir profil fotoğrafında bu var olduğu için.
2: Olabilir.
0: Peki 23. dakikanın içerisindeyiz. Bu arada savunma arkasına Şallahi'ye doğru çok çok iyi bir top, ancak bir tık hızlı kaldı top. Yine de iyi bir düşünce olduğunu söyleyelim. Eğer topla buluşabilseydi Şallahi, gerçekten Galatasaray'ı 1-0 öne taşıyabilirdi. Tabii ki birçok şey konuşabiliriz ama birazdan Berkay Çakır'a sözü vereceğim. Yani ufak bir, şu anda Asen Albayrak, karşılaşmanın 4. hakemi Asen Albayrak'ın direktifiyle şu anda bir oyuncu kenarda, birazdan oyuna girecek. 1 dakika süresinin dolmasını bekliyor. Çorum FK oyuncularından şöyle bakıyorum, benim için de evet Berat'mış. Berat da tanıdık bir oyuncu ama saç stilini değiştirince bir anda arkadan çok net okuyamadım Berat olduğunu. Berat da oyuna girdi. Şu anda bakıyorum 24. dakikadayız. Berkay Çakır şunu soracak.
2: Sert bir müdahale oldu Berat'a. Kart gelmedi. Bence karta yakın bir pozisyondu. Kimin yaptığını tam göremedim. O yüzden de yeni kurallar gereği oyuna sağlık görevlileri girdiği için bir dakika dışarıda beklemek zorunda kaldı. Artık bu yeni alışkanlıklarımızı da yavaş yavaş Bilelim.
0: Şunu sorayım. Aslında genel bir soru soracaktım. İlk genel soruyu sorayım. Soru aklımda kalsın. Şunu soracağım. İlk 24 dakika itibariyle durum 0-0. Onu söyleyelim. Ama dinleyicilerimiz yeni açmış olabilirler. Yani Berkay Çakır dinleyicilerimize şunu sunabilir mi? Şöyle ben 24 dakikayı

0: şaşırdım. 24 dakikada ne oldu?
1: Yani bence Galatasaray şu anda maça kötü başlamadı. Bence 2 ya da 3 pozisyon buldu, özellikle Osimhen tarafından. Bir tane de kornerden, duran toptan bir pozisyonu vardı. Az farkla sürekli top dışarı çıktı. Galatasaraylı oyuncular bence istekli başladı. Ama sahada futbol kalitesi anlamında o aradığımız Galatasaray yok şu anda. Sezon öncesi olması sebebiyle bazı soru işaretleri vardı zaten konuyla ilgili. Şu anda da dakikalar 24'ü gösterirken büyük ihtimalle birazdan da su molasına gideriz. Böyle çok kayda değer maçla alakalı taktiksel olarak bir şey göremiyoruz. Galatasaray yine eski futboluna arayış sürdürüyor.
0: Derken Osimhen pas arasına girdi. Bir vuruş Marcos Felipe'de kalıyor. Victor Osimhen'le Galatasaray gole yaklaştı. Dakikalar 26.
1: Şu an hani forvette bir canavar var ve oraya gidecek toplar bir anda pozisyona dönüşebilir şeklinde bir futbolu var Galatasaray'ın.
0: Gerçekten öyle
1: biraz
0: yani.
1: Biraz da Sané'yi iyi gördüm.
0: Evet yani Sané de istekli, Barış da istekli. Tabii yani ister istemez tabii ki takımların ilk hafta performanslarını işte bütün sezon böyle olacak gibi yorumlamak yanlıştır. Bu arada bir savunma arkası top, bir kafa vuruşu, gol geldi, offside olabilir ama Yunus Akgün atıyor. Bakıyorum, bayrak mı kalkacak? Yunus Akgün Süper Lig'in ilk golünü atmış olabilir ama bayrak. Ama bayrak, Galatasaray 1-0 öne geçti diyecektik tam o sırada ama Yunus Akgün'ün golü geldi. İnceden bir offside olduğunu gördüğüm gibi ki bir kez daha tekrarını izliyoruz. Şöyle bakıyorum. Bir kez daha Yunus offside olmayabilir mi acaba diye de bir soruyorum ama
1: birkaç
0: offside
1: santimle
0: gibi.
1: Santimle offside gibi görünüyor.
0: Mutlaka bir VAR müdahalesi, VAR'dan bakılacaktır. Çizgiler kontrol edilecektir.
1: Yani açının bize gösterdiğine göre offside ama 1-2 santimli. Evet, şu an offside verildi zaten. Hızlıca başladı oyun.
0: Ömer Hocam.
2: Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi ile UEFA'nın oynadığı Süper Kupa diye geçiyor değil mi o? Müsabakasında benzer bir pozisyonda devam etti Due ve çok güzel bir gol attı. 2-1'de o şekilde kazanmışlardı. Kıl payıyla bence önde kaldı.
0: Benzer pozisyon muydu çok?
2: Yani şöyle, esasında sonuçta oyuncu orada diğer oyuncu savunmuyordu. Hiza olarak baktığında birinin burada Yunus Akgün'ün kafası öndeydi. Ayağı arkadaydı savunma oyuncusunun. Orada da Keşin, yalnız bu arada sağlam gol kaçtı Çorum adına. Keşin sağ bekte. Metikeş çok ayağı geride kaldı. Due'nin kafası Metikeş'in ayağının gerisinde kaldığı için pozisyon offside olmamıştı.
0: Bu arada bölüyorum. Berkay Çakır'ın uyarısıyla Çorum FK'nın bir tehlikeli pozisyonu vardı. Ancak onun da öncesinde ufak bir offside olduğunu gördük. Aslında offside'ların kaderini belirlediği bir 3 dakika içerisinde 2 tane büyük aksiyon görmüş olduk. Evet Berkay Çakır.
1: Smolası olmadı. Bu bekliyorduk hani olacak mı olmayacak mı. Şu anda herhalde olmayacak gibi görünüyor. 26. dakikaya giriş yaptık. 27.
0: Yani zaman zaman böyle orada da rötarlar olabiliyor ama normal şartlarda bizim de bildiğimiz
1: üzere. 2 kere oyun durdu. Bugün İstanbul'da da çok büyük nem vardı.
0: Evet yani mesela bak şu işi anlarım. Su molası biz itiraz ediyoruz olmasın işte futbol sever olarak ama hani bu kadar sıcak bir havada bir dakikalık, ne bileyim mesela Alanya oynadığı zaman Alanya stadında 21.30'da maç varsa abi orada yani 25. dakikada bir dakikalık bir su molası olmalıdır sporcu sağlığı açısından ama gidip de 3 dakika araya da bir tane reklam koyarak bu iş olmaz yani.
1: Bugün,
0: demeye çalışıyoruz.
1: Bugün ya bu hafta şey oldu. Teniste ATP turda yani Dünya Tenis Federasyonu diye adettir bileceğimiz kurum. Bunu standartize ettiler. İşte zemin sıcaklığı, nem oranı tarzı birkaç ölçümle birlikte.
0: Derken bölüyorum. Freddy içeriye doğru çevirdi. Son müdahale var. Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Bir tehlike olabilirdi. Lütfen Berkay Çakır.
1: Hangi sıcaklıkta, hangi nem oranında? Yani bunların hepsi bu arada Sané ile kontratağa çıkıyor Galatasaray.
0: Sané ile de Galatasaray kontratağa çıkıyor sağ kanattan. Ceza sahası içinde iki oyuncu var Galatasaraylı. Sané sol ayağını aldı. Baktı şöyle sağ ayağını aldı. Bir vuruş, cılız bir vuruş geldi. Kaleci Felipe de rahat bir şekilde kontrol etti.
1: Yunus'un da kulağı offside neredeyse sadece hani
0: gerçekten
1: çok ince
0: ya kafası yani akışta evet. Çok offside gördüm pozisyon evet. Ama şöyle bakılınca hani evet. Daha kıl payı offside'miş. Hani akarken golün anonsunu yaparken de offside olduğunu farkındaydım ama hani belki ben yanlış görmüşümdür diye yüksek sesle ben en azından onu sunmam gerekiyor.
1: Hani zemin sıcaklığıdır işte oradaki işte sıcaklık nem oranı falan hani bunların hepsinde bir standartize ettiler ve maçların ne şekilde oynanıp ne şekilde oynanmayacağı artık şu anda netleşti. Burada da su molasında böyle bir genel bir kriterya yapılabilir.
0: Güzel. Güzel. yine bir inovatif bir uygulama geldi Berkay Çakır. Yani gerçekten yani senin şöyle hani gelişim direktörlüğü mü deniyor? Şey, hani oraya bir aldırsak seni abi. Bak hepimiz rahat edeceğiz. Anladın mı? En azından
1: çok dallı, çok spor dallı bir örneklendirme yapıyorum bazen.

0: Hocam peki birazcık da saçma bir soru sorayım. İkinize soruyorum bu arada, tek tek cevaplarsınız. Dünyada en saçma bulduğunuz spor nedir ve nedendir? Ama kısa bir cümle, çünkü Galatasaray maçı sırasındayız. Ondan sonrası tekrardan tabii ki pozisyon olursa böleceğim, ama lütfen en saçma bulduğunuz spor ve neden?
1: Valla Ömer cevap versin.
0: İlk Ömer'de var mı şu an? Akılda geldi mi bir şey?
2: Dart olabilir bence. Hani spor olmayabilir çünkü bu.
1: Yani bence darta gelene kadar bir sürü garip şey var, ama bence sonuçta bir oyun.
0: Bu arada uzaklardan bir deneme ancak
1: kazanmalı,
0: başarılı.
1: Kazanmalı, kaybetmeli falan ben seviyorum. Spor ama olabilir, spor oyun yani.
0: Yani evet, sadece bileğini çalıştırıyorsun.
1: Ya ama o bir zor, kolay bir iş değil yani.
0: Hedef, değil canım.
1: Yani bence spor. İşte bowling sporsa dart da spor.
0: Hani bowlingde en azından bir ağırlık kaldırıyorsun gibi abi ama. Ne
1: kadar, yani bir sürü bunun şeyi var. Yani mesela satranç, yani
0: satranç da spor olması. Abi güzel oyun. Bak çok güzel.
1: Ben her gün benim şu an uygulamada 220 günlük şeyim var. Her gün oynadığım.
0: Kaç puansın şey yani uygulamada?
1: Farklı şeylerde değişiyor. 10 dakikalık, 5 dakikalık böyle şey kurşun oyunlar var.
0: Peki mesela falan. Atıyorum işte ben 10 dakikalıkta şöyleyim. Hadi 10 dakikaya gelin mi dersin? Yani 5 dakikaya mı çağırırsın eğer en iddialı olduğu şey 10 dakika?
1: O anki sabır durumuna göre değişiyor. Hızlı bir şey atmak istiyorsam ona göre.
0: Bak bir dinleyicimiz boks demiş abi. şöyle bakıyorum, boks demiş abi. Saçma demiş yani, adam adamı dövüyor yani.
1: Mesela şey olmaz, çok iyi. Mesela yağlı güreşin akıl edilmesi. Hani güreşiyorsun ve bir
0: böyle ve
1: bir
0: yağıyla,
1: tutman böyle gerekiyor böyle bir şey olarak. Ve o yağlı olması mesela ekstra bir şey.
0: Ya evet, ya biz burada çok daha fazla şımarabiliriz ama Galatasaraylı dinleyici bizi topa tutar. 31. dakikanın içerisindeyiz. Tabii ki disiplinimizi sen bırakmıyoruz. Aralarda bir
1: öyle bir saçma soru dedin, saçma spor aradım, mecbur muhabbette saçmalaştı.
0: Evet yani maalesef bunu dinlettiğimiz için özür dileriz bütün dinleyicilerimizden, yolda giden bütün dinleyicilerimizden bir kez daha özür dilemek durumundayım. 31.
1: Bilerek yapıyor şey diye, hayır çok seviyoruz diye mesaj gelsin diye birazdan başlar oradan. Sohbetiniz çok keyifli, estağfurullah diye.
0: Ya bizi de açık etme ya böyle şimdi. Şaka bir yana gerçekten.
1: Hadi dönelim maç izleyelim.
0: Batuhan Kolak da şu an görüntüye geldi karşılaşmanın hakemi. 31. hatta 32. dakikaya giriyoruz, durum 0-0. Bakıyorum abi, aniden gol diye bağırışını özlemişiz. Ben Fenerbahçeliyim ama sırf bu sesi duymak için şu anda seni dinliyorum demiş. Kadir Bey teşekkür ederim, bir tanesiniz, eksik olmayın.
1: Ya tabii mesela taçlarda da sayıyor hakem yani bunları. Evet, bu bir sarı kart.
0: Bu bir sarı kart evet. Hatta Süper Lig'in evet hayırlı uğurlu olsun İlk sarı kartı da Yunus Akgün'e çıktı. Prensime çıktı biliyorsun.
1: Evet biliyorum. Hiç kral olamadı ama prens olarak yıllardır abi, devam ediyor.
0: Ben çok beğeniyorum kendisini evet, yani evet. Gerçekten biliyorsun. Neyse yani sonuç olarak bakalım.
1: Çorum Spor hızlı atağa çıkmaya çalışırken Yunus hızlı atağı kesmek adına rakibini omuzundan çekme suretiyle durdurdu. Yani kitapta da net bir sarı kart, hani tartışılacak bir pozisyonda değildi.
0: Yunus Bey yazmış. Salah, Vlahovic, Osimhen, Lukaku. Olan ligin heyecanla beklerken ligi, bak Salah, Vlahovic, Osimhen, Lukaku gibi bir transferler sonrasında ligi heyecanla beklerken Anadolu kulüpleri inşallah 90 dakika kapan oyunu oynamazlar. Yani full defans yapmazlar demiş. Nasıl bekliyorsun yani bu sene Anadolu takımlarında genel davranış, genel takımların stillerinde çok fazla arkaya gömülen Anadolu takımları yani, büyüklere karşı?
1: Ya şimdi yani nasıl yapalım ki bunu? Hani mesela yani belli başlı bütçeli takımlar, sen gidiyorsun adamı sol bekinin önüne Salah koyuyorsun. Adamın sol bekin nasıl çıksın? Yani biraz da şey futbolun şeyleriyle bak, yani pragmatist bakmak lazım bazı şeylere. Yani böyle hücum hatlarıyla, özellikle hani son işte bu dört takımın hücum attığını düşündüğümüz zaman pek kolay olmayacak. Bu da bir offside.
0: Bu arada bir offside olabilir. Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ayağının içiyle bir vuruş, köşe vuruşuna doğru top sürükleniyordu ancak evet karşılaşmanın yardımcı hakemi.
1: Yani bunu yapmak çok kolay değil. Yani denersin ama çok büyük sorun yaşarsın. Sol bekini Salah'a karşı çıkartırsan.
0: Doğru. Yani biraz intihar olur gibi.
1: Ya bir de yani diyelim ki yerli bir sol bek 21-22 yaşında gelişme göstermek isteyen bir oyuncu diyelim. Şimdi orada Salah'ı gören çocuk nasıl çıksın abi? Yani bu
0: değil mi
1: kolay
0: yani?
1: Değil
0: karşında
1: yani.
0: Salah oynuyor yani bir.
1: Biraz da acımasızlık oluyor bu.
0: Bak ben bir futbol sever olarak şöyle bir yorum yaptım. Biraz şimdi Trabzonsporlu taraftarlar belki bana kızacaklardır. Yani ben şimdi İstanbul'da oturuyorum. Biraz üşengeçim. Sonuçta bütün maçlarda burada görev yapıyorum ve yani Salah'ı izlemek istiyorum. Yani şöyle İnönü'ye gelseydi keşke. Yani şöyle bir temennim olmuştu. Abi inşallah hani Beşiktaş'a gelir.
1: Ne Başakşehir'de biraz sonra Başakşehir maçına bilet kolay bulursun gidersin. Evet,
0: aslında doğru. Bir de Başakşehir'e dakika skor yapmıyoruz. Bak Başakşehir maçına giderim ben.
1: Deplasman. Ama Trabzon maçı sonuçta orada.
0: İşte, Başakşehir içten gideceğim işte. Tarafsız pas.
1: Ama Trabzon Trabzon'la oynuyor olacak ya. Trabzon maçlarında dakika skor yapıyorsunuz.
0: Doğru, mantıklı.
1: Evet, Salah'ı Trabzon'dan çekip alamazsın şimdi doğru. Tek başına.
0: Evet, hiç öyle düşünmemiştim. Şu anda kafa kalmadı bir anda. Bu arada çok büyük bir tehlike yarattı Galatasaray. Çok güzel bir şekilde Ömer Albayrak'ın uyarısıyla hemen dönelim istiyorum. O Simen tehlikeyi yaratan kişiydi. Marcos Felipe topu çıkardı ve köşe vuruşu kullanacak. Galatasaray, bakıyorum Gabriel Sara görüyorum. İçeriye bir orta, bir kafa vuruşu. Ki son bir temas olduğunu ifade ediyor Osimhen oradaki itirazıyla. Ancak bakalım pozisyona bir bu kamerayla beraber. Evet, evet bariz bir şekilde Osimhen'den çıkmış.
1: Ya bu arada Osimhen'in şu ana kadar kafa yani hava topları performansı Çorumlu savunma oyuncularına çok büyük sıkıntı yarattı. Bence Galatasaray golü o şekilde bulabilir.
0: Bak Aykut Bey demiş ki en saçma spor formüla demiş. Neden 80 küsür kemerle kendine bağlayıp araba sürülen adam sporcu sayılıyor. Bu arada şöyle bir enteresan bilgi vereceğim. Hani o Formula 1 sürücüleri bir yarış yaptıktan sonra 3-4 kilo falan veriyorlarmış.
1: Fazla bile olabilir yani.
3: O 5... kadar G-Force uygun
1: değil ki onlar. Hiç kolay bir iş değil o. Bayağı sporu ya. Bir de refleksler falan. Bayağı spor ya Formula 1. Evet.
0: Güzel bak Aykut Bey'e hemen karşı çıkıldı. Burada formüle hayranlarını
1: Ben hiç hayran değilim ama aşağı yukarı hani şeyi anlayabiliyorum. Kolay bir iş değil o. Hop.
0: Derken Victor Osimhen'de kaldı top arka direkte. Son bir müdahale var savunmadan. Çorum FK bu
1: dakikalarda.
0: Galatasaray
1: birkaç dakikadır tehlike yaratıyor.
2: Galatasaray cidden iyi bastırıyor. Ancak ben de Çorum'un offset taktiğini beğendim. Yani hani Galatasaray'ın ciddi bulduğu pozisyonlarda, ataklarda savunma çok güzel geriye kaçıyor.
0: Evet, çalışılmış belli ki.
1: Şu anda bayağı bir oyundan düştü gibi Çorum. Bu dakikalarda gol bekleyebiliriz.
0: Evet, yani Galatasaray arka arkaya geliyor. Sane'den Yunus'a bir servis. Orada Şallay'ın aslında sol ayağıyla net bir denemesi vardı ancak çerçeveyi bulamadı Şallay. Evet, dinleyici mesajlarına tabii ki döneceğiz. Aykut Bey'i de küstürdünüz. Tebrik ediyorum beyler sizleri.
1: Niye ya?
0: Şaka yapıyorum. Aykut Bey bize küser mi ya? Aykut Bey baş tacıdır. Ah, Allah bağışlasın öncelikle Ayhan Bey'in sevimli çocuğunun fotoğrafı geldi.
1: Allah bağışlasın.
0: Allah bağışlasın hakikaten Galatasaray formasıyla çok da yakışmış. Onu da söyleyelim. Şöyle bakalım. Abi biraz geç başladık ama sonu iyi olsun. Bizim kız ikinci şampiyonluğu istiyor. İnşallah 2'de 2 olur demiş. Kendisine de güzel dileklerimiz, sağlıklı bir yaşam dileyelim. Kendisine de kucak dolusu sevgilerimizi iletmiş olalım. Abi şaka maka bu formalar neden bu kadar pahalı demiş. Aslında fena bir konu başlığı değil. Buradan yönetimlere seslenmek istiyorum. Çok güzel bir isyan. Yazık ya, bu insanların aldığı maaşın belli bir majör bir kısmını bu formaya veriyorlar ve bu gerçekten kabul edilebilir rakamlar değil, tutarlar değil. Çok haklısınız, çok çok haklısınız ama ya şimdi düşünüyorum. Birçok takımın forma fiyatlarını vesaire vesaire artık standart bu şekilde gibi. Avrupa'daki takımların da formaları hep aslında yüksek bedellere satılıyor. Yani belki şöyle bir şey yapılabilir bir uygulama olarak. Evet, zaten futbolcuların giydiği formalar storelarda satılmıyor genelde. Satıldığı zaman da çok daha yüksek fiyat satılıyor.
1: İki çeşit forma satılıyor. Bir tanesi maç forması, bir de taraftar forması. Bir fiyat farkı var. Dünya genelinde de formalar yaklaşık 100 euro 100 pound yani 90 pound 100 euro civarında. Bizde de aşağı yukarı aynıya satılıyor ama tabii alım gücü biraz yoruyor.
0: Tabii ki %100. Ya burada belki şöyle bir formül de olabilir. Taraftar forması adı altında aldığımız formaların taraftar eko forma diye bir. Belki daha uygun bir materyalden yapılıp daha uygun bir fiyata bir forma bu tip üreticiler yaparsa o zaman belki insanların da böyle bir şeyi kalmaz.
1: Ya işte gibi. Bazı yani forma olarak değil ama bazı ürünler çıkarıyor işte mağazalar. Hani belki onlara yönelebilir ama sonuçta insan en nihayetinde o formayı istiyor ve yani kulüpler ne kadar haklı bilmiyorum bu konuda ama bir matematiği vardır.
0: Öyle diyelim, öyle diyelim. Şöyle bakıyorum, bak bir mesaj gelmiş Serkan Bey'den. Demiş ki stat boş mu demiş.
1: Yani bence %80 yani bence yer yer boşluklar görüyorum ben. %75-80 civarı bir doluluk düşünüyorum ki beklediğimden çok daha az. boşa yakın derim yani şu tribün şeyine.
0: Bak demiş ki Aykut Bey.

0: Misafire küsülmez, baş tacıdır. Yayında kesilmeler oluyor. Bir kontrol edebilir misin demiş. Gerçekten mi ya? Bilmiyorum. Bu arada başka bir dinleyicimizden de gelir mi böyle bir mesaj? Eğer bir yayında kesilme gibi bir durum var mı? Bizlere lütfen yazın. Ara ara seste bir problem olduğunda yazın. Ben buradan şu anda tabii ki yapamıyorum ama gerekirse yetkililere haber vereyim. Aykut Bey'de böyle bir mesaj gelmiş Aykut Bey'den. Böyle bir durum varsa, bunu hissedebiliyorsanız, seste böyle bir problem varsa lütfen bizlere yazın. Biz de durumu çözelim. Yani belki Aykut Bey'le alakalı bir şeydir sadece, olduğu yer, konumla alakalı, dinlediği yerle alakalı belki bir problem vardır. O yüzden de bunu bir dinleyiciden daha hani görürsek ben de gerekirse bu konuda yetkili kişilere yazmak isterim. Yoksa podumuz açık, her şey yerli yerinde gözüküyor. En azından benim teknoloji bilgime göre şu anda her şey
1: mikrofonu da yerinde. Mikrofonu da açmayı unutmamışsın.
0: Evet, bak mikrofon
1: evet,
0: açık.
1: Açık görünüyor.
0: Fon dönüyor.
1: Evet.
0: Hani şey burada sabitledim de bak, atlarsa mesela atıyorum, hani pay da var aynı arka fonumuzdan, hadi diyelim ki onu şey yapmadım, bir tane daha koydum oraya. Yani genel olarak sabitiz yani, biz problem yok gibi.
1: Ama yani tabii şey yapmak lazım, dikkat etmek lazım.
0: Çok fazla mesaj geliyor bu arada. Ses gayet güzel diyor. İsviçre'den bile güzel geliyor. Yani İsviçre'den dinleniyormuşuz.
1: Şey, Aziz Bey yazmış. Şey gibi sanki böyle ta uzak olunca teknolojide bir değişme oluyormuş. Ta İsviçre'ye sesimizi vermişiz, buraya veremedik diye.
0: Hangi şehirdeyiz? Hangi şehirdeyiz onu soralım. Bir İsviçre'ye bir selam yollayalım. Bu arada İsviçre'de yaşamış bir arkadaşımız da burada stüdyomuzda şu anda yer alıyor. Evet. Lütfen bir Sayın Albayrak, Ömer Albayrak. Abi dönelim.
2: Evet, ben de yüksek.
0: İnternetten dinliyorum, gayet iyi, sıkıntı yok gelmiş. Teşekkür ederiz. Hocam İsviçre deneyimleriyle alakalı çok kısa bir dilim, pozisyonda keserim.
2: Yüksek lisansımı Sengelen'de yapmıştım ben de. İsviçre'deki isim neydi kendisi?
0: Aziz Bey.
2: Selam olsun buradan.
0: Aziz Bey orada bir tabii ki yüksek lisans yapıldı. İsviçre'ye de selam olsun. Belki kendisi de Sengalen'dedir. Bir Sengalen anısı paylaşırsın dinleyiciyle, böyle bir şey olursunuz. Bir iç içe geçersiniz gibi, hani kaynaştırmış olurum ben de.
1: Batuhan Karadeniz, Aziz Bey ve Ömer üçlüsü Sengalen'den yolu düşmüş üçlü.
0: Vallahi mesajı da
1: Argao'dan yazıyormuş.
0: Hocam tanıdık bir yer mi? Argao. Sizde var mı?
3: Maalesef.
1: Yani ben ismen biliyorum ama tam olarak neresinde kalıyor bilmiyorum.
0: Bütün dinleyiciler Aykut Bey'e karşı çıkıyor. Bak şimdi söylüyorum. Okan Bey mesela yazmış. Demiş ki internetten dinliyorum ben. Gayet iyi demiş.
1: Arada böyle şeyler atalım ortaya. mesaj yağıyor şu anda.
0: Vallahi ama rating, mesaj atlarsam diye korkuyorum.
1: Rating ratingdir diye.
0: Şöyle bakıyorum, Almanya'dan da sesiymiş, bak Almanya'dan da geldi bir mesaj. Şöyle bakıyorum, iyi yayınlar, hiç kesilme olmadı. Arkadaşın telefon belki o sırada çekmemiş olabilir demiş Ali Bey yazmış. Şöyle bakıyorum, Ayhan Bey'e bakıyorum. Yenilemek zorunda kalıyorum demiş, bak burada biraz sıkıntı var. Kulaklıkla
1: evet,
0: dinliyorum
1: geliyor.
0: Derken içeriye doğru çevrilen top son anda bir müdahale geldi. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak. Biraz maça döneyim. Tabii ki bütün dinleyicilerin mesajlarını almaya
1: çalışacağız. Zaten 2-3 dakikaya devreye doğru gidiyoruz.
0: Orada biraz soluklanırız. Bu arada bugün devre arasında farklı bir konu kalmayacağız. Stüdyomuz zaten kalabalık. Sohbetimiz de güzel. Aynı şekilde dinleyici mesajlarıyla gideriz. 5 dakika içinde 2 kere kesilmiş bu arada. Ya bilmiyorum. Yani gerçekten teknik konularla alakalı dünyanın en beceriksiz adamı olduğum için.
1: IT'ye bildiririz.
0: IT'ye bu konulara bakan kişiye bildiririz eğer böyle bir durum.
1: Yunus bir sakatlık yaşıyor şu anda. Eğer böyle bir durum olursa Galatasaray'ın Yunus'un yerine koyacak bir oyuncusu yok. Yani Saray oraya çekebilir anca. Orta sahaya bir...
0: Herhalde oraya da Niyaga mı girecek? İşte o Geçuk mu girecek? Derken bir orta geldi.
1: Bir korner daha.
0: Gibi görüyorum ben de.
1: Evet, vardan kornerler dönebiliyor artık.
0: Evet.
1: Onu da tekrar alıştıralım. Avut dönmüyor. Evet, o bir garip bir durum.
0: Ya evet, yani biraz bence belli şeylerin... Bunun üzerine de belli şeylerin değişmesi gerekecek ama yine de ben yeni kuralların iyi olduğunu düşünen taraftayım. Bunu sorayım sana.
1: Burada şunu yapması lazım hakemlerin. Tam olarak %100 emin olmadığı outlara out değil de corner verip hemen vardan çevirecek alanı bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü out'a giderse bu sefer corner'e çevrilmiyor ama corner'i çok hızlı bir şekilde out'a alabilirsin.
0: İşte bu değişmesi gereken bir kural.
1: Ya bunlar işte hep yeni refleksler oluşuyor.
0: Ama mesela yeni kurallarda bence touch kuralı çok iyi.
1: Evet evet.
0: Yani touch kuralı harika. Onun dışında mesela köşe vuruşlarındaki işte durumlar, genel bütün kuralları düşünüyorum. Duran toplardaki saymalar vesaire. Ya bunlar çok değerli. Oyunu bekletmemek ve dinleyiciyi, daha doğrusu izleyiciyi diyelim burada, biz hep dinleyici demeye alışırız da, izleyiciyi daha dinamik tutmak.

0: İşin içinde tutmak için çok daha iyi abi.
1: Annem de mesaj atmış. Ses gayet iyi geliyor diye.
2: Ellerinde.
1: Yani sadece stüdyo WhatsApp attı değil, benim telefonumda. Ratingden nasibini aldı.
0: Aa, abi şey.

0: Galatasaray için aşırı derecede arttı ama sonuçta bu futbol neden iyi, neden seviyoruz? Taraftarı sayesinde. Yani onları da üzecek bazı şeyleri yapmamak gerekiyor. Mesela bunu evet
1: bir derken bir derin top. Bir kez daha offside olabilir ancak çok çok hızlı yani mesela, bir top. Freddy'den Çorum FK bir tehlike yaratmaya çalıştı. Serdar Güller savunma arkasına akan oyuncuydu ancak bir tehlike olmadı.
0: Bundan 10 sene önce falan Rummenigge galiba Bayern Münih'in bir sorumlusu şöyle bir açıklama yapmıştı. Yani bizim şu an dedi kombinelere zam yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Kombinelere yapacağımız işte atıyorum 50 euroluk zam bize 2 milyon euro olarak bir şey yapacaksa bizim zaten bir oyuncudan ettiğimiz kar ya da zarar bunu getiriyor. Biz en azından taraftarımızı bununla alakalı niye üzelim deyip yıllardır kombinelerine böyle çok az kademeli zam yaparlar. Taraftardan da biraz şey olmak lazım. Yani taraftardan da her şeyi istememek lazım.
1: Şöyle bakıyorum. Abi asgari ücretin %20'sine neredeyse tekabül yani ediyor
0: gidip,
1: bir forma demiş.
0: Gidip bir yanlış yaptığın Kadir Bey. İki tane yanlış yaptığın transfer senin bütün taraftarının cebiyle oynuyor gibi. Az önce Öcal Bey'e biraz nükteli söyledim ama haklı yani her iki tarafta bu açıdan.
1: Şöyle bakıyorum, bir Fenerbahçeli dinleyicimiz yazmış. Kim yazmış bakalım? Ertuğrul Bey yazmış. Selam olsun kendisine. Yok kardeşim, seste sorun yok. Devam ki demiş. Ümraniye'den Ertuğrul beni yayınlar.
0: Ümraniye'ye de gidiyor. Avusturya'ya da gidiyor.
1: Bu sene şampiyonuz inşallah demiş Fenerbahçe demiş. Bugün Galatasaray günü. Galatasaray maçının endeksinde konuşuyoruz. Tabii ki Fenerbahçe maçında da bekleriz Ertuğrul Bey. Sohbetimize her zaman gelin. Lütfen eşlik edin. Her zaman mesajlarınızı da okumaya çalışırız. Fenerbahçe endeksinde daha fazla yarın yani full zaten Fenerbahçe konuşacağız. Onu da söyleyelim. Bu arada Çorum FK bir pozisyona girebilirdi ancak tabii Sanchez orada topu kalecisi Uğurcan'a kazandırdı ve Galatasaray savunmadan kısa paslarla şu anda hücuma çıkma arifesinde diyelim. 3 dakikalık bir uzatma var. 2. dakikasının içerisindeyiz uzatmanın. Sol kanattan Galatasaray hücumu izleyeceğiz ancak Çorum FK çok kalabalık bir şekilde savunmada set halinde bekliyor. Galatasaray'ın da çok fazla acelesi yok gibi davranıyor şu anda. Topu birazcık daha orta alanda çeviren bir Galatasaray izliyoruz ki yaklaşık 20 ile 40. dakikalar arasında etkinliğini arttıran daha fazla karşı kalede pozisyonlar bulmaya çalışan bir Galatasaray görmüştük ki bir derin top orada Sané'ye aktarılan pas Sané içeriye doğru çevirdi. Son anda bir müdahale köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Evet, tabii ki birçok şey konuşabiliriz. Köşe vuruşunu da aktarayım.
0: Bu da iyi bir pozisyondu. Sané içeriye çevirdi. Yani Galatasaraylı oyuncuyla buluşsaydı boş kaleye topa dokunmak kalacaktı gol için ama burada bilirdi bence. İşte bazen
1: hatırlatalım durum 0-0 bir kez daha. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Arka direğe doğru bir orta ancak orada hiçbir Galatasaraylı oyuncusu yok. Ceza sahası dışında Yunus'a kadar gelen top tekrardan bir Galatasaray hücumuna dönüşecek. Evet. Bu arada Aykut Bey de yerimi değiştirdim düzeldi yayın demiş.
0: Aykut Bey kuyuya taşı attı bizi burada.
1: Demiş ki İzmir'e frekans ayarlanmadı ya kendimi bu yüzden boyoza verdim demiş. Benim de canım çekti şu an. Şu an olmaz ama boyozun hocam Aykut hocam şimdi
0: Can saatin, sen hep açsın ya. Her ya bak abi, son 4 yayındır diyorsun, yemek konuşuyorsun.
1: Boyoz diyorsun.
0: Ya.
1: Nasıl sevmeyeyim ki abi? Sabah 5'te 8 arası o fırının ilk açıldığı anda böyle onun bir dumanı çıkacak böyle. Neyse maça dönelim. Ama yani hocam yani mahvettin bizi ya. Neyse. 48. dakikayız. Aslında 45 abi, artı 3'teyiz.
0: Sabah yenmesini betimlediğim bir şey akşam canın çeker mi ya?
1: Abi ama yani bilmiyorum. Yani
0: sabah yemek istiyorum. Akşamdan
1: herhalde.
0: Sabaha düşünüyor.
1: Derken ilk yarı bitti. Ya bu arada abi, birazdan sohbet edelim. Şöyle yapacağız. Birazdan sohbet edelim. Yani istiyorsanız dinleyici mesajlarını ben biraz eriteyim. Bir yaklaşık 2-3 dakika sonra bir araya gideceğiz. Ondan sonra zaten yine burada bu dostane havayla devre arası sohbetimiz devam ettireceğiz. Yani maç haricinde maçla da alakalı tabii ki teknik yorumları da yaparız. Birçok şey de yapacağız. Ara ara gülüyoruz. Ara ara şey tabii ki dinleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Hakikaten şey demiş bakalım Almanya'daki dinleyicimizin mesajını okumadık. O kadar mesaj okuduk. Almanya'daki dinleyicimiz ismine de bir kez daha bakacağım. Sinan Bey yazmış. Evet. Sinan Bey'in profil fotoğrafı değişmiş. Ondan dolayı profil fotoğrafından tanımadım. Sinan Bey yoksa ben nasıl tanımayayım? Evet. Sana ve konuğuna selamlar Can demiş. Almanya'ya gayet güzel geliyor. Ses zevkle dinliyoruz demiş. Valla Sinan Bey profil fotoğrafınıza artık alıştım. Genelde profil fotoğrafından artık belli başlı kemikleşmiş dinleyicilerin kim olduğunu anlayabiliyorum. Sinan Bey de hakeza bizleri gerçekten çok çok dinleyen ve çok çok mesaj atan bir dinleyicimiz. Profil fotoğrafından dolayı şeye basmak zorunda kaldım numarayı ezbere bilmiyorum. Vallahi Almanya'da bakalım bu sene bir gelme durumu olacak belki Almanya'ya bir müjdemi de vereyim. Umarım

0: Denk geliriz. Eğer öyle bir durum olursa Almanya'da hakikaten sizi de görmek isteriz. Sinan Bey diyelim. Siz geldiniz Türkiye'ye gittiniz biliyorum. Almanya'dan da bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet bakıyorum abi renkler umurumda değil. Ne olursa olsun şuradaki muhabbeti sohbeti hiçbir şey değişmem. Ağzınıza sağlık demiş. Ya müthişsiniz. Ayhan Bey. Ya evet ya biz de zaten olabildiğince şey yayın yapmaya çalışıyoruz. Yani tabii ki ya kimseyi kırmamaya da çalışıyoruz. Bir pozisyon çok net faul ise faul diyoruz. Ya da çok ara ve gri bir pozisyon olsa o günün konuğuna ya telefon konuğuna ya stüdyo konuğuna bunu soruyoruz. Tabii ki stüdyo konuğu olduğu zaman daha şen şakrak yayınlar oluyor ister istemez. Ama Galatasaray taraftarı şu an 0-0 aslında normal şartlarda çok daha tansiyonlu ve sinirli. Bunu da söyleyelim. Bunu da yok saymayalım. Galatasaray taraftarı şu anda transfersizlikten dolayı biraz sıkıntı.
1: Şöyle bir rahatlatabilirim. Evet Galatasaray şu anda yani ilk yarıya 0-0 girmesi Galatasaray için çok kötü ama pozisyonları bulan taraf Galatasaray. Hani böyle giderse de bu maçı bir şekilde çıkaracağını düşünüyorum. Yani çok yüksek bir Çorum Spor oyununu göremedik açıkçası. Galatasaray'a ligdeki diğer takımlar şu oyunda şu haftada çok daha büyük sorunlar çıkartabilirdi.
0: Evet göreceğiz tabii ki. Ömer hocam sizin de diyecekleriniz varmış.
2: Evet mümkünse ben de bir şey eklemek istiyorum. Kesinlikle Berkay bu konuda çok haklı. Başka takımlar daha hazır takımlar, lige yeni gelen takımlar değil de daha ligin hazır takımlarından bazıları çok daha fazla sorun yaratabilir Galatasaray adına. Ama yine de Çorum'u da tebrik etmek lazım. Oyunu bozmaya çalışan bir futbol oynamıyorlar. Yani evet. Net bir şekilde böyle geriye çekilip bekleyip böyle kontra şey
0: aşırı kapanan bir takım görmedim.
2: Evet evet kesinlikle değiller.
0: Şöyle bakayım bir son mesajı da alacağım. Bak Harun Bey için bir özet geçelim. Hatta son mesajı ondan dolayı bir ilk yarı özeti olarak verelim. Çok kısa araya gideceğiz. Tabii ki ilk yarının özetiyle devam edeceğiz. Yani biz de maç içinde de yayındaydık. Harun Bey de bizi tercih ettiği için teşekkür edelim. Galatasaray Çorum ilk yarı nasıldı? Ben kaçırdım gibi demiş. İlk yarının aslında Berkay Çakır teknik yorumunu yaptı ama çok kısa istersen sen mi yapmak istersin ben mi yapayım?
1: Yapabilir miyim?
0: Lütfen hocam. Çok kısa en azından 1-2 dakika alayım. Hemen sonra araya gideceğim.
1: Yani bir oyun kurma şeklinde bir 3-4 pası üst üste göremedik Çorum'dan. Hızlı çıkmaya çalışıyorlar direkt paslarla. Yani 3-4 pas içerisinde Galatasaray ceza sahasına gitmeye çalışıyorlar ama Galatasaray'ın şu anda hem Jakobs olsun hem Davinson olsun hızlı ayakları oldukları için o hızlı çıkmaya çalışan oyunculara gerek güçleriyle hızlarıyla engellediler. Araya ama yani şurada da demek değil. Çorum Spor pozisyon bulamayacak gibi demek değil ama bu şu ana kadar hep engellendi Galatasaray tarafından. Yoksa koşulları bence doğruydu. Doğru koşular yaptılar. Orta saha oyuncuları, forvet oyuncularının koşularını hep gördü. Sadece denk gelmedi. Ama hani Galatasaray'ın biraz daha tabii ki daha çok pozisyon bulduğunu söyleyebilirim.
0: Harun Bey ikinci mesajınızı bilerek almıyorum. Çünkü o konu çok uzar. Bir yatırım tavsiyesi sorusu geldi Harun Bey'den. Ama dönüşte 5-6 dakika sonra Harun Bey'in yatırım tavsiyesiyle alakalı sorusunu yanıtlayacağım. Ömer Hocam son bir söz.
2: Tek eklemek istediğim şey Sarıyer'li olduğumuz için Sarıyer maçı da ilk yarı Esenler Erekspor'a karşı 0-0 olarak ilk yarı bitmiş oldu.
0: Evet, Sarıyer sporumuza buradan başarılar dileyelim genel olarak.
2: Bütün takımlarımıza
0: başarılar. Bütün takımlarımıza başarılar diyelim. Biz Sarıyer Spor taraftarı şöyle olduk. Hem yayına yakın olduğu için beni de maça götürdüler bir kere. Ben de hafiften bir Sarıyer Spor sempatizanı oldum. Neyse bunları konuşacağız. Biraz ara. 6 dakika sonra buradayız.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
4: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
5: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
4: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
5: Henshiners, Chelsea, ne alaka?
4: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, kısa bir araya gitmiştik. Yaklaşık bir 5-6 dakika sizlerden ayrı kaldık ama tabii ki sohbetimize biz burada devam etmiş bulunuyoruz. Siz bizim sohbetimizi dinleyemediğiniz için de size dinletemediğimiz için de özür dileyelim kendi adımıza. Bu arada Fenerbahçe kafilesi de Ankara'ya vardı. Yarın Fenerbahçe'nin de müsabakası olacak. Gençler Birliği karşısında oynayacak ki dakika skor heyecanında ben sizlere eşlik edeceğim. Hem Kasımpaşa Trabzonspor hem Gençler Birliği Fenerbahçe maçlarında sizlere eşlik edeceğim. Uzun bir yayın olacak yarın. Ona göre zaten çeşitli tasarruflarımız var. Fenerbahçe kafilesi de şu anda epey bir ilgi görüyor. Bir spor kanalında şu anda bir görüntüleri görmek de mümkün. Bunu da aktaralım. Yani devre arasında tabii ki bayağı bir şey konuşabiliriz. Ömer hocamın aslında bir bilgi danışacak bize, bir bilgi aktaracak ama ondan önce bir araya girmek istiyorum. Alp Çelikdelen'den, maç öncesinde bağladığımız çok değerli Galatasaray Kongre üyesi Alp Çelikdelen'den bir bilgi geldi. O bilgiyi aktaralım. Zeminle alakalı bir bilgi ve zeminin sıkıntısı olduğuna dair bir bilgi geldi ve 2 ay içerisinde ancak bu durum çözülebileceğinin altını çizdi Alp Çelikdelen. Aldığı istihbarat sonucu, buna göre bir istihbarat aldığını da bizlere vurgulamıştı. Bu bilgiyi de aktaralım. Ömer hocam, formaların fiyatlandırılması ile alakalı aslında birazcık hem finans geçmişi hem finans bilgisiyle biraz sayılara boğacağız. Yani 1-2 dakika belki sayılara boğabiliriz ya da bir belli örnekler alabiliriz Ömer hocadan, ama Ömer hocam siz lütfen paylaşırsanız durumu çok seviniriz.
1: Tabii, yani ben de bir ekonomist olarak ama takip ettiğim iyi ekonomistlerden Mafi Eğilmez'in geçtiğimiz dün içerisinde yaptığı bir bilgi aktarımını ben şimdi size aktarmak istiyorum. Dünya üzerinde bir Big Mac endeksi var. Big Mac endeksinde
0: biraz hani açalım, bu ne demektir, onu açalım.
1: Tabii ki hemen açıklayayım. Hayatın pahalılığını enflasyon açısından ya da günümüzdeki dolar kuru açısından, mesela Türklere göre hani hayat ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Buradaki pahalılığın da dünya üzerinde her ülkede bulunan Big Mac, yani bir adet hamburger üzerinden bir fiyatlandırması var. Dünyada bunun ortalaması şu anda 5 dolar olarak geçtiğini Mahfe İlmez bize aktarıyor. Türkiye'de de bu hamburgerin fiyatı yaklaşık olarak 375 ila 325 arası değişiyor şu anda fiyatı. Menü olarak söylemiyorum bunu. Normal bir hamburger adedi bu. Hamburgerin dolar cinsinden Türkiye'deki fiyatı şu anda kur olarak 5 dolar değil de 6.70 dolara gibi bir fiyata endeks ediliyor. Bu da doların esasında 47 değil de bize, yani her ne kadar dolar kuru 47 olarak şu anda döviz cinsinden verilse de 65 seviyelerinde, 67 seviyelerinde olduğunu bize aktarıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'deki pahalılığın endeksini ufak bir hamburgere göre bize mahvedilmez çok güzel özetledi. Lütfen müsait vaktinizde hani bunu da dinleyebilirsiniz. Böyle bir bilgiyi aktarmak
0: yani normal,
1: istedim.
0: Normal şartlarda tabii ki yayınlarımızda
1: formanın pahalılığını
0: konuşuyoruz ama bir örnek, yani burada bir teorik bir örnek vardı. Onu da dinlemek istedik. Berkay hocam, sizin de galiba söyleyeceğiniz bir cümle var.
2: Yok, mikrofonu elinden almak istedim.
0: Evet, birazcık
2: yani şöyle, çok haklı ama bunun formayla alakalı şeyini tam göremiyoruz. Çünkü aşağı yukarı İngiltere seviyelerinde biz para ödüyoruz şeylere, formalara, yani 90 poundlara yakın, 6600 lira, yani bayağı yakın bir şey. Aslında olması gerektiğinden daha pahalı şu anda.
0: Evet, yani gerçekten.
2: Yani en azından mesela şu benim en üzüldüğüm şey şuydu. Ben işte Dünya Kupası'ndan önce milli takım forması aldım. Yaklaşık baskılı forma 7000'ler civarıydı. Yani hadi tamam, kulübün kar etmesi gerekiyor da federasyonun formadan niye kar ettiğini onu mesela anlayamadığım bir konudur.
0: Peki şunu soralım, yani üretici firmanın burada da mutlaka etkisi vardır da, hani üretici firma belli bir fiyatlandırmadan satmak durumunda hani, yani onu, ama mesela belli başka bir store'da zaten ya da bir başka mağazada diyelim daha doğru bir Türkçeyle, bir mağazada da fiyatlar aynı mı?
2: Yani aynı, yani kendi federasyon kendi sitesinde de fiyatlar aynı. Orada hani siz efendim bu paranın aşağısına biz satamayız bunu diyorsanız da başka bir markayla anlaşabilirsiniz. Çünkü hani benim bildiğim mesela Galatasaray'ın forma satışlarından yüzde bilmem kaç işte karı oluyor. Yani bunu bir normal bir durum. Ama mesela tüm milli takım forması düzeyinde bunun neden olduğunun açıklamasını alamıyorum yani.
0: Ama evet, yani enteresan bir noktaya değindim. Bu arada birazdan ikinci yarıda başlayacak. Onu da dinleyicilerimize aktaralım. Yaklaşık bir, bir dakika içinde bakçı başlamasını bekliyoruz artık. Biz de sohbet ediyorduk. Bir şey söyleyecektim de söyleyeceğim şeyi unuttum Berkay. Biliyor musun? Arada bende böyle oluyor ya.
2: Normal.
0: Tabii çok konuşunca insan ister istemez söyleyeceğim şeyi unuttum ama aklıma gelince söyleyeceğim. Birazdan ilk yarıda başlayacak. Yani düşünün ne kadar doğal yayın yaptığımızı anlıyorsunuz. Yani ben söyleyeceğim şeyi unuttuğum zaman burada yayında bile mesela sohbette söyleyebiliyorum. Yani bunu en azından o samimiyeti sizlerin de aldığına inandığımız için. Zaten.
2: Şeyde de öyledir. Tiyatroda falan da öyledir. Şimdi kaçırırsan şeyi ah kaçırdım yapacaksın ki en azından madem kötü bir noktadasın samimiyetle kapatman
0: evet,
2: lazım.
0: Evet yani orada çok aslında çok güzel bir soru soracaktım da unuttum.
2: Maç
0: yani çok
2: başladı bu arada. Evet, herhangi bir değişiklik göremedim ben.
0: Evet, akıllı ekranında kontrol ediyorum ki bir değişiklik olmadığını bütün dinleyicilerimize aktaralım. İkinci yarıda yine tabii ki dolu dolu içeriklerimizle sizlerle beraber olacağız. Ki çok doğru da bir uyarı geldi. Akıllı ekranımızı mutlaka her zaman açık tutmuyoruz. Bazen kapatmak durumunda kalıyoruz. Çünkü o golün erkenden geldiği zaman ki durumunu yaşamamak
2: en
0: için
2: en
0: diye.
2: En sevilmedik şeydir bu arada. Yani bütün futbol severler bunu çok iyi bilir. Erken gol haberi hiç sevmeyiz. Bu arada Osimhen yine bir kafa vuruşuyla o sağ kenardan gelen ortayla Osimhen yine yükseldi ve hani bu kafa vuruşları şöyle oluyor. En yakın rakibinin 5-6-10 santim civarı yukarıdan vuruyor. Ama kaleci çok güzel çıkardı ve yine bir korner atışı kullanacak Galatasaray. Hala ilk yarı kapanmadan önce söylemiştim. Osimhen'in hava üstünlüğü şu an çok ağır basıyor. Çorum savunmalarına göre.
0: Soracağım soruyu hatırladım ama köşe vuruşunu sunayım. Ondan sonra ilk başta Harun Bey'in mesajıyla zaten gireceğiz demiştik. Sözümüzü tutmadık. Çünkü Harun Bey mesajını silmiş. Ama o durumu
2: ama,
0: şey
2: ama bizden kaçmadı bekliyoruz.
0: Evet. Bu arada ceza sahasının içine doğru bir orta uzaklaştırıldı. Osimhen şu anda köşe gönderinin civarında topla buluştu ve taç atışını kazandırdı Galatasaray'a. Galatasaray belki burada uzun bir taç atışıyla tehlike yaratabilir. Hatta İsmail Jakobs da geldi. İsmail Jakobs'un da bu tip uzun taç atışlarını kullandığını biliyoruz. Sağ bölge olmasına rağmen Jakobs oraya doğru koştu. Uzun bir taç atışı kullandı Jakobs ceza sahası içine doğru. Bir kez daha Çorum Futbol Kulübü topu uzaklaştırıyor derken orada arka arkaya gelen hatalar az daha Galatasaray'a korner olarak dönecekti. Çorum Futbol Kulübü savunmasına Smolcic bir şekilde o topu saha içerisine tutmayı başardı diyelim ve oyun normal akan oyun şemasına dönüştü derken Harun Bey mesajına dönelim. Bu maç berabere biter mi demişti Harun Bey?
2: Ben hani bitmeyeceğini düşünüyorum, Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ama hani düşüncem ne kadar objektif onu bilmiyorum. Tabii ki ama yani. Pozisyon buluyor Galatasaray, hala bulmaya devam ediyor, mutlaka bir yere gelecektir.
0: Ömer hocama verelim bu konuyla alakalı.
1: Galatasaray açık ara çok daha iyi oynayan taraf. Pozisyonlarda da hani Berkay 10 santim dedi. Bence kesin 30 santim daha üzerinden vurdu Osimhen kafayı. Hani cidden çok yani Galatasaray yaratıcı şekilde pozisyonlar buluyor. Değerlendireceğini düşünüyorum ben de. Ama farklı olarak Galatasaray'ın birazcık daha sanki gol bulması için önce gol yemesi lazım gibi hissediyorum. Yani ben bu maçın bol gollü biteceğini düşünüyorum. Yani
0: etraf çok karışır.
1: Dakika 48'i gösterse de hani böyle 5-10 dakika içerisinde gol yiyip 3 akabinde 3 gol atsa şaşırmam. Öyle bir maç.
0: Şöyle bakılınca bir dinleyicimiz demiş ki Ömer hocama tekrar bir döneceğim ister istemez. Ömer hoca bana bilgili donanımlı biri gibi geldi. Radyo Gol'de yayıncı olursa dünya sporu ekonomisi politik gelişmeleri analiz ederse tadından doyulmaz diye Ömer
2: teklif,
0: Bey'e
2: teklif gelmiş.
0: Teklif gelmiş Aykut Bey tarafından. Ömer Bey.
2: Ne demek istersiniz buna?
1: Radyo Gol'den teklif bekliyorum ben de.

0: Ya şaka bir yana, hem Ömer de hem Berkay da zaten çok acayip insanlar. Yani futbolun yanında da birçok olayı da yorumlama yeteneği ve gerçekten birçok şeyi dünyaya çok hakim insanlar. Çok değerli insanlar. Yani bugün kırmadıkları ve geldikleri için ben bizzat kendi adıma çok teşekkür ederim. Onlarla yayın yapmak da tabii ki bizlere de yayın yaptığımızda daha fazla keyif veriyor. Sizler de bunu zaten çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz.
1: Biz,
0: o yüzden
1: biz teşekkür ederiz ağırladığınız için aile olarak burada.
0: Ya ki zaten sezon içinde de birçok yayında beraberiz. Yani siz de, ya şimdi ben daha çok konuşan gibi olurum. Genelde soru soran gibi olurum ama hani siz de zaten çok net yorumcularsınız yani. Yani mesleğiniz, ana mesleğiniz bu değil. Ama sonuçta birçok mecrada, ben belki bir gün farklı bir mecrada daha farklı bir yayın da yapacak olsam zaten bu yayını sizlerle yapmayı tercih ederim. Bu da çok net açık yani.
1: Şeyde de geçiyor zaten, mesajlardan da alıyoruz. Yani ya burada en önemli şey işte samimiyetin geçmesi. Aşağı yukarı günümüz Türkiye'sinde futboldan gerçekten insanlar anlıyor. Yani %100 bir teknik profesyonel olmasa bile en azından minimum %70'ini en azından konuşa konuşa, öğrene öğrene, meraklı olduğumuz için anlayabiliyoruz. Burada artık bu yayınlarda işte bir yan bir pencere açabilmek ya da işte samimiyetin geçmesi, amacımız tek bu. Yoksa hani ben eminim ki bizim yorumlarda da çok güzel yorumlar görüyoruz, en az bizim kadar, bazen bizden fazla çok güzel teknik analizler, çok güzel yorumlar
0: tabii
1: geliyor.
0: Tabii ki yani, hatta sektörde de şöyle söyleyeyim, sektörde de hani bu işi en iyi biz yapıyoruz gibi bir şeyimiz yok. Yani sonuçta biz de öğreniyoruz sürekli. Hakikaten bu işi çok çok iyi yapan insanlar var. Çok daha donanımlı insanlar var. Ha, en azından biz de samimi bir şekilde maç içlerinde mesela tek başına izleyen bir dinleyicimiz açısından onlara farklı bir pencere sunmaya çalışıyoruz. Yani sohbete katılabilecekleri, maçın arada pozisyonunu dinleyebileceği veyahut da yolda giden dinleyicilerimiz zaten hani teveccüh gösteriyorlar ama evden de teveccüh gösteren bayağı bir insan var.
1: Şu dikkatimi çekti. Çorum Spor kalecisi topu uzun oynadığında çok fazla pas hatası yapıyor ve Galatasaray'ın baskısı bu sayede biraz artıyor. Özellikle bu hani dikkatimi çekti. Birkaç pozisyondur diktiği toplarda hemen Galatasaray savunması reboundda etrafında kimse olmadan, rahatsız olmadan topu alabiliyor. Ben mikrofonu Ömer Bey'e uzatıyorum.
0: Ömer Hocam.
2: Teşekkürler hocalarım, sayın hocalarım. Topu Freddy ile buluşturmazsa eğer burada Çorum FK asla hücumda yaratıcı bir şekilde yönlendiremiyor. Topu sağ ya da sola taşıyamıyor. Ortadan ilerlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Freddy'ye aktarmaya çalışıyorlar topu ve sürekli dikiyorlar Berkay Hocam'ın söylediği gibi. Ve bunu başaramıyorlar yani. Bakalım ne kadar daha bu şekilde yönlendirebilecekler ataklarını.
0: Buna istinaden şöyle bir mesaj da gelmiş Ayhan Bey'den. Abi Galatasaray 2-0 kazanacak demiş ya. Hani kazanır 2-0 demiş. Yani Ayhan Bey'e mi yakınsın?
1: Ben öyle düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Galatasaray'ın eskiden, yani her zaman değil ama kulübeden bir ek oyuncu alabiliyordu. Şimdi dakika 51'i gösteriyor. Tamam, şu anki oyun 2-0'a yakın. Ama diyelim ki 70'e kadar
0: durumun gol... 0-0 olduğunu hatırlatalım bir kez daha, dakika 52 lütfen hocam.
1: 70'e kadar 0-0 devam ettiği durumda oyuncuların fiziksel kondisyonlarında da bir düşüş olması birlikte oyun da değişebilir.
0: 52. dakika demiştik. 52 yaşındayım demiş.
1: Aynı zamanda ben de orduluyum. Plakamız da 52. Buradan
0: çok güzel bir arka arkaya tesadüfler silsilesinde 52 yaşında olan Bülent Bey'e bir selamımızı ve saygılarımızı aktaralım. Bir Galatasaraylı zaten Bülent Bey. Şimdiye kadar hiçbir sezona aslında bu kadar heyecansız başlamamıştım diye böyle bir serzenişi var Bülent abinin. Yani ne dersin abi?
1: Yani benim heyecan biraz daha şeyle alakalı. Trabzon, Beşiktaş ve Fener'in iyi atılımlar yapmasından dolayı bu sene ligin renkli geçeceğini düşünüyorum. Avrupa ile alakalı çok heyecansızım. Ama
0: Niye bu çok önemli? Burayı bir altını çizelim.
1: Yani geçen sene evet iyi şeyler yapıldı ama oyundaki eksikler net görülüyordu ve üstüne şu anda koyamadık transfer olarak. Oyun olarak da koyabilmiş değiliz. Evet, şu anda bir Osimhen'in arkaya doğru
0: aktardı bize. Osimhen de Marcos Felipe'den sıyrıldı. Osimhen vuruyor sıfır çizgisinden ve golü buluyor. Galatasaray 1-0 önde. Muhteşem bir golle Süper Lig başlamış oluyor. Dakikalar 53. Victor Osimhen. Evet Berkay Çakır.
1: İşte Galatasaray böyle bir takım. Ne zaman yüzümüzü düşürsek bir anda tekrar aydınlık gözlerle ekrana bakabiliyoruz.
0: Offside var mı yok mu diye bakacağız
1: yok,
0: tabii ki.
1: Yok bence.
0: Ben de yok.
1: Torreira'nın savunma arkasına attığı harika bir top. Tam kaleci topu eline alacakken

0: Osimhen ayağını kaldırıyor. Ayağını kaldırdıktan sonra topu kurtarıyor ve çok dar bir açıdan çok zor bir golü gerçekleştiriyor. Yani burada da bir faul yok zaten bence. Yani
1: ben de faul olmadığını düşünüyorum. Ömer hocama soralım. Bir kaleciye temas var mı? Faul var mı?
2: Offside olduğunu düşünmüyorum. Bence kalecinin çok büyük hatası var. Hani topa yani gelecekken tabii Osimhen'in buradaki ayak refleksinin ne kadar hızlı olduğunu da hani seyircilere burada dinleyicilere
1: biraz
2: aktarmak gerekiyor.
1: Biraz Aykut Kocaman andırıyor. Hani jimnastikçi gibi o bacağını kullanabilme şeyi gerçekten hani.
2: Belki 15 derece 20 dereceden muhteşem bir hani çok zor bir şut. Muhteşem bir şut. Çok zor bir açı. Çok güzel bir gol. Adına yakışır bir yani gol.
1: Galatasaraylı dinleyicilerimiz kızmasın. Bunu şey diye söyledim. Bunu kendim toparlayayım. Neden Fenerbahçe'den örnek verdin diye kızı çok olan belki Galatasaraylı dinleyicilerimiz vardı. Evet. Jimnastik geçmişi ve elastikiyetini göstermesi açısından evet, Osimhen'in burada
0: kalecinin çok büyük hatası varmış gibi görünüyor ama hiçbir kaleci de hani şimdi bu kaleci Osimhen şeyinde kalitesinde bir oyuncuyla ya da fiziksel olarak oynamamıştır. Yani kaleci o topu çok rahat alabileceğini düşünüyor. Çünkü Osimhen kendi kafasına kadar ayağını kaldırıyor. Yani kalecinin o yüzünde topu eline alacağı, çok rahat olacağını düşündüğü bir anda Osimhen ayağını öyle bir sokuyor ki oraya. Hani düşünmemiştir. Hayatında belki başına gelmemiştir böyle bir forvet
1: oyuncusunun. Ki artık mesela bu kaleci de mesela Marcos Felipe'de şeyi mi öğrendi diyoruz buradan. Hani böyle de bir pozisyonda bir futbolcu o topu alabiliyormuşu mu
0: evet,
1: öğrendi?
0: Yani bence belki ilk defa görmüştür. Çünkü çok önemli bir şeydi yani farklı bir elastik işi.
2: Ömer hocam. Şunu da aktarmak istiyorum. Sonuç olarak hani bir offside'ın varlığını ya da yokluğunu konuştuk
1: ya. Bu arada
2: ya,
1: gol sayıldı onu da söyleyelim.
2: Evet gol sayıldı. 1-0 önde Galatasaray. Hani stoperin orada Osimhen'le yan yana olduğunu orada kaleci ama artık sezgilemeli farkına varmalı yani. Bu arada çok net bir şey sert
1: Freddy'nin
2: bir şuttu.
1: Freddy'nin bir vuruşu vardı. Abdülkerim'e çarptı. Köşe vuruşu kullanacak Çorum FK ama Abdülkerim yerdi. Çok sert bir top. Ömer Albarak sizdeyiz.
2: Abdülkerim'e belki o müdahale yapması ki yerde kaldı. Umarım bir şey yoktur. Bence şut çok çok iyi yere gidiyordu. Yine kalecimiz yani Uğurcan da çok iyi bir kaleci olsa da iyi bir şuttu. Korner oldu. Söylemek istediğim de şuydu. Hani stoperin Osimhen'le yan yana olduğunu bilen kaleci artık orada çıkmamalı, açılmamalı. Hmm. Belki tabii ki yine Berko hocamın söylediği gibi hani kaleci o topu kendinde olacağını düşünüyordu da ya da daha hızlı olarak topu almak yerine topu vurmaya yönelik bir hareket etseydi Osimhen'den hızlı davranabilirdi ama kaleci almak istedi topu.
1: Bu arada köşe vuruşunda ilginç bir deneme oldu. Freddy doğrudan yerden ön direğe kaleyi denediği bir vuruş oldu ama yan ağlarda kaldı.
0: Son yıllarda gördüğümüz en kötü korner.
1: Evet gerçekten son yıllarda gördüğümüz gerçekten en tuhaf köşe vuruşu olabilirdi. Yani bu mutlaka sosyal medyalardaki o kliplerde göreceğiz onu. İşte bir platformda sosyal medyada yazılı olan platformda kaydırdığınız zaman şu görseli görmek çok mümkün.
0: Ne yapmak
1: istediğimi. Zaman kodunu da vereyim. Dinleyiciler belki görememiştir. Yani neye güldüğümüzü aktarmak açısından. 56. dakikada bir köşe vuruşu. Freddy'nin kullandığı, Çorum FK'da kullandığı köşe vuruşunu lütfen bir izleyin. Yorumlar sizde diyorum. Dinleyici mesajları oldukça birikti. Yunus Bey'den gelmiş bir mesaj. Uzun bir mesaj gelmiş. Onu aktarayım. Aslında Yunus Bey'e gitmeden önce benim aklımdaki soru şuydu. Unuttuğum soru var demiştim ya.
0: Evet 15 dakikadır beklediğim soru buydu.
1: Soru şuydu. TFF Fantasy Ligi kurdu. Federasyonu birçok dinleyicimiz ve bizler de çok fazla belli konularda eleştiriyoruz ama ben bir övgüde bulunmak istiyorum. Yani ben bir fantezi oyunları bu tip futbolla gerçek real hayatla endeksli oyunları oynamaktan çok hoşlanırım ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu oyunu kurmasından dolayı öncelikle çok mutluyum. Osimhen'i kaptan yaptım bugün.
0: Benim paylaştığım lige girmedin ama galiba girdin mi ona? Neyse hallederiz o işleri.
1: İlk hafta puanını alamayacağız.
0: Bende de Osimhen kaptan.
1: Çünkü. Ama ben çarpı 4 kaptan yaptım.
0: İlk haftada.
1: Evet özel şeyini kullandım. Osimhen de golü buldu. Evet. Onu kullandım ama Muçi'yi kadroda unuttum. Adele sakatlığı varmış. O yüzden orada öyle bir sıkıntı yaşanacak.
0: Onlar yani. İçin de bir yayın arada yayınlarda bir şey yaparız.
1: Tabii, onları konuşuruz.
0: Ama şey öneririz yani eş dost arkadaşlarla. Hani şu anda hiç draft yok. Hiç geç değil. Hani sonuçta aynı anda katıldığınız zaman kendi liginizi oluşturup kadronuzu kurup güncel oyuncu performanslarıyla birbirinizle yarışabilirsiniz.
1: Hocam ben genel ligle yarışmayı seçtim. Çünkü şampiyona araba verilecekmiş. Böyle bir versiyon. Ben de radyo yayınlarıma daha rahat bir şekilde gelebilirim bu sayede.
0: O zaman yarışıyoruz diyelim.
1: Yarışıyoruz. Araba için yarışıyoruz. Tabii model şey belirtmeyelim burada. Hani daha
0: yerli bir otomobil olması lazım.
1: O kesin değil. O kesin değilmiş. Yerli otomobil. Derken bir gol geliyor. Çorum Futbol Kulübü'nden bir gol geliyor 35 metreden.

0: Kiryidis. Kiryidis'in golü 1-1. Çok ilginç.
1: Bir Fenerbahçeli olarak bir şey söylemek istiyorum.
2: Lütfen hocam.
1: Bu tarz golleri normalde hep biz yeriz. Hani kaleye bulan inanılmaz bir şut 35 metreden ilk defa buluyor ve gol oldu.
0: Golü tabii ki aktarmak isterim ama çok jenerik bir gol. Yani Osimhen'in golü de son derece jenerikti ama bu gol de yaklaşık 35 metreden kimsenin beklemediği bir açıdan Kiryidis hiç bekletmeden muhteşem bir gole imza atıyor. Doğrudan yanağlara giden, Uğurcan'ı aslında çaresiz bırakan çok sert, çok direkt bir vuruş. Berkay hocam ne diyorsunuz? Yani skor 1-1'e geldi.
3: Evet, buna yapacak hiçbir şey yok. Yani pozisyon bile yok ortada. Yani maksimum bunu vurdurma dersin ama oyuncu dribling halinde. Salah'ın da burada biraz savunma zafiyeti var dersem bayağı saçma bir yorum olur. Çünkü öyle bir gol attı ki bunlar oluyor. Yani siz Galatasaray olarak en azından şunu, yani bir Galatasaray taraftarı olarak şuna şükrederim. Henüz dakikalarımız 59'u gösteriyor. Önümüzde yaklaşık bir 35 dakika minimum görünüyor. Olur. Şu anda henüz yani Çorum Spor'un gol bulup bulamayacağıyla alakalı çok bir soru işareti yoktu ama yani bulur mu bulmaz mı olarak bir şey değerlendirmedik. Galatasaray iyi oyununa devam ederse ben tekrardan gol bulabileceğini düşünüyorum.
2: Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya skor 1-1'e geldi. Her şeyi bir kenara bırakalım. Yani herkes bir taraftar sonuçta. Ömer işte Fenerbahçe'yi temsilen sen, Galatasaray'ı temsilen buradasın. Zaten sen daha fazla konuşan taraftasın. Ömer Hoca'ya arada mikrofonu veriyoruz. Süper Lig'in açılışı olduğu için böyle yaptık. Normalde Galatasaray maç günlerinde Fenerbahçeli değerli konuklarımızla normalde şey yapmıyoruz derken Çorum FK bir pozisyona daha girdi. Bir tehlike daha olabilir. Galatasaray kalesine bir gol daha geliyor. Neler oluyor? Ramsmark'ta soğuk duş. Ramsmark'ta soğuk duş. Neler oluyor? Dakikalar 61'i gösteriyor. 58. dakikada 1-0 önde olan Galatasaray'ın bir anda 2 dakikada 2 golle geriye düştüğü Ramsmark'ta bir senaryo izliyoruz. Süper Lig çok hızlı başladı. Çok dinamik başladı. Neler oluyor? Neler oluyor neler? Gerçekten akıl alır gibi değil. Çorum Futbol Kulübü Kiryidis'in ve Ramirez'in golleriyle 2-1 öne geçiyor ki Ramirez kaydetti. Jesus Ramirez'in golü. Davinson Sanchez'in, Berkay Hocam'ın söylediği gibi çok büyük hatası var. Uğurcan açılmak durumunda kalıyor. Daha sonrasında Ramirez'den Öcal Bey de demişti. Öcal Bey'e de selam olsun. Ramirez demişti. Çok tehlikeli demişti. Jesus Ramirez'in ceza sahasının hemen üzerinde topun dibine girdiği, çok net aşırdığı bir pozisyon ve skor 2-1'e geldi. Gerçekten ilginç bir maç. Gerçekten beklemediğim bir müsabaka. Gerçekten beklemediğim bir an yaşandı. Galatasaray Kalesi'nde skor 2-1'e geldi. Ömer Albayrak sizdeyiz.
1: Golün asistini kaleci mi yaptı?
0: Galiba...
1: Davinson Sanchez'in hatası var zaten. Onu katılıyorum ama...
2: Galiba topu... Marcos Felipe'den geliyor. Emin değilim. Bir kez daha görmem lazım. Ona çok dikkat etmedim.
1: Büyük hata bu arada. Davinson Sanchez gibi... Hani tecrübeli bir stoperin yapmaması gereken bir hata. Üzücü oldu yani.
2: Öcal Bey de hemen yazmış. Ramirez şov başladı demiş. Ben söyledim demiş. Hak yani şöyle.
1: Tebrikler Öcal Bey.
2: Öcal Bey bunu dedi. Sen de son Fenerbahçe maçında şey demiştin. Talişka ilk golü penaltıdan atar şeklinde bir yorum yapmıştın.
1: Evet, öyle bir.
2: Öcal Bey'le bir ortak kupon yapsanıza. Bir kader birliği yapıp bir ortak.
1: Berkay Hocam'a ben burada mikrofonu bırakmak istiyorum. Yani Galatasaray hocam, taraftarı olarak bence o konuşmalı.
2: Berkay Hocam sizdeyiz.
3: Şimdi burada Ömer Bey'in keyiflerini yerinde gördüm. Az önce söylemiştim hiçbir şey için geç değil diye. Biraz daha işler zorlaşacak Galatasaray adına. Ama yani buralardan da çok dönülmüş durumda. Özellikle... benim gibi Galatasaray'ı destekleyen dinleyenlerimiz için bu arkadaşların özellikle Ömer Bey'in yani Can tabii ki de golü coşkulu anlatmak durumunda Çorum adına elinden hemencecik mikrofonu almak istedim ki biraz daha maç konuşalım diye.
2: Tabii yani maçı konuşacağız. Bu arada Alp Çelikdelen'den aldığımız istihbarata göre tabii ki maçı sessiz takip ettiğimiz için bir pozisyon olacak. Pozisyonu aktaracağım bu arada. Uzaktan bir deneme oldu Çorum Futbol Kulübü'nden ancak başarılı olmadı. Tribünde şu anda seslerin ne şekilde olduğunu aslında sordum. Yayın içinde sürekli aslında Alp Çelikdelen'le de bunu sormaya çalışıyorum. Çünkü tribünle alakalı farklı sıkıntılar olabileceği konuşuluyordu. Yani Haval'ın Osimhen golü attıktan sonra Osimhen tezahürat ve oradaki taraftarın iyi bir

0: ruh halinde olduğunu anladığını söylemişti ama son gelen mesajda yönetim istifaya varan şiddetli bir tezahürat başladığını duyuyoruz. Sane vurdu uzaktan. Marcos Felipe uzaklaştırdı. Taça gitti top. Sane de tehlike yaratabilirdi. Çorum kalesinde. Tabii ki birçok mesajımız var. Berkay hocama döneceğim. Birçok mesajımız var. 3 de gelirse şaşırmayın demiş bu arada Öcal Bey. Berkay hocam bundan mı başlayalım? Öyle yapalım. Sizdeyiz hocam.
1: Yani tabii ki şimdi Galatasaray belli başlı riskleri almak zorunda. Ama birazdan da golü bulacağımızı düşünüyorum. Derken
0: Abdülkerim vurdu bir kez daha Marcos Felipe.
1: Önümüzdeki 30-35 dakikalık süreçte ceza sahasına Galatasaray her ne olursa olsun, her ne kadar rotasyonda sorun olursa olsun, sonuçta Çorum'un burada çok artık hücumu düşünme durumu olmayacaktır. Biraz ceza sahasında oynanacak bir oyun olacak. Evet, yani benim görüşüm bu.
0: Ki başladı da zaten bu. Katılırım. Ömer hocamın söylediği bir cümlenin üzerine genelde bu tip golleri Fenerbahçe yerdi dediği ilk golün
1: üzerine. İki golde Fenerbahçe'nin yediği gol
0: tarzlarına benzettiğini söylemiş ve Kadir Bey'den de şöyle bir teori gelmiş diyeyim. Galatasaray'ın yediği bir gol Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun habercisi mi abi? Normalde Fenerbahçe yer bu golü gibi.
1: Aynı yorum geldi bir Fenerbahçe.
0: İyi gelmiş yani, Kadir Bey böyle bir yorumlamış. Ne diyor?
1: Evet, öyle görünüyor da yani bu kadar iki gole de bütün seneyi bağlayacak değiliz en nihayetinde. Ben hala biraz daha ihtiyatlı bakmak gerektiğini düşünüyorum maç özelinde. Hani transferdir, yönetimdir. Bu konular biraz daha farklı.
0: Şöyle bakıyorum abi, öyle bir zaman olmuş ki insanlar başka takımdan örnek vermeye korkar oldu ya. Abi biz senin niyetini biliyoruz. Sen böyle devam et, sıkıntı yok. Yani Aykut Kocaman örneğini verdim ya, hani oradaki evet, Osimhen'in elastikiyetini göstermek açısından. Abi, hakikaten öyle ama ortam Ayhan Bey, yani şey değil. Burada ben bir gün Galatasaraylı, bir gün Fenerli, bir gün Beşiktaşlı, bir gün Trabzonsporlu ilan ediliyorum ki hani Trabzon'a hayatımda daha gitmedim. Trabzonsporlu ilan edildim ben bu radyoda. O yüzden bunu söylemek durumunda kalıyor insan. İyi oldu, çok iyi oldu demiş bak Ayhan Bey. Bu skor yarın Leao işini kesinleştirdi demiş. Yani belki yönetimi transferi itebilir aslında diye bir pencere genişletti.
1: Evet, Berkay Çakır ne der? Maçtan önce de böyle bir yorum vardı. Yine dinleyen mesajıydı sanırım. Eğer hani bugün alınabilecek negatif bir sonuçla birlikte bir anda pazartesi günü çok sükseli transferlere uyanmak zorunda kalabiliriz. Yani yönetim açısından zorundalıktan bahsediyorlar. Ki buna katılırım. Ama hani sonuçta ne olursa olsun bir Galatasaraylı olarak iyi oldu diyemem şu anda. Dakikalar 66'yı gösterirken hala ben evet, bir pozisyon daha var.
0: Derken o Osimhen çaprazdan vurdu. Öncesine bayrak kalkıyor. Derken arkada da çok az. Bak mesela hata yaptım yine. şimdi kurtardım. Jenerik bitmiş. Can Genç de devam ediyor. Girmiş üstüne. Yani acayip şeyler olmuş. Arkada Allah'tan kısık. Hepimiz de yüksek sesle 3 tane gol aktarınca bir anda arka arkaya şey oldu yani, duyulmadı. Hata yaptık mesela. Yani buradaki örneği söylüyorum. IT ile aram hakikaten iyi değil. Yani bak burada yani 500'den fazla yayın yaptım. Hala daha bak çok basit yani, anladın mı? Şuradaki tuşa basacağım. Yani onu dahi beceremiyorum.
1: Ama heyecanlı bir sekans yaşadık. Evet, yani ilk yarıdan sonra ilk 20 dakikada 3 gol izledik. Bakalım.
0: Birçok mesajımız geliyor bu arada. Tabii ki mesajları da aktarmaya devam edeceğiz. Tuğberk hocamız yazmış. Berkay. Tuğberk hoca yazmış. Dünyanın en iyi ligi değil de nedir demiş.
1: Evet.
0: Tuğberk Çakır yazmış. Selam olsun Tuğberk.
1: Evet, selam olsun. Böyle yani sizi gerçekten affetmiyorlar bu ligde. Bazen de öyle lay lay lom geçmiyor bazı işler.
0: Valla yani Çorum FK oyuncularıyla yan yana denk geldiğim sekansta hani böyle bir şeyin çıkacağını, yani Çorum, o surat ifadesi de çok almamıştım bu arada, Çorum, onu söyleyeyim.
1: Çorum
0: yani,
1: çok
0: otobüsün yanından geçtim
1: Çorum,
0: yani.
1: Çorum FK bugün çok mu iyi oynadı şu ana kadar? Hayır, ama Galatasaray öyle bir mentalitede ki çok sükseli bir gol yedik ve bir dakika içerisinde çok büyük bir hata geldi. Yani Galatasaray'ın ne kadar şu anda mental olarak kırılgan olduğunu görüyoruz bence ilk safhada.
0: Jakobs uzun bir taç atışı kullandı. Tekrardan savunmadan seken top tekrardan Jakobs'ta kaldı. Sağ kanattan Galatasaray hücum geliştiriyor. Gabriel Sara içeriye doğru bir servis, ancak ortasında bir Galatasaray oyuncusunu bulamadı. Ömer hocam bir şey diyordunuz, lütfen sizlere de söz verelim.
2: Tabii ki daha iyi futbol oynayan, golü bulmaya çalışan ekip Galatasaray burada. Galatasaray bu golü bulmaya çalışırken, hatta çok da güzel bir gol bulmuşken Osimhen'le iki tane hata, yani ikinci golü hata diyebilirim. İlk golde yapılacak hiçbir şey yok. Ama ikisi de

0: Yani savunmadan rastgele atılan toplarda gol bulundu. Bunları da paylaşmak lazım. Bu saatten sonra zaten hani Çorum, ben yani buraya bir galibiyet parolası geldiğini düşünmüyorum açıkçası. Hani alabileceği bir puanı bile tabii ki savunacaktır. Ama eğer savunma yaparsa, ben burada hani eğer tam anlamıyla geriye çekilirse, otobüsü park ederse, ben buradan kesinlikle Galatasaray'ın galibiyette ayrılacağını düşünüyorum. Farklı olarak burada kesinlikle otobüsü çekmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kontrol atakları tabii ki bulmaya devam edecektir Çorum. Çünkü Galatasaray %100 yükleniyor.
1: Yani şöyle, Ömer'e %100 katılıyorum Çorum adına. Ama çok kolay değil bunu yapabilmek. Bir de yani otobüsü park etme senaryosunda da şöyle bir şey var. Maç boyunca hava toplarında biraz daha zayıf gördük Çorum'u. O açıdan da sorun olabilir onlar adına. Biraz topu ileride tutmaları kendi adına.
2: Kadro mühendisliği biraz daha tam kapanmaya müsait bir takım değil hüviyetinde midir? Ya öyle mi yorumlamalıyız?
1: O Simmen özelinde şu anda bunu gördüm. Bu arada kırmızı kart olabilir mi pozisyon?
2: Evet, evet, doğrudan kırmızı kart çıkıyor.
1: Çünkü çok sert, yani çok sert bir müdahale miydi emin değilim ama ters geldi gözüme, hani bir basma gördüm baldıra doğru. Tekrarını izleyelim, daha net bir yorum yapabiliriz. Şu an Çorum kırmızı kart gördü.
2: Kiziridis ilk golün, jenerik golünü atan, ilk o gerçekten burada yüksek seslere çıktığımız o goldeki isim kırmızı kart görüyor. Yunus Akgün'ün %100 hiç tartışmasız evet, kırmızı kart olsun.
1: Belli bir şey. Yani o garip geliyor ya o pozisyon ilk başta.
2: Direkt aşile şey değil yani, buna nasıl kırmızı işte şöyle böyle falan, gri mri pozisyon yok. Direkt kırmızı kart, hani hiç mesela hakem yorumlarına genelde hocam ne düşünürsünüz gibi sorardım ama Ömer hocam bir şey diyorsunuz, size verelim.
0: Tam da Berkay'ın dediği zamana denk geldik, hani zor bir şey, kolay bir şey değil o şekilde maçı yönlendirmek ve çok basit bir hata bu arada. Hani ayağını oraya atmak zorunda değil, topa yakın değil. Hani futbolcuya da yakın değil. Çok acemice bir hata.
2: Çok acemice bir hata.
1: Pozisyon da yok ortada. Orta sahada normal bir yerde. Hatta orta sahanın da gerisinde ama tam onu konuşuyorduk. Ömer de tekrar şey yaptı. Oraya dönecek olursak, bu psikolojiyi yönetmek, her ne kadar Galatasaray kırılgan da olsa, Çorum adına da şu anda burada önde olmak böyle bir bence gerginlik getirdi.
2: Olabilir. Yani gerçekten öne geçenin fırsatını değerlendiremediği bir sekans izliyoruz. Yani Galatasaray öne geçti. Üzerine Çorum öne geçti. Üzerine ama kırmızı gördü. Galatasaray'da arka arka iki tane gol yiyince tabii. Bu arada Davinson çıkıyor.
1: Lemina girdi. Jakobs çıktı. Eren Elmalı girdi. Herhangi bir formasyon değişikliği zaten yapamıyoruz. Hani Galatasaray adına çok fazla şansımız yok. Lemina'yı biraz daha ön stoper, yani önde duracak
2: daha
1: stoper.
2: Kesici rolde gibi.
1: Evet, yani şimdi Galatasaray'ın savunma hattı orta sahanın da önüne doğru gelecektir. Tam olarak da kırmızı karttan da önce söylediğimiz 11-11 oyunda biraz daha ceza sahasına yüklenecek oyunu şimdi daha net göreceğiz. Galatasaray bir gol bulabilir, iki gol bulabilir, hiç de bulamayabilir. Bakalım maç bize neleri gösterecek. Merakla bekliyoruz.
2: Biraz
1: yani
2: dinleyici...
1: bence 11-11 ya 11-10'luk oyun burada şu anda çok fark etmeyecektir ama mental olarak Galatasaray adına önemli bir adım. Hani hadi yapabiliriz diyebilecekleri bir durumda. Yoksa zaten kapanan takımlarda o kadar da fark etmiyor.
2: Bülent Bey'in mesajları var. Öncelikle Bülent Bey demiş ki taraftarın yönetime yaptıramadığını Çorum Spor yapacak ve sonsuz teşekkür edeceğiz biz Çorum Futbol Kulübü'ne demiş. Helal olsun demiş Bülent Bey. Böyle bir yorum yapmış. Üzerine demiş ki biz diyoruz ki geçen sene Fenerbahçe eliyle şampiyonluğu bize verdi. Biz iyi değildik. Onlar bizden sadece daha kötüydü diyoruz demiş Bülent Bey. Üstelik Şampiyonlar Ligi deplasmanlarındaki hezimetleri yaşamışken kimseye laf anlatamıyoruz. Helal olsun. Bir diğer maçı da bu şekilde yenilmemiz lazım ki belli başlı aksiyonlar yerini bulsun diye bir yorum yapmış. Devam edelim ya da yorumlayacak mısınız?
0: Hezimete katılmıyorum yani. İlk maç dışında kimle oynamıştık Galatasaray? Frankfurt'la mı?
2: Frankfurt 5-1 dışında.
0: Frankfurt dışında bir hezimet, yani Liverpool
2: 2-1. Hani bir şey maçı işte, Frankfurt maçı, ondan önceki işte Galatasaray Beşiktaş maçındaki o hani sükseli bir skor lazım ki, ya da mesela çok düşük profil takımın bu tip kazanması lazım ki diyor. Yönetim biraz ayaklansın, bir böyle bir kıpırdansın şeklinde, aslında Bülent Bey niyeti bu şekilde gibi anladım.
0: Bir de bu, yani bu kadar kötü futbol yani diyemeyeceğim bu arada, çünkü hani şans eseri olan goller oldu ama sonuç böyle olduğunda ve rotasyon yokken, yani yedek kulübesinden hani formasyonu değiştiremeden sen hani iki değişiklik yaparken hatalar üzerine yapmış olabilir Okan Hoca. Bir de buradan galibiyetle çıkarsa Galatasaray, işte ben yine o zaman korkulu Galatasaray benim yine rakibim olur derim.
1: Ya ben katılmakla birlikte Juventus

0: Juventus ve Liverpool deplasmanlarında hezimet olarak görüyorum. Yani skordan bağımsız bir şekilde hiçbir şey oynayamamanın Galatasaray adına hani onları da katmak istedim ayrıca.
1: Peki. Devam edelim. Mesajlarımız çokça var o yüzden.
0: Lütfen. Uğur Uçar'a da bir şimdi görüntüye geldi. Uğur Uçar'a da bir şey vermek istiyorum. Kredi vermek istiyorum. Geçen sene çok başarılıydı ve yaklaşık yani benim takip ettiğim 4-5 yıldır daha alt liglerden gelen bir şeyi var. Başarısı var. Ve fark yaratacak hocalardan bir tanesi olacağını eminim ilerleyen dönemde.
1: Uğur Hoca'ya da başarılar dileyelim. Bu arada bir sağlık görevlisi talebi geldi. Karşılaşmanın adı kemiği Batuhan Kolağan. Evet, doğrudan da bir değişiklik olması konuşuluyor. Oyuncunun kim olduğunu şu anda göremiyorum, yerdeki oyuncuyu. Çorum Futbol Kulübü'nden bir isimden bahsediyorum. 75. dakika Çorum Futbol Kulübü deplasmanda 10 kişi olmasına rağmen 2-1 önde olduğunu vurgulayalım. Şu anda ilginç bir tablo var. Çorum 10 kişi, bir de sakatlık var. Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düştü. Çok ilginç bir müsabaka olduğunu, çok jenerik goller izlediğimizi, gerçekten Süper Lig'in açılış maçının bu kadar yüksek heyecanı ben geldiğimde, açıkçası buraya geldiğimde bu kadar da gittili geldili bir maç olmasını ben beklemiyordum. Ama gerçekten Çorum Futbol Kulübü'nün de buradaki çabasını kutlayalım. Çok jenerik goller izlettiler. Osimhen'in golü de muhteşem bir goldü. Kiziridis'in Çorum oyuncusunun golü de çok çok iyiydi. Hatta o oyuncu kırmızı gördü. Bu arada Sedye ile oyun alanının kenarına geldi Çorum Futbol Kulübü'ndeki o isim. Onu da göremedik ama biraz sonra önümdeki akıllı ekrana yansıyacaktır. Bu arada zaten 68. dakikada bir değişiklik olmuştu. Onu da anonsunu vermedik. Mamet Yam oyuna girdi Serdar Gürler yerine, onu söyleyelim. Evet, Smolcic kenara geldi. Arda Şengül yerine oyuna dahil olduğunu vurgulamış olalım. İsmail Bey yazmış. İsmail Bey demiş ki iyi yayınlar. Biri 33 milyon, biri 1 milyonluk kaleci. Nasıl demiş? Nasıl hikaye bu demiş.
0: Bence bir kalecilik durum yoktu. Yani Davinson'un konusunda karşı karşıya kaldıktan sonra Uğurcan'la oyuncu arasında yine Davinson giriyor. Yani Davinson hem topu rakibe veriyor kaleciye atarken, hem
1: baştan
0: de
1: başa ben haklısın bu
0: ikinci
1: arada.
0: Yani oyuncu da tam olarak işte kaleciyle karşı karşıya kaldığı zaman tam Uğurcan hamle yaparken yine araya Davinson giriyor daha hızlı olduğu için. Hani iki hata üst üste yaptı bence. İkinci hata biraz da istemeden hani o anın getirdiği refleksi. Evet, teşekkür ederim. Ama ilk hata olacak iş değil. İlk gole de yani yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Bak şu mesajlar başladı işte. Ligimizin başladığını şu mesajla anlıyorum. Kadir Bey'den geldi. Şimdi tabii ki Galatasaray maçlarında da bize Fenerbahçeli dinleyiciler dinliyor. Fenerbahçe maçlarında da bizi Beşiktaşlı dinleyiciler dinliyor. Beşiktaş maçlarında da bizi Trabzonspor dinleyiciler dinliyor. Ve Trabzonspor maçlarında da bizi Galatasaray dinleyiciler dinliyor diyelim. Abi ilk yarıda Torreira'ya kart göstermeyen hakem diye bir mesaj başladı. Ligimizin başladığını hissettim.
0: Berat'ın pozisyonuydu. Ben de kart olduğunu düşünüyorum.
1: Kadir hocam, Kadir Bey'e teşekkür ederim. Ligimiz işte şu mesajla başladı.
2: Kadir Bey, o zaman ben de hemen bir ekleme yapayım. Ederson'un Torreira'dan daha çok sarı gördüğü bir lig.
1: Mesela kızıştırdın ortalığı. Şu anda burayı yıktın. Bak. Yıktın şu anda ortalığı. Ömer hocam size de bir dakikalık kenarda durma cezası veriyorum.
0: Tek ayak üstünde dursun
1: tek
0: kenarda.
1: Ayak üstünde bir dakika. Şaka bir yana kızıştırma derdimiz yok. Burada hepimiz beraber bir şekilde güzel sohbet etmeye çalışıyoruz. Galatasaray 2-1 geride. Galatasaray bastırıyor. Çorum Futbol Kulübü 10 kişi. Dakikalar 78. Bunu da bir kez daha açıklamış olalım. Kadir Bey'in bir isyanı oldu. Bir Fenerbahçe taraftarı, onu vurguladık.
0: Haklı. İsyanı da haklı da Ömer Bey biraz işin şeyini kaçırdı.
1: Ömer Bey cezalı şu anda. Mikrofon cezası var ama yaklaşık 1 dakika 2 dakika Ömer Bey'in mikrofon cezası
0: haklı
1: oldu.
0: Haklı dedikten sonra bir de böyle olunca şeyler çok karışıyor. Yani Şirazi çok kayıyor.
1: Bu arada Galatasaray uzaktan denedi yaklaşık 35 metreden ama çok cılız bir şut olduğunu da vurgulayalım. Birazdan oyuncu değişikliğinde sahaya sağlık şu an müdahalesi geldiği için sen bir dakika cezadasın, biraz sonra rahatlıyor.
0: Çorum'un kalecisinin 4. ya da 5. topu dikeme işi yani sürekli dikkatimi çekiyor.
1: Evet, Berkay hocam da ilk yarıda aslında bir teziydi ve ikinci yarıda da bunun örneklerini görmeye devam ediyoruz.
0: Ayak sorunu var Çorum kalecisinin. Yani bence diğer

0: takımların bununla alakalı çalışma yapması gerekiyor.
1: Çorum'u da hakikaten izliyoruz. Yani ben biraz çok kısa bir yorum yapmak isterim. Yani Çorum Futbol Kulübü ile alakalı. Yani ben çok cesaretli buldum ve biraz da şanslı buldum. Yani 20 ile 40 arasında Çorum'un yine, gol yemediği.
0: Yine dikemedi topu. Ha,
1: aynen. Çok iyi bir çok iyi bir.
0: Bence maç sonu kesin bakılması lazım. Top kaybı diye geçtim. Başarısız pas.
1: Evet, ona bakmak lazım. Ona bakarız zaten
0: yani
1: maç
0: başarısız
1: sonunda.
0: Pas yakına değil. Hani uzun pası ona bir baktığımız zaman bence çok enteresan bir istatistik çıkacaktır karşımıza.
1: Ya şey diyordum. Yani 20. ve 40. dakikalar arasında çok şanslı olduğunu düşünüyorum ben Çorum Futbol Kulübü'nün. Yani Galatasaray bayağı bir pozisyon buldu. Çorum Futbol Kulübü ne kadar hani çabalasa da ben o dilimde iyi savunma yapmadığını inanıyorum. Galatasaray kaçırdı. Çorum Futbol Kulübü biraz aslında şanslıydı. Maçın da belli anlarında gerçekten çok jenerik goller oldu. Davinson Sanchez'in hatası oldu. Galatasaray adına skor anlamında çok kötü bir müsabaka. Belli dilimlerde Galatasaray'ı daha iyi gördük. Ve bir Çorum hücumu daha görüyoruz derken bir savunma arkasına atılan top bu sefer ama tehlikeyi önledi. Galatasaray şallahı yavaşlattı. Uğurcan'a kolay bir top oldu. Yine savunma arkasına atılan bir top ve çok cesur bir Çorum oyunu görüyoruz. Yani kapanan bir Çorum yok ortada ki bunu zaten 1-0 öndeyken de 0-0'ken de bunu hep vurguluyorduk derken.
0: Penaltı olduğunu düşünmüyorum. Topa vurduktan sonra.
1: Ömer hocam size de soralım. Ben de düşünmüyorum penaltı olduğunu. Ömer hocam siz.
0: O heyecanlandı biraz.
1: O bir anda orada tabii. Siz artık mikrofon hakkını aldınız. Evet.
2: Topa vurması yani müdahalenin sertliğini önüne geçmiyor burada bana sorarsan. Bence penaltı verilebilir burada.
1: Pozisyonu tabii ki farklı bir açıdan da bakarız ama ben öyle görmedim. En azından onu söyleyeyim. Tabii ki müsabakayı devam edelim.
0: Hala şey kontrole çıkmaya devam ediyor. Dakika 80'i gösteriyor. Az önce Galatasaray'ın da etkili bir pozisyonu vardı ama Çorum 9 kişiyle işte burada... 10 kişiyle burada şöyle bir durum var işte Galatasaray'ın yorgunluk yani rotasyonda olmayan oyunculardan dolayı şu an pres yapamıyor ve Çorum orta sahada pas çeviriyor.
1: Ve Çorum 10 kişi abi bak evet. Mesela şu an hiç hissetmiyoruz evet. Çorum'un 10 kişi olduğunu.
0: Ve tekrar ve yine offside yok bence.
1: Offside olmayabilir. Mehmet Yam tehlikeli bir bölgede ceza sahası içinde.
0: Offside çıktı. Evet, çıktı. Bence Galatasaray biraz oyundan düşmüş durumda fiziksel ve mental olarak ve bu bence offside değil net offside değil pozisyon.
1: Coşkun abi yazmış. Coşkun Saka yazmış. Bir ses not yollamış da şu an duyamıyoruz. Yani açamayız yani bunu yazarsanız. Şöyle bakalım şimdi başlayacaklar. Ayhan Bey'den geldi. Şimdi başlayacaklar. Galatasaray korunuyor. İşte bir şey iş başında. Yine açlık sezonu abi demiş. Açlık canım. Bir... Kadir Bey başlattı. Ayhan Bey de şu anda
0: yine
1: devam
0: çok tehlikeli
1: ettiriyor.
0: Bir pozisyon vardı. Osimhen karşı karşıya kafa vuruşunu yine bir ortayla kaçırdı.
1: Ama aslında maç sonu açacağız. Şimdi maç içinde biz buradaki ekip olarak güzelce sohbet ediyoruz ama maç sonunda Selim Hoca yorumlarıyla bizlerle beraber olacak. Maç sonunda Selim Hoca'ya bir danışacağız. Selim Hoca'yı dinleyeceğiz. Selim Hoca'nın yorumlarına, Selim Feyzoğlu'na gideceğiz. Kendisiyle belki oradaki pozisyonlarla belki açmış olacağız. Oradaki yorumlarla açmış olacağız. Şöyle bakıyorum. Ederson demiş, parantez içinde demiş.
0: Ne olsa kaçıncı?
1: Onu okumayayım, onu okuyamam. Bu örneği veremem Bülent Bey. Nasıl bir futbolcu kariyeri demişsiniz? Bir futbolcu iki maçta şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaybettirdi demişsiniz. Şu anda onun ismi geçiyor. Bunu da savunuyorsunuz. Pes yani demiş Bülent Bey. Pes demiş size Ömer Bey.
2: Savunduğumu söylemedim. Daha fazla sarı kart olduğunu söyledim.
1: Tamam. Tamam ama ligi başlattın yani. Yani ligi evet, bak Kadir Bey değil Ömer Albayrak başlattı.
0: Evet şey demeye çalıştı. İşte kaleci işte Torreira gibi işte müdahaleli hamleli oyuncunun Fenerbahçe kalecisiyle nasıl sarı kart yarışında daha geride olabilir demek istedi. Ama
1: başladı,
0: şeyi başlattı. Evet o çakmağı yaktı o şey.
1: Gerçekten öyle. Şöyle bakalım. Krallar ben radyodan takip ediyorum. Çorum şanslı diyorsunuz. Çorum 10 kişi değil mi? Yanlış anlamadıysam demişsiniz.
0: Şu anda son 10
1: dakika. Hayır ben şöyle Coşkun Bey bir düzelteyim. 20. ve 40. dakikalar arasında Çorum'un şanslı olduğu bir dilim vardı diyorum sadece. Çorum hakikaten çok iyi oynayarak 10 kişi dahi Galatasaray Kalesi'nde pozisyonlar bularak, kapanmadan, cesur oynayarak şahane bir futbol oynadığını da vurgulayayım. Sadece 20. ve 40. dakikalar arasında şanslı bir dilim geçirdi ve bu dilimde, o şanslı dilimde Çorum Futbol Kulübü

gerçekten kalesine gol bulabilirdi. Yani iyi savunma yapılmayan bir dilimdi. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Yanlış anlaşıldıysam, yanlış anlattıysam da özür dilerim. Benim okuduğum, en azından maçtan okuduğum, baktığım tablo böyle. Yani onu söyleyeyim. Cansınız Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar demiş dinleyicimiz. Herhalde tatmin oldu açıklamamızda. Evet, yani dinleyicimiz. bakıyorum. Pozisyon bence penaltı demiş.

0: ya da Ömer Albayrak.
1: Doymuş bir takımdır ama 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım. Hani Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olması ligi ne kadar domine ettiğinin bir göstergesi ve oyuncuların çoğu aynı yani. Zaten bir transfer de yapılmadı, onu da tekrardan belirtelim yani. Doymuş bir takım. Bu takıma yeni can katılmadığı sürece bu takımda yani kim ne kadar neyi yapmak isteyecek? Zaten yedek kulübesinde bir hamle oyuncusu yok şu anda Okan Hoca'nın. Bir de böyle değerlendirmek lazım.
0: Evet yani Berkay Çakır'la da bunu konuşuyorduk maçın öncesinde. İşte doymuş oyuncu, böyle bir fresh yani taze diyelim. Daha böyle bir farklı bir hamle gerekir mi? Yani bu soruyu aslında sana yöneltmiştim. Aslında çok da güzel açıklamıştın yani transfer kesinlikle gerekiyor. Bugün eğer şu ana kadar ki yani sonuç ne olursa olsun zaten gerekiyor da taraftar da bunun çok farkında. Artık belki yetkililer de farkında olur diyelim. Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası içine epey kalabalık Galatasaray. Yunus Akgün çevirdiği bir röveşata denemesi ancak isabetli olmadı. Çorum Futbol Kulübü şu anda topu uzaklaştırmaya çalışıyor ki tek paslı aslında forvette Mehmet Yam'la beraber Galatasaray savunmasının arkasını hedefleyen bir Çorum Futbol Kulübü var. Galatasaray tarafında da özellikle bu dakika itibarıyla artık bütün riskler alınmış durumda diyebiliriz. Okan Hoca nezdinde bütün risklerin alındığını görebiliyoruz ki zaten yedekten şu girsin bu girsin diye normal şartlarda kim girmeli gibi sorarım ama normal böyle bir soru sorabileceğimiz bir yedek kulübesi olmadığında zaten epey konuştuk. Galatasaray sağ kanattan şimdi gidiyor.
2: Galatasaray yüklenecek. Şansı yaver gidecek. Giderse gol bulacak. Bu şekilde yani. Zaten bir oyun yapısı da yok. Yani böyle üçgenler işte gir al ver olmuyor. En sonunda hücum attı. Bir ortaya kalıyor ve o ortadan artık pozisyon bulabilirseye geliyor. Yaklaşık bir 3-4 dakika öncesine kadar Çorum Spor'da, Çorum FK'da topu ayağında tutmaya çalışıyordu. Ama şimdi biraz daha azaldı bence bu dakikalarda. Oyuncu sakatlıkları oldu. Bir 6 dakika gibi bir şey bekleyebiliriz.
0: Evet, bir 6-7 dakika bence de bir uzatma olacaktır minimum. Hatta bir tık daha fazla olabilir. Kırmızı kart oldu, sakatlık oldu. 3 tane gol oldu ikinci yarıda. O yüzden de değişiklikleri de tabii ki katalım. Ömer Albayrak çok güzel hatırlattın bize. Teşekkür ederiz. Uzaktan el kol hareketleriyle benim şu anda belli başlı unuttuğum şeyleri hatırlattığı için kendisine bir kez daha teşekkür edelim. Evet, Galatasaray'ın bir hücumunu görüyoruz. Gabriel Sara aktardı pasını. Çok tehlike olabilir. Orada Sane bir tık daha ağır kaldı ama çok iyi bir müdahale geldi. Arda'dan savunmada Galatasaray'dan evet. Uzaktan da bir deneme ancak başarılı olmadı. Kazımcan'ın denemesi.
2: Kazımcan ne yapıyorsun'a döndü. Yani içerisi doluyken Galatasaray iyi bir hücum kurmuşken acemice gelişine sol bekten bir vuruş ve hani Kazımcan ne yapıyorsun?
1: Bu arada Sané pas cidden mükemmeldi yani. Hani son adamdı. Oradaki stoperin kezişi de yani bir o kadar da güzeldi yani pas gibi.
0: Şöyle bir detay paylaşmış bir dinleyicimiz, okuyacağım ismini, şöyle bakıyorum, uzun bir mesajı var, okuyacağım ama Ali Bey yazmış. Ali Bey demiş ki abi şuna dikkat çekmek istiyorum demiş. Çoğu insan Galatasaray'a geçen sene kötü demiyor muydu? Fenerbahçe daha kötü olduğu için şampiyon olamadı demiyor muydu? İnsanlar bu skora şaşırmamalı. Geçen senenin kötü kadrosu sahada şu an, bunu da unutmayalım demiş. Geçen senenin kötü kadrosu mu bu? Berkay Çakır.
2: Yani şampiyon kadro buydu zaten. Sadece biraz daha derinlik azaldı. Yani Galatasaray 11'e buydu yani. O yüzden bunu söyleyemem. Şimdi böyle oluyor futbolda. Hani artı sonuçlar, eksi sonuçlar, bu tepkiler çok normal. Biraz daha bir ölü toprağını Galatasaray'ın biraz camia olarak üstüne atması lazım. Çünkü hani Galatasaray'ın dinamikleri çok farklı diğer takımlara göre. Yani her takımın kendine göre çok farklı. Şu anda hani bir şey garanti olmadan, işte atıyorum taraftarın nezdinde takım %80 olduğu zaman İşte hadi o da olsun bu da olsuna geliyor ki olacaktır da bence, hani şu an hatadır şu noktaya gelinmesi. Ama bunlar normal mesajlar. Hani
3: maçta
0: bitmedi. Evet yani o da var. Bu arada uzaklardan bir deneme, kaleci Marcos Felipe başarılı.
2: Eren Elmalı'dan geldi.
0: Yaklaşık 30 metre.
1: Eren Elmalı Gabriel Saray'a benzememiş mi?
0: Abi çok benzettim bu arada şutu vuranı. O yüzden evet, yutkundum ben, dedim ki hemen söylemedim. Sara da olabilir yaptım diye.
2: Ben direkt numaraya baktım. Bu arada Leroy Sané çıktı ve Kaan Ayhan girdi. Evet.
0: Abi olmaz ya.
2: Yani gerçekten
0: bu olmaz abi ya.
2: Bu

0: yardım çığlığı. Okan
1: bu bilerek, yardım çığlığı evet.
0: Bilerek yaptığını düşünüyorum şu an.
1: Bunun başka bir açıklaması yok.
0: Hatta birisi de eleştiren şey Alperen miydi? Alp miydi? İkisinden biri şey dedi. Kimi koyacaksınız? Kaan'ı mı koyacaksınız ileri demişti. Tam olarak ona geldi. Bence Okan Hoca'nın burada da bir
1: bu yardım çığlığı
0: yani serzeniş gibi bir oyuncu değişikliğiydi bu.
1: Ki zaten maç öncesi açıklamasında da Okan Hoca
2: bola uyuttur Osimhen! Köşe vuruşunda Galatasaray skoru eşitliyor Victor Osimhen'in golüyle. Kafayla Victor Osimhen skoru 2-2'ye getirdi. Galatasaray taraftarları şöyle bir derin bir nefes alıyor. Bakalım maç sonu neler olacak?
1: Yani maç dinleyicimizden mesaj geldi bu arada.
0: Maç boyunca şunu konuştuk. Her hava topunda işte 10 dendi, 30 dendi yükselen Osimhen'in buradan Galatasaray'ın golü bulabileceğini söylüyorduk. Yine bir 20 santim 25 santim daha yukarıdan kafayı vuruyor.
1: Hocam bir şey diyeceksin Ömer hocam.
3: Gol de yapmıyor sıçrarken. Yani o kadar kendini özgüvenli bir şekilde yükseliyor ki hani yıllar önce Sir Alex Ferguson'ın işte çok pardon. Evra'nın üzerinden bir kafa vuruşu vardı. Kızacaktım diyordu Patrick Evra'ya. Sonra Ronaldo'nun ne kadar yükseldiğini gördüm, kızamadım diyor. Ya Osimhen öyle bir zıpladı ki kime kızacaksın?
1: Bir temas var mı böyle bastığı gibi bir şey var mıydı?
3: Bence o hani şey vücut refleksi el orada yapılacak bir şey yok yani. Ama kesinlikle stoperden yükselerek zıplamadım. Muhteşem bir kafa vuruşu.
1: Bak bir dinleyicimiz demiş ki abi totem falan yapın da radyoda şöyle bir yer değiştirin. Ya,
0: ben hemen yapmak isterim de bu arkada arkadaşlar ne kadar bunu bu yanımdaki şimdi canı yerinden kaldıramıyoruz. Hem sesi yapıyor hem işte orada organizasyonları çeviriyor. Yani sadece konuşmuyor.
1: Derken bir tehlike Mehmet Yam'dan.
0: Yani Can hem sesi yapıyor hem mesajları okuyor bize. Ben Ömer'le yan yanayım. Onun da şimdi desem totem yapalım gel yer değiştirelim hiç kalkacağını düşünmüyorum.
1: Gel değiştirelim. Hayatım çok iyiymiş. Evet 90 artı 2. dakikadayız. Bu arada 7 dakikalık bir uzatma olduğunda da vurgulayalım. Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi. Durum 2-2. Çorum Futbol Kulübü 10 kişi. Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düşmüştü. Skoru Victor Osimhen'le 2-2'ye getirdi ki biraz önceki tehlikeyi bir kez daha
3: offside
1: görüyoruz.
3: Offside yokmuş bu arada.
1: Offside da yokmuş. Mehmet Tiam.
3: Ama verdi offside. Yani pozisyon çünkü kornere gitti. Ama offside verdi buradan. Hata bu arada. Bu arada hani şeyi de söylemek istiyorum. Hani yıllarca ben çok yer değiştirdim. Çok totem yaptım. 4 sene Galatasaray şampiyonu. Yani yer mi yani değiştirsem ne oluyor? Değiştirmesem ne oluyor?
1: Yunus Bey de işte
0: öğrenilmiş.
1: Yani o makara yapıyor bizde şu anda. Zaten Yunus Bey de gırgır da bizle. O da gırgır da bizle ya. Bu arada Galatasaray'ın hücumunu izleyeceğiz. Ceza sahasında epey kalabalık Galatasaray 3. gol için bastırıyor. Eren Elmalı ceza sahası içine doğru çevirdi. Sağ kanatta tekrardan Galatasaray hücumunu izleyeceğiz. İçeriye doğru çevrilen bir topta savunmanın bir müdahalesi var. Barış Alper'in orada içeriye çevirmeye çalıştığı bir topu söyleyebilirdik. Barış Alper bir kez daha denedi. Bu arada bir faul itirazı var. Formasından çekildiğini işaret ediyor Barış Alper. Bu arada Öcal Bey'den de bir mesaj var. Bu golü Vlahovic atsa faul verirlerdi. Bu gol faul demiş Öcal Bey. Çok konuşacağız. Maç sonu yayınında bütün detayları konuşacağız. Selim Hoca ile konuşacağız. Hocaya bir danışacağız. Orada Selim Hoca'nın tabii ki yorumlarını alacağız. Selim Hoca da tabii ki Galatasaray'a yakın bir isim ama kendisine bütün her şeyi soracağız. Hatta tabii ki stüdyomuzdaki değerli yorumcularımızdan da yorumlarını tabii ki alacağız. Hem Berkay Hoca hem Ömer Hoca'dan da yorumları alacağız. Şöyle bakalım 90 artı 3'teyiz. Ömer hocam siz Nizami olduğunu düşünüyorsunuz golü.
3: Ben Nizami olduğunu düşünüyorum. Burada Galatasaray çözümü buldu gibi. Hani bunu daha önce de hani Berkay hocam burada kaç defa söyledi. Hani Osimhen'in işte 10 santim dedik 30 santim dedik hani sürekli rakip takımın savunma oyuncularına göre futbolcularına göre çok daha yükseldiğini söylüyoruz. Galatasaray da bunu artık fark etti. Orta açmaya çalışıyorlar yandan. Bir gol daha böyle izleyebiliriz.
1: Bir gol daha böyle izleyebiliriz. İddialı bir tahmin geldi Ömer Albayrak'tan. Evet Berkay Çakır sizdeyiz.
0: Ben şimdi iki şekilde yorum yapıyorum. Bir gözüm inanılmaz bir şekilde ekranda. Şu anda hani beynimin %35'ini kullanarak yorum yapıyorum. Çünkü maçı da takip ediyorum. Ömer'e çok katılıyorum. Yani zaten görünen köy çok kılavuz istemiyor. Çünkü 10 numaranız yok. Ortadan yaramıyorsunuz rakip savunmayı. Mecburen bence Sané değişikliğini de biz eleştirdik ama onun için yaptı. Barış Alper'i sağ kanada koydu
1: derken bir gol gelebilir. Son anda Çorum Futbol Kulübü savunması oldukça kompakt bir şekilde topu uzaklaştırıyor derken.
0: Yani artık sadece orta yapmaya

0: kanalize olmuş bir Galatasaray var. Sana değişikliğinde ben en azından biraz buna da yorabilirim.
1: Bak Ali Bey demiş ki işte saymış bir şeyler. Yorumcularımızın objektif olmasını söylemiş. Yorumcularımız objektif olmak zorunda değil Ali Bey. Biri Fenerbahçe taraftarı, biri Galatasaray taraftarı. Yani burada objektiflikle alakalı, benimle alakalı bir şeyiniz varsa o zaman tabii ki dediğiniz cümleye tabii ki katılırım Ali Bey. Ama ben burada tabii ki taraftarlarla ve her şeyden önce tarafını belli eden iki tane yorumcumuzla beraberim. Böyle olması zaten doğrusu. Burada zaten 3 kişinin de objektif olmasına hiç gerek yok. Bir tanesi yeter. İnsanlar o kadar da objektif olmak zorunda değil. Hiç kimse zaten objektif değil. Ben de değilim bu arada. Ben sübjektif bir şekilde kendime göre yorum yapan birisiyim. Sadece tarafımı belli etmeyen birisiyim.
0: Futbolun keyfi de bu zaten. Yani
1: evet tabii canım.
0: Sadece taraf olarak değil. Her pozisyonu herkes farklı yorum yapabildiği için bu halde durum.
1: Ne?
0: Yani işte daha net kuralları olan bir oyun değil bu. Bizi de kendine çeken durum bu.
1: Bu arada uzaktan bir Galatasaray'ın denemesi var. Barış Alper çaprazdan içeriye doğru çevirecekken aslında enteresan bir deneme. Top orta sahaya kadar geldi. Galatasaray tüm hatlarıyla Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında olduğunu da vurgulayalım. Şöyle bakıyorum, sıcak sıcak leblebi geldi Çorum'dan diye bir esprili bir mesaj gelmiş. Olacak bunlar tabii ki. Yayın içerisinde olabiliyor. Ender Bey'den böyle bir esprili bir mesaj gelmiş. Galatasaray hücumlarının devam ediyor. Maçın da bitmediğini vurguluyor Ömer Albayrak. Gabriel Sara ceza sahası dışından cılız bir şut geldi. Şöyle ya, bakıyorum.
0: Bir iki dakikalık falan daha bir vakit var. Bizim kendi kronometremize göre denir ya öyle.
1: Güzel bak bunu da ekleyelim klişelere. Bunu da ekleyelim. Bunu beğendim. Tamam abi, Barış'a çıkışta 3-2 kesin bilgi demiş bir dinleyicimiz. Uzatmayın demiş. Yani siz de anlatıyorsunuz ama demiş yani bir şeyler. Yani uzatmayın, 3-2 Galatasaray kazanacak işte.
0: Yani bunun için 1 dakikalık bir süresi var Galatasaray'ın. Evet, şu anda Çorum Spor Galatasaray yarı alanında pas yapıyor. Çok yüksek bir baskı yapamıyor Galatasaray ve ceza sahasına kadar geldi neredeyse top. Evet, köşe gönderinin orada Çorum Sporlu futbolcular topu tutmaya çalışıyor. Evet,
1: Diomande'nin orada topu sakladığını görüyoruz. Hala şık da hareketler bu arada. Çorum Futbol Kulübü'nün hücumuna dönüştü oradaki aksiyon. Bir kez daha Diomande'de
0: 30-35 saniyedir topu kazanamadı derken kötü bir orta geldi.
2: Bir ve hata bu arada.
0: Bu arada Uğurcan'ın yaptığı da bence
1: çok hızlı bir şekilde kullanmaya çalıştı. Direkt uzun vurdu Uğurcan.
0: Yanı bomboştu ama şu an etkili bir hata dönüşebilir gibi.
1: Ve 4-4.
0: Evet, 5'e 4 gibi Galatasaray hücumu geldi de. Barış.
1: İçeriye evet, doğru çevirdi, köşe vuruş.
0: Evet, bir kornere daha gittik.
1: Evet, Ömer hocam ne demiştiniz?
3: ABD maçında, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynadığımız maçta son golü Kaan Ayhan atmıştı. Bugün de hani Okan Hoca onu son dakikaya son dakikalarda oyna alma fırsatı doğdu.
1: Ama demin de Osimhen atacak demiştiniz. Yani gol kesin mi geliyor, öyle mi anlamalıyım?
3: Ben golün kesin geldiğini düşünüyorum Galatasaray adına.
1: Ya 90+7'deyiz. 90+7 oynanıyor. Köşe vuruşu var. Galatasaray kullanıyor. Ömer Hoca'nın bu aralar kesinlikle çok iddialı olduğunu söyleyelim. Birçok tahmininde ceza yayında Galatasaray kaleyi denedi. İyi de bir vuruş ama asfaltla auta gidiyor.
0: Önü çok boştu Yunus'un ama biraz daha iyi bir şut çıkarabilirdi.
1: Öcal Bey mesajınızı okumayayım. Ortalığı kızıştırmayalım. Gerek yok, yapmayalım onu. Okumayacağım yani Öcal Bey. Evet.
0: Pozisyon değerli, maç bitti sanırım şu anda. Evet. Son düdük çalındı.
1: İki teknik adam da şu anda yan yana. Uğur Uçar'la Okan Buruk yan yana tokalaştılar. Her iki takımı da tebrik edelim ilk mücadelelerinden dolayı. Süper Lig'in ilk haftasının ilk maçında Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile puanları paylaşıyor. Durum 2-2. Müsabaka 2-2 noktalandı. Çok ilginç bir maçtı. Gerçekten birçok şeyi konuşacağız. A'dan Z'ye konuşacağız. Çok tartışacağız ama en azından maç içi bölümünün son yorumunu almak istiyorum. Berkay Hocam size.
0: Evet, yani şuradan şimdi ben de tekrar şeye döneceğim. Dinleyen mesajları gibi. Şimdi Galatasaray'ın buradan önüne bakmak zorunda. Bu tek oyunculu bir oyun değil. Yani Osimhen ne yaparsa biz Osimhen endeksli oyun bu şekilde devam etmez. Yani şunu gördük ki bu seviyelere de bile, yani Çorum Spor, Çorum FK seviyesinde bile zorlanacağı görünüyor Galatasaray'ın. Şampiyonlar Ligi için hiç yeterli bir kadro yok. Bence bu skor yönetimi ve taraftarı biraz uyandırması gerekiyor. Başka da alınacak bence çok fazla bir ders yok bu maçla alakalı.
1: Peki Ömer Hocam.

0: Son sözleri sizden de alalım. Sizden de tabii ki yorumlar almak isteriz.
1: Tabii ki Galatasaray taraftarı adına üzücü bir sonuç. Ancak bunun nedeni de belli yani. Hani 2 ay vardı. 3 yani lig bittiğinden beri. Dünya Kupası da tabii hani futbolcuların dinlenmesi açısından belki hani yorgun mulardı yani. Çok da değillerdi sanki. Bütün bunları düşündüğümüz zaman hani Galatasaray'ın scout'u çok sınıfta kaldı. Hani en kötü bir yerli transferi, en kötü bir genç transferi yapılmalıydı. En kötü yani yedek kulübesine bir alternatif alınmalıydı. Çünkü sonucu değiştirebilecek ve oyunu etki edebilecek bir yedek kulübesinden bir alternatif yoktu. Ve bu çok üzücü. Ve Erkay Hocam'a da katılıyorum. Yani tabii ki Şampiyonlar Ligi için bu kadronun yeterli olmadığı açıkça belli. Kadroda yani yedek kulübesinde oyuncu yok.
0: Doğru.
1: Hani oyunu değiştirebilecek oyuncu yok. Hani
0: hep şeyde hangi 89
1: Magnumlar, Cornetto'lar falan söyleriz. Hani iyi futbolcu anlamında Galatasaray'ın minimum 4 transfer yapması gerekiyor. Hı hı. 2 tanesi yedek kulübesi, 2 tanesi sahaya net etkileyecek şekilde yapması gerekiyor. Yani bir Fenerbahçe taraftarı olarak mutluyum ama Galatasaray taraftarı adına da hani neyin nasıl yapılması gerektiğini ben objektif olarak en azından Ayhan Bey'im söylemiştim. Ben onu aktarmaya çalışayım.
0: Ayhan yani objektif, Bey demedi ya sana kim demedi. Kızı Ali Bey kızdı sana.
1: Yani şey, objektif değilim ben. Sonuçta mutluyum ama ne yapılması gerektiğini bu şekilde yorumlayabiliyorum. Ben kendi adıma kapanışı bu şekilde yapabilirim.
0: Şöyle yapacağım. Birçok mesajımız var bu arada. Bizim tabii ki bir araya gitmemiz gerekiyor. Biz geleceğiz bu arada. Bir yere gittiğimiz yok. Sadece bugün stüdyo konuklarımıza bir ayrıca teşekkür etmek istedim. Maç sonu yayınında Selim Hoca'ylayız. Selim Hoca'yla beraber birçok şeyi konuşacağız. Selim Hoca'ya danışacağız. Her şeyi onunla konuşacağız. Maçta A'dan Z'ye, hakeminden performansına, oyuncu raporlarına kadar her şeyi konuşacağız. Bütün mesajları okumaya çalışacağız. Son şu çok kısa bir kısmı alacağım. Sahadaki protestolarla alakalı sorularınız var. Maç sonu yayınında gireceğiz. Maç sonu yayınında gireceğiz. Maç içi yayınımızın şimdilik şöyle bir virgül koyalım. Maç sonu yayınında yaklaşık 5 dakika sonra geliyoruz.
2: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası ile patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu, küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt, temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun

0: Fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile site ile iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
4: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Ramspark'ta Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlamıştı. 2-2 maç sonuçlandı. Çorum Futbol Kulübü 10 kişi kaldı. Bütün pozisyonları, bütün detayları konuşacağız. Hakemi de konuşacağız ama çok değerli bir konuğumuz var maç sonu programı için. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Can.
4: Tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama genelden özele gitmeyi zaten tercih ettiğimizi bütün dinleyicilerimiz de biliyor. Çok fazla mesajımız var. Dinleyici mesajlarını da alacağız ama genel sorularımızla başlayacağız. Sonra detaylara gireceğiz. Selim hocam, 90 dakikayı, Süper Lig'in açılış maçındaki 90 dakikayı nasıl yorumlarsınız? Konuya nasıl bakarsınız? Selim hocam, yorumlar sizde.
5: Öncelikle 2026-2027 sezonu herkese hayırlı olsun. Yeni bir sezona daha başladık. Bütün takımlar kadrolarını yenilediler ve sezona başlandı şu anda. Güzel de bir maç izleyerek başladık bence. Yani iki takım da her şeyini ortaya koydu diyebiliriz. Ben sözlerime Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar'ı tebrik ederek başlamak istiyorum. Maçın planı, kurgusu, hani maçın kazanılamamış olması önemli değil. Hani iki golün iki dakika arayla gelen, hani bir tane olağanüstü, bir tane de defans hatasıyla gelmiş olmasına rağmen bence müthiş kurgulanmış bir maç vardı Çorum FK tarafında. defans

0: Kalecinin arkasına inanılmaz fazla adam kaçırdılar. Hızlı oyuncularla Galatasaray defansının arasına sızdılar diyebiliriz yüksek defans hattının. Burada birazcık Galatasaray takımı güzel futbol oynamış olsa da bugün defansif zaaflarını izlemiş olduk bence. Güzel goller izlediğimiz bir maçtı aynı zamanda.
1: Çok sevindik hakikaten.
0: Yani Osimhen nasıl değerli bir oyuncu olduğunu tekrardan kanıtlamış oldu. Hani yeni sezonu 2 golle açtı. Muhtemelen takımda kalması halinde gol krallığının önemli adaylarından biri olacaktır. Yani şu anda Çorum FK üzerinden birazcık yorumlamak lazım diye düşünüyorum maçı. Galatasaray yine standart futbolunu oynadı. Bazı eksiklikler göze çarptı. Ben bir de Yunan oyuncu
1: Kiziridis'in
0: müthiş bir gol attığını düşünüyorum ama burada Galatasaray defansının da onun yürüye yürüye adeta şut çektiği bölgeye gelmesine izin verip böyle bir gole ellerini kollarını açtığını düşünüyorum. Uğurcan Çakır da daha etkili olabilirdi kalede o golde. Fakat bu da golün ve şutun kalitesini göz ardı etmemiz gereken bir durum. Biraz Galatasaray açısından bakmak gerekirse ben çok istekli bir Yunus Akgün gördüm. Burada Yunus Akgün'ün hem 10 numara hem de sağ kanat pozisyonunda sezon boyunca ilk 11'de iddiası olacağını hissettim bugün. Leroy Sané çok isteksizdi yine. Geçen sezonla paralel bir başlangıç yaptı. Sezon ilerledikçe onun da motivasyonunun artmasını diliyoruz. Takımda ciddi maaş yükü yaratan bir oyuncu. Bana hani bugünkü isteksizliği aslında acaba transfer mi oluyor bu oyuncu diye bir soru işareti yarattı kafamda. Galatasaray'ın kanat bölgesine yapmayı planladığı transferleri duyuyoruz zaten. Yani ilk etapta maçla ilgili yorumlarım bu şekilde. Çok istekli bir Galatasaray vardı. Bu isteği defansif oyuncularının da daha tam olarak hazır olmamasıyla beraber defansif zaaflara yol açtı. Hazır olmayan bir Sanchez 4 sene önce geldiğindeki Apo'dan çok daha farklı bir Abdülkerim. Yani enteresan bir maçtı bence. Daha detaylı zaten yorumluyor oluruz ama
1: tabii ki.
0: Ben Torreira'ya da dikkat çekmek istiyorum.
1: Lütfen burada. Hocam, lütfen hocam, lütfen.
0: Torreira yani hala aynı kalitede futbol oynuyor bence. Yani takımdaki yakın oyuncuların, Icardi'nin, Muslera'nın ayrılmış olması, onun sosyal medyada gördüğümüz özel hayatındaki durumlarında pek etkili olmadığını gösteriyor.
1: Böyle söylentiler olduğunda altını çizelim bir kez daha çünkü bunlar çok konuşuldu ama Selim hocam siz Torreira'nın performansına değiniyorsunuz. Hem sağ dışı hem sağ içi durumdan bahsediyorsunuz. Hocam lütfen devam edin.
0: Ya Torreira inanılmaz bir kontrol mekanizması bence Galatasaray için. Hücumlardan çıkışlarda pas hatası yapmaması, zaman zaman hücum aksiyonlarının içine girmesi ki bugün ilk golün asistini yaptı biliyorsunuz. Yani ben yine hayran kaldığımı söyleyebilirim Torreira'ya. Barış Alper'i konuşalım. Transfer gündemindeki bir oyuncu. Teklifler geldiği sosyal medyaya yansıdı. Ben ama güncel durumda özellikle birkaç tane kanat oyuncusu transferi yapılmadan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Bugün ayağından başarılı işler çıkmasa da hani gol yollarında etkili olmasa da yine de çok katkı sağladığını düşünüyorum takıma. Yani benim maçın özellikle ilk yarısındaki gözlemim Galatasaray'ın sol kanadının aslında işlediği hani Jakobs Barış ikilisinin aslında iyi işlediği ama biraz daha sağ kanadın yani Salahi ve Leroy Sané ikilisinin biraz daha tökezlediği yönündeydi. İlk yenen golde Salahi'nin bence hatası var. Gol müthiş ama hani oyuncu oraya gelene kadar hiçbir dirençle karşılaşmadı.
1: Ya o temassızlığından vuruyorsunuz değil mi? Salahi'nin orada yani biraz daha temaslı olmalı mıydı hocam size göre?
0: Tam olarak temassızlığından bahsediyorum. Yani bir savunma oyuncusunun oradaki

0: ilk içgüdüsü genelde biraz daha rakip oyuncuyu rahatsız etmek üzerine olur. Zaten kalabalık da gelmemişti Çorum FK takımı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 kişiyle rakip yarı alandaydı.
1: Doğru.
0: Ama hücum bölgesi oyuncusuydu Salah'ı eskiden beri hatırlıyorsunuz. Tabii. Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Biraz da Macaristan milli takımında. Bu da orijine hücum oyuncusu olan bir oyuncunun zaten defans oyuncusu alışkanlıklarına sahip olmamasından gelen bir gol oldu. Ben biraz böyle bakıyorum
1: oraya. Selim hocam, tabii ki teknik birçok yorumu konuşuruz ama taraftarların şu anda, hatta birçok Galatasaray taraftarı da arabalarına bindiler, bizi dinlediklerini biliyorum. Maçtan çıkıyorlar, hatta bir spor kanalında şu anda gişeden çıkılma görüntülerini de görüyorum. Oldukça yoğun bir çıkış var. İnsanların tabii ki haliyle moralleri düşük, Galatasaray tarafından bahsediyorum. Selim hocam, şimdi tabii ki size şunu sormak isterim. Bugün müsabakayı takip ettiniz ve tribündeki aslında homurdanmaları da duydunuz. Yani buradaki aslında birçok kişi, birçok Galatasaraylı şöyle cümleler de kuruyor bana. Şu anda önüme geliyor. O yüzden söylüyorum. Yani belki de yönetimi daha çok tetikledi. Bu transferler gelmiyordu. Yönetimi bu sonuç bir tetikleyebilir mi diye bakıyor. Biraz taraftar nezdindeki hem yorumunuzu almak isterim bugünkü müsabakayla alakalı. Bir de aynı zamanda tabii ki bu taraftarın homurdanmalarıyla alakalı. Yönetimin aksiyona geçeceğini düşünüyor musunuz hocam? Siz bu konuya nasıl bakarsınız?
0: Homurdanmanın üzerinde ben maçı izlerken tribünlerde yönetim istifaya gelene kadar, yani yönetim istifa dendiğini duydum belli bir süre. Yanlış duymadıysam. Ben bunun aslında hani gerçek bir istifa çağrısı olmadığını, fakat taraftarın da hadi artık biz de bu takımın yönetiminden bir aksiyon görelim, takımı dolduralım, yeni oyuncular getirelim diye bir motivasyon itirazı olduğunu düşünüyorum aslında. Hani şu anda 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir yönetimin istifa etmesi gerçekçi değil çünkü, ve Galatasaray taraftarı da bunun farkındadır, bilincindedir yani. Burada bir yönetime motivasyon desteği söz konusu bence. Ben bir yandan da yönetim tarafını konuşmak gerek bence. Hani artık Dursun Özbek yönetiminin veteran bir yönetim olduğundan bahsedebiliriz. Hani yöneticiler değişse de yanlış hatırlamıyorsam Dursun Başkan'ın 6. ya da 7. senesi başkanlık koltuğundaki.
1: Toplam 7 küsür 7 sene birkaç ay olacak bütün başkanlık sürecini, bu 2 yıllık şey doldurduğu vakitte 6 veya 7 olması lazım şu anda. Tam hemen de emin değilim.
0: Bir başkanın böyle homurdanmalardan pek etkileneceğini düşünmüyorum. Zaten kendisi aslında son 1-2 aydır, transfer sezonu açıldığından beri mercek altında. Lokomotiv Moskova maçında Batrakov'un vedalaştığını gördük maç sonunda tribünlerle. Orada bir hareketlenme olacağını düşünüyorum.
1: Hocam, transferde nihai bir duruma eriştik mi? Yani sizden alabilir miyiz böyle bir istihbarat?
0: Benim bir istihbaratım yok. Sadece maç sonunda, Lokomotiv Moskova maçı sonunda oyuncunun tribünlerle vedalaştığını gördüm. Hani el sallamaya gelecek kadar. Bu arada birazcık da Galatasaray taraftarının içine su serpmek isterim. Hani
1: lütfen
0: transfer bazılarımız için çok basit görünse de, hani birçoğumuz menajerlik oyunu tecrübemiz olmuştur. Orada biraz daha kolay oluyor biliyorsunuz transfer işleri nispeten. Fakat gerçeği pek yansıttığını düşünmüyorum bunun. Hani birçok faktör oluyor. Oyuncunun ailesi, takım, yani aslında transferin etkilediği çok fazla sayıda grup insan var. Ve bu da bazı süreçlerin geç kalmasına sebep olabiliyor. Yani mesela örneğin bu Batrakov transferinde bildiğiniz Rusya Demir Yolları'nın imzası falan gerekiyor Lokomotiv. O organizasyona bağlı bir takım olduğu için.
1: Doğru.
0: Yani ben en azından Şampiyonlar Ligi maçına çıkılmadan transferlerin büyük bir bölümünün tamamlanacağını düşünüyorum. Fakat bütün Galatasaray taraftarlarının beklentisi de lig başlamadan önce bu transferlerin bitmesi yönündeydi. buradaki rakip takımların, ya rakip takımlar derken Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferlerinin daha erken gerçekleşmesinin bence atlanan bir sebebi daha var. Bu pek yansımıyor kamuoyuna. Bu takımlar sezonu çok daha erken açtı Galatasaray'a kıyasla. Dolayısıyla aslında zaten takımlarını eleme maçları, Avrupa eleme maçları oynanmadan önce kurmaları gerekiyordu. Galatasaray'ın böyle bir acelesi olmadı Şampiyonlar Ligi vizesi zaten lig şampiyonluğu sebebiyle olduğu için. Ben o yüzden biraz daha anlayışla karşılıyorum açıkçası transferde biraz daha zamanını almasını yönetim ekibinin. ve dediğim gibi Şampiyonlar Ligi maçına bence takım tamamlanmış çıkılacaktır.
1: Selim hocam, bir sizi bölmek istiyorum, kusuruma bakmayın tabii ki öncelikle. Birçok dinleyici mesajımız var, hatta Selim hocanın tabii ki keyfi kaçtığını söylüyor Öcal Bey. Selim hoca tabii ki çok koyu bir Galatasaraylı, her şeyden önce çok değerli bir yorumcumuz. Selim hocam yani tabii ki haliyle normal, bunu söyleyelim. Birçok dinleyicimizin mesajını da biraz okuyacağım, hatta Öcal Bey ile başlamışken Galatasaray akşam pazarını bekliyor demiş. Bu mudur yani sebep tam olarak? Yani o akşam pazarı dediğimiz fırsat transfer penceresi diye adlandıralım. Selim hocam böyle midir? Yani biraz daha fırsat penceresi mi kovalanıyor yönetim tarafından? O yüzden mi bu bekleyişi biz yaşadık diye sorayım.
0: Açık konuşmak gerekirse ana transfer hedefi olan oyuncular için akşam pazarının beklendiğini düşünmüyorum. Ben sadece süreçlerin hayatın doğal akışında, bazı pazarlık süreçlerinin hayatın doğal akışı kapsamında uzadığını düşünüyorum şu anda. Yani transfer görüşmelerinde her an yeni bir detay çıkıyor olabilir. Ya yani maç açıkçası keyfimi çok kaçırmadı. Keyfim başka bir sebepten ötürü kaçık ama ya güzel bir maçtı aslında. Sadece galibiyeti kaçırdı Galatasaray diye düşünüyorum. Bu arada Çorum FK kalecisi Marcos Felipe'ye de ayrı bir parantez açmak lazım.
1: Lütfen hocam, lütfen hocam.
0: Maç boyunca kalesini çok sağlam korudu. Hani gelen şutların çoğu etkisiz olsa da en az 3-4 tane etkili şutu da, gol olabilecek şutu da çıkardığını düşünüyorum. Bence Çorum'un maç içinde kalmasının en önemli etkenlerinden biriydi. Freddy'ye de dikkat çekmek lazım, orta saha oyuncusu. Çok çok fazla ismini duyduk maç boyunca.
1: Evet hocam, sizdeyiz. Sesiniz gelmiyor. Freddy'ye de dikkat çekmek lazımdan sonrası bir de.
0: Dikkat çekmek istiyorum Çorum'daki. Yani maç boyunca zaten ismini çok fazla duyduk. Hani oyun kurulumundaki en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Ramirez iyi bir performans gösterdi. Çok fazla sayıda rakip savunmanın arkasına kaçtı. Mametiyam birazcık yaşlanmış gördüm. Eski etkinliğinde değil de hani oyuna girdikten sonra biraz daha hani
1: o beklediğimiz Tiam gibi değildi mi? Arkaya çok daha atik koşular atan o oyuncu tarzını alamadık mı hocam sizin nezdinizde?
0: Evet, Mamet Yam daha hareketli bir oyuncuydu. Geçtiğimiz yıllarda zaten ligimizde bolca izledik. Ama ikinci yarıda Çorum'un maçı koparamamasının sorumlularından biriydi diye düşünüyorum. Galatasaray'da ben Gabriel Sara'nın da bu arada pek hazır görmedim. Biraz daha gol yollarında etkili olması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Orta sahadan bu sezon gol katkısı alması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Şu an için yorumlarımız böyle. İstersen hakemlerden de biraz bahsedelim.
1: Lütfen hocam, onu soracaktım dinleyici mesajlarını almadan önce. Selim hocam, şimdi tabii ki sizle futbolu konuşmak bizler adına çok büyük bir keyif, çok büyük bir zevk, hatta bir onur derim. Çok teşekkür ederiz bu arada Selim hocam, bizi tercih ettiğiniz, bize de gerçekten yorumlarınızla aydınlattığınız için. Hocam peki tabii ki siz saha içiyle alakalı birçok konudan bahsediyorsunuz ama hakemler kısmına girecektik. Yani tabii ki Batuhan Kolağ'ın performansını, VAR'ın performansını konuşmak istiyoruz. Birçok konu var, birçok tartışılan pozisyon var. Yani aslında birazcık hocam siz böyle olay örgüsüyle bize hakemlerle alakalı, daha doğrusu hakemin performansıyla alakalı pozisyonlardaki yorumlarınızı paylaşabilir misiniz?
0: Benim özellikle aklıma gelen iki tane çok kritik pozisyon var hakemle ilgili. Ve bu iki kritik pozisyonda da doğru karar verdiğini düşünüyorum aslında. Birincisi Kiziridis'in kırmızı kartı.
1: %100.
0: Yani bu çok net bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ve zaten oyuncu da yani pozisyon yaşandıktan sonra kırmızı kart göreceğini anladı adeta. İkinci kritik pozisyonda Torreira'nın rakibinin ayağına direkt tabanıyla bastığı pozisyon. Bu bazı izleyicilere kırmızı kartmış gibi görünmüş olabilir ama Torreira'nın hani ayağını sakındığını görüyoruz pozisyonda. Hatta neredeyse bir hafif suçluluk bile hissediyor rakibin ayağına basacağını anladığı anda. Rakip oyuncu da çünkü pozisyonun doğal akışında önüne düşüyor topa vurduktan sonra ve bir anda Torreira ayağına basmış oluyor. Benim valla maçtaki aslında orta hakemden ziyade ikinci yarıdaki Galatasaray sahasındaki yardımcı hakeme dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Çorum FK'nın 2-3 tane net atağını veya kullanacağı korneri net bir şekilde offside olmayan pozisyonlarda offside bayrağını kaldırarak kestiğini gördük.
1: Bu mesela Çorum FK adına aleyhine yapılmış bir hata olduğunu vurguluyorsunuz değil mi hocam?
0: Doğru. Onu bir toparlayalım. Çorum FK aleyhine yapılmış hakem hataları olarak görüyorum bunu. Bunun dışında daha fazla kritik bir hakem hatası.
1: Şunu sorayım, şu çok konuşuldu, yayın sırasında da konuşulmuştu. Victor Osimhen'in attığı ikinci golde yükselirken size göre orada bir hani savunmaya bir temas var. Tabii ki temas da olacak kafa topları ama size göre oyun kuralları çerçevesi içerisinde miydi zıplaması veyahut da bir faul var mıydı hocam size göre?
0: Evet, hava toplarında bu tip temaslar oluyor. Forvet oyuncuları da yani Osimhen o teması yapmadan zaten oraya ulaşabilecek bir oyuncu. Bunu da hepimiz gördük.
1: Ki maç içinde de gördük bunu söyleyelim evet hocam.
0: Maç içinde de gördük. Yani ben orada golü iptal edilecek sertlikte bir müdahale yaparak zıpladığını düşünmüyorum. İkinci golün gol olarak değerlendirildiği bence doğru.
1: Peki hocam şunu sorayım peki tabii ki Çorum Futbol Kulübü ile Galatasaray berabere kaldı ama Çorum Futbol Kulübü'nde bir yetkili biraz sonra tabii ki birçok oyuncuyu da dinleteceğiz, flash röportajları vereceğiz ama bir yetkili veyahut da bir oyuncu çıkıp şunu derse haklı mıdır, haksız mıdır, eksik midir, bunu nasıl yorumlarsınız? Yani hakem bizim aleyhimize maç yönetti, hakemin yönettiği maç yüzünden biz burada bir puana razı olduk diye bir cümle kurarsa bir Çorum Futbol Kulübü oyuncusu veyahut da bir yetkilisi, size göre bu ne kadar, bu nedenli doğrudur veya yanlıştır diye yorumlarsınız hocam?
0: Ya ben bu böyle bir görüşe ne yazık ki katılamam. Çünkü aslında maçın hakkının beraberlik olduğunu düşündüm. Hani ilk ya son düdük geldiği anda aklıma gelen ilk düşünce buydu. Çorum FK her ne kadar 2-1 öne geçmiş olsa da maçı domine eden bir Galatasaray takımı vardı ve aslında tabiri caizse tesadüfen gelen gollerdi Çorum'un golleri. Yayının başında zaten maçı Çorum'un çok iyi kurguladığını söyledik ama aslında bu kurgudan sonuca ulaşmaktan ziyade biraz daha tesadüfen gelen goller sonucu 2-1 öne geçti Çorum takımı. Evet, hakem hataları oldu Çorum aleyhine ama ben hani Çorum bu maçı doğrudan hakemin burada Çorum galibiyeti burada doğrudan hakemin etkisiyle alamamıştır dersek bence biraz yanılgıya düşmüş oluruz diye düşünüyorum. Yani maçı baştan sona domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Evet, savunma arkasına çok adam kaçırdı Galatasaray takımı ama maç boyunca da çok fazla etkili pozisyon buldu. Burada kaleci Marcos Felipe'ye de bir tekrar parantezi açalım. Yani maçın yıldızı Çorum FK için kaleci Marcos Felipe ise bence Çorum FK maçı hakemle kazanamadı da diye dememeliyiz aynı zamanda.
1: Peki burada tabii ki stüdyodan da destek aldık ama inşallah

0: Bir penaltı pozisyonuyla alakalı bir müdahalesi var olduğu söyleniyor şu anda stüdyodan bana gelen rejinin uyarısıyla beraber. Selim hocama pozisyonla alakalı bir Çorum Futbol Kulübü'nün penaltısının verilmediğini söyleyen bir stüdyoda bir desteğimiz var. Hocam ne dersiniz o pozisyonla alakalı? Pozisyon temizdir, devam mıdır veyahut da bir penaltı ihlali orada penaltıyı gerektirecek bir durum yaşanmış mıdır hocam? Size onu da soralım.
1: Yani arada bir pozisyon bence penaltı olarak değerlendirilebilir. Ama
0: gri mi deriz hocam? Gri mi deriz?
1: Gri diyebiliriz bence. Ama yani stüdyoda da penaltı olduğu yönünde bir yorum varsa ona da katılırım açıkçası.
0: Yani bu birazcık hakem yöneticiliği stiline göre yani hakemden hakeme değişebilecek bir karar mıdır? Bunu mu anlamalıyız hocam size göre?
1: Doğru, evet.
0: Peki. Hocam o zaman hızlı hızlı birazcık mesajları eriteceğim. Birazcık sizi bir dakika soluklanın isterim hocam. Siz zaten Ramirez bu sezon 15 gol atar demiş Öcal Bey. Hızlı hızlı bütün mesajları okumaya çalışacağım arada. En azından Murat Bey yazmış. Bak değerli vaktini bize ayırmış. Şöyle bakıyorum. Daha ne aksiyonu görecek bu takım? 80 milyon Osimhen geldi demiş. Galatasaray kadrosu da Osimhen olduğunu vurgulamış. Tabii ki bir başka takım taraftarı olduğunu anlıyorum. Transfere falan gerek yok takım. Çok iyi şeklinde ironik bir mesaj göndermiş. Şöyle bakıyorum. Özcan Bey'in bir mesajı var. Pardon düzeltiyorum. Bilge Bey'in bir mesajı var. Okan Hoca'nın yönetimin istifa etmesini söylüyor. Yönetimin kesinlikle istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Şallahi'nin defans oyuncusu olmadığını vurguluyor. İbrahim Bey'den bir mesaj var. İbrahim Bey demiş ki Galatasaray Fetret dönemi adı altında bir cümlesi var. Başladığının hayırlı olsun şeklinde bir isyanı var. İbrahim Bey, Mete Bey'e dönüyorum. Mete Bey demiş ki Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Geçen senenin son 5-6 haftasında belliydi zaten. Bu takımın bariz değişikliğe ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu çok çok belliydi demiş. Yönetimin başka konularda daha etkin olduğuyla alakalı bir kesinlikle isyan etmiyor. Mete Bey şöyle bakıyorum Yunus Bey'den bir mesaj gelmiş. Transferler Galatasaray'a hayırlı olsun. Bin nasihat bir musibetten iyidir şeklinde bir mesaj var. Dursun Özbek gerçekleri umarım bugünkü maçtan sonra görmüştür. Tek sevindirici taraf Osimhen'in kaldığı yerden devam ettiği olduğunu vurgulamış. Selim hocam kusuruma bakmayın mesajları biraz eritmek durumundayım. Siz de beni anlayacaksınızdır zaten. Bülent Bey yazmış. Koskoca Galatasaray sadece 2 kişi yazmış. Sadece 2 kişi demiş. Şöyle bakıyorum çok fazla mesajımız var. Bir dinleyicimiz demiş ki Aykut Bey puan kayıpları sonunda çimler uzundu gibi aslında bahaneler olacak mı demiş. Kamuoyunda bunu duyacak mıyız demiş. Aykut Bey ki göreceğiz. Bunu da söyleyelim. Ebu Talip Bey yazmış. Çorum Osmancık'tan sarıların sülo demiş. Bu maçın sonucunu beğendi demiş. Çorum'dan dinleyenlerimiz de var. Çorum'a da selam olsun buradan bir kez daha. Hızlı hızlı eritmeye çalışıyorum. Tesadüfen demek bir takımın, bir şehrin camiasının emeklerine haksızlık değil mi demiş. Tesadüfen kim dedi? Burada böyle bir şey söylenmedi. Osimhen'in golleri çok çok güzel gollerdi demiş. Tesadüfen demedik. Tesadüfen değil. Siz belki yanlış anladınız diyelim. Çorum Futbol Kulübü'nü bir kez daha tebrik edelim. Rams Park'ta çok değerli bir puan almasından dolayı. Selim Hoca'nın ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Su sertti Galatasaray'ımızda, transferler bekliyor. Halep'ten selam yollamış. Selim Hocam size selamlar var. Devam ediyorum. Biraz
1: Halep'e
0: olur.
1: Selamlar.
0: Halep'e selamlar. Şöyle diyorum. Bunu okuyamam. Dinleyicimiz Murat Bey'in bu mesajını okuyamam ama birazcık hani 4 yıldır zaten Galatasaray şampiyon diyerek birazcık farklı bir betimlemesi var, onu okuyamam, devam edeceğim. Abicim en azından 4 transfer şart şeklinde ben size yazdım, maç önünde de acilen uçakların inmesi gerekiyor. Yazık günah demiş. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım bu şekilde olamaz demiş. Böyle bir başlangıç, bir de kendi evinde yazık günah demiş. Maçtan önce forma muhabbetinden dolayı konuşmuştuk, o muhabbete girmeyelim. Maç sonu yayınındayız, oraya girmeyelim. Ama yazık günah demiş oradaki sadette. Bakıyorum Adem Bey, umarım bu transfersizlikten sonra Hakan Çalhanoğlu gibi bir hata yapmazlar demiş ki transfer konusuna gireceğiz. Flash röportajlara gideceğiz ama Selim Hoca Çorum'un bulduğu goller tesadüfen dedi demiş. Ya şöyle diyelim, Selim Hoca orada o şekilde ifade etmiş olabilir ama Selim Hocam size bırakayım sözü. Yani tesadüfen biraz takılmış dinleyicimiz.
1: Çorum'un ana stratejisiyle gelen goller değil aslında.
0: Evet.
1: Bir tanesi hani savunma hatası aslında defansın arkasına kaçırılan topla geldi ama burada Davinson Sanchez'in normal şartlarda hazırken yapmayacağı bir hatayı gördük. İlk golde olağanüstü ve müthiş atılmış bir gol ama hani oyuncunun kaç tane bu şekilde gol olduğuna da bakmak lazım. Yalnız ben bu maçı şimdi ben kadroları bir tekrar gözden geçirdiğimde
0: lütfen hocam.
1: Çok enteresan bir şey dikkatimi çekti. Lemina ve Kazımcan'ın stoper bölgesine girdiğini gördük maçta. Biri Sanchez, diğeri de Abdülkerim Bardakçı yerine. Fakat Singo yedekler arasındaydı bugün.
0: Hocam ayrılık mı var?
1: Bu bana ayrılık göstergesi gibi geldi. Yani şu anda Singo böyle bir maçta oyuna girmiyorsa zannediyorum transferi gerçekleşmiş demektir. Bir istihbaratım yok ama biraz dikkatli bakıldığında bunu görmek çok zor değil. Sanıyorum yeni bir stoper takviyesi yapıldıktan sonra açıklanacaktır.
0: Selim hocam şimdi zaten artık birçok şey konuştuk ama aslında transfer konusunda konuşmamız gerekiyor. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferler hangi bölgelere, nasıl profilde isimler olmalıdır? Tane tane gitmek istiyorum. Bir anda karman çorman olmayalım. Bütün Galatasaraylılar şu anda zaten yaklaşık arabalarına bindiler. Stadyumdan çıkanlar, radyo gol mikrofonlarında bizler varız. Bizleri dinlemek için bizleri dinliyorlar. Galatasaray taraftarı şu anda birçok şey dinlemek istiyor ama asıl transferi görmek istiyor Galatasaray taraftarı. Selim hocam, kale ve savunma hattıyla başlıyorum. Kale ve savunma hattında hangi bölgelere ilk 11 mi yedek mi olarak da belirtirseniz hocam çok çok memnun olurum. Hocam sizden bir kaleci ve savunma hattıyla alakalı bir transfer beklentisi, sizin beklediğiniz transferler nedir? Olması gereken transferler nedir şeklinde bir kale ve savunma bölgesiyle başlayalım istiyorum.
1: Tabii. Uğurcan Çakır var kalede. Dolayısıyla kaleye bir transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Defans hattında iki pozisyonda eksik görüyorum ciddi. Bunlardan biri stoper. Az önce zaten Singo'nun gitme ihtimalinden bahsettik ve bugün Abdülkerim'le Sanchez'in form durumunu görmüş olduk. Buraya bir transferin şart olduğunu düşünüyorum.
0: İlk 11'e midir hocam peki ve sağ stoper mi sol stoper midir ana odak olması gereken transferin?
1: Hazır bir Sanchez'in Abdülkerim'in önünde olduğunu düşünüyorum. Geçmiş programlardan birinde hani bu takımın kaptığını Abdülkerim ilk 11 oynayacak diye bir yorumda bulunmuştum ama o noktadan biraz geri dönmüş gibiyim. Buraya bir transfer gerekecektir diye düşünüyorum. Sallai yerine de daha doğrusu Sallai'ye belki alternatif olabilecek biraz daha Mariano tiplemesinde bir sahada kalınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Birazcık daha hücum beki ama savunma da yapabilen biraz daha hani pas istasyonu dediğimiz o kısa oynayabilen bir oyuncu mu hocam?
1: Doğru, biraz daha oyun kurucu özelliği olan bir sağ bekin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Gabriel Sara transfer olmayacaksa Sara Torreira ikilisinin lig için yeterli olacağını düşünüyorum.
0: Lemina, İlkay, Ogeçukwu, Niaga isimleri de var. 6 isim var 2 orta sahada. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni düşünürsek transfer ihtiyacı var mıdır 6-8'e?
1: Bu altılı bence ligde işi götürebilecek bir 6 oyuncu ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde başarı hedefleniyorsa buraya ses getirecek bir oyuncu lazım olabilir. Fakat transfer gereken bölgelerden biri olarak görmüyorum şu an.
0: Peki esnada. Şu anda elzem olarak savunma 6-8 olarak biz şu anda 2 transfer yazdık değil mi hocam? Bir sağ bek, bir stoper.
1: Bir stoper aldık.
0: Bu ikisini de ilk 11 oyuncusu mu olarak belirliyoruz? Yani sağ beki de stoperi de öyle mi belirledik hocam?
1: Stoper bence ilk 11 seviyesinde yıldız bir oyuncu olursa herkesin içi rahat edecektir. Savunma alarm verdi bu maç.
0: Peki hocam. Sağ bek için. Sağ bek için.
1: Sağ bek yani Okan Hoca'nın tercihine göre, çünkü Sallai'yi hücum özelliklerinden dolayı kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Hı hı. Ama hem onu yedekleyebilecek hem de gerekirse biraz daha önüne geçip oynayabilecek, biraz daha Mariano tipi oyuncu, oyun kurucu özellikleri olan bir sağ bekin

0: faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Peki 10 numaraya geçelim hocam. 10 numarada transfer tabii ki gerekli diyeceksiniz. Yani birçok Galatasaray taraftarının da zaten en büyük beklentisi bu ama nasıl bir profil gerekir? Ve şunu sormak istiyorum. Yani Okan Hoca genelde kanattan aslında devşirme oyuncularla 10 numara performansı aldı şu ana kadar. Eldeki kadroda bu vardı belki de. Okan Hoca'nın önünde sonuçta bir tam olarak bir 10 numarayla hiçbir zaman oynamadı. Mertens gibi, Yunus Akgün gibi, eskiden Kerem Aktürkoğlu gibi biraz daha kanat orijinde ama sonradan 10 numaraya evrildiği isimleri gördük. Yani Galatasaray'ın 10 numara bölgesinde yine bu tarz bir oyuncu mu olacak? Yani hocanın isteği bu mudur? Yoksa işte Bruno Fernandes ismi de konuşuluyor. Yani bu tarz biraz daha maestro dediğimiz bir orta saha, yani orta saha önündeki o forvet arkası oyuncusu mu göreceğiz? Okan Hoca ne ister? Selim Hocam siz nasıl yorumlarsınız?
0: Ben Okan Hoca'nın isteğini bugün saha içinde Yunus'un biraz konumlanmasından biraz çıkardım, okudum gibi. Bu kendi düşüncemi aktarayım hızlıca. Osimhen'in yanına çok yaklaştığını ve ona doğru sokulduğunu, biraz da ceza sahası içinde konumlandığını veya hemen ceza sahası dışında şut çekmeye hazır konumda bulunan bir Yunus Akgün gördük bugün. Ben yine oralara girebilecek Mertens tipi bir oyuncunun gelmesi gerektiği kanısındayım. Bu gelecek oyuncunun da gol vuruşlarının çok etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu profile uygun oyuncu olarak görünen oyuncu Batrakov. Bu transferin gerçekleşebilir durumda olduğundan da bahsetmiştik. Yalnız şöyle bir kaygım var Batrakov'la ilgili.
1: Lütfen hocam.
0: Öncelikle çok uzun bir süre takip etme fırsatımız olmadı bu oyuncuyu. Meziyetlerini görmüş olsak da tam olarak hakim değiliz. Ve Galatasaray taraftarı bu bölgede isimli yıldız oyuncular izlemeye alışık bir taraftar grubu. Hani Snyder, Mertens gibi oraya böyle kendi ağırlığını koyabilecek, 10 numaralı formayı taşıyabilecek oyuncular gördük genelde. Bu Batrakov transferinin açıkçası tutması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir Ontivero etkisi yaratırsa Batrakov transferi, tabiri caizse sezonun çöpe atılması demek olabilir. Burada dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Yunus Akgün bugün inanılmaz istekliydi. Yayın başında da söylediğimiz gibi 10 numara bölgesine önemli bir aday olacaktır sezon boyunca.
1: Yani kim alınırsa alınsın o formayı zorlayacak diyorsunuz hocam. Doğru muyum Yunus Akgün'le alakalı?
0: Yunus orada olur. O formayı zorlayacak bir görüntü verdi bugün. Çok istedi.
1: Kanat oyuncularına geçelim isterseniz hocam. Yani kanada peki bir hamle gerekir mi? Şu anda mevcut rotasyonda tabii ki hem Sané var, hem aynı zamanda ters kanata Barış Alper oynuyor. Yunus Akgün'ü sayabiliriz ama buraya bir oyuncu gerekir mi? As oyuncu mu gerekir, yedek mi gerekir diye sormak isterim.
0: Biraz Sané'den bahsedelim bence bu soruyu yanıtlamadan önce.
1: Peki hocam.
0: Sané, yani acaba biz bu adamın ismini aldanıyoruz da mı bu kadar içimiz rahat ediyor? Yani çok etkisiz bir Sané görüyorum ben geçen seneden beri. Yani maç içerisinde bazı anlar var, böyle topu alıp soluna çekip gitmeyi deniyor, gidebiliyor çoğunda ama bazılarında da fiziksel olarak yetersiz kaldığını gördük. Özellikle maçın başında Smolčić ve Borza, bunlar sol kanat oyuncuları Çorum'un.
1: Sol tarafı, savunmanın sol tarafı diye söylediniz değil mi hocam?
0: Savunmanın sol tarafı diyelim, doğru düzeltelim. Ya bu oyuncular daha dinçken Sané'nin hiç etki yaratamadığını, hatta bazı topları kontrol edip sürmekte bile zorluk yaşadığını gördük. Çok ciddi bir maaş yükü var. Yani asla çıkılması gerektiğini düşünmediğim bir oyuncu Sané. Yani herkesin kadrosunda bulundurmak isteyeceği bir oyuncu ama yani bu etkisizliği devam ederse de ya formayı Yunus'a kaptıracaktır ya da Galatasaray yönetimi işte tam olarak bu akşam pazarından Sané'nin yerini dolduracak bir oyuncu bakacaktır diye düşünmeye başladım ben.
1: Peki hocam, soruya dönecek olursak çok net ifade ettiniz ama o bölgeye Sané'nin varlığını da düşünüyoruz. Yani biz şu ana kadar Galatasaray'a sizin nezdinizde 3 tane oyuncu transfer olması gerektiğini anlıyoruz. Kanada bir transfer tam olarak.

0: ne profilde, ne şekilde olmalıdır? Olmalı mıdır? Yedek mi olmalıdır? Onu soralım.
1: Ligimizde Sané profilinin işlemediğini artık görüyoruz. Hani biraz daha sola doğru içeri kat edip şut şansı ya da pas şansı arayan oyuncular şu anda oynanan kapalı ve defans ağırlıklı futbolda pek etkili olamıyor. Geçen sene de olamadı. Ben buraya biraz daha

0: olacak bir oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama peki, bu oyuncunun kalibresi Sané'nin motivasyonu ve performansına göre değişecektir. Yani yedek de olabilir, doğrudan 11 oyuncusu da olabilir.
1: Rekabette bir adam olması gerektiğine inanırsınız hocam, doğru mu?
0: Kesinlikle
1: değil?
0: Yani ben şu anda gördüğüm Leroy Sané'nin birazcık antrenmanda hani Yunus Akgün dışında bir rekabete ihtiyacı olduğunu ve biraz daha motive olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Sol kanada gelmek
1: gelelim gelelim hocam.
0: Barış Alper. Yani bu oyuncudan vazgeçmek bence çok zor. Yani yayında yine belirtmiştik. Jakobs'la beraber iyi bir kimyaları oluştu. Uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ben doğrudan buraya bir transfer gerektiğini düşünmüyorum. Ama
1: yedek gerekir mi peki? Onu da soralım hocam size.
0: Bugün oraya bir yedek gerektiğini de gördük bence. Bir sol kanada yedek bir oyuncu Barış Alper kalacaksa yedek olabilecek bir oyuncunun, ama girdiği zaman da hani gerçekten ağırlığını koyabilecek bir yedek oyuncunun alınabileceğini düşünüyorum.
1: Şu ana kadar 5 etti hocam sizin söyledikleriniz. Son olarak forvet de sorayım. Forvete bir yedek veyahut da tabii ki Osimhen'in önüne de bir kişi de diyebilirsiniz ama demezsiniz diye tahmin ediyorum. Hocam ne dersiniz forvet konusunda Galatasaray'da?
0: Şu anda takımdaki santrafor sayısı 2. Halil Dervişoğlu da Antep'le anlaştı diye biliyorum.
1: Doğru.
0: Yani 2 santraforla hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem kupada götürülmesi çok zor. Bu arada ikinci santraforun da hani altyapı oyuncusu
1: Ada Yüzgeç.
0: Ada Yüzgeç olduğunu da altını çizelim. Hani Osimhen müthiş bir güç ama bütün sezonun ağırlığı da onun üzerine yıkılırsa bir planlama hatası olmuş olur diye düşünüyorum. Mutlaka bir yedek forvet oyuncusu alınmalı bence.
1: Yani toplamda Selim Hoca'nın işaret ettiği, hatta sizin işaret ettiğiniz hocam durum, Galatasaray'ın 6 transfere ihtiyacı vardır bir oyuncu gitmediği senaryoda. Doğru muyum hocam?
0: Yani yedek olanları da sayarsak bence en az 5-6 transfere bu takımın ihtiyacı var. Başarılı bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirmek istiyorsa. Biz sadece 5. üst üste şampiyonluğa konsantreyiz mottosu varsa, yani kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz gibi motivasyon varsa ve Şampiyonlar Ligi biraz daha ikinci planda kalacaksa bu kadar transfer yapılmayabilir. Ama yani her kulvarda iddiasını koruyacak bir Galatasaray için bugünkü takımın zaten kendi eksikliklerini herkese belli ettiğini düşünüyorum. Muhtemelen dinleyicilerimiz de benzer fikirdedir.
1: Selim hocam, kıymetli katkılarınızdan, bize bu kadar süre ayırmanızdan dolayı öncelikle çok çok teşekkürlerimi sunmak isterim dinleyiciler huzurunda. Hakikaten sağ olun, var olun demek istiyorum. Birazdan da teknik direktörlerin basın toplantılarına geçeceğim ama Selim hocam çok teşekkür ederiz tekrardan.
0: Benim için bir zevk Can. Görüşmek üzere, tekrardan başlayalım maçta.
1: Görüşürüz Selim hocam. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar dilerim.
0: Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Selim Hoca'nın kıymetli yorumlarını dinledik. Ben de naçizane dilim döndüğünce güzel sorularla eşlik etmeye çalıştım. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin sorularını da almaya çalıştım. Okuyamadıklarım var tabii ki ama elimden geldiğince herkesin sorularını okumaya çalışıyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Uğur Uçar hazırmış. Bir Uğur Uçar'ın açıklamalarına gidelim. Basın toplantıları için özellikle iç saha maçlarında çok daha rahat erişebiliyoruz. Belli başlı bizim de prodüksiyonlarımız sayesinde. O yüzden bir Uğur Uçar'a gidelim. Önce Uğur Uçar basın toplantısı, ki çünkü deplasman takımları her zaman basın toplantılarında ilk konuşan teknik adamlar oluyor. Uğur Uçar'a bir gidiyoruz. Uğur Uçar'ın ardından zaten Okan Buruk basın toplantısını da sizlere dinleteceğiz.

0: başlayalım.
1: Yeni sezon öncelikle herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bütün takımlar için kazasız belasız bir sezon olur diyerek söze başlamak istiyorum. Maça da gelirsek Galatasaray'ın artılarını ve eksilerini iyi çalıştık. Kenar ortalarını, ters ayakta kenar ortalarında etkili olduklarını, duran topta etkili olduklarını biliyorduk. Buna özel önlemler aldık. Merkezi daha çok oynamamaya çalıştık. Bugün kenarlardan atakları sonuçlandırmak istedik. Bugün de bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum.

0: Geriye düştük. Geri dönmek önemliydi. 2-1 yakaladık. 10 kişi kaldık tabii. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele ettik. Bugün buradan bir puanla ayrılıyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Sorusu olan var mı? Buyurun. Mikrofonu alalım.
2: Hocam Galatasaray altyapısına yetiştiniz. Uzun yıllar burada forma giydiniz. Bugün de Çorum FK'nın Süper Lig'deki kulüp tarihindeki ilk maçında takımın başındaydınız. Sağdan da bir puanla ayrıldınız. Neler hissediyorsunuz?
0: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Savaş Başkanımıza özel bir parantez açmak istiyorum. Bize çok iyi bir takım verdi gerçekten. Yaklaşık 2 aydır 2000 tane yakın futbolcu izlemişizdir. Bazı getirmek istediğimiz gelmeyen ama çok özel oyunculara gittik gerçekten. Tabii Galatasaray'ın altyapısından yetişip Florya'nın suyunu içtik. Burada da A takımda forma giydik, şampiyonluklar yaşadık. Okan Hoca hem takım arkadaşlığı yaptım hem teknik direktörlüğümü yaptı. Şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın tabii bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.
1: Var mı başka sorusu olan? Buyurun.
3: Safa Kaan Öztürk hocam, tebrikler öncelikle. Tabii ki bahsettiğiniz aslında günün sonunda çok sayıda transferle tırnak içerisinde şu an için söylüyorum. Toplama halinde olan bir takıma geldiniz ve daha fazla hazırlanacaksınız ilerleyen haftalarda da. Rakibiniz Galatasaray ise bir transfer yaparak aslında hazırlandı. Galatasaray'ın kulübesi ve oyunu hamlesinin kısıtlı olmasının bugün aldığınız puanda bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Yani çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? 4 yılın şampiyonu bir takım. Aynı oyuncular oynuyor. Ama bugün ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Oyuncuların emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve istediğimizi, ne istiyorsak, antrenmanda ne çalıştıysak bugün sahada yansıttılar. Ondan dolayı buradan bir puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti de kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum bugün.
1: Buyurun. Burhan Can Terzi. Hocam aslında 2-1'i bulduktan sonra da cesur oyuna devam ettiğinizi düşünüyorum. Kırmızı kart belki gelmese daha da cesur oynayacaktınız. Özellikle Tiam hamlesiyle beraber oyuna ortak olduğunuzu düşünüyorum uzun süre. Yani Galatasaray'ı beklemediniz. Maçın gidişatı, yani bölüm bölüm baktığınızda sizin tasarladığınız gibi gitti mi oyun? Bir de Süper Lig hedefi olarak ilk 10 mu belirlediniz, ilk 8 mi belirlediniz, onu merak ediyorum.
0: Hedef olarak bir şey belirlemedik. Maç maç gideceğiz. Her maç aynı konsantreyle hazırlanacağız. Ya tabii oyun çok önemli benim için. Oyuna çok kafa yoruyoruz. Ekibim de öyle. Yenilikleri takip ediyoruz. Hep üstüne koymaya çalışıyoruz. Galatasaray'ı tabii bir 45 dakika, eğer ilk 20 dakika gol yemezsek Galatasaray'ın daha açık oynayacağını ve biz de kulübemizdeki hamlelerle galip gelebileceğimizi düşünüyorduk. Soyunma odasında da söyledim. Bir 15-20 dakika daha herkes her şeyini versin. Biz hamlelerimizi yapacağız. Buradan galibiyetle veya puan alarak ayrılacağız diye de konuştuk. Günün sonunda öyle oldu.
1: Var mı başka sorusu? Buyurun, sizden alalım. Son soru olsun.
4: Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim iyi oyununuz için. Çorum dünya medeniyeti için önemli bir şehir olsa da futbol anlamında nasıl bir şehir? Şehirden destek bulabiliyor musunuz? Biraz önce başkana söylediniz. Özellikle bu transferleri yapma konusunda sizi zorlayan şeyler oldu mu? Şehrin futbola bakışı ve atmosferi nasıl?
0: Ya şehir geldiğimizden beri futbolla yatıp futbolla kalkıyor diyebilirim. Çünkü bizim geldikten sonraki yükselen bir Çorum Spor, Çorum FK grafiği var. Başkanımız yani alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları bize almaya çalışıyor. Ve çok memnunum bir teknik direktör olarak. Ona tekrar buradan teşekkür ediyorum.
4: Hocam peki Uğur Uçar olarak hayaliniz ne? Çünkü yolun başındasınız ve siz de ilk Süper Lig maçına çıktınız.
0: Şöyle söyleyebilirim. İlk hedefim teknik direktörlüğe başlamaktı. Ondan sonra bir alt ligde hocalık yapmaktı. Şimdi Süper Lig'deyim. Basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüzü de katarak sağlam adımlarla çıkmak hedefim. Hedefim bende kalsın. İnşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz.
1: Sorduğunuz için teşekkür ederiz. Ha, Kadir abi, sen de mi söyleyeceksin?
5: Buyurun. Karar Gazetesi'nden Kadir. Hocam öncelikle tebrik ederim. İlk Süper Lig maçınıza çıktınız. Başarılar diliyorum. Fikstürü hiç konuşamadık sizinle. Denk gelemedik. Hayalinizde nasıl bir fikstür vardı? Bu fikstür hayalinize ne kadar yakın? En azından milli araya kadarki olan fikstür hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
0: Fikstür çok baktığım bir şey değil. Her rakiple oynayacağız ya birinci hafta ya onuncu hafta. Biz her maça

0: Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
1: Evet, öncelikle tabii ki bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gereken bir akşamdı. Bu maç öncesi hazırlanma, oyuncularla konuşmalarımız, hepsi yani kendi aramızdaki şeyler hep şunun üzerinden de özellikle. Yani lig başlıyor, kazanıp tabii ki şu anda bir karamsarlık var. Hazırlık maçları baktığınızda kadro ile ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler hepsi bir arada. Tabii ki yani Galatasaray'ın en önemli gücü bundan önceki senelerde de hep şu oldu. Yani birlikte olduğumuzda daha başarılı olduk. O pozitif havada hep başarılı olduk. Bu sefer maalesef negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Bunu söylemek istiyorum en başta. Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta. İki dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık, 3-2 yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ama ligin başı bu tür şeyler olmasaydı, bu tür puan kayıpları olmasaydı bu atmosfer bizim için çok daha güzel olabilirdi ama bunun da üstesinden geleceğiz. Ligin başında böyle bir puan kaybı yaşadık. Ama bu hafta bizim için önemli. Daha çok çalışacağız, daha çok hazırlanacağız. Her hafta oyuncuların biliyorsunuz milli takımdan gelen çok fazla oyuncumuz var. O yüzden her hafta onların performanslarının artması için bizim için önemli bir fırsat. Performansları daha yukarı çıkartacağız. Oyun olarak dediğim gibi yani bence sezon başına göre özellikle golü yiyene kadar çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ondan sonra maç değişti iki golden sonra. Bu performansları arttıracağız. Tabii ki yani beklenti çok fazla yani özellikle transfer beklentisi çok fazla hepiniz biliyorsunuz. Bu da oluştuktan sonra bence takımımıza özellikle daha pozitif bir hava gelecek. Dediğim gibi ben de oyuncularımla birlikte en maksimum şekilde hem çalışarak hem içerideki ortamı daha değiştirerek bir sonraki maça hazırlanacağız ve bundan önceki senelerde olduğu gibi biz hep şunu söylüyoruz yani hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, puan kaybedebiliriz ama hiçbir zaman umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak, ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de, kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız ama çok iyi de bir bugün çok iyi bir 11 ile çıktık aslında baktığımızda. Dediğim gibi yani buraya ekleyecek, kulübeden gelecek ve oyunu değiştirebilecek, bu rekabeti arttırabilecek oyuncular tabii ki performansımızı daha yukarıya çekecek.
0: Telefonların sesini kısarsak sevinirim lütfen. Erdem Bey.
2: Mikrofon burada.
3: Erdem Açıköz. Hocam taraftarlar artık somut bir şey bekliyor. Yani olumsuz bir hava var, dağıtmak istiyoruz dediniz. Sizlerin görüşlerini, düşüncelerini çok iyi biliyoruz. Hatta bazı

0: Basın toplantılarında yapmış olduğunuz açıklamalarla taraftarlar yönetim önünde bir set olarak da sizleri görüyor. Düşüncenizden ziyade şunu da sormak istiyorum. Bu olumsuz havayı hani somut bir şekilde ne zaman dağılacağını düşünüyorsunuz? Bir de Niagara'yı oyuna bugün neden alınmadı şeklinde sakat mı, onu da sormak istedim. Teşekkürler.
1: Tabii ki yani bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Dediğim gibi hem kadro genişliği için, içerideki rekabet için, kulübeden gelebilecek oyuncu bizim için, özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler, özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu, hem kanat pozisyonu, hem santrafor, yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı, yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu da en hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Nega ile ilgili tabii ki düşündüm oyun içerisinde ama yani özellikle biraz da yani Yunus'un ve Gabriel Sara'nın biraz daha orada daha şutör, daha son pas özelliklerini kullanıp işte oyuna devam etmesini düşündüm. Devamında Lucas'ın yerine İlkay'ı aldım. Yani İlkay'ın da orada o sakin kalıp o pas trafiğini kullanmasını istedim. O yüzden yani bir sakatlığı yoktu. Ama dediğim gibi yani biraz da özellikle dedim, öne doğru belki işte şutu olan yani orada belki son pas duran top, yani Gabriel Sara'yı düşündüğümüzde ve Yunus'u da yine içeride, yani çünkü belli bir bölümden sonra rakip 10 kişi kaldıktan sonra Eren'i biraz daha üçlü gibi savunmanın kenarından çıkarttım ve Barış'ı biraz daha içeri sokarak yani iki forvet gibi oynamaya çalıştık. Gabriel Sara'yla Yunus da biraz da yine yani merkezde üçlü orta saha gibi oldular Torreira ile birlikte. Dediğim gibi yani orada oyuncuların biraz da şutuna ve şeyine güvendiğim için orada bir değişiklik yapmadım. Ama o da çok beğendiğimiz, hazırlık maçlarında da kullandık, bundan sonra da kullanacağımız oyuncular. Bu tür dediğim gibi yani onu istediğinde maçta onu kullanmak gerekecek. Çünkü dediğim gibi yani performansından memnun olduğum bir oyuncu.
2: Safa Bey.
3: Safa Kaan Öztürk. Hocam hayırlı olsun öncelikle yeni sezon. Şunu sormak istiyorum. 9 Mayıs'ta Antalya'yı Galatasaray burada yenip şampiyonluğunu ilan etti. Siz 4 senenin şampiyon hocasısınız ve transfer limiti de en yüksek takımsınız. 9 Mayıs'tan bugüne geldiğimiz zaman bugün bir transferle yeni sezonun ilk maça çıkmayı bekliyor muydunuz? Bu bir planlamada da yani son günleri daha çok bekleme yönünde bir planlama oldu mu yönetimle aranızda? Bununla beraber bugünkü yedek kulübenizin zaten hani sizin de yaptığınız değişikliklere bakıyoruz. O gün Noah Lang, Icardi gibi oyuncuların oyuna girdiğini görmüştük Antalya maçında. Bugünkü yedek kulübenizin puan kaybında bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
1: Tabii ki yani hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Yani ne ben alıyorum, ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne sizler, ne taraftarımız hiçbir şekilde bundan mutlu değiliz ve daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yani burada yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek bir kere. Bu çok açık. Bilerek yaptığımız bir şey değil. Ama birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz. Birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön tarafta ki oyuncu, belki bir tanesi iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray'ın seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. Kulübeden gelen oyuncu, demin söylediğiniz gibi yani Antalya maçında da onu yaşamıştık. Kulübeden getirdiğimiz oyuncular, bunu özellikle geçen sezon ikinci devresi Asprilla ve Noah Lang geldikten sonra

0: Sonra hücum hattındaki genişliğimizde bunu iyi bir şekilde kullanmıştık elimizdeki oyuncularla birlikte. Yine böyle bir şey istiyoruz. Yani hep söylüyorum, yani elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. Yani iki tane 11'imiz olması gerekiyor. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacak, düşündüğümüz şeyler olacak. Yani burada süreç devam ediyor ama önceliğim dediğim gibi özellikle hücum hattındaki o hem başlayacak 11 ve devam edecek oyuncuların sayısını arttırmak.
1: Ömer Faruk Bey.
2: Ömer Faruk Özcan. Hocam öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bugün özelinde oyun içerisine baktığımızda çok fazla hamle yaptınız oyun içerisinde, özellikle savunma hattında. Sizin gözünüze çarpan bir teknik direktör gözünden saha içerisindeki en büyük eksiklik neydi? Bir de şunu sormak istiyorum. Taraftar tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bir transfer bekliyor. Kısa da bir süre kaldı. Net bir tarif verebiliyor musunuz ilk transfer için?
0: Ya şöyle hamleler yaptık tabii. Bir kere Jakobs belli bir şeyden sonra yoruldu. Eren'in hücum gücünü kullanmak istedik. Ceza sahasına etkili girişleri olan bir oyuncu Eren. Çok da girdi yani oyuna girdikten sonra orada çok fazla pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Devamında tabii ki rakipte bir kişi eksilince işte orada Lemina'yı hem oyun kurması için bir orta saha oyuncusu ama Davinson'u yerine aldık. Çünkü Davinson'un da tabii ki yani maç eksiği 60'larda özellikle 60-65'ler yani buraları oynadıktan sonra tabii ki maç öncesi de zaten onunla konuşmamda özellikle bunu belirtmiştim. Orada Lemina hamlesini yaptık. Devamında Kazım'ı da bir kişi daha ekstradan hücuma götürebilmek için Kazım Abdülkerim hamlesini yaptık. Çünkü rakip 10 kişiydi. Daha çok kişiyle sol kanattan gitmek. Yani Kazım'a da birkaç orta geldi, birkaç şut fırsatı geldi. Yani savunma hattını yaptığım değişiklerin nedeni buydu. Transferle ilgili yani en hızlı şekilde bekliyoruz tabii ki. Yani bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde bence dediğim gibi yani hepimiz için bu pozitif anlamda çok yani hepimizin psikolojisini arttıracak, düzelecek. Yani Galatasaray taraftarı bunu bekliyor. Biz bunu bekliyoruz. Yani yönetim de bu üzerindeki baskıyı yani kimse bilerek bunu yapmaz zaten. Böyle bir baskıyı yani bundan hiçbirimiz zevk almıyoruz. Demin de söyledim. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor.
1: Son soru Nevzat.
3: Nevzat Dindar Milliyet. Hocam yeni sezon hayırlı olsun. Sürekli olarak hücuma yapılacak takviyelerden bahsettiniz. Üç tane takviyeden bahsettiniz. Savunmaya bir takviye düşünüyor musunuz? Bir de 10 numara transferi konusunda kafanızda net bir isim var mı? Çünkü sizin ve yönetimin ya da başkanın farklı isimler üzerinde karar kıldı, yazılıp çiziliyor. Bu konuda da hani kimse çıkıp bugüne kadar konuşmadı. Kafanızda net bir 10 numara var mı hocam?
0: Şöyle ilk sorunuz neydi?
3: Stoper yani savunmaya yani bir takviye.
0: Demin söyledim onu aslında arada. Şampiyonlar Ligi listesi yazılana kadar bir süremiz var. Yani burada hücum hattından ki eksikleri tamamladıktan sonra başka bir mevkiye takviye yapabiliriz, yapmayı düşünebiliriz. Yani bu her şey yani bu orta sahada olur, savunmada olur. Hücum hattını demin söyledim zaten. Ya buralarda eğer bir değişikliğe gitmek istersek, bir şeyler yapmak istersek orada bir süremiz olacak ama aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak.
3: 10 numara hocam.
0: 10 numara için ya bir kere şöyle yani hep beraber hareket ediyoruz zaten bütün oyuncularda. Yani böyle bir şansım var her zaman. Yani benim istediğim, benim onay verdiğim oyuncular üzerinden hep gidiyoruz. Ve birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Bu tabii ki 23 yaş altı özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de

0: oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Evet, Okan Hoca'nın da basın toplantısını sizlere dinlettik. O halde bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınında ve dakika skorda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
3: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekoruna ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asist çekimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onoaçu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onoaçu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onoaçu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onoaçu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de

0: eksiklik olabilir. Çünkü Onuachu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onuachu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'ı gerektiğine santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onuachu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam, işin doğrusu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü evet göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluğu kapatacak hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur diyorduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Şey damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta çocuk, bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyarette bizimki. Tahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir düğün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Ha. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca. Solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Bak, hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Salah. Alışmışsa falan diyorum sana bak yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha tersini de söyleyeyim yeri gelmişken Salah'ın oyuncu profilinin özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsundur çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu. Beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem sağ içi hem sağ dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu vatanına faydalı ol. Vatanına milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: kulağınızdan

0: Gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
2: Pek Galatasaray'a hayırlı başlamadı, onu söyleyeyim. Ya şimdi teknik konuşuruz, bir sürü şey konuşulabilir. Maçla ilgili teknik, Okan Hoca eleştirisi yapılabilir. Oyuncu eleştirisi yapılabilir. Oyuncuların performansı eleştirilebilir filan. Sadece şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray bugün tek transfer yaptı. 5 oyuncu değişikliği yaptı ve yeni transferi Leslie bugün oyuna girmedi. Yani Galatasaray bugün Lemina ve Kazımcan tandemiyle maçı tamamladı. Galatasaray'da kurtarıcı olarak son oyuncu değişikliği Sané Kaan Ayhan'dı. Yani ben geçtim Galatasaray'ın zaten biz Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir. Haftalardır ben geçen sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray kadrosunun dönüşmesi gerektiğini, bu kadronun ömrünü tamamladığını, geçen sene bu kadronun Fenerbahçe çok büyük hatalar yaptığı için şampiyon olduğunu bangır bangır bangır bangır bağırdım burada. Yani burada bu stüdyoda bağırdım, karşı tarafta bağırdım, her yerde bağırdım. Yani Galatasaray'ın bu kadrosu ve son dönemde aşağı yukarı birkaç aydır da Okan Hoca biz ligin en iyi kadrosuyuz. Dursun Özbek biz ligin en iyi kadrosuyuz. Yunus Akgün biz ligin en iyi kadrosuyuz. Siz ligin en iyi kadrosu filan değilsiniz. Ligin en iyi kadrosu kendi evinde 45 bin taraftarın önünde lige yeni çıkmış Çorum Spor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düşmez. 2-2'ye yakalanıyorsun. Son saniyede senin kalecin olmasa Uğurcan Çakır o topu çıkarmasa 3-2 mağlup oluyorsun bugün. Üstelik 10 kişi kalmış bir takıma. Bugün Galatasaray'ın bu kadrosu, Galatasaray'ın teknik heyeti, Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi iflas etmiştir. Bugün Galatasaray'ın başkanı, yönetimi, teknik direktörü iflas etmiştir. Çok açık söylüyorum. Ve Galatasaray'ın eksik kadrosunun tamamlanması için artık vakit de kalmadı. Galatasaray tespitlerini doğru yapamadı. Bugün Galatasaray'ın Salahi'de problemi var. Bugün Galatasaray'ın Jakobs'ta problemi var. Bugün Davinson Sanchez'de problem var. Orta sahada problem var. Santrafor'da Osimhen bugün olmasa senin, yani sadece Osimhen'le ayakta kalıyorsun. Yani ne güzel abi, lig başlamamıştı. Her şey çok güzeldi. Yani ligin ilk maçında yine hepimizin tansiyonu tavan yapmış durumda. Şunu da söyleyeyim. Ya hadi transferleri yapamadı. Şu sahanın zeminine bakaydım bari ya. Ya çok söyleyeceğim çok şey var. Galatasaray'da Okan Hoca'nın yardımcıları zam almak için son güne kadar mukavele imzalamıyor. Bunu medyaya servis ediyor. Bunu haber yaptırtıyor filan. Gerçekten acayip şeyler oluyor. Bak Galatasaray'ın kadrosu eksik. Okan Hoca'nın teknik heyeti problemli. Okan Hoca hazır değil. Galatasaray'ın oyuncuları ligi hazır değil. Galatasaray'ın oyuncuları mentor olarak çökmüş. Galatasaray'ın tribünleri karma karışık durumda. Yani Galatasaray'ın bu kadar kaostan başarı çıkartma ihtimali yani hiç yok, şu söyleyeyim. Yani bu kaosun önüne geçemezse Galatasaray bu sene ilk üçe giremez. Burada virgül koyayım. Siz de girizgahta bir şeyler söyleyin. Ondan sonrasında çok acayip sinirliyim. Neden sinirliyim? Yani Perşembe'nin gelişi çarşamba ya. Bunun böyle olacağı aşikar bangır bangır bangır bangır bağırıyordu. Ya bugün Galatasaray bir puanı kurtardığına şükretsin ya. Yine geçen sene diyorduk ya Galatasaray'da fark yaratan Atan'la tutan. Bugün Atan'ın iki tane attı yine. Son saniyede yine tutanın attı da bir puan aldın. Sezona mağlubiyetle başlıyordun. Yani 35 maç sonra hiç içeride kaybediyordun. Bu bir şey söylüyor. Bu kadro miadını doldurdu kardeşim diyor.
3: Yönetim istifa tezahüratları altında oynanmış bir maç. Galatasaray gol attıktan sonra tribünler hep bir ağızdan, ki uzun süredir bu kadar böyle birlik halinde hareket eden bir Galatasaray tribünü görmüyorduk. Herkesin ortak kanaati, ben de altına şöyle bir not ekleyerek pası sana bırakayım. Galatasaray taraftarı, Galatasaray yönetiminden de, teknik heyetinden de, Galatasaray'ın başkanından da daha doğru tespit ve teşhisler yapmış. Zaten bugün herkes tepki için toplanmış belli. Bu futbolu izlemeye kimse gelmez normalde. Yani ben oyuncular değiştikten sonra hangi takımın 10 kişi olduğunu ayırt edemedim. Oyuncu değişikliklerinden sonra. Yani
4: Çorum Futbol Kulübü 70. dakikada sahada 10 kişi kaldı. Evet. Ve Asen yedek kulübesini sayacağım. Arda Ünya, Singo, Kazımcan, Lemina, Eren, Lesti, İlkay, Kaan, Naga. Sana maçı kazandıracak hücum oyuncusu yok. Rakip 10 kişi. Galatasaray oyuna ofansif anlamda bir oyuncu atamadı. Lemina'yla, Kazımcan'la falan kazanmaya çalıştı. Bu bile zaten taraftarın tepkisinin haklı

0: olduğunu gösteriyor. 2026 yılındayız. 2025 model arabayla sahaya çıktı. Kadroyla sahaya çıktı Galatasaray. Ya Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak tek bir şey var mı ya Osimhen dışında bugün?
1: Yok.
0: Oyun planı yok. Oyun modeli 2025. Kadro 2025. Bari keşke ada yüzgeci alsaydı ya. Vallahi bak. Şimdi oradan da bana yürüyecekler olacak ama keşke ada yüzgeç olsaydı. En azından bir forvet atmış olurdu sahaya Okan Hoca.
1: Mesleği hücum olan birisi forma giymiş olurdu.
0: İşi gol atmak olan, mottosu gol atmak olan biri girerdi sahaya ya. Savunmak olan biri girmezdi. Ve bence Okan Hoca'nın da bazı değişiklikleri mesaj anlamında yaptığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ya Eren niye girdi? Lemina niye girdi? Rakip 10 kişi. Ve sen son 4 yılın şampiyonusun. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. Yedek kulübenin ortada.
2: Ali Ağacı, Galatasaray Teknik Direktörü mesaj vermez. Galatasaray Teknik Direktörü mesaj vermez arkadaş. Galatasaray Teknik Direktörü bugün Galatasaray'ı sahaya sürdüğü 11 Çorum Futbol Kulübü'nün 11'inden daha kötü bir 11 mi?
1: Değil.
2: Galatasaray futbol takımının antrenörüyle oyununda da problem var. Ya yani Galatasaray hazırlık maçlarına bakıyoruz arkadaş. Bu böyle gelmedi ya. Bu bir günde gelmedi buraya. Galatasaray sadece hazırlık maçlarında bir tek Ümraniyespor'u 5-1 yendi. Monza'ya 2-0 kaybetti. Venezia'ya 2-0 kaybetti. Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Villarreal'e 2-1 kaybetti. 6-1 biterdi maç.
0: Şey söyleyeceğim. Ve bütün saydığım maçların hepsinde de maçın oyuncusu Can Kart'tı.
2: 6-1 biterdi.
0: Kaleci.
2: Tabii. Ya bugün de maçın oyuncusu kalecin ya. Bugün kalecin o maçın oyuncusu. Son saniyedeki topu çıkarmasa sen bugün yine kaybediyordun. Bugün Galatasaray yine kaybediyordu. Galatasaray geçen sene yani hep dedik ya, anlattık ya, Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla hata yaptığı için şampiyon oldu. Ya sen bunu böyle okumayıp, ya futboldan anlıyor arkadaş, herkes anlıyor. Sahada Galatasaray bugün ne yaptı Galatasaray? Ya Allah'ını isterseniz bugün Galatasaray maçı kazanmak için ne yaptı ya? Sen söyle abi, teknik olarak sen anlat. Ne yaptı Galatasaray bugün maçı kazanmak için?
0: Ya da geçen yıldan farklı ne yaptı?
2: Ya hiçbir şey yapmadı. Geçen yılda hiçbir şey yapmıyordu. Ya bugün yine senin Osimhen'in olmasa iki tane şapkadan tavşan çıkarttı Ali Naci. 1-0 öne geçirdiğin maç.
0: Sıfırdan
2: maçta
0: gol attı.
2: Sıfırdan gol attı ya, ayağını soktu yine gitti. Bütün şeyiyle tek başına gol attı. Yani Osimhen, fark yaratan oyuncu Osimhen. Ya Allah korusun, Osimhen'e bugün bir şey olsa kim oynayacak orada ya? Yani bir sürü rezillik var. Bu rezilliklerin birileri bedelini ödemeli. Ve üstelik bunu sadece biz bu stüdyolarda söylemedik. Milyonlarca taraftar sosyal medyada bangır bangır bağırdı. Arkadaş bir yanlışlık var dedi. Bir yanlışlık var.
0: Ve bunu ne zaman söyledi taraftar?
2: İlk gün söyledi ya.
0: Temmuz ayının ilk günlerinde söyledi değil mi? Abi bugün 14 Ağustos ya.
2: İlk başladı ya.
0: 44 gün, 45 gün geçti.
2: Ya bana kim Leslie nerede abi? Galatasaray'ın ilk 11'e transfer yapmadı mı Leslie'yi Galatasaray?
0: Herhalde, evet. Bence herhalde barajı doldurmasın diye bugün verdi.
2: Abi böyle saçma sapan şey olur mu? O zaman niye aldın abi barajı doldurmasın diye oyuncu alacaksan? Ya demek ki sen Leslie'yi Çorum karşısında Galatasaray'ın orta sahasına layık görmüyorsun bu oyuncuyu. Ve bugün sonra da Kaan Ayhan oyuna giriyor. İlkay oyuna giriyor. Kazımcan giriyor. Eren giriyor. Lemina giriyor. Lemina stopere giriyor. Ve sen Leslie'yi oyuna almıyorsun. Niye aldın abi Leslie'yi oyuna almayacaksan bugün? Niye aldın ya?
1: Galatasaray, hani ben de bir özetleme yapayım maçın başından sonuna kadar. Zemin konusuna ben de katılıyorum. Yani transfer yapılmıyor, bari zemine bakın. En azından oraya bakmak lazım. Galatasaray Mertens'in yokluğunda, Mertens gittiğinden beri ince iş yapan oyuncusu olmadığı için kapıyı bacayı kırarak girmeye çalışıyor. Yani Osimhen tek başına, dünyada sadece Osimhen'in atabileceği bir goldü bu. Bacağını oraya sokması. Kimse girmez, o riske de kimse girmez Osimhen dışında. Sıfırdan gol attı. İkinci attığı golde mermi gibi köşeyi doğru buldu. Onun dışında Uğurcan'ın inanılmaz bir kurtarışı var. Özetle Galatasaray 4 yıldır rakiplerine kaos kargaşa dikte ediyordu. Kaos kargaşa ile kazandığı çok fazla maç oldu. İşte istikrar olayı böyle bir şey değil. Galatasaray istikrar meselesini yanlış algılıyor. Kadronu olduğu gibi muhafaza etmek istikrar değildir. Bu monotonluktur futbolda. Rakiplerin güçlenirken her sene, her hafta sürekli üstüne koyarak seni savunmaya çalışırlarken bunlara karşı çözüm üretememek de teknik heyetin handikapıdır. Evet, kadro çok ciddi problem. Yani Kaan Ayhan demek ki Galatasaray'ın kurtarıcısı. Kazımcan Lemina ile herhangi bir maça tandemle çıkacağını söyleseniz Kazımcan'la Lemina inanmaz. samimi söylüyorum. Yani Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir sezona girmesi gereken bir zaman diliminde stoper tandeminin bir tanesinde Lemina var, diğerinde Kazımcan var. Şaka gibi. Hani diyorsun ki Kazımcan'ı öne atayım, orta yapsın, bu sefer Eren olacak. Yani bu Okan Hoca mesaj verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Bana da mesaj gibi geldi içerik ama Okan Hoca'nın mesaj vermesi için bu maçı kazanması lazım. Bu maçı kazanacaksın.
2: Mesaj böyle verilmez abi. Mesaj
1: ondan sonra vereceksin mesajı.
2: Mesaj baba bak, oyun Galatasaray'ın sağ bek problemi var dedik. Salah'ı bugün sahanın en kötü oyuncularından bir tanesi. Yani sen kapanan savunmada senin iki bekin senin hücuma katkı vermiyorsa zaten açamıyorsun. Veremiyor. Yani senin sağ bekin problemli. Jakobs sol bekin problemli. Ya bugün Davinson Sanchez, bir tane hazırlık maçı oynatmamışsın Davinson Sanchez'i. Bugün ilk 11'de sahaya sürüyorsun. İlk 45 dakika fena oynamadı. İkinci golde yediği Galatasaray'ın yediği ikinci golde oyuncuya gidiyor ya. Topa gitmesi gereken evet. Oyuncuya gidiyor. Felaket yani. Bu neden? Hazır olmadığı için. Abi öbür taraftan sen şimdi Abdülkerim Bardakçı'yı çıkartıyorsun. Tandeme bakıyorsun felaket. Ya bugün Torreira Sara orta sahasına bakıyorsun. Sara ilk yarım saat var Sara. İkinci 45 dakikada Sara'yı gören var mı ikinci 45
1: yok.
2: Dakikada? Yani oyunun son bölümleri dışında ikinci 45 dakikada Yunus'u gören var mı? Kaos'a döndükten sonra etkili ortalar yaptı. Evet.
3: Sorunsuz yeri var mı?
2: Hiç. Tek sorunsuz Atanı yeri var. Osimhen. Tek sorunsuz yer Osimhen. Bir de kale belki.
3: Uğurcan.
2: O kadar. Geçen sene de öyleydi zaten. Ya geçen sene de senin tek sorunsuz yerin atanınla tutanındı. Öyle şampiyon oldun. Bugün yine atanınla tutanın iş yaptı. Yani, oğlum bugün alamadın işte puanı. Yani bak mucizevi kurtarıştır Uğurcan Çakır'ın. Yaptığı kurtarış. Offside'lerde offside'le alakası yok pozisyonun. Ya rakip 10 kişi kalmış. Arkadaş yani bu kadar mı Galatasaray üretmekten aciz olur ya? Yani burada abi bak yönetimi eleştirelim. Başkanı, Abdullah Kavukçu'yu, transferlerin geç geldiğini hepsini bir kenara koyalım. Eyvallah. Ama Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk içeride bu maçta mesaj veremez abi. Veremez. Ya yani Galatasaray'da çok acayip şeyler oluyor. Bak tribün ayrı. Yönetim içinde problemler ayrı, transferle ilgili problemler ayrı. Ya Okan Hoca'nın ekibi nasıl son güne kadar sözleşme imzalamıyor Galatasaray'la? Yani bu sorunu mesela Okan Hoca'nın çözmesi gerekmiyor mu? Kim çözecek bu sorunu? Yani lideri o ekibin Okan Hoca değil mi? Okan Hoca o ekibi adına. Ya sen hiç şöyle bir şey duydun mu Halil Hacı? Aşağı yukarı 25 yıldır bu işi yapıyorsun. 4 dönem Fatih Terim teknik sektöründe de hepsinde de Galatasaray muhabiriydin. 96'da da vardın değil mi? Var yok, mıydı? Son bölüm.
3: 96-2000'de
2: yok. Yok muydu? Bir tek orada yoksun. Hiç sen ya Fatih Terim'in teknik ekibi de sözleşme imzalamadı. İşte son gün geldi. Mufit Erkasap imzalamadı. Hasan Şaş imzalamadı. Ümit Davalı imzalamadı. Necati Ateş imzalamadı. Selçuk İnan imzalamadı diye bir haber duydun mu?
3: Sıfır. Olamaz.
2: Ya hadi deseler ya imzalamıyorum diye. Ne olur?
3: Olamaz öyle bir şey.
2: Ne yapar Fatih Hoca?
3: Güle güle der anında.
2: Nerede abi Okan Hoca? Ne? Okan Hoca'nın liderliği nerede? Ya Okan Hoca kendi yardımcılarına sahip çıkamıyor abi şu anda. Bak Okan Hoca kendi yardımcılarının sorununu sen lider olarak sen çözeceksin. Yardımcıları bir bakıyorum abi 3 gündür Galatasaray'da teknik heyet yardımcılarının lisansları çıkmıyor. Neymiş? Sözleşme imzalamamışlar. Sözleşme imzalamıyorsanız kapı orada arkadaş. Burası Galatasaray Kulübü diyecek bir kişi yok mu ya orada? Bir kişi yok mu? İşte bu var ya bak. Belki insanlar için çok küçük bir mesele gibi olabilir. Bu başarısızlığın problemi burada. Herkes kibirde. Biz 4 sene üstte şampiyon yap, bizim sayemizde o. Herkesin sayesinde 4 sene üstte şampiyonluk. Bizim en iyi kadro bizde. En iyi yönetim biziz. En fazla parayı biz harcıyoruz. En güzel stat zemini bizim. En güzel tribünler bizde. En fazla parayı biz kazanıyoruz. En fazla limit bizde. Al sana en fazla. Ya sen daha Okan Hoca yardımcılarının sorununu çözemiyor. Takımın sorununu nasıl çözecek abi? Bak yarın Osimhen sana gidip gel dese ki ben gidiyorum kardeşim dese vallahi ilk 5'e girmez bu takım. Bak söylüyorum bu takım ilk 5'e girmez. Ve bu takımın ben tıpkı Young Boys maçlarında ve şeyde olduğu gibi o 5-0'lık maç vardı ya Beşiktaş maçı. O maçtaki gibi takkeyi hiç vakit kaybetmeden bu akşam önüne koyup bak Galatasaray'dan gönderilmesi gereken oyuncuları gönderip yerine acilen bir dönüşüm yapması lazım Galatasaray'ın. Bak milli takım arası var. Galatasaray eğer bu sene kaç şampiyon olmak istiyorsa
3: 19 gün var.
2: Bak şampiyon olmak istiyorsa bu sene Galatasaray zirvede kalmak istiyorsa taraftarına son haftaya kadar heyecan yaşatmak istiyorsa bu takımı dönüştürmek zorunda. Bu takıma 2 tane 3 tane takviyeyle bu takım şampiyon olamaz. Bakın çok net söylüyorum. Galatasaray'ın çok iyi bir stoper alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir sağ bek alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir sol bek alması lazım.

0: lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir orta saha alması lazım. Galatasaray'ın çok iyi bir 10 numara alması lazım. Galatasaray'ın bir tane hem Sané'yi hem Barış'ı tehdit edecek bir tane kanat oyuncusu alması lazım. Galatasaray'ın bir tane Osimhen'e arkasında bir tane iyi bir yedek santrafor alması lazım. Alması lazım, alması lazım. Galatasaray neyle uğraşıyor? Tam 3 aydır 3 tane oyuncuyla uğraşıyor. Bir tane kanat alayım, bir tane santrafor arkası alayım, bir tane Osimhen'e yedek alayım. Yetmez. Vallahi yetmez, billahi yetmez. Bak söylüyorum. Çünkü tespiti doğru yapamadılar. Ligin en iyi kadrosu bizde. Al işte ligin en iyi kadrosu. Sizin ne? Geçen senenin kadrosu. Geçen sene şampiyon olan kadro değil mi bu? Aynı kadro. Ya bu kadro, ben hep örnek veriyorum. Samsun'da çıkart Uğurcan'ı, koy Günay'ı. 4-7 bu takım.
1: Evet.
0: 4-7 takım Samsun deplasmanında şampiyonluk maçında.
1: Antalya Spor maçına göre de bir tek İlkay yerine Sara var.
0: Buyur abi.
2: Şimdi araya giriyorum ama bir de maçın rakamsal değerlendirmesine de bakmak lazım. Şimdi evet, kadroyla alakalı problemler var ama oyun anlayışıyla alakalı da çok ciddi problem var. Ve birebir katılıyorum. Yani şu anda Galatasaray teknik heyetinde Okan Hoca ile İrfan Hoca haricindekiler kaçak mı çalışıyorlar? Sözleşmesiz, yani sözleşme imzaladık imzalamadık vesaire falan, bunlar çok büyük saçmalık. Galatasaray'ın bir tane isabetli şut atabilmesi için 43 tane pas yapması gerekiyor. Bu kadar kalitesiz bir hücum mantalitesi var şu anda an itibariyle. Barış Alper sahada neredeyse hiç yoktu. Sané'nin kaybettiği toplar zaten maçın başından sonuna kadar Haluk abiyle burada sürekli onu eleştirdik. Galatasaray orta sahasındaki oyuncuların tamamını topladığında Fred'i kadar yön değiştirebilen bir oyuncu yoktu. Yani Çorum Futbol Kulübü'nün merkez orta saha oyuncusu senin orta saha oyuncularından daha fazla yarattı, daha fazla üretti. Peki burada kimi suçlu bulmamız lazım? Şimdi oyun mantalitesine baktığımız zaman topu Sané'ye veriyorsun, herkes bir tarafa dağılıyor. Sané'nin kendisinden bir sonraki istasyona topu aktarabilmesi için ya 3 kişiyi çalımlaması lazım.
0: O da kaybediyor zaten pozisyonu.
2: Zaten kaybediyor pozisyonu.
0: Ya bir pozisyon var burada birlikte izlerken, hatta ikimiz aynı anda konuştuk. Ya Galatasaray'da top sağ kanattan sol kanada tek pasta gitse hücum hızlanacak. 4 pasta gitti,
2: evet,
0: top Barış.
2: Çok ağır oynuyor
0: ya, o kadar yavaş oynuyor ki Galatasaray. Yani bu abi, bunun yani Okan Hoca'nın, benim Okan Hoca'yı eleştirdiğim, yani şampiyon olurken de eleştirdiğim, başarılı ol. Ben bakın arkadaşlar, yanlış, şu yanlış anlaşılmasın. Dursun Özbek de geçtiğimiz 4 yılda sonuç olarak baktığı zaman çok başarılı bir 4 sene geçirdi. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Hoca'da 4 sene boyunca çok başarılı. Başarı bazı şeyleri örtmemeli. Yani yanlışlar, bir sürü yanlış yapıldı 4 senede, yapılmadı mı? Yapıldı. Geçen sene de bir sürü yanlış yapıldı. Ya bak, sezona sen geçen sene 20 tabela yapmış Icardi'nin yerine birini koymayarak başladın. Lank yok. Aspiria yok. Geçen sene sağ bek devre arasında ihtiyacın vardı. Yok muydu elinde Salahi ile Singo? Geçen sene devre arasında. Niye aldın Sasha Boy'u? Sağ bek'e ihtiyacın olduğu için aldın. Ne değişti abi geçen seneden 6 ayda? Niye bugün sağ bek'i yok Galatasaray'ın? Aramıyor. Yani sen geçen seneki kadrondan Ahmet Kutucu'yu da sayıyorum. 5 kişi yollamışsın. 5 kişi yollamışsın. Hani öbürlerine gelmiyorum ya. Yani. Nelson'a, Jelert'e falan, onlar ana kadroda olmadığı için, planda olmadığı için söylüyorum. 5 tane adam yollamışsın. Bir tane adam almışsın. O adam bugün senin kadronda ilk 16'da 5 tane oyuncu değiştirmişsin. 16 oyuncuyla oynamışsın. 1 dakika süre vermemişsin Lezli'ye. Kaan Ayhan bile girmiş. Bile diyorum, İlkay bile diyorum. Kazımcan bile girmiş diyorum. Geçen sene devre arasında da Kazımcan'ı kiraladı Başakşehir'e. Ya yani onun için bile diyorum. Bu bileler bile girmiş. Sen yani satın alma opsiyonu toplamda 30 milyon euro bir oyuncu Premier Lig'den transfer ettiğin, ana plan olarak transfer ettiğin oyuncuyu bugün almıyorsan arkadaş, bir yerde yanlış yaptın demektir ya. Yani bunu Allah aşkına şöyle yapmasın. Bak şimdi bizim milli takıma dönmesin. Bütün oyunun hakimi bizdik. İki tane geçişten pozisyon verdik. Kişisel hatalar yaptık filan gibi. Sakın Okan Hoca böyle bir şey yapmasın. Dedin ya az önce, bir arkadaşım mesaj atmış şimdi. Çok doğru söylüyor. Okan Hoca bu maçta böyle mesaj vereceğine çıksın. Desin ki arkadaş, benim bu takımma bunu istedim. Galatasaray yönetimi almadı desin. Bunu desin.
1: Doğru.
0: İstediyse.
1: Ve kaldı ama ki 4 yıl üst üste şampiyon olmuş, başarılı olan bir teknik adamın daha da fazla sert masaya vurması tabii lazım. Yumruğun artık
0: koyması lazım. Abi zaten senin taraftar arkanda ya. Bugün Galatasaray'da başkan mı, Abdullah Kavukçu mu, Okan Buruk mu da, sen herkes Okan Buruk diyecek zaten. Yani %80'i Okan Buruk diyecek. Başkan ya da Abdullah Kavukçu diyecek taraftar var mı şu anda? Yok. Herkes Okan Hoca'ya dönecek, bakacak. E sen de abi Galatasaray. Ama sorun şu. Senin yardımcıların bile problem çıkartıyor. Senin ekibin yetersiz diye bangır bangır bağırdık. Sen ekibi takviye yapman gerekir.

Yani ekibin maaşıyla ilgili yani neredeyse kazan kaldırdığı bir durumda o sorunu çözmemişsin abi sen. O sorunu çözmedi Okan Hoca. Yani bugün eğer Okan Hoca'nın birinci yardımcısının sözleşmesi bugün TFF'ye bildiriliyorsa, bugün imzalanıp bunun sorumlusu Galatasaray Başkanı yönetimi olamaz benim için abi. Çünkü Okan Hoca'nın ekibiyle ilgili problemi Okan Hoca çözer. Der ki arkadaş şimdi ben buranın yöneticisiyim değil mi? Ben yıllarca yöneticilik yaptım.

0: kulüple taraftarın arası açılmış durumda. Sebahattin Şirin Ultra Aslan bütün faaliyetlerini durdurma kararı almış. Galatasaray'ın taraftar grubunda problem var. Galatasaray'ın zemininde problem var. Okan Hoca'nın ekibinde problem var. Yönetimde problem var. Başkanda problem. Ya bu kadar problemi Ali Naci mi çözecek? Hikmet sen mi çözeceksin? Ben mi çözeceğim abi? Bu kulübün başkanı çözecek bu problemi. Ya hiçbir sorun Galatasaray'da çözülmüyor. Bu yeni değil. Uzun zamandır çözülmüyor. Ama ne oluyor? Bu sorunlar çözülmüyor. Halının altına süpürülüyordu bu sorunlar. Top çizgiye geçtiği zaman bu sorunların hiçbirisini konuşmuyorduk. Ama abi bak top çizgiyi geçmediği zaman daha 60. dakikada başlar tribün sana yönetim istifa demeye. Hangi yönetim istifa diyorlar? Son 4 yıl üstte şampiyon olmuş kulübün yönetimi istifa diyorlar. Yanlış anlama. Ama niye biliyor musun? İnsanların burasına geldiler. Ben hiç eleştirmiyorum yönetim istifa tezahüratlarını. Çünkü Galatasaray taraftarı bangır bangır bangır bangır bağırdı arkadaş. Bangır bangır bağırdı. Dediniz ki Galatasaray taraftarına arkadaş güzel biz limiti bekliyoruz. Beklediler. Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Beklediler.
1: Icardi.
0: Hayır Icardi'yi bekliyoruz. Beklediler. Şeyi bekliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu 10 artı 4 mi yapacak? 12 artı 2 mi yapacak? 12 artı 4 mi? 12 artı 6 mı? Yabancı sınırlamasını bekliyoruz. Beklediler. Arkadaş beklediler, beklediler, beklediler. Bugün Galatasaray Kulübü Başkanı böyle bir açıklama yapmış yeni sezonla ilgili. Sayın Başkan siz icra makamısınız. İcra makamı. Siz icraatlarınızla göstereceksiniz. İcraat yapacaksınız. Yani ben de çok süslü cümleler kurarım. Beşinci kez şampiyon olacağız. Benim en büyük hayalim. Herkesin hayali beşinci kez şampiyonluk. Ama beşinci kez şampiyon olacağız diyerek şampiyon olunmuyor. Altını dolduracaksınız. İcraat yapacaksınız. 3 aydır Galatasaray bir tane transfer yapmış. Üstelik son 4 yıl boyunca ikonunu göndermiş. Geçen sene 20 tabela yapmış. Icardi'yi göndermiş. Ve bir tane oyuncu almış. Ve bugün o oyuncu sahada yoksa ya sistemi değiştireceksiniz ya kendinizi değiştireceksiniz. Ya çok doluyum. Yani daha da böyle İstersen bir şey yapmak istemiyorum ama.
2: Bir nefeslendirelim abi seni.
3: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
2: Galatasaray'da çok ciddi kaoslar var. Haluk abi bir miktar bahsetti. Şimdi teknik heyetin de bu kaosun içerisinde yardımcılarının sözleşme imzalanmaması meselesiyle alakalı bir tarafından bu meseleye dahil olduğu bir ortamda. Futbolcuların bu kadar kaos kargaşadan etkilenmemiş olma ihtimali var mı? Bir.
1: Zaten etkilendiği bence özür diliyorum sözünü kestim. İkinci dakikada önce Barış Alper Yılmaz sonra Yunus taraftara dönüp onları bir anlamda motive etmeye çalıştı. Bu dahi zaten takımın bu durumdan ne kadar etkilendiğini gösteriyor. Ama bu önemli değil. Ya 4 yıl üst üste şampiyon olan bir kulübün başkanının 3 ayda bu noktaya gelmesiyle alakalı bence çok önceden bir sorgulaması ve analiz yapması gerekiyordu. Daha da ileri gideyim. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ya da eski başkanı Sayın Ali Koç yönetseydi Galatasaray'ı ancak bu kadarını yapabilirdi.
2: Bir de bugün
1: yani Galatasaray'ı bu kadar çok geriye götürebilirdi diyeyim. Galatasaray yerinde sayıyor. Uygun adım marş. Yerinde sayarak ama.
2: Bugünkü metne baktım. Yani sözünü kesiyorum ama sanki başka bir yönetime yapılmış bir eleştiri varmış gibi. Yani bu süreç hiç bu yönetimle alakalı değil. Hani birileri bir şeyleri yapamamış ve bu yönetim gelip meseleye el koymuş. Artık bundan sonra kontrol bizdeymiş kötüsü gibi bir metin var.
1: Galatasaray'ın geleceğine dair kötü olan nokta şu. Artık olay zaten taraftardan çıktı. Camia tedirgin noktada. Evet. Yani taraftardan çıktı artık olay. Ve hala Galatasaray bu yaşanan 2,5 aylık süreçten dersler çıkaramamış durumda. Hala transferin yetkilisi kim? Kim? Başkansa eğer, sadece başkansa, başkan artık bu transferleri bitirmeli. Ama transferde tek söz sahibi olan kimse yok. Sen 3 ayı şöyle geçirdin. John Duran'ı alsam mı almasam mı? Aral Şimşir'e 12 milyon euro verilir mi verilmez mi? Lemina ile devam edeyim mi etmeyeyim mi? Icardi'ye veda edeyim mi etmeyeyim mi? Lucci ile anlaştım getireyim mi getirmeyeyim mi? Leo'ya 50 milyon euro verilmez mi verilir mi verilmez mi? Can Uzun düşer bekleyelim. Batrokov'u alalım. Hangisi düştü? Batrokov'da 20'de başladın pazarlığa. Bugün 30 teklif ediyorsun.

0: 30 milyon euro kaybetti. Salih Özcan alınır mı alınmaz mı?
1: Bu fikri Sayın Başkan'a ve futbol aklı eğer böyle düşünüyorsa ona kim verdiyse bir eşini, dostunu, arkadaşını gözden geçirsin. Yani bekleyerek kulübüyle kontratı devam eden serbest kalma bedeli 60 milyon euro olan bir adamın fiyatının düşeceğine inanma fikrini kim verdiyse bunları bir gözden
2: Ya bir de
1: geçirsin
2: ondan
1: diyorum.
2: öncesi var biliyorsun. Kiralık teklif edildi Leao'ya.
1: Tabii.
2: Fenerbahçe'nin 40 milyon bonservis teklif ettiği Fenerbahçe Leao'yu Galatasaray kiralık almaya
1: Ya
2: çalıştı.
1: affına sığınarak söylüyorum abi. Şimdi Ramos almış bir kulüp dünya kadar para harcamış. Birilerini satması lazım. İtalyan Federasyonu sıkıştırıyor. Adamlar hani ardı yanarak oyuncu satmaya çalışıyorlar. Sen diyorsun ki Leao'yu bana
2: Abi bak
1: kiralık
2: Galatasaray
1: verseniz mi?
2: taraftarında biraz bu sene şampiyon olur muyuz umudu varsa o umudu bir tek yeşerten oyuncu bu oyuncu. Bir
1: Ben
2: de Uğurcan.
1: Osimhen'in de içeride kendi tepkisini
2: Abi
1: gösterdiğini
2: zaten çok
1: düşünüyorum.
2: o da söylemiş bu geliyordu demiş yani. Biz hissettik bunun geldiğini demiş. Galatasaray her şeyim için vermeye hazırım. Hayal kırıklığı geliyorum diyordu. Takım halinde uyanmamız gerekiyor. Bu maçı uyandırma gibi düşünüyoruz demiş. Ya yani bu ya hayal kırıklığı geliyorum diyordu diyor abi. Bir oyuncu Hikmet bunu söylüyorsa Osimhen gibi bir oyuncu söylüyorsa demek ki içeride bir problem var abi.
1: Demek ki
2: İçeride bir
1: oyuncularla
2: şey
1: da
2: var
1: alakası.
2: yani. Bu geliyorum diyor. Yani o antrenmandan biz bunu görüyoruz diyor bu oyuncu. Yani bunu söylüyor. Abi nasıl olmayacak ya? Biz 3 gündür Galatasaray'ın sosyal medyasında ben görüyorum. 3 gündür yayın yapmıyorum. Bakıyorum arada. Galatasaray yardımcı antrenörler bilmem ne falan. Onu, biz Galatasaray yardımcı antrenörlerini konuşuyoruz abi. Ya Galatasaray yardımcı antrenörlerini niye konuşuyoruz biz abi?
1: Galatasaray sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşadı. Sarı Kırmızılar sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. Galatasaray bu süreçte 7 kez berabere kaldı. Şimdi yani bu mağlubiyetten çok daha fazlası varmış gibi bu olayın psikolojik tarafında. Ben Osimhen'in belirli sözlerle motive edildiğini düşünüyorum. Yani biz iddialı bir kadro kuracağız. Geçen sene bıraktığımız noktadan daha yukarısına çıkacağız. Galatasaray her zaman ligdeki en iyi kadroyu kurar vesaire falan filan denilip motive edilip sonra bu aksiyon alınmadıktan sonra özellikle sinirlendiğini ve belki yönetimle belki teknik heyetin bir kısmıyla problem yaşadığını düşünüyorum. Yani o hazırlık maçlarındaki Osimhen gerginliği, hikayeden bir gerginlik, taraftara oynama, işte üzerine şimşekleri çekme ya da onun üstünden prim yapma hikayesi değil. Osimhen'in buna ihtiyacı yok.
2: Osimhen'le ilgili bir valide nasıl bilgiler var bilmiyorum ama Galatasaray'ın elinde şu anda Araplardan gelen, Avrupa'dan da talepler var. Arsenal'ın bir talebi olduğunu duymadım ben, onu söyleyeyim. Yani
1: Ben de duymadım.
2: Arsenal'ın benim bildiğim kadarıyla Osimhen'le bir ilgisi yok. Yani İngiliz medyası bunu ısrarla olduğunu iddia ediyor ama yani Galatasaray kulübüne ulaşmış Arsenal'ın herhangi bir teklifi yok bildiğim kadarıyla. 130 milyon euroluk menajerler aracılığıyla Arabistan'a bir teklif verilebileceği söyleniyor Galatasaray'a. Galatasaray'ın tavrı yani bugün oturursak masaya diyor Galatasaray 150 milyon da alabiliriz. Ama biz asla Osimhen'i satmayacağız diyor. Yani Galatasaray'la Osimhen'in yol ayrımı bir tek şeyle gerçekleşebilir. Bizi izleyen izleyicilere onu söyleyeyim. Osimhen'in gelip ben Galatasaray'dan ayrılmak istiyorum deyip gemileri yakmasıyla gerçekleşebilir. Yani Galatasaray Osimhen ayrılır. Bunu ben ilk defa söylemiyorum yani aşağı yukarı 3 aydır yaptığımız her yayında yani Galatasaray Osimhen'i satmak gibi bir planı yok. Zaten şu anda Galatasaray Osimhen'i satacak bir şeyi de yok. Yani öyle bir yüreği olacak biri de görmüyorum ben yani. Osimhen'i satacak bir yürekte birini görmüyorum. Yani biz satalım. 150 değil 200 verse Galatasaray başkanı ve yönetimi şu anda Osimhen'i satamaz. Anca Osimhen'le Galatasaray'ın ayrılığı Osimhen'in çok fazla istemesiyle ve gemileri yakması ile olur. O da ben Galatasaray için her şeyimi vermeye hazırım diyen bir karakterin yani lig başlamış, transferin bitmesine 20 gün kala böyle bir yaklaşım içinde olacağını düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. Düşük ihtimal. Ama Osimhen'in ne kadar hırslı bir oyuncu olduğunu biz 2 sezon gördük.
1: Evet.
2: Yani Osimhen bir de Galatasaray'da bugün yine yapılabilecek en iyi başlangıcı yaptı kendisi adına. Yani bir golcü için 2 tane gol
3: İki gol
2: attı.
3: attı.
2: Aynen. O yüzden ben Osimhen'in abi bir de Osimhen'de de şimdi hep söylüyoruz ya bir problem var diye. Problem ne biliyor musun Hikmet? Osimhen'e Galatasaray 9 numara formayı verecek dediler.
3: Kabul
2: Hadi
3: et.
2: diyelim ki varsayayım bu. Bunu
3: Kabul etmedi.
2: resmi olarak açıklamadılar ya bunu onun için söylemiyorum. Ama Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sana mı verdiği röportajda mı sonra verdi? Bir
3: Yok.
2: televizyonda yaptığı bir röportajda
3: Evet.
2: dedi ki Osimhen de artık bizim kaptanlarımızdan bir tanesi dedi. Değil mi?
3: Evet.
2: Ya Galatasaray teknik direktörü Osimhen bizim kaptanımız dedi. Ben henüz kaptanlık bandı görmedim. Bak Torreira taktı, Yunus taktı, Barış taktı, Abdülkerim taktı. Yani Galatasaray'da bir sürü oyuncu kaptanlık bandı taktı. Osimhen takmadı ve mesela bunların hepsi Osimhen sahadayken taktı bu kaptanlık bandını. Yani şimdi öyle bir organizasyonsuzluk var ya. Ya şimdi Okan Hoca tamam Osimhen'e kaptanlığı vereyim demiş ama ya keşke bunu Osimhen'le de bir oturup konuşsaymış. Demez misin sen abi? Osimhen gel kardeşim ben sana kaptanlık vermek istiyorum. Benim kaptanlarımdan bir tanesi de sensin demez mi? Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz demiş. Burada biraz açık kapı bırakır gibi ama sanmıyorum yani ben.
3: Yok canım ben de zannetmiyorum. Ya zaten 9'u da kaptanlık bandında Osimhen kabul etmedi. Galatasaray'ın yeni sezon için kaptanlarını da söyleyelim. 1 evet. Abdülkerim, 2 Kaan, 3 Lucas Torreira. 3. kaptan da bir anlamda yabancı futbolcuların kaptanı da Lucas olacak Galatasaray'da. Osimhen kesinlikle ne 9'u ne de kaptanlık bandını takmak istemiyor Galatasaray'da.
2: Tamam da bunu anlayabilirim. Çok normal. Bu niye biliyor musun? Çünkü Icardi gitti. Ona gider gitmez onun formasını almak istemiyorum. O kaptandı. Ben kaptanlık yapmak istiyorum gibi algılanmasın. Kendisi açısından bu anlaşılabilir bu durum. Ben illa Osimhen kaptan olsun, kaptanlık bandının taksında da değilim. 9 da giymek istemeyebilir. Bundan hepsini anlarım. Ama abi sen yani bir teknik direktör bunu nasıl kamuoyuyla paylaşır? Osimhen bizim kaptanlarımızdan birisi der. Osimhen'le konuşmadan. Bunlar bir acayip gelmiyor mu size?
1: Geliyor.
2: İşte bunlar hep birer sorun. Bu sorunların iletişim problemi. Galatasaray'da zaten iletişim korkunç bir seviyede. Galatasaray'daki iletişimsizlik. Yani sen diyorsun ki Villarreal maçına transfer yetişti. Sürekli bir medya üzerinden Galatasaray taraftarının gazını alma çabası var. Ya medya üzerinden Galatasaray taraftarının gazını alma çabası içinde olacağınıza acaba transferleri yapıp da Galatasaray taraftarındaki o gazı alsanız, yani öfkeyi dindirseniz. Öylesi daha iyi değil mi?
1: Tabii ki.
2: Yani bugün 61. dakikada insanlar sana istifa demez. Bak şimdi Dursun Özbek ve yönetiminin yerine de şimdi kendimi koyuyorum, empati yapıyorum. Okan Hoca'ya da yarın öbür gün olacak bak istifalar. O da geliyor yani.
1: Tabii ki.
2: O da yolda. Yönetimle kalmaz o iş. Şimdi Okan Hoca ve Galatasaray Başkanı'nın yerine koyuyorum kendimi, empati yapıyorum. Diyorlardır ki şu anda. Ya arkadaş biz 4 sene üstte şampiyon olduk. Çorum maçı 61. dakika. Ne kadar tahammülsüzlük var. Daha maç da bitmemiş bu arada. Yani öyle baktığın zaman. 2-1 mağlupsun ama yani çevirme ihtimalin var. Çevirebilir miydin? Çevir. Sara son dakikada iyi girse topun dibine 3-2 çevirecektin. Ama biz yine bugün aynı şeyleri konuşuyor olacaktık. Yani bugün Galatasaray'ın oyununda problem var. Galatasaray'ın organizasyonunda problem var. Yani bugün mesela şimdi ben Okan Hoca ne diyecek çok merak ediyorum abi. Yani biz ligin en iyi kadrosuna sahibiz diyecek mi Okan Hoca?
1: İşte maçtan önce zaten onun tam tersinin sinyallerini verdi. İşte maç öncesi açıklamasında şöyle söylüyor Okan Hoca. Tabii ki kulübeden gelecek oyunculara baktığımızda da biraz mevkisel olarak öndeki oyuncularımızın azlığı gözle çarpıyor. Şimdi Okan Hoca burada mesajı vermiş ama şimdi bunun bir de saha içerisinde Okan Hoca'nın daha güçlü bir şekilde mesaj verebilmesi için saha içinde bir şey görmemiz lazım.
2: Unutmadan bir şey daha söyleyebilir miyim? Sen konuşurken aklıma geliyor. Sen konuşurken geliyor hep aklıma.
1: Ufuk açıcı.
2: Abi Niega mesela bugün 5 tane oyuncu oyuna girdi ya. Sen Kaan Ayhan'dan daha mı az hak ediyor bugün sahaya girmeyi? Ne bileyim ya da İlkay'dan daha mı az hak ediyor? Ya da ne bileyim Kazımcan'dan daha mı az hak ediyor? Şimdi abi şimdi bu çocuk daha topla dikine gidebilen bir oyuncu. Daha kat eden, adam geçebilen, çalım atmaya tekniği, oraları karıştırabilen. Yani sen artık kaosa dönmüş, rakip 10 kişiye gelmiş. Yani bu çocuğun o yeteneklerinden faydalanmasını neden düşünmedi Okan Hoca? Şimdi
3: ne zaman düşündü?
2: Hiç düşünmedi işte.
3: Geçen sene düşündü mü?
2: Abi o zaman tamam da. Şimdi yine aynı noktaya geliyoruz ya. Şimdi diyor ya ön tarafta kullanabileceğim oyuncu. Ya şimdi bunun var bir takım yetenekleri. Şimdi Kaan Ayhan'ın gol şansını değerlendirmek istedi anladığım kadarıyla. Duran top orta yapacak kafa vurur filan. Eyvallah ona varım. Ya İlkay'ın mesela neyini değerlendirmeye çalıştı? Araya bırakır mı? Ben hiç daha Galatasaray'a geldiğinden beri araya bıraktığını görmüyorum. Var mı? Sen hatırlıyor musun? Hiç görmedim ben. Yani bir sezon geçti koca bir sezon. Yeni bir sezon başladı. Hazırlık maçları dahil. Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Ben hiç araya bıraktığını görmedim. Ya bugün neden Niega? Abi çok basit aslında bir sürü soru vardı Okan Hoca ya. Bugün neden Leizli yok? Neden Niega yok? İki soru ya. Yani bu iki soru aslında hepimize böyle bir aydınlanmaya sebep olabilir. Leizli

0: hoca istemedi mi? Birinci tercih denmediler mi? Birinci evet. tercih. Hı. Ya bir teknik direktör düşün. Geçen seneki takımından bir tane orta saha oyuncusu istiyor. Birinci tercihi alınıyor. Ve bugün ilk 11'de sahaya çıkmıyor bu oyuncu. Hadi ilk 11'de de hazır değil. Fiziksel. Bir 10 dakika 15 dakika da bakıyor.
1: Şimdi Galatasaray kadrosunda evet yedek kulübede de çok ciddi eksiklikler var. Ama Galatasaray'ın da transfer noktasında çok büyük beklentiler var. Bir Galatasaray 5 tane transfer yapacak gibi bir bilgi gelmişti. Arkasından Galatasaray 3 transfer yapacak olayına döndü. Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamalar enteresan. Hani sanki birilerinin yapamadığı işlere el koyuyormuş da bundan sonra merak etmeyin bende dermiş gibi bir hava var. Fakat yani yapılanlar ve yapılmayanlar direkt başkan ve yönetim kuruluyla alakalı. Ben bunu da anlamlandıramıyorum. Herkes bir yerde bir sorumlu buluyor. Okan Hoca evet maç sonu açıklamalarımı çok çabuk negatif bir hava oldu stadyumda. Zaten stadyuma gelmeden önce insanlar yeterince negatifti bence. Bu durum oyuncularımızı da etkiledi. Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak gerekiyor. Futbolculara o desteği vermemiz gerekiyor. Ben bir cümle söyleyip size paslayayım. Galatasaray 53 kez rakip ceza sahasına girmiş. 38 tane şut denemesi yapmış. Bunların içerisinden 13 tane isabetli şut bulabilmiş. 523 pas yapıp 8 tane büyük şans yaratabilmiş. Bu büyük şansın 6 tanesi Osimhen ve Sané'nin ekstra işlerinden kaynaklanan pozisyonlar olmuş. Şimdi evet oyuna odaklanmamız gerekiyor ama oyuna odaklandığımızda da çok ciddi problemler var.
2: Hadi yeni oyuncu yok. Oyun anlamında da yeni hiçbir şey yok. Ver Osimhen'e yazsın deftere. Başka yok. Aynen. Başka hiçbir planı yok.
0: Bir de normalde şöyle olmaz mı mesela senin sürekli birlikte oynayan kadron daha böyle bir her
2: oturmuş
0: şey
2: tıkır olur. Tıkır
0: gözü kapalı.
2: Sistem, çarklar işler yani
0: her
2: vesaire.
0: Şey daha, hani onun da öyle bir avantajı vardır. Hani tamam ben diyorum bu kadro miadını da doldurdu. Bana göre öyle. Ama hadi diyelim ki Okan Hoca'nın düşündüğü gibi ya da yönetimin düşündüğü gibi bu takım ligin en iyi kadrosu öyle görüyorlar. Makine düzeninde oynuyor olması lazım bu takımın. Öyle değil mi?
1: Ligin en iyi kadrosu bence ceza sahası içinde bekleyen Çorum Futbol Kulübü'ne 45 tane orta yapmaz. Yani içeride nasıl olsa Osimhen var mantığıyla, mancınıkla içeriye atılan toplar Galatasaray'ın en büyük gol şansını yarattı ve Okan Hoca bize yaptığı değişikliklerle şunu söyledi. Benim mevcut kadrodaki çözümüm orta kafa gol. Bundan çözüm bulamazsam daha fazla orta kafa gol yaparım. Yani Kaan Ayhan'ı da içeriye atarım. Kazımcan biraz daha iyi orta yapıyor. Onu da atarım sahaya. Bir tanesi iç koridordan, bir tanesi dışarıdan sürekli orta yaparım. Elbet birinden seker, Osimhen bir yere bacağını sokar. Bir şekilde oradan işi döndürürüz diyor. Yani ikinci plan da kaos Galatasaray'da şu anda.
3: Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük ve Hikmet Pınarbaş maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
7: Evet maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Rams Park'ta Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlamıştı. 2-2 maç sonuçlandı. Çorum Futbol Kulübü 10 kişi kaldı. Bütün pozisyonları, bütün detayları konuşacağız. Hakemi de konuşacağız ama çok değerli bir konuğumuz var maç sonu programı için. Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Can.
7: Tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama genelden özele gitmeyi zaten tercih ettiğimizi bütün dinleyicilerimiz de biliyor. Çok fazla mesajımız var. Dinleyici mesajlarını da alacağız ama genel sorularımızla başlayacağız. Sonra detaylara gireceğiz. Selim hocam 90 dakikayı Süper Lig'in açılış maçındaki 90 dakikayı nasıl yorumlarsınız? Konuya nasıl bakarsınız? Selim hocam yorumlar sizde.
8: Öncelikle 2026-2027 sezonu herkese hayırlı olsun. Yeni bir sezona daha başladık. Bütün takımlar kadrolarını yenilediler ve sezona başlandı şu anda. Güzel de bir maç izleyerek başladık bence. Yani iki takım da her şeyini ortaya koydu diyebiliriz. Ben sözlerime Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar'ı tebrik ederek başlamak istiyorum. Maçın planı, kurgusu hani maçın kazanılamamış olması önemli değil.

0: Hani iki golün iki dakika arayla gelen, hani bir tane olağanüstü, bir tane de defans hatasıyla gelmiş olmasına rağmen bence müthiş kurgulanmış bir maç vardı Çorum FK tarafında. Defansın arkasına inanılmaz fazla adam kaçırdılar. Hızlı oyuncularla Galatasaray defansının arasına sızdılar diyebiliriz yüksek defans hattının. Burada birazcık Galatasaray takımı güzel futbol oynamış olsa da bugün defansif zaaflarını izlemiş olduk bence. Güzel goller izlediğimiz bir maçtı aynı zamanda.
1: Çok sevindik hakikaten.
0: Yani Osimhen nasıl değerli bir oyuncu olduğunu tekrardan kanıtlamış oldu. Hani yeni sezonu iki golle açtı. Muhtemelen takımda kalması halinde gol krallığının önemli adaylarından biri olacaktır. Yani şu anda Çorum FK üzerinden birazcık yorumlamak lazım diye düşünüyorum maçı. Galatasaray yine standart futbolunu oynadı. Bazı eksiklikler göze çarptı. Ben bir de Yunan oyuncu
1: Kiziridis'in
0: müthiş bir gol attığını düşünüyorum ama burada Galatasaray defansının da onun yürüye yürüye adeta şut çektiği bölgeye gelmesine izin verip böyle bir gole ellerini kollarını açtığını düşünüyorum. Uğurcan Çakır da daha etkili olabilirdi kalede o golde. Fakat bu da golün ve şutun kalitesini göz ardı etmemiz gereken bir durum. Biraz Galatasaray açısından bakmak gerekirse ben çok istekli bir Yunus Akgün gördüm. Burada Yunus Akgün'ün hem 10 numara hem de sağ kanat pozisyonunda sezon boyunca ilk 11'de iddiası olacağını hissettim bugün. Leroy Sané çok isteksizdi yine. Geçen sezonla paralel bir başlangıç yaptı. Sezon ilerledikçe onun da motivasyonunun artmasını diliyoruz. Takımda ciddi maaş yükü yaratan bir oyuncu. Bana hani bugünkü isteksizliği aslında acaba transfer mi oluyor bu oyuncu diye bir soru işareti yarattı kafamda. Galatasaray'ın kanat bölgesine yapmayı planladığı transferleri duyuyoruz zaten. Yani ilk etapta maçla ilgili yorumlarım bu şekilde. Çok istekli bir Galatasaray vardı. Bu isteği defansif oyuncularının da daha tam olarak hazır olmamasıyla beraber defansif zaaflara yol açtı. Hazır olmayan bir Sanchez 4 sene önce geldiğindeki Apo'dan çok daha farklı bir Abdülkerim. Yani enteresan bir maçtı bence. Daha detaylı zaten yorumluyor oluruz ama
1: tabii ki.
0: Ben Torreira'ya da dikkat çekmek istiyorum.
1: Lütfen hocam. Torreira
0: yani hala aynı kalitede futbol oynuyor. Bence yani takımdaki yakın oyuncuların, Icardi'nin, Muslera'nın ayrılmış olması, onun sosyal medyada gördüğümüz özel hayatındaki durumlarında pek etkili olmadığını gösteriyor.
1: Böyle söylentiler olduğunda altını çizelim bir kez daha, çünkü bunlar çok konuşuldu ama Selim hocam, siz Torreira'nın performansına değiniyorsunuz. Hem sağ dışı hem sağ içi durumdan bahsediyorsunuz. Hocam lütfen devam edin.
0: Ya Torreira inanılmaz bir kontrol mekanizması bence Galatasaray için. Hücumlardan çıkışlarda pas hatası yapmaması, zaman zaman hücum aksiyonlarının içine girmesi, ki bugün ilk golün asistini yaptı biliyorsunuz. Yani ben yine hayran kaldığımı söyleyebilirim Torreira'ya. Barış Alper'i konuşalım. Transfer gündemindeki bir oyuncu, teklifler geldi, sosyal medyaya yansıdı. Ben ama güncel durumda özellikle birkaç tane kanat oyuncusu transferi yapılmadan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Bugün ayağından başarılı işler çıkmasa da, hani gol yollarında etkili olmasa da yine de çok katkı sağladığını düşünüyorum takıma. Yani benim maçın özellikle ilk yarısındaki gözlemim Galatasaray'ın sol kanadının aslında işlediği, hani Jakobs Barış ikilisinin aslında iyi işlediği ama biraz daha sağ kanadın, yani Salah ve Leroy Sané ikilisinin biraz daha tökezlediği yönündeydi. İlk gelen golde Salah'ın bence hatası var. Gol müthiş ama hani oyuncu oraya gelene kadar hiçbir dirençle karşılaşmadı.
1: Ya o temassızlığından vuruyorsunuz değil mi? Şallahi'nin orada yani. Doğru. Biraz daha temaslı olmalı mıydı hocam size göre?
0: Tam olarak temassızlığından bahsediyorum. Yani bir savunma oyuncusunun oradaki ilk içgüdüsü genelde biraz daha rakip oyuncuyu rahatsız etmek üzerine olur. Zaten kalabalık da gelmemişti Çorum FK takımı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 kişiyle rakip yarı alandaydı.
1: Doğru.
0: Ama hücum bölgesi oyuncusuydu Salah'ı eskiden beri hatırlıyorsunuz. Tabii. Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Biraz da Macaristan milli takımında. Bu da orijine hücum oyuncusu olan bir oyuncunun zaten defans oyuncusu alışkanlıklarına sahip olmamasından gelen bir gol oldu. Ben biraz böyle bakıyorum
1: oraya. Selim hocam, tabii ki teknik birçok yorumu konuşuruz ama taraftarların şu anda, hatta birçok Galatasaray taraftarı da arabalarına bindiler, bizi dinlediklerini biliyorum. Maçtan çıkıyorlar, hatta bir spor kanalında şu anda gişeden çıkılma görüntülerini de görüyorum. Oldukça yoğun bir çıkış var. İnsanların tabii ki haliyle moralleri düşük, Galatasaray tarafından bahsediyorum. Selim hocam, şimdi tabii ki size şunu sormak isterim. Bugün müsabakayı takip ettiniz ve tribündeki aslında homurdanmaları da duydunuz. Yani buradaki aslında birçok kişi, birçok Galatasaraylı şöyle cümleler de kuruyor bana. Şu anda önüme geliyor. O yüzden söylüyorum. Yani belki de yönetimi daha çok tetikledi. Bu transferler gelmiyordu. Yönetimi bu sonuç bir tetikleyebilir mi diye bakıyor. Biraz taraftar nezdindeki hem yorumunuzu almak isterim bugünkü müsabakayla alakalı. Bir de aynı zamanda tabii ki bu taraftarın homurdanmalarıyla alakalı. Yönetimin aksiyona geçeceğini düşünüyor musunuz hocam? Siz bu konuya nasıl bakarsınız?
0: Homurdanmanın üzerinde ben maçı izlerken tribünlerde yönetim istifaya gelene kadar, yani yönetim istifa dendiğini duydum belli bir süre. Yanlış duymadıysam. Ben bunun aslında hani gerçek bir istifa çağrısı olmadığını, fakat taraftarın da hadi artık biz de bu takımın yönetiminden bir aksiyon görelim, takımı dolduralım, yeni oyuncular getirelim diye bir motivasyon itirazı olduğunu düşünüyorum aslında. Hani şu anda 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir yönetimin istifa etmesi gerçekçi değil çünkü, ve Galatasaray taraftarı da bunun farkındadır, bilincindedir. Yani burada bir yönetime motivasyon desteği söz konusu bence. Ben bir yandan da yönetim tarafını konuşmak gerek bence. Hani artık Dursun Özbek yönetiminin veteran bir yönetim olduğundan bahsedebiliriz. Hani yöneticiler değişse de yanlış hatırlamıyorsam Dursun Başkan'ın 6. ya da 7. senesi. Başkanlık koltuğundaki 2. dönemi çünkü.
1: Toplam 7 sene birkaç ay olacak bütün başkanlık. Doğru. Sürecini bu 2 yıllık şey doldurduğu vakitte. 6 veya 7 olması lazım şu anda. Tam hemen emin değilim.
0: Veteran bir başkanın böyle homurdanmalardan pek etkileneceğini düşünmüyorum. Zaten kendisi aslında son 1-2 aydır, transfer sezonu açıldığından beri mercek altında. Lokomotiv Moskova maçında Batrakov'un vedalaştığını gördük maç sonunda tribünlerle. Orada bir hareketlenme olacağını düşünüyorum.
1: Hocam transferde nihai bir duruma eriştik mi? Yani sizden alabilir miyiz böyle bir istihbarat?
0: Benim bir istihbaratım yok. Sadece maç sonunda, Lokomotiv Moskova maçı sonunda oyuncunun tribünlerle vedalaştığını gördüm. Hani el sallamaya gelecek kadar. Bu arada birazcık da Galatasaray taraftarının içine su serpmek isterim. Hani lütfen transfer bazılarımız için çok basit görünse de hani birçoğumuz menajerlik oyunu tecrübemiz olmuştur. Orada biraz daha kolay oluyor biliyorsunuz transfer işleri nispeten. Fakat gerçeği pek yansıttığını düşünmüyorum bunun. Hani birçok faktör oluyor. Oyuncunun ailesi, takım, yani aslında transferin etkilediği çok fazla sayıda grup insan var. Ve bu da bazı süreçlerin geç kalmasına sebep olabiliyor. Yani mesela örneğin bu Batrakov transferinde bildiğiniz Rusya Demiryolları'nın imzası falan gerekiyor Lokomotiv. O organizasyona bağlı bir takım olduğu için.
1: Doğru.
0: Yani ben

0: Bundan Şampiyonlar Ligi maçına çıkılmadan transferlerin büyük bir bölümünün tamamlanacağını düşünüyorum. Fakat bütün Galatasaray taraftarlarının beklentisi de lig başlamadan önce bu transferlerin bitmesi yönündeydi. Buradaki rakip takımların, ya rakip takımlar derken Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferlerinin daha erken gerçekleşmesinin bence atlanan bir sebebi daha var. Bu pek yansımıyor kamuoyuna. Bu takımlar sezonu çok daha erken açtı Galatasaray'a kıyasla. Dolayısıyla aslında zaten takımlarını eleme maçları, Avrupa eleme maçları oynanmadan önce kurmaları gerekiyordu. Galatasaray'ın böyle bir acelesi olmadı Şampiyonlar Ligi vizesi zaten lig şampiyonluğu sebebiyle olduğu için. Ben o yüzden biraz daha anlayışla karşılıyorum açıkçası transferde biraz daha zamanını almasını yönetim ekibinin. Ve dediğim gibi Şampiyonlar Ligi maçına bence takım tamamlanmış çıkılacaktır.
1: Selim hocam, bir sizi bölmek istiyorum, kusuruma bakmayın tabii ki. Öncelikle birçok dinleyici mesajımız var, hatta Selim hocanın tabii ki keyfi kaçtığını söylüyor Öcal Bey. Selim hoca tabii ki çok koyu bir Galatasaraylı, her şeyden önce çok değerli bir yorumcumuz Selim hocam, yani tabii ki haliyle normal, bunu söyleyelim. Birçok dinleyicimizin mesajını da biraz okuyacağım. Hatta Öcal Bey'le başlamışken Galatasaray akşam pazarını bekliyor demiş. Bu mudur yani sebep tam olarak? Yani o akşam pazarı dediğimiz fırsat transfer penceresi diye adlandıralım. Selim hocam böyle midir? Yani biraz daha fırsat penceresi mi kovalanıyor yönetim tarafından? O yüzden mi bu bekleyişi biz yaşadık diye sorayım.
0: Açık konuşmak gerekirse ana transfer hedefi olan oyuncular için akşam pazarının beklendiğini düşünmüyorum. Ben sadece süreçlerin hayatın doğal akışında, bazı pazarlık süreçlerinin hayatın doğal akışı kapsamında uzadığını düşünüyorum şu anda. Yani transfer görüşmelerinde her an yeni bir detay çıkıyor olabilir. Yani maç açıkçası keyfimi çok kaçırmadı. Keyfim başka bir sebepten ötürü kaçık ama ya güzel bir maçtı aslında. Sadece galibiyeti kaçırdı Galatasaray diye düşünüyorum. Bu arada Çorum FK kalecisi Marcos Felipe'ye de ayrı bir parantez açmak lazım.
1: Lütfen hocam, bence. Lütfen hocam.
0: Maç boyunca kalesini çok sağlam korudu. Hani gelen şutların çoğu etkisiz olsa da en az 3-4 tane etkili şutu da, gol olabilecek şutu da çıkardığını düşünüyorum. Bence Çorum'un maç içinde kalmasının en önemli etkenlerinden biriydi. Freddy'ye de dikkat çekmek lazım, orta saha oyuncusu. Çok çok fazla ismini duyduk maç boyunca.
1: Evet hocam, sizdeyiz, sesiniz gelmiyor. Freddy'ye de dikkat çekmek lazımdan sonrasında.
0: Freddy'ye dikkat çekmek istiyorum Çorum'daki. Yani maç boyunca zaten ismini çok fazla duyduk. Hani oyun kurulumundaki en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Ramirez iyi bir performans gösterdi. Çok fazla sayıda rakip savunmanın arkasına kaçtı. Mametiam birazcık yaşlanmış gördüm. Eski etkinliğinde değil de hani oyuna girdikten sonra biraz daha hani
1: o beklediğimiz Tiam gibi değildi mi? Arkaya çok daha atik koşular atan o oyuncu tarzını alamadık mı hocam sizin nezdinizde?
0: Evet, Mamet Tiam daha hareketli bir oyuncuydu. Geçtiğimiz yıllarda zaten ligimizde bolca izledik. Ama ikinci yarıda Çorum'un maçı koparamamasının sorumlularından biriydi diye düşünüyorum. Galatasaray'da ben Gabriel Saran'ın da bu arada pek hazır görmedim. Biraz daha gol yollarında etkili olması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Orta sahadan bu sezon gol katkısı alması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Şu an için yorumlarımız böyle. İstersen hakemlerden de biraz bahsedeyim.
1: Lütfen hocam, onu soracaktım dinleyici mesajlarını almadan önce. Selim hocam, şimdi tabii ki sizle futbolu konuşmak bizler adına çok büyük bir keyif, çok büyük bir zevk, hatta bir onur derim. Çok teşekkür ederiz bu arada Selim hocam, bizi tercih ettiğiniz, bize de gerçekten yorumlarınızla aydınlattığınız için. Hocam peki tabii ki siz saha içiyle alakalı birçok konudan bahsediyorsunuz ama

0: kimler kısmına girecektik. Yani tabii ki Batuhan Kolağ'ın performansını, Var'ın performansını konuşmak istiyoruz. Birçok konu var, birçok tartışılan pozisyon var. Yani aslında birazcık hocam siz böyle olay örgüsüyle bize hakemlerle alakalı, daha doğrusu hakemin performansıyla alakalı pozisyonlardaki yorumlarınızı paylaşabilir misiniz?
1: Benim özellikle aklıma gelen iki tane çok kritik pozisyon var hakemle ilgili. Ve bu iki kritik pozisyonda da doğru karar verdiğini düşünüyorum aslında. Birincisi Kiziridis'in kırmızı kartı.
0: %100.
1: Yani bu çok net bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ve zaten oyuncu da yani pozisyon yaşandıktan sonra kırmızı kart göreceğini anladı adeta. İkinci kritik pozisyonda Torreira'nın rakibinin ayağına direkt tabanıyla bastığı pozisyon. Bu bazı izleyicilere kırmızı kartmış gibi görünmüş olabilir ama Torreira'nın hani ayağını sakındığını görüyoruz pozisyonda. Hatta neredeyse bir hafif suçluluk bile hissediyor rakibin ayağına basacağını anladığı anda. Rakip oyuncu da çünkü pozisyonun doğal akışında önüne düşüyor topa vurduktan sonra ve bir anda Torreira ayağına basmış oluyor. Benim valla maçtaki aslında orta hakemden ziyade ikinci yarıdaki Galatasaray sahasındaki yardımcı hakeme dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Çorum FK'nın 2-3 tane net atağını veya kullanacağı korneri net bir şekilde offside olmayan pozisyonlarda offside bayrağını kaldırarak kestiğini gördük.
0: Bu mesela Çorum FK adına aleyhine yapılmış bir hata olduğunu vurguluyorsunuz değil mi hocam?
1: Doğru. Onu bir toparlayalım. Çorum FK aleyhine yapılmış hakem hataları olarak görüyorum bunu. Bunun dışında daha fazla kritik bir hakem hatası.
0: Şunu söyleyeyim, şu çok konuşuldu, yayın sırasında da konuşulmuştu. Victor Osimhen'in attığı ikinci golde yükselirken size göre orada bir hani savunmaya bir temas var tabii ki temas da olacak kafa topları ama size göre oyun kuralları çerçevesi içerisinde miydi zıplaması veyahut da bir faul var mıydı hocam size göre?
1: Evet, hava toplarında bu tip temaslar oluyor. Forvet oyuncuları da yani Osimhen o teması yapmadan zaten oraya ulaşabilecek bir oyuncu. Bunu da hepimiz gördük.
0: Bir maç içinde de gördük bunu söyleyelim. Evet hocam.
1: Maç içinde de gördük. Yani ben orada golü iptal edilecek sertlikte bir müdahale yaparak zıpladığını düşünmüyorum. İkinci golün gol olarak değerlendirildiği bence doğru.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Çorum Futbol Kulübü ile Galatasaray berabere kaldı ama Çorum Futbol Kulübü'nde bir yetkili biraz sonra tabii ki birçok oyuncuyu da dinleteceğiz, flash röportajları vereceğiz ama bir yetkili veyahut da bir oyuncu çıkıp şunu derse haklı mıdır, haksız mıdır, eksik midir, bunu nasıl yorumlarsınız? Yani hakem bizim aleyhimize maç yönetti, hakemin yönettiği maç yüzünden biz burada bir puana razı olduk diye bir cümle kurarsa bir Çorum Futbol Kulübü oyuncusu veyahut da bir yetkilisi, size göre bu ne kadar, bu nedenli doğrudur veya yanlıştır diye yorumlarsınız hocam?
1: Ya ben bu böyle bir görüşe ne yazık ki katılamam. Çünkü aslında maçın hakkının beraberlik olduğunu düşündüm. Hani ilk ya son düdük geldiği anda aklıma gelen ilk düşünce buydu. Çorum FK her ne kadar 2-1 öne geçmiş olsa da maçı domine eden bir Galatasaray takımı vardı ve aslında tabiri caizse tesadüfen gelen gollerdi Çorum'un golleri. Yayının başında zaten maçı Çorum'un çok iyi kurguladığını söyledik ama aslında bu kurgudan sonuca ulaşmaktan ziyade biraz daha tesadüfen gelen goller sonucu 2-1 öne geçti Çorum takımı. Evet, hakem hataları oldu Çorum aleyhine ama ben hani Çorum bu maçı doğrudan hakemin burada Çorum galibiyeti burada doğrudan hakemin etkisiyle alamamıştır dersek bence biraz yanılgıya düşmüş oluruz diye düşünüyorum. Yani maçı baştan sona domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Evet, savunma arkasına çok adam kaçırdı Galatasaray takımı ama maç boyunca da çok fazla etkili pozisyon buldu. Burada kaleci Marcos Felipe'ye de bir tekrar parantezi açalım. Yani maçın yıldızı Çorum FK için kaleci Marcos Felipe ise bence Çorum FK maçı hakemle kazanamadı da diye denemeliyiz aynı zamanda.
0: Peki burada tabii ki stüdyodan da destek aldık ama Şallai'nin bir penaltı pozisyonuyla alakalı bir müdahalesi var olduğu söyleniyor şu anda stüdyodan bana gelen rejinin uyarısıyla beraber. Selim hocama pozisyonla alakalı bir Çorum Futbol Kulübü'nün penaltısının verilmediğini söyleyen bir stüdyoda bir desteğimiz var. Hocam ne dersiniz o pozisyonla alakalı? Pozisyon temizdir, devam mıdır veyahut da bir penaltı ihlali orada penaltıyı gerektirecek bir durum yaşanmış mıdır hocam? Size onu da soralım.
1: Yani arada bir pozisyon bence penaltı olarak değerlendirilebilir. Ama
0: gri mi deriz hocam? Gri mi deriz?
1: Gri diyebiliriz bence. Ama yani stüdyoda da penaltı olduğu yönünde bir yorum varsa ona da katılırım açıkçası.
0: Yani bu birazcık hakem yönetiliş stiline göre, yani hakemden hakeme değişebilecek bir karar mıdır? Bunu mu anlamalıyız hocam size göre?
1: Doğru, evet.
0: Peki. Hocam o zaman hızlı hızlı birazcık mesajları eriteceğim. Birazcık size bir dakika soluklanın isterim hocam. Siz zaten Ramirez bu sezon 15 gol atar demiş Öcal Bey. Hızlı hızlı bütün mesajları okumaya çalışacağım arada. En azından Murat Bey yazmış. Bak değerli vaktini bize ayırmış. Şöyle bakıyorum, daha ne aksiyonu görecek bu takım? 80 milyon Osimhen geldi demiş. Galatasaray kadrosu da Osimhen olduğunu vurgulamış. Tabii ki bir başka takım taraftarı olduğunu anlıyorum. Transfere falan gerek yok takım. Çok iyi şeklinde ironik bir mesaj göndermiş. Şöyle bakıyorum, Özcan Bey'in bir mesajı var. Pardon, düzeltiyorum. Bilge Bey'in bir mesajı var. Okan Hoca'nın yönetimin istifa etmesini söylüyor. Yönetimin kesinlikle istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Şallai'nin defans oyuncusu olmadığını vurguluyor. İbrahim Bey'den bir mesaj var. İbrahim Bey demiş ki Galatasaray Fetret dönemi adı altında bir cümlesi var. Başladığının hayırlı olsun şeklinde bir isyanı var. İbrahim Bey, Mete Bey'e dönüyorum. Mete Bey demiş ki Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Geçen senenin son 5-6 haftasında belliydi zaten. Bu takımın bariz değişikliğe ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu çok çok belliydi demiş. Yönetimin başka konularda daha etkin olduğuyla alakalı bir kesinlikle isyan etmiyor. Mete Bey, şöyle bakıyorum, Yunus Bey'den bir mesaj gelmiş. Transferler Galatasaray'a hayırlı olsun, bin nasihat bir musibetten iyidir şeklinde bir mesaj var. Dursun Özbek gerçekleri umarım bugünkü maçtan sonra görmüştür. Tek sevindirici taraf Osimhen'in kaldığı yerden devam ettiği olduğunu vurgulamış. Selim hocam, kusuruma bakmayın, mesajları biraz eritmek durumundayım. Siz de beni anlayacaksınızdır zaten. Bülent Bey yazmış. Koskoca Galatasaray sadece 2 kişi mi yazmış? Sadece 2 kişi demiş. Şöyle bakıyorum, çok fazla mesajımız var. Bir dinleyicimiz demiş ki Aykut Bey, puan kayıpları sonunda çimler uzundu gibi aslında bahaneler olacak mı demiş. Kamuoyunda bunu duyacak mıyız demiş. Aykut Bey ki göreceğiz. Bunu da söyleyelim. Ebu Talip Bey yazmış. Çorum Osmancık'tan sarıların sülo demiş. Bu maçın sonucunu beğendi demiş. Çorum'dan dinleyenlerimiz de var. Çorum'a da selam olsun buradan bir kez daha. Hızlı hızlı eritmeye çalışıyorum. Tesadüfen demek bir takımın, bir şehrin camiasının emeklerine haksızlık değil mi demiş. Tesadüfen kim dedi? Burada böyle bir şey söylenmedi. Osimhen'in golleri çok çok güzel gollerdi demiş. Tesadüfen demedik. Tesadüfen değil. Siz belki yanlış anladınız diyelim. Çorum Futbol Kulübü'nü bir kez daha tebrik edelim. Rams Park'ta çok değerli bir puan almasından dolayı. Selim Hoca'nın ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Su sertti Galatasaray'ımızda, transferler bekliyor. Halep'ten selam yollamış. Selim Hocam size selamlar var. Devam ediyorum. Biraz
1: Halep'e
0: olur.
1: Selamlar.
0: Halep'e selamlar. Şöyle diyorum. Bunu okuyamam. Dinleyicimiz Murat Bey'in bu mesajını okuyamam ama birazcık hani 4 yıldır zaten Galatasaray şampiyon diyerek birazcık farklı bir betimlemesi var, onu okuyamam, devam edeceğim. Abicim en azından 4 transfer şart şeklinde ben size yazdım, maç önünde de acilen uçakların inmesi gerekiyor. Yazık günah demiş. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım bu şekilde olamaz demiş. Böyle bir başlangıç, bir de kendi evinde yazık günah demiş. Maçtan önce forma muhabbetinden dolayı konuşmuştuk, o muhabbete girmeyelim. Maç sonu yayınındayız, oraya girmeyelim. Ama yazık günah demiş oradaki

0: Sadette. Bakıyorum Adem Bey, umarım bu transfersizlikten sonra Hakan Çalhanoğlu gibi bir hata yapmazlar demiş ki transfer konusuna gireceğiz. Flash röportajlara gideceğiz ama Selim Hoca Çorum'un bulduğu goller tesadüfen dedi demiş. Yani şöyle diyelim, Selim Hoca orada o şekilde ifade etmiş olabilir ama Selim Hocam size bırakayım sözü. Yani tesadüfen biraz takılmış dinleyicimiz.
1: Çorum'un ana stratejisiyle gelen goller değil aslında.
0: Evet.
1: Bir tanesi hani savunma hatası aslında defansın arkasına kaçırılan topla geldi ama burada Davinson Sanchez'in normal şartlarda hazırken yapmayacağı bir hatayı gördük. İlk golde olağanüstü ve müthiş atılmış bir gol ama yani oyuncunun kaç tane bu şekilde gol olduğuna da bakmak lazım. Yalnız ben bu maçı şimdi ben kadroları bir tekrar gözden geçirdiğimde
0: lütfen hocam.
1: Çok enteresan bir şey dikkatimi çekti. Lemina ve Kazım Can'ın stoper bölgesine girdiğini gördük maçta. Biri Sanchez, diğeri de Abdülkerim Bardakçı yerine. Fakat Singo yedekler arasındaydı bugün.
0: Hocam ayrılık mı var?
1: Bu bana ayrılık göstergesi gibi geldi. Yani şu anda Singo böyle bir maçta oyuna girmiyorsa zannediyorum transferi gerçekleşmiş demektir. Bir istihbaratım yok ama biraz dikkatli bakıldığında bunu görmek çok zor değil. Sanıyorum yeni bir stoper takviyesi yapıldıktan sonra açıklanacaktır.
0: Selim Hocam, şimdi zaten artık birçok şey konuştuk ama aslında transfer konusunda konuşmamız gerekiyor. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferler hangi bölgelere, nasıl profilde isimler olmalıdır? Tane tane gitmek istiyorum. Bir anda karman çorman olmayalım. Bütün Galatasaraylılar şu anda zaten yaklaşık arabalarına bindiler. Stadyumdan çıkanlar, radyo gol mikrofonlarında bizler varız. Bizleri dinlemek için bizleri dinliyorlar. Galatasaray taraftarı şu anda birçok şey dinlemek istiyor ama asıl transferi görmek istiyor Galatasaray taraftarı. Selim Hocam, kale ve savunma hattıyla başlıyorum. Kale ve savunma hattında hangi bölgelere ilk 11 mi yedek mi olarak da belirtirseniz hocam çok çok memnun olurum. Hocam sizden bir kaleci ve savunma hattıyla alakalı bir transfer beklentisi, sizin beklediğiniz transferler nedir? Olması gereken transferler nedir şeklinde bir kale ve savunma bölgesiyle başlayalım istiyorum.
1: Tabii. Uğurcan Çakır var kalede. Dolayısıyla kaleye transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Defans hattında iki pozisyonda eksik görüyorum ciddi. Bunlardan biri stoper. Az önce zaten Singo'nun gitme ihtimalinden bahsettik ve bugün Abdülkerim'le Sanchez'in form durumunu görmüş olduk. Buraya bir transferin şart olduğunu düşünüyorum.
0: İlk 11'e midir hocam peki ve sağ stoper mi sol stoper midir ana odak olması gereken transferin?
1: Hazır bir Sanchez'in Abdülkerim'in önünde olduğunu düşünüyorum. Geçmiş programlardan birinde hani bu takımın kaptığını Abdülkerim ilk 11 oynayacak diye bir yorumda bulunmuştum ama o noktadan biraz geri dönmüş gibiyim. Buraya bir transfer gerekecektir diye düşünüyorum. Sallai yerine de daha doğrusu Sallai'ye belki alternatif olabilecek biraz daha Mariano tiplemesinde bir sağda kalınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Birazcık daha hücum beki ama savunma da yapabilen, biraz daha hani pas istasyonu dediğimiz o kısa oynayabilen bir oyuncu mu hocam?
1: Doğru, biraz daha oyun kurucu özelliği olan bir sağ bekin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Gabriel Sara transfer olmayacaksa Sara Torreira ikilisinin lig için yeterli olacağını düşünüyorum.
0: Lemina, İlkay, Ogechukwu, Niaga isimleri de var. 6 isim var iki orta sahada. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni düşünürsek transfer ihtiyacı var mıdır 6-8'e?
1: Bu altılı bence ligde işi götürebilecek bir 6 oyuncu ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde başarı hedefleniyorsa buraya ses getirecek bir oyuncu lazım olabilir. Fakat transfer gereken bölgelerden biri olarak görmüyorum şu an.
0: Peki şu anda savunma 6-8 olarak biz şu anda 2 transfer yazdık değil mi hocam? Bir sağ bek, bir stoper.
1: stoper aldık.
0: Bu ikisini de ilk 11 oyuncusu mu olarak belirliyoruz? Yani sağ beki de stoperi de öyle mi belirledik hocam?
1: Stoper bence ilk 11 seviyesinde yıldız bir oyuncu olursa herkesin içi rahat edecektir. Savunma alarm verdi bu maç.
0: Peki hocam. Sağ bek için, sağ bek için.
1: Sağ bek yani Okan Hoca'nın tercihine göre, çünkü Sallai'yi hücum özelliklerinden dolayı kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Hı hı. Ama hem onu yedekleyebilecek hem de gerekirse biraz daha önüne geçip oynayabilecek biraz daha Mariano tipi oyuncu, oyun kurucu özellikleri olan bir sağ bekin faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Peki 10 numaraya geçelim hocam. 10 numarada transfer tabii ki gerekli diyeceksiniz. Yani birçok Galatasaray taraftarının da zaten en büyük beklentisi bu, ama nasıl bir profil gerekir? Ve şunu sormak istiyorum. Yani Okan Hoca genelde kanattan aslında devşirme oyuncularla 10 numara performansı aldı şu ana kadar. Eldeki kadroda bu vardı belki de. Okan Hoca'nın önünde sonuçta bir tam olarak bir 10 numarayla hiçbir zaman oynamadı. Mertens gibi, Yunus Akgün gibi, eskiden Kerem Aktürkoğlu gibi biraz daha kanat orijinde ama sonradan 10 numaraya evrildiği isimleri gördük. Yani Galatasaray'ın 10 numara bölgesinde yine bu tarz bir oyuncu mu olacak? Yani hocanın isteği bu mudur? Yoksa işte Bruno Fernandes ismi de konuşuluyor. Yani bu tarz biraz daha maestro dediğimiz bir orta saha, yani orta saha önündeki o forvet arkası oyuncusu mu göreceğiz? Okan Hoca ne ister? Selim Hocam siz nasıl yorumlarsınız?
1: Ben Okan Hoca'nın isteğini bugün saha içinde Yunus'un biraz konumlanmasından biraz çıkardım, okudum gibi. Ki bu kendi düşüncemi aktarayım hızlıca. Osimhen'in yanına çok yaklaştığını ve ona doğru sokulduğunu, biraz da ceza sahası içinde konumlandığını veya hemen ceza sahası dışında şut çekmeye hazır konumda bulunan bir Yunus Akgün gördük bugün. Ben yine oralara girebilecek Mertens tipi bir oyuncunun gelmesi gerektiği kanısındayım. Bu gelecek oyuncunun da gol vuruşlarının çok etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu profile uygun oyuncu olarak görünen oyuncu Batrakov. Bu transferin gerçekleşebilir durumda olduğundan da bahsetmiştik. Yalnız şöyle bir kaygım var Batrakov'la ilgili.
0: Lütfen hocam.
1: Öncelikle çok uzun bir süre takip etme fırsatımız olmadı bu oyuncuyu. Meziyetlerini görmüş olsak da tam olarak hakim değiliz. Ve Galatasaray taraftarı bu bölgede isimli yıldız oyuncular izlemeye alışık bir taraftar grubu. Hani Snyder, Mertens gibi oraya böyle kendi ağırlığını koyabilecek, 10 numaralı formayı taşıyabilecek oyuncular gördük genelde. Bu Batrakov transferinin açıkçası tutması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir Ontivero etkisi yaratırsa Batrakov transferi, tabiri caizse sezonun çöpe atılması demek olabilir. Burada dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Yunus Akgün bugün inanılmaz istekliydi. Yayın başında da söylediğimiz gibi 10 numara bölgesine önemli bir aday olacaktır sezon boyunca.
0: Yani kim alınırsa alınsın o formayı zorlayacak diyorsunuz hocam. Doğru mu Yunus Akgün'le alakalı?
1: Yunus orada olur. O formayı zorlayacak bir görüntü verdi bugün. Çok istedi.
0: Kanat oyuncularına geçelim isterseniz hocam. Yani kanada peki bir hamle gerekir mi? Şu anda mevcut rotasyonda tabii ki hem Sané var, hem aynı zamanda ters kanata Barış Alper oynuyor. Yunus Akgün'ü sayabiliriz ama buraya bir oyuncu gerekir mi? As oyuncu mu gerekir, yedek mi gerekir diye sormak isterim.
1: Biraz Sané'den bahsedelim bence bu soruyu yanıtlamadan önce.
0: Peki hocam.
1: Sané yani... Acaba biz bu adamın ismini aldanıyoruz da mı bu kadar içimiz rahat ediyor? Yani çok etkisiz bir Sané görüyorum ben geçen seneden beri. Yani maç içerisinde bazı anlar var, böyle topu alıp soluna çekip gitmeyi deniyor. Gidebiliyor çoğunda ama bazılarında da fiziksel olarak yetersiz kaldığını gördük. Özellikle maçın başında Smolcic ve Borza, bunlar sol kanat oyuncuları Çorum'un.
0: Sol tarafı, savunmanın sol tarafı diye söylediniz değil mi hocam?
1: Savunmanın sol tarafı diyelim, doğru düzeltelim. Bu oyuncular daha dinçken Sané'nin hiç etki yaratamadığını, hatta bazı topları kontrol edip sürmekte bile zorluk yaşadığını gördük. Çok ciddi bir maaş yükü var. Yani asla çıkılması gerektiğini düşünmediğim bir oyuncu sana. Yani herkesin kadrosunda bulundurmak isteyeceği bir oyuncu ama yani bu etkisizliği devam ederse de ya formayı Yunus'a kaptıracaktır

0: ya da Galatasaray yönetimi işte tam olarak bu akşam pazarından Sané'nin yerini dolduracak bir oyuncu bakacaktır diye düşünmeye başladım ben.
1: Peki hocam, evet. Soruya dönecek olursak çok net ifade ettiniz ama o bölgeye Sané'nin varlığını da düşünüyoruz. Yani biz şu ana kadar Galatasaray'a sizin nezdinizde 3 tane oyuncu transfer olması gerektiğini anlıyoruz. Kanada bir transfer tam olarak ne profilde, ne şekilde olmalıdır? Olmalı mıdır? Yedek mi olmalıdır? Onu soralım.
0: Ligimizde Sané profilinin işlemediğini artık görüyoruz. Hani biraz daha sola doğru içeri kat edip şut şansı ya da pas şansı arayan oyuncular şu anda oynanan kapalı ve defans ağırlıklı futbolda pek etkili olamıyor. Geçen sene de olamadı. Ben buraya biraz daha fiziksel gücüyle ön plana çıkacak. Hani belki de fiziksel gücü Barış Alper Yılmaz ayarında. Fakat biraz daha teknik. Yani adam eksiltmeyi daha kolay yapıp gol yollarında daha etkili olacak bir oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama peki, bu oyuncunun kalibresi Sané'nin motivasyonu ve performansına göre değişecektir. Yani yedek de olabilir. Hı-hı. Doğrudan 11 oyuncusu da olabilir.
1: Rekabette bir adam olması gerektiğine inanırsınız hocam. Doğru mu?
0: Kesinlikle. Yani ben şu anda gördüğüm Leroy Sané'nin birazcık antrenmanda hani Yunus Akgün dışında bir rekabete ihtiyacı olduğunu ve biraz daha motive olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Sol kanada gelmek.
1: Gelelim hocam.
0: Barış Alper. Hı-hı. Yani bu oyuncudan vazgeçmek bence çok zor. Yani yayında yine belirtmiştik. Jakobs'la beraber iyi bir kimyaları oluştu. Uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ben doğrudan buraya bir transfer gerektiğini düşünmüyorum. Ama
1: yedek gerekir mi peki? Onu da soralım hocam size.
0: Bugün oraya bir yedek gerektiğini de gördük bence. Bir sol kanada yedek bir oyuncu Barış Alper kalacaksa yedek olabilecek bir oyuncunun, ama girdiği zaman da hani gerçekten ağırlığını koyabilecek bir yedek oyuncunun alınabileceğini düşünüyorum.
1: Şu ana kadar 5 etti hocam sizin söyledikleriniz. Son olarak forvet de sorayım. Forvete bir yedek veyahut da tabii ki Osimhen'in önüne de bir kişi de diyebilirsiniz ama demezsiniz diye tahmin ediyorum. Hocam ne dersiniz forvet konusunda Galatasaray'da?
0: Şu anda takımdaki santrafor sayısı 2. Halil Dervişoğlu da Antep'le anlaştı diye biliyorum.
1: Doğru.
0: Yani 2 santraforla hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem kupada götürülmesi çok zor. Bu arada ikinci santraforun da hani altyapı oyuncusu
1: Ada Yüzgeç
0: olduğunu da altını çizelim. Hani Osimhen müthiş bir güç ama bütün sezonun ağırlığı da onun üzerine yıkılırsa bir planlama hatası olmuş olur diye düşünüyorum. Mutlaka bir yedek forvet oyuncusu alınmalı bence.
1: Yani toplamda Selim Hoca'nın işaret ettiği, hatta sizin işaret ettiğiniz hocam durum, Galatasaray'ın 6 transfere ihtiyacı vardır bir oyuncu gitmediği senaryoda. Doğru muyum hocam?
0: Yani yedek olanları da sayarsak bence en az 5-6 transfere bu takımın ihtiyacı var. Başarılı bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirmek istiyorsa. Biz sadece 5. üst üste şampiyonluğa konsantreyiz mottosu varsa, yani kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz gibi motivasyon varsa ve Şampiyonlar Ligi biraz daha ikinci planda kalacaksa bu kadar transfer yapılmayabilir. Ama yani her kulvarda iddiasını koruyacak bir Galatasaray için bugünkü takımın zaten kendi eksikliklerini herkese belli ettiğini düşünüyorum. Muhtemelen dinleyicilerimiz de benzer fikirdedir.
1: Selim hocam, kıymetli katkılarınızdan, bize bu kadar süre ayırmanızdan dolayı öncelikle çok çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Dinleyiciler huzurunda hakikaten sağ olun, var olun demek istiyorum. Birazdan da teknik direktörlerin basın toplantılarına geçeceğim ama Selim hocam çok teşekkür ederiz tekrardan.
0: Benim için bize can, görüşmek üzere tekrardan başka bir maçta.
1: Görüşürüz Selim hocam, sağ olun, var olun, iyi akşamlar dilerim.
0: Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Selim Hoca'nın kıymetli yorumlarını dinledik. Ben de naçizane dilim döndüğünce güzel sorularla eşlik etmeye çalıştım. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin sorularını da almaya çalıştım. Okuyamadıklarım var tabii ki ama elimden geldiğince herkesin sorularını okumaya çalışıyorum. Bunu zaten biliyorsunuz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol.
1: Uğur Uçar hazırmış. Bir Uğur Uçar'ın açıklamalarına gidelim. Basın toplantıları için özellikle iç saha maçlarında çok daha rahat

0: Yeni sezon öncelikle herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bütün takımlar için kazasız belasız bir sezon olur diyerek söze başlamak istiyorum. Maça da gelirsek Galatasaray'ın artılarını ve eksilerini iyi çalıştık. Kenara ortalarını, ters ayakta kenar ortalarında etkili olduklarını, duran topta etkili olduklarını biliyorduk. Buna özel önlemler aldık. Merkezi daha çok oynamamaya çalıştık. Bugün kenarlardan atakları sonuçlandırmak istedik. Bugün de bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Geriye düştük. Geri dönmek önemliydi. 2-1 yakaladık. 10 kişi kaldık tabii. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele ettik. Bugün buradan bir puanla ayrılıyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Sorusu olan var mı? Buyurun. Mikrofonu alalım.
2: Hocam, Galatasaray altyapısından yetiştiniz. Uzun yıllar burada forma giydiniz. Bugün de Çorum FK'nın Süper Lig'deki kulüp tarihindeki ilk maçında takımın başındaydınız. Sağdan da bir puanla ayrıldınız. Neler hissediyorsunuz?
0: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Savaş Başkanımıza özel bir parantez açmak istiyorum. Bize çok iyi bir takım verdi gerçekten. Yaklaşık 2 aydır 2000 tane yakın futbolcu izlemişizdir. Bazı getirmek istediğimiz gelmeyen ama çok özel oyunculara gittik gerçekten. Tabii Galatasaray'ın altyapısından yetişip florunun suyunu içtik. Burada A takımda forma giydik, şampiyonluklar yaşadık. Okan Hoca hem takım arkadaşlığı yaptım hem teknik direktörlüğümü yaptı. Şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın tabii bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.
1: Var mı başka soru olan? Buyurun.
3: Safa Kaan Öztürk hocam, tebrikler öncelikle. Tabii ki bahsettiniz aslında günün sonunda çok sayıda transferle tırnak içerisinde şu an için söylüyorum. Toplama halinde olan bir takıma geldiniz ve daha fazla hazırlanacaksınız ilerleyen haftalarda da. Rakibiniz Galatasaray ise bir transfer yaparak aslında hazırlandı. Galatasaray'ın kulübesi ve oyunu hamlesinin kısıtlı olmasının bugün aldığınız puanda bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Yani çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? 4 yılın şampiyonu bir takım. Aynı oyuncular oynuyor. Ama bugün ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Oyuncuların emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve istediğimizi, ne istiyorsak, antrenmanda ne çalıştıysak bugün sahada yansıttılar. Ondan dolayı buradan bir puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti de kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum bugün.
1: Buyurun.
4: Burhan Can Terzi. Hocam aslında 2-1'i bulduktan sonra da cesur oyuna devam ettiğinizi düşünüyorum. Kırmızı kart belki gelmese daha da cesur oynayacaktınız. Özellikle Tiam hamlesiyle beraber oyuna ortak olduğunuzu düşünüyorum uzun süre. Yani Galatasaray'ı beklemediniz. Maçın gidişatı, yani bölüm bölüm baktığınızda sizin tasarladığınız gibi gitti mi oyun? Bir de Süper Lig hedefi olarak ilk 10 mu belirlediniz, ilk 8 mi belirlediniz, onu merak ediyorum.
0: Hedef olarak bir şey belirlemedik. Maç maç gideceğiz. Her maça aynı konsantreyle hazırlanacağız. Yani tabii oyun çok önemli benim için. Oyuna çok kafa yoruyoruz. Ekibim de öyle. Yenilikleri takip ediyoruz. Hep üstüne koymaya çalışıyoruz. Galatasaray'ı tabii bir 45 dakika, eğer ilk 20 dakika gol yemezsek Galatasaray'ın daha açık oynayacağını ve biz de kulübemizdeki hamlelerle galip gelebileceğimizi düşünüyorduk. Soyunma odasında da söyledim. Bir 15-20 dakika daha herkes her şeyini versin. Biz hamlelerimizi yapacağız. Buradan galibiyetle veya puan alarak ayrılacağız diye konuştuk. Günün sonunda öyle oldu.
1: Var mı başka soru? Buyurun, sizden alalım. Son soru olsun.
5: Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim iyi oyununuz için. Çorum dünya medeniyeti için önemli bir şehir olsa da futbol anlamında nasıl bir şehir? Şehirden destek bulabiliyor musunuz? Biraz önce başkana söylediniz. Özellikle bu transferleri yapma konusunda sizi zorlayan şeyler oldu mu? Şehrin futbola bakışı ve atmosferi nasıl?
0: Ya, şehir geldiğimizden beri futbolla yatıp futbolla kalkıyor diyebilirim. Çünkü bizim geldikten sonraki yükselen bir Çorum Spor, Çorum FK grafiği var. Başkanımız yani alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları bize almaya çalışıyor ve çok memnunum bir teknik direktör olarak. Ona tekrar buradan teşekkür ediyorum.
5: Hocam peki Uğur Uçar olarak hayaliniz ne? Çünkü yolun başındasınız ve siz de ilk Süper Lig maçına çıktınız.
0: Şöyle söyleyebilirim. İlk hedefim teknik direktörlüğe başlamaktı. Ondan sonra bir alt ligde hocalık yapmaktı. Şimdi Süper Lig'deyim. Basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüzde katarak sağlam adımlarla çıkmak hedefim.

0: Hedefim bende kalsın. İnşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz.
1: Sorduğunuz için teşekkür ederiz. Ha, Kadir abi sen de mi söyle?
2: Buyurun. Karar Gazetesi'nden Kadir. Hocam öncelikle tebrik ederim. İlk Süper Lig maçınıza çıktınız. Başarılar diliyorum. Fikstürü hiç konuşamadık sizinle, denk gelemedik. Hayalinizde nasıl bir fikstür vardı? Bu fikstür hayalinize ne kadar yakın? En azından milli araya kadarki olan fikstür hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
0: Ya, fikstür çok baktığım bir şey değil. Her rakiple oynayacağız ya birinci hafta ya onuncu hafta. Biz her maça en iyi şekilde hazırlanıp çıkmak. Başka bir düşüncemiz olmuyor fikstürle ilgili.
2: Peki, teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar. Sağ olun.
0: İyi akşamlar.

0: Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
1: Evet, öncelikle tabii ki bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gereken bir akşamdı. Bu maç öncesi hazırlanma, oyuncularla konuşmalarımız, hepsi yani kendi aramızdaki şeyler hep şunun üzerinden de özellikle. Yani lig başlıyor, kazanıp tabii ki şu anda bir karamsarlık var. Hazırlık maçları, baktığınızda bir kadro ile ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler hepsi bir arada. Tabii ki yani Galatasaray'ın en önemli gücü bundan önceki senelerde de hep şu oldu. Yani birlikte olduğumuzda daha başarılı olduk. O pozitif havada hep başarılı olduk. Bu sefer maalesef negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Bunu söylemek istiyorum en başta. Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam, rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta, İki dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık, 3-2 yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ama ligin başı, bu tür şeyler olmasaydı, bu tür puan kayıpları olmasaydı bu atmosfer bizim için çok daha güzel olabilirdi ama bunu da üstesinden geleceğiz. Ligin başında böyle bir puan kaybı yaşadık. Ama bu hafta bizim için önemli. Daha çok çalışacağız, daha çok hazırlanacağız. Her hafta oyuncuların, biliyorsunuz milli takımdan gelen çok fazla oyuncumuz var. O yüzden her hafta onların performanslarının artması için bizim için önemli bir fırsat. Performansları daha yukarı çıkartacağız. Oyun olarak dediğim gibi yani bence sezon başına göre özellikle golü yiyene kadar çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ondan sonra maç değişti, iki golden sonra. Bu performansları arttıracağız. Tabii ki yani beklenti çok fazla, yani özellikle transfer beklentisi çok fazla, hepiniz biliyorsunuz. Bu da oluştuktan sonra bence takımımıza özellikle daha pozitif bir hava gelecek. Dediğim gibi ben de oyuncularımla birlikte en maksimum şekilde hem çalışarak hem içerideki ortamı daha değiştirerek bir sonraki maça hazırlanacağız ve bundan önceki senelerde olduğu gibi biz hep şunu söylüyoruz, yani hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, puan kaybedebiliriz ama hiçbir zaman umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak, ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de, kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız ama çok iyi de bir bugün çok iyi bir 11 ile çıktık aslında baktığımızda. Dediğim gibi yani buraya ekleyecek, kulübeden gelecek ve oyunu değiştirebilecek, bu rekabeti arttırabilecek oyuncular tabii ki performansımızı daha yukarıya çekecek.
0: Telefonların sesini kısarsak sevinirim lütfen. Erdem Bey.
2: Mikrofon burada.
3: Erdem Açıköz. Hocam taraftarlar artık somut bir şey bekliyor. Yani olumsuz bir hava var, dağıtmak istiyor dediniz. Sizlerin görüşlerini, düşüncelerini çok iyi biliyoruz. Hatta bazı basın toplantılarında yapmış olduğunuz açıklamalarla taraftarlar yönetim önünde bir set olarak da sizleri görüyor. Düşüncenizden ziyade şunu da sormak istiyorum. Bu olumsuz havayı hani somut bir şekilde ne zaman dağılacağını düşünüyorsunuz? Bir de Niyaga'yı oyuna bugün neden alınmadı şeklinde, sakat mı, onu da sormak istedim. Teşekkürler.
1: Şöyle tabii ki yani bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Dediğim gibi hem kadro genişliği için, içerideki rekabet için kulübeden gelebilecek oyuncu bizim için, özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler, özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu, hem kanat pozisyonu, hem santrafor, yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı, yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu da en hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Nego ile ilgili tabii ki düşündüm oyun içerisinde ama yani özellikle biraz daha yani Yunus'un ve Gabriel Sara'nın biraz daha orada daha şutör, daha son pas özelliklerini kullanıp işte oyuna devam etmesini düşündüm. Devamında Lucas'ın yerine İlkay'ı aldım. Yani İlkay'ın da orada o sakin kalıp o pas trafiğini kullanmasını istedim. O yüzden yani bir sakatlığı yoktu. Ama dediğim gibi yani biraz da özellikle dedim, öne doğru belki işte şutu olan yani orada belki son pas duran top, yani Gabriel Sara'yı düşündüğümüzde ve Yunus'u da yine içeride, yani çünkü belli bir bölümden sonra rakip 10 kişi kaldıktan sonra Eren'i biraz da üçlü gibi savunmanın kenarından çıkarttım ve Barış'ı biraz daha içeri sokarak yani iki forvet gibi oynamaya çalıştık. Gabriel Sara'yla Yunus da biraz da yine yani merkezde üçlü orta saha gibi oldular Torreira ile birlikte. Dediğim gibi yani orada oyuncuların biraz da şutuna ve şeyine güvendiğim için orada bir değişiklik yapmadım. Ama o da çok beğendiğimiz, hazırlık maçlarında da kullandık, bundan sonra da kullanacağımız oyuncular. Bu tür dediğim gibi yani onun istediğinde maçta onu kullanmak gerekecek. Çünkü dediğim gibi yani performansından memnun olduğum bir oyuncu.
0: Safa Bey.
2: Safa Kaan Öztürk. Hocam hayırlı olsun öncelikle yeni sezon. Şunu sormak istiyorum. 9 Mayıs'ta Antalya'yı Galatasaray burada yenip şampiyonluğunu ilan etti. Siz 4 senenin şampiyon hocasısınız ve transfer limiti de en yüksek takımsınız. 9 Mayıs'tan bugüne geldiğimiz zaman bugün bir transferle yeni sezonun ilk maça çıkmayı bekliyor muydunuz? Bu bir planlamada da yani son günleri daha çok bekleme yönünde bir planlama oldu mu yönetimle aranızda? Bununla beraber bugünkü yedek kulübenizin zaten hani sizin de yaptığınız değişikliklere bakıyoruz. O gün Noah Lang, Icardi gibi oyuncuların oyuna girdiğini görmüştük Antalya maçında. Bugünkü yedek kulübenizin puan kaybında bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
1: Tabii ki yani hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Yani ne ben alıyorum, ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne sizler, ne taraftarımız hiçbir şekilde bundan mutlu değiliz ve daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yani burada yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek bir kere. Bu çok açık. Yani bilerek yaptığımız bir şey değil. Ama birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz. Birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu belki

0: Bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. Kulübeden gelen oyuncu, demin söylediğiniz gibi yani Antalya maçında da onu yaşamıştık. Kulübeden getirdiğimiz oyuncular, bunu özellikle geçen sezon ikinci devresi Asprilla ve Noah Lang geldikten sonra hücum hattındaki genişliğimizde bunu iyi bir şekilde kullanmıştık elimizdeki oyuncularla birlikte. Yine böyle bir şey istiyoruz. Yani hep söylüyorum yani elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. Yani iki tane 11'imiz olması gerekiyor. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacak, düşündüğümüz şeyler olacak. Yani burada süreç devam ediyor ama önceliğim dediğim gibi özellikle hücum hattındaki o hem başlayacak 11 ve devam edecek oyuncuların sayısını arttırmak.
1: Ömer Faruk Bey.
2: Ömer Faruk Özcan. Hocam öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bugün özelinde oyun içerisine baktığımızda çok fazla hamle yaptınız oyun içerisinde, özellikle savunma hattında. Sizin gözünüze çarpan bir teknik direktör gözünden saha içerisindeki en büyük eksiklik neydi? Bir de şunu sormak istiyorum. Taraftar tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bir transfer bekliyor. Kısa da bir süre kaldı. Net bir tarif verebiliyor musunuz ilk transfer için?
0: Ya şöyle hamleler yaptık tabii. Bir kere Jakobs belli bir şeyden sonra yoruldu. Eren'in hücum gücünü kullanmak istedik. Ceza sahasına etkili girişleri olan bir oyuncu Eren. Çok da girdi yani oyuna girdikten sonra orada çok fazla pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Devamında tabii ki rakipte bir kişi eksilince işte orada Lemina'yı hem oyun kurması için bir orta saha oyuncusu ama Davinson'u yerine aldık. Çünkü Davinson'un da tabii ki yani maç eksiği 60'larda özellikle 60-65'ler yani buraları oynadıktan sonra tabii ki maç öncesi de zaten onunla konuşmamda özellikle bunu belirtmiştim. Orada Lemina hamlesini yaptık. Devamında Kazım'ı da bir kişi daha ekstradan hücuma götürebilmek için Kazım Abdülkerim hamlesini yaptık. Çünkü rakip 10 kişiydi. Daha çok kişiyle sol kanattan gitmek. Yani Kazım'a da birkaç orta geldi, birkaç şut fırsatı geldi. Yani savunma hattını yaptığım değişiklerin nedeni buydu. Transferle ilgili yani en hızlı şekilde bekliyoruz tabii ki. Yani bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde bence dediğim gibi yani hepimiz için bu pozitif anlamda çok yani hepimizin psikolojisini arttıracak, düzelecek. Yani Galatasaray taraftarı bunu bekliyor. Biz bunu bekliyoruz. Yani yönetim de bu üzerindeki baskıyı yani kimse bilerek bunu yapmaz zaten. Böyle bir baskıyı yani bundan hiçbirimiz zevk almıyoruz. Demin de söyledim. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor.
1: Son soru Nevzat.
3: Nevzat Dinler Milliyet. Hocam yeni sezon hayırlı olsun. Sürekli olarak hücuma yapılacak takviyelerden bahsettiniz. Üç tane takviyeden bahsettiniz. Savunmaya bir takviye düşünüyor musunuz? Bir de 10 numara transferi konusunda kafanızda net bir isim var mı? Çünkü sizin ve yönetimin ya da başkanın farklı isimler üzerinde karar kıldı, yazılıp çiziliyor. Bu konuda da hani kimse çıkıp bugüne kadar konuşmadı. Kafanızda net bir 10 numara var mı hocam?
0: Şöyle ilk sorunuz neydi?
3: Stoper yani okay. Savunmaya yani bir takviye.
0: Demin söyledim onu aslında arada. Şampiyonlar Ligi listesi yazılana kadar bir süremiz var. Yani burada hücum hattından ki eksikleri tamamladıktan sonra başka bir mevkiye takviye yapabiliriz, yapmayı düşünebiliriz. Yani bu her şey yani bu orta sahada olur, savunmada olur. Hücum hattını demin söyledim zaten. Ya buralarda eğer bir değişikliğe gitmek istersek, bir şeyler yapmak istersek orada bir süremiz olacak ama aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak.

0: 10 numara hocam.
1: 10 numara için ya bir kere şöyle, yani hep beraber hareket ediyoruz zaten bütün oyuncularda. Yani böyle bir şansım var her zaman. Yani benim istediğim, benim onay verdiğim oyuncular üzerinden hep gidiyoruz ve birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye, nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
0: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Evet, Okan Hoca'nın da basın toplantısını sizlere dinlettik. O halde bugünlük maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınında ve dakika skorda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
3: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel İnçer Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Radyo Gol frekanslarında 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Lukaku resmi imzayı attı ve hemen ilk bağlantımızda başlayalım. Hattımızda spor spikeri ve spor yorumcusu Berke Kosova olacak.

0: ve spor spikeri, aynı zamanda spor yorumcusu Berke Kosova hattımızda. Berke, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'in, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sevgiler.
0: Lukaku imzayı attı, az önce açıklamalarda da bulundu. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin bu transferini sıcağı sıcağına? 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Belçikalı Yıldız.
1: Evet, Lukaku ile giriş yaptım. Güzel, yüksekten bir giriş. Lukaku tabii ki yaptıklarıyla, daha önceki performansıyla Avrupa'nın en üst seviye santraforlardan biri. Bu tartışmasız. En fazla bonservis bedeli ödenen oyuncular da ikinci sırada, biliyorsun yani zamanında çok ciddi paralar ödendi Lukaku'yu kadroya katabilmek için. Tabii şimdi son sezon performansıyla ilgili hem Fenerbahçe tarafında taraftarlar arasında hem de basında baktığımızda sakatlığıyla ilgili, sakatlık durumuyla ilgili bazı soru işaretleri var. Ama sağlıklı olduğu takdirde fizik gücüyle, zaman zaman yaptığı driplinglerle, kutu içindeki kalabalık savunmaları açarken fiziğini ön planda kullanarak, tekniğiyle birleştirerek çok önemli bir golcü olduğunu söylemek lazım. Özellikle Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi savunma yapan, kapalı savunmalara karşı ileride hakikaten hem kule hem de savaşacak, aynı zamanda bunu gole çevirebilecek önemli bir yıldız. Sakatlık konusuna gelirsek, evet, Fenerbahçe'de şöyle bir risk var. Lukaku bir yaşı biraz daha ileri artık. Daha önce geçtiğimiz sezonda önemli problemler yaşadı ama Fenerbahçe kadro derinliğine baktığımız zaman ben bu riskin Fenerbahçe adına alınabileceğini savunan taraftayım. Çünkü elinizde zaten Süper Lig'de gözü kapalı oynadığı takdirde 20 golü, herhalde 20 gole katkı verir dersiniz değil mi Vedat Muriç'e? Yani evet. Ne olursa olsun içeriye Vedat Muriç'i doğru şekilde beslerseniz bu anlamda bu katkıyı verecektir. Bununla birlikte Anderson Talisca'nın da artık yaşı ilerledikçe, tecrübesi iyice arttıkça şu playoff maçlarında, eleme maçlarında gördüğümüz performansıyla santraforda Anderson Talisca'nın da bir seçenek olduğunu göz önünde bulundurursak, Romelu Lukaku'nun acaba sakatlanır mı riskinin alınabilecek düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben 3 kulvarda giderken, evet her maçta oynayamaz, evet 50 maça çıkmaz Fenerbahçe'de ama 50 maça çıkmasına da gerek kalmayacak zaten diye düşünüyorum. İnşallah olursa Şampiyonlar Ligi'ndeki süreçte, lig aşamasında, olmazsa Avrupa Ligi'nde yine daha çok kullanıp ligde Vedat Muriç ve Talisca ile oradan katkı alabilir diye düşünüyorum ben Fenerbahçe. Dolayısıyla kutu içinde elit santrafor ihtiyacını karşılayan bir transfer olarak görüyorum. Evet, Mason Greenwood'u kenara ayırdığımızda hem merkezin hem hücum hattının biraz yaş ortalaması yükseldi Fenerbahçe'nin. Bu da bir gerçek. Yoğun tempoda burada acaba form olarak zaman zaman düşüşler olabilir mi diye düşünebiliriz ama o noktada da kadro genişliğinden faydalanarak aynı santrafordaki 3 oyuncuyu, yani Talisca'yı da oraya yazarak düşündüğümüzde buradaki rotasyonu verimli bir şekilde kullandığı takdirde İsmail Kartal'ın yaş konusunun da dezavantajdan tecrübenin avantajına çevirme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Tabii ki buradaki teknik direktör davranışı çok önemli. Teknik heyetin davranışı çok önemli. Analizlerin yapılması çok önemli. Yani oyuncuya ne kadar yük bindiğinden, hangi maçta kaç dakika oynaması gerektiğine kadar, biliyorsun bütün dünyada artık analizler yapılıyor. Evet. Ölçümler yapılıyor kan testleriyle. Oyuncunun son durumu ne? Acaba bir sonraki maçta 90 oynaması onun zararına mı olacak gibi pek çok analizler var. Bu doğrultuda Fenerbahçe teknik heyeti ve sağlık heyeti ve fiziksel konuyla ilgilenen performans atletik antrenörlerinde bu noktada rol alarak bu noktayı avantaja çevirmesini bekliyorum. Dolayısıyla ben Fenerbahçe için avantajlı bir imza olarak görüyorum Romelu Lukaku'yu.
0: Peki bir diğer tarafta Vedat Muriç konusu, sen de bahsettin. Şimdi Vedat Muriç La Liga'da ilk 11'de çıkan bir oyuncuydu. Takımı küme düştü, tamam, ama yani Serie A olsun, La Liga olsun, 5 büyüklükten bir orta sıra takımında ilk 11'de çıkabilecek bir yere gidebilirdi. Yani bir transfer yapabilirdi. Fenerbahçe'ye geldi ama yedek kalacak gibi duruyor. Bu beklediği bir durum muydu? İleri vadede sence sorun yaratacak mı?
1: Ben Vedat Muriç'in çok iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum açıkçası Gülsün. Yani şu kadar maçta oynayayım, burada yedek kalırsam şöyle sıkıntı çıkarım diyecek karakterde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten iyi bir profesyonel, iyi bir görev oyuncusu. Bulduğu süre, aldığı dakikalar daha en fazla verimi vermeye çalışan iyi bir karakter Vedat Muriç. Burada ama az önce söylediğim gibi yani 34 Süper Lig maçının içine artı en az 8 Avrupa Ligi ya veya Şampiyonlar Ligi maçı var düşündüğün zaman. Artı bir de Türkiye Kupası var. Yani muhakkak ki ben Vedat Muriç'in de aldığı forma şansından, bulduğu süreden günün sonunda memnun kalacağını düşünüyorum. Çünkü zaten mecburen bu rotasyonu yapmak zorunda Fenerbahçe. Yani 45-50 maçı Lukaku ile tek başına oynayamazsın. Vedat Muriç ile de tek başına oynayamazsın. Evet. Dolayısıyla orada ben iyi bir ikili rotasyon, hatta dediğim gibi bir de yarım Talişka'yı, o da santrafor olmadığı için yarım diyorum ama lig maçında, yine Süper Lig'de, hatta bazı Avrupa maçlarında bile Talişka ön tarafta değerlendirebileceği, senin süre bulma konusunda problem çıkarır mı sorunda aslında biraz da İsmail Hoca'nın zorlanacağı konu bence biraz Talişka konusu olacak. Çünkü Asensio orada şu anda birinci tercih gibi, forvet geldiğinde forvet oynarsa, Talişka eğer kenarda beklerse, kenarda beklemeyi pek sevmeyen oyuncu esas Anderson Talişka veya hani Talişka'yı oraya koyduğunuz zaman Asensio yine bu konu da yedek beklemekten çok hoşnut olmayacak bir oyuncudur. Yine geniş rotasyon faydalı bir şey ama bu rotasyonu hem oyuncuların psikolojisini hazır tutma anlamında, hem kimsenin küsmemesi anlamında hakikaten İsmail Kartal'a çok önemli bir rol düşüyor. Hangi maçta kimin ne kadar hazır olacağını teknik heyetiyle birlikte ayarlaması lazım. Oradaki Vedat Muriç'ten kaynaklı bir sorun olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü yeteri kadar bence süre bulacak ama Talişka Asensio tarafı biraz daha İsmail Hoca'yı yorabilir.
0: Peki, Fenerbahçe'nin rakibi de tabii belli oldu ve Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Artık uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yakın Fenerbahçe. Olympique Lyon var önünde. Tabii kadro kalitesi anlamında geçen seneye göre bence geriye giden.

0: çünkü bir Endrick kaybı var, Olympic Lyon var. Nasıl değerlendiriyorsun temsilcimizin şansını, nasıl görüyorsun?
1: Şimdi tabii ki en son 2009'da herhalde, yani çeyrek finalden sonra 8-9 sezonunda katıldı diye hatırlıyorum Fenerbahçe. Çok uzun bir zaman oldu. Çok büyük bir kitleye sahip Fenerbahçe'de. Hakikaten birçok genç bugün Fenerbahçe'yi tutan, Fenerbahçe'yi destekleyen Şampiyonlar Ligi'nin ne olduğunu tam olarak hiç hissetmedi. Bunu çok önemli bir özlem var. O müziği statta duymanın tadını yaşamak isteyen milyonlarca Fenerbahçeli var. Bu kadar yaklaşmışken artık ülke puanı da belli bir noktaya geldiği için rakiplerimiz, mesela playoff'ta Arsenal, ondan önce Benfica gibi olmadığı için ve Fenerbahçe'nin de Lyon'la mukayese ettiğimiz zaman eski Lyon hakikaten değil. Az önce sen de söylediğin gibi, yani Olympic Lyon, evet, buraları iyi oynayan, sürekli Avrupa'da oynamayı başaran, buradaki bu kültüre sahip olan bir takım, ama kadro kalitesi anlamında baktığımızda hem Lyon'un geçmişteki kadrolarından çok uzakta bir takım var, hem de Fenerbahçe çok daha maliyetli, çok daha önemli bir kadroya sahip. Burada şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin iki eleme maçına baktığımızda fena değildi performanslar. İyi işlerin yapıldığı bölümler oldu. Bazen çok pozisyon verdiği anlar oldu. Geçiş hücumunda çabuk dönemediği oldu. Tabii burada fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmamanın da bir etkisi var. Ama bununla beraber benim sadece Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın ve teknik heyetin keşke yapmasaydı dediğim bir durum var. O da şu: çok geniş bir kadrosu var. Kalabalık hatta, yani geniş demeyeyim. Geniş rotasyonu, evet, avantaj, ama artık Fenerbahçe'nin kadrosu onu geçti. Tuhaf bir kalabalık da var. Yani asla forma şansı bulmayacağını düşündüğümüz, yolların ayrılmasını kesin olarak gördüğümüz birçok isim var Fenerbahçe'de. Bunların kampta olması ve takımla beraber antrenman yapması bence Fenerbahçe'nin daha çabuk hazır olmasının önünde bir engel. İsmail Hoca tercihini böyle yaptı. Tabii ki saygı duymak lazım, ama karşı tarafta baktığımızda İtalyano'nun uyguladığı yöntemin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişte Beşiktaş da aynı hataları yapmıştı. Kalabalık, kadroda olmayacak isimleri kampa götürmeyi seçmedi İtalyan'a. Çünkü kiminle idman yaptığınız bile sizin ne kadar çabuk hazır olduğunuza olacağınız yönünde önemli bir gelişim gösterir. Çünkü o yüzden diyoruz kadro 11 kişi güzel, ama senin 18'in 20'in de kaliteli olursa oyuncuyu geliştirecek antrenmanlar konusunda daha faydalı olur. Ben orada bir küçük bir hata olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe tarafının. 38 kişiye yakın neredeyse sürekli çalışmalar yapılması, asla kadroda olmayacak isimlerin ilk 11'de geniş rotasyonda olacak kişilerle bir arada olması, hem takım olma, yani 20 kişiyi mi daha çabuk bir araya getirebilirsiniz, 40 kişiyi mi daha böyle bir aile ortamı yaratabilirsiniz, orada küçük bir hata var. Bunun Fenerbahçe'nin daha çabuk hazır olmasının önünde bir engel olarak görüyorum bu arada. Yani Fenerbahçe Ağustos'un sonuna doğru belki de daha hazır olabilecekken, şu anda bu kalabalığın içinde o hazır olma sürecinin biraz geciktiğini düşünüyorum. Ama bütün bunlara rağmen Şükrü Saracoğlu'nda, Kadıköy'de inanılmaz bir atmosferde oynanacağını düşünüyorum maçın. Fenerbahçe taraftarı yıllardır bu anı bekliyor. Lyon eski kalitesinde değil. İsmail Hoca ve ekibi doğru analizleri yaparak ne olursa olsun eski kadrosu olmasa da cezayı kesebilecek bir takım olduğunu unutmadan, yani çok da kendimizi lokum gibi kura tarafında görmeden, doğru ciddiyetle, ciddiyeti göstererek Fenerbahçe'nin turu geçebileceğine inanıyorum. Kağıt üstünde iki takımı koyduğumuzda bütün dünyaya sorsanız çok yüksek bir oranda Fenerbahçe'nin önde olduğu çıkar. Yıllardır Fenerbahçe taraftarının çektiği özlemi, hasreti ve buna rağmen takımın yanında oluşunu düşünürsek de hakikaten hepimiz gönülden Fenerbahçe taraftarının bunu çok hak ettiğini düşünüyoruz. Hepimiz gönülden istiyoruz ki Fenerbahçe'de, Kadıköy'de o Şampiyonlar Ligi müziği bir kez daha çalsın. Hiç olmadığı kadar belki de elemelerden gelme anlamında söylüyorum. Bu sezon daha yakınız.
0: Peki, bir diğer tarafta Beşiktaş'ta da Vlahovic hamlesi vardı. Beşiktaş'la hatta aynı günde İstanbul'a geldi Vlahovic ve Lukaku, yaklaşık 2-3 saat arayla. Nasıl değerlendiriyorsun Vlahovic transferini? Beşiktaş bir hayli vakit kaybetti bu konuda, ama mutlu sona ulaştı.
1: Evet, yani burada sabreden derviş muradına ermiş diyebiliriz. Evet. İtaliano geldiği günden beri duyduğumuz yönetime santraforda ben Vlahovic'i istiyorum ifadesiydi. Hatta kendisi de görüştü hocanın. Beşiktaş daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Transfer operasyonunu 3'e böldüğünü söylemişti Sayın Önder Özen. Acil, yani Temmuz ayında yapılması gereken ihtiyaçlar, ki ben bu dönemi çok iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Bu sayede 4 maçta gol yemeyen bir Beşiktaş var. Yani Nübel'e, Salih Özcan'a baktığımız zaman ne kadar yerinde önemli hamleler olduğu net biçimde ortaya çıkıyor. Beşiktaş 5 yeni transferinin neredeyse 3'ünün 4'ünün olağanüstü performansıyla turu geçmeyi başardı. Bence bu çok önemli bir transfer başarısı. Vlahovic konusunda da hoca çok bekledi. Evet, Ağustos'un ortasına kadar Beşiktaş bir santraforu beklemiş oldu ama çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani geçtiğimiz yıl gündeme gelse, böyle sohbet ortamında konuşulsa, kimsenin Türkiye'ye gelmesine ihtimal vermeyeceği, hayal bile edemeyeceğimiz 26 yaşındayken özellikle bir oyuncudan bahsediyoruz. 80 milyon euroya Juventus'un aldığı, oynadığı dönemde Juventus'ta en fazla maaş ödenen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem top taşımada, hem bitirmede, kafayla bitirmede, ayakta bitirme, ceza sahası dışından bitirme, frikik kullanma gibi çok fazla meziyetlere sahip, çok güçlü bir fiziğe sahip, çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve 26 yaşında Beşiktaş'ı tercih etmesi, Türkiye'yi tercih etmesi bence hem Beşiktaş açısından hem de ligimiz açısından oldukça pozitif bir olay. Ben inanılmaz katkı vereceğini düşünüyorum Vlahovic'in. Tavırlarına baktığımızda da Beşiktaş taraftarının seveceği tarzda bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten Partizan da aşağı yukarı biliyorsun aynı kültürler. Yani onlar da çok çılgındır, fanatiktir, inanılmaz tribünleri vardır ve savaşan takımı, savaşan oyuncuyu severler. Bu tecrübesattan yetişmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Dusan Vlahovic oradan geldi. Dolayısıyla buraya çabuk uyum sağlayacaktır ki havaalanında gördüğümüzde uyum sağlamış bile gibi gözüküyor. İtalyanlı'nın da burada çok önemli etkisi olduğunu tabii söylemek lazım. Yani evet, Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi tercih etti ama burada önemli faktörlerden biri de kariyer sezonunu yaşatan, belki de Vlahovic yapan, belki de değil aslında öyle, bir teknik adam Vincenzo Italiano. 80 milyon euro ödenmesini sağlayan bir teknik adam. Hatta kendisi de onun kullanma kılavuzu bende gibi bir ifadesi vardı. Hocanın da çok istediği bir transfer oldu. Beşiktaş ve Beşiktaş yönetimi bence şu ana kadar, dün Sayın Önder Özen'i de dinledim, transferler konusunda hakikaten iyi işler yapıyorlar. Çok güzel, profesyonel bir çalışma ortamı olduğunu görüyoruz. Hocayla beraber, sürekli hocayla görüşerek, hocanın istediği ne varsa ona en yakınını bulmaya çalışan bir yönetimden bahsediyoruz. Bir de özellikle hani Vlahovic'den bağladık, transfere geldik ama yani sonuç itibariyle Vlahovic'in muazzam bir transfer olduğunu düşünüyorum. Artı, ben tanımıyordum, yayınımıza gelen konuklara sorduğumda bazı teknik adamlar çok iyi olduğunu, daha önce Anadolu'dan bazı takımlara transfer etmek istediklerini söylemişti. İlhan Fakılı'yı hakikaten kim bulup getirdiyse alkışlamak lazım. Muazzam bir yetenek, olağanüstü, yani hakikaten çok yetenekli bir çocuk. Uzun vadede çok özel işler yapacağına, kariyerinin çok yukarı doğru inmeleneceğini düşünüyorum. Oradan da tebrik etmek lazım. Kimse o isimler, tabii ki yönetimi, Önder Özen'i, ama özellikle bu fikri ilk ortaya atan kimse, ayakta alkışlamak lazım. Bu cesareti gösterip transferi yapan kimse de yine alkışlamak lazım. Hakikaten özel bir yetenek.
0: Peki Beşiktaş'ın tur şansını nasıl değerlendiriyorsun? Jalgiris'le karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta artık lig aşaması için son rakip Jalgiris ve Beşiktaş az önce senin de belirttiğin gibi 4 maçta gol yemeden buraya kadar geldi.
1: Beşiktaş teknik direktör takımı olunan yolunda çok hızlı ilerliyor. Bir defa bunu söyleyebiliriz. Yani vardır, hep Avrupa'daki takımlar için sık sık kullanırız. Yani hocanın kafasındaki neyse sahada onu gördüğümüz bir takım ki bunu gördüğümüz zaman biz ülkemizde mutlu oluruz. Beşiktaş'ta henüz Temmuz ayını yeni bitirmişken, Ağustos ayının başındayken, acımasız olmamak lazım eleştirilerde. Evet, dün insanlar daha fazla goller bekliyordu ama geçen seneye baktığımızda çok dağınıktı Beşiktaş. Beşiktaş bu dönemde. Shakhtar maçında hakikaten çok kötü bir performans ortaya koymuştu takım. Devamında zaten yine İsviçre temsilcisine boyun eğmişti. Orayla burayı kıyasladığı zaman İtalyanın çok net bir dokunuşu var takımda. En azından

0: hakikaten asla pes etmeyen, mücadele eden, hocanın istediği gibi önde baskıyı yapan, geride de çok sağlam duran, Nübel'in de katılmasıyla 4 maçtır gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Nitekim ayrıca şunu da söyleyeyim bu arada, Kaunas Jalgiris eşleşmesiyle ilgili de konuşurken bunlardan ikisini de Midland gibi bir takıma yaptı. Yani ben açıkçası Beşiktaş Midland eşleşmesini gördüğüm zaman yazık oldu dedim. Yani çok erken ve Avrupa'nın en kültüre sahip, Danimarka'nın en özel, sürekli Avrupa'da oynayan, orada yenilmesi çok zor olan, hiçbir zaman ortalama olarak mesela 10 en iyi puansa belki 10-10 olmayan ama hiçbir zaman 6 da olmayan, yani hep 7 olan bir takımdan turu geçmek bence büyük bir başarıydı. Hradec Kralov'a karşılaşmalarında da bence Beşiktaş dönem dönem çok iyi işler yaptı. Kadroya yeni katılan Trossard önümüzdeki eşleşmede biraz daha fazla şans bulacaktır ligin başlamasıyla. Yavaş yavaş Vlahovic katılacak ve günden güne Beşiktaş'ın daha iyiye gittiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Hoca da aynen bunu söyledi. Daha çok yeni birlikte olmaya başladık ama çok iyi şeyler görüyorum dedi. Ben de hakikaten hocanın söylediğini görüyorum. Eşleşmeye gelecek olursak bir tuhaflık var yani Beşiktaş'ın yolunda. Kolay, normalde daha zayıf takımlardan daha zorlu oynarsınız playoff'a yaklaştıkça. Beşiktaş neredeyse yani sonun altıda oynayacağınız bir takımla üçüncü elemeyi oynadı.
1: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: İkinci elemeyi. Sonra üçüncüde onlardan bir kademe daha aşağıda olan önemli bir Çek takımıyla oynadı. Şimdi Beşiktaş'ın seviyesinin çok çok altında olan bir takımla karşılaşacak. Yani Zagreb'in de rahat geçtiği bir takımla karşılaşacak. Yani orada hakikaten enteresan bir yol oldu Beşiktaş'ın. Ben tabii ki büyük konuşmamak lazım. Hiç maç oynamadan kazanılmaz. İtalyan'ın sürekli Avrupa'da kolay maç yoktur ifadesini kullanıyor dikkat edersen. Yani her toplantısında bunu söylüyor. Hiçbir maç kolay değildir Avrupa'da diye ama Jalgiris'in seviyesi Beşiktaş'ın da Kralovin'in de Midland'ın da altında. Ben bir kaza çıkacağını düşünmüyorum. Avrupa'yı garantiledi Beşiktaş. İnşallah orada da katılacağı kupa, kupa 2 olacak.
3: Tabii Dünya Kupası'ndan önceden beridir yani. Dünya Kupası bile başlamadan seninle bağlantı yaptığımızda Galatasaray için hep şunu konuşuyorduk. Sessizlik var. Dünya Kupası mı bekleniyor? İşte başka bir şey mi bekleniyor falan. Artık transferin bitmesine de 20 gün kaldı ama konu, gündem değişmedi. Başlık hala aynı. Sessizlik var belki Galatasaray'da ve taraftarın da yoğun bir tepkisi var. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
0: Ya şöyle, Dünya Kupası zamanında hatta ya sonuna doğru ya bittikten sonra da seninle bir bağlantı yapmıştık az önce sen de ifade ettiğin gibi. Ben o zaman şu taraftaydım. Yani Galatasaray taraftarının yaptığı, yarattığı bu yangın, sosyal medyadaki inanılmaz eleştirilerin biraz acımasız olduğunu düşünen taraftaydım. 4 yıldır şampiyon olan bir teknik heyet ve yönetim kurulu var. Transferde zaman zaman hatalar olsa da total orana baktığımızda başarılı olmuş bir yönetim var. Ve en önemlisi Beşiktaş, Fenerbahçe kadar acelesi olmayan bir Galatasaray vardı. Çünkü Temmuz'un başında neredeyse 10 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam sezonu açacak olan, elinde çıkarması gereken 10'dan fazla oyuncu olan ve kadrosuna en az 10 tane transfer yapması gereken Beşiktaş'la Fenerbahçe. Şimdi geldiğimizde Galatasaray'a dedim ki o zaman Galatasaray'ın böyle bir acelesi yok. Doğru transfer için beklemeye vakti var. İlk maçın Ağustos ayında oynayacak. 14 Ağustos'ta ön elemesi yok. Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlayacak dedik. Ama şimdi geldiğimiz noktada sevgili Göksel'in maalesef o yani 15 Temmuz 14 Ağustos arasında beklentiden çok uzak kalan bir Galatasaray var ki geçtiğimiz sezon sonunda 500 milyon euro bütçeler. Hani Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyecek bir takım konuşuluyordu. Sezon bitmeden Lyon Post oynanırken Bruno Fernandes'ler, Bernardo Silva'lar biliyorsun yani çok yüksekteydi Galatasaray'ın çıtası. Ama geldiğimiz noktada şu ana kadar sadece Ugo Çukwu transfer edildi. Ugo Çukwu'nun da hani ne vereceğini göreceğiz. O ayrı mesele ama